0: Kemal Bey bizim otelin yeni şoförü olsun ya. Ha? Otelin alışverişi, sizin catering'i götürmesi falan, bundan sonra senden sorulsun.
1: Vallahi çok güzel olur ha. Kemal Bey hayırlı olsun o zaman.
2: Sağ olun.
3: Sayın amca, vallahi ne diyeyim bilmiyorum ya.
0: Bir şey deme kızım. Hadi doğru eve.
2: Hadi Halim, hadi aslanım. Tamam.
4: Feride, nerede kaldık?
5: Babam, çikolataya aranjman yaptırdım o yüzden.
4: Yahu haydi. Kariyerimler bekliyor.
5: Tamam babam, geldim, tamam.
1: Sen şu senin yaptığını hiç kimse kimseye yapmasa.
0: Yok be Melia.
1: Yok şimdi öyle de. Yalnız sen bu adama iş verdin ama şimdi bir takım harcamalardır, işte kredidir, faturadır, bilmem ne. Bu adam maaşını ödemekte bir sıkıntı yaşanır mı?
0: Ya olmaz mı? Olacak tabii ama şimdi kızı ortada bırakmak da olmaz.
1: Yok, hiç olmaz.
0: Onların da rızkı çıkar bir yerlerden Melia.
1: Ama
0: ne oldu?
1: Ya benim eve gitmem lazım ya.
0: Niye?
1: İşte akşam Aziz Bey'e gideceğiz.
0: Allah Allah. Ya gitme diyorum sana şu uğursuza ya.
1: Anacığım, bana kızma, babama söyle. Vallahi tutturdu. Melia illa gideceğiz diye.
0: Hayda. Alo. Ha buyurun İkbal Hanım. Tabii tabii efendim, bekliyoruz biz sizi. Can şimdi okulda. Abisi okulda, onu alır gelir. Ha? Tamam. Ben size adresi veriyorum. Emirgen.
6: Tamam Samim Bey, yazdım. Asu'yu alıp geleceğim. Tamam. Ah, Yasemin'cim, oldun mu ha?
7: Vallahi İkbal abla gençlere taş çıkarırsın.
6: Genciz zaten, seninki de laf mı?
7: Bir fön tutayım, bitti.

0: Allah canını almasın Sami.
1: Dur.
2: Alo, efendim Sami Bey. Değişiklik mi? Sami Bey, ne değişikliği?
3: Şimdi efendim, ben size söylediğim saatte evde olamayacağım İkbal Hanım. Siz torunu alın, hemen bizim size verdiğim adresin tam karşısındaki eve gidin. Tabii. Yok yok, yabancı değil, dedemiz o bizim. Cabbar Ağa sizi orada bekliyor. Tamam be İkbal Hanım, hadi iyi günler.
2: Tamam. Ay, tut beni, tut.
0: Sami.
3: Hiç kahırlanma Meryem. Babam bugün değil azizlere, kapısından el etseler cennete bile gidemez.
0: Getir kızım, koş şöyle.
2: Cabbar beyler gelmek üzeredir aziz.
4: Ya acaba eve mi davet etseydik canım hanım ya?
2: Yok, dükkana geleceğiz dediler.
5: Bence bir uğrayıp gidecekler.
4: Dalat.
5: Abi yoksa niye dükkana gelsinler?
2: Yok oğlum, onlar öyle hemen uğrayıp gelecek insanlar değillerdir canım oğlum benim.
4: He, elbet konuşacakları var ki geliyorlar. Koskoca Cabbar'a Haybe'ye kalkıp gelmez.
2: Ay, hadi inşallah.
5: Mutlu musun?
0: Ya öyle akşam arkandan bakınca...
5: Bak, senin kalacağını bilsem ben de atlamazdım.
0: Hay, yok onu demiyorum ya. Şey... Dedim Nurcan, ne halt edeceksin Eskişehir'de? Yani dayak da yesen, sonuçta burada seni seven biri var. E sen de onu seviyorsun.
5: Seviyorsun?
0: Tabii canım.
5: İyi ki döndün.
6: Abi.
3: Mertcan, ne haber?
6: İyi. Siz nasılsınız?
0: İyi. Nasıl gidiyor okul?
6: İyi.

0: Bugün Aslılar bize oynamaya geliyor.
1: Yapma be.
2: Hadi gidelim o zaman.
0: Yaman. Bak abim.
3: Ya haydi Feride.
4: Geldim baba.
3: Haydi kızım, vakit geldi. Nerede Melia?
4: Dışarıda geliyor babam. Hah, geldi. Buyurun.
5: Cabbar Bey'in evi burası mı?
4: Burası.
5: Asucuğum geç yavrum.
4: Teyzeciğim buyurun.
5: Ben Asun'un anneannesiyim. Mertcan'la oynamaya geldik.
4: Ha, bir yanlışlık olmuş. Mertcan'ların evi karşı taraf.

0: ettik. Olanın.
1: Sami Bey, bir karışıklık oldu ama.
0: Yok estağfurullah, ne karışıklığı?
1: Mertcan da yok.
0: Yok ama gelir o, siz geçin, buyurun buyurun. Gelir Cancan biraz da, değil mi Melam?
1: Tamam, gel.
0: Hadi.
2: Buyurun buyurun.
3: Asucuğum doğum gününden beri arkadaşını sayıklıyordu. Ben de hadi Asucuğum kalk gidelim dedim.
2: İyi yapmışsınız.
3: Çapar Bey.
4: İkbal Hanım.
3: Üstünüzde paltonuz, işiniz varsa rahatsız etmeseydik.
5: Baba?
4: İşim yok, yok. Buyurun.

0: Masayüce iki tane kuru çek. Hoş geldin ustam.
1: Hoş bulduk Cumali.
0: İyi misin ustam?
1: Bir bardak su versene Cumali.
0: Buyur ustam.
1: Bu ne?
0: Gören damamla bıraktı. Mutlaka baksın dedi ustam.
1: 60 dakikada kıstavlama sanatı, kalbi açma egzersizleri, en güzel aç mektupları. Tahta mı? Kız tahta yapacak bir şey yok, tahta. Konuşurken gözünün ta içine bak.
2: Ya o mektubu yazmayacaksan bile sen bu kızı al, bir çay bahçesine götür. Ne bileyim, gözlerinin içine bak, konuş işte ya. Vallahi bak, benden sana bir abla tavsiyesi, bu iş böyle balkonda kendini dondurmakla olmayacak.
1: Halim, onun bu sefer olmasın? He? Neyse.
3: Selma abi.
4: Ha, gel Ali Çok, gel, tam vaktinde geldin, gel.
3: Ne oldu, ne var?
4: Bak bak bak, cep paraya bak, durumu nazik.
3: He?
4: Büyük hanım da süslenmiş ha.
3: Büyük hanım mı?
4: He, flörtü flörtü.
3: Ne?
4: Oğlum kendimi affettireceğim, kaleyi içten fethediyorum. Nasıl geçti doktor?
3: İyi abi, kız gayet iyi maşallah.
4: Aslanım Ali Çöbe. Ev şenlenecek ha?
3: İnşallah abi. Abi görsen, ekranda seyrettik cimcimeyi. Kıpır kıpır kız.
4: Yapma ya. Abi şimdi öyle şeyler var değil mi?
3: Var var. Bugün onu işte Mart'ın sonunda bir daha gideceğiz kontrole. İstiyorsan sen de gel.
4: Mart'ın 10'u.
3: Evet.
4: Bugün.
3: Evet.
4: Alişo, sen şu aşağıdan benim defteri getirsene.
3: Ne oldu gene ya?
4: Sen getir, bu tarih bana yabancı gelmiyor.
3: Oo sen mavi ya.
4: Mart'ın 10'u.

0: Ay Seyhan, çok güzel ya.
1: Ablam daha bir şey belli değil ki. Böyle fasulyecik kadar bir şey.
0: Fasulye? Kız ince bu, ince.
2: Bana bak. Ne zaman geliyor?
1: Aralık.
0: Kış bebeği geliyor.
2: Yay burcu olacak, şanslı.
0: Sağlıklı olsun da.
2: Ay inşallah, inşallah. Bana bak kız. Canın tatlı mı istiyor, ekşi mi?
1: Bilmiyorum ki hepsine. Niye?
0: Seyhan, bak kızım. Ye ekşiyi, getir aşeyi. Ye tatlıyı, çıkar aklıyı.
3: Mart diye bir kayıt yok.
4: Bir şey olması lazım Haliço.
3: Belki gemiden önceydi.
4: Gemiden önce?
3: Hı. Yengenin doğum günü değil. Çocuklarla ilgili bir şey.
4: Buldum Haliço.
3: Ne buldun?
4: Ben hemen geliyorum.
5: Meliyan bayram edecek, bayram.
0: Seyhan, ne oldu gülüm?
1: Aman hiç ablam. Ya çocuğum olacak, babamın haberi yok.
0: Ya olacak.
1: Ben istemez miyim şimdi yanına gideyim, koşayım, babam dede oluyorsun diyeyim.
0: Gülüm diyeceksin ya, böyle ayrı gayrı olmaz yani.
2: Olmaz ablam.
0: Ya gülüm bak, şu ev bir boşalsın, bir baş başa kalalım. Ben onu halledeceğim, sen hiç mi...
1: Samim.
5: Melia, benim bir işim çıktı, gidip geleceğim.
1: Hayırdır, nereye?
5: İş işte ya, sorma. Çok mühim, çok.
0: Hatta ben de sorma işte, söylemiyor.
2: Aman ablam.
0: Öyle şimdi.
1: Ablam ben bir şey soracağım. Bizim yukarıdaki misafirimiz kim?
0: İkbal Hanım.
1: İkbal mi?
6: Oynuyorlar değil mi?
7: Öyle.
6: Öğretmenleri çocukları okulun dışında da buluşturun diyorlar. Biz sıramızı savdık. Arzu ederseniz yarın da siz buyurun.
7: Bakalım.
6: Maşallah. Kızları büyütmüşsünüz. Herhalde çok genç baba oldunuz.
7: Yok ya.
6: Dinç gösteriyorsunuz, dinç. Benim de sizin gibi ruhum genç. Siz bakmayın bizim akranlarımıza. Yerlerinden kalkamıyorlar.

0: Feriha.
1: Buyur baba.
0: Ya hayırdır? Ne iş var misafirlerin?
1: Ya kocayana sevmeye gelmiş bunlar. Samim evde olmayınca hop bize.
2: Babam sıkıldıysan ben onlarla kalırım. Bilirsin yaşlılarla aram iyidir.
0: Ya hacet yok. Feriha söyle hadi yarıma. Bir manimiz çıktı, gidemiyoruz.
1: Gidemiyoruz?
0: Ya dedin ya işte.
1: Babam istersen ben çocuklarla ilgileneyim. Sen Feride'yi al git.
2: Abla.
0: Ya hanım evimize kadar gelmiş. Şimdi geri mi yollayacağız? İşte ara, sen bir şeyler uydurursun ha.
3: Hayırdır inşallah.
1: Hayırdır inşallah.
4: Ay Cabbar Bey pek tatlı sevmez. Acaba şu tuzlulardan biraz daha mı koyaydık Aziz?
5: Ya yeter canım anam yeter ya. Bir kurban kesmediğimiz kaldı ha.
4: 40 yılda bir geliyorlar oğlum.
6: Alo. Efendim Feride.
5: Ya yolu bulamadılarsa Volkan'ı gönderip aldırtayım ha.
4: Ay kafasını karıştırma oğlum dur.
5: Volkan.
1: Vallahi kusura bakmayın. Yani ikidir ayıp oluyor ama böyle misafir geldi. Evet yok babamın misafirleri. Ha? Yani ne kadar özür dilesek azdır. Kusura bakmayın lütfen.
6: Yok önemli değil. Yani bir yanlış anlaşma olmuş. Gelseniz onu hallederdik.
5: Gelmiyorlar mı?
1: Ne?
6: Tamam oldu. Görüşürüz sağ ol sana da.
4: Talat oğlu?
6: Yok misafirleri geliyormuş çıkamıyorlarmış. Özür dilediler.
5: Özür?
6: Feride diledi.
4: Cabbar Bey kendisi niye arayamamış ki yani? Allah Allah.
5: Yok. Bunlar resmen bizimle maytap geçiyor.
4: Aziz oğlum.
5: Ellerinde malamat ettikleri yetmedi. Şimdi de bizimle maymunla oynar gibi aha böyle oynuyorlar.
4: Aman oğlum.
5: Yeter canım anam yeter ya. Sabır sabır sabır sabır da bir yere kadar ya. Bu da böyle. İyi kalpli.

0: Dayı, dayı. Taci abinin tamirhanesine gittim. Böyle birkaç gündür işe uğramadım ya. Dayı yapma. Bak, dünden beri düşünüyorum. Sana haksızlık ettim. Sen ancak babamın yapabileceği bir şey yaptın bana. Hatta babam bile, yani belki kızardı, bilmiyorum. Sen babamın bile yapamayacağı bir şey yaptın. Sağ ol.
1: Çabuk büyüydü. Çabuk geçiyor onlardan. Hadi.
2: Feride. Az gel.
3: Ne oldu baba? Babam hayırdır?
2: Şu bıyığımın ucundan biraz kesiver.
3: Bıyık mı? Babam yukarıda misafir bekliyor.
2: Ya haydi.
3: Allah Allah.
2: Bak, bir taraf biraz uzun kalmış. Şey, bir lokma kes yeter.
3: Tamam babam, tamam. Şu kadarcık.
2: Az ha. Çok keseyim deme sakın.
3: Babam tamam. Kokuları da sürünmüşsün ha.
2: Ya biraz kolonya döküldü. Ne var?
3: Ay yok bir şey canım, güzel kokuyor zaten. Ben de onu dedim, çekici olmuş. Sen sürünmezsin de öyle.
2: Kestin mi?
3: Kestim kestim, bak bir.
2: Fazla mı oldu ne?
3: Yok, dur bakayım. Yok aynı babam. Babam misafir bekliyor, hadi.
4: Ne güzel oynuyorlar.
5: Onlar bir alem ya.
6: Çaylar geldi.
5: Can canım, hadi paylaş bakalım kurabiyeni kardeşinle.
4: Hakikaten kardeş gibi anlaşıyorlar.
2: Melia, sor bakalım, belki misafir kahve ister.
4: Ay yok, zahmet etmeyin. Sağ ol kızım. Sağ ol canım. Cabbar Bey, sizde bir değişiklik mi var?
2: Yok.
4: Yani öyle yüzünüz gözünüz açılmış gibi geldi.
3: İkbal teyzeciğim, kurabiyeniz.
4: Teşekkür ederim. Maşallah böyle kızlar, damatlar. Demek hep beraber oturuyorsunuz Cabbar Bey.
5: Yok, damat falan yok. Biz burada üç kişi oturuyoruz işte böyle.
4: Yani evlenmediniz mi?
5: Kısmet olmadı.
4: Canlarım. Peki torun?
2: Mastikçinin.
4: Mastikçi kim?
3: Mastikçi ablamın sözlüsü.
5: Ben gideyim de bir ocağın altını kapatayım.
3: Ben sana yardım edeyim.

0: Onlar bizi tanımıyorsa biz onları hiç tanımıyoruz. Volkan, çek oğlum parayı. Çek çek çek çek çek çek çek. Yarın operasyona başlıyoruz.
1: Ne operasyonu Aziz abi?
0: İntikam operasyonu. Göreceğiz bakalım. El mi yaman, bey mi yaman?
2: Otel mi?
0: Yok, bu sefer başka. Sen benim dediğim meblağı çek. Duydun değil mi Volkan?
3: Emredersiniz efendim.
0: Aferin oğlum. Hadi aslan, hadi. Kazamız mübarek olsun.

0: Allah.
1: Ablam yapardım ben de.
2: Yok gülüm, gebe halinle. Şimdi senin burnuna kokar bu. Zaten kendimi zor attım Seyhan'ım.
3: Manita laf geçirdi ha.
1: Hadi.
2: Ay Muazzez teyzemin bir başka türlüsü. Ablamın da tepesi attı ama.
1: İyi işte Aziz Beylere gitmekten kurtuldunuz.
2: Canım orası öyle.
0: Ferdi sen. Ferdi telefon.
1: Ali telefonu sen bak.
0: Hı?
1: Bir zahmet şuna baksana.
0: Ferdi dinle ben. Ben akılsızım biriyim. Eşeğim ben eşek. Sevmiyorum dedim, kardeşimsin dedim, bacımsın dedim ama yok anam babam yok, gönül ferman dinlemiyor Ferda. Senin bana o mektubu yazın günden beri benim akıl sağlığım yerinde değil.
4: Ferda.
0: Eğer hala bende gönlün varsa, beni affedeceksen Hisar'daki o çay bahçesinde bekliyorum ben. Evet. Allah!
1: Ali?
0: Halim.
1: Ne diyor?
0: Kötü bir yerdeydi galiba. Ben anlamadım. Sen ararsın biraz sonra.
1: İyi tamam.
5: Asucuğum. Hadi yavaş yavaş kalkıyoruz.
6: İyi.
5: Akşam oluyor evladım. Hem sonra Cappar Bey'in işi vardır.
6: Dede, Aslı bir gün bize kalmaya gelebilir mi?
7: Kalmaya mı?
6: Lütfen anneanne.
5: Ya seni bir başına nasıl bırakırım, nasıl gelirsin?
6: Siz de gelin.
8: Pehlivan.
5: Yani çok arzu ediyorlar.
8: Çocuk bu canım, oyalanır unutur.
6: Kısmetimi de gösteririm.
8: Pehlivan.
5: Torun güreşçi mi?
6: Dede lütfen. Lütfen Cappar amca.
8: Gelir bir yemeğimizi yersiniz. Çocuklar uyuyuncaya kadar oynar.
6: Yaşasın.
5: Ne zaman?
8: Yarın gelin.

0: Ha, bitti mi yemek?
1: Ha, bir ara verdim. Geçen mutfağa şimdi.
0: Ha, ne yapacaksın? Telefon mu açacaksın? Birini mi arayacaksın?
1: Bir Halim'i arayayım dedim.
0: Arama.
1: Niye?
0: Olduğu yerde çekmiyoruz. Telefon zaten konuşamazsın. Sonra ara.
1: İyi, tamam.
2: Aha. Evet, evet. Nurcivan Hanım. Şimdi bizim bu ara bu catering siparişleri biraz yoğunlaştı. Azıcık gecikti, farkındayım ama vallahi bir saate kadar elinizde. Yok yok, bizim artık otelde şoförümüz var. Ha, şoför getirecek. Tamam Nurcivancığım. Çok sağ ol. Haydi, kolay gelsin.

0: Sami?
1: Çiçekçide başka çiçek kalmadı Meryem.
0: Allah aşkına Sami, nereden çıktı bunlar?
1: Beğendin mi?
0: Ay, bunu beğenmemek mümkün.
1: Yıl dönümümüz kutlu olsun Meryem.
0: Yıl dönümü?
1: Vardın onu, yıl dönümümüz.

0: Ya kardeş.
1: Asabı gitsin.
0: Ya Meryem. 23 yıl oldu bak. Bir gün bir haber geldi. Babanlar düğüne gideceklerdi. Akşam seninle çekirdek yeriz diye düşündüm. Birbirimize biraz yakın otururuz. Paketten çekirdek alırken ellerimiz birbirine değer. Gençlik bu işte. Hayal bol. Sen başkası olsa tepelerdin ama bana kıyamadın. Cabbar Allah kapıdan çıktı, ben damdan girdim.
2: Sami.
0: İlk defa öptüm seni o güzel dudaklarından. Cabbar'a erken gelip de o çifteyi çekmeseydi belki hayatımızın en romantik gecesi olacaktı. Bak hala öyle ya. Yıldönümümüz kutlu olsun Meryem.

Ferda? Thank you.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünde tekrar beraberiz. Kaybedenin olmadığı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. 1. etap her sorumuz 5 puan değerinde. 2. etap 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Bakalım hangi yarışmacımız en çok cevabı verebilecek? 3. etap butonların devreye girdiği, mücadelenin arttığı 3. etapta her sorumuz 10 puan değerinde. Finalde sakladığımız şifre cümleyi veya kelimeyi doğru bilen, tek seferde yanıtlayan yarışmacımızın temsil ettiği okuldaki miniklerimiz de kazanan olacak. Diğer okulun minikleri merak etmesinler. Başka bir bölümde onun için tekrar yarışacağız. Ama yeni bölümü başlatalım. Bugünkü yarışmacılarımızı tanımaya geçelim mi? Buyurun efendim, Sır Küpü'nün yeni bölümüne geçiyoruz.

0: Evet efendim, kaybeden olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünde beraberiz. Bugün Apara stüdyolarında Bursa'dan iki misafirimiz var. İki misafirimizi ağırlıyoruz ve Türkiye'den iki okul ve iki ili temsil edecekler. Bu bölümde bizimle beraber kırmadılar, geldiler, yarışacaklar. Gaye Hanım hoş geldiniz.
1: Teşekkürler.
0: Hilal Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Hemen sizi tanıyarak başlıyorum Hilal Hanım.
2: Merhabalar, Bursa'dan geliyorum. 18 yaşında üniversiteye bu sene başlamış bir kızım var. O sizin programınızı çok severek izliyor.
0: Harika.
2: Ve anne ben gidemiyorum, İşte sen benim yerime gider misin dedi. Tamam dedim ama çok başarılı mıyım? Hayır, baştan söyleyeyim. bu şekilde.
0: Ama kızınız zaten ilgileniyorsa.
2: İlgileniyor.
0: Siz de onu temsil etmek
2: keşke
0: için zaten.
2: Olsaydı.
0: Biz de her türlü yardımda, her türlü destekte bulunacağız. Hemen Gaye Hanım.
1: Merhaba.
0: Sizi tanıyalım.
1: Gaye Kantarcı, 1978, Bursa doğumluyum. Evliyim, iki oğlum var. Butik pastacılıkla uğraşıyorum. Sosyal sorumluluk projelerini çok seviyorum. O yüzden seve seve geldim.
0: Harikasınız. Ne iyi yaptınız. Bize desteğe geldiniz. Evet. Sosyal sorumluluk projesi dediniz. Miniklerin de gelişimine biz de katkıda bulunalım dediniz.
1: İnşallah.
0: O zaman hemen Türkiye haritamızı açıyoruz. Evet Hilal Hanım, butona basmanızı rica ediyoruz. Sizin için bakalım hangi il ve hangi okula açacağız? Adana dedik. Maraş. Maraş İsmail Kurtul İlkokulu adına yarışacaksınız bu bölümde. Hemen haritamızı sizin için açıyoruz Gaye Hanım. Basalım bakalım. Elazığ dedik, Kars dedik, Van, Siirt dedik ve Muş. Muş'ta Sungu İmam Hatip Ortaokulu adına yarışacaksınız. Bakalım hangi okulumuz bu bölümün kazananı olacak?

0: Kaybeden olmadığı yarışmadayız. Sır küpünün birinci etabındayız. İlleri belirledik, okulları seçtik. Her doğru yanıtın 5 puan olduğu etabı hızla başlatıyoruz. Ve Hilal Hanım sizdeyiz. Kaç nolu soruyu açalım. Önce tablomuzu görelim. 1 ile 25 arasında soru seçebiliyoruz. Birinci etapta şifre harflerimizden oluşan kelimemiz tek ve uzun bir kelime gizledik. Kaç nolu soruyla başlayalım, buyurun.
1: 14.
0: 14. Var mı bir önemi 14'ün?
1: Çift rakamları seviyorum.
0: Peki, 14'ü seviyoruz. Harika bir soru seçtiniz. Hazır mısınız?
1: Hazırım.
0: Kulağınız bende mi?
1: Evet.
0: Sorunuz geliyor. Gök taşı ne olabilir? Ne? Gök taşının adı ne olabilir? Hani düştü derler ya, bir şey düştü.
1: Meteor.
0: Meteor. Harikasınız. Bir de şifre harf buldunuz bu arada. R harfini buldunuz. Kelimeden R harfini yakaladık. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım. Var mı bir düşünceniz bakalım?
1: Benim
0: 15'e ne dersiniz? Böyle kıyıdan kıyıdan?
1: Olur.
0: Belki yardımcı olur mu dersiniz acaba?
1: İnşallah.
0: Peki, 15. Açalım bakalım. 15 geliyor. Ayakkabı çekeceği. Hatta bir de halk arasında küçük çocuklara denir.
1: Kerata.
0: Kerata tabii ki. Harikasınız. Kerata doğru yanıtıydı. Yine bir harf buldunuz. R harfini yakaladık. Seni gidi kerata dedi Hilal Hanım. İkinci soruyu da yanıtladı. Sizle devam edeceğiz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 18'le devam edelim.
0: 18'le devam edebiliriz tabii. Ama 3 harf olduğuna bakmayın. 3 harfleri bizim soru ekibimiz çok şifre.
1: Değiştireyim
0: çok
1: mi?
0: Değiştiremezsiniz. Söylediniz artık.
1: Olmuyor.
0: Olmuyor. Sorunuzu açıyorum. Hazır geliyor. 18 nolu soru. Tropikal bir bitki. Sürenizi başlattım. Tropikal bir bitki.
1: Ake.
0: Ake tabii ki doğru. Ake yanıtımız doğru. Bir de şifre harf buldunuz. A harfini yakaladık. Tebrik ediyorum sizi.
1: R ve A'yı açtık. Kızımın ismi Rüya ve onun şansına onun harfleri çıktı.
0: Harikasınız. Kızınızın ismi Rüya.
1: Rüya.
0: Peki, Rüya Hanım'ın şansını şimdiden gönülden tebrik edelim sizi. Sizle devam edelim. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 48.
0: 48'i açamıyoruz. 1 ile 25 arasında, 1 ile 26 arasında istediğiniz bir soruyu seçebilirsiniz.
1: 19.
0: 19'a gidiyoruz. Bakalım 19'da ne var? Yukarıdan aşağı iki harfli bir kelime açalım. Gelsin. Su. Süreniz başladı. Su. Bulmacalarda da çok çıkar bir harf.
2: İnşallah bilemezsin.
0: Gaye Hanım diyor ki bana gelsin, ben biliyorum. Hazırsak bir harf sevindi. Açıyoruz. Sıra Gaye Hanım'a geldi. Gaye Hanım, ikinci harfimiz B, ilk harfimiz ne?
2: Ab.
0: Ab doğru. A ve B harfi. Hilal Hanım dedi ki iki harfli, ben oradan da bir 5 puan daha alırım kesin diye düşündü ama olmadı.
1: Kaptırdım.
0: Gaye Hanım'a sırayı kaptırdı.
2: Olsun, yabancı.
0: Gaye Hanım, sizle devam edelim mi?
2: Tabii, buyurun.
0: Kaç soruyu açalım?
2: Bursa, 16.
0: 16 Bursa'ya gidiyoruz. Bursa'ya buradan selamlar, sevgiler olsun. Sorunuz geliyor. Gürültü patırtı. Ne olur? Böyle karışıklık olur. Böyle bir şey olur.
1: Kargaşa.
0: Ama yardımcı oluyorsunuz, güzel.
2: Teşekkür
0: ederim. Çok güzel oldu ama önemli cevap kargaşa değil de ama olsun, arkadaşınız yardımcı oluyorsunuz. Ama Bursa'dan beraber geldiniz o kadar canım. Yolu bir destek
1: şimdi
0: olmuyor.
1: Şimdi arkadaşım kaybetmiş oluyor o zaman.
0: Arkadaşınız kaybetti, biz bir harf açacağız.
1: Bilemedin.
0: Şöyle sırası geçti, kaybetmedik harfi, kelimeyi beraber açacağız. Biz bir harf hediye ediyoruz şu anda sizin için, açıyoruz. İlk harfi açtık, H harfi. Yanıta cevap hakkı size geçti. Gürültü patırtı. H ile başlıyor. Ne olur? Ne koptu orada? Büyük bir H.
1: Harbede.
0: Harbede değil de. Peki bir harf daha açalım o zaman. Yardımcı olsun size. Bir de G harfi açtık. Size açtık Gaye Hanım.
2: Evet,
0: ne olabilir? H ve G. Hey. Ya. Ne olabilir?
2: Bilemedim.
0: Olmadı mı?
2: Olmadı.
0: Bir harf daha açalım o zaman. Geliyor ikinci harfte E. Sizin için dönüyor süre Hilal Hanım. H. Hatta sonu da böyle oyunlar vardır ya, gamerlar falan derler. Böyle ona benzer bir yazılımı
2: kesin
0: da var.
2: Diyeyim
0: ben. Bir harf daha açayım. Gaye Hanım, süreyi sizin için başlatalım.
2: Hadi inşallah.
0: Harfimiz geldi. Ha. Sonu game dedim. Ne olur?
2: Hengame. Hengame.
0: Hengame. Doğru. Hengame. Patırtı gürültü koptu.
2: Doğru.
0: Hengame oldu. İki tane de harf açtınız. Tebrik ediyoruz. Hem N harfini hem de E harfini açtınız.

0: Şimdi sıra sizde Gaye Hanım. Size evet. devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu
1: Dört.
0: Açalım.
1: 4.
0: 4 mü? 4.
1: Evet.
0: Açılmamış bir yere gidiyorsunuz. Uzunca da bir kelime
1: Uzun.
0: Seçiyorsunuz.
1: Evet.
0: Peki 4 dediler. Geri dönüş yok.
1: Yok.
0: Hayatta olmak. Süreyi sizin için başlattık Gaye Hanım. Hayatta olmak.
1: Yaşamak.
0: Yaşamak doğru ama cevabımız o değil.
1: Hı.
0: Yaşa ne olabilir?
1: Ne olabilir?
0: Ben Gaye Hanım'a ne olabilir diyorum. Gaye Hanım da bana ne olabilir? Bir harf açalım. Hilal Hanım hazır mısınız?
2: Hazırım.
0: Sizin için süreyi başlattık. Ne olabilir? Yaşa dedi Gaye Hanım. Doğru dedi.
2: Yaşayış.
0: Yaşayış. Doğru yanıt. Lütfen yanıtlarınızı birazcık daha yüksek sesle, daha tok bir sesle
3: emin
0: alayım.
3: Emin değilim ya o yüzden.
0: Olsun, emin olmasanız da bile bile hata yapın.
3: Hani mut düşüyor o zaman.
0: Hiç düşmesin. Yaşayışı bildiniz işte. Bazen ipucu olmadığı için bu çok normal. Yaşamak, yaşayış bunlar eş anlamlıları. Fakat biz onlardan bir tanesini seçtiğimiz için süre 10 saniye oturtamamanız çok normal.
3: Evet. O zaman harf çıkmayan bir rakam söylemesin arkadaşım.
0: Yo söyleyeyim bakın ne kadar güzel buldunuz. Sizde zaten sıra. Sıra size geçti. Siz açıyorsunuz. Nereye açalım?
3: Ben yine 3 harf diyorum ve 11 diyorum.
0: 11'e gidiyorsunuz. Emniyetli bir kıyıya gidiyorsunuz. Oradan küçük küçük bir yer bulalım. Peki. Jöle yapısında bir krem türü. Sorumuz geldi.
3: Jel.
0: Doğru yanım.
3: Üçler bana iyi geliyor.
0: Üçler iyi geliyor size.
1: Şerfli.
0: Peki. Çok güzel gidiyoruz. Sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım? Jeli de bildik. 10 no'lu soruya geliyoruz. Yukarıdan aşağıya bir yer açıyoruz. Kaynak işlerinde lehimi eritmek için kullanılan ucu bakır bir alet. Böyle küçüktür. Elektriğe Hadi. Takılır böyle. Bakırları şeylere eritir.
3: Lav mıydı?
0: Lav? Değil. Ama gerisi doğru gibi. Lav değil de. Bir harf açalım biz. Ortalama bir harf Gaye Hanım. Süreyi sizin için başlatıyorum. Dikkat edin. Lav demedik. Ha çıktı. Ha.
1: Evet. Farklı çıktı.
3: Havle.
1: Havye falan değildir. Değil.
0: Ah, ah, ah. Nasıl değildir? Nasıl
1: Öyle
0: değildir?
1: Mi?
0: Süreniz doldu ama. Hilal Hanım hazır mısınız? Havye değildir ama nedir?
3: Halye.
0: Hayır. Değil.
1: Neyse,
0: Halye geçti. Değil.
3: Havye.
0: Havye de değil. Başka son... Havye değil. Gaye Hanım.
1: Eyvah.
0: Çok güzel bir fırsat yakaladın.
1: Yakalım.
0: Havye
3: çıktı.
0: Değil. Hav. Ne çıktı?
1: Havya.
0: Havya. Doğru.
1: Sağ ol arkadaşım.
0: Siz hepsini bildiniz. Havye
3: ben
0: dediniz.
3: Ben topu atıyorum.
1: Ben siz, de gol.
0: Siz yetiştiriyorsunuz.
3: Evet.
0: Büyütüyorsunuz. Tam olmuş hale
3: arkadaşım,
0: getiriyorsunuz.
3: Arkadaşlık bunu gerektiriyor herhalde.
0: Gaye Hanım da uzun yoldan sonra yolun yorgunluğunu böyle cevapları vererek gidiyor. Evet sizdeyiz Gaye Hanım.
1: Tamam.
0: Hangi soruyu açalım?
1: 24.
0: 24 nolu soru geliyor bakalım 24'te ne var? Doğum. Süre başladı. Yine çok zor bir kelime buldunuz ama çoğu çıkmıştı. Buyurun. İki harf
1: Doğum,
0: koyacaksınız.
1: Vilayet.
0: Vilayet mi?
1: İl oluyor ama.
0: Doğum. Vilayet il oluyor. Doğum değil.
1: Allah Allah.
0: Ama vilayette tam iki harf de çok güzel olmuştu.
1: Tamam.
0: Fakat vilayet değil. Biz bir harf açıyoruz. Hazır mısınız Hilal Hanım?
3: Hazırım.
0: Peki tek harf koyacaksınız. Lütfen dikkatli. Alalım harfi.
3: Velayet.
0: Velayet değil. Ye değil. Ne olabilir? Doğum.
3: Velas.
0: Yine bir soru daha gitti.
3: Söylemeyeceğim bu sefer.
0: Bir soru Lütfen daha gitti. Olsa. Bakalım hangi harf koyacak Gaye Hanım? Süreyi sizin için başlattık.
3: Çıktı.
1: Velaset.
0: Süremiz başladı.
1: Velaset.
0: Velaset.
1: Evet.
0: Velaset de değil.
1: Değil.
0: Doğum.
1: Doğum.
0: Farklı bir kelime arıyoruz.
3: Velaset mi dedin?
1: Hı.
0: Bakın. Doğum diyorum. Ne hangi harf koyacaksınız? Doğumun harfini.
3: D.
0: Hah. Hangisi? Ne oldu?
3: Veladet.
0: Veladet. Veladet Det. Oldu.
1: Aa,
0: Peki işte. Nereden geldi veladet?
1: Nereden?
0: Arapça kökenli geldi ve dünyaya gelme anlamındaydı. Veladet burada sakladığımız, size sorduğumuz kelimeydi.
1: Unutmayız herhalde.
0: Kelimeyi yetiştirdi, büyüttü. Size bir hediye etti.
1: Ben Ama de birazcık...

0: uyarılarımı dikkate almadınız.
1: Evet.
0: Doğum evet. dedim de koymadınız.
1: Hiç aşinalık yoktu. O yüzden.
2: 28 numara.
0: 28 numara değil de biraz daha 25'lerde 26'larda açabilirsek çok daha iyi olacak.
2: 26.
0: 26'yı açalım. Peki 26 nolu soruyu açıyoruz o zaman. Bu blokta açabiliyor muyuz? Açabiliyoruz. Gelsin sorumuz. Kısaca 100 yıl bir harf koyacaksınız. Süreyi başlattık.
2: Ü.
0: 100 yıl.
2: Y.
0: Y, Y. Evet. Doğru. 100 yıl 2 Y harfi koyduk. 100 yılın 2 Y'sini aldık. Sizdeyiz Hilal Hanım. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 22.
0: 22'ye gidiyoruz. Hilal Hanım küçücük 2 2 2 2 topluyor. Bir strateji oyunu. Sizin şu süre başladı. Ne olabilir bu strateji oyununun adı?
2: Ra olabilir mi?
0: Ra değil ama böyle gitmekle ilgili diyeyim. Evet, bir harf daha açtık. G harfini koyduk. Hangi harf geliyor?
2: Go.
0: Go. Go go go. Evet. Sizdeyiz. Kaç nolu soruyla devam edelim?
1: 9.
0: 9 nolu sorumuz geliyor. Bakalım 9 nolu soruda ne arıyoruz? Gelsin 9 numara. Yukarıdan aşağıya 3 harfli bir kelimenin yanıtını arıyoruz. Felsefede ben.
1: Ego.
0: Ego doğru yanıttı. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu
1: 25.
0: açalım? Hilal Hanım'la arayı iyice kapatıyoruz. Kaç?
1: 25.
0: 25. Çok güzel bir yerden harika bir yanıt geliyor. Maçın sayısal sonucu şöyle bitti deriz.
1: Skor.
0: Skor doğru yanıt. Harikasınız. Toplaya toplaya gidiyoruz. Son 3 soru içerisindeyiz. Sizdeyiz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 8.
0: 8 nolu soruya gidiyoruz. Yukarıdan aşağıya 6 harfli bir kelime. Su geçirmeyen kumaştan yapılmış başlıklı spor ceket soruyoruz. Süreyi başlattık. Spor ceket. Başlıklı spor bir ceket. Nor. Hilal Hanım hazır mısınız? Tek harf açıyoruz. Anor kısmı da geldi. Ne koyacağız? Anor.
2: Anorak.
0: Anorak. Doğru yanıt. Sizle devam ediyoruz. Son iki sorumuz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 7.
0: 7 nolu soruya gidiyoruz. Bakalım 7'de tek harf koyacağız. Ne koyacağız? Bir sıvının asit veya bazlık derecesi. Tek harf koyuyorsunuz. Süreyi başlattık. Ne yaş? Ne aş?
2: RH.
0: RH değil. RH kat. Bu R'ye de çok yakın değil. Olmadı mı? Peki. O zaman süreyi sizin için başlatıyorum. Tek harf olduğu için veremiyorum. Biliyorum. Buyurun.
1: Biliyorum.
0: Buyurun.
1: PH.
0: PH doğru yanıt. Gaye Hanım diyor ki.
2: Bana bak.
0: Oğuz gel biliyorum.
1: Eşinin işiyle alakalı daha çok.
0: Öyle mi? Eşinizin
1: su arıtma işi yapıyor.
0: Aa tam da oradan
1: evet,
0: geldin.
1: Evet.
2: Ama o bilmesin de ben mi bileyim?
0: Kesinlikle çok güzel yerden aldınız. PH doğruydu. Bir de şifre harf açtınız. Bayağı da birinci etapta çok hızlı kelimeden harfleri açmış oldunuz. Çünkü çok dağınık kullandınız tabloyu. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soru açalım?
1: 13.
0: 13 nolu soruya gidiyoruz. Yukarıdan aşağı geniş bir yer çözeceğiz. Hazır. Gelsin bakalım soru. Bundan böyle. Süre başladı. Bundan böyle. Bu da biraz zorlayacak bir kelime diyebilirim. Çünkü çok kullanılan, çok yaygın bir kelime değil. Daha çok bulmacaların bile altlarında çıkan, küçük başlıklar haline çıkan bir kelime. Ama eminim siz hızla bulacaksınız. Bir harf açıyoruz ve size geliyoruz. Hilal Hanım, süre sizin için dönüyor. Ne olabilir? Bad. Ne olabilir?
2: Yok.
0: Bir harf daha açalım. Böyle biraz içerisinde de sizin için süreyi başlattık Gaye Hanım. Ne olabilir? Badi. Ne olabilir? Bir.
1: Bilemedim.
0: Esasında bu bir kelime de olarak geçiyor. Bir harf daha açtık. Tek harf koyacaksınız. Tek harf alacağız sizden Hilal Hanım. Buyurun.
2: Badema.
0: Badema. Badema. Doğruydu. Buradaki gizli sakladığımız bulmacamızın içindeki kelimemiz. İlk etap bitti. Birinci etabı çok güzel geçtiniz. Dostların, iki arkadaşın uzun yolculuktan sonra birbirine olan dayanışmasını gördük.
1: Evet.
0: Çok güzel.
1: Paslaşarak.
0: Paslaşarak birbirimizi destekleyerek harika birinci etap çıkarttınız. Bir bakalım. Kaçar soru bildik. Kaçar puan topladık. Hemen puanları getiriyoruz. Evet Gaye Hanım, bu bölümde 7 doğru yanıt buldunuz ve bizden 35 puan kazandınız birinci etapta. Hilal Hanım, 2 kelimeyi fazla bildiniz. 2 soruyu fazladan yanıtladınız. Bu arada hediyeleri saymıyorum. Gaye Hanım hediyelerinizi saymıyorum ama o dostluk arkadaşlık sizin aranızdaki denge, ona karışmayız. 9 doğru yanıt verdiniz ve bizden bu bölümde 45 puan topladınız. Birinci etabımızı burada bitirdik. Şimdi geliyoruz 120 saniyede 10 yanıt aradığımız ikinci etaba. Efendim, sır küpünde kaybedenin olmadığı yarışmada ikinci etaptayız.

0: Hattayız. Kaybeden olmadığı yarışma Sır Küpü'ndeyiz. Bursa'dan iki misafirimiz var ve yardımlaşarak da biraz hafif rekabet, biraz yardımlaşmayla birinci etabı tamamladılar. İkinci etaptayız. Tek yarışıyorsunuz, yalnız yarışıyorsunuz. Hemen kuralları kısaca hatırlatıyorum. 10 tane sorumuz var. Her sorumuz 10 puan değerinde. 120 saniye süreniz var. 120 saniye süreyi başlattıktan sonra sorunuzu okuyacağım. İstediğiniz kadar pas diyebilirsiniz. Zamanı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Sesli sorular, video sorular var. O sıralarda süreniz duracak. Sesi dinleyebilir, videoyu seyredebilirsiniz. Arkasından ben mümkün oldukça hızla sorunuzu tekrar tekrar okuyacağım. İstediğiniz kadar pas deyip istediğiniz kadar başa dönebilirsiniz. Hazır mısınız?
1: Hazırım.
0: Sizinle yarışıyoruz Hilal Hanım. Tamam mıyız?
1: Tamam.
0: Peki. Hızla okuyacağım sorularınızı. Geliyor. 120 saniye başlattım. Namık Kemal'in Vatan Yahut Silistre eserindeki Silistre neresidir?
1: Şehir.
0: Şehir, harikasınız. Hemen bir sesli soru geliyor. Önce dinliyoruz, durdurduk süremizi.
2: Ben

0: Ferhat Göçer'den dinlediğiniz türkünün adını soruyoruz. Var mı bir bilgimiz? Ne olabilir? Değmen diyeyim. Değmen. Geç. Pas. Diyor musun peki? Türkiye'nin en tuzlu gölünün adı nedir?
1: Tuz Gölü.
0: Harikasınız, hemen buldunuz. Hemen bir video soru var. Önce izliyoruz. Bakalım görüntülerimiz gelsin.
2: Anlat bakalım, askerlik nasıl gidiyor?
3: Çok iyi hocam. Rahatım yerinde. Okula hiç benzemiyor. Ders yok, etüt yok, kitap yok.
2: Yani hayatından memnunsun.
0: Hababam sınıfı serisinde Ahmet Arıman'ın canlandırdığı askerden arkadaşlarını ziyarete gelen karakterin adını soruyoruz.
1: Hayta İsmail.
0: Hayta İsmail, tabii ki doğru. İcazet ne demektir? İcazet vermek. Ne vermek?
1: Öğüt.
0: Başka bir şey. Hatta evraklara da verilir. İcazet verdi denir. Oradan gitsin. Ne?
1: Pas.
0: Peki pas. Türkiye'nin Avrupa kıtasında kalan topraklarına ne ad verilir? Avrupa kıtasında kaldı.
1: Avrupa.
0: Avrupa ama bir şey daha deniyor oraya. Şeye mi gittin? Avrupa tarafı, yukarı taraf. Düşünün isterseniz, geçeyim mi?
1: Geçelim.
0: Cam veya mermerden yapılan küçük toplarla oynanan nostaljik bir çocuk oyunu. Şöyle.
1: Misket.
0: Misket, harikasınız. Hemen bir sesli soru var. Önce dinliyoruz, sonra soracağız.

0: Dinlediğiniz şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Mustafa Ceceli.
0: Harika, Mustafa Ceceli doğru yanıt. Çevresinde Zonguldak, Bolu, Sakarya ve Karadeniz'in bulunduğu ili soruyoruz size. Bir tarafında Karadeniz, Zonguldak ve Bolu var. Neresi olabilir bu ilimiz?
1: Pas.
0: Peki, pas dedik. Trompet hangi tür enstrüman grubuna girer? Trompet. Trompet. Böyle büyük trompet.
1: Hangi tür müzik?
0: Hangi tür? Ne yapar? Yani
1: üflemeli.
0: Üflemeli tabii ki. Hemen dönüyorum. Ferhat Göçer'den dinlediğimiz bir şarkı vermiştik. Bir ses vermiştik. Hatırlayabildiniz mi? Değmen dedim. Değmen benim. Süremiz doldu. Harika bir bölüm çıkarttınız. Tebrik ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

0: Doğru mu? 6 tane doğru yanıtımız var. Hemen dönüyorum. Nereler atladık? Hangi cevapları beraber üstünden geçelim. Ferhat Göçer'den dinlediğiniz türkünün adını sormuştum. Değmen benim gamlı yaslı gönlüme olacaktı. Doğru yanıtımız. İcazet dedim. Ne demektir dedim? Onay olacaktı. Harikaydı. Türkiye'nin Avrupa kıtasındaki topraklar Trakya. Trakya'ya gidelim. Batıya doğru gidelim. Ve çevresinde Zonguldak, Bolu, Sakarya ve Karadeniz bulunan ili sormuştum size. Orası da Düzce olacaktı. Doğru yanıtımız. Tebrik ediyorum. Harika bir 120 saniye çıkarttınız. Gerçekten öyle. Şimdi sıra Gayan'da. Gayan hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Heyecan var mı?
1: Yok.
0: Yok mu?
1: Yani bilemezsem bilemeyeceğim. Peki.
0: Yapacak bir şey. Sakin yarışıyor Gayan. Yapacak bir şey yok, o kadar öyle sakin sakin gider.
1: Evet.
0: Peki, bilemediğiniz zaman
1: pas.
0: Aklınıza gelmediği zaman düşünme sürenizi kullanmak istediğinizde pas deyin.
1: Tamam.
0: Tekrar döneceğim, tekrar sorunuzu okuyacağım. Video sorularda süreyi durduracağım. Hazır mıyız?
1: Hazır.
0: Peki, 120 saniye sürenizi başlattım. Sessiz Gemi kimin şiiridir?
1: Yahya Kemal.
0: Harikasınız, doğru. Toros Dağları hangi bölgededir? Toros Dağları. Toroslar.
1: Akdeniz.
0: Akdeniz bölgesi tabii ki. Hemen bir sessiz soru geliyor. Önce dinliyoruz, sonra yanıt arayacağız.
1: Tamam.

0: dev isimlerinden biri olan Musa Eroğlu'ndan dinledik.
1: Mihriban.
0: Mihriban dinledik. Sarı saçları dedi. İvedi ne anlama geliyor? İvedi. İvedi. Neyse. İvedi.
1: Pas.
0: Peki pas. Türkiye'nin Asya kıtasındaki topraklara ne ad veriyoruz Asya'ya?
1: Anadolu.
0: Anadolu diyoruz. Anadolu. Küçük Asya'yı da kabul edecektik. Hı. Bir videomuz var. Önce görüntülerimizi izleyelim bakalım.
2: Severim seni Şaban.
3: Sağ olun.
2: Onun için biraz ipucu vereyim. Hani böyle.
3: Anladım. Boks.
2: Delirtme beni. Hani yavrucuğum. Televizyonda oynuyor.
3: Bonanza.
0: Bonanza. Hababam sınıfında Şener Şen'in canlandırdığı karakteri soruyoruz size.
1: Body ekran.
0: Body ekran tabii ki. Topla oynanan nostaljik bir çocuk oyunu. Topu ne olabilir?
1: Neydi o?
0: Neydi?
1: İstop.
0: İstop tabii ki. Çevresinde Samsun, Giresun, Sivas, Tokat ve Karadeniz bulunan ili soruyoruz size. Hangi ilimiz acaba?
1: Pas.
0: Pas dedik. Hemen bir sessiz soru geliyor. Önce dinliyoruz bakalım.
4: Korkma kalbim.
0: Şarkıyı kim seslendiriyor acaba?
1: Bengü.
0: Bengü. Doğru yanıt. Kisilofon. Hangi tür enstrüman grubuna girer? Kisilofon ne diyeceksiniz?
1: Hiç
0: böyle
1: duymadım.
0: Küçük tonlar. Çing çing çing çing çing çing.
1: Vurmalı.
0: Dedik. Bu da benden yardım aldı. Biraz fazla mı ipucu verdim acaba?
1: Evet.
0: O zaman süreyi yiyeyim bir iki saniye konuşup. Hemen başa dönüyorum. İvedi ne anlama gelmektedir diyoruz.
1: Biliyorum aslında.
0: İvedi. Kopya yok. Kopyada. Hilal Hanım oradan öyle bir baktı ki ben artık ağzımı açamayacağım. Hilal Hanım öyle bir baktı ki ben küçük bir ipucu verdim. Diğer soruya geçeyim o zaman. Onu okuyalım. Çevresinde Samsun, Giresun, Sivas, Tokat ve Karadeniz bulunan ili sormuştum size.
5: Kopya yok.
0: Yukarılarda.
1: Kaç harf?
5: Yok.
0: Veremedik. İki soru bilememişiz.
1: Bilmiyorum
0: 4 ve 8 nolu soruları bilemedik. Çok güzel bir tablo çıkarttınız. 3, 6, 7, 8 tane
1: İvedi.
0: Doğru
1: İvedi
0: yanıt verdiniz.
1: Ya.
0: Hemen geliyorum. İvedi ne anlama gelmektedir
5: çabuk
0: dedik.
5: Mu?
0: Acele. Acele. Çabuk
1: tam
0: çabuk ben, çabuk
1: bana
0: çabuk.
1: Uygun bir
0: tam
1: şey.
0: Böyle yapıyordum. Hilal Hanım böyle yapınca durdum.
5: Tabii. İşaret
0: gidiyorum. çevresinde Samsun, Giresun, Sivas, Tokat ve Karadeniz bulunan ili sorduk. Ordu olacak.
5: Biz coğrafyada demek
1: tabii
5: ki.
0: Coğrafyada da iyisiniz. Hiç kendinize haksızlık yapmayın. Valla tıkır tıkır.
5: İkiniz de.
0: Çok iyi bir tablo yakaladınız. Harika bir ikinci etap geçirdik. Hemen puan durumuna gidiyoruz. Bakalım kaç puan topladık. Bu etabı nasıl bitirdik? Şu anda 115 puanla.

Gaye Kantarcı ikinci etabı önde tamamlıyor. 10 puanlık küçük bir farkımız var. Hilal Ünür 10 puan geride 105 ile ikinci etabı bitiriyor. Efendim puanların 10 olduğu, her doğru puanın 10 olduğu 3. etaba geçiyoruz. Butonlar devreye giriyor.

0: üçüncü etabındayız. Bursa'dan iki misafirimiz var. İlk başta birinci etapta yardımlaştılar ama ikinci etapta dengeyi biraz bozduk. Geldi sıra üçüncü etaba, butonların devreye girdi. Rekabetin iyice yükseldiği üçüncü etaptayız. Her doğru yanıtımız 10 puan değerinde. Eller butonda mı? Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Peki. Siz seçeceksiniz, butonlar karar verecek. Etabımızın adı bu. Gaye Hanım, sizle başlıyoruz. Tablomuzu açıyoruz. Bakalım tablodan kaç no'lu soruyu seçeceksiniz? Ama seçmeniz değil, önce basan cevap hakkını elde edecek.
2: Tamam.
0: Kaç no'lu soruyu açalım?
2: 5.
0: 5'i açıyoruz, soruyu okuyorum. 10 saniye başlattığında butonlar açılacak. 5 no'lu soru geliyor. Geldi. Özgü, 10 saniye başladı, kim basacak?
2: Basabilirsin.
0: 10 saniye.
2: Bas.
0: Bitiyor. Özgü.
2: Bastım.
0: Bastınız ama süre bitti, 10 saniye bitir. 10 saniye dolmadan basmanız lazım. Ben şimdi bir harf açıyorum, arkasına 10 saniyeyi tekrar başlatıyorum. Hazır mısınız? Kim basacak? Basın. Gaye Hanım bastı. Buyurun.
2: Has.
0: Has doğru yani. Ama siz benimle sohbet ederken Gaye Hanım aradan soruyu aldı. Has'tı.
2: Ama bas dedim sana, bak ben basmadım.
1: Tutukluk mu var acaba?
2: Yok.
0: Yani bence yoktur ama tamam. Çünkü eliniz tam gitmedi gibi. Bir de Gaye Hanım çok sakin sakin alıyor orada sessiz. Peki sizdeyiz Gaye Hanım. Kaç doğru soruyu açalım?
2: 23.
0: 23 no'lu soruyu açıyoruz. Gelsin 23 no'lu sorumuzun nişastalı yapıştırıcı bulamaç. Süre başladı. Buyurun.
2: Kola.
0: Kola. Doğru. Harikasınız.
2: Allah.
0: Sizle devam ediyoruz. Kola da yanıtından sonra. Kaç no'lu soruyu açalım?
1: 38.
0: 38'e gidiyoruz. Gelsin 38 no'lu sorumuz. 10 saniye için bu eller butonda mı?
1: Evet.
0: İlgi. Kim basacak? Basan. Ah, siz bastınız.
1: Alaka.
0: Alaka. Evet. Alaka doğru yanıt. İlgi alaka göstermektendi. Geldi sorumuzun yanıtı Hilal Hanım'da. Gaye Hanım, butona dikkat.
2: Basın.
0: Size devam ediyoruz. Kaç
1: 35.
0: 35 no'lu soruya gidiyoruz. Geliyor 35 numaralı sorumuz. Zaviye. Süre başladı. 3 harfli ne olabilir zaviye?
1: Hala.
0: Mesela böyle geometrik şekillerde çok vardır diyeyim. Böyle bir şeyden
1: buldum.
0: 3 harfli. 10 saniye başlayacak ki bastı. Gaye Hanım bastı.
2: Açı.
0: Şaka. Bastınız tabii de açı doğru yanıtını Gaye Hanım verdi. Üzgünüm.
1: Ben orada basmayı niye unutuyorum
2: olsun
1: acaba?
2: Olsun arkadaşım.
0: Evet, Gaye Hanım aldı. Açı doğru yanıtımızdı. Sizle devam ediyoruz.
2: 34.
0: Hazır mıyız? Soru geldiği zaman 10 saniye başlattığımda basacaksınız. Hı. 34 no'lu soru geldi. Hazır. 10 saniye başlattık. Ne olabilir? Buyurun Gaye Hanım.
2: Bastım sadece.
0: İyi, abi doğru yaptınız.
2: Öyle bir basın.
0: Bir harf biz koyalım. Hazır mıyız Hilal Hanım?
1: Hazırım. Hı.
0: Harfi koyduk Gaye Hanım, hazır. Eller butonda, harfi vereceğim, 10 saniyeyi başlatacağım. Harf geldi. Süre başladı. Ne olabilir?
1: Amade.
0: Amade doğru yanıt. Hilal Hanım, kızınız şimdi ekrandan seyredip hadi anne hadi anne diyordur. Gayet de başarılı bir yarışma çıkarıyorsunuz. Gerçekten bilmediğiniz soru çok az. Tebrik ediyorum. Bir butonların azizliğine uğradınız.
1: Evet,
0: bir arada
1: kalıyorum
0: bir iki tane son saniyelerde fena kelime kaçırdınız.
1: Olacak inşallah.
0: Harika. Sizle devam ediyoruz ama eller butonda.
2: Butonda.
0: Kaybetmedik. Evet.
1: 12.
0: 12 no'lu sorumuz geliyor. 12'ye gittik. Yukarıdan aşağıya 6 harf soru geldi. Alan. 10 saniye başladık. Kim basıyor? Kim? Siz bastınız.
1: Meydan.
0: Meydan. Doğru yanıt. Bir 10 puan daha yazdı hanesine Hilal Ünür. Sizle devam ediyoruz. Kaç no'lu soruyu açalım?
1: 40.
0: Eller butonda.
1: 40.
0: 40. Gelsin 40 no'lu soru. Soldan aşağı geniş bir kelime buluyoruz. Kaymak taşı. Süre başladı. Ne olabilir kaymak taşı? Kimse basmıyor. Buyurun.
1: Yok. Şey yetmiyor.
2: Ne?
0: Kelime
2: olmadı mı?
0: Harf yetmedi. Bir tahminde bulunmak istediniz ama harfler yetmedi. Kelime birazcık havada kaldı. Peki biz bir harf açalım o zaman sizin için ve hangi harfi koyacaksınız? Kim basacak? Önce basmanız lazım. Buyurun.
1: Ala.
0: Ala değil. Ama gerisi de var.
2: Ama gerisi...
0: Hangi harfi koyuyorsunuz? Acaba al nasıl bir harf olabilir? Alfabeye de çok yakın, biliyor musunuz? A harfine de çok yakın diyeyim. 10 saniye başlattım.
1: Alfatır.
0: F çok mu yakın? A harfine çok yakın bir harf. F'yi mi? Buyurun diyecektim.
2: Albatır.
0: Bir saniye. Süreniz doldu.
1: Ya sayılmadı.
0: Tekrar. Kim basacak butona?
2: Ya hayır.
0: Gelin hanım.
1: Albatır.
0: Albatır. Doğru.
2: Neyse, senin hakkında.
1: Şu basma işleminde kalıyorum.
2: Evet.
0: Doğru. Albatır'dı. Bu sefer de
2: beyin siz... basıyor da el basmıyor.
1: Evet.
0: Siz Hilal Hanım'a destek oldunuz. Evet. Evet, kesin eliniz butonda
2: basmışım
0: dursun.
2: Basmışım gibi geliyor.
0: Bilin bilmeyin hiç önemli değil. Siz önce düşünüp sonra basıp yanıt vermeye çalışıyorsunuz.
2: Aynen.
0: Önce evet. Basın, hakkı alın. Sonra istediğiniz kadar
2: bilmesek
0: düşünün. Dur. Süreniz dolana kadar. Sizdeyiz Hilal Hanım.
1: 37.
0: 37 nolu soruyu açıyoruz. Bakalım ne geliyor. Yukarıdan aşağıya 5 harf. Gelsin sorumuz.
2: 37.
0: El değmemiş, kullanılmamış. Süre başladı. Kim basacak? Buyurun.
2: Bakir.
0: Bakir doğru. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: Bakıyorum.
1: 53.
0: 53 nolu soruya gidiyoruz. Gelsin bakalım 53 nolu soru. 3 harfli soldan sağa diyoruz. Süre başladı. Yankı. Buyurun.
2: Eko.
0: Eko. Doğru. Gaye Hanım tebrik ediyorum. Harikasınız. Şimdi sizinkiler de hadi anne hadi anne diyor. Evden bastırıyorlar.
2: Evet.
0: Ekran başında. Sizdeyiz. Kaç nolu?
2: 44.
0: 44. Gelsin 44 nolu sorumuz. Soldan sağa küçük bir kelime arıyoruz. Basketbolda topu sertçe geçirmek değil mi? 10 saniye başladı. Buyurun.
1: Smaç.
0: Smaç. Doğru yanıt. Smaç. Sert bir şekilde basket
1: evet.
0: topunu
1: evet.
0: potadan geçirdik. Sizle devam ediyoruz.
1: 47.
0: Başa baş bir mücadele gidiyor. Kaç?
1: 47.
0: 47 ama harf bulmanız lazım. 47'ye gidiyorum. Gelsin sorumuz. Kalça kemiği. Süre başladı. O ne olabilir? Kalça kemiği. Buyurun Gaye Hanım.
2: 3 harfli mi?
0: 3 harfli. 3 harfli kalça kemiği. Peki. Hiç merak etmeyin. Bir harfi biz açıyoruz.
2: Evet.
0: O-M. Tek harf koyacaksınız. Kim basacak? Kim harf koyacak? Buyurun.
1: Oma.
0: Oma. Doğru. A harfi koyduk. Oma'ydı. 3 harfli kalça kemiğinin karşılığı olan kelimemiz. Evet. Nerelere yönlendirebilirim sizi? 31 nolu soruya yönlendirebilirim. 41'e yönlendirebilirim.
1: 58 demeyeyim mi?
0: Değil.
1: 58 olsun.
0: Değil tabii ki. 58.
1: Evet.
0: Geliyor. Eller butonda mı?
1: Butonda.
0: Hazır. Soruyu okuyorum. Yapım. Süre başladı. Buyurun Gaye Hanım.
2: İmar.
0: İmar değil. Başka harfi son diye harfi değiştirin. İmar değil. İmar etmemişler. Ne yapmışlar?
2: Ne yapmışlar?
0: Peki bir harfi biz açalım. Evet, süreniz başladı. Buyurun Hilal Hanım.
1: İmar.
0: İmar? İmar değil.
2: Onu ben dedim.
0: İmar ya. Değil dedim ben. Gaye Hanım imar dedi. Evet. Şimdi
2: söyleyeyim imar.
0: R değil. Ne olabilir?
2: İmal dedim.
0: Bir dakika Gaye Hanım. Hilal Hanım bastı buyurun.
1: İmal.
0: İmal.
1: Evet.
2: Hayır doğru. İtiraz et.
1: Bak basamadım.
0: İtirazlarınızı arkadaşınıza ediniz. Çünkü sizi oyalıyor, aradan puanları topluyor.
2: Basıyorum gelmiyor burada.
0: Hazır
2: neyse
0: mı?
2: Hadi olsun.
0: Hilal Hanım.
1: Hazırım.
0: İmali de bildi.
2: Tamam.
0: İmarı siz söylemiştiniz.
2: Evet.
0: Ben de R değil demiştim ama tekrar R'yi buldunuz. Evet. Biz destek olduk size.
2: Tamam.
0: Evet. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 29.
0: 29 nolu soruya gidiyoruz. Gelsin bakalım 29 nolu sorumuz. Çarpma veya toplama işlemlerinde bir sonraki sıranın rakamlarına katılacak olan sayı. Süre başladı. Sayar. Bu şurada der. Buyurun.
1: Elde.
0: Elde.
2: Ben soruyu

0: 2.
1: Hilal Hanım bir yanıt daha verdi. Gaye Hanım hadi biraz hızlanalım. Hilal Hanım şimdi sizinle devam ediyoruz. Hazır mıyız Gaye Hanım?
0: Hazırım.
1: El butonda mı?
0: Butonda.
1: Tamam mı?
0: Hazırım.
1: Arayı kapatacağız.
0: Basacağım.
1: Tamam. Hazır. Hilal Hanım siz seçiyorsunuz. Butonlar 54. Karar veriyor. Kaç?
2: 54.
1: 54. Gelsin soru. Aktinyumun simgesi. Süre başladı. Kim basacak? Kim basacak? Kim bas? Hilal Hanım bastı yine.
2: AC.
1: AC doğru yanıttı. Gaye Hanım'ın biraz itirazı oluyor orada ama butonu rahat kullanamıyor.
0: Kullanamıyor.
1: 59, 31, 32 nolu soruları öneriyorum. Özellikle harf açabilmeniz için.
2: 32.
1: 32'ye gidiyoruz bakalım. 4 harfli. Gelsin sorumuz. Viola. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Viyolo.
0: Ne olabilir?
1: Viola.
2: Viola.
1: Ne olabilir? Peki bir harf açalım. Viola sorusuna vereceğimiz cevap A ve O. Süreyi başlattık. Ne olabilir? A ve O.
2: Hadi bilsen.
0: Vallahi
2: yemin etme.
1: Peki bir harf daha açıyoruz. Bakalım ne olacak? Al. Tek harf koyacaksınız.
0: Koy.
1: Buyurun.
2: Aldo.
1: Tek harf. Tek harf.
0: De.
1: Hangi harf?
2: De. De.
1: Tek harf koyacaksınız. Tek. Tek.
0: Alto.
1: Bir dakika.
0: Bastım.
1: Evet. Gayet.
0: Alto.
1: Alto.
0: Evet.
1: Tek harf. Te. Te. Te. Tek harf koydu. Alto'yu aldı. 59 var. 31 var. Kaç açalım? 59 mu diyelim?
0: 31 mi diyelim?
1: 59'a gidiyoruz.
2: Hiç harf yok.
1: Geliyor 59'da bir video soru. İzliyoruz bakalım.
3: Sert
1: videomuz nasıl?
3: Bir erkek gibi görünüyor filan. Herkes öyle söyler, öyle düşünür. Oysa çok espriliydi. Yani herkese çok saygılı, gülmeyi çok sever, herkesi güldürmeyi çok severdi. Oo. Herkese isim takar. Kendisiyle dalga geçer. Yani böyle kalender.
1: Yazar, TV program yapımcısı ve sunucusu Yıldızlı Sohbetler'de Funda Karayel'e de konuk olmuştu. Kim acaba bu isim? Sürenizi başlattık. Buyurun.
2: İlkim Kiracı.
1: İlkim Kiracı değil, çok yakın ama. İlkim ki değil. İlkim hatta bir...
0: Bak kaçıncıya basıyorum.
1: Peki bir harf açıyorum. İlkim doğru tabii ki. Sürenizi başlatınca açılacak. Süre başladı. Kim basacak? Basın. Şimdi bastınız. Buyurun.
0: İlkim Karaca.
1: İlkim Karaca doğru tabii ki. Kiraca değil, Karaca olacaktı. Bir de harf açtınız. Tebrik ediyoruz. Ve geldik 3. etabın sonuna. Hemen puan tablomuza gidiyoruz. Ve şifre sorudan tahmininizi alacağım. Bakalım kaçar puanla tamamladık bu etabı. Geliyoruz. Puanlarımızı hesaplarken birinci etapta bayağı iyi bir mücadele geçti. Değil mi?
0: Evet.
1: İkinci etapta dostane biraz çok küçük arayı açtık. Burada Hilal Hanım arayı biraz açtı gibi geliyor.
0: Evet, ne bana da öyle geliyor.
2: Küsüşmedik ama.
1: Küsüşmediniz ama biraz arayı açtınız.
2: Açtım.
1: Olsun. Hadi sen
2: ama
1: de
2: biri
1: oyna.
2: Kazanacak ya zaten.
1: Kesinlikle.
2: Çocuklarımız.
1: Peki için. Var mı bir tahminimiz bu blokla ilgili? Kaç soru açtık? Veya nasıl bir fark yarattığımızla ilgili bir düşünce var mı?
0: Yani bir 20 sayı vardır.
1: Peki bakalım.
0: Daha mı fazla?
1: Şöyle bu bölümde 3. etapta Gaye Hanım, Gaye Kantarcı 6 doğru yanıt verdi. Hilal Hanım 10 doğru yanıtla biraz geriden geldi. 2. etaptan sonra öne geçmeyi başardı ve 205 puanla öne geçti. Fakat geldik nereye? Şifre kelimeyi bulmaya. Şimdi burada tek tahmininiz var. Tek harf koyacaksınız. Tek seferde yerleştireceğiz. Bilemezseniz cevap hakkı diğer yarışmacımıza geçecek. Onun için lütfen dikkatli olun. Hilal Hanım tek seferde tek harfi uygun yere koymanızı rica ediyoruz. Ve yüksek sesle değiştirme şansınız yok. Hazır mısınız?
2: Kelime mi oluşturacağım burada?
1: Burası bir kelime.
2: Tamam.
1: Eksik yere bir harf koyacaksınız.
0: Şuraya mı? Soru işareti olan yere.
1: Evet, soru işareti olan yere bir harf koyacaksınız. Ama
0: tamam.
1: Tek seferde koyacaksınız o harfi. Acaba hangi harfi koyacaksınız ve bu bir kelime oluşturacak. Hazır mıyız?

0: Hemen cevap hakkı Gaye Hanım size geliyor.
1: Evet.
0: Sizden bir harf koymanızı rica ediyoruz.
1: U.
0: Preventoryum dediniz. Kelimeyi biliyor musunuz?
1: Bilmiyorum.
0: Bilmiyorsunuz. Peki. Preventoryum vereme yakalanmayı önlemek amacıyla oluşturulmuş sağlık kurumu diyoruz ve tebrik ediyoruz. U harfiydi.
1: Öğrenmiş oldum.
0: Doğru kelimemizin tamamı ve hemen geçiyoruz bakalım hangi okulumuz kazandı.

0: 3 güzel etap geçirdiniz. Bursa'dan geldi misafirlerimiz, genç kardeşlerimiz için yarıştı. Hilal Hanım son düzlükte yakaladı, Gaye Hanım'ı geçti. Ama tek harfle yine yarışmada Gaye Hanım kazandı. Bakalım hangi okul kazandı? Okulumuza dönüyoruz ve diyoruz ki Muş merkezde bulunan Sungu İmam Hatip Ortaokulu'na bu bölümün hediyelerini gönderiyoruz. Ve bugünün anısına sizlere de okudukça bizi hatırlamanız için birer kitap hediye ediyoruz.
1: Çok teşekkür
0: buyurun,
1: ederiz.
0: Buyurun,
2: çok iyi
0: günler de okumak için. Evet efendim, kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nde bir bölümün daha sonuna geldik. Siz de yarışmak, bu keyifli deneyimi yaşamak isterseniz lütfen bize ulaşın. sırküpü@apara.com.tr adresinden bize yazın. Sizi de burada misafir edelim. Miniklerin gelişimine bir katkıyı beraber sağlayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Merhabalar efendim. Bugün yine birbirinden değerli isimlerle beraberiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş geldiniz.
0: Nasılsınız?
1: Sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Biz de çok iyiyiz. Sizleri de çok iyi gördük.
1: İyiyiz. Enerjiyiz.
2: Öyle mi?
1: Evet.
2: Provalardan geldik.
3: Evet. Yoğun bir prova.
2: Yoğun bir prova programı. Fosforlu cevriye.
3: Evet.
2: Evet. Hanginiz başlıyor?
3: Bence fosforlu cevriye başlasın.
2: Peki. Harika o zaman.
1: Çok büyük ölçüde tamamladık her şeyi ama heyecan yüklenmeye başlayınca tabii ki her şey bir anda prova esnasında da ay ne oldu şunu unuttuk, ay dur bu da vardı lara girmeye başladık artık. Çok keyifli geçiyor.
2: Kostümlü prova yapıldı mı?
1: Tabii. Artık zaten uzun zamandır kostümlü prova yapılıyor. Dolayısıyla da çok keyifliyiz ya. Çok heyecan iyice sarmaya başladı artık. İlk zamanlar çok bir şey anlamamıştık. Şu an herkes böyle bir heyecan ateşiyle tutuşmuş vaziyette.
2: Çok
1: o yüzden
2: güzel.
1: Çok keyifliyiz.
0: Çok versiyonlu izlendi, yapıldı daha önce. Buradaki yorum nasıl olacak?
3: Vallahi açıkçası biz tabii düşünce olarak da bunu savunan insanlarız. Böyle klasik olmuş, kült olmuş eserlerin çok da üzerinde oynanmaması gerektiğini düşünüyoruz. Biz özgün metne sadık kalarak bu çağda, bu ambiyans içinde kendi yorumumuzu katmaya çalıştık. Bir, nasıl söyleyebilirim, dişil enerjisi çok yüksek ve aynı zamanda çok genç ve çok hiperaktif bir oyun geliyor.

0: 1940'larda, 40'larla 50'ler arasında geçen bir hikayenin bu kadar yani fresh, yani nasıl derler ya, taze ve böyle genç bir kadroyla gelmesi gerçekten çok hoş oluyor. Ben kendim mesela dans provalarını Lara'ları ve diğer kızları, ekibi, arkadaşlarımı izlerken kendimi alamıyorum yani. Defalarca izlememe rağmen, şarkıları ezberlemiş olmamıza rağmen artık izlemekten kendimi alamıyorum. Yani içinde oynayan bir oyuncu olarak çok keyif alıyorum. Umarım bunu da yansıtabiliriz seyirciye ki ben inanıyorum. Çünkü tiyatro yani sahnedeki enerjinin seyirciye direkt geçmesiyle olan bir şey. İyi bir iş çıkaracağız diye düşünüyorum.
1: Sahnede 30 kişisiniz.
0: Bayağı kalabalık. Evet. Dansçılarımız, oyuncularımız.
1: Galadan sonra ilk nerede oyun? Onu da söyleyebilir miyiz?
2: Lütfi Kırdar'da galamızı yapıyoruz. Lütfi Kırdar'dan sonra arada bir iki turne takvimimiz var. Henüz kesinleşmedi. O yüzden onları söylemeyeyim. Sonra Bostancı Gösteri Merkezi'ne giriyoruz. Tekrar Lütfi Kırdar'a geçiyoruz. Böyle bir Anadolu-Avrupa arası gideceğiz, geleceğiz.
1: Anadolu ve Türkiye ve dünyayı da, Avrupa'ya da dolaşacaksınız.
2: Vallahi bizim çok yoğun bir turne takvimimiz var.
1: Ne güzel.
2: Özellikle Karadeniz ve Doğu turnelerimiz çok fazla.
1: Harika.
2: Onun için İnşallah. Böyle bir 15-20 günlük bir zaman ayırdık. Normalde Haziran'daydı fakat işte bayram arası vesaire sıkışıklıktan dolayı herhalde Eylül-Ekim gibi yaparız diye düşünüyoruz.
3: Salonlar da güzel seçilmiş, geniş.
2: Evet.
0: Gerekiyor.
2: Evet. Çok büyük dekorumuz bizim. Ya yani şu an mesela prova yaptığımız sahneye bile sığdıramıyoruz dekoru. Hiç yapılmamış bir dekor olduğunu iddia ediyorum.
3: Oo, çok güzel.
2: Çok farklı bir şey izleyecek seyircimiz. Bir kere biz zaten çok büyük bir sorumluluk aldık Cevriye'nin bu yorumuyla. Sadece buradaki oynayan 30 kişinin ya da arka plandaki ekibin değil, dünyadaki bütün kadınları sırtlandık omzumuza. Dolayısıyla da zaten kötü bir şey çıkarmamız mümkün değildi bu sorumlulukla. Ve bütün oyuncularımız, bütün dansçılarımız, gerek yapım ekibimiz, arkada çalışanlar, herkes bunu biliyor. Dolayısıyla çok büyük bir saygı çerçevesinde yürüyor. Bu hiçbir zaman unutulmayarak. Dolayısıyla da bu saygıyı büyük bir sevgiyle birleştirip daha kutsal demek doğru olmaz ama
1: özel,
2: daha evet daha özel, daha özel, daha büyük bir ansambulla yaşatmak istiyoruz. İnşallah da muvaffak oluruz.
1: İnşallah.
3: Nasıl bir hazırlık süreci geçirdiniz? Dans dersi alındı mı?
2: Şöyle söyleyebilirim. Baştan beri İşte ses doktorlarıyla mı çalışılmadı? Dansçılarımız, koreograflarımızla birlikte böyle milim milim, gerçekten parmağının ucundan saç teline kadar işleye işleye gitti. Dolayısıyla da gerçekten çok yorucu, 7-24 çalıştığımız bir süreç oldu bizim için. Bugün hatta bir yerde erkek oyuncularımıza bir müsaade ettik biz kadın danslarını almak için. Alersan geldi tekrar sahneye. O sıra bir sürprizimiz olacak sahnede. Onun çalışmasını alıyorduk. Bir anda Alersan bitti. Büyük bir alkış kıyamet geldi yanıma.
0: Dayanamadım.
2: Unutmayacağım bunu.
0: Dayanamadım.
2: Ne kadar güzel bir şey geliyor, farkında mısın dedi. Öyle mi ya dedim. Farkında değil misin bunu dedi.
0: Çalışmaktan farkında değil. Ya gerçekten değil. Çünkü işin aynı zamanda yapımcısı olduğu için kendisi birçok şeyle ilgileniyor.
1: Çalışmaktan mı yoksa?
0: Onun da tabii ki etkisi var. Evet. Onun da etkisi var ama gerçekten hani büyük bir özveri. Lara'nın yaptığı çok büyük bir özveri. Çok fazla şeyle ilgileniyor. Ben sadece partner olarak değil tabii ki, partner olarak elinden geleni yaptığımı düşünüyorum. Ama aynı zamanda arkadaşım olarak da destek oluyorum. Çünkü tamamen bu işi sahiplenmiş durumdayım. Büyük bir müzikal, çok büyük bir proje. Az önce de sizin de zikrettiğiniz gibi çok büyük sahnelerde oynanacak. Yani bunlar bayağı geniş kapasitesi olan sahneler. Gerçekten oraları doldurup seyircinin alkışına nail olmak Allah'tan muradımız. Yani hedefimiz bu. İnşallah öyle olur. Ben de şöyle, ben dans ekibinde yokum. Çünkü adamı oynuyorum ben. Adamı oynadığım için de Cevriye'nin aşık olduğu erkeği oynuyorum. O da tabii ki hani kaçak göçek yaşayan, gizli saklı bir hayat hikayesi olan ve o da gitgide Cevriye'ye aşık olan fakat umutsuz aşkta kıza umut vermek istemeyen bir adam olduğu için o eğlenceli kadronun içinde, dans kadrosunun içinde yok. Zaten kızlarımız genellikle dans ediyor. Erkeklerimizin de koreografisi var tabii ki ama ben de dedim hani ben de bir girip izleyeyim bakayım nasıl oluyor falan diye. Son bir izlemediğim bir koreografi vardı çünkü. Ben meraklı Ali Ersan direkt girdim. Onlar beni görmüyorlar. Hocanın arkasına oturdum, izledim ve dayanamadım artık yani. Yani sürprizi de biliyorum ama söylemeyeceğim. Çok eğlenceli, çok güzel. Çok gerçekten hani kendim oynuyorum falan diye söylemiyorum. Güzel bir yorum geliyor ve tabii ki böyle bir kült projenin yeniden hayata geçtiği bir projenin içinde olmak benim için çok özel. Çok, çok sevindim. Güzel. Mutluyum yani.
1: Harikasınız. Evet. Evet, evet, Derin Lüleci. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Bağışla, yeni misin? Ben seni tanımadım. Bugün tanıyorum. Ne kadar süredir müzik hayatındasın? Biraz kendinden bahseder misin?
2: Tabii ki. Ben yaklaşık 3,5 senedir falan sahne alıyorum.
1: Sahne alıyorsun?
2: Evet.
1: Harika, nerede?
2: Yani Türkiye'nin herhangi yerlerinde, genel olarak İstanbul'da, otellerde, özel etkinliklerde, davetlerde sahne alıyorum.
1: Çok güzel.
2: Şimdi daha yeni şarkılarımı yayınlamaya başladım. İşte ilk şarkım çıktı Keşke. O benim göz bebeğim. Şimdi de 15 Mayıs'ta ikinci şarkım çıkacak, Rüzgar. Şarkılarımı kendim yazıyorum. Sözleri, besteleri bana ait. Kendi yaşadığım hikayelerden esinlenerek yazıyorum. İnsanlara bir şeyler anlatmayı hedefliyorum. Hani hikayelerimde aslında bir şeyler bulmalarını ve yalnız olmadıklarını görmek çok hoşuma gidiyor. Hani bu sonuçta çok nasıl desem, böyle müzik çok enteresan bir şey ve ben şarkı yazarken genelde böyle anlatamadığım, paylaşamadığım şeyleri şarkılara döküyorum. O yüzden de hani hem mesleğimi çok severek yapıyorum, çok keyifli geçiyor benim için.
1: Nasıl müzikle buluştun?
2: Müzikle şöyle buluştum. Bu lisede her gösteride şarkı söyleyen bir öğrenci olur ya.
0: O bendim.
2: Evet, o bendim. İşte şiir dinletisidir, başka bir şeydir falan. Her şeyde ben bir şarkı söylüyordum. Bizim lise arası müzik yarışmaları oluyordu o zaman. Onlara işte 3 sene üstte okulumu temsil ettim. Bostancı Gösteri Merkezi'nde oluyordu. Çok büyük bir kalabalığın önünde şarkı söylüyorduk. Orada dedim ki tamam ya, yani benim olmak istediğim yer burası.
1: Birinci oldu mu lise?
2: Sahne. Olamadık ama hiç önemli değil ya. Yani o kadar güzel bir tecrübeydi ki ve benim bütün kariyerimi belirledi orası.
1: Ne güzel.
3: Çok yetenekli gençler geliyor gerçekten. Burada konuk aldığımız genç neslinin hepsi söz, müzik kendilerine ait şarkılarında.
2: Ya şimdi şöyle bir durum var. Yapay zeka diye bir muhabbet de var şu an günümüzde. Aslında benim çok korktuğum bir şey bu. Çünkü çok hızlı üretiliyor şarkı.
1: Sen de şarkılarını yapay zekayla yaptın değil mi?
2: Yok, ben yapmadım. Ama mesela ben anlayabiliyorum hangi şarkının tabii yapay zekayla yapıldığını. Ama normal bir dinleyici bunu anlayamıyor. Ve mesela bilmiyorum, hani ileride bu bize sıkıntı yaratır mı? Hani ya, bizim gibi söz beste yazar.
1: Aynı duyguyu falan veremiyor yapay zeka.
2: Tabii ki öyle. Ama mesela şeye çok dikkat ettim. Bazı dizi müziklerinde artık sadece yapay zeka kullanılıyor. Ve çoğu kişi aslında mesleğini yapamıyor şu anda.
0: Gerçekten mi?
2: Evet.
1: O telif vermemek için.
2: Tabii.
0: Oo.
2: Evet. Ya biz mesela atıyorum dizi müziği söylediğimiz zaman oradan bir gelir elde ediyoruz. Tabii. Ama şimdi artık onu yapay zekada söyleyebildiği için bizim...
1: Söylüyor muydun? Dizi müziği yaptın mı?
2: Reklam müziği yaptım. Yaptın. Dizi müziği yapmadım ama çok da keyifli bir şey yani, evet, aslında.
1: Peki neden 3,5 yıl bekledin?
2: Neden
1: kendi
2: bekledim?
1: Kendi şarkın için.
2: Şu yüzden bekledim. Ben çok hızlı fikir değiştiren bir insanım. Ve mesela şu an 3 sene önce yazdığım şarkıya baktığımda diyorum ki bu ne yani, iyi ki bunu yayınlamamışım. bir de ben biraz tecrübelenmek istedim sektörde. Hani sahne tecrübesi olsun, müziği daha çok öğrenmek olsun. Çünkü bunun bir sürü eğitimi var. Siz de belki tecrübe etmişsinizdir müzikalden. İşte solfej eğitimi, şen eğitimi. Onların hepsini kavrayıp ondan sonra çok emin bir şekilde sektöre girmek istedim. O yüzden bekledim diyebilirim.
3: İyi, hadi biz de dinleyelim o zaman Rüzgar'ı. Emin olduğun şarkıyı bir dinleyelim.
2: Olur. Çok sevinirim.

0: Wow, hiç fena değil.
1: Beğendiniz mi?
0: Vallahi.
1: Biraz şeyden...
0: Sürpriz, enstrüman çalıyor musun?
1: Piyano çalıyorum biraz biraz. Yani şarkı yazabilecek kadar aslında. Biraz da ben şu an şeyi çok seviyorum. Bu yeni bir kız grubu çıktı ya, Manifest.
0: Evet.
1: Ben onların şarkı aranjelerini çok beğeniyorum. O yüzden de şimdi bu yazın çıkaracağım 3 parçayı biraz da böyle onların enerjisinde yazmaya çalıştım. Çok da içime sindi, pop müzik yapıyorum zaten. Yani o yüzden böyle eğlenceli, insanların keyif alabileceği, biraz da genç nesile hitap edebilecek şekilde yazmaya çalıştım. İnşallah güzel olur.
0: Peki kendim yaşadıklarım mı?
1: Evet.
0: Yani bu yaşa kadar ne yaşamış olabilirsin ki bu kadar çok şarkı? Nasıl bir yerde duracaksın yani, ne oluyor?
1: Ya ben çok bilmiyorum, çok fazla şey yaşadığımı düşünüyorum.
0: Öyle hani mi?
1: Biraz yani, erken yaşta, evet, hani çok fazla şey deneyimlediğimi düşünüyorum. Tabii ki önümde çok daha uzun bir yol var ama yani yazdığım şarkılar ya birine yönelik oluyor ya da bir olaya yönelik oluyor. O şekilde.
2: Evet. Keşke diye bir şarkısı var, onu bugün söylemedi ama.
1: Evet, o biraz daha depresif ve duygusal, evet, bir şarkı. Hani yazın kimsenin içini baymak istemedim.
0: Bir ayrılık sonrası yazılmış bir şarkı.
2: Evet.
1: Yani.
2: Keşke dönsen,
0: ya
2: keşke bilsen.
0: Ya da şu anda ayrılmak üzere olan.
3: Ya slow şarkılar genelde sonbahar, güz mevsimlerinde tercih ediliyor.
1: Çıkmak. Evet, daha böyle kış mevsimlerine saklanıyor.
3: Kışa hazırlık gibi.
0: Şimdi biz her hafta, ben gençlere bayılıyorum. O yüzden mümkün olduğunca böyle çok az tanınan ya da tanınmayan ya da yani yeni adım atanları almak istiyorum. Çünkü inanılmaz bir kalem güçleri var.
3: Çok yetenekli.
0: Sözler çok iyi. Bir de üstüne de müzik yapıyorlar. Enstrüman çalanlar var 3-4 tane falan. Böyle bir, o yüzden de böyle heyecan. Mesela sesi çok iyi. Gerçekten güzel oturmuş. Yolu açık gözüküyor. Ama şey, şarkı sözlerinde yazarken hep şöyle diyorlar, diyenler var. Böyle olunca şaşırıyorum. Çok az var. Senin gibi çok az var. Gerçekten. Genelde ben çevreden etkileniyorum. Birisi bana anlatsın yeter. Benim yaşamam gerekmiyor diyor. Hmm. O yüzden de o şey yaptım. Derine öyle soru bir soru soru sordum.
1: Aynen.
3: Ama sound'unda 80'ler biraz sanki.
1: Ya var, ben
3: çok bana şey direkt
0: var,
3: onları.
0: Şey var, var.
3: Evet, var.
1: Ben yeni
3: var.
1: Nesil bu çok elektronik altyapılı müzikleri çok sevmiyorum. Yani şey seviyorum, böyle sahneye çıkayım ve orkestrayla beraber böyle canlı çalalım ve herkesin böyle o içine işlesin.
3: Kesinlikle sana katılıyorum.
1: Evet, elektronik olunca böyle çok hızlı tüketilebilirmiş gibi geliyor bana.
3: Evet.
1: Şarkı.
0: Evet, değerli patron içe. Hiç

0: Düşündün mü? Gürü Suri'yi izledin mi?
1: Bu oyun bana rahmetli Güdris Hoca'dan yadigar.
0: Şaka yapıyorsun. Evet. Tanışıyordunuz.
1: Evet. Eğer hayatta olsaydı kendisi yapacaktı rejisörlüğünü.
0: Bir dakika ya. Bomba. Ne diyorsun? Evet. Ben tanıştığınızı bilmiyordum.
1: Şöyle.
0: En son kendisi oynadı değil mi? Öyle biliyorum. Şimdi hayır. Sen oynayacaksın.
1: Yok. Kendisi oynadı.
0: Arada başkası
2: kim? Sahneledi galiba değil mi?
1: Şöyle. 2008 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu oynadı. O zaman Cevriye'yi sevgili Feray abla Feray Darıcı oynadı. Güdris Hoca rejisörlüğünü yaptı. O gün okuldan çıktım, dışarıda arkadaşlarımla oynuyorum, annemleri bekliyorum. Annem hadi dedi bir yere gidiyoruz. Nereye ya dedim. Tiyatro izlemeye gidiyoruz dedi. Anne dedim biraz daha oynayayım öyle gidelim falan. Hayır dedi gidiyoruz. Çünkü bizim böyle belli şeylerimiz vardır ailecek.
0: Harika.
3: Gittim. Ankara ailesi.
1: Evet. Oturdum. Feray ablayı izlerken hayatım değişti. Ve anneme döndüm dedim ki bu sahnede ben de bu oyunu oynayacağım. Ve o gün Feray abla beni buradan izleyecek. Ben de onun yerinde bu rolü oynayacağım. Sonra işte ben sürekli onların her provalarına gidiyorum. Sağ olsunlar beni işte içlerine aldılar. Sürekli hani görüşüyoruz falan. Güdris Hoca bana dedi ki tamam dedi sen bir büyü de. Bir konservatuara gir oku. Sonra dedi ben bu oyunu yine oynamak istersen rejisörlüğünü yapacağım. İşte ömrü vefa etmedi. Maalesef Allah rahmet eylesin.
0: Müthiş ki.
1: Denk gelemedik. O zaman işte ben yapamadım filan. Şimdi inanıyorum bir yerlerden izlediğine inşallah da layık olurum.
0: Ay, çok güzel bir hikaye.
1: Yani onun sayesinde oyuncu oldum yani.
0: Yani o yaştan bu yaşa kadar ben bunu oynayacağım diye hep kafanda vardı. Zaten evet. Bir şekilde yaptım. Sonunda da oldu.
1: En büyük hayalimdi. Yani ben bunu oynamadan ölmeyeceğim diyordum. O kadar büyük bir hayaldi benim için. Çünkü bu bir hani şey gibi ahdı vefa ve o bendeydi hep. Çünkü oyuncu olma sebebim benim o oyun. Belki o gün beni annem oraya götürmeseydi oyuncu olmayacaktım. Başka bir şey olacaktım. O günden sonra başka hiçbir şey düşünmedim. Hani işte şunu olayım, doktor olayım, polis olayım falan gibi bir şeyim olmadı. Şimdi de o günlerden bugünlere.
2: Ya, Cevriye'nin varlık mücadelesini nasıl anlatırsın?
1: Of. Yani çok kıymetlidir ki benim için. Ben Güdris Hoca'dan dinleme şerefine nail oldum Suat Derviş'i. Ve aslında Güdris Hoca'nın yazdığı Fosforlu Cevriye Suat Derviş'in hikayesi değil. Tabii ki Güdris Hoca bunu daha tiyatronun işte eğlence kısmına yedirerek daha kendince bir yorum katarak yaptı. Fakat aslında alt metinde çok daha büyük şeyler yatıyor. Ve şu anda 2026 dünyasına baktığımızda sadece Türkiye'de de değil, şunu gördük biz rejisini yaparken. 1940'tan 2026'ya kadar değişen sadece eylemler olmuş. Her şey aynı. Çünkü o zaman da bir şarkıda Güdris Hoca şöyle bir yorum yaptırmış. Bir gün gelecek kadın erkek birlikte yürüyecek. Çünkü o zaman bu çok zordu. Evet şu an kadın erkek birlikte yürüyor. Dünya geneli için söylüyorum. Ama hala çok büyük problemlerimiz var bizim. Bu sadece kadın şiddeti değil. Kadın şiddeti, erkek şiddeti, hayvan şiddeti, çocuk şiddeti. Maalesef görüyoruz hepimiz yaşananları. Ama şu hiçbir zaman değişmiyor. Kadının varlık mücadelesi her dönem daha da artarak gidiyor. Çünkü bir şekilde kadının kadına yaptığı şiddette, erkeğin kadına yaptığı şiddette boyut değiştirerek artıyor. Dolayısıyla biz de dedik ya bu hikaye şu an Cevriye çıkıp da bir işte plaza kadını olmuş olsaydı da aynısı olacaktı. Dolayısıyla içinde başka bir şey var. Bir de seneler önce Ordu'da öldürülen Ceren Özdemir'i hatırlarsınız belki.
0: Evet, evet.
1: Ceren Özdemir benim bölüm arkadaşımdı. Evet. Biz üniversitede iki balerindik. Biri Ceren, biri ben. O gün bir balerin öldürüldü diye haberlere çıkınca ben zannetmişler. Ben daha çok dansla iç içeydim Ceren'den ziyade. Sonra öğrendik. Birkaç saat sonra öğrendik Ceren'in olduğunu. Ve yani ne denir bile

0: Bilmiyorum. O gün o adam katil hep bizim eğitim verdiğimiz yerlerde dolaşmış, sürekli bizimle birlikteymiş o gün ve bu beni çok derinden etkileyen bir şeydi maalesef. Allah rahmet eylesin ona ve hepsine. Dolayısıyla da istiyorum ki bu oyunu başta Ceren'e, Ceren'den sonra da bugüne kadar kaybettiğimiz ama kalbimizde taşıdığımız bütün kadınlara ithafen yapalım. Bu projeden sonra da bunun gelirleriyle kız çocuklarımızı okutalım ben istiyoruz. Ve çok başarılı, kendi ayaklarının üzerinde dimdik durabilen kız çocukları yetişsin. Ve dileriz ki hayatlarından başka birisi tarafından koparılmasınlar. Gayemiz İnşallah. Bu yönde.
1: Nara, bu olaydan sonra sende travma oldu mu?
0: Şöyle söyleyebilirim. Köpeklerim var benim. Çok büyük ırk. Ve ben gece gündüz onlarla birlikte çok rahat bir şekilde gezerim. O gün işte Ceren'in ameliyatı oldu. Ameliyatından sonra işte kaybettik mi, yaşıyor mu? Biz de tabii basından takip ediyoruz her şeyi. Çünkü çıkamıyoruz, ne olduğunu anlayamadık. Ve provalarımız var filan. Hocalarımız dedi ki hiç kimse okula tek başına gelmeyecek, hiçbir kız öğrenci. Bütün erkek öğrencileri kızların yanına gönderdi ve bizi onlar aldı, götürdü, getirdi okula. Akşam eve geldim, köpeklerimi gezdireceğim. Hayatımda ilk defa, çünkü ben gerçekten çok mükemmel bir anne babanın çocuğuyum. Hep kendine çok özgüvenli, kızım sen her şeyi yaparsın diyen bir ailenin kızıyken, o gün köpeklerimi gezdirirken o kadar büyük bir korkuyla gezdim ki, çünkü hayatım boyunca hiç yürürken arkama bakmamışım ben bu zamana kadar. O günden sonra bakma gereği hissettim. Çünkü şey düşünüyorum, yanımda iki tane can taşıyorum. Bir şey olsa diyorum, onları nasıl koruyacağım? Acaba onları bıraksam, onlar saldırmaya kalksa onlara bir şey yapar mı acaba? Ve aradan yıllar geçti. Geçenlerde eşime dedim ki, taksiye bindim. Bir yere gittim, döndüm. Ben dedim, korkuyorum. Niye dedi? Hani yani sürekli taksiye biniyorum, ne bileyim bir yerlere gidiyorum, iş gereği zaten sürekli seyahatlerdeyim. Bilmiyorum dedim, korktum yani, tedirgin oldum, bir şey olacak zannettim. Neyse dedi, acaba hani bir travman mı tetiklendi? Ben dedim, bir şey yaşamadım ki, hani niye tetiklensin? İki gün önce de bu provamızda bu yaptığımız koreografilerden birinde onları andık. Anınca bir anda dedim ki, evet, bu bende travma kalmış. Ve ben bunu farkında değilim. Değilsin. Bastırmışım ve o gün sahnede çıktı.
1: Bu oyun onlara ithafen olsun.
0: Öyle olsun. Hepsinin.
2: Sana nasıl geldi teklif Ali Ersan?
3: Eşi benim çok yakın arkadaşım. Ben bu sene bir dizi projesi yapmadım açıkçası. Çünkü birazcık tam hadi bir şeyler yaptık, hadi yapacağız. Ya öyle olmasın, yok dönem işi olmasın artık bilmem ne falan derken bir baktık Ocak ayı gelmiş. Bir taraftan da kendim yeni bir program hazırlıyorum, YouTube programı. Onun için işte şarkı seçimleri yapıyorum, işte bilmem ne falan, böyle bayağı bir projelendirmeyle uğraşıyorum. Bir taraftan şiir kitabı hazırlıyorum bir tane. Onlarla falan uğraşıyorum. Şimdi bir baktım hani, hani bu sene artık dedim şey, hani çok da şey değil, hani çok da verimli bir sene olduğunu düşünmüyorum dizi, televizyon bazında. Öyle olunca da dedik ki hadi, yapım şirketini kurdukları anda ben de birlikteydim. Çünkü üçümüz beraber bir, daha doğrusu eşi benim 16 senelik arkadaşım ve bizim bir hayalimiz vardı hep böyle. Yani biz kendimiz yazalım, kendimiz çekelim, kendimiz yapalım ve gönül verelim diye. Laracık da sonradan hayatımıza dahil oldu ama...

0: Tabii ki böyle bir şey gibi geldi, bir güneş gibi geldi. Lara bizi tetikledi aslında. Hadi yapın, hadi yapalım diye. Ve böylelikle yola çıktık. Onlar şirketi kurdular. Ben onların genel koordinatör, kreatif direktörlüğünü bir süre yapmaya başladım. Derken işte ne yapalım, ne edelim? Bir gün Lara beni aradı. Araba kullanıyor. Fosfor cevriye yapıyoruz. Pardon. Müzikalde oynar mısın dedi. Evet, niye oynamayayım ki dedim. Tamam o zaman dedi, kapattı telefonu.
1: Adını bile söylemedi yani.
0: Ben de hiç sormadım zaten. Sonra akşam aradım tekrar. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz yani? Dedi ki fosforlu cevriye yapacağız. Adamsın sen dedi. Zaten başka bir şey düşünmedim seninle ilgili dedi. Okey.
2: Akşam aşağıdaki kafede buluşalım, prova yapacağız dedim. Text verdim el.
1: Evet. Aa, çok iyi.
0: Aynı sitede oturuyoruz. ya eskiden oturuyorduk, şu an ben taşındım. Evet. 2 gün oldu. Dedi ki bir okuyalım. Hemen başladık falan. Bizim böyle oluyor işlerimiz. Yani birazcık pıt pıt pıt pıt pıt, hani hemen harekete
3: hızlı
0: geçelim.
3: Hızlı ilerliyor.
0: Evet. Yani zaten ya önemli olan enerjisi ve hissiyatı ve güven. Güven çok önemli.
3: Adamın aşk derdi var mı?
0: Adamın hayat mücadelesi derdi var. Adam ölebilir her an. Adamın yaşama gayesi var. Böyle bir durumda da birdenbire canını kurtarmaya çalışan, cansiperane bir şekilde hayat mücadelesi veren bir adamın karşısına böyle dünya güzel çıtır pıtır bir kız çıkıyor. Adam ne yapacağını bilemiyor. Bayağı bir şokta adam. Son sahneye kadar da zaten o şeyi görüyoruz, gerginliğini görüyoruz. Cevriye'nin aşık olma sebeplerini anlayabiliyor yani seyirci bir süre sonra. Zaten Cevriye'nin kendine özgü çok farklı gerekçeleri var. Yaşam tarzı yüzünden falan. Bir çok güzel bir umut görüyor onda. Saygıyı görüyor. Saygıdan aşk doğuyor. Siz dedi bana diyor mesela.
2: Çünkü bunu
1: ne güzel.
2: Şu anda çok, dünyada
1: ben de bekliyorum zor. Bakayım heyecanla geleceğim.
0: Bekliyoruz. Mutlaka bekliyoruz.
2: Şu anda kendisine siz denmeyen ve sizi duymayan çok, dünyada o kadar çok kadın var
0: çok,
2: ki.
0: Çok çok fazla.
2: Yani bu belki sizler için çok böyle kıymetli bir şey gibi gelmiyor olabilir be erkek izleyicilerimiz için, ama biz bunların kıymetini çok daha fazla algılarız diye düşünüyorum. Yani şey, cinsiyetçi bir yerden söylemiyorum ama.
1: Ben de evet şu anda böyle izliyorum.
2: Valla cinsiyetçi bir yerden değil ama kadınlar için çok daha kıymetlidir her zaman böyle şeyler, öyle değil mi?
3: Doğru.
0: Ama siz erkekler diye başladığın zaman insan ister istemez bir sorumluluk. Böyle bir acaba ben ne yapıyorum ya? Ben evde televizyon izliyorum.
1: Ben suçlu duydum acaba ne yapsam diye şimdi gittim.
0: İnsan ister istemez.
1: Bugün ne yanlış yaptım acaba diye.
0: Bu hisse kapılıyoruz yani. Evet.
1: Sabahtan beri Merve ile beraberiz zaten. Gündüz beraber çalışıyoruz. Akşam buradayız. Merve bir şey yaptın mı ben sana?
3: Vav estağfurullah.
0: İyi maşallah.
1: Derin Hanımcığım, evet, sizin hayaliniz ne gelecekte? En büyük... Sezen Aksu şarkıları söylemeyi çok seviyor musunuz?
4: Evet, aşırı seviyorum. Yani bilmiyorum, Sezen'in bana dokunduğu o kadar çok şarkısı var ki içinde kendimi bulduğum, hissettiğim. Gelecekte de yani aslında tabii ki onun gibi olmak çok kıymetli, zor, önemli bir şey ama şu anlamda onun gibi olmak isterim. İnsanlar benim şarkılarımı dinlediğinde bir şey bulsun orada, kendiyle alakalı bir şey görsün.
1: O kadar çok eksik ki şu anda o.
4: Evet.
1: İnşallah başarırsın.
4: İnşallah. Yani ben şey hissini çok seviyorum. Şarkıyı ben durdurduğum zaman karşımdaki seyircinin bana karşı o şarkıyı geri söylemesi o kadar güzel bir his ki. Hani şeyi orada böyle fark ediyorum. Evet ya, ben yalnız değilim. Yani bu duyguyu yaşayan bir sürü insan var. Ve bence hepimizin de buna çok ihtiyacı var. Hani yalnız değiliz cümlesini şey yapmaya, algılamaya, duymaya. O yüzden de ileride bunu görmek, bunu hissetmek istiyorum.
0: İnşallah.
1: İnşallah. O et hazır Sezen demişken senden bir Sezen şarkısı dinleyelim.
4: Dinleyelim, olur.

0: Ne güzel okudun.
1: Teşekkür ederim.
0: Ağzına sağlık.
2: Sizde aileden mi ses? Anne varmış. Anne şarkı mı söylüyor?
1: Ben de annemin sesi çok güzel.
2: Çok güzel. Profesyonelliği var mı?
1: Yok.
2: Yok.
1: Babam da absolut kulak. Yani çok iyi duyuyor sesleri. Ben onun ikisini böyle birleşimi gibi bir şey.
2: Ne güzel. Harika.
0: Sen ne üzerine eğitim aldın? Herhalde geçen sene mezun olmuşsun.
1: Ben evet geçen sene mezun oldum. Ben endüstriyel tasarım mezunuyum. Şan ve solfej eğitimimi dışarıdan aldım. Şu yüzden aslında konservatuar okumak istedim. Bizim sektör birazcık şans işi aslında. Hani bizim ülkede. Yani eğer belli bir şan şöhret seviyesine ulaşamazsan çok zor bu işi, bu mesleği sürdürebilmek. O yüzden de endüstriyel tasarım biraz benim altın bileziğim gibi bir şey. Hani yine sanatın içinden bir şey okumak istedim. Tasarladığım şeylerde de bu arada müziğin her şeyini kullanıyorum. Atıyorum bir bisiklet tasarlıyorum, ona bir müzik aletiymiş gibi onu entegre ediyorum falan. İkisini birleştirerek yapıyorum o mesleği de. O yüzden hani dedim ki ileride müzik olmazsa bir B planım olsun. O yüzden endüstriyel tasarım okudum.
0: Eğitimde aldığın işi yapıyor musun bu arada?
1: Yani yapmıyorum. Önceliğim müzik ama ileride istersem yapabilirim.
0: İnşallah.
1: İnşallah.
2: Sen de mali okumuşsun.
3: Ha, benim de bileziğim o. Kötü bir şeymiş gibi. Ne güzel.
2: Evet. Sayılar aran iyiymiş.
3: Muhasebe.
2: Altı kere dokuzsun. Peki yani on okumak için okudun diye düşünüyorum.
3: Yo, bayağı maliye okurken oyuncu olmaya karar verdim.
2: Öyle evet, mi? Yani çocukluktan beri oyuncu olacağım.
3: Ya maliye de tabii ki böyle hedefim falan değildi. Yani Ankaralı bir ailedenim ben de, Lara gibi. Yani bizim tabii ki memuriyetler falan çok fazla böyle salık verilir. Bak oğlum hayatın garanti altında olsun falan diye. Abim mülkiyeli benim. Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. İyi de bir yöneticidir. Askerler var ailemde. İşte şeyler var. Hani mülkiyeliler var. Böyle olunca da tabii ki aile biraz bu konuda yönlendirme yapıyor. Benim aslında tek derdim vardı. Ben sanatsal yönümün farkındaydım aslında ama Ankara'dan uzaklaşayım da biraz daha özgür kalayım en azından falan. Eskişehir'de mali okumaya başladım ama daha hala ne yapacağımı bilmiyordum. İkinci sınıfta sanırım oyuncu olmaya karar verdim. O da girdiğim tiyatro kulübündeki muhteşem ambiyans ve ortam beni ben bu işi yapabilirim, evet ben yapmalıyım diye insanın yeteneğini keşfetmesi gibi bir şey oluyor.
1: Evet.
3: Biraz. Yani çünkü o sırada ben 20 yaşındaydım yani 19-20 yaşında falandım yani. Tabii 19 yaşında kazandım, 21 falandım. 20-21 arası. Yani sonrasında da tamam dedim işte bu, ben bunu yapacağım. Okul bitirdikten sonra da İstanbul'a gelip tekrar bir üniversite eğitimi almadım. Özel akademiye gittim, stüdyo oyuncularına. Şahik Hoca'ya da buradan sevgilerimi gönderiyorum. Şahik Atakan da sevgili. Sonrasında da işte tabii ki aslında derine katılıyorum ben. Kesinlikle insan yapacağı işin eğitimini almalı. Ben bir Başak Burcu ve fazla böyle titiz bir insan olarak kesinlikle hani bir şey yapacaksam en iyisini yapmaya çalışayım. En iyisi diye bir şey yoktur. Yani mükemmellik bize özgü bir şey değil. O Allah'a özgü bir şey ama hani en azından hani elimden gelenin en iyisini yapıp ruhsal tatminime ulaşayım diye elimden gelen ne yaptım oyunculukta, eğitim anlamında. Sonra da zaten popüler kültür bizi içine çekti.

0: çekti. İşte dizilerle başladık.
1: Bayağı bir dönem projelerinde oynadın değil mi?
0: Ya benim aslında 11-12 tane projem var. Bunlardan sadece 3 dönem.
1: 3 dönem. Daha akılda onlar kaldı.
0: Bir tanesi çok izlenen bir dönem dizisiydi. Ondan sanırım bir tane yurt dışında Rusya'ya yaptığım bir proje vardı. Sultan II. Mahmud'u oynadım. Onlar çok seviyorlar. Hala tekrar tekrar döndürüp izliyorlar. Bir de orada buradaki Türk dizilerinin oradaki yayını Gündüz Kuşağı'nda yayını gibi değildi. Bayağı Rus-Türk ortak yapımı olduğu için oranın çok önemli bir ulusal kanalında prime time'da yayınlandı. Bayağı da hala seviliyor.
1: Sen Rusya'ya indiğinde bayağı tanınıyorsun.
0: Gittim ve evet yani Kızıl Meydan'da -15 derecede Şubat ayında yürüyemedim yani. İnsanların çok ciddi bir teveccühü vardı.
2: Ne güzel.
0: Evet çok seviyorlar. Sultan Türk falan diye böyle arkadan bağırarak ciddi anlamda bir sevgi gösterisine nail oldum ve çok hoş bir şey ya. Yani şey gibi işte Derin'in söylediği gibi hani insanın kendi ürettiği şeyden karşı taraftan karşılığını bulması gerçekten çok güzel bir şey. Orada görmüş onlar. Ve benim orada yaşadığım o -15 derecedeki tatmin çok başkaydı yani. Ve bir Türk padişahını oynadığım için insanlar orada...
1: Ekstra o artı.
0: Evet. Evet. Yani ki o role çok ciddi hazırlandım. Temel bir sürü oyunculuk eğitimime rağmen sadece 2 ay. Bir ay bir Osmanlı padişahı nasıl yaşara çalıştım. 2. ay 2. Mahmut nasıl bir padişah diye çalıştım. Yani çok ciddi bir şey bu. Ki önemli bir sorumluluk, gerçek bir karakter.
2: Evet.
0: Diğer dönem dizilerinde oynadıklarım hani kurgu karakterlerdi. Hani bir şekilde senaryoya göre ilerliyordu ama bu çok özel bir karakterdi. Tarihine ve kültürüne bağlı bir insanım ben. O yüzden de elimden geleni yapmaya çalıştım. Orada da böyle bir şey oldu. Yani Rusya ya çok bu arada çok tatlılar. Yani o bir de o ortama alışmışlar. -15 derece, hava buz gibi Şubat ama sanki yaz gibi herkes sokakta. Çünkü ortamları öyle. Yani evet, hayat böyle geçiyor.
1: Harika.
2: İstanbul'a geldikten sonra o süreç senin için kolay mı işledi yoksa zorluklar yaşadın mı?
0: Yaşadım biraz ama şöyle nasıl zorluklar? Psikolojik zorluklar. Ya şimdi Ankara'da doğup büyümüşüz. Üstüne Eskişehir gibi daha böyle hani her şeyin çok düzgün işlediği, böyle tıkır tıkır gittiği ama öğrenci ortamının genç yani jenerasyonun ciddi anlamda yoğun olduğu, çok eğlenceli bir ortam. Ama tabii ki hani her şeyin daha rutin, daha düzgün olduğu bir yerden sonra bir kaosa geliyorsunuz. Aman Allah'ım falan ve şey hani Ankara'da bizi genelde işte bak İstanbul şöyle kötü, İstanbul böyle kötü, aman dikkat et oğlum bak İstanbul bilmem ne, İstanbul... falan böyle Ankaralılar için öyledir. Yani çok dikkat edilmesi gereken bir yerdir İstanbul. Evet. Harlem falandır yani. Yani öyle bir şey. Öyle olunca da tabii hani karar veriyorsun bir şey yapacaksın. Bunu göze almışsın. Bir de ben direkt hani Taksim'e bir geldim ya ne oluyor? Hani kalabalık üstüme geliyor. Bayağı kozmopolit bir yer. Eskişehir'de Ankara'da işte Türklerden başka kimseyi görmüyorsun. Yani onu bir yaşadım ve tabii ki sonrasında işte o yaşadığım şeyler hani çalışıp kendi kendime işte okul taksitlerimi ödemem, işte emek vermem falan. Yani onlar benim için işin neşesi. Mücadele işin neşesi. Yeter ki karşılığını alabilelim ve insanlar hakkımızı bize teslim etsin. Ben zaten bu saatten sonra hakkımı teslim edenlere selam ediyorum. Diğerlerini de Allah'a havale ediyorum. Böyle bir karar verdim. O başka bir şey.
2: Bu mücadeleden sonra da zaten hızla roller geldi.
0: Evet. Sonra tabii ki böyle bir hani bizim hepimizin hayatında oluyor. Böyle bir inişler çıkışlar tabii. Yaşıyoruz. Duranlıklar falan yaşıyoruz.
1: Bundan sonra da olur zaten oluyor.
0: Ya bu imkansız yani öyle olmaması. Zaten çok yüksek çıkışların çok sert inişleri olur.
1: Aynen.
0: Bu hayatta çok hızlı örnekleriydi. Çıkışlar. Evet. Çok sert çıkışlar. Evet. Yani bu böyledir. Hızlı çıkışların çok sert inişleri oluyor. Tatmin olabilmek açısından benim gibi birisinin de ya ben kendimi çok iyi tanıdığım için birazcık daha böyle temkinli ve düzgün adımlarla seyretmesi ben bu hayatımın şu anından benim ama bundan sonrası için hedeflerime artık asılmak zorundayım çünkü her yaşımı, her dönemimi kendimce bir şekilde Allah'ın izin verdiği şekilde planladım. Umarım hepimizin muratları gerçek olur.
1: İnşallah. Ne güzel konuştun. Senin oyunculuk hikayen nasıl başladı?
3: Feray ablayla. Zaten ben ailem tarafından hep şeyle büyütüldüm. İşte 2 yaşında baleye başlıyorsun. Baleden sonra jimnastik, jimnastik dans. İşte şu kadar dil bileceksin, şu kadar enstrüman çalacaksın filan. İşte babam doğum günümde oyuncak değil, işte yan flüt, keman filan öyle şeyler alırdı bana. Tabii ki her kız babasının olduğu gibi babamın da bu mesleği yapmamda çok büyük tedirginlikleri vardı.

0: İstanbul'a göndermek tabii ki. Ama annem babamla çok mücadele etti benimle alakalı. Ben şimdi anlattığı zaman diyorum ki yani olsun onu da mı yaptım ya filan diyorum. Evet diyor, onu da yaptın diyor. Çok mücadele etti gerçekten. En son adamcağız da dedi ki yani başka bir şey yapmayacak. Tamam dedi, oğul ne yapayım, ama dedi okulunu okuyacaksın gidip. Ya baba filan dedim önce, sonra peki dedim. İşte sınavlara girdim, kazandım.
1: Ne okudun?
0: Konservatuvar okudum, tiyatro.
1: Çok güzel. Ha bir de diğer okulunu kendi okulunu
0: okudun. Tabii tabii.
1: Çok güzel.
0: Sonra tiyatro bittikten sonra tiyatro ile birlikte sosyolojiye de başladım. Onu tabii finallemedim hala. İnşallah bir gün finallerim onu. Sonra konservatuvar bittikten sonra da dedim ki babama, sen dedim çok avukat olmamı da istiyordun. Hadi bir de hukuk okuyayım dedim. Bir de hukuk okudum.
2: Okudun.
0: Evet.
1: Oh süper. Bahsetti. Öyle bir anlatıyorsun ki sanki çok geçerken okudum gibi, hukuk fakültesine girmek.
0: Gece 12'de apar topar Ankara'dan İstanbul'a taşıdılar ve direkt sete attılar. Yani sabah gözümü açtım, İstanbul'da setteyim şeklinde. O sırada kaçıncı sınıftaydım tam hatırlamıyorum ama tam final dönemi filandı. Dolayısıyla işte hemen başvuru yaptım, oraya geçtim. Derken sonra işte okul bitti. Diziler, filmler filan derken hep peş peşe geldi bunlar. Sonra işte eşimle tanıştım. Zaten eşimle ve Ali Ersan'la tanışmam da bir projeyle alakalıydı. Öyle tanıştık. Yine o da aynı bu tiyatro gibi oldu. Eşimle tanıştım. İşte onunla konuşurken Ali Ersan'la ilgili bir şey konuştuk. Ali Ersan benim arkadaşım ya, o da oynayacaksa dur çağırayım dedi. Ha öyle mi filan dedim. Aradı, Ali Ersan geldi. Merhaba merhaba, işte böyle bir proje yapıyoruz. Ha tamam okuyayım filan dedi. Böyle başladık.
3: 3-4 binanın çok tam güzel ortasında evet, oturduğumuz
0: için. Gerçekten.
3: Yani. Öyle bir şey.
0: Ya, genel olarak böyle başlıyoruz projeleri. Ha tabii ki sağ olsun şimdi hep bu konuda benim fikirlerimi dikkate alıyor. Yani ben biraz daha şirketin kötü polisi tadındayım projelerde. Çünkü çok inceleyip sık dokuyorum. Eşim de daha çok ona yakın gelen bir şeyi, tamam bunu hemen yazıyoruz, hemen yazdırıyoruz, gel hemen başlayalım kısmında. O yüzden güzel bir ekibiz bence. Ben bizi
4: ama
0: çok seviyorum.
4: Her zaman sen ikna ediyorsundur herhalde. Hukuk bitirmiş biri var karşımızda.
3: Hepsini ben ikna ediyorum. Lara, bak konuş. Mehmet Ali'ye söyle. Bunu yapacağız. Senaryo havuzu kuracağız. Hepsini orada biriktireceğiz. İlk önce şunu çekeceğiz, sonra bunu çekeceğiz falan. Ciddi bir güzel bir senaryo havuzu yaptım yani. Öyle değil mi?
0: Yok, yaptın.
3: Çok güzel yaptım.
0: Sadece yani, şöyle bir durum oluyor var bizde. Ali Ersan ve proje koordinatörümüz haricindeki o devasa ekibin hepsi, ben ve eşimle birlikte Koç burcuyuz.
3: Ben değil.
0: Dolayısıyla biz bir masaya oturup da işte iki proje varsa ve o iki projenin derecesi yan yanaysa
1: İnat.
0: Yani
3: işte orada Başak aklı olarak
1: ne kadar girebilirsin o boynuzların arasına bilemiyorum vallahi.
3: Girer, Başak girer. Ya ben giriyorum. Yükselenim de zaten aslan benim. Tamam. Hallediyorum yani. Seviyorum bunu. Yani,
0: en sonunda kadının fendi erkeği her zaman
3: yanımda. Ama ikna kabiliyetim var, seni de Mehmet Ali.
1: Ali Hasan, senin türkü, şarkı, Neşet Ertaş hayranlığı.
3: Geçen sefer evet Neşet Ertaş söylemiştim. Ben seviyorum ya. Evet yani türkü maxi single'ım var zaten. Çok evet, bayağı da sene oldu. Evet. 5-6 sene. Onun yeni olduğu bir dönemlerde de söylemiştim. Seviyorum. Yani ya bir türkü bizim için hani daha farklı. Hani yetiştirme tarzımıza falan. Hani o içinde çok aşırı neşir olduğumuz şey. Açıkçası müziğin her türünü seviyorum ben. Yani bir tanesi hariç. Onu da buradan söyleyeyim. Çok popüler bir müzik hariç. Onun dışında
1: üç harfli.
3: Aynen o. Yanlış anlamasın kimse de hani ya, bu bana zevk olarak hitap etmiyor. Yani müzik olarak.
0: Ben çok katılıyorum size. Evet.
1: Müzisyen, bu kadar duygusal, arkadaşım, bu kadar güzel sözler yazan birisi aksi bir şey söylemesi zaten.
3: Ben o zaten aldım o vibe'ı zaten. Az önce elektronik müzikle ilgili yaptığım evet, yorumda. Seviyorum ama türkünün hep yeri ayrı.
1: Harika.
3: Yani ve zaten yeni hazırladığım programda buna benzer bir şey olacak yani. Aa, konsept
1: güzel
3: olarak konuklu falan böyle.
1: Çok
3: güzel,
1: çok
3: bir şey yapacağız
1: güzel
3: inşallah.
1: O zaman iki Karadenizli olarak sizden bir Karadeniz türküsü
3: Karadenizliler
1: rica ediyorum. Hatta üç Karadenizli. Samsun.
3: Tabii Samsun'da işte
0: çeyrek Karadenizli.

0: Hani ucundan.
1: Yok bayağı Karadeniz canım.
2: Sana. Evet Oğulcan, melodiyi tınlat bakalım. Mikrofonlara burada. Danları sever.
0: Bu senin. Ben böyle çok minicik yanından olsun,
2: minicik,
0: eşlik edeyim.
2: Minicik halkadan arkadan. Hani
0: şimdi derinin yanında böyle bir olmaz yani.

0: Ağzınıza sağlık.
1: Harikasınız valla.
0: Sen bu türkü konusunda devam etmelisin bence. Ses
2: edeceğiz.
0: Çok iyi gidiyor.
2: İnşallah Allah ömür verdiği sürece elimizden İnşallah. Geleni yapacağız. Fırsatlar ve imkanlar doğrultusunda vakit buldukça bizim yoğunluğumuzun arasında gerçekten çok önemli bir meslek ve çok önemli bir iş olmasına rağmen sadece böyle bir hobi haline geçebiliyor ama güzel projelerimiz var.
1: Şimdi bu projede ünlüleri mi ağırlayacaksın? Şarkıcıları?
2: Tabii. İlk başta böyle kendi arkadaş çevremden ve müzisyen çevremden almaya başlayacağım. Sonrasında programın kapsamı biraz daha genişledikçe ya ben şeyi de çok seviyorum. Şimdi aslında bu müzikli bir talk show programı olacak. Öyle. İşte sanki böyle evime gelmiş beni ziyaret etmeye arkadaşlarım gelmiş ya da konuklarım gelmiş. Mesela Derin de gelebilir. Mesela ilk defa görüyorum ama Derin'i davet etmiş. Müzisyen arkadaşım gelmiş. Lara gelmiş. Oturmuşuz, konuşuyoruz. Bir taraftan arada orkestramız olacak tabii ki. Yani türkü söyleyeceğiz, şarkı söyleyeceğiz. Artık neyse, herkes ne söylemek istiyorsa tabii ki önceden bunlar prova edilecek, çalışılacak. Sonrasında da işte bir 35-40 dakikalık falan bir program hayalimde var. İlk başta bir 12 bölüm çekmek istiyorum. Sonrasında işte devamını inşallah ona göre getireceğiz. Yani konular tabii ki daha çok işte güncel konular, işte sektörel konular, birazcık eğlenceli şeyler. Yani biraz daha hayatın içinden şeyler. Belki söylenen türkü hikayelerinden bahsetmek. Bu tarz şeyler. İnşallah yaparız. Yani bu bir şekilde artık tekrardan müzikle ilgili bir şeylere başlamam gerektiğini düşündüm. O yüzden de ilk bunu kafaya koydum. Umarım güzel olur. Bakalım.
0: Harika.
1: Şiir kitabı da vardı galiba değil mi?
2: Şiir kitabım yok. Şiir kitabı çıkaracağım. Ya şimdi toplanıp edit edilmesi lazım. Bir editoryasının yapılması lazım. Bayağı iş var. Çünkü yılların şiirleri var içinde. Yani besteye açık olanlar var. Serbest nazımla yazılmış olanlar var. Ben şeyi seviyorum. Ben edebiyatı çok seviyorum. Türk edebiyatını çok seviyorum ve hece ölçüsüyle eski usul 16. 17. yüzyıl tarzında şiirlerim var. Ve birazcık Dede Korkut, Yunus Emre falan çok okumuş birisi olarak eski Türkçe yazdıklarım var. Yeni jenerasyon pek anlamayabilir ama keyifli bir nasıl diyeyim ruhaniyeti olan daha böyle maneviyatı olan bir şeyler var. Bir öyle bir sekans var. Bir de tabii ki işte daha çok duygusallığımız işte bahsettiği gibi yaşadıklarımız, aşklarımız, acılarımız onlarla ilgili olanlar var. Yani biraz yelpazesi geniş. Ben bile bazen de bunu ne zaman yazdım ya falan yani inanamıyorum.
1: Ne zamandır yazıyorsun?
2: Vallahi işte bu sektöre girdiğimden beri yazıyorum.

0: Bayağıdır yazıyorum. 15 senedir falan yazıyorum. Birikti bayağı. Ama son 5-6 senedir çok yazdım. Bir de son zamanlarda dediğim bu işte hece ölçüsüne çok ağırlık verdim. Onlarla ilgili yazdım. Türkçenin şahikası olan işte insanlar, Yunus Emre'ler, işte Pir Sultan Abdallar, bunların eserleri, bunların yazım tarzları, Dede Korkut hikayelerindeki o şiirler, şiirsel anlatılar çok hoşuma gidiyor. Bunlarla ilgili de bir şey düşünüyorum bakalım.
1: Evet, çok teşekkür ederiz hepinize. Ayaklarınıza sağlık. Ağzınıza sağlık. Gişeniz bol olsun.
2: Çok
0: İnşallah
2: ederim.
0: Çok teşekkür ederiz.
2: Mutlaka bize gelip
0: bekliyoruz.
2: İzleyeceğiz.
1: Aynen
2: çok
1: öyle.
2: Gelip
1: gerçekten
2: mutlaka
1: izleyeceğiz. Derinciğim, yolun açık olsun.
3: Çok teşekkür ederim.
1: Başaracağına inanıyorum. Sesin çok güzel. Sözlerin çok güzel.
3: Çok teşekkür ederim.
1: Yine en kısa zamanda tekrar görüşmek üzere diyorum. Kesin görüşeceğiz seninle.
3: İnşallah.
1: İnşallah yine gelirsin ünlü
3: İnşallah.
1: Olduktan sonra.
3: Sizi de sahneme bekliyorum.
1: Tamam.
3: İnşallah.
1: Çok seviniriz.
3: Çok mutlu
1: Harika.
3: Olurum.
1: Çok
3: tekrar
1: teşekkür ederim.
3: Çok teşekkür ederim.
0: Evet, biz teşekkür ederiz. Efendim. Sağ olun.
1: Evet değerli izleyiciler, az sonra yeni konuklarla tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Ne kadar güzel böyle piyanoyla karşılamak.
2: Eline sağlık. Başlangıç yaptık. Yoğun bir tempoda yakaladık.
1: Evet, vallahi yoğun bir tempodayız. Aynen.
0: Vallahi Altancığım, kırmadı bizi, tekrar geldin.
2: Teşekkür ne mutlu.
1: Estağfurullah. Her zaman.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Çok teşekkürler.
0: Çok çok özel bir proje. Çok evet. Özel bir adam yaratmak.
1: Evet.
0: Necip Fazıl Kısakürek'in zamansız eseri. Ve onun filmi.
1: Aynen. Aslında biliyorsun, bir tiyatro eseri. Dün vizyona girdik. Artık böyle heyecanlıyız seyirciyle buluştuğumuz için. Çok uzun bir süreçti tabii ki bizim için. Yaklaşık biz bir yıldır uğraşıyoruz. Bir yıldır işin içindeyiz aslında. Zamansız bir eser gerçekten. Bir tiyatro eseri olarak yazılmış. Üç perdelik bir eser. Aslında bir karakterin ölüm korkusu, yaşamı sorgulayışı, hayatı sorgulayışı ve bunların hepsini başına gelen büyük bir felaket sonrasında biz aslında oyunun içerisinde, yani hikayenin içerisinde yavaş yavaş anlıyoruz. Ve başrol karakterimizin Hüsrev'in hayatı sorgulayışına tanık oluyoruz. Ve bu hayatı sorgulama sürecinde de yavaş yavaş sosyal çevresinin de biraz onu oraya doğru yönlendirmesiyle deliliğe doğru gidişini izliyoruz aslında. Aslında hikayede Hüsrev delirmiyor ama çevresi o kadar çok delirmesini istiyor ki onları mutlu etmek için ona bile razı geliyor gerçekten. Ve deliliğin sınırlarını zorluyor aslında hayatta. Gerçekten müthiş bir tekst. Oynaması bir oyuncu için gerçekten çok zevkli bir iş. Çok ağır bir iş. Maalesef öyle, hani rolden kopmak pek mümkün olmuyor. Eve geldiğinizde de kopamıyorsunuz. Çünkü 8-9 sayfalık monologların olduğu ve uzun ezberlerin olduğu çok ağır bir tekst. Öyle olunca da sağ olsun yönetmenimiz Murat Çeri de tek planları seviyordu. O yüzden yarın 9 sayfa tek plan çekelim falan. Gerçekten mi? Tek plan. Hani

0: yaptın evet. her işte bir imza bıraktın. Hiç tereddüt etmedin mi bu iş teklif geldiğinde sana? Ya da Necip Fazıl Kısaköre'yi ya da bu eseri ne kadar biliyordun?
1: Ya ben sonuçta oyunculuk mezunuyum. Biz bu de tiyatro metni olduğu için üniversiteden hakimim tabii ki tekste. Yani ilk defa karşılaştığım bir tekst değil. Güzel. Bir de çok değerli bir edebiyat eseri. Yani bu evet. teksti bilirsiniz zaten. Cesaret etme noktası biraz tabii ki düşünceli bir süreçti. Öyle hemen cesaret ettiğimi söyleyemem. Yani birkaç gün üzerinde düşündüm. Bir daha teksti okudum. Ne yapabilirim? Nasıl olur? Gerçekten altından kalkabilir miyim? Çünkü bu işin şöyle bir tarafı var. Bu rolü oynarsanız ya gerçekten vezir olursunuz ya da rezil olursunuz. Yani
0: çok güzel açıkladın, harika. Aynı.
1: İkisinin arasında bir şeyle tamamlamanız mümkün değil. Çünkü ya gerçekten amatör kalırsınız hikayeye ve altında ezilirsiniz rolün. Ya da sırtlarsınız rolü. Rolle birlikte büyürsünüz. Yani başka bir şansı yok bu rolün. Böyle roller vardır oyunculukta. Rol sizi bir yere taşır. Bu da o rollerden bir tanesi. Eğer altından kalkabilirseniz. Çok şükür. Gerçekten hani yönetmenimizin yardımı, çok değerli oyuncularla oynadım. O kadar önemli ki aynı üsluba sahip, seninle aynı üslubu takınabilen ve aynı üslupla oynayabileceğin oyuncuların karşında olması. Altan Erkekli vardı, İsmail Hakkı vardı, Hakan Meriçliler, Murat Serezli, genç Deniz vardı, Deniz Barut, genç yeteneklerden Gülper vardı. Ve böyle bir ekibin içerisinde zaten siz de kendinizi rahat hissediyorsunuz. Onlar size güzel rol veriyorlar. Öyle olunca aslında size sadece işinizi yapmak düşüyor. Murat çok iyi hazırlanmıştı, yönetmenimiz. Birçok metaforla da süsledi hikayeyi. Tabii hikayenin sinemaya uyarlanması biraz zor.
0: Çünkü ben de onu söyleyecektim. Abi.
1: Aslında tiyatro metni olarak yazıldığı için bir genişletilmesi gereken yerler vardı hikayede. Çok güzel. Asla tekste hiç en ufak bir değişiklik yapmadık. Kelime bile değiştirmedik. Üstada saygıdan. Ama mekanı genişletmek adına normalde tekste olmayan belli mekanlar ekledik hikayeye. Bir deniz kenarı sahnesi ekledik. O sahneyi deniz kenarında çektik. Aslında başka bir yerde olan bir sahneydi. Birkaç tane onun gibi değişik, biraz daha görseli genişletebileceğimiz, biraz daha derinleştirebileceğimiz alanlar denedik. Çok da güzel metaforlarla donattı Murat hikayeyi. Bir kez izlediğinde gerçekten yetmiyor. Ben geçenlerde ilk defa izleme fırsatı elde ettim. Ve doymadım.
0: Kaç dakika?
1: Hazır mısın?
0: 150.
1: 160.
0: 160.
1: Oo. 160, 170 dakika. Yani uzun eser. Uzun eser ve kesemiyorsunuz da. Yani bir de öyle bir tarafı var. Yani hani burayı keselim de yapamıyorsunuz. Yani çünkü bütün sahneler birbirlerine bağlı. Bütün sahneler birbirine bağlı olduğu için bir yeri kesersen öbür tarafı eksik kalıyor. Çünkü bir önce söylediği gerçekten tirat bir sonra atacağı tiradı destekliyor. Öyle olunca da kıyamıyorsun gerçekten ştrih yapmaya. Murat da kıyamadı. O yüzden 160 dakika oldu iş.
0: Sen 1,5 yıl, 2 yıl gerçekten üstref olmuşsun yani. Gerçekten.
1: Yani, yani evet. Çok.
0: Bayağı bir yoğun bir çalışma temposu herhalde olmuş.
1: Yoğun değil. Yani ben işin içinde 5-6 ay debelendim. Ama tabii Murat montajıyla, o suyla, bu suyla gerçekten o kadar uzun montaj yaptı ki filmi uluslararası festivallere yetiştiremedik. Yani o yüzden uluslararası A-class festivallerin hiçbirine yetiştiremedik filmi. Yani Cannes'ı kaçırdık, Berlin'i kaçırdık, Venedik'i kaçırdık. Onların hepsi kaçınca Türkiye'deki festivallere ve yurt dışında B-class diye nitelendirdiğimiz diğer festivallere gitmek zorunda kaldık. Çünkü montajdan çıkamadı. Yani girdi içine montajın ve orada da uzun süre montajda vakit geçirdi. Hakkını vermiş. O yüzden pek bir şey söyleyemiyorum.
2: Ne güzel. Fragmanı izleyelim mi?
0: Evet, izleyelim.
1: Lütfen.
3: Hayatınız hakkında bir yakınlık var mı?
4: İnsan ne için denir Osman?

0: Çok güzel çekimler.
1: Güzel.
2: Şu anda evet.
0: Harika
1: güzel
0: görüntüler.
1: Oldu gerçekten. Biz memnunuz yani, artık iş seyircide bu bir süre sonra. Böyle işlerin en sevdiğim tarafı aslında bu. Siz uzun süre vakit harcıyorsunuz. Yönetmen büyük bir emek harcıyor. Ve ondan sonra her şeyi seyirciye bırakıyorsunuz artık. Ve her şeyi onun için yapıyorsunuz. Şimdi işin en heyecan verici tarafı, artık seyirciden de aynı takdiri alacak mıyız? Onu bekliyoruz bir şekilde.
0: Bu çok özel bir proje. Şimdi psikolojik yanı da ağır. Peki sen neler hissettin Hüsrev'i canlandırırken? Onu nasıl anladın?
1: Ya çok büyük bir aslında travma yaşamış hayatında Hüsrev. Ya bunu söylememde sakınca olduğunu düşünmüyorum. Ya bunu bir filmin hikayesinde çok başlarda zaten ortaya çıkıyor aslında. Babası kendini bahçedeki incir ağacına asmış. Ve yazdığı piyeste de baş kahraman kendini bahçedeki incir ağacına asıyor. Ve gelen bir eleştirmenle birlikte hikaye ortaya çıkıyor ve en yakın arkadaşlarından bir tanesi bir akıl hastalıkları hastanesi başhekimi ve kendine özel bir hastane açmış. Bir tanesi de dönemin en meşhur gazetecilerinden bir tanesi. Ve bu ikisi, bir tanesi akıl hastanesinin reklamını yapmak için bunu hapishaneye sokmaya çalışıyor. Kendi hastanesine sokmaya çalışıyor. Diğeri de sürekli bununla ilgili haberler yaparak tirajını arttırmaya çalışıyor. Ve böyle bir sosyal çevrenin içerisinde büyük defekt yaşamış bir adam bir yandan hayatı sorguluyor ama babası kendini incir ağacına asmış bir adamın hayattaki en büyük korkusu da ölüm korkusu. Ve bu çıkmazların içinde bir adamı oynamak ve hayatı sorgulayışını dinlemek ister istemez etkiliyor tabii insanı. Yani bir de insanın herhalde var olduğundan beri ilk sorduğu sorulardan bir tanesi varoluştur. Yani varoluş sıkıntısı, varoluş sebebi, niye var olduk, amacımız ne, bu dünyadaki amacımız ne, gerçekten öbür dünya var mı, Allah var mı? Bunların hepsini sorgulamaya başlıyor. Hüsrev de bunların hepsini sorgulamaya başlıyor. Ve bir noktada aslında kendini bir adam yaratmak diye isim koyduğu için piyesine, onunla yargılamaya başlıyor. Diyor ki sen kimsin de adam yaratmaya kalkıyorsun? Allah mısın sen de adam yaratmaya kalkıyorsun diye. Bu sefer kendiyle çelişmeye başlıyor ve bu çelişki içerisinde aslında bütün o deliliğe doğru akan sürecini görüyoruz. Bence hiçbir zaman delirmiyor. Aslında tekste de delirmiyor. Ama deliliğin sınırlarında dolaşıyor. Çünkü o gerçekten delilik dediğiniz şey ince bir çizgi. Yani bir pamuk ipliği kadar belki, ya da Sırat Köprüsü benzetmesi doğru belki. Yani o kadar ince bir çizgi o. Yani bu taraf delilik, bu taraf deha. O yüzden o deha ile delilik arasındaki sınırda dolaşan bir karakter. Ben de gençliğimde çok sorguladım varoluşu, yaşamı, birçok şeyi. O yüzden de bir şekilde karakterle kendinizi de özdeşleştiriyorsunuz. Hani o sorguladığınız, ilk gençliğinizde sorguladığınız şeyleri tekrar sorgulamaya başlıyorsunuz. Onlara bulduğunuz cevapları tekrar teyit ediyorsunuz. Ya da kendinizi kıyaslıyorsunuz hikayeyle. Çünkü ben aslında bir o role hazırlanırken bir rol ya da o karakter olmaya çalışmıyorum. O karakterin yerinde ben olsaydım ben nasıl hissederdim, nasıl davranırdım, nasıl hareket ediyor olurdumu araştırıyorum ilk önce. Ondan sonra kendim olmamak için o karaktere bir yürüyüş yüklüyorum. O karaktere bir gestür yüklüyorum. Yani bir vücut formu yüklüyorum. Ondan sonra hikaye devam ediyor ama var olmayan bir yerden çıkmıyorum ortaya. Kendimden çıkıyorum. Kendi duygularımdan ortaya çıktığı için hikaye doğal olarak aslında etkileniyorsunuz. Oynadığınız her karakter sizde bir iz bırakıyor. Bir mutlaka bir yerinizi deşiyor aslında. Herhalde en çok yara aldığım işlerden bir tanesi
3: ben
1: bu
3: onu söyleyeceğim. Peki o debelendiğin 5-6 ay içinde ve çekimler zamanında eve geldiğinde rolden çıkamadığın oldu mu?
1: Şöyle yani çıkacak fırsatım yoktu aslında.
3: Çünkü
1: eve geldiğimde de çalışmak zorundaydım. Yani eve geldiğimde de bir gün sonranın 9 sayfa ezberini yapmak zorundaydım. Yani 9 sayfa, 8-9 sayfadan az ezberimin olduğu bir set günü yoktu. Çünkü gerçekten hikayeyi izlediğinizde bu fragman tabii çok, çok eşit olarak yapılmış. Hı. Ama çok uzun monologların olduğu tek başına bir hikayedir aslında. Yani filmi izlediğinizde %70 beni izliyor olacaksınız. Yani diğer oyuncular evet geldiklerinde hani birileriyle oynadığımda çok mutlu oluyordum sette gerçekten. Arkadaşlarım geldi falan hani beraberiz abi bu sahnede ama onlar bir yerde hani duruyorlardı. Ben konuşuyordum genel olarak. O yüzden de çıkmak pek mümkün değildi dediğim gibi. Yani o bir, bir buçuk ay set boyunca her akşam Hüsnü Ev'le beraber yaşadık. Nesçah bir ara artık evde salonda tek başıma böyle yüksek sesle çalışırım. Ben yüksek sesle çalıştığım için duymamışım da bunu birkaç kere. Seslendi bana. En son Hüsnü Ev diye seslendi. Döndüm ona. Artık yani ona döndüm gerçekten. Yani kaptırmışım çünkü. Uzun süredir ezber yapıyorum falan. Duymamışım da onu. Hüsnü Ev deyince duydum ama Hüsnü Ev'i algıladım. Yani. Onu algıladım bir şekilde.
0: Ölüm korkusu hiç yaşadın mı?
1: Soru ölümden korkuyor musunsa ölümden korkmuyorum. Yani kaçamayacağın bir şeyden korkmanın insana bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta her canlı bir gün ölümü tadacak gerçekten. Ama elbette torunlarımı görmek istiyorum. Oğlumdan da kızımdan da torunumu görmek istiyorum. Uzun yaşamak istiyorum. Sağlıklı yaşamak istiyorum. Ama bununla ilgili bir korkum yok. Çok büyük günahlarım da yok. Belki de o yüzden çok da korkmuyorum. Hani öbür tarafta ya bunu bu günahların altından nasıl kalkacağız gibi bir korkum yok gerçekten. Kimsenin kötülüğünü düşünmem, kimseye bir kötülük yapmam. Öyle bir derdim yoktur kimseyle. O yüzden de bir korkuya sahip değilim ama anlık korkular yaşadım tabii ki. Ölüyorduk korkuları yaşadım gençken. Motosikletle bazı sıkıntılarım oldu. O günden sonra bir daha hiçbir zaman hızlı motor kullanmadım. Hala 70'in üzerinde kolay kolay motosiklet kullanmam. Anlık evet ölüyorduk galiba dediğimiz korku anlarım oldu. Ama genel ölümden korkar mısın? Genel ölümden korkmuyorum.
0: Hayatı kaçırma telaşın var mı peki? Yoksa olağan akışına bırakıyor musun kendini?
1: Ben hayatı hep öyle yaşadım. Yani Sinan biraz bilir onu. Gerçekten önüme çıkanı değerlendirdim hep. Plan yapmam ben hayatımla ilgili hiçbir zaman. Bundan sonra şunu yapmalıyım, bundan sonra bu olacak. Şimdi buna gitmeliyim gibi bir planım yoktur benim. Böyle bir laf vardır ya hani sen plan yaparken Allah sana yaptığın planla ilgili yukarıdan güler diye. Öyle bir planla yaşamam, önüme çıkanla yaşarım zaten. Önüme çıkana göre planlanırım. Bir de benim mesleğim de buna uygun. Yani sonuçta elinize senaryolar geliyor. Onlardan herhangi birini seçmek senin elinde. Hangi hikayeye doğru yöneleceğin senin elinde. Öyle olunca da aslında elime gelenlere göre hayatımı planladım ya da önüme gelen şeylerden bir tanesini seçerek hayatıma devam ettim. Planlıyorsam gerçekten çok yapmak istiyorumdur onu. İşte belgeselleri planlayarak yaptım. Onu çünkü gittim gerçekten işte gençlere bir örnek olmak istedim ya da çevremdeki insanlara bir örnek olmak istedim. Çocuklarıma bir şey bırakmak istedim. Babam bu konularda hassas bir adammış desinler istedim. İşte iki tane genci gerçekten bir fikir bırakabilirsek ya da bir şekilde yönlendirebilirsek ne güzel olur diye düşündüm. O yüzden onları planlayarak yaptım. Ama günlük hayatımı planlayarak yaşamıyorum.
0: Belgesel demişken, hazır konusu gelmişken onu da soralım. Devamı gelecek mi? Çünkü gerçekten çok özel işlerdi onlar.
1: Yani düşünüyoruz aslında bir tane şimdi bir üçüncü belgesel yapalım istiyoruz. Bu sefer sadece Türkiye'ye ayıralım ve çünkü bir tanesi ilk belgesel Afrika'daydı. İkinci belgesel 5 tane ülkeye gitmiştim. Bir tanesi dezavantajlı toplumlar, suya ulaşmakta dezavantajlı toplumlar ne yapıyorlar diye çekmiştik ilk belgeseli. İkinci belgeselde de modern toplumlar suya nasıl davranıyorlar, suyla ilişkileri nedir, nasıl mikroplastiklerle dolduruyorlar sularını diye. Sonunda aslında bir Türkiye ayağımız vardı ama kısaydı çünkü belgesel 5 ülkeye gidince biraz uzun vakit almıştı. Sonuncusunda da belki yani son düşündüğümüz projelerde belki gerçekten Türkiye'de biz sularımıza nasıl davranıyoruz. Türkiye'de çünkü ben bundan sonraki dünya savaşı değil ama bundan sonraki savaşın gerçekten bu silahlarla olacak bir savaş olur mu olmaz mı bilmiyorum ama suyla ilgili olacağını düşünüyorum. Yani sularımıza sahip çıkmamız gerektiğini
3: silahlarla düşünüyorum. Olacak olan savaş da onun için olacak ya.
1: Evet olursa. Silahlarla olacaksa da o suyun peşinde olacak, petrolün peşinde olmayacak artık bir sonraki savaş. Çünkü ya ben buna küresel iklim krizi demiyorum, küresel iklim değişikliği diyorum. Çünkü bilmiyoruz bu bir kriz mi, sadece iklim değişiyor, bu bir döngü de olabilir. Bu döngünün içerisinde bir kuraklığa doğru gittiğimiz aşikar.

0: Ve bir süre sonra suyumuz daha da değerli olacak. O yüzden o Fırat, Dicle, Kızılırmak, Yeşilırmak ya da işte küçük göllerimiz, küçük her şeyimiz çok kıymetli. Ve maalesef son dönemlerde birçok su kaynağımızı kaybediyoruz. Özellikle küçük göletleri çok hızlı bir şekilde kaybettik son zamanlarda. Böyle bir hazırlığımız var ama ne zaman olur, ne zaman hazırlayabiliriz, ne zaman başına geçeriz, inan emin değilim.
1: İlk hazırlık ne zamandı? Seninle konuşmuştuk yani 2019 mu?
0: Belgesel
1: 18,
0: mi?
1: Evet.
0: Tabii 2018'de.
1: 18 değil mi?
0: 2018'de.
1: Yani şimdi mutlu musun? Çok. Ne kadar hayşu, ne kadar önemli bir şeyi herkesten önce fark ettiğin evet. için. Sen 2018'de biz bunları konuştuğumuzda daha ortada hiçbir şey vardı. Çok tek tük konuşuluyordu ama evet. kafayı bu kadar yormuştun ki. Evet. Fotoğrafları bana gösterirken ki heyecanını falan evet. görüyorum. Senden sonra birçok kişinin yapmasının dışında dünya şu anda nereye gitti? Yani yaptığın 2018'de düşündüğün şey 2026, 8 yıl önce geldiğimiz nokta. Ne kadar doğru bir şeymiş.
0: Evet, yani gerçekten biraz öngörülü davranabilmişim orada. Sonra da bir şekilde takip ediyorum. Hala koplara gidiyorum. Her yıl bütün kopları takip ediyorum. Oradaki konuşmaları dinliyorum. Orada neler oluyor dünyada diye. Ve çok şey değişti biliyor musun? Yani 2018 yılında biz konuştuğumuz zaman onları, mesela mikroplastikleri sudan temizleyebilecek herhangi bir cihaz bulunmamıştı. Şimdi geliştirdiler. Şimdi bir tane çok büyük bir alet koyuyorlar böyle. Bütün suyu süzüyor ve mikroplastikleri arındırabiliyor.
1: Çok güzel.
0: Ya da şimdi o kadar güzel teknolojiler gelişti ki artık plastik atıklarla, çünkü plastik atık dediğiniz şey aslında petrol barındırır içinde. Plastik atıklarla Almanya'da bir firma şu anda asfalt döküyor.
1: Ya lüks o.
0: Eski plastikleri topluyor, artık asfalt döküyor. Yani dünya da evrilmeye başladı. Bir şey yapması gerektiğini fark etti.
1: Fark etti.
0: Ve bu fark etme de aslında dünyada büyük bir yöneliş şey neden oldu. Ve artık yeni firmalar, küçük firmalar ya da büyük firmalar gerçekten bununla ilgili nasıl savaşabileceklerine dair fikirler geliştirmeye başladılar. Birkaç tane marka eski plastiklerden, dönüştürülmüş plastiklerden hoparlörler üretmeye başladı. Yani çok değişik şeyler oluyor dünyada 2018'den bu yana.
1: Ne güzel.
0: Ben de çok yakından takip ediyorum.
1: Harika, harika. Tekrar esere dönersek, kitaptan seyircilere şöyle bir şey var. Kitabı okuyor. Ya tiyatroda ya da sinemada izlediğinde ya hiç alakası yok bununla diyebiliyor. Sen burada bu böyle bir eleştirisi şahsın olmaz. Bu genelde bunu herkes yapımcı da yönetmeni de ilgilendiren bir konu. Seni de ilgilendiren bir konu. Kitaba bağlı mı gidiyor yoksa kopuk mu gidiyor?
0: Birebir bağlıyız.
1: O kadar.
0: Birebir yani bir kelime bile değiştirmedik. Sonuçta klasik eserler gerçekten bütünlüğü korunması gereken eserlerdir. Ve klasik eserlere saygı göstermek çok önemlidir. Bu bir kültürdür gerçekten. Özellikle tiyatroda bunu yapmazsınız. Yani nasıl bir Shakespeare'in bir lafını değiştirmeye cüret etmezseniz, işte bunu da bir lafını değiştirmeye cüret etmezsiniz. Ya da Molière'i değiştirmiyorsanız bunu da. Çünkü bunlar da bizim kendi klasiklerimiz. Yani bunlar da Türk klasiklerinde adını ilk sıralarda söyleyeceğimiz eserlerden. Öyle olunca hiçbir kelimesini bile değiştirmedik. Yani ben bir kelime hata yapıyorsam baştan aldık. Yani çünkü bazen ezberiniz öyle evet. olmuyor bile. Eski Türkçe kelimeler var tabii ki çok fazla. Bazen o anda aklınıza gelmiyor bir kelime. Onun muadili bir kelimeyi koyuyorsunuz yerine. Onu yapabiliyorsun artık oyuncu olarak bu kadar yıldan sonra. Muadili geliyor. Muadilini koyuyorsun kelimenin ama orijinali değil diye kelimenin döndük tekrar baştan çektik.
1: O kadar hassas davrandık.
0: Hassas davrandık gerçekten. O konuda hassas davrandık. O yüzden kitapta ne okunuyorsa birebir tabii ki benim ağzımdan da diğer oyuncuların ağzından da aynısını duyacaklar. Ama tabii ki kitap aslında bir tiyatro eseri. O yüzden tiyatroya göre yazıldığı için daha az mekanla yazılmış bir eser. Biz mekanları biraz genişlettik.
1: O ayrı. Tekste bağlı kaldın zaten. Okay.
2: İzleyici olarak izlediğinde ne hissettin?
0: Uzun film. Uzun film. Ya tabii ben çok heyecanla izledim. Yani gerçekten heyecanla izledim. Umuyorum gerçekten günümüz seyircisinin böyle bir sabrı vardır. Çünkü maalesef hayat günümüzde biraz fazla hızlandı. Artık bir de bu kaydırmalı hikayelerden sonra insanların dikkat seviyeleri de çok azaldı.
1: Çok özel bir eser. O kafayla gidilmesi zorunda.
0: Evet,
1: yani ben bir filme gideyim değil.
0: Değil.
1: Ben Necip Fazıl eserine ben bir yani unutulmaz bir eseri yani okumadıysam da okumuş gibi çıkacağım, evet, anladığım kadarıyla.
0: Yani öyle izlemek gerekiyor gerçekten. Öyle izlerseniz, o sabırla gidilirse sonunda karşılığını alıyorsunuz gerçekten sabrınızın. Benim baştan itibaren tek kaygım Murat'a her zaman aynı şey oldu yönetmene. Yani umuyorum genç jenerasyonun, çünkü genç jenerasyonun izlemesini istiyorum böyle bir işi. Tabii ki bizim yaş grubumuz, bizden daha yaşlı insanlar tabii ki izlesinler. Onlar çok daha fazla şey bulacaklardır kendilerinde. Ama genç jenerasyonun öğrenmesi, genç jenerasyonun bilmesi açısından böyle bir klasiği önem veriyorum bu duruma. Bir genç jenerasyonun izlemesini istiyorum. Sadece buradaki kaygım, genç jenerasyonda böyle bir konsantrasyon var mı? Çünkü işte ders süreleri de 45 dakika. Neden? Çünkü 45 dakika aslında konsantrasyon süresi. Sonra konsantrasyonunuzu tekrar toplamanız lazım. Burada yoğun konsantre bir şekilde izlemeniz gerekiyor ama film akıyor. İşin en güzel tarafı o.
1: O önemli.
0: Yani hani şey olmuyorsun, bir saate bakalım abi film hani daha kaç dakikamız var demiyorsun. Gerçekten akıyor film. Umuyorum genç jenerasyon da izler ve en azından yeni bir bakış açısı, yeni bir sorgulama şekli görürler ve ufak da olsa bir feyz alırlar. Hayatlarında belki de bir şey değişir.
1: Eser okumayan, kitap okumayan ya da bilmeyen rahatlıkla anlayabilir.
0: Rahatlıkla gelebilir tabii ki. Yani aslında eseri okumak, elbette eser, edebi eser olarak okumaktan zevk alıyorsanız, ben her zaman
1: klasikleri,
0: kitabı okumak varsa bir filmin, ilk önce kitabını okumayı tercih ederim. Ondan sonra kitabını okumayı tercih ederim. O zaman da genel olarak hayal kırıklığına uğrarsınız biliyorsunuz. Çünkü edebi eserlerin ağırlığı her zaman bir görsel sanattan daha ağırdır. Çünkü bunun da sebebi şu, sizin hayal dünyanız bambaşkadır. Siz çok geniş bir hayal dünyasıyla okursunuz bir edebi eseri. Ve o kendi hayal dünyanızda o kadar farklı şeyler canlandırırsınız ki sınırsızdır orası. Ama birinin aynı eseri yorumlaması sonuçta yönetmen ve yapımcının kendi hayal dünyasını izlediğiniz bir dünyadır. Ve o birinin hayal dünyasıdır. Sizin doğal olarak okurken gördüğünüz hayalleri onlar sizin gibi görmezler. Ve o yüzden ben de her zaman edebi eserler sinemada karşılığında hep bir böyle hayal kırıklığı yaratır. O da kendi hayal gücüm gibi görmediğim için. Bu edebi eser olarak çok güçlü. Tabii ki okunmasında büyük faydalar var. Ama edebi eser olarak okumayıp sadece filmini seyrettiğinizde de mutlaka aynı etkiyi alacaksınız.
1: Çok güzel.
2: Meslek hayatın boyunca çok özel işler yaptın. Özel karakterler canlandırdın. Ertuğrul Gazi oldun. Barbaros Hayrettin Paşa, Koca Seyit Atatürk'ü canlandırdın. Her oyuncuya nasip olmayacak şeyler aslında bunlar. Ne, evet, diyeceksin bu konuda?
0: Çok şükür. İlk önce çok şükür gerçekten. Şanslı bir kariyerim oldu. Başlangıçtan itibaren yani 21 yaşında ilk defa bu piyasaya girdiğimde işte Türker İnanoğlu'yla girdim bu piyasaya. Ondan sonra ilk oynadığım iş, yani ikinci işim Tarık Akan'la Koçum Benim oldu. Yani çok iyi aktörlerle çalışma fırsatı elde ettim. Türkiye'nin en iyi yapımcılarıyla çalıştım. Hemen hemen hepsiyle çalıştım. Çok iyi tekstler geldi elime. Ben de iyi değerlendirdim ki bir sonrası da geldi bir şekilde. Çünkü siz iyi değerlendiremezseniz arkası kesiliyor o tekstlerin. Bir şekilde öyle akmıyor aslında arkası. Ben de iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum bir şekilde arkası geldiğine göre. Evet, yani birçok oyuncuya göre daha şanslı bir kariyerim oldu diyebilirim. Şükrediyorum.
1: Bu gerçekten da plansızdı değil mi?
0: Hiç, tabii ki her şey plansız.
1: Çok güzel.
0: Yani ben oyuncu olmayı planlarken bir gün televizyonda oyunculuk yapacağım da aklıma gelmezdi. Biz üniversitede oyunculuk
1: sinema,
0: okurken,
1: tiyatro.
0: Tabii tiyatro okurken televizyona oyunculuk yapmak ayıptı bizde. Yani ne demek canım, tiyatro oyuncusu televizyona oyunculuk mu yapar falan, siz ne saçmalamayın falan, hani öyle aşağılanırdık yani. Hani biz üniversite hayatımız boyunca zaten iş kabul etmemiz yasaktı dışarıdan, öyle özel bir yerde. İstanbul biraz daha kırmıştı bu durumu, çünkü İstanbul'da o zamanlar diziler başlamıştı, yavaş yavaş dizi piyasası oluşmuştu. Yine de yasaktı, hala yasaktı okuyanlar, yani o zamanda oynanan işlerde televizyonda oynayan oyuncular o yıl okullarda kalmıştır, tiyatro okullarında. Sınıfta bırakılmıştır yani bilerek. Sen nasıl televizyona gidersin, oyun oynarsın diye, filmde oynarsın diye. O yüzden ben bunu hayal etmedim hiçbir zaman. Bir gün televizyon yıldızı olacağım, efendim sinemalarda oynayacağım. Ben tiyatro kariyerim olacak. Tiyatro kariyerim devam edecek. Belki yurt dışında tiyatro kariyeri yaparım. İşte o zamanlar takip ettiğim işte çok önemli tiyatrolar vardı. Belki onlara giderim. Onlarda birazcık asistanlık yaparım. Belki bir şey yaparım. Hani onların peşinden koşabilir miyim? O tiyatro gruplarında rol alabilir miyim? Onların hayalini kuruyordum aslında. Sonra gerçekten her şey tesadüflerle oldu. Yurt dışına yerleşirken bir şekilde bir dizi teklifi geldi. Ben gelmek istemiyordum çünkü pasaportumu almıştım, yurt dışına gidiyordum. Dediler ki Türker İnanoğlu'ndan teklif geldi, yani reddedemezsin. Hani en azından gelip görüşeceksin, yani öyle hani ben gelmiyorum Türker İnanoğlu'na falan denmez dediler. Tamam geleyim o zaman dedim. Türker abiyle hayatımın en kısa, Allah rahmet eylesin, en kısa görüşmelerinden bir tanesini yaşadım. Böyle geldi, 9 Eylül değil mi dedi. Evet efendim dedim. Çok güzel, maşallah ne kadar yakışıklıymışsın ya, bayağı boyun posunda varmış dedi. Evet sağ olun dedim. Çok güzel bir rolümüz var sana göre dedi. Şimdi dedi Yılmaz sana anlatsın dedi. Yılmaz
1: bitti,
0: Ekmekçi vardı
1: bir adım. Yılmaz Ekmekçi.
0: Görüşmemiz. Yılmaz Ekmekçi. Yılmaz sana anlatsın, hayırlı olsun, imzalarsınız aşağıda dedi. Abi biz asansörde inerken Yılmaz Ekmekçi bana rolü anlattı. Aşağı indik. Menajerim orada bekliyordu. Rolü imzaladık. Ben oynadım. Yani ben yurt dışına giderken işe başladım. 5 bölüm sürdü o iş. O iş bitti. Koçum benim geldi. Tarık Akan'la oynama şansı elde ettim. Yani bu gerçekten tasarlayarak ya da planlayarak yapabileceğiniz bir şey değil. Bir şekilde Allah demiş ki bu çocuğun da kariyeri böyle olsun.
1: Peki Altan, tasarlamasan da planlamasan da her oyuncuda vardır belki. Belki sen düşündün düşünmedin. Bu işte zaten emekli olunmaz da mutlaka oynamak istediğin bir rol ya da bir tiyatro oyunu ya da bir rol, bu da kaldı, bu da içimde kaldı, bunu yaparsam gerçekten mutlu olacağım diyeceğim bir şey var mı?
0: Ben klasikçiyim biraz. Yani dünya klasiklerini çok seviyorum. Hamlet oynamak çok isterdim.
1: Tiyatroda mı, filmde
0: tiyatroda
1: mi? Tiyatroda.
0: Çok isterdim Hamlet oynamak. Mezuniyet tezim Hamlet benim. Hmm. Üniversitede mezuniyet tezim Hamlet. Ondan sonra da bir şekilde kariyerimin bir yerinde oynarım diye düşünüyordum. Hiç nasip olmadı. Denk gelmedi
1: daha
0: yani.
1: Daha çok var zaman. Hamlet için her
0: Hamlet
1: zaman.
0: Hamlet için yavaş yavaş yaşlanıyorum. Ya. Artık 45'e geldim. Hamlet aslında 25'lerinde falan gencecik bir çocuk. Ya. Hala oynanır, oynanmaz değil ama aslında gencecik bir çocuk yani Hamlet. Genç bir prens. Şimdi ben oynarsam artık kralı 80 yaşında falan yapmak lazım. O yüzden o fırsatımı galiba kaçırdım.
1: Kaçırdım.
0: Onun dışında sinema çok sınırsız bir yer. Sinemada,
1: aynen öyle.
0: Sinema o kadar sınırsız ki orada her şey gerçekten olabilir. Ama bir yarışçı oynamak isterdim. Bir araba yarışçısı oynamak isterdim.
1: Güzel.
0: Bu aralar bir şeyim var yani, bir araba yarışçısı hayalim var.
2: Öyle ama hızla veda etmiştin.
0: Ya Allah'tan orada dublörleriniz oluyor. Sizin hız yapmanıza gerek kalmıyor.
1: Çok güzel. Tarihi karakterler devam mı? Yani yoksa böyle mesela, yani kapatmayalım şimdi önünü de. Ya artık ben tarihi karakterlerde artık çok fazla oynadım filan.
0: Yani aslında çok fazla tarihi karakter oynamadım. Sadece aslında çok uzun sürdü.
1: Uzun sürdü, evet. Doğru sayıyorsun.
0: Evet, yani o kadar senin çekimden hep uzun sürdü ki gerçekten yıllardır tarihi karakterlerde oynuyormuşum gibi oldu. Ama aslında 5 yıl sürdü o yüzden.
1: Barbaros da var arkasında.
0: Arkasından da Barbaros var. Bir sene de Barbaros var. 6 sene. Yani 26 yıldır oyunculuk yaptığını düşünülürse sadece 6 senesi tarihiyle geçmiş. Doğru. Geri kalan 20 yıl aslında normal işlerde oynamışım. Ya tarih çok zevkli.
1: Çok
0: oynaması
1: zevkli.
0: Yani o kostümler, o dekor, o şeyin içerisinde olmak, kendini tiyatro gibi hissediyorsun ve bir klasik oynuyorsun. O dönem oynamak her zaman zevklidir. Bir aktör için ben çok severim dönem oynamayı. O yüzden kendimi içinde çok rahat hissediyorum. Ama şu anda bana Diriliş Ertuğrul'daki gibi bir genç savaşçı karakter oynayacaksın, hadi bakalım bugün başlıyoruz, 5 yıl sürecek desen bir gözüm korkar. Yani 5 yıl at bineceğiz, her gün sabahtan akşama kadar at bineceğiz.
1: Kılıç sallayacaksın.
0: Kılıç sallayacağız. Bir de ben ilk 2 yıl 1,5 kiloluk gerçek kılıç kullandım. Yani sonra 3. yıl aklıma geldi. Genciz tabii, bileğimiz de kuvvetli o zamanlar. 2 yıl kullandık. Sonra 3. yıl abi dedim şunu alüminyum yapalım. Bileğimi abi dedim yani. Hani 3. yıl alüminyum yaptık kılıcı. Şimdi tabii aynı enerjiyle oynayamam. Aynı o zamanki içgüdüsellikle, o zamanki şevkle oynamak zor. Çünkü artık 8 saat ata bindiğiniz zaman yoruluyorsunuz artık. Yani şimdi o zamanlar 35 yaşındaydım, şimdi 45 yaşındayım, yani 46 yaşına giriyorum. Yani artık hayat değişti biraz daha. Ama artık gençler konuşsun, biz arkada oturalım varım.
1: Çok güzel.
0: Gençler savaşsın, biz akıl verelim.
1: Güzel.
0: Kabulüm.
1: Güzel.
2: Şimdi Türkiye Tanıtım Platformu için yeni bir dizi hazırlığındasın. Ondan evet. da bahsedelim.
0: Evet, o çok keyifli bir iş olacak umarım. Güneydoğu Anadolu projesi. Benim de çok özlediğim yerlere tekrar gidiyoruz. Güneydoğu Anadolu'nun tanıtımını yapacağımız bir proje.

0: Urfa, Antep, Diyarbakır, Mardin, Midyat ve Nemrut.
1: Çok güzel.
0: Müthiş. Müthiş bir rota.
1: Ha, olağanüstü.
0: Yani müthiş bir rota. Benim defalarca yaptığım bir rota. Mardin'de dizi çekmiştim daha önce. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda oyun yönetmiştim. Çok o oralarda çok vakit geçirdim ve 1,5-2 yıl kaldığım için bütün o bölgeyi zamanında çok dolaşmıştım ve çok dostum var. Hala da o dönemden kalma dostluklarım vardır.
1: Ne güzel.
0: Şimdi hepsini göreceğim için gerçekten çok mutluyum. Bugün konuştum hatta Mardin'den arkadaşlarımı aradım, dedim geliyorum falan. Abi dediler her şeyin hazır, hiç merak etme. Bıttım sabunlarını hazırladık, sen gümüş seversin, telkariyi hazırlıyoruz falan. Oo, her şeyin hazır, merak etme. Şimdi öyle dostlarımı göreceğim.
1: Ne kadar orada oradasın? Yani ne kadar dolaşacaksın? Bu proje
0: yaklaşık,
1: ne kadar uzun?
0: Yaklaşık 10 günümüzü alacak.
1: 10 gün, çok güzel.
0: Uzun bir proje. Ve parçalı olduğu için de şehir şehir gezeceğimiz için de
1: bu dünyada yayınlanacak bir şey mi?
0: Dünyada yayınlanacak. Güneydoğu Anadolu bölgesindeki şehirlerimizin tanıtımını yapacağımız bir proje.
1: Harika.
0: Tabii Antep'te gastronomi, Urfa'da tarihi yerlerimiz, baktığınız zaman Nemrut dünyada eşi benzeri çok az rastlanmış.
1: Göbekli Tepe vardır işin içinde.
0: Göbekli Tepe tabii ki işin içinde var. Diyarbakır'daki köprü,
1: surlar,
0: baktığınız zaman oradaki yemekler, o yerdeki kültür. Mardin dediğiniz zaman zaten başlı başına bir kültürden bahsediyoruz. Bütün kültürlerin bir araya geçtiği, iç içe yaşandığı.
1: Aynen.
0: O Süryani kiliseleri, Mardin'in o eski evleri falan. Baktığınızda özlediğim topraklara tekrar geri dönüyorum.
1: Ne güzel, ne güzel.
0: O yüzden heyecanlıyım
1: çok
0: aslında.
1: Çok fit gözüküyorsun. Onun için mi hazırlandın? Çünkü böyle, bence böyle dönemeyeceksin 10 gün sonra.
0: Ya biraz hazırlandım biliyor musun? Geçenlerde de yönetmenle oturduk Hakan'la. Hakan'a aynı şeyi söyledim. Hakan diyordum bak gitmeden 3-4 kilo verelim.
1: Bence de.
0: Çünkü yani 3-4 kilo alacağız yani. Mutlaka alacağız. O yüzden hazırlıklıyız. Şu an bir 2-3 kilo alabilecek
1: evet,
0: kiloya
1: geldim. Çok iyisin.
0: Alırsam fark edilmez.
1: Harika.
2: Peki bu yoğunlukta aileye nasıl vakit ayırıyorsun? Bir yanda çocuklar var.
0: Yani onlar benim önceliğim her zaman. Yani sen iyi bilirsin.
1: Onu da görüyoruz. Ve seni inanılmaz derece hepimiz takdir ediyoruz.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Çok inanılmaz bir babasın. Her evet. Boşluğunda orada.
0: Kaçırmak yandım. İstemiyorum çocuklarımın küçüklüğünü. Yani o babalardan olmak istemedim ve yıllarca ben yazları iş kabul etmedim televizyona ya da sinemaya özellikle. Çünkü yazları sinema filmleri bizde genelde yazın çekilmiyorsun.
1: Evet.
0: Hep kışın hepimiz dizilerde oynadığımız için. Çocuklarım olduktan sonra yazları ben uzun süre film çekmedim. Çünkü bir kere 2 yaşına gelecekler ve onu kaçırmak istemiyorsun. Yani o bir de kelimeler konuşmaya başladıklarında yani yanlış söylüyorlar. Evet, yıllarca düzeltmedik biz o kelimelerini. Yani Emir 7-8 yaşına kadar bazı kelimeleri yanlış söylüyordu. Biz düzeltmeye kalktığında hemen engelliyorduk. Aman düzeltmeyin çocuklar nasıl olsa öğrenecek yani. Hani bırakın biz bunun tadını yaşayalım. Biz o ağzından o kelimeyi duymanın keyfini yaşayalım. Onlar benim önceliğim. Yani iş hayatımdan daha önce geliyorlar. Hem eşim hem çocuklarım. O yüzden İlk önce onlar varlar hayatımda şu anda. Ondan sonra iş hayatım var artık. Her fırsatta onlarla birlikteyim. Yeni birlikteydim, yine birlikteyim. Ama tabii ki bir yandan da çalışmam gerekiyor. O yüzden geliyorum, gidiyorum. Bir şekilde onlara da vakit ayırıyorum. Kendime de vakit ayırıyorum. Çalışmaya da vakit ayırıyorum. Dengeliyorum ama hiçbir dönemlerini kaçırmıyorum.
1: Çok güzel.
0: Yani ona çok özen gösteriyorum.
1: Emir devam mı yarışlara?
0: Emir şimdi racing motora başladı. Yani normalde dirt bike kullanıyordu. Yani toprak motoru kullanıyordu. Arazi motoru kullanıyordu. Biliyorsun 3 yaşında falan başlamıştı
1: evet.
0: O motora. Şimdi MotoGP'ci olmak istiyormuş efendim. Olur olmaz bilmiyorum.
1: Ki Kenan'la da tanıştılar. Sıfır'la değil mi?
0: Zaten büyük ihtimalle Zeyn'i de gördü falan. Kenan abiyi de biliyor tabii yani. Öyle olunca falan bir sevgisi de oldu. Şimdi Toprak da çok yetenekli. Toprağı da izliyor tabii. Toprağın yarışlarını da izliyor Razgatlıoğlu'nu. Onları da izledikçe tabii ki feyz alıyor onlardan. Zaten neden dedim nereden çıktı MotoGP? Toprağı görmüyor musun baba dedi. Ne biçim yarışıyor dedi. Bir dedi arka tekerleği kaldırıyor dedi falan. Yani sürekli evin önünde böyle arka tekerleği havada bir çocuk geziyor yani. Bizde. Şimdi ön tekerleğini de kaldırmayı öğrendi. Öyle sürekli şimdiye kadar dört bike'la dolaşıyordu. Şimdi racing'e başladı. Şimdi her hafta sonu onun peşinden.
1: Peki annenin babanın gidiyoruz. Yüreğini kaldırdın yıllarca. Şimdi Neslişah'ın yüreği mi kalktı? Nasıl olacak? Kızmıyorlar mı
0: sana? Benden daha cesur. Neslişah benden daha cesur. Ben daha çok korkuyorum. Ben belli etmiyorum ama ben daha çok korkuyorum aslında. Neslişah benden daha cesur. Ya bir gün bir yarışa gittik. Emir 4 yaşında falan. Çorlu taraflarında bir yerlere Emir'i yarışa götürdük. Ya 4 yaşında ya 5 yaşında. arazi çamur, rezalet yani ve o arazide yarışıyor bu çocuklar ve yani küçücük çocuklar da yani hepsi aynı yaştalar zaten. Benim de ayağım kırık. Bir ayağım kırık. Herhalde şey zamanı, Barbaros zamanı. Hmm. Çünkü o zaman bir ayağımı şey yapmıştım, incitmiştim. O dönemimde ben de elimde bastonlar o çamur pistinin ortasında koşturuyorum. Nesra dedi ki bak sakın bağırma. Arazi çok kötü. Hani çocuğa hızlı git hızlı git diye bağırma. Arazi çok kötü. Çocuk düşmesin dedim. Ben sanki bunu demedim. Ben orada kenarda duruyorum. Nesra gördüm. Arazinin ortasına doğru koşmuş çünkü pist uzun. O ayakları da tabii sağlam ikisi de. Koştur koştur gitmiş ortaya. Emir bas gaza bas gaza bas diye bağırıyor. Ben de koltuk denekleriyle arkasında bağırma çocuğa bağırma çocuğa diye koltuk denekleriyle peşine koşuyorum. Yani. O benden daha cesur.
1: Vay be. Ama genelde anneler daha şey olur.
0: Ala yani şeyin de Alara diyorum. Çok benzetiyorum Alara ile Nesra'nın çocukluklarını. Nesra'nın da 4-5 yaşlarındayken motosikleti varmış.
2: Ha. O yüzden cesaretli.
1: Şimdi oldu. Güzel.
2: Bir de kayak geçmişi olduğu için de belki biraz daha hızla, cesur hızla, olabilir.
0: Hızla tabii şey arası çok iyi tabii yani. O da hem Türkiye şampiyonu evet. Biliyorsun kayakta da snowboardta da. O yüzden hızla arası iyi. Benim hızla aram yoktur. Ben normal motosiklete binerim yıllardır ama hızlı kullanmam hiçbir zaman. Şimdi Emir yarış motoru alınca kendine yani yarış motoru aldık bir tane mecbur. Şimdi ben de alayım bir tane diyorum. Babiş diyor sen sakın diyor yarış motoru falan almaya kalkma. Niye diyorum? Sen şimdi hızlı kullanıyorsun onu diyor. Yarış motoru diyor normal yolda kullanılmaz diyor. Piste kullanmak lazım diyor. Sen hızlı kullanmayı da bilmezsin şimdi diyor. Bir yere falan çarparsın falan.
1: Eyvah.
0: Peki diyorum tamam.
1: Boynuz kulağa geçiyor.
0: Onu da kabul edelim. Peki öyle olsun Emir Bey.
2: İnşallah milli aynen bir sporcu öyle geliyor.
0: İnşallah. Yani neden zevk alıyorsa en azından şu anda bundan zevk alıyorsa bunu yapmaya devam etsin. Profesyonel olmak zorunda değil. Ama ileride motor siklet kullanacaksa en azından kökünü doğru eğitim aldığı bir şekilde kullanır. Bu yaşta beni uyardığına göre ileride o da hızlı motosiklet kullanmaz. Ya da motosiklet kullanacaksa gerçekten profesyonel bir sürücü gibi kullanmayı biliyor olur. Yani 20 yaşında motosiklet kullanmayı öğrenmekle 3 yaşında motosiklet kullanmayı öğrenmek arasında fark var tabii ki yani. O yüzden de daha dikkatli olur en azından. O yüzden memnunum.
1: Peki kızımız ne yapıyor?
0: Kızımız tenis oynuyor. Piyano çalıyor ve at biniyor. Hmm.
1: Tamam. Tam kızlara göre evet. Daha ne olacak? Harika. Evet. Tam prenses.
2: Kaç yaşında oldu şimdi?
0: Alara 8 yaşında.
2: Oy, maşallah.
0: Şimdi 7,5 bu Ağustos'ta 8'e girecek.
1: Zaman
0: Emir de 10 oldu.
1: Maşallah.
0: Aa, inanılmaz abi o kadar
2: zaman
0: hızlı geçiyor.
2: Zaman çok hızlı geçiyor.
1: Neyse hepsini yakaladın. Bir evet, Ertuğrul evet. Zamanında biraz o da akşamları evde falan ama uyku zamanına
0: beşte,
1: denk geliyordu.
0: 5'te falan geliyorduk biliyorsun o zamanlar biz çok rahat çalışıyorduk gerçekten. 5-5.30'da evde oluyorduk. O zamanlarda Emir çok küçüktü zaten. Bütün gün uyuyordu. Yani ben akşam eve geldiğimde yeni yeni uyanmış oluyordu. Ben bir de sete alıyordum onları. Ya yani Emir'in böyle benim full Ertuğrul kıyafetim atın önünde çok fotoğrafı var.
1: Çok bende.
0: Güzel. Tabii çok fotoğrafı var öyle yani. Babiş hatırlıyor musun ne biçim at binerdik sen dedi.
1: Çok iyi.
0: Ben
1: çok
0: hatırlıyorum tatlı. Da sen nasıl hatırlıyorsun diyorum. İlk sen fotoğraflardan hatırlıyor.
1: Seninle nasıl at binerdik?
0: Şu an o da biniyor.
1: Harika.
0: O da güzel at biniyor şu anda.
1: Harika.
0: Aynen.
1: Şimdi yurt dışındaki eğitimin dışında da normal sosyal hayatları herhalde full devam ediyor. Spora çok meraklılardı. Zaten anne baba full sporcu. Nesra sürekli spor salonunda zaten.
0: O sürekli spor salonunda. Ben sürekli spor salonundayım. O
1: şeyler değil mi? Çocuklar da meraklılar. Onlar da
0: spora yapıyor. Çocuklar da meraklılar çünkü aslında çocuk ne görürse onu yapıyor.
1: Efendim, hocam.
0: Yani çocuğa bir şey yap dediğinde çocuk yapmıyor. Senden gördüğünü yapıyor. Yani sen kitap okumuyorsan evde çocuğa kitap oku diyorsan o çocuk kitap okumuyor. Seni okurken görmesi lazım ki bunun normal bir davranış olduğunu anlasın. Yani yemek yemek gibi, su içmek gibi baba kitap okur. Ama baba kitap okumayıp da sen evladım kitabını oku diyorsan o çocuğa kitap okutamıyorsun. Yani sen spor yapmayıp da çocuğa spor yap evladım diyorsan o çocuk spor yapmıyor. İlk önce sen yapmamış diyor yani. Sen yapmıyorsan ben niye yapıyorum bunu? Görüyor annesi her gün spora gidiyor. Ben her gün spora gidiyorum. Spora gitmiyorsam evde aletlerim var. Onlarla mutlaka bir yarım saatte olsa 40 dakikada olsa bir şeyler yapıyorum. Yürüyorum her gün. Emir hem futbol oynuyor. Yetenekli de bayağı.
1: Neyse.
0: Yani benim hiç öyle bir yeteneğim yoktur mesela. Ama çok yetenekli futbolda. Futbol oynuyor. İşte motosiklete biniyor. Jimnastik yapıyor. Uzun süre jimnastik yaptı. Okul takımında koşucu.
2: Oo. Daha ne
0: bayağı
2: olsun.
0: Da olsun. Bayağı da hızlı. Kayakçı zaten. Yani yıllardır yarışıyor kayakta.
1: Alara tenis, binicilik diyorsun.
0: Alara da kayakta Türkiye şampiyonu oldu biliyorsun. Oh. O da kayakçı. İkisi de hani 2-3 yaşından beri kayıyorlar zaten.
1: Zaten sizin ailede kayakçı olmasa şaşardım zaten.
0: Zaten.
1: Anneler.
0: Aynen. Anneanneler.
1: Herkes kayak yıllarca.
0: Ben en geç kayağa başlayan ailede benim yani. Ben İzmir çocuğu olduğum için bizde kayak kültürü pek yoktur yani. Biz yazında Çeşme'ye gideriz. Kışında Çeşme'ye gideriz. Ama tabii Neslişah'tan önce artık 26-27 yaşlarında ben de böyle küçük küçük başlamıştım. Bortla başlamıştım. Çocuklar doğunca da board, yani babayı taklit etmesinler, board öğrenmesinler diye kayağa geçtim. Yani en geç kayakçı benim aralarında aslında yani. Benden daha iyi çocuklar.
2: Özel ritüelleriniz var mı? Baba oğul, baba kız, mutlaka birlikte bunu yaparız dedikleriniz.
0: Her akşam boğuşuyoruz Emir'le mutlaka. Yani mutlaka yatmadan önce bir boğuşma seansımız var. Alara'yla mutlaka kitap okuma seansımız var. Yani her akşam o yatmadan önce yıllardır çocukluğundan beri.
1: O, sen okuyorsun, o dinliyor mu yoksa
0: eskiden
1: sana mı okuyor?
0: Ben okuyordum, o dinliyordu.
1: Şimdi?
0: Şimdi o okuyor, ben dinliyorum.
2: Ay çok güzel.
0: Çünkü artık okumayı öğrendi ve çok mutluyum. Bazen böyle kelimeleri soruyor, bazı kelimelerin okunuşunu bilmiyor, bazen onlarla uğraşıyoruz falan ama hani artık o okuyor, ben dinliyorum.
1: Ne güzel.
0: Eskiden o okuyor, ben okuyordum. Alara ile Emir'le de her gün bir futbol mutlaka bir seansımız var. Ben kaleciyim, o gol atıyor bana. Ben o gollerin bazılarını yemek zorundayım mutlaka. Var rutinlerimiz, yani sevdiğimiz rutinlerimiz var beraber.
1: Mutlaka bir arada olduğunuz sofra, akşam yemeği, sabah kahvaltısı, öğlen oluyor.
0: Akşam yemeğimiz beraber. Akşam yemeğimiz her zaman beraber. Ben de ailemden öyle gördüm. Ben üniversitedeydim, akşam yemeğine eve giderdim. Akşam dışarı çıkacaksam bile ilk önce yemeği evde yerdim, ondan sonra dışarı çıkardım.
1: Yani
0: bizim ailede
1: çok güzel.
0: Öyle akşam yemeğine gelmemek diye bir konu yoktu yani. Hani akşam yemeği evde yenir, ondan sonra biri dışarı çıkacaksa çıkar. Ama öyle ben okuldan çıktım, arkadaşlarımla gidiyorum, eve gelmeyeceğim yemeğe. Yani üniversite bitene kadar bizde öyle bir şey olmadı ailede. Onu da çok seviyorum ben.
1: Çok güzel.
0: En azından yani haftanın, yani günün bir saati de olsa, bir öğünü de olsa beraber olmak, hani o gün neler olduğunu konuşmak. Hani nasıl geçti günü, onu tartışmak hoş. O akşam yemeklerinde iPad yasak. Evet. Öğle ve sabah yemeklerinde serbest, istiyorlarsa kullanabilirler. Ama akşam yemeklerinde sadece sohbet var ve akşam yemekleri beraber.
1: Kuzenlerle nasıl durumda? Kuzen olmuyor, ne oluyor?
0: Kuzen oluyorlar, çok iyi araları.
1: Ve onlarla beraber büyüyorlar galiba değil mi? Çok yakın mısınız?
0: Yakınız, çok yakınız, güzel. Yakınlar. Alara tabii çok hoşuna gidiyor Alara'nın o iş. Alara kendini bir anda abla zannediyor ve hani gerçekten de ilgileniyor ve bakıyor çocuklara da. Yani her şeyi de yapabiliyor gerçekten.
1: Oh, maşallah.
0: Emir tabii abilik. Aslışan büyük oğlan, yani Cem Emir'e hayran. Yani Emir ne yapıyorsa o da yapmaya çalışıyor. Doğal olarak Ada Alara'ya hayran. İşte efendim ojeler sürülüyor, o da bir şeyler oluyor falan. Ben tabii o işlere biraz karşıyım, o yüzden benden gizli yapılıyor o işler. Aynen. Ama artık kız çocuğuna da bir yere kadar dur diyemiyorsun.
1: Tabii, tabii.
0: Yani bir yerden sonra da dur diyemiyorsun. İçlerinde var yani bir
1: erkek
0: şekilde.
1: Erkek çocuğu nasıl futbol ve işte yarış marışla ilgileniyorsa, evet, kız çocuğu da böyle.
0: Yine gizli gizli yapılıyor benden. Çok böyle benim gözümün önünde olmuyor o işler ama hani ben de arada görmezden geliyorum o işleri. Ama güzel bir şeyleri var arkadaşlıkları. Ben de kuzenlerle büyüdüm. Ve çok seviyorum ben o aile ilişkilerinin yakın olması durumunu, çok seviyorum. Ve kuzenler güzeldir, çok güzeldir. O kuzen hayatı büyüdüğünde bir şekilde devam ediyorsa.
1: Evliyorsun, çocuklar arkadaşın halen kuzen oluyor. Her zaman bir kuzen vardır yani. Kardeş, evet, kadar yakındır.
2: En iyi arkadaşın, evet, oluyor bir yandan da.
0: Evet evet. Ve bir de yaşları da yakın olunca birbirlerine. Şimdi büyüdükçe tabii daha da ilişkileri de gelişleyecek. Daha da paylaşımları da artacak. Ben seviyorum onu. Yani o bir kuzen durumuyla beraber yaşamalarından hoşlanıyorum.
1: Hülya Hanım'la Selim Bey'in özlemi nasıl oluyor? Yani o biraz sıkıntı galiba.
0: Hülya sağ olsunlar geliyorlar.
1: Geliyorlar ha. İyi zor.
0: Geliyorlar, gidiyorlar. Tabii Selim amca dünya tatlısı. Bayılıyorum Selim amcaya. Tabii Selim amca özledim oğlum be. Hadi gelin artık. Hadi artık gelin falan. Ama sağ olsunlar. Yani
1: çok sık gidip geliniyor. Hiçbir şey için bir arada oluyorsunuz.
0: Evet. Gidip geliyoruz bir şekilde. Yani öyle özlem duysalar da mesafe çok uzun değil.
2: Aynen, ortak bir proje olur mu Hülya Hanım'la?
0: Keşke. Ne güzel olur gerçekten Hülya Hanım'la beraber bir şey yapsak. Yani öyle bir duayenle çalışmak benim için onur olur tabii ki. Ama hiç bu kadar yıldır hiç denk gelmedi öyle bir proje. Bir kere geldi Hülya Hanım beğenmedi. Ben bunu oynamam hayatım dedi. Peki Hülya Hanım dedi. siz öyle diyorsanız. Ondan sonra bir daha hiç öyle bir fırsat denk gelmedi. O yüzden inşallah.
1: Ama Hülya Hanım çok çok çok özel bir oyuncu. Yani

0: Tarih, yani sinema tarihinde çok önemli.
1: Müthiş bir hanımefendi.
0: Aynen öyle.
1: Müthiş bir hanımefendi gerçekten. Yani o eskiye özlem duyuyor insan Hülya Hanım'la konuştuğunda. Evet. Yani ben normalde Hülya teyze diyorum Hülya Hanım'a. Ama yani hani böyle dinliyorum gerçekten, oturuyorum ve bütün o tarihi dinliyorum. Herkese anlatıyorlar, bütün o dönemi anlatıyorlar. O bütün yönetmenleri, o nasıl çektiklerini, o işte Susuz Yazı çekerken çektiklerini, o çileleri, o ilk ödülleri falan ve hani o dönemi, o tarihi böyle ilk ağızdan dinlemek ya benim için tabii paha biçilmez. O yüzden orada da kendimi çok şanslı hissediyorum.
0: Belki sen bir Hülya Hanım belgeseli çekersin.
1: Aa, ne güzel olur. Çok iyi fikir.
2: Evet.
0: Çünkü senin yönetmenliğin var yani.
2: Evet.
0: O göz de var sende bence.
1: Çok iyi fikir.
0: Çok çok özel bir şey olabilir. Çünkü gerçekten Hülya Hanım'ın yani tarihe imza attığı çok özel şeyler var. Gençler ya şu anda hala sinema okullarında onun filmleri ve onunla ilgili bir şeyler anlatılıyor yani.
1: Tabii tabii tabii.
0: Ya çok, o yüzden çok... bunun bir de görselli olduğunu düşünürsen.
2: Harika olur.
0: Yaz bir kenar.
1: Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ederiz. Ben ayağına teşekkür
2: ederim. Sağlık.
0: Tekrar teşekkür ederiz.
2: Biz çok teşekkür ederiz. Sağ
0: olun. Evet değerli izleyiciler, önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Sevgiyle kalın.
2: Görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: A-Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay A-Para, X A-Para TV, Facebook A-Para, Instagram A-Para, YouTube A-Para.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Avrupa ekranlarından herkese mutlu günler. Sayın seyirciler, bize sorunla karşınızdayız. Dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yeni OVP'yi açıkladı. 2027-2029 dönemini kapsayan biz de bugün programımızda OVP'nin orta vadeli programını, yani çalışma hayatını kapsayan hedeflerini konuşacağız bugün. Ve tabii sorularınıza cevap vereceğiz. Bize sorun@apara.com.tr mail adresimiz, bu mail adresine şimdiden sorularınızı yollamaya başlayabilirsiniz. Faruk Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: İstihdam ve işsizlikle isterseniz başlayalım.
1: Olur, yani orta vadeli programı konuşacağız biraz. Evet. Tabii orta vadeli program dediğimiz önümüzdeki 3 yılın, yani 2027 ve 2029'da dahil olmak üzere 3 yılın ekonomideki yol haritasını bize anlatan bir program oldu. Pazar gününde açıklandı. Tabii orada birçok konu var, makroekonomiyle ilgili, sosyal taraflarla ilgili, ama tabii çalışma hayatıyla ilgili de önemli detaylar vardı. Evet. Özellikle yeni çalışma modelleri, biraz onu konuşuruz. Ama önce istersen bir istihdama bakalım.
0: Tabii.
1: Çünkü işsizlik hedefleri tek hane devam ediyor. Önce oradan başlayayım. İşte 2026 için 8.1'lik, bu yıl sonunda bir işsizlik, %8.1'lik bir işsizlik hedefi var. Hı. 2027'de bu %8'e düşecek. 2028'de 7.8, 2029'da hedefte 7.6. Netice itibariyle uzun süredir zaten tek hane gidiyor işsizlik, ve bunun yanında tabii istihdam artıyor özellikle. Baktığın zaman şu anda bu yıl için 32.5 milyon çalışan sayısı, önümüzdeki yıl 33.2 milyona, daha sonra 33.9 milyona çıkacak 2028'de. Ve 2029 hedefi 34.7 milyon çalışan. Yani baktığın zaman bu 3 yıl içinde aslında 2.1 milyon çalışan, ilave çalışandan bahsediliyor. İşte her yıl için yine 700-800 bin yeni ilave istihdam hedefleniyor. Zaten Türkiye büyüme hedeflerine de baktığın zaman

0: 3'ün üzerinde bir büyüme hedefi konuldu orta vadeli programda. 3'ün üzerinde büyümek zorundayız. Çünkü iş gücüne katılım oranımız bak giderek yükseliyor. Bu 40'lardaydı, 30'lardaydı. Yani ben çalışmak istiyorum, çalışacak nüfustaki ben çalışmak istiyorum diyen nüfusun oranı artıyor. Dolayısıyla ben çalışmak istiyorum diyen nüfus arttıkça bizim onlara iş bulmamız lazım. O yüzden de hani buradaki 2.1 milyon yeni ilave istihdam çok önemli. Bir yandan da iyi istihdamla ilgili teşviklerin daha da artacağı yine orta vadeli programda yer aldı. İş gücüne katılım 52.9 bekleniyor. 2029'da bu oran 54.7'ye çıkacak. Tabii işsizlik işte %8 civarında bir işsizlik hedefleniyor ama bu şöyle anlaşılmasın. Yani işte her yıl bizim işsizimiz %8 kişi işsiz kalıyor değil. Aslında 100 kişi ben çalışmak istiyorum diyor. Biz 92 kişiye iş bulabiliyoruz anlamı taşıyor. Yoksa insanlar işsiz kalmıyorlar. Netice itibariyle istihdam artıyor. O yüzden de hani işsizlik rakamlarını okurken bu anlamda okumak lazım. Hani çalışmak istiyorum diyen nüfusun işte 100 kişi ise 98'ine 92'sine iş bulunuyor demek. Şimdi istihdamın arttırılmasına yönelik ve istihdama destek anlamında da programda birçok şey yer aldı. Özellikle biliyorsun imalat sanayi gibi ihracat yapan, üreten firmalarda 3500 lira kişi başına destek zaten devam ediyor. Yine asgari ücret destekleri devam ediyor. Fakat programda ilgi çeken en çok konulardan birisi de önümüzdeki dönemde başlayacak olan yeni çalışma modellerinden bahsediyor. Yani yeni nesil çalışma modelleri denilmiş. Dolayısıyla iş hayatı değişiyor, çalışma şekilleri değişiyor, üretim şekilleri değişiyor. Geleneksel üretimden daha dijital, daha teknolojik üretime geçiyor bütün dünya. Dolayısıyla çalışma şekilleri de değişiyor. Evet. Bunun için de işte uzaktan çalışma, esnek çalışma gibi çalışma. Böyle işte bizim anladığımız 9-5 mesai dışında daha esnek çalışma modelleri gelecek hem kamuda hem özel sektörde. Dolayısıyla bu modellerin yasal altyapısı da mevzuatı da bir an önce hazırlanıp yürürlüğe girecek orta vadeli programda yer aldı. Yine özellikle çocuk bakmakla yükümlü çalışanlardan bahsediyor. Yani anneler, babalar ve özellikle kadınlar. Burada özellikle kreş desteği, uzaktan çalışma, esnek çalışma gibi özellikle annelere bir destek söz konusu olacak. Yine bizim dezavantajlı kesimler dediğimiz işte engelliler, yaşlılar, kadınlar, gençler gibi kesimlerin de istihdama katılması yönünde çok önemli tedbirler yine orta vadeli programda yer aldı. Yani özetle şunu söyleyeyim. Önümüzdeki dönemde biz yeni çalışma modellerinin mevzuatıyla birlikte hayatımıza girdiğini göreceğiz. Yani kamuda uzaktan çalışma belki başlayacak. Yine özel sektörde yine uzaktan çalışma modelleri başlayacak. Yine işte geç gelip geç çıkma, erken gelip erken çıkma gibi esnek çalışma modelleri gelecek. Dolayısıyla ya da küçük çocuğu olan anne ve babalara yine uzaktan çalışma imkanları getirilecek. Bütün bunları çok kısa sürede göreceğiz. Çünkü dediğim gibi bütün çalışma hayatı, üretim hayatı değişiyor. Buna da ayak uydurmak durumundayız zaten. Özellikle mesela pandemide bunu görmüştük. Evet. Pandemi gibi bir şeyi biz hayal etmiyorduk. Birdenbire başımıza geldi. Ne oldu? Herkes evden çalışmaya başladı. Uzaktan çalışmaya başladı. O noktada bizim iş kanunumuzda zaten bunun tarifi var ama daha bir altyapısı gerekti. Çünkü netice itibariyle evden çalışıyorsun. Mesai kavramı nasıl olacak? İşte yemek masrafı nasıl olacak? Ekipmanların kullanımı nasıl olacak? Kim ayarlayacak? Evde başına bir iş gelirse bu iş kazası sayılacak mı sayılmayacak mı? Çok fazla detayı var. Özlük hakları bakımından ne olacak? Hani izindir, tazminattır, işte o çalışma süresinin o günler eklenecek mi, işte hafta sonu eklenecek mi gibi birçok detayı var bunun. Dolayısıyla bunun da yasal altyapısı hazırlanacak diye düşünüyorum.
1: Pandeminin başından beri aslında sizinle bu programda bu çalışma modellerini konuşuyoruz ama öyle görünüyor ki bundan sonra kanunda daha da detaylandırılacak bu modeller.
0: Şimdi yani orta vadeli programda artık o yer aldı ve mevzuata girecek.
1: Evet. Şimdi enflasyon beklentilerini de konuşalım. Özellikle enflasyon beklentilerinin, enflasyonun emekli ve memuru ilgilendiren kısmıyla devam edelim.
0: Evet, yani orta vadeli programda tabii

0: yıllık enflasyon hedefleri de konuldu.
1: Evet.
0: Ve bu 3 yılın sonunda da işte tek haneye yakın bir hedefte konulmuş oldu. Ama tabii bu savaşın getirdiği bir 6-7 puanlık bir enflasyona katkı var. Onu da söyleyeyim. Önceki orta vadeli programlarda işte %20'ler bu yıl için beklenirken bir 7-8 puanlık bir savaş etkisini de görüyoruz. Biz bu yılın sonundaki enflasyon tahmininden yola çıkarak emekli ve memurun alacağı maaş artışlarını da hesaplamış olalım. Aşağı yukarı bu tutacak demiştim. Geçtiğimiz hafta da biz Merkez Bankası'nın hem hedefinden hem de yaptığı anketlerden bir çalışma yapmıştık seninle. Dolayısıyla az çok tutuyor. OVP'de yıl sonu tahmini %28.4 oldu. Enflasyon tahmini. 2 aylık enflasyon zaten cepte biliyorsun 3.66 çıkmıştı. Hem Temmuz hem Ağustos enflasyonlarını düşündüğünde. Şimdi 28.4'e göre bir hesaplama yaptığın zaman 6 aylık enflasyon %9.04 çıkıyor. Yani %9 gibi bir 6 aylık enflasyon. Bu SSK ve Bağkur emeklisinin enflasyon artışını ortaya koyuyor. %9. Memur emeklisine bir tüfe farkı oluştu burada. Yani %9'u düşündüğün zaman %7'lik bir Temmuz artışı almışlardı toplu sözleşmeden. Evet. Onun üstünde oluşan enflasyon 1.91 puan çıkıyor. Toplu sözleşme artışı Ocak'ta onlar için 5. Bunu da eklediğin zaman 7 oluyor. Burada bir toplama yapılmıyor tabii. Şimdi herkes diyebilir niye hani 6.91 hesaplamadığınızda 7 diye. O kümülatif bir hesap yapılıyor. Dolayısıyla baktığın zaman eğer orta vadeli programdaki %28.4'lük enflasyon hedefi tutarsa SSK Bağkur emeklisi %9 alacak. Memurlar ve memur emeklisi de %7'lik bir artış almış olacak. Bundan bir de maaşları hesaplayalım istersen.
1: Tabii.
0: En düşük SSK Bağkur emekli maaşı 25.681 lira oluyor. Tabi bu yasayla düzenlendiği için böyle bir hesap yapılmıyor. Yasa ne derse oluyor. Bunun daha üzerinde de bir yasal düzenleme yapılabilir. Ama evet, enflasyonu koyduğumuz zaman 25.681 lira oluyor. En düşük memur maaşı 75.140 lira. En düşük memur emeklisi maaşı da 33.734 lira olarak çıkıyor. Orta vadeli programdaki %28.4'lük hedefe göre. Tabii evet, benim tahminim de yine %28 ile 30 arasında bir yıl sonu enflasyonun geleceği. Dolayısıyla %9 ile 10 arasında bir 6 aylık enflasyon bekleyebiliriz. Memur ve memur emeklileri için de %7 ile 8 arasında bir artış bekleyebiliriz. Az çok bu kesin gibi görünüyor. Yani ortaya çıkan hesaplamalarda.
1: Geçen sene açıklanan OVP'de bir sapma olmuş muydu enflasyon, yıl sonu enflasyon tahmini?
0: Evet, yani daha düşük bekleniyordu. İşte onun evet, üzerine bir savaş etkisi geldi. O da aşağı yukarı bir 7-8 evet, puanlık bir etki yapmış oldu. Çünkü %20'ler civarında bir beklenti vardı bu yıl için. Dolayısıyla bu gün içinde, yıl içinde Merkez Bankası da kendi enflasyon hedeflerini revize etti biliyorsun. Önce %26 idi, sonra %28'e çıktı. Elbette yani 95-96 dolarlara çıkmış bir petrolün maliyetler üzerinde etki etmesi, onun da enflasyona yansıması kaçınılmaz. Bütün dünya bu yüksek enflasyonla mücadele ediyor şu an.
1: Evet. Peki, teşekkür ediyoruz. Sorulara geçelim. Tekrar hatırlatalım seyircilerimize. Bize sorun @apara.com.tr mail adresimiz. Bu mail adresine sorularınızı yollayabilirsiniz. İlk sorumla başlıyorum. Tolunay Cura'nın sorusu. 1975 doğumluyum, işe girişim. 15 Mayıs 1990 prim günüm 4975. EYT öncesi 5000 gün primim vardı. 2 EYT paketinden prim indirimi olur mu? Şu an prim günüm 5375.
0: Şimdi şöyle, bu prim indirimi nedir onu bilemiyorum ama bir kere burada bir 15 yaşında bir sigorta var. Yani 1975 doğumlu ve 1990'da sigortalı olmuş. Bu 15 yaşındaki sigorta önemli. Çıraklık mı, staj mı, ona mutlaka bakmak lazım. Diyelim ki o uzun vadeli sigorta kollarındansa bu arkadaşımız 5450 gün en az prim biriktirecek ve EYT'den emekli olacak. Yani böyle bir indirim vesaire böyle bir şey söz konusu değil. Yani şu anda sizin için 5450 gün gerekiyor. Evet. 5375 gün var. Bir 75 günle sanki bu iş çözülecek gibi görünüyor.
1: Muharrem Bey,

0: Yaş şartları var.
1: Murat Dündar. Doğum tarihim 1 Şubat 1982. Sigorta girişim 6 Ağustos 2006. Toplam 5500 prim günüm var. Ne zaman emekli olurum?
0: Prim günü 7000 günle tamamlanacak. Ardından da 60 yaş dolması gerekiyor.
1: Bayram Ermiş'le devam ediyorum. 1979 doğumluyum. 2003'te çiftçi Bağkur'u yaptırdım. 7700 Bağkur primi, 389 günde sigorta primim var. Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi tabii Bağkur daha fazla, gördüğün gibi. Dolayısıyla Bağkur fazla olduğu için Bağkur devam ederse 9000 günü tamamlaması gerekiyor. Yok ben sigortalı çalışmaya devam edeceğim derse bu sefer 1261 günü tamamlayıp yine 60 yaşını bekleyecek.
1: Evet. Hacer Karagöl. Bir yakınım için soruyorum. 10 Eylül 1979 doğumluyum. SGK girişim 2001. Prim günüm 7600. Askerliği borçlansam emekli olabilir miyim?
0: Askerliği borçlanmaya gerek yok. Dolayısıyla yani 7000 gün 60 yaş şartları var. 7000 günü tamamlamış. Ama şöyle bir durum var. Askerlik 99'da yapılmış gibi duruyor. Yani evet. 20 yaşında askerlik yapmışsa. Bu SGK girişi de 2001'in ilk 4 ayındaysa, yani Nisan'a kadar bir sınır var.
1: EYT'li olur.
0: EYT'li olur 18 ay geri çekmek şartıyla. Dolayısıyla eğer öyle bir durum varsa 18 ay geri çekerek EYT'li olun ve emekli olursunuz. Ama 2001'in hangi ay olduğu önemli tabii.
1: Evet. Tugay Vatansever. 1972 doğumluyum. Sigorta başlangıç tarihim 1 Ağustos 1991. Prim günüm 3403. 2019'dan itibaren Bağkurluyum ancak prim borçlarım var. Nasıl emekli olurum?
0: Şimdi şöyle, Bağkur devam ederse 9000 gün gerekiyor. EYT'li olmuş arkadaşımız. Yok ben SSK'ya dönerim derse, ki bana sorarsan SSK'ya dönsün, 5525 günü tamamlayıp EYT'den emekli olabilir.
1: Ümit Ceylan. 1998'de askerlik yaptım. Sigortam 2000'de başladı. Askerlik borçlanmasıyla birlikte 1999 Nisan ayına çekti. EYT'den yararlanabilir miyim diye sormuş.
0: Evet, mesela bu arkadaşımız öyle bir fırsattan yararlanmış. Evet. Nisan 99'a çekmiş ama tabii 25 yıl şartı da var. 98'de askerlik yaptıysa 78 doğumlu olduğunu düşünüyoruz. 25 yıl şartı da tamamlanmış. Ama prim tamamlanmış mı ona bakmak lazım. 5975 güne de ihtiyacınız var. Ama EYT'li olmuş arkadaşımız. Yani evet, o büyük bir fırsat biliyorsun. Yoksa 60 yaşını bekleyecekti.
1: Peki Alper Ayvalı. Olası emekli maaşı taban aylığında hesaplamasında olabilecek bir değişiklikten mevcut emeklilerde faydalanır mı diye sormuş.
0: Şimdi taban aylığım hesaplaması zaten mevcut emekliler için yapılıyor biliyorsun. En düşük emekli maaşı. Evet. Yani sizin maaşınız kaç lira olursa olsun, işte şimdi 25 bin liranın üzerinde bir taban maaş var. O ödeniyor. Dolayısıyla burada mevcut emekliler için bu, yani bundan sonra emekli olacaklar için değil.
1: Zaten adı üstünde emekli maaşı taban aylığı.
0: Evet yani. Ama yani bir intibak düzenlemesi gibi bir şeyden bahsediyorsa, yani öyle bir hani düşünce oysa, öyle bir şey de anladım. Öyle bir şu anda intibak meselesi yok.
1: Zuhal Ertek. 1984 doğumluyum. 25 Ekim 2002 sigorta girişim var. 1440 gün doğum borçlanması yatırdım. Toplam sigorta primim 2891. Emekli olabilmem için kaç güne tamamlamam gerekiyor?
0: Şimdi en az 4500 gün lazım burada kısmi emeklilik için. Hani prim az olduğu için söylüyorum. Ve 25 yıl lazım. Tabii 25 yıl dolar, yani 2027'de de olacak ama zaten yaş da 58 olması gerekiyor. Önce siz bir 4500 günü tamamlayın ve yaşı bekleyin. Ya da ben daha çalışırım diyorsanız 7000 günü tamamlayın, yine 58 yaşı bekleyin.
1: Evet. İrfan Beyazıt. Eşim 1979 doğumlu, 97 SGK girişli, 4600 günü var. Şu an ekip eşle prim yatırmaya devam ediyoruz. En erken nasıl emekli olur bize?
0: Şöyle, bu zaten eşiniz EYT'li olmuş. Ek 5'te SSK kapsamında sayıldığı için siz 5900 günü tamamlayın. Yani bir 1300 gün daha yatırmak gerekiyor. İşte aşağı

0: yukarı bir 3-4 yıl. Dolayısıyla 5900 günü tamamladığı zaman eşiniz emekli olur.
1: Evet. Devam ediyorum. Şükrü Yavuz'un sorusu. Bir yakınım için soruyorum. Bir devlet kurumunda işçiyim. Engelli bir çocuk annesiyim. Emeklilik süresinde kısaltma olur mu? %70 seviye engelli çocuk annesiyim. 2001 yılı sigorta girişim var.
0: Şimdi şöyle, engelli anneleri için bir avantaj var. Evet. Hı hı. Ama orada bazı şartlar var. Bir kere çocuk %50 ve üzeri engelli olacak. Bu o seviyeyi geçmişler. Ama doktorların da bakıma muhtaç ibaresi koyması lazım. Yani çocuğun bakıma muhtaç olması lazım. O zaman 2008 sonrası yaptığınız tüm çalışmalara %25 daha prim ekleniyor. Yani siz işte 4 yıl çalışıyorsunuz, 5 yıl çalışmış gibi oluyorsunuz. Eklenen prim kadar, mesela 4 yıl çalışan için 1 yıl eklendi ya, 1 yılda yaştan düşülüyor. Yani 58 ise yaş şartınız, 57'ye düşüyor. Dolayısıyla burada şartlar şöyle, 7000 gün ve 58 yaş gerekiyor. Siz bu 7000 günü dediğim gibi 2008 sonrasında engelli annesi olduğunuz için prim desteğiyle tamamlayabilirsiniz ve yaşı da düşürürsünüz. Ama bir daha onu hatırlatayım, çocuğun %70 engelli olması tek başına yeterli değil, doktorların da bakıma muhtaç raporu vermesi lazım.
1: Evet. Metin Akarsu, 2005 yılında SSK'lı olarak çalışmaya başladım. 20 yıldır aralıksız çalışıyorum. Tazminat alabilir miyim?
0: Şöyle, 20 yıl eğer aralıksız çalıştıysa 7200 günü doldurmuştur. Ama burada zaten 7000 gün yeterli. 7000 gününüz varsa Sosyal Güvenlik Kurumu'na gidin, bir yazı alın 7000 günü tamamladığınıza dair. Bununla gelip iş yerine bir istifa dilekçesi vereceksiniz ama bu istifa dilekçesine de mutlaka işte Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan aldığınız yazıyı ekleyerek bu sebeple ayrıldığınızı belirtin. Tazminatınızı alıp ayrılabilirsiniz. Ben bu işlerde noter vasıtasıyla bu dilekçelerin gönderilmesini daha doğru buluyorum. Çünkü yarın bir gün işte bir sıkıntı olduğu zaman elinize bir resmi belge olmuş olacak. Evet.
1: Dürdane Gümüş, 1976 doğumluyum. İşe giriş tarihim 1992. Prim günüm 4500. Ne zaman emekli olurum diye sormuş Dürdane Hanım.
0: Şimdi şöyle, 16 yaşında burada da bir şey var, sigorta var. Tabii o staj değilse ya da çıraklık değilse 5525 günle emekli olur. O yüzden EYT'li olmuş. Önce 16 yaşındaki sigortaya bakmak lazım. Daha sonra da 5525'i tamamlayın ve emekli olun.
1: Bekir Çulha, 13 yıldır aynı iş yerinde çalışıyorum. Emekli oldum. 18 aydır aynı yerde çalışmaya devam ediyorum. İşten ayrılmak istiyorum. Tazminat alabilir miyim?
0: Şimdi şöyle, emekli olduktan sonra tazminat alıp ayrıldıysanız tekrar işe başladığınızda her şey sıfırlanmış oluyor. Biliyorsun bu EYT yasası çıktığında şöyle uygulamalar oldu. İşte insanlar bugün işten çıkış aldılar, gittiler emeklilik müracaatlarını yaptılar ve ertesi gün tekrar girişleri oldu. Eğer böyle bir şey varsa evet, çıkarken tazminatınızı alıp ayrılabilirsiniz. Ama siz o çıkışı aldığınızda emekli olmak için tazminatı da aldıysanız tekrar tazminat almak için istifa etmemeniz gerekiyor. Onların çıkartması lazım.
1: Devam ediyorum. Tarık Tuncan'ın sorusu. 1987'de ticaret lisesinde staj başlangıcım var. Okul sonrası 1991 yılında bir dış ticaret firmasında bir ay sigortalı oldum. Sonrasında kendi dükkanımı açtığımdan 2005 yılında Bağkurlu oldum. Bağkur'dan 5560 prim günüm var. Emekli olmak için ne yapmam gerekir?
0: Şu iki yol var. Bir, esnaflığa devam ediyorsa Bağkur'u 9000 güne tamamlayacak. İki, devam etmiyorsa bir iş yerinde SSK'lı olarak, 4A'lı olarak 3,5 yıl çalışacak ve emekli olacak.
1: Tarkan Çelik, eşim 1973 doğumlu, 1989'dan staj girişi var, sigorta girişi 2012. Mahkeme kararı okudum, emsal karar var stajla ilgili, şu an 5000 günü var. Mahkemeye vermeli miyiz?
0: Şimdi şöyle, ya hep konuşuruz bunu. Yani stajda yapılan sigorta sağlık sigortası. Stajı da bir eğitim çalışması olarak görüyor Sosyal Güvenlik Kurumu.
1: Dolayısıyla bir faydası yok.
0: Evet, yani burada bir çalışma olarak görmüyor bunu. Bir eğitim olarak görüyor. Dolayısıyla o sigorta primleri Emeklilikte kullanılmıyor. Girişte giriş olarak kullanılmıyor. Sadece kadınlar doğum borçlanması yapacağı zaman staj girişini kullanabiliyorlar. Farklı bir durum var mı onu bilmiyorum. Hani sizinle ilgili. Hani mesela normal çalıştığınızda sizi staj mı gösterdiler? Bilemiyorum. Yani hani orada bir hile mi oldu? Bir hukukçuya danışabilirsiniz ama staj sigortasının geçerli sayılmasıyla ilgili bir uygulama yok.
1: İbrahim Hafta. 2004 sigorta girişim var. 2006'da Kıbrıs'a gittim. Orada 1625 gün sayım var. 2012'de Türkiye'ye dönüş yaptım. Türkiye'de işe başladım. Bir fiil aynı iş yerindeyim. Kıbrıs'taki primlerimi ekletebilir miyim?
0: Ekletebilirsiniz. Yani o 1625 günü yurt dışı borçlanmayla satın alırsınız ve primlerinize eklenir. Zaten 2004 girişinize göre 7000 gün ve 60 yaş gerekiyor. Yani siz 60 yaşına geldiğinizde yaşını yazmamış ama priminiz eksikse 1625 günü oradan tamamlayabilirsiniz. Ama şu anda çalışıyorsanız zaten ekletmeye gerek yok.
1: Sayın seyirciler, bültenimizi kapatıyoruz şimdi. Faruk Bey, çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Bütçe dengesi. Bütçenin gelirleri ile giderleri arasındaki dengeyi ifade eder.

Mutlu sabahlar, saatler 7'yi gösteriyor. Apar ekranındasınız. Seans öncesi programı ile karşınızdayız. Gündemin öne çıkan başlıklarını aktaracağız ve piyasa fiyatlamalarına bakacağız. Hazırsanız seans öncesi başlıyor. Önce gündemin manşetlerine bakacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından konuştu. Erdoğan enflasyonla mücadelede kararlı duruşun sürdüğünü ve süreceğini belirterek milletimizin refahını artıracak ekonomimizin yapısal sorunlarına kalıcı çözüm üretecek adımlar atmaya devam edeceğiz dedi ve yıl sonu bitmesi planlanan Yarısı Bizden kampanyasının 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıldığını belirtti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün kabine sonrası ardından yaptığı konuşmasında. Ve hazinenin nakit gelirleri Ağustos ayında 1 trilyon 677 milyar lira, giderleri de 1 trilyon 627 milyar lira olarak gerçekleşti. Avrupa Birliği Grönland'da dijital bağlantı, temiz enerji ve kritik ham madde alanlarını desteklemek üzere 200 milyon euroluk yatırım paketi hazırladı ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen paketin bağlantı, temiz enerji ve kritik ham maddeler olmak üzere 3 stratejik alanda odaklanacağını bildirdi. Paket kapsamında Grönland'ın uydu kapasitesinin artırılacağını, ülkenin kuzeyindeki yerleşimin derhal doğusundaki uzak yerleşimlerin ise Ekim ayından itibaren hızlı internet erişimine kavuşacağını kaydetti. Küresel tahvil getirilerinin geçen hafta son 10 yılın zirvesine ulaşmasına rağmen merkez bankaları altın alımlarını sürdürdü. Çin Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre bankanın altın rezervi 650 bin ons artış gösterdi. Böylece alım serisi 22. ayda da devam etmiş oldu. Yıllık getirisi ons bazında %5'e yükselen altının yıl sonuna kadar %10 artabileceği tahmin ediliyor. Çin'in güçlü alımları ise dikkat çekiyor bu noktada. ABD Başkanı Donald Trump, Kanadalı uçak üreticisi Bombardier'in ürünlerinin ABD'de satılmayacağını açıkladı. Kanada'yı Amerikan şirketlerinin ülkedeki faaliyetlerini engellemekle de suçladı ayrıca. Şirketin gelirlerinin %50'sinden fazlasının ABD'den elde ettiğini ve şirketin ürünlerinin yeterince iyi olmadığını öne sürdü Donald Trump. Ve bakır fiyatları, küresel arz sıkışıklığı ve zayıflayan doların etkisiyle Londra Metal Borsası'nda rekor kırdı ve tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Ton fiyatı %3.2 yükselerek 14.533 dolara ulaşırken Çin'de stokların sert gerilemesi ve madenlerdeki üretim sorunları fiyatları destekledi.

0: Verilere bir göz atalım. Enerji emtia piyasasındaki verilerle başlayalım. Ham petrolde 92 doları görüyoruz. %1.57'lik yükseliş var. Brent petrolde 97 doları aşan fiyatlama devam ediyor. %0.56'lık yükseliş var. Bir de bakalım kıymetli metallerde nasıl bir tablo var. Altının onsunda 4439 doları seyrediyoruz. %0.78'lik yükseliş var. Gümüşün onsunda da yükseliş var. 67 dolar an itibariyle %1.38 yükseliyor. Paladyum ve platinde de yükselişler var. Paladyum'da %1'e yakın yükseliş varken platinde %0.37'lik yükselişi takip ediyoruz. Bir de bakalım ABD piyasalarındaki son tablo neye işaret etti? Biraz karışık bir tablo var. Dow Jones'ta %0.61'lik geri çekilme varken Nasdaq'ta %0.55 yükselişi takip ediyoruz. S&P'de de sınırlı geri çekilmeyi takip ediyoruz. Biz bir de Asya piyasalarına göz atalım. Orada da karışık bir tablo karşımıza çıkıyor. Çin Şangay %0.36 yükselirken Japonya'da %1.26'lık yükselişi takip ediyoruz. Hindistan tarafında %0.41'lik geri çekilme varken Hong Kong tarafında da bir miktar geri çekilmeyi takip ediyoruz. Orada da 0.42'lik geri çekilme var. Güney Kore'de de %2'nin üzerinde primlenme söz konusu. Ve buradan da Asya piyasalarında takip edilen gelişmeleri Mehmet Zeyrek aktaracak bize Çin'den. Sözü kendisine bırakacağız. Günaydınlar, söz sizde.
1: İyi sabahlar Aslan Çelik. Asya cephesinde karışık bir seyir devam ederken gelişmelere odaklı ekonomi haberlerine şöyle bir baktığımızda Çin Gümrük Genel İdaresi'nden bugün bir veri geldi. Ülkenin dış ticareti yılın ilk 8 ayında %17,6 büyüdü. Yalnızca Ağustos ayına bakıldığında dolar cinsinden ihracat %25, ithalatsa %28'in üzerinde arttı. Dış ticaret fazlası da 119 milyar dolara ulaştı. Çin'de ihracatın lokomotifleri otomobil, yarı iletken ve diğer teknoloji ürünleri oldu. Bu tablo dış talebin Çin ekonomisini desteklemeye devam ettiğinin de bir göstergesi oldu. Ancak ihracatın iç tüketim, yatırım ve gayrimenkul sektöründen daha güçlü ilerlemesi büyümenin dış talebe bağımlılığını da artırıyor. Hong Kong'a baktığımızda günün şirket haberi Çin veri depolama üreticisi Longsys'ten geldi ve bu şirketin halka arz olmasıyla birlikte Hong Kong piyasalarında biraz daha risk iştahının olduğu bir seansı izlediğimizi söyleyebilirim. Japonya cephesine geçtiğimizde yatay pozitif arasında seyrediyor. Yenin dolar karşısında son 7 ayın en güçlü seviyesine çıkması ihracatçı şirketlerin hisselerindeki yükselişi sıralıyor. Japon ekonomisinin ikinci çeyrek büyümesi yıllıklandırılmış olarak %1,4'e yükseldi. İlk hesaplama %1,1'e işaret ediyordu. Yukarı yönlü revizyonun temel nedeni şirket yatırımlarının tahmin edilenden daha dayanıklı kalması oldu. Güney Kore'ye de şöyle baktığımızda piyasanın temel hikayesi yapay zeka veri merkezlerinin bellek çiplerine olan talebi artıracağı beklentisi. Kore'nin piyasayı değiştirecek önemli bir makro verisi bugün gelmedi. Güney Kore'nin Amerika'nın Texas eyaletindeki bir doğalgaz santralindeki 22 milyar dolar yatırım yapacağı yönünde haberler bugün çıkmaya başladı. Ancak Güney Kore Savunma Bakanlığı bu rakamların doğru olmadığını, Amerika ile görüşmelerin sürdüğünü ve henüz kesinleşmiş bir karar bulunmadığını açıkladı. Bugün son olarak yine Avustralya'dan madencilik ve enerji hisseleri petrol fiyatlarından destek alsa da tüketici odaklı ve faiz hassasiyetli yüksek sektörlerde satış izledik. Eylül ayı tüketici güveni yaklaşık %5 geriledi Avustralya'da. Endeks 100 seviyesinin altında kaldığı için de kötümser tüketicilerden iyimserlerden daha fazla olduğunu da gördük. Genel olarak uzmanların da bakış açısını aktarmaya çalıştık ve Asya cephesinde borsaların arka planındaki finans haberleri bu yöndeydi. Sözü tekrar İstanbul stüdyolarına bırakalım. Aslan Çelik.
0: Mehmet Zeyrek Çin'den aktardı. Çok teşekkür ederiz. Ve devam ediyoruz. Ekonomiyi kalkınma ve büyüme rotasında tutmayı sürdürüyoruz. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine sonrası yaptığı açıklamalara detaylıca bakalım. Yapısal sorunlara kalıcı çözümler üretecek adımları atmaya devam edeceğiz. Enflasyonda mücadelede kararlı duruşumuz sürecek vurgusu var. Ağustos ayında ihracatta rekor kırdık. Enflasyon tarafında küresel krizin etkilerini hissediyoruz. Hürmüz Boğazı'nda düğüm çözülmedikçe petroldeki artışlar herkesi zorlamaya devam edecek. Yarısı bizden kampanyasının 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldığını da vurguladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bu kampanyayla İstanbul'da 2 milyon vatandaşı güvenli yuvalarına kavuşturacağız diyor. Ekim'de ilk kiralık konut kurasını çekeceğiz ifadeleri vardı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritasını belirleyen 2027-2029 dönemi orta vadeli programın açıklandığını ve detaylarını da tüm yayınlarımızda konuştuk biliyorsunuz. Yeni orta vadeli programı iş dünyası nasıl değerlendiriyor? Askon Genel Başkanı Orhan Aydın Apara'da yanıtladı. İzleyelim.
2: Daha gerçekçi bir ekonomik zeminden bir revizyonun yapıldığını görüyoruz. Tabii bu zaman zaman bu tip OVP gibi ülkelerin açıklamış olduğu 3 yıllık, 5 yıllık ve 10 yıllık planlarında revizyona gitme ihtiyacı olur. Önemli olan bu ihtiyacı görmek ve bu revizyona hızlı bir aksiyon almaktır aslında en önemli konu. Bu yönüyle hükümetimiz yeni dönemle ilgili bir revizyona gitme ihtiyacının açık aşikar olduğunu görerek bizlerle de geçtiğimiz hafta yapmış oldukları istişarelerin neticesinde de benzer bu minvalde bizlerin iş dünyası olarak da hükümetimize vermiş olduğumuz gerekli birikler sayesinde de OVP'de bir revizyona gidildiğini görüyoruz. Tabii OVP'deki revizyondaki en önemli kısmın aslında 2029 senesinde gerek vatandaşlarımızı gerek iş dünyamızı çok olumlu bir dönemin başladığı, artık tek haneli enflasyonun konuşulduğu, tahmin ediyoruz ki beraberinde tek haneli tekrar faiz döneminin başladığı, dolayısıyla da artık ülkenin tekrar sanayiyle, yatırımla, yeni yatırım ortamlarıyla beraber büyüdüğü bir dönemi geçeceğiz. Tabii bakıldığında ülkemizde işte 2029 yılında yaklaşık %5'lik bir büyüme hedefi var. Ancak bu biz iş dünyası olarak artık şunu daha önemsiyoruz. Ne kadar büyüdüğümüzden ziyade nasıl büyüdüğümüzü aslında çok daha önemsiyoruz. Yani artık tüketimle değil, sadece hizmet sektörlerinden gelen bir büyümeyle değil, sanayiyle, kalıcı olarak büyüyecek olan sanayi ve ihracatla büyümenin tekrar Türkiye'nin büyümeye katkısındaki öneminin arttığı bir dönemi arzuluyoruz ki Cumhurbaşkanı Yardımcımızın açıklamış olduğu bu revizyonda da öyle görünüyor ki 2029 yılında tekrar yatırımlara, özellikle sanayi alanındaki yatırımlara önemli desteklerin tekrar başlayacağı, faiz ortamında artık tek haneli faiz dönemine tekrar geçileceği bir dönem bizleri aslında bu OVP'deki en heyecanlandıran kısım olarak gördüğümüzü ifade etmekteyiz. Ve şunu biraz önce de ifade ettiğim gibi Cevdet Yılmaz Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın açıklamış olduğu üretim ve yatırıma ki OVP'de ciddi önem verildiğini görüyoruz. Sanayi Bakanlığımızın farklı açıklamalarıyla birlikte sanayicilerimizin gerek istihdamı koruma, gerekse yeni yatırımlarla alakalı önemli teşvik ve destek modellerinin artık Türkiye'nin tekrar gündemine geldiğini görüyoruz. Bizi en sevindirici kısmı iş dünyası açısından budur. Çünkü biz biliyorsunuz bu birçok daralma dönemlerinde, birçok sıkıntı döneminde Türkiye ekonomisi çarklarını işverenler olarak çarklarını döndürmek için ciddi fedakarlıklar göstermiştir. Ve bugüne kadar yapmış olduğumuz bu zorlu sürecin artık 3. yılını deviriyoruz. 3 yıldır önemli süreçlerden, önemli sıkıntılı finansman erişilen finansmanın maliyet açısından bakıldığındaki fahiş rakamlara rağmen Türkiye ekonomisi hala çarklarını döndürmeye ve sanayide büyümesini devam ettirdiğini görüyoruz.
0: Merkez bankalarının toplantı takvimi önemli olacak. 10 Eylül'de içeride bizim merkez bankamızı takip edeceğiz. Bir faiz artışı beklenmiyor ya da faiz indirimi beklenmiyor. %37'de sabit bırakılması öngörülüyor. Ve bu toplantıyla beraber Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son 3 toplantısı kaldı bu yıl için. Ve majör merkez bankalarına baktığımız zaman bizimle aynı gün ECB'yi göreceğiz. 16 Eylül'de Fed'in faiz kararını takip edeceğiz. 17 Eylül'de BOE'nin faiz kararı var ve 18 Eylül'de de borç faiz kararlarını takip edeceğiz ve bundan sonraki fiyatlama açısından da faiz kararları ve merkez bankalarının başkanlarının verecekleri mesajlarda son derece önemli olacağını söyleyelim. Ve Merkez Bankası jeopolitik gerilimler ve enerji krizine karşı temkinli duruşunu sürdürürken Ocak ayından beri politika faizini %37'de sabit tutuyor. İş dünyası bankanın yılın kalanında gerçekleştireceği 3 toplantıda faiz indirimini yeniden almasını bekliyor.
3: İş dünyasının gözü kulağı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yılın kalanında izleyeceği faiz politikasında. Merkez Bankası Ocak ayında politika faizini %38'den %37'ye indirmesinin ardından İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında başlayan savaşın etkisiyle artan jeopolitik belirsizlikler ve enerji fiyatlarındaki yükseliş sebebiyle faiz indirimlerine ara vermişti.
4: Merkez Bankası 10 Eylül'de faiz kararını açıklayacak. Piyasada Eylül toplantısında faizin sabit tutulacağı beklentisi ağırlık kazanırken yılın son iki toplantısında indirimlerin yeniden başlaması bekleniyor.
5: Biz ASKON olarak bu toplantıda artık bir indirim bekliyoruz. Yani artık hani 100 bas puan, yani bu artışlarda biz biliyorsunuz 700 bas puan, 800 bas puan, 600 bas puan gibi artışları çok hızlı bir şekilde yaşadık. Bugün bakıldığında artık enflasyonda, ki şu anda yazdan çıkıyoruz, gıda üretiminin etkisiyle birlikte enflasyonda ciddi bir gerilemenin olacağını bekliyoruz biz. Bu gerilemenin de faizlere etkisinin olmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz.
6: Yüksek faizlerin krediye ulaşımda, finansmana erişimde sıkıntıları var. Dolayısıyla faiz düşüşlerinin başlaması aynı zamanda 2029'daki bizim tekhaneli rakamlara inişimize de giden bir yolu açacağını düşünüyorum ve faiz indirimi bekliyoruz.
3: İş dünyasının beklentisi Merkez Bankası'nın yıl bitmeden faiz indirimlerine yeniden başlaması yönünde.
4: Jeopolitik gelişmeler ve enflasyondaki seyir Merkez Bankası'nın atacağı adımlarda belirleyici olacak. Faizlerin yeniden düşüşe başlaması yatırım, ihracat ve üretim açısından kritik bir öneme sahip.
7: Merkez Bankası Başkanımızın, Hazine ve Maliye Bakanımızın ve kamuoyunun vermiş olduğu sinyaller de faizlerin geriye geleceği, enflasyonla paralel faizlerde de gerilemenin olacağı yönündeki olumlu sinyalleri alıyoruz. Bunlar da bizim için umut verici. İnşallah faizler geriye geldiği zaman para maliyeti ve fonlama maliyetlerimizde daha rekabetçi fiyatlarla ihracatımızı artırmak için daha fazla bize fırsat veriyor olacak.
8: Faizler çok ciddi bir problem. Bu yük gerçekten sanayinin çok ciddi şekilde sıkıntıya düşmesine sebebiyet veriyor. Aynı zamanda aslında enflasyonu da tetikliyor. Çünkü maliyet arttırıcı bir unsur. Şirketlerin ISO'nun ilk 500 ve ikinci 500 şirketlerine baktığınız zaman karlarında çok ciddi bir düşme var ve düşen karların da hemen hemen tamamına yakını, %95'i faize gitmiş. Bu sürdürülebilir bir şey değil tabii ki. Dolayısıyla da biz sanayiciler olarak faizlerin düşmesini bekliyoruz.
3: Ayrıca piyasa beklentileri de yılın son çeyreğinde faizde aşağı yönlü bir harekete işaret ediyor. Merkez Bankası 10 Eylül'ün ardından 22 Ekim ve 10 Aralık'ta yılın son iki faiz kararını açıklayacak.
0: Ve devam ediyoruz. Çin Merkez Bankası'nın altın alımında ivme sürüyor. Detaylarına bakalım. Külçe altın fiyatları Ağustos ayında yaklaşık %10 yükseldi. ABD'nin tahvil geri alımlarını arttırma planı yatırımcıları altın gibi alternatif varlıklara yöneltti. Çin külçe altın fiyatlarının hızla yükseldiği Ağustos ayında alımlarını hızlandırdı. 2023'ten bu yana rezervlere eklenen en büyük miktarda altın alımı oldu. Bankanın altın rezervleri 650 bin ons artış gösterdi. Böylece bankanın alım serisi 22. ayda da devam etmiş oldu. Bir değerlendirme aktaralım. Jeopolitik risklerdeki artış ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik altın fiyatlarını nasıl etkiliyor? EMA Blue Portföy Genel Müdür Yardımcısı Ümit Şener, altındaki son görünümü ve piyasanın önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerini değerlendirdi. İzleyelim.

0: Altın tabii bu yıl itibariyle bir miktar karışık diyebileceğimiz bir seyir izledi. Burada bahsettiğimiz piyasa karışıklıklarının etkisi var. Çünkü bir yandan enflasyon tehlikesi var. Diğer yandan da özellikle faizlerin yüksek kalıyor olması var. Ama bunun da daha yanı sıra özellikle jeopolitik riskler nedeniyle hem Amerikan doları üzerinde olsun hem Euro hem Japon yeni gibi esasında benchmark kurlar üzerindeki baskılar olsun. Yani altın fiyatlarını esasında yukarı taşıyacak beklentiler de var. Bu para birimlerinin değersizliği veya zorluklarla karşılaşıyor olması. Hem enflasyon trade'i anlamında hem de zaten jeopolitik dengeler nedeniyle rezerv biriktirmesi merkez bankalarının devam ediyor. Bunlar altın üzerindeki pozitif taraflar. Ama bir yandan da baktığımız zaman da her altın taşıdığınızda yaklaşık işte 10 yıllık Amerikan faizini alırsak 4.75 civarında bir faiz oranından da feragat etmiş oluyoruz. Yine özellikle likiditenin değerli olduğu bir ortamda, bu kadar yüksek oynaklığın ve belirsizliğin olduğu ortamda da yine altın bizim elimizde işin açıkçası biraz bağlamış oluyor. Bu nedenle bunlar da olumsuz faktörler. Şu an itibariyle de bazı olumsuz faktörlerin azaldığını, bahsettiğimiz belirsizliklerin fiyatlanması ve enflasyon heci gibi korunması gibi etkenlerle bir miktar yükseldiğini gördük. Ama trende ulaşabilmesi şu an itibariyle biraz daha zor. Böyle kademeli şekilde zaten seviyelerde, teknik seviyelerde kendisini gösteriyor. 4.000 dolarda belli bir tutunma sağladık. 4.400 dolarlarda belli oynaklıklar devam ediyor. 4.700 dolardan da döndük. Muhtemelen önümüzdeki aylarda 4.400-4.700 dolar aralığında bir süreç takip edeceğiz. Ondan sonraki dönemde bahsettiğimiz belirsizlikler aşılır jeopolitik ve özellikle faiz tarafında tekrar yukarı yönlü yöneliş başlayacaktır. Çünkü uzun vadeli trendler esasında hala devam ediyor. Ama bu belirsizlikler ve bu risk ortamı nedeniyle de çok hızlı bir toparlanma veya yükseliş beklememek gerekiyor. Benim birinci senaryom önümüzdeki döneme ilişkin 4.400-4.700 aralığında bu süreç tekrar fiyatlanır. Ondan sonra yılın son ayından itibaren tekrar belki 5.000 dolarlar seviyesini görebiliriz ama şu anda birazcık daha dar bir aralıkta dalgalanma beklemeliyiz.
1: Bakır fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı. Bakır fiyatları ABD Başkanı Donald Trump'ın rafine bakır ithalatına yönelik gümrük vergilerini genişleteceği beklentilerin etkisiyle haftalardır yükselişini sürdürerek Londra Metal Borsası'nda tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. 14.617 seviyelerini yükselerek Ocak ayında kaydedilen rekorunu da aşmış oldu bakır fiyatları ve son bir yılda %17, yaklaşık %17 yükselirken bu artış da uzun vadeli arz talep dengesizliklerinin etkili olduğunu belirtelim. Tüm detayları konuşacağız. Kıymetli bir konuğumuz olacak. Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen bize eşlik edecek yayınımızda. Zafer Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
1: Günaydınlar, teşekkür ederiz. Şimdi bakırı konuşacağız ama önce ben petrolle başlayalım istiyorum. Jeopolitik gerilim ve arz endişeleriyle yükselişte 97 doların üzerine görüyoruz. Jeopolitik belirsizliklerin riskleri hala devam ediyor. Tahminler de var. İran'dan gelen açıklamalar var. Umman'la Hürmüz anlaşması birkaç gün içinde imzalanacak diyor. Bakıyoruz, Goldman Sachs diyor ki kriz derinleşirse 120 dolarları göreceğiz. Sonra bakıyoruz, Bessent da diyor ki 40 dolar öngörüsü var. İşte yaşanan gerilim sona erdiğinde petrol fiyatlarının düşeceğini ve varil başına 40 dolara kadar gerilebileceğini söylüyor. Diğer taraftan bakıyoruz, OPEC pazar günü gerçekleştirdiği toplantıda da Ekim ayına ilişkin petrol üretim politikasını değiştirmedi. Şimdi bu seviyeler bize ne anlatıyor? Bu haber akışlarıyla nasıl yorumlamak lazım?
2: Yani baktığımız zaman 95 doların üzerindeki fiyatlamalar artık risk fiyatlamaları diyebiliriz. Ki Bessent'in de söylediği gibi umarım en kısa sürede bu gerilim sona iner de petrol fiyatlarının gerilediğini görürüz. Fakat bu gerilim devam ettiği sürece de fiyatlar yukarı doğru gitmeye devam ediyor. Baskı yukarı yönü devam ediyor. Aslında çatışmaların yeniden başlaması, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin kapalı olması tam olarak fiyatlamalara yansımamıştı. Piyasa iyimser fiyatlama yapmaya çalışıyordu. Burada savaşın sonlanacağı beklentisi vardı. Ama buna rağmen tabii Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerini tam sağlanamadı.

0: olmamış olması, hala bir barış anlaşmasının olmuyor olması fiyatları her gün yukarı doğru itiyor. 95 doların üzerine de çıktık. Buradaki fiyatlamalar artık risk fiyatlamaları. Artık piyasanın yavaş yavaş fikrinin değişmeye başladığı seviyeler. Burası. O yüzden umarım en kısa sürede bir anlaşma sağlanır veya en azından Hürmüz Boğazı'ndan geçişler eski seviyelerine gelir. Yoksa daha yukarı fiyatlamaları görmeye devam edeceğiz diye düşünüyorum ki burada ilk etapta 95 doların üzerinde 100 dolar seviyelerine kadar gidebiliriz. Eğer gerçekten de 120 dolarlara gitmesi için gerçekten de çatışmaların ciddi anlamda başlaması, savaşın yeniden başladığından bahsetmek lazım. Ama şu anki görüntü içerisinde her gün azar azar da olsa yukarı doğru fiyatlamaları görüyoruz. Bunun en büyük sebebi de aslında baktığımız zaman arz endişeleri diyebiliriz. Bu arz endişeleri devam ettikçe de baskı etkili olmaya devam edecek. Ne zaman ki burada kalıcı bir barış anlaşması sağlanır, Hürmüz Boğazı'ndan geçişler eski seviyelere döner, ben hızlı bir şekilde 80 dolar altına, hatta 70 dolar altına gelebileceğimizi düşünüyorum. Ama tabii şu anki petrol fiyatları bize gerilimin düzeyini de gösteriyor, petrol fiyatları üzerindeki baskıyı da gösteriyor diyebiliriz.
1: Peki Zafer Bey, şöyle bir varsayımda bulunursak, savaş yıl sonuna kadar bitmiş olursa petrol öngörünüz nedir? Savaş devam ediyor olursa yine yıl sonuna kadar petrol öngörüleriniz nedir iki tarafta da?
0: Yani eğer savaş devam ediyorsa hala şu 100 doların üzerinde olduğumuzu, 110 dolar seviyelerine yakınsayacağımızı düşünüyorum ben. Eğer tam tersi kalıcı bir anlaşma sağlanmış olursa ve savaş bitmiş olursa da yaklaşık 70 dolarlar civarında olacağımızı düşünüyorum. Baktığımız zaman aslında yükselişlerin ve düşüşlerin yaklaşık 2 aylık bir dönemi kapsayacağını öngörüyorsak, bunlara ulaşmak için de aslında Ekim ayı sonu, yani Kasım başı, ki bu da ABD seçimlerinden öncesine denk geliyor, bir kararın çıkıyor olmuş olması lazım. Ben de zaten Kasım seçimleri öncesinde bir karar, ABD tarafındaki Kasım seçimleri öncesinde en azından savaşın devam edip etmeyeceğine yönelik bir kararın çıkmış olmasını bekliyorum. Bu da fiyatlamaları bekleyecektir. Dediğim gibi kötümser senaryoda yaklaşık 110 dolar civarı, İyimser senaryoda ise 70-75 dolar bandında bir yerde olmamızı bekliyorum.
1: Evet, kötümser senaryoda 110 dolar, iyi senaryolarda da 70 dolarlara dikkat çekiyorsunuz. Ben de notumu aldım. Bakalım, umarım iyimser senaryoları görmüş oluruz diyelim. Şimdi altın,
0: İnşallah.
1: Altın tarafına dönelim istiyorum. Şimdi güçlü ABD istihdam verilerinin ve Fed'in bu ay faiz artıracağı beklentisinin yükselmesiyle haftaya düşüşle başladı. Yatırımcıların odağında da para politikasına ilişkin yeni ipuçları verecek ABD enflasyon verilerine çevrildi yatırımcıların odağı. Şimdi geçen hafta açıklanan veriler ABD istihdam artışının Ağustos'ta keskin biçimde hızlandığını ve işsizlik oranının %4.1'de de sabit kaldığını bize gösterdi. Jeopolitik gerilimler enflasyon endişelerini arttırırken altın fiyatlarındaki bu yine tutunmalar devam ediyor. 4400 doların üzerini görüyoruz. 4433 doları görüyoruz. Nasıl yorumlarsınız? Merkez bankalarının altın alımları da bir yandan hız kesmiyor. Çin'e bakıyoruz. Altın alımlarını arttırmış durumda. Altın rezervleri 650 bin ons başına ve 22. ayda da devam etti. Nasıl yorumlarsınız bu gelişmeler ışığında altın fiyatlarında ne bekliyoruz?
0: Yani aslında bizi takip eden izleyiciler, bu ekranları izleyen seyirciler çok da şaşırmamışlardır Merkez Bankası alımlarına. Çünkü zaten bunu söylüyordum ben. Muhtemelen bir Merkez Bankası alımı olduğunu, Merkez Bankası alımları profiline çok benzediğini konuşuyorduk. Raporlar açıklanacağı zaman zaten bunu göreceğimizi belirtmiştim. Açıklandı ve gördük zaten. Gene çok güçlü bir Çin Merkez Bankası alımı gördük. Tabii altın fiyatlarında bu noktaya gelmesine Çin Merkez Bankası'nın alımı etkili olduğu açık ama 4400 seviyesinin ben ideal bir seviye olduğunu düşünüyorum. Referans seviyesi olduğunu düşünüyorum. Özellikle enflasyon verilerinin yüksek seyrediyor olması, ki bunda petrol fiyatlarının katkısı büyük. Bu açıklanacak ABD enflasyonunun da aslında altın fiyatları ve piyasalar üzerindeki önemini de arttırmış durumda. İstihdam verilerinin çok güçlü gelmiş olması, beklentilerden iyi gelmiş olması, burada merkez bankalarının, ki ABD Merkez Bankası'nın faiz arttırabileceğine yönelik beklentileri arttırdı. İşte tam da bu noktada enflasyon çok önemli. Çünkü eğer enflasyon burada yüksek gelirse ABD ekonomisi de iyi gidiyor beklentisi, ki Fed'in baktığı iki tane ana veriden bir tanesi

0: Biri istihdam, diğeri enflasyon. İstihdam çok güçlü, enflasyon da güçlü gelirse burada faiz arttırımının çok bir yüksek bir olasılık olacağını söyleyebiliriz. Bu ne anlama geliyor? Bu da dolar endeksinin yeniden yukarı dönmesi anlamına gelmekte. Bunda da altın ve gümüş gibi kıymetli metallerde aşağı yönlü baskıları görürüz. Riskli varlıklarda gene satışların geldiğini görürüz. O yüzden de gelecek veri önemli. Peki gerçekten de beklentilerin üzerinde bir veri gelebilir mi? Ben şimdilik beklentilerin üzerinde bir veri gelmesini çok fazla düşünmüyorum. Beklentilere bir paralel veri gelmesini bekliyorum. Bu da piyasalarda bir miktar kafa karışıklığı yaratacaktır diye düşünmekteyim. Ama şu anki görüntü, eğer petrol fiyatları bu seviyelerde kalmaya devam ederse, 95 doların üzerinde kalmaya devam ederse, bu ay olmasa veya bu toplantı olmasa bir sonraki toplantıda zaten faiz arttırımına gitmek zorunda kalacaktır diye düşünüyorum. İstihdam da bu kadar güçlü olursa, ama bu gelecek enflasyon verileri önemli. Eğer beklentilerden güçlü bir enflasyon verisi gelirse bu piyasaların genelinde satışların artmasına yol açar. Dolar endeksinin yeniden güçlendiğini görürüz. Bakalım, umarım beklentileri paralel veya beklentilerden iyi bir enflasyon verisi gelir. Yoksa bir miktar daha satıcılı bir seyir göreceğiz tüm piyasalarda.
1: Peki Zafer Bey, altın fiyatlarında 4400 doların üzerindeki fiyatlamaları izliyoruz ama Goldman Sachs'ın da bir değerlendirmesi var. Altındaki yükseliş döngüsünün sona ermediğini dile getiriyor o da ve merkez bankalarının güçlü talebiyle fiyatların yeniden rekor seviyeye ulaşabileceğini öngörürken diyor ki 4000 dolar güçlü bir tabandır diyor. Buna katılıyor musunuz?
0: Yani 4000 doların çok güçlü bir taban olduğuna katılıyorum ben. Ki 3900-4000 dolar bandı diyebilirim. Bunu zaten uzunca bir zamandır söylüyorum. Yani Mayıs aylarından beri 4000 doların güçlü bir yer olduğunu konuşuyorduk. Bu ekranlarda da belirtiyordum. Ki 3900-4000 dolar bandının altına gelmeyeceğini, gelme ihtimalinin çok düşük olduğunu da sıklıkla konuşmuştuk. Şimdi yeni tablo içerisinde bugün itibariyle bakacak olursak ben hala bu seviyenin güçlü bir seviye olduğunu, bu seviyenin altına gelmesinin zor olduğunu düşünüyorum. Bu seviyenin altına gelebilmesi için dolar endeksinin burada 101 seviyelerinin üzerine çıkıyor olması lazım. Hatta 102 seviyelerinin üzerine çıkıyor olması lazım. Şu anki görüntü içerisinde bu olabilir mi? Hala olabilir. Neden? Çünkü biraz önce konuştuk. Enflasyon hala yüksek seyrediyor. Çünkü petrol fiyatları yüksek seyrediyor. Kötümser senaryoya baktığımız zaman petrol fiyatlarının 110 dolar olabileceğini konuştuk. 110 dolar olursa bu enflasyon tarafında ciddi baskı yaratır. Bu da dolar endeksinin güçlenmesine yol açar. Dolar endeksinin 102 seviyesinin üzerine çıkmasına yol açar mı? Bunu hep beraber görürüz. Ama kötümser senaryo içerisinde burada daha aşağı seviyelerin görünme ihtimalinin olduğunu söyleyebilirim. Görünür mü? Şu anda bana çok olası gelmiyor. Çünkü dediğim gibi ben barış anlaşması olma ihtimalinin Kasım ayından önce yüksek olduğunu düşünüyorum. Peki böyle bir durumda ne gerçekleşir? İyimser senaryomuzu söylemiştik. Petrol fiyatları 70 dolar civarına gelebilir demiştik. 70 dolar civarında olursa bu enflasyon endişelerini düşürecektir. Tahvil faizlerindeki o yukarı yönlü baskıyı azaltacaktır. Dolar endeksinde geri çekilmeye yol açacaktır. Nereye kadar geri çekilmeyi görürüz? Yaklaşık 97'ler seviyesine kadar bir geri çekilme olabileceğini düşünüyorum. Bu ne demektir? Bu da bize yaklaşık 5000-5200 aralığında bir seviyeye getirir ons altın tarafında. Yani baktığımız zaman yukarıda 5000-5200 bandı merkez bankalarının alımları olarak da söyleyebiliriz. Daha önceki beklentim 4800-5000 dolar civarıydı. Bu merkez bankalarının özellikle Çin Merkez Bankası'nın güçlü alımı üzerine bir miktar daha marş koymuş durumda. Bu da 5200 seviyelerinin bize görülebileceğini gösteriyor. Baktığımız zaman bu tablo içerisinde aşağıda da o zaman 4000 seviyeleri geçilirse 3600'ler seviyesi var. Yani çok kötümser senaryoda, en kötü senaryoda 3600 dolar civarı, iyimser senaryoda ise 5200 dolar civarını hedef olabileceğini söyleyebilirim altın tarafından.
1: Peki Zafer Bey, bir de gümüş tarafına odaklanalım dilerseniz. Gümüşte büyük hareket bekliyor musunuz diye sormak istiyorum. Çünkü gümüş fiyatları 65-50 işte 67 dolar aralığında sıkıştı biliyorsunuz. Yatırımcıların gözü kritik kırılmanın yönüne de bir yandan çevrildi ve 67 dolar direncinin aşılması durumunda gümüşte 73-70 dolara kadar yeni bir yükseliş potansiyeli ortaya çıkabilir beklentileri var. Siz ne düşünüyorsunuz bu 65.50-67 bandı, bu dolar 67 doları aşarsa böyle bir hareket bekliyor musunuz?
0: Yani benim oradaki seviyem ons altında 4400 referans seviyesi olduğu gibi gümüş tarafında da 68-70 dolar bandı referans seviyesi diyebilirim. Bu seviyenin altında bizim aşağıda baktığımız zaman gümüş tarafında yaklaşık 56-57 dolarlar seviyesi var. Yukarı yükselişlerde ise baktığımız zaman 80-82 dolar bandı var. Yani bu bantlar içerisinde hareket eden bir gümüş olmasını bekliyorum. Tabii şimdi tahvil faizlerinin bu kadar yüksek olduğu, faizlerin yüksek olduğu, küresel büyümede yavaşlama beklenen bir dönemde doğal olarak endüstriyel alanda daha fazla kullanılan emtialarda yukarı yönlü bir fiyat oluşumu beklemek çok sağlıklı değil. Emtiaların genelinde zaten endüstriyel metallerin genelinde bu eğilimi görüyoruz. Gümüşte de aynı beklenti var. Ve özellikle petrol fiyatlarının yüksek seyrediyor olması, ki yüksek seyrettikçe de bu baskıyı arttıracaktır gümüş tarafında ve yükselişlerin sınırlı olmasına yol açacaktır. Şöyle söyleyebilirim, yani altındaki hareketi gördüğümüzde, yani altın burada 4600'lere geldiği zaman gümüş tarafında da en azından 75'lere gelmiş olmamız lazım, 75 dolar seviyelerine. Oraya kadar da gelemedi. Bu da gücünün zayıf olduğunu gösteriyor. Burada ne zaman gümüşte bir hareket görebiliriz? İşte kalıcı bir anlaşma haberi, petrol fiyatlarındaki hızlı geri çekilme bir anda bizi burada 80-82 dolar bandına doğru taşıyabilir. Bu gerçekleşebilir. Hala bu eğilim var ama piyasanın çok da istekli olduğunu söylemek zor. O seviyelere geldikten sonra da üzerindeki hareketlerde zorlanacaktır diye düşünüyorum ben gümüş. Ve altın gümüş rasyosunun da şu anda yaklaşık 66'lar seviyesinde, 60'lar seviyesine kadar düşebileceğini ama onun altına gelmekte zorlanacağını düşünüyorum ben. Ve bu genel eğilim içerisinde baskı bir süre daha devam edecek. Yani faizler yüksek kalmaya devam ettiği sürece gümüş tarafında baskıyı da görmeye devam edeceğiz. Bu dönem çok fazla gümüşün dönemi değil. Eğer bir kalıcı anlaşma olursa yukarı yönlü bir sıçrama görürüz. Ama bunun bir trend oluşturmasını beklemem gümüş tarafında daha henüz.
1: Zafer Bey, şimdi bakır fiyatlarına gelelim dilerseniz. Bakır fiyatları ABD dışındaki arz sıkışıklığının gündeme gelmesi ve doların zayıflamasıyla, bunun desteğiyle Londra Metal Borsası'nda rekor seviye çıktı ve ton başına 14.600 dolarlara ulaştı. Bunu takip ettik. ABD'nin bakır ithalatına tarife uygulayabileceği endişeleri metalin dünyanın farklı bölgelerinde de aslında COMEX depolarına yönelmesine sebep oldu. Bu rekor seviyeleri nasıl yorumlamak lazım? Bakır fiyatları arındaki bu rekor bize ne anlatıyor?
0: Hani aslında gene bizi takip eden izleyiciler için çok sürpriz olmamıştır bakır. Neredeyse dilimde tüy bitti bakır bakır demekten. Tabii burada birkaç tane denge var. Yani özellikle arz ve talep tarafında sıklıkla hep şunu söylüyorum. Bakır tarafında talep arzdan daha hızlı büyüyor. Böyle bir ortamda da doğal olarak fiyatlamaların yukarı gitmesini bekleriz. Biraz önce gümüşü konuşurken şunu söylemiştim. Yani bu dönem endüstriyel metallerin dönemi değil. Bu faizler bu seviyedeyken yükseliş beklemek doğru olmaz. Bunun belki de buna dahil olmayan nadir emtialardan bir tanesi ise bakır. Neden? Çünkü çok güçlü bir talep var. Şu anda küresel büyümede yavaşlama beklerken büyümenin çok hızlı ilerlediği işte yapay zeka altyapısı, yenilenebilir enerji, Çin tarafındaki elektrikli araçlar burada bakır talebinin çok güçlü olmasına yol açıyor. Zaten küresel büyümenin de ana motoru da bu sektörler diyebiliriz. Bu sektörlerin de en büyük ham maddesi bakır. Böyle olunca da burada yukarı yönlü fiyatlamaları görmeye devam ediyoruz. Bunun devam edeceğini düşünüyorum ben ki özellikle ABD tarafında tarife bir açıklamaları veya tarife konuşmaları. Burada bakır da destekler nitelikte. Daha önce burada tarifelerin kaldırılmasıyla gene bakır konusundaki tarifelerle ilgili açıklamalar çok sert geri çekilmeleri yol açmıştı. O zaman da söylemiştim, bunu fırsat olarak görüyorum. Çünkü tarifelerden bağımsız olarak aslında zaten arz talep dengesi talep lehine değişiyor sürekli her gün. Talep arzdan daha fazla büyüyor. Bir de buna tabii madencilik tarafında, maden çıkarma tarafında maliyet artışları, özellikle enerji maliyetleri, lojistik, sigorta maliyetleri eklendiği zaman, madenlerdeki arz endişeleri, grevler eklendiği zaman dolayısıyla burada hep talep tarafının güçlü kaldığını görüyoruz. Bu da fiyatlamaları yukarı doğru çekiyor. Tabii bakırdaki fiyatlamalar öyle bir yanda böyle %40, %50, %100 hareketler görülen bir piyasa değil. Ağır hareket eden bir piyasa ama yukarı yönlü hareket eden bir piyasa. Bu harekette devam edecektir diye düşünüyorum. Hem yılın geri kalanında hem de önümüzdeki seneler tarafında bence buradaki hareket devam edecek. Bakırın güçlü kaldığını görmeye devam edeceğiz. Çünkü genel anlamda tüm dünyada yapay zeka altyapısı öne çıkıyor. Yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar öne çıkıyor. Fakat bununla beraber bu kadar güçlü bir yapay zeka talebinin oluşuyor olması, enerji tarafında çok talebin yüksek olmasını yol açıyor. Bütün bunların içerisinde de bakır önemli bir rol oynuyor. Bu rolü devam ettikçe, bu sektörlerdeki büyüme devam ettikçe, ki devam edecek gibi gözüküyor. Dolayısıyla biz de yukarı yönlü fiyatlamaları görmeye devam edeceğiz. Tarifelerle ilgili açıklamalar burada sert geri çekilmelere hala yol açabilir. Eğer böyle sert geri çekilmeler olursa da bunların alım fırsatı oluşturacağını düşünüyorum.
1: Peki bakır üzerine böyle konuştuktan sonra şunu da sormak istiyorum Zafer Bey. Dikkatimi çekti. Demir cevherinde Çin hareketliliği başlığı ve fiyat 100 dolara yaklaştı başlığı. Acaba buradan da o teknolojinin gelişimiyle işte yapay zeka vesaire bu teknolojilerin gelişmesi etkili oluyor olabilir mi demir fiyatlarındaki yükselişte?
0: Yani orada bir miktar daha tabii dinamikler farklı. Demir cevherinin kullanıldığı alanlar yapay zeka altyapısı tarafından bir miktar daha farklı. Orada ağırlıklı olarak Çin tarafında, Çin hükümetinin vermiş olduğu iç teşvikler ön plana çıkıyor. Tabii demir cevheri Çin ekonomisi için de önemli. Çünkü hem inşaat alanında hem çelik ihracatı anlamında önemli rol oynuyor. En azından bunun yapımında. Dolayısıyla burada iç teşviklerin ben etkili olduğunu düşünüyorum. Talep tarafındaki büyüme daha henüz o kadar güçlü değil. Güçlü olmasını da beklemiyorum açıkçası. Orada zayıflık bir miktar daha devam edecek hala. Özellikle ihracat tarafında fiyatların oldukça azaldığını da görmüştük. Stoklar tarafında bir miktar artış olduğunu söylememiz mümkün. Böyle bir dönemde dediğim gibi 100 dolar seviyelerine gelmesini ben normal karşılıyorum iç teşviklerle. Çünkü önemli, yani Çin ekonomisinin önemli noktalarından bir tanesi demir cevheri. En azından iç taraftaki o teşviklerin etkisini gösteriyor. Ama bunun çok kalıcı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Burada daha demir cevheri tarafında daha güçlü performanslar görebilmek için küresel büyümede toparlanmayı görmemiz lazım. O olmadan bunların sadece geçici tepki yükselişleri olduğunu ve Çin ekonomisinin, Çin hükümetinin vermiş olduğu teşviklerin veya Çin ekonomisindeki o desteğin belki bir miktar yansıması olduğunu söylememiz mümkün. Bunun çok yapay zeka tarafından kaynaklandığını düşünmüyorum veya yenilenebilir enerji elektrikli araçlar tarafında. Bunun etkisini bir miktar alüminyum tarafında görmüştük, lityum tarafında görüyoruz ama demir cevheri tarafında daha çok reel ekonomi ön plana çıkıyor. Reel ekonomide de zayıflık maalesef devam ediyor. Bu zayıflık devam ettiği sürece, ki faizler bu seviyede kalırsa da devam edecek gibi, oradaki toparlanmanın kısa süreli olmasını beklerim açıkçası.
1: Peki buğdaydaki fiyatlamaya bir bakalım dilerseniz. 5 haftalık rally artık sona mı eriyor diye sormak istiyorum. Putin'in de barış sinyali vardı. Fiyatları o biraz geriletti gibi ama Rusya-Ukrayna barışına ilişkin diplomasi tarafının yeniden gündemde olması, işte küresel tahıl piyasasında risk fiyatlamasını nasıl değiştiriyor diye sormak isterim size.
0: Yani orada tabii bir miktar iyileşme, en azından Karadeniz tarafındaki bir miktar iyimserlik kar satışlarına yol açtı diyebiliriz. Bir miktar geri çekilmeyi gördük. Son dönemde güçlü bir toparlanma vardı. Bu toparlanmanın aslında en büyük etkilerinden bir tanesi El Niño etkisi diyebiliriz. Yani o dediğimiz olay da bir hava olayı aslında. Hava sıcaklıklarının bir miktar daha yüksek olmasına yol açıyor. Mevsim normallerinden yağışların daha düşük olmasına yol açıyor. Bu da rekolte tarafını olumsuz etkiliyor ki bu yaz özellikle Avrupa'da ciddi sıcaklar gördük, düşük yağışlar gördük. Fransa, Almanya gibi üreticiler tarafında bir miktar rekolte düşüşü var. Keza yine Rusya tarafında bir miktar bunu görüyoruz. Avustralya ve Güney Amerika olumsuz etkileniyor. Bunun etkilerini görüyoruz. Bu fiyatlamaları yaşadık. Şimdi bir miktar Karadeniz'deki tabii o gerilim de Rusya-Ukrayna dolayısıyla ve özellikle gemiler tarafındaki saldırılar bir miktar riskleri arttırmıştı. Bunun da etkisini görmüştük. Orada bir miktar risklerin en azından açıklamalarla beraber orada kar satışlarını gördük. Ben bu kar satışlarının da belli bir süre sonra dengeleneceğini ve fiyatlamaların bir süre daha güçlü kalmasını bekliyorum. Çünkü El Niño etkisinin en azından sene 2027'nin başına kadar devam etmesi bekleniyor. Bu da bize bir miktar daha fiyatlamaların yüksek kalabileceğini gösteriyor. Şunu da unutmamak lazım. Petrol fiyatları ve savaş nedeniyle ciddi anlamda enerji maliyetlerinde artış oldu. Bununla beraber sigortacılık maliyetlerinde, gübre maliyetlerinde ciddi artışlar oldu. Bu tüm tarım emtialarında üretim maliyetlerinin artmasına yol açıyor. Üzerine risk fiyatlamalarının gelmesine yol açıyor. Zaten baktığımız zaman birçok tarım emtiasında yukarı yönlü hareketler de görüyoruz. Buğdayda buna katılanlar arasında bütün etkilerin dışında böyle etkinin de olduğunu belirtmekte fayda var.
1: Peki Zafer Bey, aslında şunu da sormak istiyorum. Yani bunu sormadan geçmek istemem. Ekranlara da yansıtıyoruz. Kakao tarafında arz endişesinde fiyatları yükselttiğini görüyoruz. El Niño etkisi kakao fiyatlarına nasıl fiyatlanıyor? Bunu bir konuşalım dilerseniz.
0: Yani bu ekranlarda gene aynı şeyleri söylemek istemiyorum ama takip eden izleyiciler hatırlayacaktır. 3 aydan beri yaklaşık kakao fiyatlarında yükselişe zaten değiniyorduk. O yükseliş eğiliminden bahsediyorduk. Çünkü El Niño geliyordu. El Niño zaten Batı Afrika'yı olumsuz etkileyecek hava olaylarından bir tanesi. Batı Afrika demek kakao demek. Neden? Çünkü dünya kakao üretiminin %70'i, hatta fazlası Batı Afrika'da gerçekleşiyor. Dolayısıyla buradaki hava sıcaklığındaki değişimler hemen kakao fiyatlarında da etkisini gösteriyor. El Niño başladı dedik Haziran ayı içerisinde. Zaten grafiğe de bakarsak Haziran ayı ile beraber kakao fiyatlarında yukarı yönlü fiyatlamaları görmeye başladık. Bu bir süre daha devam edecek dediğim gibi. Neden? Çünkü El Niño etkisi zaten 2027'nin başına kadar devam etmesi bekleniyor. Bundan dolayı da kakao tarafındaki fiyatlamanın da ben bir süre daha güçlü kalmasını bekliyorum. Tabii bölgedeki erişim bir miktar daha sınırlı olduğu için oraya yönelik gelecek haberleri görmek, raporları görmek önemli. Raporları gördükçe raporlara göre daha net konuşulabilir. Ama fiyatlamalara baktığımız zaman büyük oranda fiyatlamış durumda kakao fiyatları. Bu seviyeler direnç seviyeleri, artık bu seviyelerin üzerinde hareket edebilmesi için gelecek raporları görmek lazım. Yani sadece El Niño etkisini konuşamayız burada. El Niño etkisinin ne kadar olduğunu konuşabiliriz. Bana göre şu ana kadarki yaşanan fiyatlama aslında bu risk fiyatlamasını gerçekleştirmiş durumda. Bunun üzerinde belki bir %10-15 daha yükseliş olabilir eğer gelen rekolte haberleri olumsuzsa. Ama ben onun üzerinde bir kakao fiyatlaması artık beklemiyorum. Yani aslında bir süreden beri konuştuğumuz El Niño etkisi ve kakao fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin yavaş yavaş sonuna yaklaştığımızı düşünüyorum. Yukarı yönlü bir %15'teki maksimum marş kaldığını düşünüyorum. Onun üzerinde bir fiyatlama olmasını artık çok fazla beklemiyorum. 2027 ile birlikte de kakao fiyatlarında yeniden geri çekilmeyi görmeye başlayacağımızı düşünüyorum. O yüzden fırsat orada bir miktar kaçmış durumda. da yatırımcılar için. Kaçmamışsa bile yaklaşık %15'lik bir marj kaldı. Şu anki piyasa getirisi içerisinde de %15 marj riskinin çok alınabilir mi? Soru işareti diyebilirim. Batı Afrika dediğim gibi çok önemli. El Niño etkisini gördük ama sanki orada fiyatlamanın büyük kısmı yapılmış gibi gözüküyor.
1: Şimdi bu notlarımızı da aldıktan sonra ABD tahvillerine biraz bakalım istiyorum. Çünkü tahvil piyasasında uzun vadeli faizlerin yükselişi yatırımcıların ana risk başlıklarından biri olmaya da devam ediyor. 2 yıllıklarda 4.36'yı görüyoruz. İşte 10 yıllıklarda 4.77'yi görüyoruz ve 5 yıllıklarda da 4.54'ü görüyoruz. Zafer Bey, nasıl yorumlamak lazım? 5 sıntın da faizleri aşağı çekme çabasında sonuç vermediği başlığı da öne çıkıyor. Neler söylemek lazım?
0: Yani ABD ekonomi yönetiminin zaten tahvil faizlerinin konusunda endişeli olduğu, geçtiğimiz dönemde tahvil, uzun vadeli tahvil alımlarını arttıracağı haberiyle zaten ortaya çıkmıştı. Burada endişeleri var, burası bir gerçek ama bu endişeleri bitirebilmek için petrol fiyatını aşağı çekmek zorundalar. Yani kısaca savaş bitmek zorunda. Yoksa burada tahvil faizlerinde net bir geri çekilme görebilmek çok kolay olmayacak.

0: borçluluk azalıyor ve kredi talebi azalıyor. Bu ne demektir? Bu da küresel büyümede yavaşlama anlamına gelmekte. Ekonomilerdeki yavaşlama ise tabii ki doğal olarak tüm merkez bankalarını ve ekonomi yönetimlerini olumsuz etkileyen bir unsur. Vatandaşları da olumsuz etkileyen bir unsur tabii ki. Hem büyüme yavaşlarsa burada ciddi anlamda hem istihdam tarafında sıkıntıları görmeye başlayacağız. Enflasyon yüksek devam ediyorsa dolayısıyla vatandaşlar tarafında enflasyon etkisini de görüyor olacağız. Maalesef bu olumsuzlukları fiyatlayan bir tahvil piyasası var. Ve bu da petrol fiyatları geri çekilmeden, bir kalıcı anlaşma olmadan burada da değişimi çok fazla göremeyeceğiz gibi. Merkez bankalarının yeniden faiz indirimi patikasına giriyor olması lazım. Şu anda ise tam tersi bir görüntü var. Böyle bir görüntüde yukarı giden fiyatlamaları görmek gayet normal. Dediğim gibi buradaki değişimin ana belki de parametresi, değişkeni petrol fiyatları olacak. Petrol fiyatlarında o iyimser senaryoda 70 dolarları konuşmuştuk. 70 dolarlar seviyesine gelirse o zaman burada tahviller tarafında da geri çekilmeyi göreceğimizi düşünüyorum. Çünkü merkez bankalarının yeniden faiz indirim ihtimalleri artmaya başlayacaktır diye düşünüyorum. Ama onun için bile, bu değişimin yaşanması için bile en az 2 aylık bir zaman var gibi gözüküyor. Bu da piyasalar üzerinde baskının devam etmesine yol açacak. Maalesef gelişmekte olan ülkeler içinde, büyümekte olan ülkeler içinde bu olumsuz etkileri oluyor maalesef. Riskli varlıklar tarafında özellikle bu etkiyi görüyoruz.
1: Peki Zafer Bey, son olarak ABD borsalarındaki görünümü de sormak istiyorum. Nasdaq, S&P 500 ve Dow Jones'taki kapanışa bir bakalım. Orada karışık bir seyir var. Nasdaq'ta bir yükseliş varken Dow Jones'ta da bir geri çekilmeyi görüyoruz. Nasdaq'taki yükseliş %0.57 seviyesinde. Dow Jones'ta %0.59 geri çekilme var. S&P'de de sınırlı bir geri çekilme görüyoruz. Çok kısaca yorumunuzu alabilir miyiz bu konuda?
0: Aslında bunu çok net olarak söyleyebiliriz. Yani aslında bu da bize teknoloji tarafındaki büyümenin, yani burada da yapay zeka altyapısındaki büyümenin güçlü devam ettiğini, yatırımların güçlü devam ettiğini, küresel büyümenin aslında dediğim gibi motorunun bu yapay zeka altyapısı olduğundan geliyor. Teknoloji tarafından geldiğini gösteriyor. Bu devam edecek mi? Bu devam edecek. Bu sektörlerde, yani teknoloji sektöründe güçlü görünümü görmeye devam ederken diğer sektörlerde baskıyı görmeye devam edeceğiz diye düşünüyorum. Bu sadece ABD tarafında değil, tüm dünyada böyle olmaya devam edecek. Petrol fiyatları böyle 90 doların üzerinde kalırsa, özellikle 95 doların üzerinde kalırsa, bu çok daha etkisinin daha fazla hissedileceğini söyleyebilirim. Özellikle bu hafta gelecek enflasyon verileri önemli. Eğer orada yüksek bir enflasyon verisi görürsek, özellikle beklentilerin üzerinde bir enflasyon verisi gelirse, buradaki görünümün ben çok daha netleşmesini, genel anlamda piyasalar içerisinde piyasaların satıcılığı olmaya devam etmesini, ama yapay zeka altyapısı tarafındaki büyümenin, teknoloji tarafındaki büyümenin devam etmesini bekliyorum. Bu ayrım daha da devam edebilir kısaca.
1: Çok teşekkür ederiz Zafer Bey, kıymetli katılımınız ve değerli yorumlarınız için.
0: Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen'di konuğumuz. Seans öncesinin bu bölümünü noktalıyoruz. Saat başında yeniden karşınızda olacağız.

0: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam edecek.
1: Biz de komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar.

metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin.

İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 19. Kocaeli ve Sakarya 28, Bursa ve Balıkesir 29. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 13. Konya 27, Kayseri 26, Nevşehir 24, Sivas 23. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 21. Denizli ve Manisa 33, Aydın 36, Muğla 35. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 27. Mersin 34, Adana 38, Kahramanmaraş 35, Hatay 33. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 18. Bolu ve Samsun 25, Karabük 28, Rize 24. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 5. Malatya 28, Erzincan 25, Van 23, Ardahan 16. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 18. Mardin 32, Şanlıurfa, Siirt ve Diyarbakır 33 derece.

Idefix suna. Muğla'nın Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü turizm merkezi Ölüdeniz, Türkiye'nin yurt dışında en çok tanınan tatil rotalarından. Yeşil ve mavinin buluştuğu etkileyici güzellikteki Ölüdeniz, tarihi Likya yolunun da üzerinde yer alıyor. Ölüdeniz'i kuş bakışı izlemek ve heyecan dolu bir aktivitede yer almak isteyenlerin tercihi, Babadağ zirvesinden Ölüdeniz'e 45 dakikalık bir yolculuk yapılan yamaç paraşütü. Belcekız plajından kalkan teknelerle farklı koyları gezmek ve mavinin tadını çıkarmak da seçenekler arasında.

Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü çırağının temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra taht

0: 1876'te gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray Dolmabahçe gibi tek parça değil bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.
1: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
2: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
3: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
1: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
4: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
5: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
1: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
2: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
1: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
2: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A Para'da.
6: İnfo Yatırım ile seans öncesi programı devam ediyor.

Mutlu sabahlar. Seans öncesinin ikinci dilimiyle karşınızdayız. Saatler 8'i gösteriyor. Gündemin öne çıkan başlıklarıyla zaman kaybetmeden hemen başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine sonrası yaptığı açıklamada enflasyonla mücadelede kararlı duruşun süreceğini belirtti. Milletimizin refahını artıracak, ekonomimizi yapısal sorunlarına kalıcı çözüm üretecek adımlar atmaya devam edeceğiz vurgusu yaptı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'da yaşanan gerilim ve bunun sonucunda artan petrol fiyatlarıyla bu fiyatlarla ilgili açıklamalarda bulundu. İran'a karşı başlattıkları savaşın sona ermesinin ardından petrol fiyatlarının düşeceğini vurguladı Trump. İran savaşının kazanmamızda petrol fiyatları da diğer fiyatlar gibi hatta daha sert şekilde düşecek dedi. Petrol fiyatlarının ilk etapta galon başına 3 dolara, kademeli olaraksa 2 doların altına ineceğini kaydetti ve bunların hepsi hızlı bir şekilde gerçekleşecek dedi Trump ve İran asla nükleer silaha sahip olmayacak vurgusunda yineledi. İran, ABD ekonomik savaş konusunda tehdit ederken ABD savaş gemilerine gelişmiş bir füze fırlattığını açıkladı. Açıklama, iki tarafın yeniden karşılıklı saldırılarda bulunmasının üzerine yalnızca birkaç gün geçmişken savaşta daha fazla tırmanan risklerin altını çizdi. 6 aydır devam eden savaş, aralıklarla yaşanan çatışmaların ardından gelen ateşkes ve duraklama dönemlerini şekillendirdi. Ve son başlığımıza geçelim. Piyasaların odağında ise ABD Merkez Bankası'nın bir sonraki politik adımına ilişkin beklentileri şekillendirebilecek yaklaşan enflasyon verileri bulunuyor. Spot altın %0.6 ile ons başına 4429 dolara da yükseldi. ABD altın vadeli kontratları ise aralık teslimi için 4475 dolara dolarda yatay seyrettiğini söyleyelim. Ve tüm fiyatlamalara bakacağız elbette. Önce bir bakalım ABD piyasalarında nasıl bir kapanış vardı. S&P 500'de başlayalım. S&P 500'de sınırlı yukarı seyir takip ediyoruz. 7719 puanı görüyoruz. Biz de bir de Nasdaq'a bakalım. Nasdaq'taki durum %0.61'lik yükseliş var Nasdaq'ta. Bir de Dow Jones'taki son duruma bakalım. Orada da geri çekilme var. %0.59'luk geri çekilmeyi takip ediyoruz Dow Jones'ta. Bir de BIST endeksine bakalım. BIST endeksi dün nasıl kapanmıştı? 14.151 puandan kapandı. %0.99'luk %1'e yaklaşan bir primlenmeyle BIST endeksinin kapanışını gördük dün. İşlem hacmi 175 milyar TL'ye işaret ediyordu. Tüm detaylarını konuşacağız diyelim ve bir de kıymetli metallere bakalım. Orada tablo nasıldı kıymetli metallerde? Altının onsunda 4437 doları görüyoruz. %0.73'lük yükseliş

var. Gümüşün onsunda 67 dolar seyrediyor. 67 dolarların seyrettiğini görüyoruz. %1.41'lik yükseliş var. Paladyumda %1'e yakın yükseliş var ve platinde de %0.62'lik yükselişi takip ediyoruz. Kıymetli metallerde yukarı yönlü ivmeyi görüyoruz ve enerji emtiaya bir bakalım. Ham petrolde 93 doları görüyoruz. %1.81'lik primlenme söz konusu. Brent petrolde 97 doların üzerindeki seyri takip ediyoruz. %0.66'lık bir yükseliş karşımıza çıkıyor. Şimdi şirket haberlerine göz atalım. Şirket haberlerinde öne çıkan başlıkları aktaralım. Koç Holding ve bağlı ortaklıklarının Tüpraş'taki pay sahipliği oranı %50.1'e indi. Masfen Enerji, yurt dışı yerleşik bir şirketle güneş enerjisi santrali ve batarya enerji depolama sistemi projesi için iki ayrı sözleşme imzaladı. Onur Yüksek Teknoloji %300 bedelsiz için SPK'dan onay aldığını duyurdu. Şirket haberleri de böyleydi. Şimdi gazete başlıklarına bakalım. Gazete manşetlerinde neler öne çıkıyor? Aktaralım. Uzun dönemli Sabah gazetesine bakıyoruz. Uzun dönemli bakım sigortası geliyor başlığı öne çıkıyor. OVP'de nüfus artış hızının düşmesinin etkisini azaltacak düzenlemeler yer aldı. Buna göre uzun dönemli bakım sigortası oluşturulması planlanıyor. Hükümetin açıkladığı 2027-2029 OVP dönemine ilişkin çalışma hayatına ilişkin kritik hedefler yer alıyor. OVP'de iş gücü beceri uyumunun iyileştirilmesi hedefi ortaya konuldu. Buna göre beşeri sermaye hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde geliştirilecek. İş gücünün becerileri teknolojik gelişimler, sektörel ihtiyaçlar ve stratejik önceliklerle uyumlu hale getirilecek. Sosyal güvenlik sisteminin uzun vadeli mali sürdürülebilir güçlendirilecek. Prim tabanı genişletilerek tahsilat artacak. Yeni çalışma biçimlerine uyum güçlendirilecek. Nüfus artış hızının düşmesinin sosyal güvenlik dengesi üzerindeki etkileri analiz edilerek bakım ekonomisini güçlendirmeye yönelik uzun dönemli bakım sigortasının oluşturulacağı haberini görüyoruz. Ve devam edelim. Sabah gazetesinde yine KOBİ'lere 300 milyon TL'lik destek başlığını görüyoruz. KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın 2026 yılı 3. dönem başvuruları başladı. KOBİ'lere 36 ay vadeli kredilerde 300 milyon TL'ye kadar finansman, 20 puan finansman desteği ve KGF kefaleti sağlanacak. Başvurular 15 Eylül'de. KOBİ'lere 30 milyon TL, 36 ay vadeli kredilerde 30 milyon TL'ye kadar finansman sağlanacak. 20 puan finansman desteği ve KGF kefaleti sağlanacağını altını çizelim. Düzeltmiş olalım. Başvurular 15 Eylül'de sona erecek diyelim. Ve bakalım Takvim Gazetesi'nde hangi başlıklar öne çıkıyor, hangi manşetler öne çıkıyor. E-Ticaret'te kadınlara sıfır komisyon başlığını görüyoruz. Ticaret Bakanlığı'yla hepsi burada. N11, PTT AVM, pazarlama ve Trendyol platformları arasında kadın kooperatiflerinin dijital pazarlara erişimini kolaylaştırmak ve e-ticaretteki rekabet güçlerini arttırmak amacıyla İşbirliği protokolü imzalandı. İşbirliğiyle kooperatifler bu platformlara ücretsiz kaydolabilirken kooperatiflerden ilk 6 ay boyunca %0, takip edilen 4.5 yıl boyunca %1 komisyon alınacak. Ayrıca kooperatifler için özel kampanya dönemleri de düzenlenecek. Ve Hürriyet gazetesine de göz atalım. Hürriyet'te hangi manşetler öne çıkıyor? Vergide 3 yılın haritası netleşti başlığını görüyoruz. OVP'de kayıt dışı ile mücadeleye yönelik plan da dikkat çekti. Dijital dönüşümün sık sık vurgulandığı planda kayıt dışılıkla mücadele kararlılıkla sürdürülecek. Dijital dönüşümün sunduğu imkanlardan yararlanarak denetim süreçleri güçlendirilecek. Yapay zeka, büyük veri gibi teknolojik imkanlar sayesinde verisel hatalar asgari düzeye indirilecek denildi. Başlığı öne çıktı. Seneye 19.9 trilyon lira bekleniyor. OVP'ye göre vergi gelirlerinin bu yıl sonunda 14 trilyon 585 milyar lira olması bekleniyor. 2027 yılında vergi gelirlerinin 19 trilyon 906 milyar lira, 2028'de ise 23 trilyon 973 milyar lira ve 2029 yılında da 27 trilyon 718 milyar lira olacağı tahmin edildi. Gazete manşetleri de böyleydi.

0: Ve seans öncesinin bu bölümünde bize kıymetli bir konuğumuz eşlik edecek. Destek Portföy Fon Yöneticisi Ahmet Deniz Yağbasan konuğumuz olacak. Ahmet Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, günaydın, merhaba.
0: Günaydınlar. Şimdi borsada açılış beklentileriyle başlamak istiyorum. Çünkü dünkü kapanışta 14.151 puanı gördük. %1'e yakın bir primlenme vardı orada da. İşlem hacmi de 175.5 milyar TL'ye işaret etti. Bugünkü açılışta da böyle yükselişleri takip eder miyiz? Bugünkü kapanışa doğru mesela giderken yine 14.200'lere vesaire görür müyüz? Ne dersiniz?
1: Evet, dünkü kapanış da güzeldi. Geçtiğimiz hafta Cuma'dan itibaren Borsa İstanbul'da olumlu bir seyir var. Dün akşam seansı YOP tarafında yine o tarafta da pozitif bir görünüm olduğunu söyleyebiliriz. Bugün için en azından sabah saatlerinde negatif açmamız için bir sebep çok fazla göremiyorum. Tabii enerji fiyatlarında bir miktar yükseliş var ama bu taraf çok da olağanüstü bir şekilde değil. O yüzden yine salı gününde de haftaya pozitif bir açılış gerçekleştirebiliriz. En azından yani geçtiğimiz hafta pazartesi gününden itibaren Borsa İstanbul'da ciddi satışlar görüyorduk. Tabii hem Cuma günü hem de pazartesi günü bu satışların bir miktar daha toparlanmış olması en azından ilerleyen süreç için bir miktar daha bizlere umut veriyor. 14.000 seviyesini takip ediyoruz biz burada. Özellikle bu seviyenin altında kapanışlarda bir miktar daha baskılanmanın söz konusu olabileceğini söyleyebiliriz. Tabii ki kısa vadede durum bu ama orta ve uzun vadede biraz daha senaryo farklılaşıyor. En azından bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bir faiz kararı var. Pazar günü de OVP'yi takip etmiştik. Şimdi bu taraftan gelen veriler bizim bir miktar daha en azından tonlamanın şahin olması bize bir miktar daha yoğun bir şekilde sıkı para politikasını takip edebileceğimizi gösteriyor. Ama bu neye bağlı? Enerji fiyatlarındaki gidişata bağlı. Çünkü enerji fiyatları son dönemde manşet enflasyon üzerinde yukarı yönlü riskleri arttıran önemli indikatörlerden bir tanesi. Buna bize de en azından ABD ile İran arasındaki yaşanan gelişmeleri takip ediyor olmamız gerekiyor. Buradaki gelişmelerin sonlanıyor olması gerekiyor. En azından enerji fiyatlarında biz tekrar 70 dolarlara yanaşan bir geri çekilme görürsek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da faiz indirim yolundaki gidişatı bir miktar daha hızlanabileceğini öngörebiliriz. Bu hafta tabii Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı olduğunu söylemiştik. Çok bir farklılaşma beklemiyoruz. Bir faiz indirimi bekleyen tarafta değiliz. Bununla tabii ki başlıca sebepleri var. En başında hala enerji fiyatlarının 95 dolarlar seviyesinde bulunuyor olması. Bunun beraberinde enflasyonun en düşük olduğu dönemlerden çıkıp bir miktar daha artık eğitim harcamalarının işte kırtasiye malzemelerinin veya servis ücretleri gibi alt enflasyon kırılımlarında artış görebileceğimiz sezona başlamamış olmamız bir miktar daha gelecek dönemde enflasyon ana eğiliminde yukarı yönlü gidişatı görebilmemizden kaynaklanıyor. Bu noktada da evet Eylül ayında bir faiz indirimi beklemiyoruz ama eğer biz 85 dolarlara yakınsayan bir Brent petrol görürsek Ekim ayına doğru ay ortalaması 85 dolarlar seviyelerinde olabilen bir Brent petrol görürsek işte o zaman Ekim ayında bir faiz indirimiyle karşılaşmamız bizim için muhtemel senaryolardan bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki böyle bir senaryoda Borsa İstanbul tarafında olumlu bir şekilde fiyatlamayı sürdürecektir diye söyleyebiliriz.
0: Peki Ahmet Bey, şimdi dünkü kapanışta bankacılık endeksinin %0.55 primli kapattığını gördük. Holding endeksi %1'i aşan bir değer kazancı vardı o tarafta da. Sektör endeksler arasında en çok sizin dikkatinizi çeken ne? Bu hafta evet dediğiniz gibi Merkez Bankası'nın faiz kararı var ve bankaları nasıl etkileyecek diye konuşuyoruz. Hangi sektörler öne çıkar önümüzdeki süreçte?
1: Evet, ya açıkçası söylemek gerekirse burada tabii ki fon yöneticisi olduğumuzdan dolayı isteseydi fonu yönetiyoruz. Burada da belli bir açıda şirketlere ağırlık veriyoruz en azından. Şu an için içerisinde bulunduğumuz dönemde geçtiğimiz hafta biliyorsunuz ki İstanbul enflasyonu açıklanmıştı. Burada 1.6'larda bir veri gelmişti. En azından TÜİK tarafına baktığımız zaman da burada beklentilerin altına bir veri gelebileceğini az çok tahmin etmiştik. Bu da %1.90 beklentilerine karşı daha sınırlı bir enflasyon datasını açıklandığını takip ettik. Şimdi tabii ki senaryoyu kurmak zor. Çünkü direkt olarak bütün sektörler farklı yöndeki kriterlerden negatif veya pozitif etkilenme düzeylerine sahipler. Bankacılık sektörü

0: Evet, takip ediyoruz. Şu anda mesela bizim destek portföyün hisse senedi yoğun fonda DEH'te en yüksek ağırlıkta bankacılık sektörüne yer veriyoruz biz. Ama buradaki kırılımlar şöyle: faiz indirimine duyarlı şirketleri daha bir ağırlıkta taşıyoruz. Mesela burada Yapı Kredi faiz indirimine en yüksek duyarlılığa sahip şirketlerden bir tanesi. Bunun beraberinde Akbank ve Vakıfbank şirketlerini takip ediyoruz biz. Eğer ilerleyen dönemde kısa vadeli konjonktürde biz faiz indirimine ilişkin bir beklentilerimiz tam anlamıyla körelmeye başlarsa, işte o zaman bankacılık sektöründen bir miktar da pozisyonlarımızı azaltmaya başlarız. Burada da faiz indirimine dayalı faiz indirimi faizlerin sabit bırakılmasından kaynaklı olarak negatif ayrışma göstermeyecek şirketlere, yani temel hizmet ve mal ürünlerine bir miktar daha yönelim gösterebiliriz. Bu noktada evet, bankacılığı şu anda beğeniyoruz. Gayrimenkul yatırım ortaklığı beğeniyoruz. Çimento sektörünü beğeniyoruz. Ama bu üç sektörün DEH'in içinde yer almasının ana sebeplerinden bir tanesi tabii ki faiz indirimine duyarlı sektör ve şirketleri barındırıyor olması. Eğer şu anki bizim 2026 yılının son 3 ayında olası bir şekilde faiz indirimi görmezsek, zaten iki tane toplantı karşılayacağız biz bu dönemde. Eğer faiz indirimi görmeme umutlarımız bir miktar daha baskılanırsa, işte o zaman biz daha farklı sektörlere evrilme durumuna girebiliriz. Bu noktada da aslında biz DEH'in içinde tam anlamıyla faiz duyarlı şirketlere yer verdiğimizi de söyleyemem. Bunun içerisinde perakende sektörüne de yer veriyoruz veyahut işte farklı faizi duyarsız sektörlere de yer veriyoruz. Örnek vermek gerekirse perakende tarafında yer verdiğimiz şirketlerden bir tanesi Şok Market'ten. Yani Şok Market'leri neden yer veriyoruz? Çünkü faize duyarsız olması burada en başlıca sebeplerden bir tanesi olsa da enflasyonist göstergeleri, olası bir enflasyonist dalgayı direkt olarak fiyatlarını yedirebilecek ve enflasyondan görece daha olumsuz etkilenebilecek şirket olduğundan dolayı böyle bir planlama yapıyoruz. Ayrıca tabii ki yılın ikinci yarısı daha çok şirketin şube sayısının Ege ve Akdeniz bölgesinde bulunuyor olması hasılat ve ciro bakımından daha pozitif yönde etkiliyor. Aslında fonlarda yani farklı farklı stratejilere göre ayak uyduruluyor ama sizin dediğinize gelirsek, bu dönemde bankacılık, gayrimenkul, çimentoyu fazlasıyla öne çıkartıyoruz. Ama olası bir şekilde Brent petrolün 100 dolarların, 110 dolarların üzerine çıktığını görürsek, bankacılık sektöründe veya diğer saymış olduğum gayrimenkul ve çimentoda pozisyonları bir miktar daha azaltıp özellikle perakende sektöründe, gıda, hizmet, iletişim gibi sektörlerde, yani faizli duyarsız sektörlerde pozisyonlanmalarımızı arttırabiliriz. O yüzden kırılımların önemli olduğu bir süreçteyiz. Haber akışlarının önemli olduğu bir süreçteyiz. Her haber akışının bizim için fazlasıyla önemi var. Bu yüzden de son gelişmeleri yakından takip etmek içerisinde bulunduğumuz dönemde daha da önemli olduğunu söyleyebiliriz.
1: Evet Ahmet Bey, geçtiğimiz hafta da SPK tarafından yeni düzenlemeleri takip ettik. Bunların ışığında BIST 30 hisseleri için, BIST 30 şirketleri için biraz daha detaylandıralım dilerseniz. Piyasa bunu özümsedi mi? Hem bunu sormak istiyorum. Ne dersiniz?
0: Evet, yani direkt anlık bir geçiş olmayacağından dolayı kademeli bir geçiş olacaktır. Bu noktada da tabii yavaş yavaş artık fonlardaki bu düzenlemeler başlamış durumda. Şimdi en başında tabii ki en kritik senaryolardan bir tanesi serbest fonlara ilişkin gelen düzenleme burada. Yani hisse senedi yoğun fon vardır. Ben hisse senedi fon yöneticisi olduğum için bunu daha detaylı anlatabiliyorum. Hisse senedi yoğun fon vardır veya hisse senedi serbest fon vardır. Hisse senedi serbest fonda almış olduğunuz hissenin yüzdesel ağırlığı önemli değildir. Tutmuş olduğunuz tutar önemli değildir. Yani bir hisseyi fonun tamamında taşıyabilirsiniz. Ama hisse senedi yoğun fonda bu durum öyle değildir. 5 tane hisseyi %5'in üzerinde ağırlığı olan hissenin toplamı en fazla %40 olmak zorunda. %40 açtığınız zaman ihlal olabiliyorsunuz veya bir hisseyi en fazla %10 ağırlıkta tutabiliyorsunuz veya bir holdinge ait bir şirketlerin toplamını %21'in üzerine çıkamıyorsunuz. Aslında her anlamıyla yani yatırımcıları belli bir oranda risklere karşı koruyan bir yapı mevcut. Serbest fonlarda bunun avantajı, herhangi bir sınırlama mevcut değil de herkes istediği şirketi, istediği miktarda şirketi, bir tane de olsa, 50 tane de olsa serbest fonda bulundurabiliyordu. Ama artık serbest fonlara baktığınız zaman hisse senedi yoğun fondan daha bir kapsamı daralmış gözüküyor. En azından şunu söylemek lazım: BIST 30 dışındaki şirketleri, bizim small cap olarak da tanımlayabileceğimiz şirketlere artık %5'i aşan şirketlerin toplamı %20.

0: gemiyi geçemez. Ya bu nereden baksak artık small cap tarafı, serbest fonlar small cap tarafındaki şirketlere fazlasıyla yatırım yapamayacağı anlamına geliyor. O yüzden de çoğunlukla BIST 30, BIST 50 şirketlerinde pozisyondan arayacaktır, fırsat arayacaktır. Bu da tabii ki son dönemlerde en azından BIST 30 ve BIST 50 şirketlerine yönelik umutları, beklentileri bir miktar daha yükseltmiş durumda. Tabii ki burada small cap tarafında beklentilerin azaldığı anlamına gelmesin ama içerisinde bulunduğumuz konjektürde ilerleyen dönemde bir miktar daha paranın BIST 30, BIST 50 şirketlerine akabileceğini gösterdiğini söyleyebiliriz. Onun dışında sermaye tabanımız var. 500 milyon TL'lik bir şirketlerin sermaye arttırımı şartı konuldu. Tabii bu noktada baktığımız zaman da birçok kurumda artık devre olma veya kapanma ihtimallerini görebiliriz. Küçük büyükler bir miktar daha küçükleri satın alabilir. İlerleyen dönemde bir miktar daha sektörde sadeleşme görebilme beklentimiz var. Bu da tabii ki ilerleyen dönemde portföy yönetim şirketlerinin sayısını bir miktar daha azaltabileceğini söyleyebiliriz. Ama onun dışında genel anlamıyla baktığımız zaman tabii ki belli başlı alt metinlerde de gördüğümüz gibi işte genel olarak yatırımcıların risklerini azaltan, portföy yönetim şirketlerinin şeffaflığını bir miktar daha arttıran gelişmeler mevcut. Bu yüzden de ilerleyen dönemdeki gidişat umut verici olduğunu söyleyebilirim.
1: Peki Ahmet Bey, şimdi piyasalarda da gözler bir yandan bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine odaklanmış durumda. Bu açıklanacak enflasyon verisinden ne bekliyorsunuz ve piyasa fiyatlamalarına nasıl bir etkisi olur, ne dersiniz?
0: Evet, Ağustos ayı genel anlamıyla çok da piyasalar açısından olumlu geçen bir dönem değildi. En azından Türkiye için konuşmak gerekirse Ağustos ayında bir önceki ayın ortalamasına göre enerji fiyatlarında bir artış gördük ki aslında bütün dünyada durum böyle. Bu da tabii ki ABD ekonomisinde de net bir şekilde hissedilecektir. Biz geçtiğimiz cuma tarım dışı istihdam verisini aldık ve beklentilerin çok üzerinde gelen bir data söz konusu. Bununla beraber saatlik ücret kazançlarında da bir miktar olumlu demeyelim de enflasyon yaratıcı bir gelişme gördük. Bu da tabii ki bir miktar daha enflasyon risk göstergeleri canlandıran neticelerden bir tanesi. Açıkçası söylemek gerekirse ya beklentilerin altında kalabilecek bir enflasyon beklemiyorum veya dezenflasyona yol açabilecek bir veri data serisi beklemiyorum. Bu noktada aslında bizim için bir miktar daha odaklanmamız gereken nokta evet, yani enflasyon bu geldi. Fed'in tarafındaki tutum ne olacak? Şimdi şöyle zor bir dönemden geçiyoruz. ABD tarafında Trump faizlerin indirilmesini istiyor. Belki hazine bu durumda biraz nötr ama o da faizlerin indirilmesini isteyecektir. Çünkü yüksek bir borç düzeyi sahip ve borçları refinanse etmesi gerekiyor. Aynı zamanda tabii ki yine Fed Başkanı Ken Walsh da bir miktar daha faizleri indirmek isteyen tarafta. Peki tek faizlerin arttırılmasını isteyen kim? Tabii ki Fed üyeleri. Yani faizlerin arttırılması içerisinde bulunduğumuz dönemde mantıklı bir senaryo mu? Faiz indirimine göre daha mantıklı bir senaryo. Çünkü dezenflasyon süreçten söz edemiyoruz. İşte manşet enflasyon arttı veya enflasyonist ana göstergelerin daha yüksek seyrettiği bir süreçten geçiyoruz. Durum böyle olunca da Fed üyeleri en azından daha temkinli davranıp faiz artırımına gidip en azından talep tarafında bir miktar daha piyasa ekonomiyi soğutma yönüne ilişkin talepleri mevcut, istekleri mevcut. Ama bu tabii ki Fed üyeleri böyle istese de ABD Başkanı Trump, işte Hazine Bakanı veya Fed Başkanı her ne kadar kendi fikrini açıkça beyan etmese de ana isteklerinin bu şekilde olduğunu düşünüyoruz. Bu da tabii ki olası bir şekilde beklentilerin üzerine gelebilecek bir enflasyon datasının maalesef Fed tarafında faiz arttırım ihtimallerinin fiyatlamaya başladığı bir süreci beraberine getirecektir ki bu da tabii altın fiyatlarına dolaylı yansıması olacaktır. İstersen oraya da görüşü konuşabiliriz tabii ki.
1: Tabii altın fiyatlarıyla devam edelim o zaman dilerseniz. Baktığımızda yine jeopolitik gerilimlerin etkisi de var ama an itibariyle 4430 seviyesini görüyoruz. %0.57'lik de yükseliş var orada altının onsunda. Şimdi Çin Merkez Bankası'nın da altın alımlarına devam ettiğini görüyoruz ve bankanın altın rezervleri 650 bin ons artış gösterdi ve 22. ayda da devam etmiş oldu. Geçtiğimiz hafta daha geri çekilmeler görmüştük. 4300 dolarların altına inmişti. Ne dersiniz? 4000 seviyeleri, bir de Goldman Sachs'ın da bir değerlendirmesi de var, onu da sorayım. Diyor ki 4000 dolar güçlü bir taban olarak görülüyor diyor. Siz de öyle

0: değerlendiriyor musunuz? Ne dersiniz?
1: Evet, yani 4000 dolar seviyesini gerçekten önemli bir destek noktası olarak takip ediyoruz. Ama hangi koşullarda, enerji fiyatlarının bu seviyelerde kaldığı koşullarda geçerli. Az önce de söylediğim gibi eğer biz Brent petrol tarafında 110 dolarlı seviyeleri görmeye başlarsak işte o zaman bizim için ana senaryolardan bir tanesi ons altın tarafına 4000 dolar seviyesinin altı gözükebilir mi? Çünkü yani nereden baksak bir FED tarafında faiz arttırma ihtimallerinin yüksek bir oranda fiyatlanacağı bir süreçten bahsedebiliriz. 110 dolarla Brent petrol seviyelerini görmeye başlarsak. Bu da tabii ki bizlere 4000 dolar seviyelerini ve altını gösterecektir. Ama en azından yatırımcılar için şunu söyleyebilir. Risk içerisinde bulunduğumuz dönemde geri çekilmeler bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Yani 4000 dolar seviyelerini evet destek noktası olarak takip ediyoruz. Bu da gram altın bazında yaklaşık olarak 6000'li bölgelere denk geliyor. 6000'li seviyelere düşen gram altın olduğu zaman yani yavaş yavaş alınabilir. Ama burada şu bizim için bence dikkat edilmesi gereken bir unsur. Evet, gram altın 6000 liraya düşerse al, çok ciddi bir şekilde hızlıca yükselecek, çok ciddi bir şekilde yükselecek demek değil. Hala FED faizleri çok yüksek, hala enflasyonist göstergeler çok canlı ve çok farklı bir ekonomik boyutta bir ABD tarafında dönüş olmadığı sürece, yani enflasyon yükselse bile biz faizleri indireceğiz bundan eminiz tarzında bir konuşma üslup olmadığı takdirde biz altın tarafında çok olağanüstü bir yükseliş bekleyemeyiz. Evet, 8000 TL'li seviyeler gözükebilir ama 8000 TL'li seviyeler bizim için ne kadar enflasyonu yenebileceğiniz konusunda bir şüphe uyandırır. O yüzden evet, geri çekilmeler bir alım fırsat olarak değerlendiriyoruz ama şu önemli ki bu alımları tasarrufunuzun çok düşük miktarıyla %20'lik %25'lik kısmıyla yapmanız bence önemli. Şu daha farklı kısımları, portföyünüzün daha farklı kısımlarını en azından şu an içerisinde bulunduğumuz dönemde işte para piyasası fonlarında, katılım para piyasası fonlarında değerlendirebilirsiniz ki burada da %40'ın üzerinde getiriler mevcut. Bence sizleri enflasyona karşı koruyup bir getiri arayışı açısından da pozitif yönlü yansıma olabilecek alanlardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim.
0: Peki petrole de devam edelim dilerseniz. Çünkü Trump diyor ki petrol fiyatları sert bir şekilde düşecek ama o esnada petrol fiyatları 97 doların üzerinde. Savaşı kazandığımızda sert bir şekilde geri çekilecek diyor ve İran asla nükleer silah sahip olmayacak vurgusunu da yineliyor. %1'e yakın primlenme var Brent petrolde. Goldman Sachs da diyor ki 120 dolara kadar çıkabilir gerilim sürerse. Ama Besant da diyor ki işte 40 dolarlara gerileyebilir işte savaş gerilim sona erdiğinde. Diğer yandan OPEC Plus da pazar günü gerçekleştirdiği toplantıda Ekim ayına ilişkin petrol üretim politikasını değiştirmedi. Ne dersiniz, bu gidişat nereye gidiyor acaba? Bu açıklamalar ışığında da petrolde yükselirken neler söylemek lazım?
1: Evet, yani Trump aslında İran tarafında bir kazanç elde etmek istiyor. Çünkü seçim yaklaşıyor, ara seçim yaklaşıyor ve güven oyu sağlaması gerekiyor. Güven oyu sağlayamadığı sürece İran'la birlikte orada o bölgede boğulmaya başladığı günden itibaren Trump güven oyu kaybediyor. Ve ilerleyen dönemde ikinci dönemini riske atmaya başlıyor. Daha güçsüz bir şekilde ikinci dönemini sürdürme ihtimali var bu boyutta. O yüzden seçime kadarki süreçte ben o bölgede bir zafer ilan edilmesini bekliyorum. Tabii barış anlaşması da olabilir ama burada şu demek olmasın, yani zafer barış anlaşması olmazsa durumumuz kötü. Hayır. Şimdi bu bölgede yakından takip etmek de gerekiyor. Hürmüz Boğazı'nda özelinde konuşmak gerekirse ABD'nin burada ablukası söz konusu. İran tabii ki yine bu bölgelere ilişkin füze saldırısı düzenleyebiliyor ama tabii burada ABD'nin tam olarak bir kontrol sağladığı durumda aslında çok da enerji fiyatları ile ilgili bir risk kalmamaya başlıyor. O yüzden de bölgeyi, yani kritik bir dönemdeyiz. Gerçekten 40 dolarlar da olabilir mi? Biraz çok güvercin geldi gerçeğe. Fazla da mümkün değil en azından kısa vadede. Ama 120 dolarların fazlasıyla mümkün olduğu bir süreçteyiz. 70 dolarların da gerileme gösterebileceği bir dönemdeyiz. O yüzden yani Trump'ın politikalarını takip etmek gerekiyor. Çok yani Brent petrolde şunu bekliyorum diyebilecek bir noktada değiliz. Çünkü enflasyonist tarafta da takip edemiyoruz. Yani bir aslında beklentimiz olsa enerji fiyatlarında keskin bir düşüş olacak beklentisine dayalı yatırım felsefesini değiştirebilecek çok farklıca sektörler

0: var ama maalesef o bölgede yaşananları kestiremiyoruz. Zaten o bölge Trump da kestiremiyor, İsrail de kestiremiyor, İran da kestiremiyor. Sürekli olarak farklı haber akışlarının geldiği bir süreçteyiz. O yüzden ya evet, şu an için çok negatif senaryoya göre veya çok güvercin bir senaryoya göre faaliyet yatırımlarımızı sürdürmüyoruz. Kompozisyonlarını ayarlamıyoruz. Ama tabii ki bizim beklentimiz kısa vadede, yani 80 dolarlara yakınsayan bir Brent petrolü tekrar görmemiz beklentisiyle yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Zaten diğer türlü 120 dolarlara ulaşan bir Brent petrol felsefesinde en azından hisse senedi fon açısından daha farklı sektörlere, daha farklı hisselere ağırlıklarını artırabileceğimizi söyleyebilirim.
1: Peki dilerseniz dolar endeksine de değinmeden geçmeyelim. Dolar endeksindeki seyri nasıl değerlendiriyorsunuz sormak istiyorum. 98 seviyelerinde ve %0.37'lik bir geri çekilme var. Buradaki performansı nasıl yorumlamak lazım?
0: Evet, ABD dolarının zayıf olduğu bir dönemden geçiyoruz. Evet. En azından ABD Hazine Bakanlığı'nın tahvil tarafındaki vermiş olduğu yapmış olduğu açıklamalar bir miktar daha tabii ki dolar endeksini baskılayan en önemli gelişmelerden bir tanesi olurken ABD Başkanı Trump'ın veya ekonomi yönetiminin hala faiz indirim senaryosuna ilişkin piyasaya müdahale etmesi veya açıklamalar yapması dolar endeksini zayıflatan en önemli gelişmeler arasında yer alıyor. Eğer biz ilerleyen dönemde ABD enflasyonun açıklanmasıyla birlikte bir faiz artırım ihtimallerinde daha yükselen bir seyir görürsek, işte o zaman 100 dolarla 100 seviyelerine yakın bir dolar endeksi görmemiz oldukça mümkün. Bu noktada yani şöyle bir durum var. Biz buradan ta 6 ay önce gittiğimiz zaman hatırlamak gerekirse neleri konuşuyorduk? Trump faiz indirmek istiyor. Powell'ı görevden almak istiyor. ABD Hazine Bakanı daha kısa vadeli tahvil fiyatlarında piyasayı fonlama, tahvillerle piyasayı fonlamaya başlayacağı konuşuyorduk. Yani piyasada tam anlamıyla yani enflasyon yüksek seviyede dursa bile faizlerin inmesi gerektiğine ilişkin bir yönetim mevcuttu. Ama şu anki dönemde enflasyon artış gösteriyor. Fazla bu söylemleri söyleyemiyorlar. Ama savaşın bitmesi durumunda enflasyonun yavaş yavaş düşmesi durumunda biz bir miktar daha şunu görebiliriz. Evet, yani Trump hala enflasyon yüksek ama faizlerin inmesi için bir alan var senaryosunda biz dolar endeksinin daha da zayıfladığı bir senaryoyu görebiliriz. Çünkü Trump bunu istiyor. ABD hazinesi bunu istiyor. Çok yüksek bir borç yükü var. Çok yüksek bir borç yükünün çok yüksek faiz oranlarıyla refinanse ediliyor. Bu dönemde de işte eğer bir çok kritik bir durum olmadığı sürece ABD dolarında, dolar endeksinde çok önemli bir güçlenme beklemiyorum ben. Şu anda ekonomi yönetimi mevcut dolar endeksinin daha da zayıflaması yönünde hareketler sergiliyor. Zaten az çok fark etmişsinizdir. Çin'in altın almasının sebebi de veya diğer ülkelerinin dolardan çıkmasının sebebi, altının bu denli gitmesinin sebebi, gümüşün gitmesinin, diğer değerli madenlerin gitmesinin sebebi Trump'ın bu politikasından kaynaklıydı. Böyle eğer yeniden bu açıklamalar devam ederse dolar endeksine daha zayıf bir seyir görebiliriz. Bu da tabii ki altın gibi diğer değerli madenleri yine pozitif etkilemeye devam edecektir. Ama şu an böyle bir gündem içerisinde değiliz.
1: Ahmet Bey, çok teşekkür ederiz kıymetli katılımınız ve değerli yorumlarınız için.
0: Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Destek Portföy Fon Yöneticisi Ahmet Deniz Yağbasan'dı konuğumuz. Şimdi devam ediyoruz. Inveo Portföy Yöneticisi Betül Gedik yayınımızda bize eşlik edecek. Betül Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, günaydın, iyi yayınlar dilerim.
1: Günaydınlar. Borsada açılış beklentilerini konuşarak başlayalım dilerseniz. Dün 14.151 puandan tamamladı BIST endeksi günü ve %1'e yakın bir primlenme gördük biz BIST endeksinde ve işlem hacmi de 175.5 milyar TL'yi işaret ediyordu. Nasıl bir açılış beklersiniz bugün? 14.000 üzerindeki ivmeyi nasıl takip ederiz acaba?
2: Tabii aslında biraz öncesinde bahsettiğiniz gibi haftanın ilk işlem gününde bu tarafta bir yükseliş söz konusuydu. %1'e yakın bir yükseliş söz konusuydu. Ancak burada 14.151 seviyesinden günü tamamlamayı genel itibariyle pozitif değerlendiriyoruz. Ancak burada işlem hacmi biraz daha önemli. Çünkü önceki yani cuma günkü kapanışı baz aldığımız zaman 189 milyar TL'lik bir işlem hacmi vardı. Ancak dünkü kapanışta 175 milyar

0: 36 milyar TL'lik bir işlem hacmi vardı. Genel itibariyle burada işlem hacimlerinde biraz daha gerilemenin ön plana çıktığını görüyoruz aslında. Gün ve gün aslındaki işlem hacminde bir gerileme söz konusu olsa da burada endekse toparlanma çabasının ön planda olduğu bir fiyatlama var. Hafta sonu gelen OVP. Aynı zamanda buradaki fon tarafındaki düzenleme genel itibariyle tabii ki burada volatilitenin yaşanması da etkisini gösterdi. Ancak buradaki genel itibariyle sektörel anlamda desteklenebilecek sektörler ve bu tarafta aslında ön plana çıkmasını beklediğimiz şirketleri baz aldığımız zaman dünkü kapanışı genel itibariyle %1'e yakın kapanışı pozitif buluyoruz. Özellikle 14.000 seviyesinin üzerindeki kapanışlara zaten sık sık dikkat çekiyorduk. Ancak burada aynı zamanda ortalamaların bulunduğu bölgeden bir kapanış vardı. Küresel taraftaki fiyatlamayı da baz aldığımız zaman Amerika'da dün tatilde ancak burada oldukça sığ bir işlem hacmi vardı. Bu tarafta aslında şimdi dolar endeksinde bir gerileme emtia tarafında bir hareketlilik var ancak enerji tarafında da toparlanmanın devam ettiğini görüyoruz. Bugün biraz daha yatay pozitif açılış beklentimiz var diyebiliriz. 14.150 seviyesinin üzerindeki buradaki kalıcının sağlanması 14.330 bölgesini yeniden gündeme getirecektir ve bugün içerisinde yeniden alım iştahının güç kazandığı bir performans görebiliriz. Ki halihazırda zaten enflasyon verilerini geride bıraktık ve Merkez Bankası'nın toplantısı var bu hafta itibariyle. Burada da aslında hem beklentilerin fiyatlamalara yansımasını hem de aslında jeopolitik gerilimin de buradaki yükselişleri oldukça sınırlamaya devam ettiği bir performansla karşı karşıyayız.
1: Betül Hanım, sektörler tarafına baktığımızda dün bankacılıkta da %0,55'lik bir değer kazancıyla kapandığını gördük. Holding endeksi %1'in üzerinde bir değer kazancıyla günü kapattı. Sektör endeksler arasında da bu değerlendirmeyi bir değerlendirmenizi almak isterim. Çünkü en fazla kaybettiren sektörde 2,41 ile bilişim tarafı oldu. Yurt dışı ve yurt dışı gündemiyle beraber acaba sektörlerde nasıl bir seyir görürüz?
0: Tabii aslında bu tarafta biraz önce de altını çizdiğimiz şu taraf biraz daha kritik. Yani enerji fiyatlarındaki buradaki yükseliş genel itibariyle merkez bankalarının politikaları üzerine tabii ki belirleyici oluyor. Bununla birlikte de aslında bankacılık sektörüne şimdi yıl içerisindeki hatta kazancına çok kısa bakacak olursan 0,98'lik yıllık tarafta yani Ocak ayından bu yana bu tarafta endekse hiçbir katkı sağlamadığını aslında görüyoruz. Buradaki aslında genel gidişatta en azından bundan sonraki süreç İşte biz endeks cephesinde toparlanmalardan bahsedebilmek için özellikle bankacılık sektöründe toparlanmanın oldukça kritik olduğundan bahsediyorduk. Bu tarafın desteğinin kritik olduğundan bahsediyorduk. Evet, Brent petrol fiyatlarında şu an halihazırda yükselişin devam ettiği bir atmosfer var. Ancak bununla birlikte de artık bu tarafta diplomasi de sona alması durumunda aslında biraz daha buradaki genel beklentiler bu tarafta şekilleniyor diyebilirim. Her ne kadar agresif açıklamalar geliyor olsa da daha sonra bir uzlaşı mutabakat ve bu anlamda haber akışlarına maruz kalıyoruz. Bununla birlikte de yıllık tarafta özellikle sektörel anlamda bankacılık holding sektörlerinin desteğini göremedik aslında Borsa İstanbul'daki performansı. Buradaki zayıflığın ana sebeplerinden bir tanesi de bu sektörlerden desteğin gelmiyor oluşuydu. Aslında bundan sonraki dönemde şimdi Merkez Bankası'na ilişkin evet her ne kadar bu hafta bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor olsa da burada geçen hafta itibariyle aldığımız bu repo tarafındaki hamle, ilk hamle diyelim aslında. Bununla birlikte bundan sonraki süreçte yılın özellikle son çeyreğinde 2 faiz indirimi daha söz konusu olabileceğine ilişkin beklentiler genel itibariyle bankacılık sektöründe toparlanmanın yaşanmasını önümüzdeki süreçte destekliyor. Holding tarafında girişlerin özellikle likiditesi yüksek olan sektörlerde ve geri planda kalan sektörlerde yeniden alım iştahına güç kazanmasını beklediğimizi söyleyebilirim. Bunlarla birlikte de GYO Çimento tarafının da bu taraftaki yükselişlere katılım sağlayabileceğini ki özellikle dünkü yani bu tarafta aslında OVP ile birlikte de baktığımız zaman çelik, çimento ve bu tarafta aslında biraz daha genel itibariyle geri planda kalan ve burada aslında finansman maliyetinin yüksek olduğu durumda finansman bulunmakta aslında finansmana erişimde zorlanan sektörlerde bundan sonraki süreçte bir toparlanma söz konusu olabilir düşüncesindeyiz.
1: Peki şunu da sormak istiyorum. Geçtiğimiz hafta da SPK tarafından yeni düzenlemeleri de takip ettik. BIST 30 tarafındaki beklentilerinizi merak ediyorum. Piyasa özümsedi mi bu yeni düzenlemeleri, ne dersiniz?
0: Şöyle aslında geçen hafta itibariyle volatilitenin oldukça yüksek olduğunu ve özellikle yan kağıtlarda buradaki sert satışların yaşandığını takip ettik. Burada aslında her ne kadar volatilite yüksek olsa da en azından bundan sonraki süreçte daha rasyonel ve burada daha şeffaflığın ön plana çıkması için biraz daha BIST 30 sektörlerine girişlerin bundan sonraki süreçte en azından burada volatilitenin yukarı yönde anlam kazanması anlamında takip ettiğimiz katalistlerden bir tanesi tabii ki buradaki düzenleme ile birlikte. Buradaki düzenleme ile beraber aslında önümüzdeki süreçte BIST 30 hisselerinin alım iştahını güç kazandığı bir durum söz konusu olabilir. Ancak bunu şöyle söylemekte fayda var. Burada da tabii ki ayrışabilecek şirketler var. Ve bununla birlikte şu ana kadar mevcut fiyat seviyesi ve özellikle geri planda kalan BIST 30 hisselerinde de yeniden alım iştahını güç kazandığı bir performans söz konusu olabilir. Ancak bu düzenlemeyle birlikte BIST 30'da özellikle alım iştahını güç kazandığı bir durumla karşı karşıyayız diyebiliriz. Ama tabii genel beklentilerini desteklemesi önemli. Yani indirim beklentileri ve borsaya girişin bu anlamda biraz daha ön plana çıkması gerekli.
1: Peki şimdi gözler bir yandan Merkez Bankası'nın faiz kararında elbette. Son 3 toplantı kaldı bu toplantıyla beraber Betül Hanım ve bu toplantıda %37'de sabit tutma beklentileri öne çıkıyor. Diğer 2 toplantı için beklentiler şekilleniyor. Siz hem bu kararı ve yansımaları ne olur acaba diye yorumlamanızı rica edeceğim ve bankacılık endeksi üzerinde de bir değerlendirme yapmak gerekirse neler söylersiniz?
0: Tabii aslında bu tarafta genel itibariyle bu anlamda pozitif değerlendirmemiz var bankacılık sektörü için. Neden? Şimdi Eylül ayında bir toplantımız var. Dediğiniz gibi şu toplantı kaldı. Eylül ayında, Ekim ayında ve bu tarafta aslında Aralık ayında toplantımız var. Eylül ayında özellikle bu haftaki toplantıda pas geçmesi bekleniyor. Ancak burada da metinde biraz daha detay arıyor olacağız. Yani güvercin tonda açıklamalar var mı yok mu? Gevşeyici yönde açıklamalar var mı yok mu? Ancak burada baktığımız zaman son dönemde zaten enflasyon konusu özellikle enflasyon raporunda da zaten gördük bunu. Brent petrol taraflarındaki volatilitenin enflasyon tarafı üzerinde baskı yaratmasını bekleyen bir merkez bankası var. Bu taraftaki gelişmeleri yakından takip eden kararlı duruşun aslında devam ettiği bir merkez bankası var. Burada metindeki gevşeyici gevşeme ne durumda olacak? Metindeki açıklamalar yön biraz daha önemli olacak ancak burada metinde önümüzdeki sürece ilişkin aslında küresel taraftaki gelişmeleri takip eden bir merkez bankası var ancak burada enerji tarafındaki yükselişler her ne kadar burada engelliyor olsa da aslında buradaki gevşeme yönündeki aslında bandı engelliyor olsa da bizim yıl sonunda 35,5-36 bandında yılı tamamlamayı bekliyoruz. Bu tarafta merkez bankası her ne kadar Eylül ayında faizlerde bir değişikliğe gitmese dahi metinde vereceği gevşeyici açıklamalarla birlikte bankacılık sektöründe alım işlemlerinde güç kazandığını görebiliriz. Ki zaten burada Merkez Bankası'nın son hamlesinin ardından da bankacılık sektöründe alım iştahını güç kazandığını görmüştük. Aslında bu fiyatlara belli oranda yansıdı. Ancak yarınki metindeki detaylarda önümüzdeki süreçteki bankacılık sektörü üzerinde bundan sonraki dönemde Ekim ayı toplantısı için en azından bizim için belirleyici olacak diyebilirim.
1: Şimdi bir taraftan da Betül Hanım piyasaların gözü tabii ki de ABD enflasyon verisine odaklanmış durumda. Piyasaya nasıl bir etkisi olur? Siz neler bekliyorsunuz ABD enflasyon verisinde?
0: Şöyle aslında Amerika'daki enflasyon verisi oldukça kritik. Hatta bu haftanın majör başlıklarından bir tanesi diyebiliriz. Fed'de her ne kadar burada toplantısında bu tarafta aslında %30'lardan %60'lı seviyelere bu taraftaki faiz arttırma beklentileri çıkmış olsa da bu tarafta da bir değişiklik yapılmasını beklemesek de aslında hem üyelerden hem de başkandan gelen açıklamalar genel itibariyle buradaki enflasyon cephesindeki yükselişi ön plana koyan ve bu taraftaki vurguyu arttıran tonlamalar vardı. Ki halihazırda yerel FED başkanlarından da enflasyon cephesindeki bu yükselişin kalıcı olabileceğini ve burada aslında daha çok veriye ihtiyaç olunduğunu söylediklerini aslında görüyoruz. Bununla birlikte şimdi Amerika'daki enflasyon verisi oldukça kritik ve beklentilerin üzerinde gelecek bir enflasyon genel itibariyle baskını yaşanmasının etkisini gösterecektir ve yeniden aslında emtia tarafına satış getirebilir ve bununla birlikte dolar endeksine yeniden bir güçlenme görebiliriz. Ancak beklentileri paralel ve beklentilerin altına gelecek bir veri bu tarafta aslında biraz daha emtia tarafına alım getirecektir bu şekilde ve dolar endeksine bir geri çekilmeyi beraberinde getirecektir. Buradaki veri oldukça kritik ve Fed'in bundan sonraki süreçteki politikası üzerinde aslında belirleyici olacak. Her ne kadar öncesinde FED toplantısını alıp daha sonra enflasyon verisini alıyor olsak da burada genel itibariyle beklentiler daha çok %50'nin üzerinde arttırım beklentileri yönünde olsa da aslında son çeyrekte bir faiz arttırımı söz konusu olacak mı olmayacak mı? Bu sorunun cevabı Cuma günü alacağımız enflasyon verisiyle belirleyici kalacak.
1: Evet, Cuma günü alacağımız enflasyon verileriyle beraber tabii Fed'in politikasında

0: nasıl şekilleneceğini daha yakından takip ediyor olacağız. Piyasaların %60'ı, yaklaşık %60'ı 25 bas puanlık da faiz artışı beklentileri de öne çıkıyor. Walsh hangi mesajları verecek? Nasıl etkilenecek piyasalar? Biraz o tarafı daha detaylandıralım dilerseniz.
1: Tabii ki sözlü yönlendirmede aslında Fed'in oldukça başarılı olduğunu geçtiğimiz senelerde gördük. Burada oldukça sözlü yönlendirmelerde hem başarılı merkez bankalarından bir tanesiydi. Hatta burada öncüydü. Ancak bununla beraber Walsh'un gelmesiyle birlikte aslında burada sadeleştirmenin ön plana çıktığını ve yön vermekten kaçınan daha temkinli duran bir merkez bankası başkanıyla karşı karşıyayız. Burada Jackson Hole toplantısında her ne kadar verdiği mesajlar şahin değerlendiriliyor olsa da burada üyelerden gelen açıklamalar da var. Vardı. Ve bu tarafta şahin mesajlar biraz daha verdiğini gördük. Hatta her ne kadar Trump vasıtasıyla aslında ön plana çıkartılan bir Fed başkanı olmasına rağmen. Şimdi bundan sonraki süreçte aslında her ne kadar evet %60'ı bulan faiz artırım beklentileri söz konusu olsa da bununla birlikte bu tarafta toplantı sonrasında yeniden gelecek olan mesajlara bakıyor olacağız. Yeniden şahin mesajların veriliyor olması özellikle Cuma günü enflasyon da bu tarafta bir sürpriz yaratırsa ve yukarı yönlü bir iğmeye yeniden işaret ederse de bu tarafta aslında yeniden hem tahvil tarafına hem dolar tarafı, dolar endeksi tarafına bunun yansımalarını görürüz ve Fed'in önümüzdeki süreçte de sıkı kalmaya devam edeceğini ve birden çok faiz artırımını bu sefer yeniden gündeme gelebileceği söylemler söz konusu olabilir. Bu da tabii ki risk iştahını oldukça baskılayan unsurlardan bir tanesi olacak. Çünkü hali hazırda hem merkez bankalarının politikalarını ve bu taraftaki belirsizliği konuşuyoruz. Hem de biz diğer taraftan jeopolitik gerilimle de karşı karşıyayız. Burada da bitmeyen bir savaş söz konusu.
0: Peki bir yandan da altın beklentilerinizi sormak istiyorum. Çünkü altın fiyatlarında da yukarı yönlü inmeyi takip ediyoruz. 4425 doları takip ediyoruz. %0.47'lik bir yükseliş var o tarafta ve merkez bankalarının altın taleplerinde bir hız kesmiyor. Çin tarafına bakıyoruz. Bankanın altın rezervleri 650 bin ons artış gösterdi. Böylece 22. ayda da devam etmiş oldu. Geçtiğimiz hafta 4300 seviyelerini 4300 dolar bandının altına gerilemişti altın onsu. Şimdi neler bekliyorsunuz? Bu seviyeler bize ne anlatıyor?
1: Biraz önce aslında bahsettiğimiz bu politikalar ve politikalara ilişkin buradaki mesajlar tabii ki altın üzerinde de özellikle kıymetli metaller üzerinde de belirleyici oluyor diyebiliriz. Şimdi yıl içerisinde baktığımız zaman yıl içerisindeki ons altındaki yükseliş %2,5 seviyesinde. Yani bu tarafta aslında oldukça hala baskı altında kalan her ne kadar 4400 seviyelerinden bahsediyor olsak da oldukça zirvenin uzağında olan bir altın fiyatlaması var. Ancak bundan sonraki süreçte özellikle dediğim gibi Cuma günü enflasyon verisi beklentilere paralel ve beklentilerin altında gelecek olursa, yani beklentilerde iyi gelecek olursa diyelim. Bununla birlikte dolar endeksindeki geri çekilme altın tarafındaki yükselişleri destekleyecektir. Zaten biraz önce altını çizdiğiniz gibi aslında merkez bankalarından da alımların yaşandığını görüyoruz. Burada da alım iştahının yeniden güç kazandığını görüyoruz. Bu da tabii ki destekleyici unsurlardan bir tanesi. Hali hazırda 4400 bölgesinde fiyatlanan özellikle bugün de yatay pozitif bir fiyatlamanın ön plana çıktığını görüyoruz. Ons altın cephesinde. Bundan sonraki süreçte dolar endeksinin seyri aslında altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam edecek diyebiliriz. Her ne kadar gümüş tarafında biz burada baskının yaşandığını, yıllık tarafta baskının yaşandığını görsek de büyüme tarafında, yani özellikle endüstri tarafında, sanayi endüstri tarafında kullanılıyor oluşu da gümüş tarafındaki fiyat farkını özellikle bandı burada ön plana çıkartıyor. Yıl içerisinde gümüş tarafındaki kayba baktığımız zaman %6'lık 6 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Burada kayıpları daha hızlı telafi etmede evet ön plana çıkabiliyor gümüş. Bugün de yine o tarafta da yatay pozitif bir seyir söz konusu. Özellikle dolar endeksinin seyri buradaki kıymetli metaller tarafında belirleyici olmaya devam edecek diyebilirim.
0: Peki Betül Hanım, petrol tarafına da değinelim dilerseniz. 97 dolar bandının üzerinde seyrediyor petrol fiyatları ve Trump diyor ki petrol fiyatları hızla düşecek ki 98 doları da aştığını görüyoruz ekranlarda. Sert bir şekilde düşecek diyor Trump. İşte savaşı kazandığımızda çok daha sert düşecek diyor ve baktığımız zaman tahminlere bakıyoruz. Goldman Sachs 120 dolar uyarısı yapıyor. Gerilim artarsa 120 doları bulur, aşar diyor. Bessent'tan da 40 dolar öngörüsü var. Oradaki işte gerilim çözüldüğünde 40 doları hızlıca gerileyecek diyor. Bir yandan da OPEC Plus pazar günü gerçekleştirdiği toplantıda Ekim ayına ilişkin petrol üretim politikasını da değiştirmedi. Siz nasıl yorumluyorsunuz bu seviyeleri? Bugün 100 dolar seviyesini görür müyüz acaba böyle giderse ya da bu hafta?
1: Özellikle 95 dolar seviyesi üzerindeki her bir fiyatlama aslında küresel

0: gerileyen bir Brent petrol fiyatları da görebiliriz. Özellikle enerji tarafındaki bu kriz hiç kimsenin işine yaramayacak durumda ve enflasyon üzerinde zaten baskı yaratabilecek durumda ki halihazırda 9 aydır da bu tarafın aslında baskısını görüyoruz enflasyon tarafında. Politikalarda da değişimin yaşanmasındaki ana unsurlardan bir tanesi. Brent petrol fiyatlarının özellikle $95 üzerinde kalıyor olması risk iştahını baskılayıcı unsurlardan bir tanesi olmakla birlikte küresel risk iştahı üzerinde biraz daha temkinli kalmayı beraberinde getiriyor diyebilirim. Bu sebeple $100 evet maalesef risk unsuru ancak burada $100 $95 hani burada $100'ların oluyor olması çok fazla anlam ifade etmiyor. Çünkü $95'ın üzerinde her bir seyir zaten bu taraftaki baskıyı arttırıyor diyebilirim.
1: Peki Betül Hanım, o zaman şunu da sormak istiyorum. Savaşın seyri artık barışa doğru geldiğinde ya da işte yıl sonuna doğru bir barış gördüğümüzde hangi seviyeler öne çıkar petrolde? Ya da aksine daha da alevlendiğini gördüğümüzde siz hangi seviyelere dikkat çekiyorsunuz bu iki senaryoda?
0: Tabii ki negatif senaryodan bahsediyor olayım. Buradaki senaryo eğer savaş devam edecek olursa ve burada taraflar uzlaşı sağlayamayacak olursa burada $95 ve $120 arasında bu dalgalanmayla karşı karşıya kalırız ve bu otomatikman bütün ekonomiler üzerine baskı yaratacaktır. Avrupa başta olmak üzere ki bütün küresel piyasalar aslında baskısını devam edecektir ve enflasyon tarafında da baskının yaşanması etkisini gösterecektir. Ancak burada özellikle uzlaşının sağlanması durumunda ve diplomasiyle buradaki uzlaşının sağlanması durumunda mutabakat hesapları evet önemli ancak sürdürülebilir değil ve kalıcı barış sağlanmıyor. Burada da tabii ki bir tedirginlik yaratıyor. Kalıcı barışın sağlanması durumunda yeniden $85 özellikle $80 altı yeniden gündeme gelecektir. Ancak dediğimiz gibi bunun için savaşın seyri belirleyici olacaktır.
1: Peki son olarak ECB tarafını da sormak isterim. ECB'den çok kısa alayım beklentinizi. Ne bekliyorsunuz ECB'nin faiz kararından?
0: Tabii buradaki enflasyonun seyri ve enerji fiyatlarındaki volatilite genel itibariyle ECB'nin de 0.25 puanlık bir faiz arttırımına gitmesini aslında beraberinde getiriyor. Hatta ve hatta her ne kadar bu toplantıda bir faiz arttırım beklentimiz olsa da yılın kalanında da bir faiz artışı daha söz konusu olabilir düşüncesindeyiz. Buradaki enflasyon tarafı ECB'nin elini daraltmaya ve burada aslında hamle yapmasının etkisini göstermeye devam ediyor.
1: Betül Hanım çok teşekkür ederiz kıymetli katılımınız ve değerli yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi seanslar dilerim.
1: Çok teşekkür ederiz. Inveo Portföy Yöneticisi Betül Gedik'ti konuğumuz. Böylece seans öncesini burada noktalıyoruz. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Info Yatırım seans öncesi programını sundu.
1: BİST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar.

Bizde komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sundu. Tera Yatırım sunar.

Ankara Yatırım sundu. Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür.

haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.

0: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 19. Kocaeli ve Sakarya 28, Bursa ve Balıkesir 29. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 13. Konya 27, Kayseri 26, Nevşehir 24, Sivas 23. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 21. Denizli ve Manisa 33, Aydın 36, Muğla 35. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 27. Mersin 34, Adana 38, Kahramanmaraş 35, Hatay 33. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 18. Bolu ve Samsun 25, Karabük 28, Rize 24. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 5. Malatya 28, Erzincan 25, Van 23, Ardahan 16. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 18. Mardin 32, Şanlıurfa, Siirt ve Diyarbakır 33 derece.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Tatili mutlu geçeni sesinden tanırım. Dinlediğim isteklere cevap verebiliyor olmak hep iyi hissettirir. O yüzden güne mutlu başlarım.
2: Tam 35 yıldır ETS önce misafirlerini dinliyor.
1: ETS turu iyi günler.
3: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
4: 50 bin düş.
3: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
4: Macera aramıyorum ki.

0: Para bulunmadan önce deniz kabuğundan kıymetli metallere kadar çeşitli mallar takas için kullanılıyor. Dünyada basılmış ilk para M.Ö. 600 yıllarında Lidyalılara ait. Tarihte ilk kağıt parayı Çinliler kullandı. Avrupa'da ise ilk kağıt para 1660 yılında İsveç'te basıldı. Bugün cebimizde taşıdığımız banknotlar hakkında ise pek çok bilinmeyen var. Banknotların ağırlığı yaklaşık 1 gram. Her bir banknot üzerinde titizlikle çalışılarak ortalama 22 günde üretiliyor. 22 günde üretilen bir banknotun üretim maliyeti ise yaklaşık 18 kuruş. Banknotlar darphanelerde basılıyor. Piyasaya dağıtılmasındansa Merkez Bankası sorumlu. Bir günde 6 milyon civarında kağıt para basılıyor. Kağıt paraların ham maddesi %100 pamuk. Türkiye Cumhuriyeti banknotları 84 yıllık geçmişe sahip. Üzerinde Latin harfleri olan ilk banknot 1937'de basılan 5 lira. Bugün piyasada en çok dolaşan banknotsa 100 lira. Dünyadaysa 170'ten fazla para birimi kullanılıyor.
1: Alışılmadık alışverişin adresi İnefix sunar.

0: gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
0: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladı.
0: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
1: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
0: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
1: Paranın Günü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
5: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sunar.

Günaydın, saat 9. Ben Sema Ertekin. Bugün de paranın rotasını takip edeceğiz. Tek bir veriye değil, verilerin birbirini nasıl değiştirdiğine bakacağız. Amerikan 10 yıllık tahvil faizi %4,8'e çok yakın. Dolar endeksi 98,8 seviyesinde ve altın bütün bu faiz baskısına rağmen 4420 doların üzerinde. Brent petrol 97 doların üzerinde seyrediyor ve bu zincirin Türkiye halkasında da çok kritik bir eşik var. 10 Eylül'deki Merkez Bankası faiz kararı. Yatırımcı için asıl mesele yalnızca faizin kaç bas puan değişeceği değil. Merkez Bankası'nın orta vadeli programda ortaya konulan dezenflasyon patikasına nasıl bir para politikası eşlik ettireceği ve ardından da 11 Eylül'de Amerika'dan enflasyon verisi gelecek. İşte o veri de 16 Eylül'deki FED kararının önündeki son büyük eşik. Yatırımcı için soru, bu fiyatlamalar bize önümüzdeki dönemin yatırım stratejisi hakkında ne söylüyor? Rotayı tek bir veri değil, verilerin birbirine verdiği tepki belirleyecek. Gündem başlıklarına bakalım, oldukça önemli. Oradan da fiyatlamaları etkileyecek başlıklar var. Erdoğan'dan enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı geldi. Başkan Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada enflasyonla mücadelede kararlı duruşun süreceğini belirtti. Milletimizin refahını artıracak, ekonomimizin yapısal sorunlarına kalıcı çözüm üretecek adımlar atmaya da devam edeceğiz dedi. Ve bir başka önemli gündem başlığına bakalım. Goldman Sachs petrol fiyatı tahminini 5 dolar arttırdı. Goldman Sachs, Hürmüz Boğazı çevresindeki arz kesintileri ve Körfez ülkelerinin üretim görünümüne ilişkin riskler nedeniyle Brent ve ham petrol fiyatı tahminlerini yukarı yönlü revize etti. 2026 tahminlerine 5 dolar zam yaptı banka. Aralık 2026 için Brent petrol tahminini varil başına 5 dolar arttırarak 85 dolara ve ham petrol tahminini de 5 dolar yükselterek 80 dolara kadar çıkardı. Goldman Sachs 2027 yılı ortalama fiyat tahminlerini ise Brent için varil başına 80 dolar, ham petrol için 75 dolar olarak belirledi. Devam edelim. HSBC ve Deutsche Bank'tan da riskli varlıklar uyarısı geldi. Küresel piyasalar son yıllarda birçok şoku atlatırken HSBC ve Deutsche Bank'tan dikkat çeken uyarılar var. Bankalar riskli varlıklardaki güçlü seyrin sürdürülebilir olmayabileceğini belirtti. Yükselen faiz, enflasyon ve stagflasyon risklerine işaret etti. Ve bakalım altına. Altın tarafında altın fonlarına 201 tonluk bir giriş var. Faiz artırma ihtimali Fed'in altını baskılarken yatırımcı cephesinde tablo tersine dönüyor. Ağustos'ta altın fonlarına 201 ton giriş oldu. Vadeli piyasalardaki uzun pozisyonlarda rekora yaklaştı. Opsiyonlarda da yükseliş beklentisi güçlendi. Gündem böyleydi. Şimdi grafiklere bakacağız. Rakamlarla, verilerle, fiyatlamalarla konuşacağız. Petrolde yükselişin kalıcılığı küresel piyasaların risk iştahı açısından oldukça kritik. Bakalım son seviyeye. 98,3 dolardan fiyatlanan bir Brent petrol var. %1,5'a yakında yükselişi var Brent petrolün. Şimdi ons altın grafiğine bakalım. Ons altın grafiğindeki son durum.

0: 0.22 yukarıda ons altın 4.415 dolardan fiyatlanıyor. Devam edelim. Dolar endeksine bakalım. Dolar endeksinde de 98.7 seviyesini takip ediyoruz. Geri çekildi dolar endeksi. 0.38 aşağıda ve küresel haritayı açalım. Küresel haritada bakalım. Küresel borsalarda son durum puanlamalar bize ne söyleyecek? Asya ile başlayalım. Asya tarafı bugün nasıldı? Güney Kore 0.12 geri çekildi. Hindistan'da yarım puanın üzerinde düşüş takip ettik. Hong Kong'da 0.28'lik bir geri çekilme hareketi vardı. Çin Şangay ise yukarı yönlü hareket etti. 0.20 kazancı vardı Çin Şangay'ın bugün. Amerika tarafında ise Dow Jones düştü. 0.71 geride. 0.17'lik düşüş var. S&P 500'de 7.705 puan seviyesinde. Nasdaq'ta 0.23 yukarıda. Avrupa tarafına bakalım. Londra geri çekildi. 10.822 puandan kapattı dün. Frankfurt 0.15 gerideydi. Madrid'de 0.14'lük bir geri çekilme takip ettik. Paris ise Avrupa'da yükselen borsaydı. 8.306 puandan kapandı. 0.33'lük de yukarı yönlü hareket gösterdi. Ve Borsa İstanbul dünü pozitif tarafta kapattı. Haftanın ilk işlem gününde %1'e yakın yükseliş kaydetti. 14.151 puandan kapattı. Bankacılık endeksine bakalım. O da pozitif taraftaydı ama genel endeksten daha düşük bir performans sergiledi. Daha gerideydi. Bankacılık endeksi de 0.55 kazançla 16.702 puandan tamamladı günü. Yeni gün, yeni fiyatlamalar. Bakalım Borsa İstanbul güne nasıl başlayacak ve tüm fiyatlamaları, önümüzdeki verileri, beklentileri, Merkez Bankası kararlarını şimdi hepsini konuşacağız. Canlı yayın konuğum Eren Kuru stratejist bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz Eren Bey.
1: Günaydın, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. OVP sonrası Borsa İstanbul'un haftanın ilk işlem gününde ve OVP açıklanmışken reaksiyonunu ve kapanışını artı tarafta kapattı. %1'e yakın yükselişle nasıl değerlendirdiniz?
1: Bence pozitif bir tarafta kapattık diyebiliriz. Bunun hani aslında hani bir OVP ile pek bir bağlantısı yok. Tamamen hani geçtiğimiz döneme bakıldığı zaman son 2 haftalık periyotta Borsa İstanbul dolar bazında bir %3, %4'lük bir değer kaybı gerçekleştirdi. Bunu bir rebound olarak düşünebiliriz. Şu anki hani fiyatlamalı ise 300 doların üzerine doğru bir yukarı doğru genişleme bekliyorum. Kısa vadeli olmak şartıyla tabii 1-1,5 haftalık periyotta. Sonrasında ise sizin de yayından demin söylediğiniz gibi Merkez Bankası'nın kararı olacak. Merkez Bankası'nın aksiyonları doğru da kararına karşı da Borsa İstanbul cephesinde, fiyatlama cephesinde bir miktar daha genişleme görebiliriz. Tabii ki de bir miktar daha güvercin tonla bir açıklama yapar ise.
0: Peki sektörel açıdan baktığınızda şimdi holdinglerde de %1 holding tarafında, sanayide %2'ye yakın yükseliş, bilişim %2,5'a yakın düşüş var. Dünkü Borsa İstanbul hareketinde kapanışa baktığınızda bugün en önemli eşik neresi? 14.200 seviyesi sonrası yukarı hareketin güçlendiği yer mi olacak?
1: Aslında şöyle hani dolar bazında konuşmak isterim ben bu Borsa İstanbul cephesini. Burada hani yükseliş aslında 300 doların üzerinde kalıcılık sağlar ise ben bir miktar daha hani hem hani demin söylediğiniz holding tarafı, bilişim ve diğer tüm endeksler tarafındaki pozitif reaksiyon bir miktar daha hızlanması bence 300 dolar ve üstünde bir fiyatlamada görebileceğimizi düşünüyorum. Şu an 310 dolar üzerinde olmasını düşünüyorum. Şu anki fiyatlamada hani günlük periyotta biz hani TL bazında konuşacak olursak hani %1'lik periyotlarda, %1,5'luk periyotlarda bir yükseliş görüp sonra tekrardan yarım puan kadar bir gerileme görüyoruz. Ama bu demek değildir ki hani tüm endekste paralel hareket ediyor ama bence burada bizim görmek istediğimiz sonuç bence dolar bazında bir %3, %4 yukarı doğru gitmeli. Orada 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalmalı haftalık bazda. Sonra deriz ki ya evet 200 günlük hareketin uzun 2-3 günlük bir periyotta izledik ve yukarı doğru gelişimi sırf sürdürecektir diye bir çıkarıma bulabiliriz. Ama

0: şu an hala ama hala 200 günlük dolar bazında 200 günlük hareketli ortalamanın altındayız. Bunun üzerine katalizör üzerine atması için 200 günlük üzerinin hareketli ortalamanın üzerine doğru gelmesi için önemli bir katalizör olması lazım. Buradaki en önemli katalizörde iki tane unsur var. Bir tanesi ABD-İran savaşının reaksiyonu. İkincisi ise bizim yurt içindeki Merkez Bankası'nın faiz kararıdır diyebilirim size.
1: Sanayi tarafında %2'ye yakın kazanç vardı. Dün bankacılık 0.55 oranında sınırlı bir yükseliş kaydetti. Genel endeksinde gerisinde kalarak. Önümüzdeki dönemde ne dersiniz? Borsanın yeni yukarı yönlü hareketini bankacılık mı, sanayi mi? Hangi taraf daha çok destekleyecek? Hangi sektörde daha güçlü bir pozitif ayrışma bekliyorsunuz?
0: Şöyle hemen özetleyeyim o tarafta. Hani bankacın hani hemen cevabını vermek gerekirse ben bankacın bir miktarda arka planda kalacağını düşünüyorum. Çünkü yani Merkez Bankası'nın 11 Eylül'deki faiz kararında biraz daha pas geçeceği yöndeyim. Yani sabit bırakıcı tarafındayım. Bu bir sonraki yani son çeyrekteki performansa doğru bankacılık bu seyirde ya flat ya da kısmi negatif tarafta yer alacağını düşünüyorum. Diğer taraftan hani sanayi tarafına geldiğim zaman sanayi tarafında hani bankacılığa nazaran bir miktar daha ön plana kalacaktır. Neden diyeceksiniz? Çünkü hani biliyorsunuz hani fonlama maliyeti %40'dan %37'ye geldi haftalık bazda ve bundan dolayı bankaların ve sanayi kesiminin bir miktar daha fonlaması bankacılık tarafına göre bankacılık sürekli çünkü her gün kendini fonluyor. İşte ÖST ihracı, tahvil ihracı derken sermaye piyasasına bir miktar daha aktif sanayi tarafına göre. Sanayi bir miktar daha arka planda kalmaya devam ediyor. Bu süreçte hani risk priminin aşağıya gelmesi, ileri dönüp baktığın zaman TL bakısında guidance'ların bir miktar daha uzak tarafta aşağı doğru gelmesi sanayide bir miktar daha hareketlenme yol açtı. Diğer taraftan da hani son olarak söylemek gerekirse hani TL tarafındaki getiri dolar TL tarafındaki getiri bir miktar daha yukarı doğru genişlemesini sürdürdü. Buz da bu sanayi tarafını elini güçlendirdi diyebiliriz. O yüzden tüm bu perspektifte bakıldığı zaman bence sanayinin bankacılıktan daha ön planda kalacağı aşikar. Ancak demin söylediğim gibi ABD-İran tarafındaki hareketlilik aksiyon bir miktar daha pozitife devralır. Merkez Bankası bir miktar daha güvercin tutumunu konuşur ise biz burada hem bankacılık endeksi hem sanayi tarafında ikisinde de aynı reaksiyonda bir pozitif fiyatlama görebiliriz diyebilirim sizlere.
1: Ya 10 Eylül'de Merkez Bankası kararını karşılıyor olacağız. Tabii oldukça kritik Merkez Bankası'nın kararı ama orta vadeli programda konulan o dezenflasyon politikasına sizce para politikası olarak nasıl eşlik edecek?
0: Ben paralar hareket edeceğini düşünüyorum. Ama hani sizinle daha önceki yayınlarda konuştuğumuz gibi hani bu hani piyasa fiyatlamasından yola çıkarak bunu cevaplamak isterim. Hani hatırlarsınız iki tane bakılan gösterge var. Bir tanesi TL'nin offshore tarafındaki getiriler. Yani TL'nin yurt dışındaki getirileri Londra tarafındaki. Diğer ise OASQR dediğimiz Overnight Index Swap. Yani bu bankalar arasındaki TL'nin fiyatlama dinamiği gibi düşünebiliriz eğrisi olarak. Şimdi offshore tarafında yakın tarafta 3 aylık 6 aylık periyotta getiriler %33'e kadar bir gerileme gördük. Yani şu an bir hani politika faizi %37 gibi düşündüğümüz zaman burada bir 4 puanlık bir faiz indirim fiyatlaması var. 12 aylık projeksiyona bakıldığı zaman burada da %37.70 yani flat kalacak. Ama offshore tarafındaki fiyat hareketleri her ne kadar da faizinin fiyatlamasını söylese de bize o kadar da yanıltıcı olabilir. Burada yanıltıcı olmayan ve bir miktar daha ön planda tuttuğumuz demin söyledim OES körü bakıyoruz. OES körüdeki fiyatlamalarda da yani 3 aylık 6 aylık periyotlarda yani %37'lerde 1 yıllık taraftaki ise getiriler %37,5'larda %36,5 tarafta yer alıyor. Yani yakın tarafta hala bankalar yani şu anki mevcut konjonktürde faiz indirim fiyatlamıyor. Ama bundan bir yıl sonraki fiyatlamalardaki oluşan getiriye bakıldığım zaman burada da minör bir hareket var. Yani offshore tarafındaki fiyatlamalar tamamen günlük pozisyon fiyatlamalarından doğan faiz fiyatlamaları diye düşünebiliriz.

0: OSQL tarafına bakıldığı zaman ise bankaların kendi arasındaki fiyatlamalarıdır diye düşünebiliriz. Yani şu an 10 Eylül'de sizin söylediğiniz gibi Merkez Bankası'nın kararında sabit tutması görünüyor. Ama uzak tarafa bakıldığı zaman, yani bir yıllık projeksiyona bakıldığı zaman, burada da kabaca bir 100-150 basma, özür dilerim, 1-1,5 puanlık bir faiz indirimi fiyatlaması gerçekleşiyor. O yüzden ben bu konjektürde ve Brent petrol biliyorsunuz yani, genişlemesini sürdürdü. Diğer taraftan faiz, küresel taraftaki faiz fiyatlamaları yukarı gitti. O yüzden Merkez Bankası'nın bu konjektürde faizi pas geçeceğini ama sözlü yönlendirmeyle de son çeyrekte faiz indiriminin kapısını açacağını düşünüyorum diyebilirim sizlere.
1: Faiz sabit kalırken Merkez Bankası metninde enflasyon konusunda daha temkinli, daha şahin ifadeler kullanırsa borsada satış görür müyüz?
0: Evet, dediğinize katılıyorum. Borsada satışın seyri devam edeceğini düşünüyorum. Yani buradaki seyir de tamamen 300 doların altı olacaktır. Dolar bazında konuşacak olursak. Burada 280-285 dolarlara kadar bir geri çekimi bekliyorum. Ancak şu anki yakın konjektürde fiyatlamanın gün içerisinde tamamlanacağına ama mevcut konjonktürde mevcut fiyatlara bakıldığı zaman ise Borsa İstanbul'un bir dolar bazında 2-3 puandan yukarı doğru geçmesini bekliyorum diyebilirim size.
1: Başka bir senaryo üzerine konuşalım. Beklentilere paralel bir karar verirse Merkez Bankası ama tonu daha güvercin olursa şayet Borsa İstanbul'da ilk tepki hangi sektörlerden gelir?
0: İlk tepki hani direkt bankacılık cephesinden gelecektir diye düşünüyorum. Bankacılık tepkisi daha agresif olacaktır diğer sektörlere göre. Arkasından demin de konuştuğumuz gibi sanayi tarafı yer alacaktır. Hemen arkasından daha borçlu olan şirketler ön planda kalacaktır. Yayının başında konuştuğumuz bu cost of funding nedeninden dolayı. Ama hani bankacılık endeksinde hani her ne kadar da Merkez Bankası bu tarafta güvercin tonda bir açıklama yaptıysa ise ama kenarda duran iki tane büyük unsur var. Demin de konuştuğumuz gibi Brent petrol cephesi, yani petrol cephesi fiyatlamalar. Diğer taraftan da bu Brent petrol cephesindeki fiyatlamayla birlikte faizlerin, tahvil faizlerin yukarıda cereyan etmesi. Yani yurt dışındaki bir miktar daha ağırlığının baskın olması. Şimdi buradaki baskı hafiflerse Merkez Bankası'nın yani sizin dediğiniz gibi güvercin tonda bir açıklaması başlar ise biz burada hemen 305 dolar bazında 305-310 dolarları çok hızlı bir şekilde genişleyeceğinizi düşünüyorum diyebilirim sizlere.
1: Orta vadeli programla birlikte düşündüğünüzde tahvil tarafında mevcut seviyeler nasıl? Cazip mi? Ve faiz düşüşünü önceden satın almak için hala alan var mı?
0: Yakın tarafta hani şöyle konuşma, hani alan var diyebilirim. Hani bunu hatta şöyle söylemek istedim. Bir TL bazında bir dolar bazında konuşmamızın tahvili Eurobond tarafında. TL bazında hani yakın tarafta getiriler bir 2-3 puan daha aşağı doğru gerileme gerçekleşebilir. Yani %34'leri tekrar görebiliriz 2 yıllık tarafta. 10 yıl tarafta 2 yıla göre daha hızlı bir reaksiyon olabilir. Çünkü hani burada bir durasyon var, hani matematiği olarak söylemek gerekirse. Buradaki durasyon daha hızlı olacaktır 2 yılın tarafa. Yani bir tahvil yatırımcısı ise bir IRR çalışmak isterse aylık bazda, ben hani tahvil tarafını yakın taraftan ziyade uzak tarafta pozisyonlama yapılması taraftarıyım. Ama burada hani yabancı ve yerli hala böyle hani OVP kenara koyarsak, yani bir yıl sonra ABD, Avrupa, Asya tarafındaki fiyatlamadan tam olarak nerede pozisyonlama yapacağını kestiremediği için 10 yıllık tarafta değil, biraz daha yakın tarafta 2 yıllık ve 5 yıllık tarafta bir miktar daha pozisyonlama yapacaktır ve yapılacağını düşünüyorum o tarafta. Ama IRR bazında bir miktar daha getir yukarı çekmek isterse yatırımcı, bir miktar daha risk almak isterse 10 yıllık tarafta pozisyonlama yapılması taraftarıyım diyebilirim. FX tarafını döndüğümüz zaman, Eurobond tarafını döndüğümüz zaman, hani risk primden yola çıkarsak şu anki dünkü kapanışta 217 bas puanlı biz risk primini kapattık. Şimdi Eurobond veri meclisine bakıldığı zaman oldukça pahalı bir veri meclisi istiyoruz. Yakın taraf çok pahalı, orta taraf çok pahalı, uzak tarafta ise yani 15 ve 20 yıllık tenörlü kıymetler var. Onlar da minör olacak şekilde pahalılığını koruyor diyebilirim sizlere. Pozisyonlanma yapılması taraftarı ise hani ben

0: primden baza çıkar, baz olarak alırsak ben orada bir 17 baz puan, 17-20 baz puanlık bir primlenme bekliyorum. Bu primlenme yakın tarafı oldukça aşağı çekecektir. Orta tarafta aşağı gelecektir. Uzak tarafta ise bu 20 baz puanlık değil de 20-25 baz puanlık bir hareket olacaktır. Yani yakın ve uzak tarafa göre daha hızlı bir primlenme yaşayacaktır diyebilirim. Ama ben yatırımcı olsam, benim tekli yatırımcı olsam ya da bir fon yatırımcısı olsam ben daha çok hani Eurobond tarafında bir hazine verim verisinden ziyade banka ve özel sektör tarafında pozisyonlar yapılması taraftarım diyebilirim. Neden diyeceksiniz? Çünkü özel sektör ve bankaların ihraç ettiği Eurobondların hani spreadleri yani hazine hani verim eğrisinin üzerine ne kadar bir prim koyup işlem gördüğü bir aralık oranında spread deniyor. Bu spreadde ben bankaların 3 yıllık ya da 5 yıllık tenörlü kıymetlerini tercih ederdim. Sermaye benzeri olan kıymetler. Diğer taraftan özel sektör tarafına bakıldığı zaman bir miktar daha liman işletmelerine bakardım. Liman işletmelerinde de eğer 5 yıllık tenörlü kıymet varsa onları göz önüne alırdım. Ve burada da 5 yıllık tenörlü kıymetlerin 3, 2. yılında, 2, 2,5 yılında, 2,3 yılında yani geri çağırabilecek tahviller var. O tarafta bir miktar daha risk alırdım diyebilirim. Yani çok uzattım, özür dilerim.
1: Yo
0: TL
1: yo,
0: tarafında
1: hayır, olur
0: yabancı
1: mu lütfen?
0: TL tarafında yabancı kısa taraflı, orta taraflı pozisyonlama yapacaktır. Risk almak isteyen kişiler ise uzak tarafa gelinebilir. Hani FX tarafında dönecek olursak hani Eurobond hazine Eurobondları tarafına bakıldığı zaman oldukça pahalı bir Eurobond. Burada tercih yapılacaksa uzak taraf 10 ve 10 yıl üzeri kıymetlerde bir pozisyonlama yapılabilir. Özel sektörün olduğunu düşünürsek burada da banka sermaye benzeri kıymetler diğer tarafta özel sektör tarafında ise liman işletmeci tarafındaki sektörler göz önünde tutulabilir diye söyleyebilirim size.
1: Şimdi iki önemli fiyatlamaya da bakalım. Petrole ve ons altına. Ons altın tarafında güçlü bir duruş takip ediyoruz. Tahviller 10 yıllıklar yüksek olmasına rağmen. Nasıl değerlendirirsiniz? Altın onsla başlayalım. Bu arada yönünü aşağı çevirdi. 4.403 dolardan fiyatlanan bir ons altın takip ediyoruz şu anda.
0: Şöyle ons tarafına ben hani yakın zamanda 4.250 dolara kadar bir gerileme bekliyorum diyebilirim. Neden
1: Yakın
0: diyeceksiniz?
1: zaman
0: Hani
1: dediniz, değil mi?
0: evet yakın zamanda hani yakın zaman dedim 1-1,5 aylık periyotta. Neden diyeceksiniz? Aslında nedeni siz demin cevapladınız. Hani tahvil faizlerin yukarıda kalması artı Brent petrol fiyatlarında da diyebilirim. Şimdi buradaki hızlı rebound biliyorsunuz hani 4.000 dolar ve 4.000 doların altında çok küçük bir zamanda görmüştük geçtiğimiz dönemlerde. Bu hızlı bir şekilde rebound etti. Ben aslında bu rebound'u normal aylık periyotta bir hareket olarak nitelendiriyorum diyebilirim. O yüzden ileri dönüp bakıldığı zaman ise ons altın tarafında peyderpey tekrardan geri çekilme bekliyorum diyebilirim. Siz önceki konuk yayınlarda konuştuğunuz gibi hani Merkez Bankası Fed tarafında her ne kadar da faiz artış ihtimali yüksek olsa da faiz artırmayacaktır. Böylece piyasa faizi yukarıda kalmaya devam edecektir. Bu da bir altına baskı oluşturacaktır diyebilirim. Diğer taraftan hani Brent petrol tarafındaki fiyatlamalar da hani 3 aşağı 5 yukarı hani 90 dolar ve çevresinde oturmaya başladı. Hatta 100 doların üzerine doğru bir takım yani günlük periyotlarda genişlemeler de oldu vadeli tarafta. Nitekim bu iki tarafta çözülme olmaz ise ons altın tarafına bir geri çekip yükseliş bekliyorum diyemeyiz. Ama mevcut projeksiyona bakıldığı zaman bence ons tarafında hani günlük ve aylık periyodu tamamladıktan sonra hareketi tamamladıktan sonra peyderpey aşağı doğru geleceğini düşünüyorum diyebilirim size.
1: Enflasyon verisi 11 Eylül'de gelecek Amerika'da. Bu fiyatlamalar açısından çok önemli. Çünkü tahviller dolar endeksi eşittir altın fiyatlaması açısından. Beklentiniz ne yönde? Güçlü gelirse, beklentinin altında gelirse, enflasyon verirse o da Fed'in faiz kararı ile ilgili son testi olacak. Son kritik eşik olacak 16 Eylül öncesi.
0: Ben beklentide paralar geldiğini düşünüyorum. Hani enflasyon tarafında. Ama beklentileri paralar gelmesi demek hani bence hani hem ABD borsaları tarafında olsun hem ABD tahvil faizleri tarafında.

0: aslında olsun.
1: Burada bir satıcıda bir performans bekliyorum diyebilirim. Mevcut hani enflasyon dinamiğini gerçekleştiren termosu aslında hani enerji fiyatlarının yukarı gitmesiyle enflasyon beklentileri yukarı doğru genişledi. Hani biz bunu nerede gördük? Hani 2 yıl sonraki 2 yıllık enflasyon beklentileri, break-even'lara baktık. Hani 2 yıl sonraki 5 yıllık enflasyon tarafında da break-even'lar yukarı doğru genişledi. Yani burada şunu demek istiyorum. Hani her ne kadar da enflasyon tarafında hani beklentiler paralel olsa da, yukarı doğru da kalsa da, aşağı doğru kalsa da, ben deflasyonun trendsel olarak nereye doğru evrileceğini düşünmek isterim. Burada da hani aşağı doğru biz iniş var ABD tarafında. Ama bazen dalgalanmalar oluyor. Hatta bunu hani Powell hani emekli ayrılmadan önce ifade etmişti. Biz dalgalanmalar göreceğiz ama genel trend olarak aşağı doğru gidecek. Ama Brent petrolün 95 dolar ve 100 dolar üzerine kalması bu beklentide bir miktar daha bozacaktır. Ben burada trendin bozulduğu zaman ben tekrardan hani negatif tarafta konuşmayı düşünüyorum. Ama şu anki beklentilere paralel şekilde hareket ettiği için ve beklentilerle paralel hareket ederek de hani görünümde bir katastrofik bir şey oluşmadığı için bence beklentiye paralel hareket edilecek. ABD Wall Street tarafındaki getiriler hani mevcut trendsel olarak aşağı doğru gelmesini taşıyacak ve ABD tahvil faizleri de sizin dediğiniz gibi yayında yukarıda kalmaya devam edecektir diye düşünebiliriz mevcut konjonktür gereği.
2: Brent petrolün yükselişi de tabii yalnızca enerji piyasasının hikayesi değil elbette. Fed'in kararlarını, tahvil faizlerine, işte doları, dolayısıyla altını da etkileyebilecek o zincirin ilk halkası. Buradaki fiyatlama, Brent petrol fiyatlaması, enflasyon görünümü, Merkez Bankası kararları açısından ne söylüyor size? Siz 100 dolar bekliyor musunuz? Tekrar. 98.3 dolar seviyesinde şu anda.
1: Aynen, çok spread çok kas kaldı 100 dolarla dediğiniz gibi. Hani 100 doların üzerine atabilir ama atacağını yani atmasını gerektiren tek unsurlardan bir tanesi aslında ya ABD ve İran. Yani diğer taraftan İsrail tarafındaki hareketlilik de hani tekrardan böyle katastrofik tarafa gelirse biz tekrardan hemen 100 doların üzerine genişleriz diyebilirim. Ama hani buradaki fiyatlamanın aslında hani 100 doların üzerine gelmesi, 110 doların üzerine gelmesi değil. Buradaki Brent petrol tarafındaki fiyatlamaların hangi bant aralığında oturacağı. Biz o bant aralığında tam olarak gördüğümüz zaman deriz ki ya evet artık yeni seviyeler 90 ile 100 arası. Bundan dolayı da enflasyon dinamikleri de bu şekilde oturdu. Daha yukarı doğru genişledi. O zaman hani Fed tarafında olsun, Avrupa Merkez Bankası tarafında olsun, faiz dinamikleri, enflasyon dinamikleri buraya doğru şekillenecek, yukarı doğru genişleyecek. Bundan dolayı da hem endeks tarafında olsun hem tahvil faizinde olsun satılış seyrin devam edeceğini düşünebiliriz. Ama şu anki konjonktürde 100 doların üzerinde atabiliriz. Yani 100 doların aşağısında da kalabiliriz. Bence şu anki konjonktürde Brent petrolün hangi bant aralığında kalacağı, hangi bant aralığında işlem göreceği konuşulması gerekiyor. Ve böylece bu işlem bandı konuşulduğu zaman biz net olarak önümüze şekilde bakabiliriz diye söyleyebiliriz.
2: Petrol yükselirken altının da aynı anda yükseliyor olması da ilginç bir kombinasyon aslında. Bu iki fiyatlamayı yan yana koyup birlikte okuduğunuzda piyasa hangi riske hazırlanıyor dersiniz?
1: Piyasa burada bence hani savaş riski ne bir şöyle söyleyeyim, hani yayının başında söylemiştik ya, hani altın tarafına baktığımız zaman hani uzun zamandır hani 4400 dolarında fiyatlamalar gördük geçtiğimiz yıllarda. Sonra onun peyderpey aşağı geldiğini gördük. Bunun iki tanesi demin de söylediğimiz gibi Brent petrol ve tahvil faizleri. Diğer taraftan günlük periyotta hem Brent petrol hem altın tarafındaki yükselişler bence şöyle yorumlanabilir. İleri dönüp bakıldığı zaman bir enflasyon beklentisi var mı yok mu? Bunun kalıcılığı ve kalıcılıktan dolayı nasıl bir fiyatlama oluşacak? Şu anki mevcut konjonktüre bakıldığım zaman tekrar söylediğimiz gibi hani Brent petrolün konjonktür geri yukarıda kalması oldukça normal. Ama ons tarafındaki aşağı doğru geri geliş

0: tamamen performansa dayalı ve performanstan yola çıktığınız zaman ise bence kademe olarak bir miktar daha aşağı gelecektir. Ama bu hareketlilik 4000 dolara kadar bir gerileme olur ise 4000 dolar ons tarafında tekrardan Brent petrole birlikte hareket edeceğini düşünebiliriz. Şu anki fiyat hareketleri bence günlük ve haftalık olarak aynı şekilde devamını sürdürüyor diyebilirim size. Yani bir fiyatlama yok, sadece günlük hareketlerini yapıyor ve tamamlıyor diyebilirim. Günlük ve haftalık olmak şartı.
1: Altın tarafında çok önemli bir durum da var. Dünyanın en büyük rezerv sahiplerinden biri. Sistematik ve aylar süren resmi altın talebinden söz ediyoruz. Çin Merkez Bankası'nın. Notlarıma bakıyorum. Ağustos'ta 650 bin ons, yaklaşık 20 ton altın almış. 20 tonun da üzerinde. Alım serisini de 22. aya taşıyan bir Çin Merkez Bankası var. Üstelik de son 3 yıla yakın dönemin en yüksek aylık alımını yapmış. Bu bize bir mesaj veriyor mu altının yönüyle ilgili?
0: Aslında altının yönüyle ilgili kısmi bir mesaj veriyor diyebiliriz. Ama diğer merkez bankaları da hani aslında hani altın topluyordu diyebiliriz. Yani Çin tabii ki burada ilk öncü merkez bankalarından bir tanesi. Ama hani burada Çin altın topluyor diye, Çin Merkez Bankası altın topluyor diye de hani altın fiyatları tekrardan yeni yüksek seviyelere gelmesi bence düşünmesi gereken unsurlardan bir tanesi, kabul ediyorum. Ancak buradaki asıl hareket Merkez Bankası'ndan ziyade piyasadaki faiz oranları. Faiz oranları yukarıda kalmaya devam ettiği zaman ons tarafındaki, altın tarafındaki, diğer metal taraflarındaki getiriler bir miktar daha baskı olmaya devam edecektir diyorum diye söylemek isterim. Yani hani Brent, kabaca şöyle özetlersek, Brent petrol sakinleşmeden tahvil tarafındaki faizler yukarıda kalmaya devam edecek. Yukarıda kalmaya devam ettiği zaman ons, altın ve diğer metal tarafındaki getiriler baskı kalmaya devam edecek. O yüzden de değerli metaller bir miktar daha aşağıda kalmaya devam edecektir diye söyleyebilirim. Bu hem Brent petrol hem de ABD İran tarafındaki haber akışı bir miktar daha oturmaya başlamasıyla birlikte. Eğer negatif tarafta fiyatlama görürsek tamamen tam tersi bir fiyatlama olacaktır diye söyleyebilirim.
1: Tabii sadece Çin Merkez Bankası değil, merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme stratejisi var. Bilgi olması açısından da sadece Çin değil, Polonya, Özbekistan ve Kazakistan gibi ülkeler de altın rezervlerini arttırmış. Şimdi bir tarafta merkez bankalarının güçlü ve istikrarlı altın talebi var. Ama terazinin diğer tarafında da yüksek Amerikan tahvil getirileri ve Fed faiz politikası var. Bu iki güçten hangisi önümüzdeki dönemde ons altının yönünü daha fazla belirler? Merkez bankalarının yapısal talebi mi, yoksa Fed'in kısa vadeli faiz rotası mı, faiz politikası mı?
0: Sorunun cevabı direkt Fed'den yola çıkmak isterim. Hani Fed daha baskın olacaktır Çin'e göre. Neden diyeceksiniz? Yani aslında siz demin çok güzel özetlediniz bu tarafı. Hani piyasadaki faiz oranları Fed tarafında her ne kadar da Kasım ayında ara seçimler var. İşte Fed'in faiz tarafındaki fiyatlamaları var. Ama genel olarak bakıldığı zaman Fed faizi arttırmayacak. İleriye dönüp bakıldığım zaman ara seçimler sonrasında da Fed'in eli bir miktar hani pozitif tarafta olacaktır diye düşünebiliriz. O yüzden Fed faizi arttırmayacaktır. Ama Fed faizi arttırmadığı zaman ise piyasadaki faizler yüksek kalmaya devam edecektir. Beklentiler daha da yukarıda olacaktır. Bu yüzden altın tarafındaki fiyatlamalar daha baskın olacaktır diye söyleyebilirim. Ancak şöyle bir unsur var. Hani makroekonomik olarak enflasyon önümüzdeki dönemlerde daha pozitif şekilde yer alabilir. Ama Brent petrol hani beklemediğimiz bir pozitif bir fiyatlama gerçekleşti diyebiliriz. Gerçekleşilebilir diyebiliriz. Bunlar tamamen Fed'in elini yumuşatır. Trump'ın elini yumuşatır, Brent petrolün daha hızlı aşağı gelmesini sağlar. O yüzden mevcut konjonktür gereği Fed tarafındaki faiz enstrümanlarının politika faizini aşağı doğru çekmek istemesi, ama Brent petrol ve diğer enerji temasının bunu izin vermemesi, diğer taraftan swap tarafı bir fiyatlamalara bakıldığı zaman buradaki getiriler de yukarıda kalmaya devam ediyor. Diğer taraftan uzak tarafa döndüğümüz zaman hani Asya tarafında hani bir faiz indirim fiyatlaması konuşuluyor. Artık Japon yeni burada hani arka

0: planda kalmayı, Sparta olarak arka planda kalmayı devam etti. Buraya uzattım tekrardan, özür dilerim ama mevcut konjonktür gereği bakıldığı zaman FED tarafındaki fiyatlamalar bence altını, baskı altını tutmaya devam edecek şu anki mevcut konjonktürde. Ama son çeyreğe doğru girdiğimiz zaman ABD İran tarafı savaş bir miktar daha geriler ise burada daha bir pozitif fiyatlama var olacaktır diye söyleyebilirim.
1: Yorumlarınız için teşekkür ederim. Keyifli, kazançlı bir hafta diliyorum size. Kolaylıklar Eren Bey.
0: Sağ olun, iyi yayınlar sizlere.
1: Teşekkürler. Paranın rotasına bir virgül koyalım. Şimdi birazdan kripto piyasasını konuşacağız. Çok da kıymetli bir konuğum olacak. Çok kısacık bir ara, birazdan görüşürüz.
2: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr ile program devam edecek.
3: Tatili mutlu geçeni sesinden tanırım. Dinlediğim isteklere cevap verebiliyor olmak hep iyi hissettirir. O yüzden güne mutlu başlarım.
4: Tam 35 yıldır ETS önce misafirlerini dinliyor.
3: ETS turu iyi günler.
5: Net Global Boru Üretim Tesisi ve Güneş Enerjisi Santrallerinden aldığı üretim gücünü vagon fabrikası yatırımıyla büyütüyor. Tam otomasyonlu, topraksız jeotermal serasındaki üretimiyle farklı sektörlerde sürdürülebilir değer yaratmaya devam eden Net Global şimdi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 9-10-11 Eylül. Konsorsiyum lideri Tacirler Yatırım.
6: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi.
2: Yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr ile program devam ediyor.

0: piyasasını konuşacağız efendim. Geçen hafta güçlü Amerikan istihdam verisi sonrası kripto piyasasında neden önemli bir satış baskısı vardı? Birazdan konuşacağız. Tabii gözler TÜFE'de, gelecek olan TÜFE'de 11 Eylül'de takip edeceğiz Amerikan TÜFE verisini. Eğer beklentinin altında gelirse enflasyon Bitcoin için nasıl bir fiyatlama yaratır? Hepsine bakacağız. Çok da kıymetli bir konuğum olacak. Kripto piyasası konuşacağız. Kripto para uzmanı Helin Çelik canlı yayın konuğum şimdi Paranın Rotası'nda. Günaydın, yayına hoş geldiniz Helin Hanım.
1: Günaydın, teşekkür ederim, hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim, iyi sabahlar.
0: Teşekkürler. Bitcoin'de son günlerdeki hareketi nasıl okuyorsunuz? O temel hikaye mi bozuldu, makro kaynaklı düzeltme mi var? Nasıl yorumlarsınız fiyatlamayı?
1: Aslında temel hikaye hala devam ediyor. Takip ettiğimiz kritik birkaç mesele vardı. Bir tanesi Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin ve belirsizliklerin pozisyonu. Hafta sonu tekrar burada bir artış yaşandı maalesef. Geçtiğimiz haftadan bu yana, daha doğrusu ABD ve İran arasında karşılıklı çatışmalar ve belirsizlik ortamı hala devam ediyor. Yatırımcılar şu an itibariyle Umman ile İran arasında yapılması planlanan Hürmüz Boğazı'na ilişkin bir anlaşma bekliyor. Bir taraftan bunu hala izlemeye devam ediyoruz. Diğer yandan ABD makroları, savaş ortamı, savaş gerilimi devam ettikçe petrol fiyatlarındaki yükseliş de maalesef sürüyor. Dolayısıyla küreseli enerji tabanlı oluşması endişesi uyandıran bir enflasyon endişesi var. Çok pardon. Bu enflasyon endişesi ışığında merkez bankalarının faiz politikalarını ayarlamasını takip ediyoruz ve Fed'in faiz kararına da yaklaşık olarak bir hafta kaldı. Çok pardon. Buradaki açıklanan makro veriler ışığında bu oranların değişkenlik gösterdiğini gözlemliyoruz. Geçtiğimiz hafta sizin de söylediğiniz gibi tarım dışı istihdam çok sürpriz bir beklentiyle 162 bin olarak açıklandı. Beklenti 55 bin civarında gelmesiydi. Dolayısıyla harcama eğilimi ve tüketici kaynaklı ve istihdam kaynaklı bir enflasyonun tetiklenebileceği düşüncesi de piyasada hakim olmaya başladı. Bu hikayemiz de hala devam ediyor. Bu hafta yine belirttiğiniz gibi enflasyon verilerini takip edeceğiz. Geçtiğimiz hafta açıklanan istihdam verisinden sonra Fed'in faiz artırma ihtimali

0: %50'den %58'e yükseldi ki %50'lere düşmesini sağlayan en önemli sebepler arasında FED yetkililerinden gelen güvercin açıklamalar vardı. Ancak bu haftaya baktığımız zaman tablonun bir miktar daha değişkenlik gösterdiğini gözlemliyoruz. Geçtiğimiz hafta yaşanan o Bitcoin'in 81 bin dolara tekrar ivme kazanması durumuyla birlikte altcoin piyasasında da hareketlilik olmuştu. XRP vadelilerine baktığımız zaman 6 ayın zirvesine ulaştı. Spot işlem hacimleri de yine son birkaç ayın en yüksek seviyesindeydi. Bu haftaya baktığımız zaman kripto tarafında bireysel yatırımcıların ağırlıklı olarak satış yapmaya devam ettiğini biz gözlemliyoruz. Kurumsal tarafta işler biraz daha sakin ilerlese de bireysel yatırımcı kritik veriler öncesinde daha satıcılı bir seyir izlemeyi tercih ediyor diyebilirim. Dolayısıyla Bitcoin ve altcoin piyasasında gerileme eğilimini biz hafta itibariyle izliyoruz. Geçtiğimiz hafta haftalık mumu en azından yeşil kapatabildik ama bu haftayı maalesef kırmızı açtık. Şu an Bitcoin 78.400 dolar civarından fiyatlanıyor. Gerileme eğiliminin devam etmesi ilk etapta 77.000 ardından 74.000 önemli bir destek bölgesi. Buralara kadar bizi geriye çekebilir. 74.000 yukarı giderken önemli bir Fibo direnciydi. Şu an itibariyle de kritik bir destek seviyesi haline geldi. Ethereum tarafında 2450 önemli bir bölge. Buranın üzerinde kalması kritik olur. Çünkü günlük grafikte 20 günlük ortalamaya denk gelen bir alan. Eğer bu bölge aşağı yönlü kırılırsa satış baskısı ilk etapta 2350 ardından 2100 seviyesine kadar devam edebilir maalesef. Dinamiklerimize baktığımız zaman enflasyon verileri eğer beklentinin altında gelirse Fed'in faiz kararına giderken eli bir miktar daha güçlü olur. Çünkü yetkililerinin yapmış olduğu açıklamalardan yola çıkacak olursak aslında faiz artırımını çok da istemiyor. Çünkü borçlanma maliyeti çok uzun süredir yukarıda. Böyle bir konjonktürde yatırımcıyı da büyük sermayedarları da boğmadan tabiri caizse piyasayı olabildiğince ılımlı tutmaya çalışacaklar ama ellerinin de biraz güçlü olması gerekiyor. Bir taraftan Orta Doğu'daki savaş devam ederken ABD makrolarında güçlü istihdam sürerken bu biraz zorlaşıyor maalesef. Genel tabloya bakacak olursak Bitcoin'in dominansı şu an %58.9 civarında, geçtiğimiz haftadan bu yana bir miktar azalmış vaziyette. Ağırlıklı olarak Ethereum tarafına bir kayış var. Ethereum tarafında da kuantuma dirençli bir hale getirilmeye çalışılıyor taban ve bununla alakalı bir yol haritası açıklandı dün. Bu yol haritasına göre 2029 yılına kadar kuantuma peyderpey dirençli hale gelecek katman 1'i. Bu da demek oluyor ki aslında Ethereum altcoin piyasasında pozitif ayrışma yaşayabilecek kripto para birimleri arasında yer alacak. Ancak tabii konjonktüre bağlı fiyatlamalar yine devam edecek. Piyasanın şu an hala açgözlülük seviyesinde olduğunu gözlemliyorum ve aşırı alım bölgesindeki fiyatlamalar da devam ediyor. Dolayısıyla herhangi negatif bir haber akışında ya da beklenmeyen bir durumda piyasanın gerilemek için hala yeterli bir payı var. Dolayısıyla yatırımcının destek bölgelerini öncelikli olarak takip etmesinde ben fayda görüyorum. Sonraki süreçte eğer enflasyon verileri beklentinin altında gelirse Fed'in faiz artırma ihtimali biraz daha düşeceği için piyasadaki risk iştahı da artacaktır ama tam tersi kötü bir tabloyla karşılaşırsak, yüksek istihdamın üzerine beklentinin üzerine gelen bir enflasyon oranıyla karşı karşıya kalırsak o zaman faiz kararına giderken yatırımcı daha fazla satma isteği duyacaktır ve kripto para piyasası baskı altında kalacaktır.
1: 16 Eylül FED kararına giderken bugün kripto yatırımcısı daha fazla faiz patikasını mı yoksa likiditeyi mi fiyatlıyor?
0: Şu an itibariyle bana kalırsa yani her ikisini de tabii ki fiyatlıyor. Buradaki likidite miktarı bizim için çok önemli olacak. Çünkü piyasaya fon girmesi lazım. Yeni bir akış, yeni bir heyecan lazım. Bir can suyu lazım piyasaya. Çünkü geçtiğimiz Ekim ayından bu yana aslında çok fazla kan kaybetti kripto para piyasası ve tasfiyeler çok yoğun bir şekilde yaşandı. Öyle ki geçtiğimiz hafta, önceki hafta Bitcoin 81 bin dolara giderken tarihin en sert short tasfiyelerinden birini de yaşadık biz. Dolayısıyla aslında piyasadaki hacim düştükçe piyasadaki oynaklık düzeyi de artmaya başlıyor. Ve ihtiyacımız olan şey aslında piyasaya yeni bir fon akışı. Ama bunu da sağlayacak olan en önemli şey Fed'in biraz piyasayı desteklemesi. Tahvil geri alım programının açıklanması aslında önemli bir katalizördü. Ama buna ilişkin endişeler, ki bu arada bugün ayın 8'i, yarın 9'u, 9 Eylül'de başlayacak ABD hazinesinin başlattığı tahvil geri alım programı, ama burada ne kadarlık bir tahvil alınacağını biz tam olarak bilmiyoruz. Bilmediğimizden dolayı ve bir de hazine ile Fed'in çakışan bir politikası var burada. Yatırımcı bunu da soru işaretleriyle fiyatlıyor açık konuşmak gerekirse. Çünkü tahvil geri alım programının yaratacağı piyasadaki o likidite biraz daha suni olacak. Ve bu yapay bir katalizör piyasayı istediğimiz noktaya getirmeyecektir. Dolayısıyla Fed'in en azından bizim faizi sabit tutmasına ihtiyacımız var. Tabii bir indirim yapabilseydi beklendiği gibi, çünkü sene başında konuştuğumuz konular arasında burada Kevin Warsh yönetiminde en azından bir faiz indirimi gelir düşüncesi vardı, ama şu an o beklentiler, umutlar rafa kalktı. Yeter ki faiz artırılmasın yönünde bir eğilim var şu an. En azından sabit tutarsa elimiz bir tık daha rahatlayacak, ama tüm konjonktüre baktığımız zaman Orta Doğu'nun yatışması artı küresel ölçekteki o beliren enflasyonun kontrol altına alınarak faiz politikalarında yatırımcıyı mutlu edecek bir senaryoya ihtiyacımız var.
1: Kripto piyasasının analizi için teşekkür ederim Helin Hanım.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun, görüşmek üzere.
1: Teşekkürler. Paranın rotası devam ediyor. Şimdi canlı yayın konuğum Tera Yatırım Araştırma Direktörü Mehmet Bilal Bircan bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
2: Günaydınlar, hoş bulduk.
1: Dün %1'e yakın bir yükseliş, 14.151 kapanış. Dünkü yükselişin en önemli mesajı neydi?
2: Açıkçası aslında biraz böyle son birkaç işlem günü, daha doğrusu geçtiğimiz haftaya da değinerek biraz yorumlamak daha sağlıklı olacaktır. Çünkü geçtiğimiz hafta hatırlarsak Borsa İstanbul tarafında özellikle çok ciddi baskılı almalar görmüştük. Bir miktar aslında dünkü fiyatlamada, hem geçtiğimiz haftanın son işlem gününü hatırlarsak hem dünkü fiyatlamayı hatırlarsak biraz böyle tepki alımları gördük diyebiliriz. Tabii sadece bunun etkisi değil, geçtiğimiz hafta önemliydi. Oraya vurgu yaparak başlamasaydım da bu neden? Çünkü küresel tarafta takip ettiğimiz başlıklar çok çok önemliydi. Neler vardı? Bir kere ABD-İran savaşına dair, daha doğrusu gerilimine dair çok fazla öne çıkan açıklama vardı her iki taraftan da. Yeni haftada da bu açıklamalar devam ediyor ama görece ikinci planda kalıyor diyebiliriz. Ama geçtiğimiz hafta çok daha ön plandaydı. Trump'tan gelen açıklamalar vardı. İran'ı bitireceğiz minvalinde. Dolayısıyla biraz böyle belirsizliği ve riski arttırmıştı. Bu beraberinde petrol fiyatlarını yukarı çekerken borsalarda tarafında da bir baskılanma yaratmıştı. Hem küreselde hem içeride de etkisini hissettiğimiz. Tabii diğer taraftan yine geçtiğimiz hafta konuştuğumuz önemli başlıklardan bir tanesi küresel tarafta yükselen tahvil faizleriydi. ABD ve Japonya özelinde özellikle çok hızlı yükselen tahvil faizleri gördük. Burada kamu borçlarının gayri safi yurt içi hasılaya oranının yüksek olması zaten pandemi sonrasındaki dönemde oldukça ön plandaydı. Üzerine mevcut küresel konjonktür de eklendiğinde biraz daha tahvil faizlerini geldiğimiz noktada yukarı yönlü etkiler hale geldi ve bu da yine artan tahvil faizleri beraberinde borsalar için baskılayıcı unsurdu. Diğer taraftan Fed tarafına dönüp baktığımız zaman faiz arttırım beklentilerini tekrardan güçlenmeye başladığını konuşuyorduk. Dolayısıyla küreselde böyle bir ortam vardı. İçeriye dönüp baktığımız zaman geçtiğimiz hafta içeride veri akışı oldukça önemliydi. Orta vadeli programı takip etmeye odaklanmıştık. Bunun yanı sıra işte fonlara dair düzenlemeler vardı. Hatırlarsak biraz piyasa geçtiğimiz hafta bunu sindirmeye çalıştı. Diğer taraftan da bu hafta üzerinde TCMB'nin faiz kararını takip ediyorlar. Dolayısıyla böyle bir konjonktürde geçtiğimiz hafta çok ciddi manada bir baskılanmayla geçti diyebiliriz Borsa İstanbul özelinde. Ama yeni haftaya bu baskılanmanın bir miktar böyle tepki alımlarına döndüğünü söyleyebiliriz. Tabii diğer taraftan geçtiğimiz haftaki bu başlıkların birçoğu biraz daha piyasa tarafından fiyatlandı. Dolayısıyla görece rahatladı piyasa diyebiliriz. Biraz odağımız TCMB'ye çevrildi. Haftanın ikinci yarısına çevrildi. Ama orada da şu aşamada en azından böyle daha iyimserlik ön planda. En azından dünkü fiyatlamayı baz aldığımızda 14.150 seviyesinde fiyatlanan bir Borsa İstanbul 100 endeksi görmekteyiz. Dolayısıyla yeni günde de biraz daha veri akışı sakin. Dediğim gibi geçtiğimiz hafta yoğun gündemden dolayı baskılanma biraz sert olmuştu. Dün biraz bunun tepki alımını gördük diyebiliriz. Diğer taraftan da veri akışının görece haftanın ilk yarısında sakin olmasına bağlıyorum ben açıkçası. Veri akışı sakin olduğu ortamda, ki bugün de o günlerden bir tanesi, yani görece veri akışı sakin, çok fazla öne çıkan haber

Volatilitenin son dönemde yüksek olduğunu konuşuyoruz. Hatta son dönemde değil, aslında yılbaşından beri görece volatilite yüksek kalmaya devam ediyor. Dolayısıyla zaman zaman aşağı yönlü hareket ihtimalini göz ardı etmememiz gerekiyor. Böyle bir durumda 14.000 seviyesi şu aşamada bizim için iyi psikolojik destek konumunda. 14.000 seviyesinin altındaki fiyatlamalarda 13.900, daha aşağıda ise 13.700, 13.750 bandı yine destek bölgesi olarak izlenebilir. Burada 14.000 seviyesi oldukça önemli, çünkü biz bir süredir aslında 14.000 seviyesinin etrafında dalgalanma gayreti içerisinde olan bir Borsa İstanbul 100 endeksi gördük. Zaman zaman altına sarktı, evet, ama çok fazla 14.000 seviyesinin altında da kalıcılık sağlamak istemediğini gördük endeksi. Bu nokta önemliydi. Dolayısıyla 14.000 üzerinde kaldığı sürece, çok ekstrem bir haber akışıyla karşılaşmadığımız sürece, yukarı yönlü hareket ihtimali korunacaktır. Ama tabii diğer taraftan haftanın ikinci yarısına vurgu yaptık hatırlarsak. Sadece içeride TCMB'nin faiz kararı anlamında değil, küreselde de çok ciddi manada takip edilecek başlıklar var. ECB, bunun yanı sıra ABD'den enflasyon verisi gibi. O veriler de tabii ki piyasaların odağında bu hafta özelinde. Burada odak biraz daha Merkez Bankası'ndan nasıl bir kararla karşılaşırıza çevriliyor. Dediğim gibi şu aşamada biraz daha piyasa hani iyimserliğini koruyor. Ağırlıklı beklenti Merkez Bankası'ndan bir değişiklik gelmeyebileceği yönünde, ki kurum olarak bizim de beklentimiz aynı şekilde, yani Merkez Bankası'nın Perşembe günü faizleri sabit bırakması yönünde. Dolayısıyla böyle bir tabloda da biraz daha PPK metninde Merkez Bankası'nın vurgulayacağı ifadeler ön plana çıkıyor diyebiliriz. PPK metninde hangi ifadeler yer alabilir diye baktığımızda ise, orada da mevcut konjonktürü baz aldığımızda, ki özellikle de enflasyonu dikkate aldığımızda, keza orta vadeli programda da bu nokta oldukça öne çıkmıştı. Enflasyon tarafı ve enflasyon ataleti, enflasyon beklentileri çok fazla dikkat çekti son dönemde. Dolayısıyla bunu baz aldığımızda Merkez Bankası muhtemelen faizlerde bir değişikliğe gitmeyip PPK metninde de şahin duruşunu koruyacaktır kanaatindeyim ben. Biraz daha böyle dezenflasyonist sürecin desteklenmeye devam ettiğini, bunun yanı sıra sıkı duruşun korunduğunu ve dediğim gibi biraz daha belki şahin tonda vurguyu arttıracak ifadeleri görmemiz söz konusu olabilir PPK metninde. O yüzden hani karar açıklandıktan sonra bir miktar volatilitenin arttığını görebiliriz endeks tarafında. Eğer şahin tonda ifadeler gelirse beklediğimiz gibi. Aksi yönde, yani evet, faizlerde bir değişikliğe giden bir Merkez Bankası görmeyebiliriz, ama diğer taraftan da şahin değil de daha yumuşak tonda ifadeler kullanabilir mi Merkez Bankası dediğimiz noktada? Evet, bu ihtimal düşük olmakla beraber kullanabilir. Çünkü geçtiğimiz haftalarda da hatırlarsak büyüme verisini karşıladık ve orada görece beklentinin altında ve zayıf gelen bir büyüme verisiyle karşılaşmıştık. İkinci çeyrek büyümesi hatırlarsak %2,3 gerçekleşmişti. Dolayısıyla Merkez Bankası, evet, asıl hedefi fiyat istikrarı, enflasyonla mücadele, ama zaman zaman büyüme tarafını da desteklediğim diyor. Düşük ihtimal olmakla beraber biz Perşembe günkü kararda güvercin tonda mesajlar da görebiliriz, ama bunun bir sonraki aşamada piyasaya etkisi, yansıması negatif olacaktır. Çünkü dediğim gibi OVP tarafında hem Sayın Karahan'dan gelen, hem Şimşek'ten, hem de Yılmaz'dan gelen açıklama baktığımız zaman enflasyon beklentilerinde, enflasyon ataletine çok ciddi manada vurgu yapıldı. Savaşın, özellikle ABD-İran savaşının enflasyon üzerindeki yukarı yönlü etkilerine vurgu yapıldı. Dolayısıyla böyle bir konjonktürde güvercin tonda ifadelere çok yer verebilecek bir Merkez Bankası düşünmüyorum ben açıkçası. Daha zayıf ihtimal olarak belki değerlendirilebilir, ama ağırlıklı ihtimal dediğim gibi şahin tonda mesajlar görülebileceği yönde. Bu da bir miktar borsa tarafında karar sonrasında eğer bu şekilde bir tabloyla karşılaşırsak baskı oluşturabilir ve öyle bir durumda da özellikle 14.000 seviyesi, 14.000 seviyesinin altında da 13.900 ve daha aşağıda 13.700, 13.750 bandı bizim için önemli destek seviyeleri olarak izlenecektir diyebilirim. Burada size yaptığımız hemen hemen her yayında zaten sık sık değiniyoruz. Bu tarz konjonktürlerde yatırımcıların çok ciddi manada hem portföy çeşitlendirmesine ağırlık vermesi gerekiyor, hem de aşırı derecede seçici olması çok çok elzem hale geliyor. Risk ve getiri yönetimi anlamında. Dolayısıyla bu noktada yatırımcının çok ciddi manada panik yapmadan biraz daha orta vadeli bir perspektif ve portföyünü şekillendirmesi, seçici olması çok daha elzem olur hale geliyor diyebiliriz. Biraz daha böyle hani evet, kısa vadeli hareketlerde, günlük fiyatlamalarda teknik seviyelere riayet edilebilir. Teknik seviyelere göre belki trade yapılabilir.
kısa vadeli day trade mantığıyla, ama orta vadeli perspektifle düşünmek hem riskinizi daha minimize edecektir hem de getir anlamında avantaj sağlayacaktır diye hatırlayabilirsiniz.

0: Rahmatta fayda var. Dolayısıyla bu kapsamda da yatırımcının biraz daha kısa vadeli hareketlerden orta vadeli hareketlere odaklanması bu anlamda da biraz daha avantajlı olabilir diye hatırlatabiliriz.
1: Gece boyunca küresel taraftaki fiyatlamaları da dikkate alarak bugün Borsa İstanbul'da ana belirleyici ne olacak görünümde?
0: Çok pardon, soruyu tekrar alabilir miyim?
1: Gece boyunca küresel taraftaki fiyatlamalara da bakarak bugün Borsa İstanbul'da ana belirleyici görünüm açısından ne olacak?
0: Aslında bu sabah baktığımız zaman ABD vadelilerde bir miktar satış görmekteyiz ama Asya tarafı oldukça pozitif ki Asya tarafına dönüp baktığımız zaman orada da ilginç bir tablo var. Asya tarafından bu sabah hem Japonya'dan büyüme verilerini karşıladık hem de Çin'den dış ticaret verileri geldi ve diğer taraftan yen tarafında çok ciddi manada bir değer kazanımı var. Tabii içeriye etkisi görece sınırlı olur diyebiliriz. Biraz daha kendi dinamiklerimizle fiyatlamaların teknik seviyeler bazında şekillenmesini ben gün içi fiyatlamalarda biraz daha ağırlıklı görmekteyim diye ifade edebiliriz.
1: Peki bankacılık, holding, sanayi açısından baktığınızda dün %2'ye ulaşan bir sanayi endeksi var. Bankacılık genel endeksin gerisinde kaldı. %1 de holding tarafının artıda olduğunu görüyoruz ama bu sorumu virgülle keseyim. İlk fiyatlamalara gidelim.
2: Bir gong.
1: ...14.151 puandan açıldı. Borsa İstanbul güne yatay başladı. Nasıl değerlendirdiniz? Bu açılış bize günün devamı için nasıl bir mesaj verir?
0: Açıkçası biraz daha böyle hani sınırlı da olsa alıcılı başlamasını bekleyerdim. Ama yatay başlıyoruz. Yine de hani negatif başlamasındansa yatay başlaması da iyimserlik açısından, iyimserliği desteklemesi açısından oldukça önemli. Sanayi ve banka birleşimine baktığımız zaman bankacılık endeksi %0,25'lik, sanayi endeksi ise %0,5'lik bir artışla güne başlıyor. Burada bankalar tarafı oldukça önemli. Yine daha önce yaptığımız yayınlarda ifade etmiştik. Hani endekste biz kalıcı yükselişleri konuşabilmemiz için mevcut tabloda sanayi ve bankacılığın birlikte yükselişlere destek vermesi çok elzemdi. Son dönemde buna yönelik sınırlı bir etkileşim görüyoruz ama yeterli mi dersek henüz yeterli değil. Bankacılık tarafının desteği çok çok elzem. Son dönemde bir miktar toparlayan bir bankacılık endeksi görmekteyiz ama burada biraz daha önümüzdeki süreçte bu hafta açıklanacak faiz kararı belirleyici olacak diyebilirim. Orada ifade ettiğimiz gibi eğer Merkez Bankası evet faizlerle bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor ama şahin tonda mesajlarını çok sert bir dille açıklarsa bankacılık tarafında tekrardan bir baskılanma görebiliriz ve buradaki baskılanma endeksi de beraberinde aşağıya çekebilir. O yüzden belki bu tarafı yakından takip etmek gerekiyor ama daha kısa vadeli hareketlerde dediğim gibi bankacılık tarafının da kısa vadeli hareketlerde sanayi endeksine eşlik ederek endeks tarafındaki yükselişleri desteklediğini görüyoruz. Tabii ki şu aşamada tek başına yetmez ama küreseldeki ortamı düşündüğümüz zaman en azından biraz daha iyimserliği destekleyici bir fırsat sunuyor diyebilirim. Tabii burada bankacılık için hazır hani faiz tarafında konuşurken bundan sonra bankacılıkta ne görürüz dediğimiz noktada geldiğimiz noktada artık böyle 16.740'larda fiyatlanan bir bankacılık endeksi var. Eğer önümüzdeki süreçte faiz kararı sonrasında bir şahin tonda mesaj görmez isek veya şahin tonda mesajlar evet gördük ama böyle bankacılık tarafını da çok fazla aşağı yönlü baskılanmayacak tonla mesajlar görürsek bankacılık tarafında 16.700'lerin üzerinde kalındıkça 16.900'ler ve devamında 17.000'ler gündeme gelebilir. Burada biraz daha dediğim gibi Perşembe günü belirleyici olacak. Eğer şahin tonda mesajlar çok çok sert olur ve bankacılık tarafının ciddi manada baskılarsa özellikle aşağıda 16.700 ve 16.700 seviyesinin altında artık 16.500'lere doğru geri çekilebilecek bir bankacılık endeksi görmemiz söz konusu olabilir. Hatta 16.500 seviyesinin altındaki seviyeler de gündeme gelebilir. O yüzden Perşembe gününe kadar görece sakin seyrini koruyacak bir bankacılık endeksi görmemiz söz konusu olabilir. Perşembe günü gelecek PPK metnin içeriğine göre biraz daha yön belirlenecek diyebilirim. Bankacılık endeksi üzerinde.
1: Orta vadeli programın açıklanmasından sonra Borsa İstanbul için temel senaryonuz değişti mi? Değiştiyse hangi
0: Açıkçası
1: parametre sebebiyle?
0: Açıkçası halihazırda yıl sonu için 16.300

0: seviyesindeki beklentimizi korumaya devam ediyoruz. Buradaki değişkenlerimiz hala kendini korumaya devam ediyor. Mevcut varsayımlarımız kendini korumaya devam ediyor. Burada tabii ana belirleyici bundan sonraki süreçte acaba Orta Doğu'daki jeopolitik risk nasıl şekillenecek ve bunun özellikle de petrol ve enerji fiyatlamalarına yansıması nasıl olacak? Çünkü bu bir sonraki aşamada sadece küresel değil, içeride bizde de enflasyonu çok ciddi manada etkiliyor. Çünkü siz enerji maliyetlerini işin içine dahil ettiğiniz zaman cari açınız bundan ciddi manada olumsuz etkilenebiliyor. Enflasyon tarafı etkileniyor ve bir sonraki aşamada Merkez Bankası'ndan biz hatırlarsak birkaç hafta öncesine kadar faiz indirimlerini konuşuyorduk ama geldiğimiz noktada Fed'in faiz arttırma senaryosu ve mevcut petrol fiyatlarının tekrardan yükselmesi ve geldiğimiz noktada bizdeki enflasyonun seyri açıkçası faiz indirme ihtimalini zayıflatmış gözüküyor. Dolayısıyla bu senaryolar yılın son çeyreğinde nasıl şekillenecek biraz odağımız buraya çevrildi diyebilirim.
1: Bugün Borsa İstanbul yatırımcısı için özellikle takip etmesini stratejik açıdan tavsiye ettiğiniz sektörler hangileri?
0: Halihazırda bankalar tarafı takip edebilir. Orada biraz daha böyle perşembe gününe dikkat etmek gerekiyor. Ama bunun yanı sıra petro, kimya sektörü yine oldukça öne çıkan sektörlerin başında geliyor. Diğer taraftan ulaştırma ve bilişim tarafı kısa vadeli hareketlerde bir miktar böyle hani volatilitesini arttırdı. Görece daha temkinli yaklaşmak gerekiyor. Ama bankacılık ve dediğim gibi petrokimya tarafı yine pozitif ayışan sektörler arasında yer alıyor kısa vadeli hareketlerde. Bu sektörlere biraz daha ağırlık verilebilir. Temkinli yaklaşmamız gereken sektörler tarafında ise şu aşamada biraz daha dediğim gibi bilişim ve ulaştırma tarafı karşımıza çıkıyor. Ek olarak şunu söyleyebilirim. Faktörün tarafı son dönemde tekrardan pozitif ayışmaya başladı ama orada volatilitenin her zaman yüksek kalmaya devam ettiğini vurguluyoruz. Onu da hatırlatalım. Hani pozitif ayışıyor ama evet, volatilitesi oldukça yüksek. O yüzden yatırımcının temkinli yaklaşması gereken sektörlerden bir tanesi olarak görüyorum ben.
1: Yayına katkılarınız için teşekkür ederim. Keyifli, kazançlı bir gün olsun. Kolaylıklar.
0: Teşekkürler, yayında.
1: Teşekkürler. Finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını da paylaşalım. Ağustos 2026 verisi aylık en yüksek getiride külçe altında görünüyor. Hemen detaylarına bakalım. Aylık en yüksek reel getiri külçe altında oldu. Aylık en yüksek reel getiri yurt içi üretici fiyat endeksi ile indirgendiğinde %7,17. Tüketici fiyat endeksiyle indirgendiğinde ise %7,93 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti. Yurt içi üfe ile indirgendiğinde yatırım araçlarından devlet iç borçlanma senetleri %0,66, euro %0,61 ve mevduat faizi %0,33 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken Amerikan doları %0,86 ve BIST 100 endeksi de %1,83 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde devlet iç borçlanma senedi %1,38, euro %1,34 ve mevduat faizi %1,05 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken Amerikan doları %0,15 ve BIST 100 endeksi %1,13 oranında yatırımcısına kaybettirdi. 3 aylık dönemde de devlet iç borçlanma senedi kazandırdı. Devlet iç borçlanma senedi 3 aylık değerlendirmede yurt içi üfe ile indirgendiğinde %3,46, TÜFE ile indirgendiğinde %4,77 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde Borsa İstanbul Endeksi yurt içi üfe ile indirgendiğinde %7,15, TÜFE ile indirgendiğinde ise %5,98 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. 6 aylık değerlendirmeye göre mevduat faizi Yi üfe ile indirgendiğinde %1,19, TÜFE ile indirgendiğinde %2,87 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken aynı dönemde külçe altın Yi üfe ile indirgendiğinde %19,35, TÜFE ile indirgendiğinde ise %18,01 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın yurt içi üfe ile indirgendiğinde %19,73, TÜFE ile indirgendiğinde ise %16,49 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Yıllık değerlendirmede yurt içi üfe ile indirgendiğinde

Yatırım araçlarından devlet iş borçlanma senede %4,21, mevduat faizi brüt %3,35 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken Borsa İstanbul Endeksi %0,20, Amerikan Doları %8,36 ve Euro %8,68 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendirdiğinde ise devlet iş borçlanma senede %1,39 ve mevduat faizi brüt %0,56 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken Borsa İstanbul Endeksi %2,90, Amerikan Doları %10,84 ve Euro %11,16 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. Yıllık bazda külçe altında zirvede. Paranın rotasına noktayı koyalım. Birazdan ekonomi notlarıyla karşınızda olacağım ve stüdyomda da çok kıymetli bir konuğum olacak. Bugün borsada günün ilk 11 hissesini sahaya süreceğiz efendim. Çok kısa bir ara, sonra görüşürüz.

0: Gelir Yatırım'ın adresi gcmyatırım.com.tr sundu.
1: Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A-Para.
2: Vakıf Leasing finans raporunu sunar.

0: Vakıf Leasing finans raporunu sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: Karşınızdayım. Stüdyomda da kıymetli bir konuğum var. İnfo Yatırım yatırım uzmanı Serdar Karakaş bizimle. Bugün borsada günün ilk 11'ine sahaya süreceğiz efendim. Teknik özellikleriyle, beklentilerle konuşacağız. Tüm değerlendirmeleri de izleyeceksiniz. Birazdan hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Hemen günün ilk 11 ile başlayalım. Kaleye kimi koyuyorsunuz bugün ve neden?
1: Tabii ki şimdi birinci sırada savunma tarafı yer alıyor ki buradan hemen ufaktan bir OVP'ye değineceğim.
0: Tabii, buyurun.
1: Niye? Çünkü şöyle bir şey var. Orada bazı detaylar açıklandı. İşte büyüme rakamlarımız, büyüme rakamlarımızın ne yönde evrileceği, bunu hangi planda yapacağımız konusu ki burada savunma tarafına biraz daha değinildi. Oradaki ihracat rakamlarımızı büyütme veyahut da savunma tarafını daha geliştirme, büyütme çabasına doğru evrileceği detaylarına yer verildi. O yüzden şu okumayı da yapmış olduk. Zaten Aselsan'ı daha uzun zamandan beri izliyoruz biliyorsunuz ki. Çünkü dünyadaki riskler çok daha önceden başlamış durumdaydı ve savunmalar tüm dünyada rüzgarı arkasına almış durumdaydı. Önümüzdeki süreçte de yatırımlar hızla devam ediyor zaten. Bu devamlılık geldikçe de konuşacağımız sektörlerden, hisselerden birisi diyebiliriz. Ama ciddi bir fiyatlama yaşadık bu süre esnasında da. O yüzden biraz daha çarpanlara dikkat ederek ilerlemekte fayda var burada. Belirli noktalara artık geldiğimizi düşünüyoruz. O yüzden destek dirençler arasında ilerlemekte. O belirli iskontoları görürsek bu tarafta tekrardan önümüze alıp ciddi oranda değerlendirmek gerektiğini düşündüğüm taraftayım. Bir taraftan da hani şuna bakıyoruz. Dolar ve euro bazındaki o gelen siparişler bazına bakıyoruz. 23 milyara ulaşmış durumdayız neredeyse. Bunu yıl sonunda 30'a tamamlanır mı şeklinde artık soru işaretlerimiz var. Ve neredeyse her ayda bu siparişlerin desteklenen noktasında olduğumuzu söyleyebiliriz şu an için.
0: 390 lira şu anda 0.57 geride bugün. Aselsan yönetmenim ekrana grafiği de verdi. Son 3 aylık grafiğini de fiyatlamasını da görüyoruz. Şimdi önümüzdeki dönemin kazandıracak hikayesini nerede görüyorsunuz Aselsan'da?
1: Önümüzdeki dönemde tamamıyla bu savunma sanayine olan yatırımların devam etmesi, siparişlerin gelmesi ve dediğimiz gibi hani OEP'de de bu yöne açıklamalar gelmesi açıkçası hali hazırda hikayesinin devam etmesi için bir sebep yarattığını düşünüyorum şu an.
0: Kaleyi teslim etmenizin sebebi var mı?
1: Çok ciddi fiyatlamalar yaptık. O yüzden hani biraz daha arka planda bırakıp hani daha çok dediğim gibi diğer kısmı yani piyasada alıcı bulduğu kısmı teknik analiz kısmıdır zaten. Nasıl yani geldiğimiz fiyatlamalar itibariyle alıcı buluyor mu yoksa alıcılar beklemede mi kısmını daha çok orada biz analiz ediyoruz. O yüzden biraz daha o kısımla ilgilendiğimiz için o şekilde gittiğimiz için biraz daha geri planda izlediğimiz ve bilançolarla izlediğimiz tarafta.
0: Alıcı bekliyor mu?
1: Şu an için önemli bir direnç bölgesinde olduğumuzu söyleyebiliriz zaten.
0: Peki ikinci oyuncuyla devam edelim o zaman. Kime verdiniz? Hangi hisse var sahada bugün 2 numarada?
1: 2 numarada nakit kraldır kısmının biraz daha izlediğimiz hisselerinden birisi.
0: Nakit
1: neden?
0: Kraldır da çok tırnak içinde güzel bir cümle değil mi?
1: Evet kesinlikle. Şöyle bir şey var. Bu dönemde zaten hani faiz yükü çok fazla. Bilançolarda onu hissediyoruz. Her defasında konuşuyoruz. Şimdi kasasında nakit bulunduran hisselerde o yüzden bir tık daha öne geçiyor. Şimdi Enka tarafını 2 numarada izlemekteyiz burada.
0: Enka inşaat.
1: Evet. Ama şimdi söylendiği zaman direkt aklımıza gelen taraf zaten hani o title'ından dolayı inşaat kısmı geliyor. Ama bir taraftan da özellikle veri tarafına yapmış olduğu yatırımlar, enerji tarafına yapmış olduğu yatırımlar arka planda burayı halihazırda desteklemekte. Şimdi Enka'yı biz daha çok Rusya-Ukrayna savaşı zamanında özellikle bir hayli önümüze alıyorduk ama şimdi genel inşaat tarafında portföy dağılımına baktığımızda sadece Rusya-Ukrayna değil dünyanın çeşitli bölgelerinde işler yaptığını görmekteyiz. İşte Libya olsun, yukarıda İngiltere olsun birçok alana yayılmış durumda. O yüzden bu alana yayılmış iştiraklar bizi çok çok daha rahatlatıyor. Şu dönemde özellikle. Çünkü riskler çok yüksek. Evet. Dünyanın bir tarafı, nereden bir şey patlayacağını hiç bilemiyoruz. Özellikle bu şekilde iş alanlarının dağıtılması riskleri çok daha düşürdüğünü söylemekteyiz şu an için.
0: Şimdi Enka tarafında özellikle hangi özelliğini güçlendiriyorsunuz Enka'nın?
1: Şu durumda ciddi bir aşağı yönlü hareket yaptığını gördük son zamanlarda.
0: Alın fırsatı mı?
1: Evet. Şöyle bir şey var. Yalnız her düşüş kesinlikle bir fırsat değil. Onu da antiparantez içinde belirtelim. Çünkü bazı düşüşlerde piyasa koşulları olabiliyor, kar marjının daralması olabiliyor. İşte yine söylediğimiz gibi savaşlardan etkilenen şirketler olabiliyor bu dönemde. O yüzden buraları her düşüş bir fırsat olaraktan değil de düşüşlerde eğer ki çarpanlar hafifliyorsa, eğer ki şirket işlerine, iştiraklerine aynı şekilde devam edebiliyorsa, hikayesi hazır duruyorsa buralarda tekrardan değerlendirmekte fayda gördüğümüzü söyleyebiliriz. Biz de o yüzden 2 numarada şu an için izlemeye devam ediyoruz bu şirkete.
0: O düşüşlerin sebebini çok iyi görüp, değil mi, değerlendirip, evet, geleceği de aslında öngörerek alım fırsatı olup olmadığını anlamak gerekiyor.
1: Tabii kesinlikle.
0: Finansal zaten okulu yazarlık açısından da güçlü olmak gerekiyor.
1: Kesinlikle şöyle bir şey var. Zaten hani bizde maalesef şöyle bir şey var. Her şeyde, yani 2025 yılının başından beri biz onu gördük. Yani bir şey fiyatlanıyor. Özellikle çok hızlı fiyatlamalar oldu, biliyorsunuz ki. İşte altın.

0: basitinden. Şimdi altın belli bir değere geldi. Ondan sonra yatırımcılar altın alınabilir mi? Buradan altın alır mıyız?
1: Bu şimdi, fiyatlamadan alalım mı? Heh, daha evet, da yükselir mi?
0: Kesinlikle. Yani biz neredeyse işte 4.000-4.500 dolarla 5.000'lere geldik. Şimdi oralara geldikten sonra daha çok oralar hani kar alma bölgesidir, izleme bölgesidir. Hani acaba %50 oranına mı düşürsen? Yani bunları düşünme tarafıdır orası. Yani tekrardan maliyetleme kısmı artık biraz için geç kalınmış noktasıdır. Ne zaman ki belli bir iskontoya gelir. Bakın bir düzeltme yaptık mesela. 4000 dolara indik altın tarafında.
1: Evet.
0: Yani aynı şekilde burada yine hisseler içinde veyahut da tüm sınıflar içinde geçerli. Belirli bir iskontoya sahip olduktan sonra işte oturup burada masaya kağıtları önümüze alıp değerlendirmenin zamanı gelmiştir demektir.
1: Peki. 3 numarayla devam edelim. Hangi sektör, hangi hisse?
0: 3 numarada demir çelik tarafı yer alıyor.
1: Neden?
0: Her şey bitti mi dediğimiz nokta maalesef bitmedi. Demir çeliklerde şimdi şöyle bir şey var. Erel demir çeliği izliyoruz burada da. Çin tarafı halen ensemize soğuk bir nefes olaraktan yer alıyor. Niye? Buradaki en büyük sorunumuz bizim neydi? Henüz savaşamadığımız bir kar marjı kısmı vardı. Rekabet edemediğimiz kısım. O yüzden bizim şirketler uzun bir süre geri planda kaldı. Yatayda fiyatlamaya devam ettiler. Ama son bu İran Savaşı ile beraber özellikle iç talepteki gelen o yüksek rakamlar, aynı şekilde kar marjının bir nebze nefes almaya yer açması bu tarafı o yatay pozisyondan çıkartıp tekrardan yeni bir trend içerisine soktu. Ama diyoruz ya, yani her şey bitmiş değil. Hali hazırda Çin tehdidi devam ediyor.
1: Evet.
0: Şimdi önümüzdeki süreçte biz şuna bakacağız. İnşaat ve otomotiv tarafı. Eğer ki burası canlanmaya yönelik bir hareket görebilirsek, demir çeliklerde de buraya katkı sunabilecek bir sürece devam edebiliriz diyebiliriz. Şu an o yüzden biraz daha temkinli bırakmadık. Temkinli izleyişimizi sürdürüyoruz sadece.
1: %1'in üzerinde, %1,2 oranında yukarı yönlü kazancı var şu anda.
0: Evet, kesin.
1: Ereğli demir çeliğin. Tabii bu arada aklıma gelen, bakır fiyatlarında da bir yükseliş var. Çok ciddi bir yükseliş var.
0: Evet.
1: Demir çelik demişken.
0: Dediğimiz gibi hani uzun zamandan beri şöyle de bir şey var. Emtialarda karışık seyir sürüyor. Ama bakır tarafı özellikle düzeltmesini yaptığı bir dönemden geçti. Çok büyük düşüşler kaydettik orada.
1: 14.500 dolardan fiyatlanıyor şu an.
0: Evet. Biraz toparlanma çabasına girdiğini görüyoruz.
1: Peki devam edelim. O zaman 4 numarada hangi hisseniz var bugün sahada?
0: 4 numarada Tüpraş.
1: Tüpraş.
0: Uzun zamandan beri yine bu savaşla beraber konuştuğumuz hisselerden birisi. Önümüzdeki süreçte de konuşacak mıyız? Yani artık geldiğimiz seviyeler bu seviyeler. Şimdi burada marjlar korunduğu sürece diyoruz. Burayı devam ettirebiliriz. Çünkü neden? Özellikle işte artık anlaştık mı, anlaşacak mıyız, Hürmüz mü? Yani Hürmüz Boğazı mı olacak, Trump Boğazı mı olacak? Anlaşma ne yönde evrilecek? İran mı pes edecek? Çünkü ekonomik abluka orayı biraz daha sıkıştırmış durumda son günlerde. Kasım geliyor, seçim geliyor, ne yapacağız konusu. Bütün bunların sonucu, özellikle bir de onu da belirtmekte fayda var. Venezuela olan biliyorsunuz Chevron'un bir anlaşması var.
1: Evet.
0: Neredeyse 2,5 kata tekabül ediyor. Arzdaki bu yukarı yönlü seyir özellikle petrol fiyatlarını şu an için olduğundan bence biraz daha sakin tutulmasına sebebiyet veriyor diyebiliriz. O yüzden burada herhangi bir anlaşma gelmesi koşulunda 70-80 dolarlara çekilebilme durumumuz var. Bununla beraber Tüpraş'ta da şimdi ara ara görüyoruz petrol fiyatında sarkmalar. Onunla birlikte bir düzeltme görüyoruz. Önümüzdeki süreçte de görebiliriz. Ama bundan sonraki süreç şunu ilgilendirecek bizi. Stoklar hangi maliyetten geldi? Ne durumdalar ve bizim satış rakamlarımız ne durumda gerçekleşiyor? Biz buradaki marjı koruyabilirsek önümüzdeki süreçte de bu petrol fiyatlarından kaynaklanan düzeltme sonrasında tekrar fiyatlamaya devam edebiliriz. Fakat koruyamazsak işte kaleyi ondan sonra kaybederiz diye düşünüyoruz. Ama hali hazırda rüzgar desteklediği için de takibi sürdürüyoruz şu an için Tüpraş'ta.
1: Şimdi az önce Trump, Venezuela, petrol dediniz ya, yine son haber akışlarında ilginç bir şey yaptı. Trump'ın Amerika haritası var. Onun içinde Kanada var, Meksika var. Grönland'ı da dahil etmiş Amerika Birleşik Devletleri haritasına, gördünüz mü?
0: Yok, onu görmedim.
1: Evet, çok ilginç, yine bir şeyler yapmaya çalışıyor Trump. Devam edelim o zaman Tüpraş'la. Her portföyünüze koyar mısınız Tüpraş'ı? Agresif, temkinli, savunmaya yönelik

0: Hücuma yönelik her portföye koyar mısınız?
1: Şöyle bir şey var. Özellikle savaşın başlamasıyla beraber, yani özellikle geçen sene ikinci çeyreklerinden sonra zaten Tüpraş hep listemizdeydi. Öyle söyleyeyim. Çünkü o marjlar 4-5 dolarlardan 6-7 dolarlara özellikle revize edildiğinden beri teknik anlamda da o kırılımı gördüğümüz için o zamandan beri biz kesinlikle listemize takip ediyoruz. Ama şu aralar yine az önceki konuya bağlanacağız. Geldiğimiz noktalar biraz daha seyir ve takip noktası diyebiliriz. Yoksa bu fiyatlamalar biraz tabii ki yukarıda kaynaklanıyor şu an için.
0: Geldik 5 numaraya. 5 numaralı forma hangi hissenin bugün? Ve neden tabii?
1: 5 numarada burada iletişim tarafını izliyoruz ki Türk Telekom. Şimdi şöyle
0: dün
1: bir şey.
0: Dün o taraf eksideydi.
1: Uzun zamandan beri maalesef hani gelen hareketler sadece günlük hareketler olaraktan karşılıyoruz. Daha sonra tekrar ivmeyi kaybediyoruz. Hı hı. Ve genel uzun vadeli ivmeyi de yakalayabilmiş değiliz. Hı. Niye? 5G ihalesi oldu. İmtiyaz sözleşmeleri oldu. Altyapı çalışmaları oldu. Şimdi bunlar nereden çıkacak? Tabii ki kasamızdan, cebimizden çıkacak. Bunlar zaten fiyatlandığını söyleyebiliriz. Ama şimdi özellikle Türkcell'de zaten Türk Telekom var şu an için sektör içerisinde. Hı hı. Karşılaştırdığımız zaman şimdi Türk Telekom'dan gidecek olsak, evet bir müşteri geliyor, müşteri portföyü çoğalıyor. Ama bu müşteri portföyünün çoğaldığı tarafta da ARPU değerleri, yani kişi başına gelen karlılık kısmı. Türkcell tarafına göre karşılaştırdığımızda ciddi arada bir farklılık olduğunu gözlemliyoruz. Şimdi siz borç tarafı halihazırda tamam çok kötü seviyelerde değil, çok yüksek seviyelerde değil ama ivme yukarı yönlü gidiyor. Bilançonun bu tarafına baktığımızda kardan kayıplar yaşamaya başlıyorsunuz. O yüzden biraz daha hani bu taraf teraziyi böyle şaşırtan tarafta olduğunu söyleyebiliriz. Tekrardan 2025'teki gibi dengeye getirebilirsek özellikle bu altyapı veyahut da sözleşmelerin biraz daha geri dönüşümünü izleyebiliriz diye düşünüyoruz. Buralarda tekrardan iletişim sektörünü hani şu an için izleme noktasında olduğumuzu da belirtebilirim.
0: Şimdi bu tarafta finansal görünüm, nakit yaratma kapasitesi tabii veya önümüzdeki dönemin yeniden değerleme hikayesi mi öne çıkıyor?
1: Tabii. Yani burada biraz daha geri dönüşümü veyahut da hangi konular bilançolar geldiğinde hangi konulara dikkat etmemiz gerektiği, düzeldiğinde nasıl bir ivme kaydedebiliriz? O yüzden dolayı. Yoksa özellikle hani bu tür ekonomik koşullar altında biliyorsunuz parakendecilikle iletişimi söylüyorduk hep. Ama hem parakende tarafında hem de iletişim tarafında bir takım maalesef sebeplerden dolayı değerlendirebiliriz. Bilemediğimiz pozisyonlar var.
0: Geldik 6 numaraya. Sektör hangisi merak ediyorum 6 numarada?
1: 6 numarada medical part, sağlık tarafını izlemekteyiz. Özellikle tüm dünyada zaten bu tarafa doğru bir akım var. Bu tarafın değerlendirildiği bir taraf var. Biz de medical part tarafıyla beraber izlemekteyiz burayı. Hem yatırımların devam etmesi hem de bu yatırımlar devam ederken de özellikle yatak başına düşen eleman personel sayısının sabit kalması, yine söylediğimiz gibi bu savaş koşulları ve enflasyonist koşullar itibariyle yönetebileceğimiz bu taraf kaldığı için şirketler adına bu tarafı da iyi bir şekilde yönettiği için en azından şimdilik 5 numarada izlemekte olduğumuz tarafta olduğumuzu söyleyebiliriz.
0: Evet, farklı dinamikleri olan bir alan.
1: Evet.
0: Sağlık sektörü. Belki de çeşitlilik olması açısından da portföyünüzde görmek istediğiniz
1: tabii,
0: bir sektör.
1: Tabii kesinlikle. Yani burada şöyle bir şey var. Nedir? 2025 yılı sonu itibariyle hani açılacak yeni hastaneler kısmına bakıyorduk. Kamu tarafında özellikle büyük şehirlerde herhangi bir yeni projenin olmadığını gözlemledik. Bu ne oluyor? En azından dağılım açısından bu tarz şirketler açısından hani biraz daha pozitif katkı sağlıyor.
0: 7 numarayla devam edelim mi?
1: Tabii ki 7 numarada şimdi enerji tarafına geçiyoruz ki bence
0: tahmin edebiliyorum aslında.
1: Öyle mi?
0: Enerji dediniz.
1: Evet. Astor.
0: Evet.
1: Şöyle bir şey var. Neden Astor? ve birçok herhalde portföyde çıkıyordur, önümüze geliyordur. Sektörünün ROIC tarafına baktığımızda en büyük kalemine sahip, yani %27'lik bir rakamına sahip noktada, yani güçlü bir şirketten bahsediyoruz. Ve diğer taraftan ise özellikle %50'si yurt içi, %50'si yurt dışı olmak üzere çalışan bir firma. Ve bu bizim yine OEP'deki ihracat, evet, odaklı büyümemize

0: katkı sağlıyor. Diğer taraftansa şimdi tüm dünyaya baktığımızda bir yapay zeka teknolojisinin getirmiş olduğu bir akım var. Şimdi bu akım neyle çalışıyor? Enerjiyle çalışıyor. Bizim bir zaten dünyanın standart bir gideri vardı zaten. Ama bu yapay zekanın da üzerine gelmesiyle beraber standart giderin üzerine çıkmış durumdayız ki bu enerji uzmanlarının hesaplarına göre önümüzdeki senelerde yaklaşık 3 katına kadar çıkması bekleniyor enerji giderinin. Şimdi mevcut alt yatırımlar bunu karşılayacak mı bu şekilde? Hayır. O yüzden hep bir yenilemeye ihtiyaç duyacağız. Hem ülke içinde hem yurt dışında. O yüzden burada neresi işte ön plana çıkıyor? Alstor. Ortak hani kesişim kümesindeki noktada Alstor ön plana çıkıyor. Burada bir taraftan yatırımlar yapıyor. Bu yatırımlar da önümüzdeki süreçte tekrardan nakit akışlarına bakacağız. Bunlar karşılandığı sürece yine Alstor'u konuşmaya devam edeceğimiz bir süreç yer aldığını söyleyebilirim.
1: Elektrikli otomobillerde de satış rakamları yükseliyor. Çünkü petrol fiyatları zaten malum hali tüketiciyi de elektrikli otomobile yöneltiyor, öyle değil mi?
0: Evet.
1: Bir anlamda oradaki satışların güçlenmesi de güç kazandırmıyor mu?
0: Kesinlikle. Hatta ben şunu söylüyorum. Fosil yakıtlı araç üreticileri bence yatsınlar kalsınlar Trump'a dua etsinler. Çünkü eğer Trump gelmeseydi, biliyorsunuz Trump karşı elektrikli otomobillere. Evet. Hatta Elon Musk'la biraz ondan araları açıldı. Eğer olmasaydı bence bu rüzgar çok daha hızlı ilerleyecekti.
1: Olurdu?
0: Evet, kesinlikle.
1: Peki, devam edelim o zaman. Geldik 8 numaraya.
0: 8 numarada Coca-Cola tarafını izlemekteyiz ki şimdi burada da uzun zamandan beri bir pazarlama giderini görmekteydik ve bu pazarlama giderlerinin bilanço baskısı mevcuttu. Yine geçen senenin ikinci çeyreğinden itibaren dediler ki biz bu pazarlama giderlerini artık burada biraz daha ara verip kasaya dönüşümlü, yani bu yatırımların, pazarlama yatırımlarının giderlerinin biraz daha dönüşümlü izlemek istiyoruz şeklinde bir dönüşüm yaptılar ve o da zaten tekniğe ciddi olaraktan yansımış durumda oldu ve ondan beri de neredeyse zirve noktalarını tekrardan test ettiğimiz bir Coca-Cola gördük. 2026'da
1: 21 Temmuz'da 92.35.
0: Evet.
1: Ya, fiyatlanmış.
0: Evet, kesinlikle. Her zaman için diyor zaten. Ara ara kesinlikle düzeltmelerimiz olacaktır burada. Sağlıklı işleyiş. Tam yatırımcı zaten şunu istiyor. Hani sürekli çıksın.
1: Evet, tabii herkesin.
0: Düşmesin.
1: Evet.
0: Haklılar da.
1: Hep kazandırsın.
0: Evet, haklılar da. Yanlış değiller. Yani sonuçta şöyle bir şey var. Bir yatırımcı özellikle şu günlerde şöyle bir şey var. Paranın bir zaman değeri var. Bugünlerde baktığımızda ciddi bir faiz geliri var.
1: Tabii.
0: O yüzden de olabildiğince hızlı bir kazanç sağlama tarafında. Bu tarafta haksız olduklarını düşünmüyorum. Ama diğer taraftan da bakacaksak ilerleyiş açısından veyahut da teknik anlamda pazarda bunun fiyatlaması açısından da en sağlıklı görüntü düzeltmelerle biraz daha zikzaklarla ilerlememiz oluyor. 2026'da da özellikle hani Özbekistan'daki iştiraklar, işte bu pazarlama giderlerinin geri dönüşümlerinin tekrar devam etmesini beklemekte. Sadece Irak'taki pazarlama süreci biraz daha sekteye uğrayabilecek durumda ama o da çok az etki ettiği için şu an için yine normal seyrinde devam ettiğimizi söyleyebiliriz.
1: Şimdi az önce söylediniz ya, yatırımcı hep kazansın, hep yükselsin, hiç düşmesin istiyor. Bu arada finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını Ağustos ayında az önce paylaştık. Aylık ve yüksek reel getiri açısından külçe altın kazandıran tarafta.
0: 4000 dolardan evet. Almış olduğunuz bir destek vardı.
1: Evet.
0: O da şu an için bakalım kalıcı mı, geçici mi noktasında.
1: Tabii,
0: çünkü tüfe gelecek
1: evet.
0: Cuma günü. Eğer ki şu an 3'te 2'deyiz. Yani eğer ki tüfe de çekirdek enflasyon tarafı özellikle.
1: Hı-hı. Önemli.
0: Evet, orada sıkıntı yaşarsak 3'te 3 yapacağız ve artırımlara gidebiliyoruz diyebiliriz herhalde. Çünkü piyasada da şöyle bir şey var. Ya hani olmaz ya bir artırım. Evet, ben de olmaz tarafındayım. Çünkü
1: ama,
0: 40
1: trilyon,
0: evet.
1: Var.
0: Kesinlikle 40 trilyonluk bir borçtan bahsediyoruz. Ve bunun tekrardan rolleri var sonuçta. Eğer ki bu rollerde daha fazla yük artarsa bu maliyet katlanılmayacak hale gelecek. Ve hani şu da var, özellikle uzun zamandan beri, yani 70'lerden sonra diyelim, bir 10 yıl, bir 80'e dayandı daha sonrasında. Hani bu seviyeler tekhaneli rakamlarda gidiyoruz. Ama 70'lere döndüğümüzde 15'lerden bahsediyoruz. Bu dünya bunu yaşadı.
1: Evet.
0: Yani o yüzden olmayacak diye bir şey yok.
1: Onların hepsini şimdi konuşacağız. Sahayı bir bitirelim. İlk 11'i bir söyleyelim. 8 numarayı söyledik, geldik 9 numaraya şimdi. 9 numarada kim var?
0: 9 numarada Koç Holding tarafı yer alıyor. Orada da şöyle bir şey var. Biliyorsunuz ki kompleks bir yapıya sahiptir holdingler kısmı. Ve Koç Holding tarafına da baktığımız zaman içerisinde hani BIST 100'ün veyahut da BIST 30'un içerisinde çok güzide şirketleri barındırıyor. Ve mesela
1: yelpazesi geniş.
0: Evet. Bankacılık tarafı, otomotiv tarafı, bunlar biraz daha faize duyarlı sektörlerden birisi. Şimdi burada OEP'de de aldığımız duruma baktığımızda büyümeyi biz kaçta görüyorduk? Yaklaşık 2,5'larda görüyorduk. 3.3'e revize edildi. Şimdi borsa neden hatta OEP'den sonra bir tık böyle yukarı doğru hareket etti? Çünkü 3.3'e gelmesiyle beraber demek ki burada likitte de biraz daha bir bolluk yaşayacağız. Tekrardan bir açılım olacak. Bununla beraber yukarı yönlü biraz daha pozitif havayı görmüş olduk.
1: Tabii bankacılıktan daha çok yükseldi dün.
0: Evet.
1: Holding tarafı.
0: Kesinlikle. Zaten şöyle bir şey var. İkinci çeyreklerde biz Koç Holding tarafında şunu konuşuyorduk. Biraz daha önümüzde bize bir alan bıraktı gelen bilanço. Burada eğer savaş biter, her şey birazdan normale dönerse bizim zaten hızlı toparlanabileceğimiz bazı emarelerin olduğunu söylüyorduk. Ve şirket bünyesine de baktığımızda da Koç Holding bize bunu verdiği için şu an için daha çok bu taraftan izlemeye geçtiğimizi söyleyebilirim.
1: Koç Holding ilk 11'de stratejik önemi ne? Kadro içinde, pozisyonu açısından.
0: Şöyle biraz daha hem komplike yapısının olması, büyük şirketleri barındırması, yani siz burada portföyünüzü aldığınızda biraz daha hani dediğimiz gibi çeşitli tüm sektörleri içerisinde almış oluyorsunuz. Bir de daha çok dediğimiz gibi ikinci çeyrek yapısı itibariyle daha çok hani bize bir şey vaat ettiğinden, sürdürülebilir bir bilanço önümüze serdiğinden dolayı Koç Holding tarafını takip ediyoruz.
1: Peki. Geldik 10 numaraya.
0: 10 numarada şöyle bir şey var. TAV Havalimanları'nı izliyoruz. Burada Türk Hava Yolları'nı izliyorduk ama uzun zamandan beri bizim ha bitti ha bitecek dediğimiz noktadan beri bitmeyen 6 ay yaklaşık geçen bir savaş durumu var. Savaşla beraber de 120 dolara çıktık. Şu anda da ortalama 90 dolarlar civarında dalgalanan bir petrol fiyatı var. Petrol fiyatını 90 dolar diyoruz ama dizel tarafıyla jet yakıt tarafı ondan çok daha yukarı gitti. Ne oldu? Bizim yolcu sayısını konuştuğumuz, posta kargo tarafını konuştuğumuz havacılık tarafı maalesef gelirlerini petrol tarafına geçirmiş oldu. O yüzden dolayı da o istediğimiz noktayı alamadık ve aşağı yönlü hareketine devam etti. O yüzden biraz daha burayı absorbe edip hani petrol, ana gider kalemleri petrol olmayan tarafı izlemekte olduğumuzu söyleyebiliriz. Orası da yer hizmetlerine TAV Havalimanı çıkıyor. Onu izliyoruz şu an için. Ha burada da biraz daha finansal yük tarafı var ama şu konjonktür itibariyle ulaşım tarafında biraz daha dediğimiz gibi pozitif ayrışması mevcut.
1: Şimdi ilerideki iki oyuncunuzdan biri gol beklentiniz var diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: TAV Havalimanları'nın.
0: Neden? Üçüncü çeyrekler havacılık ulaştırma tarafının en iyi olduğu mevsimsellik dönemine göre sezonlarından birisidir. Biz bunu petrol fiyatlarından dolayı heba etmiş durumdayız diğer evet. taraflarına. Yolcu sayıları hala hazırda devam edeceğinden dolayı TAV Havalimanları'nı bir beklenti süreci olduğunu söyleyebilirim şu an için.
1: Son formaya geldik.
0: Son forma.
1: 11 numara kim? Hangi hisse?
0: Evet. Listemizde zaten buraya kadar yoksa illaki yerde olacaktır.
1: Bir sektör, eksik bir sektör var burada.
0: Evet. Bankacılık tarafı. O 11 numarada bankacılığı izliyoruz. Orada da Akbank'ı izliyoruz. Niye?
1: Neden Akbank?
0: Şöyle bir şey var. Karlılık tarafındaki büyüme devam ediyor. Öz kaynak karlılığı aynı şekilde devam ediyor. Ama şöyle bir şey var. Öz kaynak karlılığı güçlü diyoruz ama öz kaynak karlılığı güçlü derken şu anki konjonktüre göre, yani diğer rakiplerine göre veyahut da şirketlere göre değerlendirdiğimizde üst seviyede yer alıyor. Ama enflasyon tarafıyla eşleştirdiğimiz zaman hali hazırda zaten tüm şirketler bunun altında kalıyor. Ve şu an içinde zaten ileri gitmesini beklediğimiz bir sürecimiz yok. Ne zaman düzelecek? Evet, burada bir faiz indirim adımları gelir. Ondan sonra tekrardan likitte açılır. Burada yavaş yavaş bir talepte güçlenmeyi görürüz. Orada tekrardan bankalarda öz kaynakkarlıkları konuşuruz. Ama şu an için zaten beklentimiz yok. Net faiz gelirlerinde karlılıkları halen sürdürdükleri, gelirleri en azından korudukları, yükselttikleri bir süreci kat ettikleri için Akbank'ı izlediğimizi söyleyebilirim.
1: Peki ilk 11 bitti. Şimdi sahaya tepeden bakalım istiyorum. Orada bir yatırım felsefesi var çünkü. O sektörlerde, hisselerde rastgele seçilmiş tesadüfi hisseler değil. Orada bir yatırım felsefesi oluşturdunuz siz. Bu 11'i bir araya getiren hikaye savaş, petrol, merkez bankaları, enflasyon mu?
0: Şöyle biraz daha savaş.
1: Biraz, en çok savaş mı?
0: En çok savaş noktası. Bir diğer noktası ise tek dönemlik değil, sürdürülebilir bir bilanço, sürdürülebilir bir hikaye. Buna bakıyoruz. Çünkü dünyada ne zaman ne olacağı özellikle hiçbir zaman bilinmiyor ama şu an için yarınımızın bilinmediği bir noktaya gelmiş durumdayız. O yüzden sürdürülebilir, evet volatilite olabilir, aşağı yönlü hareketler her zaman için hızlanabilir ama ana senaryo, ana trend belirli bir yere götürüyorsa bizi, orada hani biraz daha sakin durabiliriz diye düşünüyorum. O şekilde oluşturduğumuzda bir kadro var diyebilirim.
1: Sahaya baktığınızda oluşturduğunuz kadrodan teknik direktör olarak beklentiniz ne? Bu maçı kazansınlar mı? Stabil mi kalsınlar? Defans ağırlıklı mı oynasınlar?
0: Şöyle bir şey var. Şu an için defans sadece hisse senedi tarafında değil, tüm dünyada merkez bankaları, işte tahvil tarafına geçersek tabii, orası herkes olduğu yeri şu an için savunma tarafında.
1: Evet, korumaya çalışıyor.
0: Evet, yani şu toz duman hikayesi bir kalsın, evet hücuma gideriz. Ama şu an olduğumuz yeri en azından geri gitmektense olduğumuz yeri korumak çok daha önemli şu an için.
1: Hangi varlıkla hücuma gideriz?
0: Şu an için zaten baktığımızda faiz tarafı özellikle tüm dünyada da aynı şekilde alevlenmeye başlamış durumda. O yüzden biraz daha sabit getirili araçlar ön plana çıktığını söyleyebiliriz şu an.
1: O zaman şu anda yani bugünkü 11 kadronuzda sahada riskleri dengelemesi açısından sektörel seçim mi yaptınız?
0: Biraz daha evet, mesela enerji sadece bu yıl konuşacağımız taraf değil, veyahut da bir Tüpraş, bir savunma tarafı, Aselsan şu an için konuşacağımız bir süreç değil. Önümüzdeki süreci de bize verdiği için şu an için bunlar bu şekilde dengede götürebilecek konumda gösteriyor bize.
1: Ağırlık açısından düşündüğünüzde hepsi aynı ağırlığa mı sahip olmalı, yoksa hisse bazlı baktığınızda ağırlık açısından öneriniz nasıl bu kadro için?
0: Likit olan hisseler özellikle ön plana çıktığını söylediniz. Fakat burada bir antiparantez açmak istiyorum. Şimdi bir biliyorsunuz ki fon düzenlememiz var bizim. Evet. Onunla beraber Cuma'dan beri böyle biraz daha dalgalı bir seyrimiz var. Bazı kağıtlarda, bazı şirketlerde biraz daha hani o teknik veyahut da temel anlamın dışında hareketler görebiliriz. Hem yukarı anlamda hem aşağı anlamda. O yüzden biraz daha 2-3 hafta daha sürecek gibi gözüküyor bu fonların ayarlamaları. Bir diğer taraftan da SPK'dan açıklamalar geliyor. Bu tarafa ilişkin yeni büyük ihtimalle düzenlemeler gelecek. Bu süreç bitene kadar biraz daha sakin olmakta, biraz daha hani bu ayarlamaların ne yönde geldiğine dikkat ederekten fiyatlamaları takip etmekte fayda var olduğunu düşünüyorum. O zamana kadar biraz daha değişken olacak yani bu süreç.
1: Yedek kulübenizi de merak ediyorum. Yedek kulübenizde hangi hisseler oturuyor kenarda ve neden oturuyorlar? Ne zaman oyuna sokarsınız?
0: Uzun zamandan beri göremediğimiz, konuşamadığımız sektörler yer alıyor. Ama bir taraftan da güçlü olan taraflar yer alıyor. Neresi? Gayrimenkul tarafı burada yok.
1: Evet, mesela gayrimenkulle ilgili orta vadeli planda da %151 oranında o sosyal konutların artırılması, oraya da bir canlılık gelecek aslında. Gelecek. Gayrimenkul tarafı yok sizde.
0: Şöyle bir şey var. Sadece tek bir veri değil de diğer veriler de önemli.
1: Birleştirerek
0: burada.
1: Tabii.
0: Nedir? İnşaat maliyetleri sadece bize değil tüm dünyada sıkıntılı bir süreç. Yüksek. Avustralya'da dün yanlış hatırlamıyorsam bir şirket çok büyük yani lokomotif şirketlerden birisi iflasını açıkladı ve ciddi yarım kalan yaklaşık bir 15 bin konutluk kalan geride süreç olmuş. Yani bu neden? Enerji maliyetlerinin inşaat maliyetlerinin çok yüksekte olması, satışta karşılanamaması bu sektörü maalesef biraz daha yerinden oynattığını söyleyebiliriz. Mortgage kredilerini konuşuyoruz Amerika'da. Evet. Halihazırda onlar da canlandırmak istiyorlar ama değil mortgage kredilerini konuşalım. Biz normal politika faizini bile yerinde tutamıyoruz. Arttıracağız yani FED'de. O yüzden şu an o aşamada değiliz maalesef.
1: %60 oranında piyasa faiz artırımı
0: bekliyor. Evet kesinlikle.
1: Güçlü istihdam verisi geldi. 3 katı neredeyse beklenti.

0: TÜFE önemli. Enflasyon beklentiniz ne Amerika'da? Madem söz sırası gelmişken.
1: Şöyle tekrardan arttırabilir. Niye biliyor musunuz? Çünkü artık oraya doğru zorluyor. Aslına bakarsanız arttırması, dediğimiz gibi 40 trilyondan bahsediyoruz.
0: Borcu var, evet.
1: Orada en ufacık bile artışlar ciddi oranda Amerikan ekonomisini tekrardan zorlayacak tarafa doğru itiyor. Ha, bunun tek yapısal, hani tek çözümü aslına bakarsanız İran Savaşı'nın sonuçlandırılması kısmıdır. Burada nihai imzalar atılır. İşte petrol tarafındaki düzelme gelir. Tüm dünyadaki merkez bankaları yavaşlar. Bundan sonraki değişim veya aşağı yönlü süreci değerlendirir. Ama Japonya'dan başlıyoruz bugün. Amerika, Avrupa, İngiltere, tüm merkez bankalarında yüksek fonlama değerlerini konuşuyoruz maalesef. Dediğimiz gibi biz biraz daha olmayacak, yapılamayacak yönde konuşuyoruz ama olmamış bir şey değil. Her faiz arttırmadığımız dönem maalesef dolaylı yönden ekonomiyi etkiliyoruz ve bu etkilediğimiz ekonomi daha çok özellikle tahvil faizlerinin ateşini yüksek tutmaya sebebiyet veriyor.
0: Peki o zaman FED'le başladık, oradan devam edelim. Merkez Bankası ile 10 Eylül önemli faiz kararı karşılayacağız. Orta vadeli programla programa eşlik edecek bir para politikası mı göreceğiz? Beklentiniz ne?
1: Orada biraz daha bizim zaten kurum olaraktan görüşümüz haftalık repo ihalesinin orada açılmasıydı ama o ön plana taşındı. O
0: biraz daha erken mi geldi?
1: Evet, biraz daha erken geldi. Aslına bakarsınız.
0: Geç geldiğini düşünenler de var.
1: Ya şöyle bir şey var. Risklerimiz çok yüksekti. Yani aslına bakarsanız şu ortamda dediğimiz gibi toz duman altındaki olduğumuz süreçte biraz daha temkin ve hareketleri çok daha düşünerek yapmakta fayda görüyorum ben. O yüzden bazı süreçler evet geç kalınabilir, erken olabilir ama dünyada açıkçası evet, çok normal değil. Önümüzdeki süreçte de burada yine sabit bırakacağını düşünüyoruz bu toplantıda. Daha sonraki toplantılarda Ekim ve Aralık'ta yapılacak biliyorsunuz ki orada 100'er bas puanlık olmak üzere 35'te seneyi tamamlayacağını düşünüyoruz. Ama burada 200 bas puanlığın bir indirimin gelmesi şu an için sadece rakamsal bir ifade bizim için yaratıyor. En azından bir indirim sürecine girdiğimiz tarafı bize yansıtacaktır. Diğer reel anlamda piyasa yansımasına baktığımız zamansa buranın rakamlarla beraber likidite koşullarının değişmesi gerekiyor. O yüzden biz beklentiyi satın alacağımız bir süreç olabilir ama daha çok etkilerini 2027'de göreceğimiz bir son çeyreğe girdiğimizi söyleyebiliriz şu an için.
0: Raporda özellikle nereye dikkat edeceksiniz? Tabii dili çok önemli olacak. Sabit bıraksa da beklentiye yönelik eğer karar alsa da raporda hangi alanları arayacaksınız siz en çok?
1: Burada nasıl bir duruş, yani şahin mi yoksa güvercin bir tavırla mı devam edeceğimiz konusu daha çok önümüze çıkıyor bizim. Ama dediğimiz gibi bulunduğumuz koşullar itibariyle de evet piyasaya bir şahin bir görüntü şu an için sergileyebilir. Bununla beraber de hani evet bir şeyler var. Biz karşısındayız, duruyoruz. Herhangi bir şey olduğunda biz bunu hem araçlarımızla beraber müdahale etmeye hazırız tarzında bir süreç verecektir. Ama dediğimiz gibi bununla da beraber o faiz indirimlerine geçebileceği noktasını koşullar desteklediği sürece bunu sağlayabileceğini veren bir mesaja dönüşebileceğini düşünüyoruz.
0: Peki o zaman Borsa İstanbul'un bugünkü açılışıyla devam edelim. Yatay başladı güne. Şimdi yönetmenim de ekrana verirse son seviyeye de bakalım yön nereye çevrildi Borsa İstanbul'un. Dünkü kapanış nasıl bir sinyal vermişti bize? 14.000 puanın üstündeydi.
1: Orada dediğimiz gibi hani o 3.3'lük bir son çeyreklerde gelmesiyle hani biraz daha likiditede rahatlama beklentisiyle gelen bir fiyatlama gördük biz. Şu an içinde o teknik yönümüz devam ediyor burada. 13.900'den aldığımız bir tepki var. Şimdi 13.900'ün altına sarkmadığımız sürece, çünkü orası kuvvetli destek noktalarımızdan birisi, yukarısında kaldığımız sürece evet yukarı yönlü hareketler 14.200, 14.350, 14.600 dirençlerini konuşabiliriz. Ama 13.906 bizi biraz daha satış baskısını arttıracak bir sürece tekniğe dönüştürür. Böylelikle 13.300-13.000 destekleri gündeme gelir.

0: O yüzden hani buradan aldığımız tepkiler olumlu. Sadece arka tarafta bunu destekleyecek bir haber akışının gelmesi gerekiyor. Yavaş yavaş da bakalım PPK'ya gidiyoruz. Bu PPK'dan çıkacak sonuçlar bu tarafın yön tayinini yapacaktır.
1: Evet, yatırımcı şu anda faiz kararını bekle gör yapıyor.
0: Evet, kesinlikle.
1: Değil mi? Bugüne dair beklentiniz ne yönde? 14.106 puanda geri çekiliyor. 0.32 geride Borsa İstanbul şu anda.
0: Şu an hani yurt içinde hani etkileyebilecek pek bir haber görüntümüz yok. Ama özellikle yurt dışından gelecek olan haber akışları buraya biraz daha koreli olmuş durumda.
1: Peki Borsa İstanbul yatırımcısı için bugün sektörel açıdan da baktığınızda doğru strateji ne olmalı Serdar Bey?
0: Doğru strateji biraz daha bekle gör kısmı olması gerekiyor. Çünkü dediğimiz gibi nihai sonuçlar gelmediği sürece bu volatilite devam edecektir. Özellikle burada yatırımcının hangi yatırımcı olduğu da çokça piyasada
1: profili açısından
0: evet, belirlenmesi gerekiyor. Eğer uzun vadeli yatırımcıysanız zaten biraz daha önünüze çekip hani hangi firma nasıl bir çalışma stratejisine sahip? Çünkü sektörler içerisinde şirketler de ayrışmış durumda. Niye? Dediğimiz gibi riskler ve nerede iş yaptıkları, nasıl iş yaptıkları, gider kalemleri nedir? Bunlar çok önemli belirleyiciler. O yüzden ve bunları nasıl kullandıkları. O yüzden biraz daha sektör ve sektör içerisindeki şirketleri daha çok ayrıştıraraktan seçim yapmaları ön plana çıkıyor. İhracat odaklı noktası da ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Ve bu ihracat odağının içerisinde bile ne tarafa iş yapıyor?
1: Tabii.
0: Hangi ülkeyle çalışıyor?
1: Evet, lokasyon da önemli.
0: Kesinlikle.
1: Mesela Avrupa iyi durumda değil.
0: Değil, maalesef. Uzun zamandan
1: beri. İhracatı da etkileyecek bir durum bizim açımızdan.
0: Maalesef ve daha da iyi olabilecek, yani artı pozisyona geçirebilecek o eski güzel günlerine kavuşabilmesi biraz daha zaman alacak gibi gözüküyor. Yani rekabette yoklar. Yapay zeka konuşuyoruz, hayır.
1: Konuşmuyoruz, yani, evet.
0: Ya Amerika ile Çin'i konuşuyoruz, evet. Bugün. Sanayi devriminden sonra çok geride kaldılar. Niye? Bürokrasi biraz
1: hantal.
0: O yüzden orada gecikmelere sebebiyet veriyor. Diğer taraftan Rusya, Ukrayna enerji tarafında zorluyor. Kış ayına geliyoruz. Hali hazırda geri kalacak yine. Çözülmemiş problemler var. Dibinde savaş devam ediyor. Hı hı. Bu durumlar maalesef Avrupa'yı biraz daha geride bırakıyor.
1: Şimdi yönetmenim de az önce ekrana endeksleri verdi. Bankacılık tarafı yukarı yönlü hareket ediyor. Sanayi de öyle, turizm de öyle. Spor geri çekiliyor. Gayrimenkul tarafı güçlü görünüyor. %1'in üzerinde şu anda. Teknoloji de %2'nin üzerinde. Eksi de endeks olarak baktığınızda.
0: Evet.
1: Ne dersiniz?
0: Biraz daha hani dediğimiz gibi burada sadece teknik hareketlerden bahsedebiliyoruz şu an için. Yatayda sürecimiz PPK'ya kadar devam edecektir bu şekilde. 14.200 yukarıda, aşağıda 13.900. Bu aralıkta büyük ihtimalle devam edeceğiz. Ama diğer taraftan da hızla düzenlemeler devam ediyor. Fon düzenlemeleri kesinlikle bence hafife almamamız gerekiyor.
1: Orası, ne yapsın yatırımcı?
0: Şöyle fon bir tarafında. Şey var. Buranın da yerine oturması gerekiyor. Dediğimiz gibi daha SPK'dan gelecek olan, hı hı, kurallar bekleniyor. Bunların da ne ölçüde ayarlanacağı veyahut da biliyorsunuz ki endekslerde değişiklik olacak. Hı hı. Hangi hisselerin BIST 30'a gireceği, hangilerinin çıkacağı, bunlar da çok büyük önem kazanacak. Bu taraftaki süreç bence oturduktan sonra biraz daha dönüp bakmakta, karar vermekte fayda var gözüyle bakıyorum.
1: Şimdi fiyatlamaları etkilemesi açısından altın güçlü, altın ons güçlü. Öbür tarafta yükselen bir Brent petrol var. Altın ve petrolün birlikte yükseliyor olması da ilginç bir kombinasyon. Nasıl bir riski satın alıyor? Şimdi bakıyorum, altın 4400 doların altında şu anda, 0.20 geride.
0: Şöyle bir şey var. Her şeyin bozulduğu bir dönemdeyiz. 2025'ten beri maalesef. Yani normal mesela portföyler yönetiminde 60'a 40'lık bir klasik bir pozisyondan bahsediyoruz. 60 ise 40 tahvil. İşte koruyuculuktur bu normalde. Ama
1: değişti mi?
0: Onlar bile mesela peşin sıra neredeyse birlikte hareket ediyorlar. Aşağı yönde hareket geliyor. En son bu yine ne zaman bozuldu diye soracak olsanız yine 70'lere gidiyoruz. Nixon yönetimine gidiyoruz. Özellikle şöyle bir şey var. Bu tahvillerin veyahut da

0: noktasından neyi kovalamalı, hangi fiyatın peşinde koşmalı yatırımcı?
1: Şöyle, Eylül ayı zaten...
0: Süremiz de çok az, çok su gibi geçti yine zaman.
1: Evet, evet. Şöyle bir şey var. Eylül ayı zaten baktığımızda, geçmiş verilere baktığımızda çok hani böyle pozitif veyahut da yeşil kapattığımız aylardan birisi değil. Ama yine çünkü özellikle burada yeniden geri gelişler oluyor biliyorsunuz. Fon ağırlamaları oluyor genel olarak da. Dünyada da aynı şekilde. Biraz daha hareketlilik olacaktır. O yüzden Eylül ayını biraz daha bu hareketlilik içerisinde tahmin etmekte ve Kasım seçimlerini gözetmekte fayda olduğunu söyleyebilirim.
0: Yayına katkılarınız çok kıymetli. Değerli analizleriniz çok kıymetli. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz.
1: Ben teşekkür ederim. İyi haftalarınız olsun.
0: Teşekkürler. Hep birlikte keyifli, kazançlı olsun. Ekonomi notlarını noktalayalım efendim. Piyasa saatiyle devam edecek Alpara yayını. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Patera Yatırım sundu.
1: Tatili mutlu geçeni sesinden tanırım. Dinlediğim isteklere cevap verebiliyor olmak hep iyi hissettirir. O yüzden güne mutlu başlarım.
2: Tam 35 yıldır ETS önce misafirlerini dinliyor.
1: ETS Turu iyi günler.

0: ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Hepsi burada premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
2: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi.
0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
3: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
4: 50 bin düş.
3: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
5: Macera aramıyorum ki.

0: Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modelinde organizasyon ücreti nedir?
3: Şirketin sistemi kurması, grupları yönetmesi ve süreci organize etmesi karşılığında aldığı bedeldir. Genellikle

0: sözleşme başında belirlenir.
1: İyi Finans Tasarruf Finansman Rehberini sundu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: Çapraz kur. İki para birimi arasındaki dolaylı değişim oranına çapraz kur adı verilmektedir. Uluslararası piyasalarda döviz kurları genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıyla yerel paralar arasındaki değişim oranı şeklinde ifade edilir. Çapraz kur, iki ülkenin paralarının her birinin bir üçüncü ülkenin para birimiyle arasındaki paritedir. Bu üçüncü para birimi genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıdır.

0: güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
0: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
0: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
1: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
0: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
1: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A Para'da.

0: modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle
1: Otobit'te. 5-11 Eylül arasında BİM'de efsane Baldo pirinç 87 lira yerine 80 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira. BİM, BİM,
2: zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.

0: Piyasa Saati'yle karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Saatler 11'i gösteriyor. Hem küresel piyasaları hem de yurt içine ilişkin fiyatlamaları konuşacağız. Başlıkları değerlendireceğiz. Ama önce gidelim bakalım haftanın ikinci işlem gününde küresel tarafta fiyatlamalar nasıl başladı? Gün özelinde bakalım. Hisse senedi endeksine baktığımızda ABD borsaları dün işleme kapalıydı. Orada işçilik bayramı nedeniyle spot piyasada açılış görmedik. Kısa bir hafta dolayısıyla ABD borsalarını bizi karşıladı. Endeks kontratlarına baktığımızda negatif renklerin, aslında kırmızı renklerin hakim olduğunu görüyoruz. Avrupa'ya döndüğümüzde bu hafta ECB'nin faiz kararını bekliyoruz. Beklentilerin faiz artışı yönünde ihtimallerin arttığı için de karar öncesinde büyük pozisyonlanmalar Avrupa borsalarında görmüyoruz. Burada tabii enerji maliyetleri ve enflasyon yansımaları önemli olacak borsalar üzerine diyelim. Buradan dönüyoruz Asya piyasalarına baktığımızda da orada da yön arayışının sürdüğünü takip ediyoruz. Çin'de ihracatın yıllık olarak %25 artması bölge piyasalarını bir nebze olsa destekledi. Çin Şangay'da yükseliş olurken Güney Kore dünkü %5'lik artışın ardından yarım puanlık bir geri çekilmeyle günlük seansını tamamladı diyelim. Dolayısıyla risk iştahındaki baskı Orta Doğu'daki kaynaklı risklerle devam ediyor. İştahla beraber diğer taraftan küresel tahvil faizlerin yüksek kalması, Brent petrolün 97 dolar olması aslında hisse senedinde piyasaların yönünü belirleyen ana başlıklar diyelim. Buradan bakalım ABD tahvil faizlerine. Faizler hala yüksek kalmaya devam ediyor. Özellikle istihdam verisi sonrası yukarı yönlü hareketleri takip etmiştik. Özellikle 2 yıllıklarda 4.38 rakamını takip ederken 5 yıllıklar 4.56, 10 yıllıklarda da 4.80'ler takip ediyor. 10 yıllıkların %5'e kadar yaklaşması da aslında küresel risk içinde tahvil piyasalarında barındırıyor diyelim. Burada tabii petrol ve enflasyon riskini de ekliyoruz fiyatlamaya. Buradan bakalım enerji emtia tarafına. Petrolde ana hikaye hala net biçimde Hürmüz olmaya devam ediyor. Bölgeden gelen haber akışları fiyatlamaların yönünü belirliyor. Ham petrolde 94 dolar %3'lük bir yükseliş var. Dün ABD İran arasından çok net bir açıklama görmedik ama İran ile Umman arasından gelen bir kritik güzergah anlaşmasıyla beraber yeniden fiyatlar düşse de bugün yükselişlerin hakim olduğunu takip ediyoruz. Brent petrolde de yeniden 100 dolara bir yakınsamada %2'lik artışla takip ediliyor diyelim. Buradan bakalım değerli metaller grubuna. Altın fiyatlarında hala kısa vade FED baskısını görüyoruz. Güçlü gelen bir istihdam vardı. Yüksek faiz beklentilerini arttırdığı için de getirisi olmayan altının cazibesinin azaltıldığını gördük. 4400 dolar altına bir sarkma takip ediliyor. %0,34'lük bir geri çekilme. Gümüşe baktığımızda da 65 dolar civarında hala mücadelesini sürdürüyor. Yine altına benzer bir geri çekilmesi var. Burada tabii ki altına göre biraz daha farklı fiyatlaması var. Hem değerli metallerin yanı sıra güvenli liman talebi, bir de sanayi talebi de gümüşün asa fiyatlamalarına karışıyor diyelim. Buradan dönelim Borsa İstanbul'a bakalım. Hala 14 bin puan üzerinde kalmaya devam ediyoruz. 14.125 seviyesi son fiyatlamalarda önümüze çıkıyor. 0,19'luk sınırı bir geri çekilmesi var. Burada tabii SPK düzenlemeleri, Merkez Bankası'nın repo ihale adımı, pazar günü gelen OVP açıklaması derken birçok fiyatlamada Borsa İstanbul'un içine giriyor. Bir yandan da gözler tabii ki Borsa İstanbul'a 10 Eylül toplantısına çevrildi diyelim. Buradan gidelim. Yorumları bir yandan tabii Borsa İstanbul'dan bahsettik. Küresel tarafta da hisse senedi endekslerini açıkladık. Tabii Japonya'ya baktığımızda yenin hala değer kazandığını gördük. Japonya para birimi yenin değerinde sert dalgalanmalara karşı ABD ile yakın temasını sürdürmeye devam ediyor. Japonya Mali Bakanı Satsuki Katamaya, Tokyo yönetiminin düzenli ve istikrarlı döviz piyasalarının sağlanması amacıyla Washington ile yakın iletişim içinde olmaya devam edeceğini açıkladı.
1: Japonya para birimi yen üzerindeki baskıya karşı Amerika Birleşik Devletleri ile koordinasyonu sürdürüyor. Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama, Tokyo yönetiminin düzenli ve istikrarlı döviz piyasalarının sağlanması amacıyla Washington'la yakın iletişim içinde olmaya devam edeceğini söyledi. Açıklama yenin son dönemde yaşadığı sert dalgalanmanın ardından geldi. Dolar karşısında 160 seviyesini aşan yen, Temmuz ayında yaklaşık 40 yılın en düşük seviyelerine gerilemişti. Japonya yönetimi aşırı

0: ve düzensiz kur hareketlerine karşı müdahale sinyali verirken gözler Amerika Birleşik Devletleri ile yapılacak koordinasyona çevrilmişti. Kritik adım Temmuz sonunda atıldı. Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri 31 Temmuz'da yaklaşık 15 yıl aradan sonra ilk kez koordineli şekilde döviz piyasasına müdahale etti. Japonya'nın yaklaşık 8,5 trilyon yen büyüklüğündeki operasyonun ardından yen hızla değer kazandı. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent da Japonya'nın yen savunmasına destek verdi. Tokyo yönetimi ayrıca gerektiğinde Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın dolar likiditesi imkanlarından yararlanabilmek için FIMA mekanizmasını devreye soktu. Şimdi gözler piyasaların yeni bir müdahale ihtimali ve Japonya Merkez Bankası'nın faiz politikasında. Tokyo kurda belirli bir seviyeyi savunmaktan ziyade aşırı ve düzensiz hareketlere karşı mücadele mesajı veriyor. Amerika Birleşik Devletleri ile koordinasyonun süreceğini vurguluyor.
1: Evet, fiyatlamaları konuşmaya devam ediyoruz. Bir canlı yayın konuğumuz var. GCM'ye yatırıma gideceğiz. Araştırma Müdürü Kudret Ayyıldır bizlerle birlikte olacak. Kudret Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş buldum Fatma Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz. İyi bir yayın olsun. Şimdi direkt OVP ile başlayalım. Pazar günü takip ettik toplantıyı. Tabii birçok başlık var ama şimdi enflasyon hedeflerinden başlamak istiyorum. Yıl sonu hedefi %16'dan %28,4'e çekildi. Burada Merkez Bankası'nın hedefiyle de bir yakınsama gördük. Dolayısıyla beklenti yönetiminin de aslında burada daha gerçekçi seviyelere çekilmesi de önemliydi. Yine gelecek yıl için enflasyon hedefi de %21. Burada Merkez Bankası OVP'ye bırakmış %15'lik hedefi sabit tutarak. Dolayısıyla önce bu hedeflerden başlayalım. Ne dersiniz? Burada bir dezenflasyon sürecinde yavaşlama mı görüyoruz yoksa daha gerçekçi seviyeleri mi konuşmaya başladık?
2: Burada hem Merkez Bankamızın enflasyon raporu sunumu hem de OVP'deki güncelleme rakamları önemliydi. Çünkü bildiğiniz gibi özellikle enflasyonla mücadele konusunda beklentiyi yönetebilmek de bu anlamda çok önemli. Çünkü yine bildiğiniz gibi enflasyonun kendi dinamiklerine baktığımız zaman da beklentilerde katılıkları hizmet sektöründe de çok net bir şekilde görebilmekteydi. Bu yüzden de bu tarz kurumların özellikle enflasyon beklentilerini biraz daha piyasa beklentisine yaklaştırması aslında kredibiliteyi artırıyor. Nitekim 2026 yılının sonunda enflasyona ilişkin OVP'de %28,4 olması genel kabulde %30 ortalamayla yıl sonu beklentisine oldukça yakın. Bu anlamda da önemli bir ve sevindirici bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Hatta 2027 yılına ilişkin özellikle 20'nin altında bir rakamdan ziyade 20'nin hafif üzerinde bir seyir izlenmesi de bence yine bu anlamda mevcut piyasa beklentilerine biraz daha yakınsayacak bir kompozisyon oluşacaktır. Çünkü bildiğiniz gibi eğer bu sene savaş senaryoları çok fazla gündemi meşgul etmeseydi zaten teorik olarak 20-25 arasında bir enflasyon rakamı gelebilme ihtimali üzerinde durmaktaydık. Ve şu anda da yine 2027 yılı temposuna baktığımız zaman da biraz daha 20-25 bandının üst noktasına doğru gelebilecek bir kompozisyon aslında ana akışta şu anki mevcut kompozisyonda destekleniyor. Dolayısıyla OVP'nin enflasyon tarafındaki hedeflerdeki değişimleri ben olumlu bulmaktayım. Özellikle bunları da yıl yıl bakmakta ve diğer makro göstergeler üzerinden de yorumlamakta faydalı olduğunu söyleyebilirim.
1: Evet, diğer yandan enflasyon hedefleri yukarı revize edilirken büyüme hedeflerinde de büyük ölçüde korundu. Aslında sınırlı bir düşüşler orada da takip ettik. Para politikasını aslında denge içinde önemli hale getirdi bu başlık. Dolayısıyla şimdi Merkez Bankası bir yandan enflasyonu düşürmek istiyor. Diğer yandan ekonomideki yavaşlamayı da sınırlamak zorunda. Sizce bu tablo faiz indirimlerinin hızını nasıl etkiler diye bir soru soracağım. Yani yeniden bir alan açtı mı sizce?
2: Burada tabii sağlıklı bir enflasyon mücadelesiyle birlikte iyimser bir büyüme beklentisi iktisadi anlamda çok mümkün olmuyor. Dolayısıyla 2026 yılına ilişkin büyümedeki sınırlı geri çekilme aslında piyasa görüntüsüyle çok yakın değil. Çok iyimser bir beklenti olduğunu söylemekte fayda görüyorum. Tabii burada özellikle 2027 yılı temposu üzerinden bakacak olursak Bir yandan dezenflasyon sürecinin devam

0: bağımlılığı, diğer yandan da Merkez Bankamızın enflasyona uyarlı bir şekilde faizini ayarlayabilecek bir denklem içerisine girebileceğini söyleyebiliriz. Burada özellikle Merkez Bankamızın bir genişleyici politikadan ziyade tamamıyla enflasyona uyarlı bir aksiyon içerisinde olabileceğini göz ardı etmeyelim. Hem yılın kalan dinamikleri içerisinde hem de 2027'nin geneli itibariyle. Dolayısıyla bundan sonra aylık enflasyonun seyri Merkez Bankamızın burada faiz tarafında nasıl bir değişime gidecek sorusunun cevabı için de aslında benchmark olacaktır diye söyleyebilirim.
1: Peki yıl sonu faiz beklentiniz nedir? Şimdi piyasa beklentisi ağırlıklı olarak %35'te yoğunlaşıyor. Sizin beklentiniz nedir?
0: Biz strateji raporumuzun yenileme bölümünde özellikle yıl sonuna doğru şartların izin vermesi durumunda bir adet faiz indirimi 100 baz puanlık ve %36 ile faizin sona erme ihtimali üzerinde durduk. Buna karşılık da %30'un hafif altında %29.7 ile yılı enflasyonla tamamlayabileceği senaryosu üzerinden bu süreci değerlendirmekteyiz. Tabii üzerinden OVP ve beklentiler bir bütün halde baktığımız zaman da acaba burada yıl sonundaki aralık beklentimizi ekime çeker miyiz? Ama bunun için birazcık daha data setlerine ihtiyacımız var. Şu anda baktığımız zaman son gelen enflasyon verisiyle birlikte çekirdek bazda bir yukarı yönlü hareket gördük. Hizmet tarafında katılık devam ediyor. Gıda ve enerji hala riskli olmaya devam ediyor. Her ne kadar gıda aylık bazda iyimser bir sonuç getirmiş olsa da ilk 8 aylık döneme baktığımız zaman geçtiğimiz yıla da kıyasladığımızda orada artan bir temponun olduğunu da görüyoruz. Dolayısıyla riskler devam ediyor. Aylık bazda iyimser enflasyon rakamları gelmesi durumunda Merkez Bankası burada Ekim'de ya da Aralık'ta bu aksiyonu gerçekleştirmek isteyebilir. Bu açıdan enflasyon verileri bu senaryoların belirlenmesi açısından önemli olacaktır.
1: Peki bu ortamda bakalım, Borsa İstanbul'a hala 14 bin puan üzerindeyiz. Geçtiğimiz haftalar bir 13.900'lere kadar bir sarkma vardı ama hala üzerindeki kalıcılıkta bir noktada korumaya devam ediyor. Dolayısıyla OVP sonrası çok sert bir fiyatlama görmedik tepki olarak hafta başında dün yani. Ne dersiniz Borsa İstanbul'daki son tablo için, bu son gelen hem OVP açıklaması hem de önümüzde 10 Eylül toplantısı var. Öncesinde nasıl değerlendirirsiniz?
0: Tabii Borsa İstanbul aslında son süreçte çok fazla dalgalanma eğilimi gerçekleştirdi. Sevindirici tarafı düşüş eğiliminin sınırlı olması. Tabii burada şirket ve sektör bazlı ayrışmalar, sert değişimlere maruz kalan şirketler oldu. Ama endeksin kendi kompozisyonuna baktığımız zaman en azından 13.900'lerin altında çok fazla fiyatlama reaksiyonları göremediğimizi söyleyebiliriz. Bu aslında sevindirici bir gelişme. Ama tabii bu sevindirici gelişme borsada çok daha hızlı bir yukarı yönlü reaksiyon verecektir anlamı taşımamalı. Şu an endeksin kendisine baktığımız zaman 13.900 ile 14.250 arasında bir sıkışma eğilimi içerisinde. Dolayısıyla bu bandın dışında reaksiyon görmeye ihtiyacımız var. Teorik olarak yukarı yönlü bir reaksiyon ihtimali üzerinde ben durmaktayım. Bu gereksinim de özellikle 4 ana sektör içerisinde bankanın, sanayinin ve holding sektörünün baz aldığım göstergeler, yani bu 11-22 günlük, 8 günlük kısa vadeli ortalamaların üzerinde iyimser kalması. Tek beni burada düşündüren hizmetler sektörünün 22 günlük ortalamada baskı görüyor olması. Yani 4 ana sektör üzerinde 3 sektörün iyi kaldığını, hizmetler öncülüğünde bu noktada baskı gördüğünü inceleyebilmekteyiz. İlaveten endeks içerisinde ağırlığı yüksek 6 şirkete baktığımız zaman ki bu endeksin neredeyse %40'ını temsil ediyor BIST 100 tarafında. Bu da yaklaşık sadece Türk Hava Yolları'nın ben 44 ve 66 günlük ortalamalar altında kaldığını görüyorum kısa vadeli olarak. Diğer 5 şirketin de bu noktada iyimser kaldığını söyleyebilirim. Yani özetleyecek olursak endeksin kendisi bir yatay bantta karar vermeye çalışıyor. Ama endeksin arka planındaki destekleyici sektör ve şirketler aslında iyimserliği sürdürüyor. Dolayısıyla şok etkisi yaratacak yeni bir gelişme olmadığı müddetçe burada endeks tarafında yukarı yönlü bir seyir izlenebilir. Tabii orada da biliyorsunuz ki bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararını inceliyor olacak. Orada yönlendirme tarafında metin içerisinde eğer borsayı itici güç olarak bankacılıkta destekleyecek bir açıklama görebilirsek, bir ipucu görebilirsek o da ayrıca bir iyimserliğe katalizör olarak kullanılabilir.
1: Evet, peki yıl sonuna kadar bir faiz indirim bekliyoruz.

0: Beklentisi var piyasalarda. 10 Eylül toplantısında görmesek de. Peki borsalarda sektörel olarak nasıl bir ayrışma bekleriz? Tabii bankacılığı burada konuşuyoruz. Özellikle yılın 4. çeyreğinde daha toparlanmanın net bir şekilde görüleceğini bekliyoruz ama bankacılığın yanına hangi sektörler ekleriz?
1: Şimdi burada tabii öncelikle şuna bakmakta fayda var. Faize hassas olan sektörlerin artık yeni dönemde çok daha fazla dikkat çekebilme ihtimali var. Neden bunu söylüyorum? Çünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yeni dönemde bu toplantıda değil ama bir sonraki ya da ondan sonraki toplantı olmak koşuluyla artık yavaştan enflasyona uyarlı bir şekilde faiz ayarlamalarını yapması bekleniyor. İlaveten 2027 yılında da bu sene olduğu gibi bir şok etkisi yaratacak farklı bir gelişme olmadığı müddetçe hala o bölümde de faiz tarafındaki ayarlamalarını sürdürecek. Dolayısıyla faiz hassas olan sektörler bu anlamda gündemimizi meşgul edecek. Bu hem finansal dönem içerisindeki sonuçlarla hem de mevcut momentum hikayesiyle birlikte devam edebilir. Dolayısıyla bankanın yanına holding, gayrimenkul gibi sektörlerin de gündem içi ihracatçı sanayi şirketlerin gündeme girebileceği bir kompozisyon oluşabilir. En azından banka dışında bankanın yanında dikkate alabileceğimiz bir senaryo bazında bu dikkate alınabilir. Ama bu bugünden yarına hemen olabilecek bir gelişme olarak düşünmemek lazım. Artık biraz daha üzerindeki yıl beklentilerinin konuşulması gerektiği bir dönemden geçiyoruz. Yani daha orta uzun vadeli konjektürde bu bölümde hikayeyi sağlayabilecek sektörlere odaklanmanın ben faydalı olabileceğini düşünüyorum. Ama hala kısa vadeli gün içerisinde trade mantığıyla yer aldığımız zaman burada şu sektör ya da bu sektör dememiz çok mantıklı olmuyor. Tamamen işin momentum tarafında ve gün içi haber akışlarına bağlı olacak şekilde burada stratejiler belirlenebilir. Dolayısıyla burada vade seçeneği nasılsa yatırımcıların ona göre hareket etmesi elzem olacaktır. Dolayısıyla sizin söylemiş olduğunuza ben orta vadeli cevap verecek olursam banka dışında diğer faize hassas sektörlerin önem arz edeceğini söyleyebiliriz.
0: Evet, bir yandan yine Borsa İstanbul fiyatlamalarına baktığımızda SPK'nın fon rehberi oldukça etkili olmuştu. Bu nokta tabii halka açıklık oranına sahip hisselerde bazı düşük oranlı olan hisselerde ciddi satışlar da gördük. Hisse bazı bir ayrışma da vardı. Bu tarafı nasıl değerlendirirsiniz? Hem bu düzenlemelerle beraber küresel endeks sağlayıcılarındaki tedirginlik de bir miktar azaldı. Buradaki fiili dolaşım oranlarının düzenlenmesi. Borsa İstanbul'a yansımalar açısından burayı nasıl okuruz?
1: Tabii bu çok yeni gelen bir süreç ve bunu öncelikle anlamlandırmak, hazmetmek ve buna göre de akışının devam ettirmesi gerekiyor. Ve bu süreçte, bu hazırlık dönemi içerisinde de şirketsel değişimler günlük performansları da doğrudan etkileyebiliyor. Dolayısıyla şu anda bir denge mekanizması, bir dengeleyici pozisyon üzerinden gitmekte fayda var. Ve bu süreç oturduğu zaman da aslında sektörel ve şirketsel bazdaki değişimler yeni iyimserlikte kendisini hissettirecektir. Özellikle daha büyük şirketler üzerinde odaklanmanın daha fazla artabileceği, fiili dolaşım olanının daha şeffaf bir şekilde görebileceği, birkaç tane şirket üzerine yoğunlaşmanın azalabileceği, daha küresel bazda da şeffaflığın daha net bir şekilde görülebileceği bir ortamda regülatif anlamda da destekleyici adımlar var. Bundan sonra da bu destekleyici adımlar gelecektir. Tabii bu başlangıç aşamasında biraz önce de söylediğim gibi burayı anlamak, bunu hazmetmek ve değişime uygun bir şekilde sağlayabilmek, bütün algıyı bu anlamda birazcık daha sabrederek ilerletmek gerekiyor. Dolayısıyla kısa vadeli hareketlerde bu dalgalanmalar ya da şirket bazlı değişimler çok şaşırtıcı değil. Bundan sonraki süreçte de şaşırtıcı olmayacaktır. Ama bu tür regülatif destekler aslında işin şeffaflaşması ve sermayenin herkese doğru bir şekilde dağılabilmesi ve dışarıdan bakıldığı zaman da bu bölüme yatırım yapabilme cazibesini arttırabilecek önemli destekleyici çalışmalar olduğunu söyleyebilirim.
0: Evet, peki sanayi tarafı için ne dersiniz? Ekonomik aktivitedeki yavaşlama sanayi tarafını biraz zorlamıştı. Önümüzdeki dönemde hisselerde nasıl bir ayrışma görürüz?
1: Şimdi biliyorsunuz sanayi tarafında yine kendi iç dinamiklerinde ihracat kabiliyeti yüksek şirketlerin bu denklemde yine ayrıştığını söyleyebiliriz. Zaten yıllardır Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Şimşek önderliğinde de bu ihracata destek adı altında söylemler ve eylemler de bunun zaten kendisini çok net bir şekilde gösteriyor. Ama tabii burada enflasyonla mücadele konusunda sıkı para politikası teması özellikle sanayi tarafındaki finansman maliyetleri ve şirketlerin finansal tarafındaki baskılılığını da ön plana çıkartmakta. Dolayısıyla yeni dönemde özellikle bu faiz tarafında yapılacak değişimler kademeli bir şekilde şirketlerin üzerindeki baskıyı da hafifletecektir. Ve bu hafifletme özellikle enflasyon muhasebesinin etkilerinin de daha sınırlı olabileceği düşüncesiyle şirketlerin finansal sonuçlarına yansıyacaktır. Ama bu bugünden yarına olan bir durum değil. İşin momentumu akabinde daha sonra finansal sonuçların desteğiyle psikolojik olarak daha iyi bir noktaya taşıyacaktır. Yine sanayi şirketlerinin şu anki kompozisyonda hala ihracat tarafında kabiliyeti yükseklerin daha diğerlerine göre ayrışabileceği bir dönemde olduğumuzu, önümüzdeki bir yıllık projeksiyonda da bu senaryo bazın hala daha devam edeceğini söyleyebilmekteyiz. Yani sanayi şirketleri burada aslında kendilerini teknolojik anlamda değiştirmeli. Özellikle ihracat kalemi tarafındaki ayarlamalarını, verimliliğini çok daha iyi bir noktaya taşımalı. Zaten devletin de bu noktadaki teşvikleri ve gelecek dönemki faizdeki aşağı yönlü hareketler maliyetleri düşüreceği için avantaj olacaktır diye söyleyebiliriz.
0: Evet, bir de dışarıdaki fiyatlamalara bakalım. Petrole baktığımızda yeniden 100 dolara kadar bir yakınsama var. Burada tabii yine bölgeden gelen başlıklar önemli. Hürmüz riskini konuşmaya devam ediyoruz. İran-Umman arası bir kritik boğaz anlaşması vardı. Aslında alternatif güzergahtan konuştuk. Önümüzdeki dönemde bir imza da konuşuluyor. Bir miktar dün geri çekildi ama bugüne bakıyoruz yeniden %2 ila 3'lük yükselişler var. Hatta Brent petrol 99 dolar anlık fiyatlamalarda. Oraya yönelik ne dersiniz? Yeniden piyasanın kritik noktası 100 dolar mı oldu?
1: Şimdi tabii jeopolitik risk teması devam ediyor. Amerika, İran karşılıklı saldırılar sürüyor. Misillemeler yapılıyor. Dolayısıyla jeopolitik risk teması ile alakalı sakin bir tempo olmadı. Olmadığı için de Brent petrol fiyatı tekrardan 100 dolar seviyesine, kıyısına yaklaşmış oldu. Tabii burada psikolojik olarak 100 dolar önemli diyoruz ama hani bunun üzerinde ne kadar hareket marjı oluşacak? Bu seviyelerde yeni açıklamalar gelecek mi? Bir rahatlama oluşacak mı? Bunların hepsini dikkatle takip ediyor olacağız. Baktığımız zaman savaşla birlikte aslında 70 ile 120 dolar arasında bir hareket marjı oluştu. Son dönemde de biraz daha 70-100 dolar arasında 80-85 dolarları biraz daha kontrol noktası yapan ama son gelişmelerle birlikte artık 100 dolarlara yaklaşan bir süreç izliyoruz. Dolayısıyla 100 dolar bu haftaki performans anlamında da önemli olacak. Ki üzerinde kalıcılık riskleri artıracaktır. Özellikle burada Hürmüz Boğazı enerji trafiği, Hürmüz Boğazı'nın alternatif koşullarındaki denklemi, ABD-İran tarafındaki saldırıların ne kadar daha devam edip etmeyeceği, buradaki haber akışlarına bağlamak ve buna bağlı olarak kısa vadeli reaksiyonları takip etmek gerekiyor. Ama biraz önce de vurguladığım gibi hala saldırıların devam ettiği ve operasyonel süreçten kaynaklı risklerin olduğu bir ortamdan bahsediyoruz. Dolayısıyla İyi haber gelmediği müddetçe hala risk olmaya devam edecektir. 100 dolar en azından kısa vadeli takip edebileceğimiz ara bir seviye olarak karşımıza çıkıyor. Ben şu anda 80-110 dolarların birazcık daha bant hareketi olarak devam edebileceği bir kompozisyon olduğunu söyleyebilirim.
0: Evet, bir de bakalım o zaman son olarak altın fiyatlarını. Orada da yeniden bir geri çekilme var. 4400 dolar altına kadar sarktı. Tabii FED fiyatlaması diyoruz. ABD tahvil faizleri, aslında küresel tahvil faizlerinin yükselişi altını baskılıyor. Yine burada risk temasında konuşuyoruz. Ne dersiniz altın fiyatlarına ilişkin? Çünkü merkez bankalarının ve kurumların beklentilerine baktığımızda orada bir 5000 dolarları da konuşuyoruz gelecek yıl için. Yine Çin Merkez Bankası'nda 22 aydır alımlarını da sürdürüyor. O da destekleyen bir başlık. Ne dersiniz bu başlıklara altında fiyatlamalara?
1: Şimdi altın için sevindirici gelişme biraz önce siz de vurguladığın Çin Merkez Bankası'nın alımına devam ediyor olması ve 4000 dolar seviyesinin de bu kadar sıkıntılı bir süreçte ve ciddi bir tahvil faiz yükselişi, merkez bankalarının faiz artırım denkleminin olduğu bir ortamda 4000 doların önemli bir görünümde savunulması. Bu aslında altının yeni yukarı yönlü çıkışlarını sürdürebilmesine imkan tanıyor. Tek problem burada tahvil faizlerindeki yukarı yönlü hareket, özellikle FED'e ilişkin faiz artışı beklentisinin kuvvetli olması. Bildiğiniz gibi Temmuz ayındaki enflasyon ve istihdam verileri aslında FED'in bu toplantı için bir faiz artışı beklentisine gerek yok mesajı vererek piyasaları rahatlamayı beraberine getirmişti. Ama burada Kevin Warsh'un Jackson Hole'deki söylemleri ve akabinde geçen hafta istihdam verilerinin kuvvetli gelmesi, tahminlerin de çok üzerine çıkması bu toplantıda faiz artışı beklentilerini vadeli kontratlarda %58-%60 oranında ana senaryo olarak tuttu. Dolayısıyla bu cuma günü Amerika'dan enflasyon verisi gelecek. Manşet enflasyonu %3.4 ile yıllık bazda bir öncekine paralel gelmesi bekleniyor. Çekirdek enflasyon yıllık bazda %2.5'lerden %2.4'lere gerilemesi bekleniyor. Dolayısıyla bu seferlik çekirdek enflasyon desteğini alacak mı? Bu da alması durumunda Fed'in bu toplantıda faiz artırımı senaryosu masadan kalkacak denklemi oluşur. Yani enflasyon gerileyecekse, çünkü Mayıs'ta zirve yapmıştı, kademeli bir şekilde aslında geriledi. Her ne kadar şu anda yüksek bir tahvil faiz oranı görsek de. Dolayısıyla enflasyon gerilerse Fed üzerindeki baskı kalkar. Ons altın 4250-4300 bölgesi üzerinde tekrardan 4500'lere, hatta aşması durumunda 4700'lere doğru yeni bir beklenti oluşturabilir. Tam tersini konuşalım. Eğer enflasyon yükselecekse, bir risk olmaya devam edecekse ve Fed'in bu toplantıda faiz artış beklentisi teyit kazanacaksa, tahvil faizlerindeki yukarı yönlü hareket, dolardaki kuvvetlenme altını 4250-4300 bölgesi altına sarkıtmak durumunda kalabilir. O zaman biz tekrardan psikolojik olarak 4000 doları konuşmak durumunda kalabiliriz. Dolayısıyla değerli metallerde strateji oluşturmak isteyenler özellikle cuma günkü enflasyon verisinin Fed üzerindeki yansımasına bakması elzemdir diye söyleyebilirim.
0: Evet Kudret Bey, çok teşekkür ediyoruz yana değerli katkılarınız ve değerlendirmeleriniz için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Hoşçakalın, iyi seanslar dileyelim. GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayyıldır bizlerle birlikteydi. Piyasaları konuşmaya devam ediyoruz. Bir canlı yayın konuğumuz daha var. İntegral Yatırım'a gideceğiz. Araştırma analisti Harun Raşit Demircan bizlerle birlikte. Harun Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, merhabalar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi bu hafta kritik başlıklardan içeriden 10 Eylül toplantısını takip ediyor olacağız. Pazar günü OVP açıklandı. Yine faizlerin bu hafta sabit tutulması yönünde ama gelecek mesajlar oldukça önemli. Borsa İstanbul fiyatlamalarına baktığımızda yeniden 14 bin puan üzerinde kalıcılık sağlamaya devam ediyoruz. Birçok fiyatlama var içeride iç dinamiğe yönelik. Yine Merkez Bankası'nın repo ihale adımından konuştuk. SPK düzenlemesinden konuştuk. Dolayısıyla bu başlıklar altında ne dersiniz, piyasalar şu an neyi fiyatlıyor?
2: Küresel cephede aslında çok da olağan dışı bir gelişme yok. Bu tarafta hala petrol tarafındaki risk devam ediyor. Somut bir barış adımı olmadığı müddetçe de zaten buradaki gündem bu şekilde sürecektir. Bunun da enerji tarafına baskısını zaten hissetmeye devam edeceğiz. Son gelen enflasyon rakamlarında aslında bunun etkisini gördük. Ulaştırma tarafının ciddi anlamda bir olumsuz etkisinin yansımasını görmüştü. %0.82 bir katkı söz konusuydu ulaştırma tarafında. Bu da tabii enerji maliyetinden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Burada enflasyonda şimdilik enerji baskısı devam edecek diyebiliriz. Bu da Merkez Bankası'nın faiz adımında etkili olmaya devam edecektir. Ancak şu anki görünüme baktığımızda bu hafta beklentimiz faizin sabit tutulması. Ancak yıl sonuna kadar kalan iki toplantıda faiz indirim bekliyoruz diyebiliriz. Burada toplamda 200 bas puanlık indirimle birlikte yıl sonunu %35'lik bir rakam ile kapatmayı bekliyoruz. Bu da tabii enflasyonun üzerine bir reel faiz ortamı oluşacak diyebiliriz. Hala zaten şu anda reel faiz söz konusu. Burada Merkez Bankası'nın eli aslında biraz daha rahat, ancak dediğimiz gibi küresel risklerden dolayı biraz daha ihtiyatlı davranmaya devam edecektir. Bu da Borsa İstanbul tarafında şimdilik bir baskı unsuru olarak öne çıkıyor. Seviye bakımından da söylemiş olduğunuz gibi 14.000 bandı önemli. Burada kalıcılık sağlanması halinde 14.250 seviyesini direnç konumunda takip ediyoruz. Olası bir yukarı yönlü hareketlilikte ise takip ettiğimiz diğer bir ana direnç noktası 14.750 seviyesi. Bu iki bölge aşılmadığı müddetçe şu anlık aşağı yönlü baskılar bir müddet daha devam edebilir. Burada sektör bakımından da özellikle holding sanayi tarafındaki hareketler önemli olacaktır. Ancak faiz kararı haftasında olduğumuz için de bankacılık endeksi öncülüğünde hareketliliğin gerçekleşmesini bekliyoruz diyebilirim. Toparlayacak olursam, burada küresel cephede geçen hafta tarım işi sistem verisinin çok beklenti aşması piyasası biraz da hareketliliği şekillendirmişti. Özellikle dolar tarafında, tahvil tarafında da yüksek seviyeye devam ediyor. Burada küresel cephede gerçekleşecek adımları takip edeceğiz. Ancak ana gündemimiz bu hafta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kararı olacaktır. Dediğimiz gibi beklentimiz faizin sabit bırakılması, ancak buradaki açıklamalarda karar metnine büyük önem arz edecektir. Piyasadaki fiyat hareketliliği buradan verecek mesajların olduğunu düşünüyoruz. Daha şahin bir bakış açısı verilirse eğer burada biraz daha aşağı yönlü baskı Borsa İstanbul tarafında hissedebiliriz.
0: Evet Harun Bey, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için yayına.
2: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz, iyi haftalar dileyelim. İntegral Yatırım Araştırma Analisti Harun Raşit Demircan'la piyasaları değerlendirdik. Şimdi gidelim bakalım emtia tarafına nasıl başlıklarla güne başladık. Gün özelinde öne çıkan başlıklarda petrol fiyatları sert bir şekilde düşecek dedi ABD Başkanı Donald Trump kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada. İran'a karşı başlattıkları savaşın sona ermesinin ardından petrol fiyatlarında sert bir düşüş gelecek. Hatta ilk etapta galon başına 3 dolara, kademeli olaraksa 2 doların altına inecek. Yine sosyal medya hesabından paylaştığı paylaşımda altını çizdi Donald Trump diyelim. Diğer taraftan petrol fiyatlarına baktığımızda Goldman Sachs'tan yeni bir revizyon geldi ve hedeflerini yükseltti. Orta Doğu'daki deniz taşımacılığının kesintiye uğrayacağı beklentisiyle bu yıl sonu ve 2027 için petrol fiyat tahminini varil başına 5 dolar olarak arttırdığını açıkladı. Buradan baktık altın tarafına, fonlardaki taleplerin hızlandığını görüyoruz. ABD'den gelen güçlü istihdam verisi ve Fed'in faiz artırım ihtimallerinin yeniden yükselmesiyle beraber altın fiyatlarındaki fonlara yeniden girişlerin olduğunu vadeli piyasalarda takip edildi. Yine emtia tarafından baktığımızda değerli metaller grubundan bakır fiyatlarında da tarihi zirvelerin takip ettiğimiz bir güne başladık. Özellikle küresel piyasalar yaşanan arz dar boğazıyla beraber yine bakır ithalatına gelebilecek ABD tarafından gümrük vergisi yönünden beklentilerle bakır fiyatlarında zirve seviyelerin ulaşıldığını takip ettik diyelim ve buradan gidelim emtia piyasaları ile ilgili son başlıkları aktardık. Yorumları alalım. Bu başlıklar bize ne anlatıyor? Altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı ile beraber değerlendireceğiz. Şirin Hanım hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi direkt petrolden başlayalım isterseniz. Dün İran ile Umman arasında bir anlaşma gördük. İmzanın yakın zamanda gelebileceğini söylediler bu kritik güzergah üzerine. Bir geri çekilme vardı ama yeniden Brent petrole bakıyoruz. %100 dolara kadar bir yaklaşma söz konusu. 99 dolara takip ettik. Hatta Goldman Sachs saldırılar devam ederse 120 doları görürüz uyarısında bulundu. Ne dersiniz bu son fiyatlamalara ve haber başlıklarına ilişkin?
3: Tabii aslında ana gündem konusu hala Hürmüz Boğazı. İran ve Amerika arasındaki saldırılar, tanker gemilerine, savaş gemilerine saldırılar hafta sonunda devam etti. Bu tabii haftaya petrolün daha tedirgin başlamasını sağladı. Özellikle 100 dolar seviyesi kritik seviyeydi. Buraya da yaklaşmış olduk. Beklenti noktasında Goldman Sachs'ın beklentisini değerlendirdiğimizde aslında 120 dolarda defalarca test etmişti savaş başladıktan sonra. Ama üzerinde kalıcı olamadı. Hatta 72 dolarlara kadar, 70 dolarlara kadar da savaş öncesi seviyelere kadar da düşmüştü. Ama yeniden tansiyonun yükselmiş olması, oradaki sevkiyatın sağlıklı bir şekilde gerçekleşememesi, OPEC Plus noktasında da arzın her ne kadar kısıtlamaların yavaş yavaş kaldırılmış olsa da kaldırılmış olması da petrol fiyatlarının yukarı gitmesini engelleyemedi açıkçası. Çünkü petroldeki stratejik rezervler Amerika'da neredeyse son 40 yılın en düşük seviyelerine indi. Buna rağmen stratejik rezervler noktasında da petrol fiyatlarında bir miktar tedirginliğin devam ettiğini görüyoruz. Burada da teknik konuşmak gerekirse 100 doların üzerinde 110 dolarlar ve 120 dolarlar görülebilir. Eğer dünya ekonomisinin rahatlayabilmesi açısından da özellikle 90-94 bandının altında fiyatlamaların olması gerekiyor. Ama burada ana gündem maddesi Hürmüz olmaya devam ediyor. Hürmüz'de savaşın tamamen bitip barışın gelmesi ve oradan da gemi sevkiyatının hızlı bir şekilde devam etmesi gerekiyor. Tabii Trump'ın yapmış olduğu açıklamalardan daha çok iç piyasanın rahatlayacağını söyleyebiliriz. Ama global piyasalarda özellikle İran'daki tedirginlik, işte Amerika ve Çin arasındaki ticaret savaşlarında enerji maliyetlerinin Çin'i zor durumda bırakabileceği senaryo ilerleyen süreçte petrol yukarı itebilmesi için aslında bir bahane oluşturuyor şu an itibariyle. Yakından takip ediyoruz. Bütün fiyatlamaların temelinde şu an petrol fiyatları var.
0: Evet, şimdi bir yandan petrolü konuşuyoruz, tahvil faizlerine bakıyoruz, orada da bir yükseliş var. Özellikle ABD'den cuma günü gelen güçlü bir tarım dışı istihdam verisi vardı, beklentinin 3 katı üzeri gelen. Tahvil faizlerinde yeniden bir yukarı yönlü aslında gidişatta gördük. Hatta 10 yıllıklar %5'e kadar da bir neredeyse yaklaştı diyebiliriz, 4.80'di son baktığımız tabloda. Şimdi bu ortamda altına baktık, hala 4.400 dolar civarında bir fiyatlaması var. Son fiyatlamada bir altına saksa da aslında o çevresinde

0: bandında kalmaya devam ediyor. Şimdi bunlar evet bir baskı unsuru ama bir yandan döndük Çin'e baktık. Orada da 22 aydır süren bir altın alım var Merkez Bankası'nın. Bir destekleyici başlık olarak da ele alıyoruz. Ne dersiniz altın fiyatlarındaki bu dinamikler adına?
1: Dediğiniz gibi savaş, enflasyon daki yükseliş beklentisi, Fed'in faiz artırım beklentisi, Amerika'dan beklentinin çok üstünde gelen 162 binlik tarım dışı istihdam rakamları bu haftaya, önümüzdeki hafta Fed kararını takip edeceğiz ama bu haftaya Fed'in faiz artırım beklentisini %60 olasılık seviyelerine yükseltmiş oldu. Bu ise altının baskılanmasını sağlıyor. Cuma günü yine Amerika'dan TÜFE rakamlarını alacağız. Bu da çok belirleyici olmuş olacak Fed'in kararında. Ama şunu düşünmek gerekiyor. Şimdi Fed'in ilk Kevin Warsh'ın göreve geldiği zaman petrol fiyatlarının en zirve seviyelere yakın olduğu, işte enflasyonun %4'lerin üzerinde olduğu bir tabloyu yaşamıştık. Bu tabloda bile faiz artırımı gelmediyse Kasım seçimlerine de yaklaşmış olan bir Amerika için önümüzdeki hafta faiz artırım beklentisi ne kadar yükselse bile faiz artırımı göremeyebiliriz. Yani Fed aslında belki Amerika ara seçimlerinde görmek isteyebilir. Bu süre içerisinde de ne oldu? Dolar endeksinde yükselişlerin olduğunu gördük. Tahvil tarafından ciddi çıkışların olduğunu gördük. ABD 30 yıllıklarda son 19 yılın zirve seviyelerini görmüş olduk. O yüzden tahvillerden çıkış bir miktar dolar varlıklara geçişin hızlanmasını sağladı. Tabii dolar yükselirken de burada emtia tarafında da farklı senaryoların çalıştığını görüyoruz. Altın tarafında, gümüş tarafında baskılanmalar varken bakır ve petrolde hem arz tarafındaki sıkıntılar hem de kendi üretim sıkıntıları dolayısıyla da yeni tarihi zirvelere yakın ya da yukarı yönde ivme sağlamış oldu. Altın yatırımcıları üzerine baktığımızda 4400-4500 dolar önemli bir seviyeydi, önemli bir banttı. Buranın üzerindeki fiyatlamaları da gördük geçtiğimiz haftalarda. Fakat kalıcı olamadı. Faiz baskısı şu an itibariyle ons altının gerilemesini sağlıyor. Gram altında da 7000 TL'den üzerini görmüştük. Şu an 6800-7000 TL bandında seyrettiğini görüyoruz. Biraz altın yatırımcısının bekleyebileceği bir dönem. Uzun süredir bunu konuşuyoruz aslında. Savaş varken de her ne kadar Merkez Bankası alımları fiyatları desteklemiş olsa da şu an biraz algı farklı noktada emtia piyasalarında. Çünkü altında aslında o hızlı değerlenmeden sonra şu an o kar realizasyonu dönemini yaşıyoruz hala. O yüzden kısa vadeli düşüşler söz konusu olsa bile orta ve uzun vadeli yükseliş beklentisi devam ediyor. Çünkü jeopolitik risk, petrolün olası yukarı yönde inmesinin devam etmesi bir noktada özellikle enflasyonist baskının oluşması altını hep gündemde tutmaya devam edecek. Ama yatırımcının bu döneme yıl sonuna kadar belki de 4000 dolardan altında yeniden test etme durumu söz konusu olabilir. Burada da biriktirme dönemi olarak değerlendirdiğimiz, bekleme dönemi olarak değerlendirdiğimiz bir dönem yaşıyoruz. Cuma günü kritik ve bu ay içerisinde de hem Japonya'dan hem de Avrupa Merkez Bankası'ndan da faiz artırımı bekleniyor. Yani global merkez bankalarının faiz artırdığı bir ortamda da altın açıkçası zaman maliyeti açısından faiz karşısında avantajsız kaldığı için altında baskılanmanın devam ettiğini görüyoruz. Zaten uzun vadeli bir yatırım aracı olduğunu hep söylüyoruz. O yüzden özellikle yukarı 4400-4500 dolar üzerinde yükselişleri yeniden 5000 dolarlara kadar konuşabiliriz ama 4400'ün altında biraz önce de bu seviyelerin altına geldi. Buraların altında kaldığı sürece yatırımcının alımlar noktasında bir miktar temkinli olmasında fayda var diyebiliriz.
0: Evet, 4400 dolar aslında kritik bir eşik de diyebilir miyiz? Çünkü piyasanın hem yüksek faiz ortamının hem de bir güçlü dolar baskısına rağmen korunduğu bir eşik de oldu. Uzun zamandır bu aslında seviyeleri takip ediyoruz. Peki bu seviye üzerine bir kalıcılık görürsek önümüzdeki dönemde yeniden yukarı yönlü hareketin kapısını hangi katalizör açar? Burada tabii Fed'in sıkışıklığının biraz daha gevşemesi mi olur yoksa jeopolitik risklerin biraz daha azalması mı? Nereye destek bulur altın fiyatları?
1: Aslında jeopolitik risk tarafı canlı bir şekilde devam ediyor. Belki ticari savaşlarının bu noktada kızışması, işte bakır fiyatlarında özellikle ithalata getirilebilecek olan tarifelerde hemen hızlı bir şekilde zirvelerin tazelendiğini gördük. Yükselişler gördük. Burada jeopolitik risk hala masada kalmaya devam ediyor. Merkez Bankası tarafı önemli ve merkez bankalarının alımları devam ettikçe biz bir noktada hem yatırımcıların hem de gelişmekte olan ülkelerin altın talebinin devam ettiğini görüyoruz. Bunların hepsi altın tarafını destekleyecektir. Ama bir noktada tabii Fed burada altın ve emtia özelinde son sözü söyleyen taraf. O tarafta da mümkün olduğunca faiz artırımlarında daha zamanı bekleyen, verileri takip eden ve Fed görüyoruz. Bu tarafta Fed faiz artırım noktasında elini çabuklaştırmadığı sürece ve bu süre içerisinde de beklediği gibi enflasyonda hedefler doğrultusunda devam ederse faiz artırımı görmeyiz. Bu da altının yeniden değer kazanmasını sağlayabilir. 4400-4500 dolar bandı önemli bir teknik bölge. 4400 özellikle herkesin işaret ettiği ve grafiklerde de gördüğümüz önemli bir destek ve direnç oluyor zaman zaman. Ama 4500'lerin üzerinde kalıcı olması durumunda yeniden 5000-5300 hatta zirvelere doğru bir hareketlenme görebiliriz. Gözümüz kulağımız yine petrole dönüyor ama petrol fiyatlarındaki de düşüşü de görmemiz gerekiyor bunda.
0: Evet, buradan tabii gelecek olan başlıklar önemli. ABD-İran cephesinden olumlu gelişmelerin beraberinde aslında enerji maliyetlerinin düşmesini piyasalar bir yandan olumlu senaryo olarak da bekliyor. Bir de dolar tarafına bakalım, siz de değindiniz. Şimdi bir tarafta Amerika'nın faiz avantajı öne çıkıyor dolar için. Diğer taraftan jeopolitik riskler diyoruz. Burada bir miktar aslında doları destekleyen bir başlık. Aslında iki tane destek dolar için aynı anda çalışıyor da diyebiliriz. Şimdi bu ortamda baktığınızda önümüzdeki dönemde FED beklentisini daha çok fiyatlamaya devam eder dolar. Burada tabii toplantı öncesinde de fiyatlamalar önemli. 98 seviyesindeydi en son. Yoksa biraz küresel riskten kaçıştan mı besleniyor şu an dolar endeksi?
1: Aslında şöyle, Amerika'nın savaş bütçesi anlamında çok ciddi bir gideri var. Ve Trump bu noktada çok ısrarcı olduğunu da görüyoruz. İran'da bir noktada aslında evet zaman kazanıp o anlaşmaya belki şartlar belirlenmiş olabilir, eninde sonunda varılacak gibi bir hissiyat var ya da böyle bir imaj çiziliyor. Ama doları düşürebilecek olan etki bence Kasım seçimlerinde Trump'ın güç kaybetmesi olabilir. Bu noktada dolarda daha ciddi bir değer kaybı görebiliriz ve dolardaki değer kaybı da zaten daha riskli varlıklara doğru hızlı bir şekilde geçişin olmasını sağlayabilir. İşte başta Nasdaq, S&P, Dow Jones, altın ve bunun gibi varlıklar olmak üzere belki kripto tarafı doların aslında açıkçası düşüşünü bekliyor. Burada da kilit nokta Fed'dense Trump'ın güç kaybetmesi, savaşın bundan sonra çok daha hızlı bir şekilde Kasım sonrasında çok hızlı bir şekilde çözülmesi, Hürmüz'ün açılması bence bunlar doların gidişatı noktasında biraz daha etkili gibi görünüyor.
0: Evet, bir de Şirin Hanım, son olarak içeriye döneceğim. Sabah TÜİK'ten yatırım araçlarının getiri oranlarını aldık. Burada Ağustos rakamları oldukça önemliydi. Ağustos'un getiri şampiyonu külçe altın oldu. Enflasyon karşısında %8'lik bir reel kazancı var. Bunu takip ettik. Tabii burada biraz daha yatırımcı tercihlerin dengesini de görüyoruz altın fiyatlarına karşı. Bu konuya ilişkin ne dersiniz? Yani külçe altının en yüksek getiri Ağustos ayında sağlamasına yönelik.
1: Tabii ki hem geleneksel yatırım aracımız olması dolayısıyla hem de biz aslında hep ons altını konuşuyoruz ama içeride zaman zaman doların değer kazanması da gram altın yatırımcılarında daha portföyünü dengelemiş bir noktadaydı. Şimdi orta vadeli plana da baktığımızda 2027'de neredeyse dolar cephesinde kademeli olarak Merkez Bankası'nın izin verdiği noktada %2'ye yakın yükselişler görüyoruz aylık bazda ve 2027 yılında da %19'a varan bir yükseliş bekleniyor dolar cephesinde. Bu da kademeli olarak aslında altının Türkiye'deki olan talebini ve yatırımcının da bir noktada dolar karşısında altını tercih etmesini sağlıyor. Bu da en fazla yatırım araçlarından bir tanesinin olmasını sağlıyor ki TL bazında baktığımızda ons altın düşse bile içeride doların kademeli olarak yükselişi gram altının da yükselişini beraberinde getiriyor. O yüzden global yatırım altın yatırımcısıyla bizim Türk yatırımcımız biraz daha farklı bakış açılarına sahip altın cephesinde. Bu altına yatırım, altına ilgi ve tabii ki merkez bankalarının da bu noktada dolar cephesinde doları dengeleyecek olan hamleleri bir noktada altında ön plana çıkarmış oluyor. O yüzden bunu bu şekilde açıklayabiliriz. Hem bizim kendi gelenek göreneğimiz hem de kademeli olarak içeride de aslında ithalat ihracatçıyı da rahatlatacak şekilde euronun ve doların da yükselmesi gram altın talebinin de düşüyor zaman zaman ama yine de canlı kalmasını sağlıyor şeklinde açıklayabiliriz.
0: Evet, Şirin Hanım çok teşekkür ediyoruz yayına değerli katkılarınız ve yorumlarınız için.
1: Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar, saygılar.
0: Teşekkür ederiz. İyi seanslar dileyelim size de. Altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı ile piyasaları değerlendirdik. Böylece piyasa saatini burada noktalıyoruz. Birazdan yatırım haberleriyle yeniden karşılayacağız.

0: Milyonlarca tatil tercihini yönetmek kolay değil. Ama kolaylaştırmak için çalışan binden fazla ETS'li var. Tıpkı benim gibi.
1: Tam 35 yıldır ETS teknolojiyi önce misafirleri için geliştiriyor.

0: ile ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi.

sorulara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.

haberleriyle karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Haftanın ikinci işlem gününde Borsa İstanbul'da öne çıkan şirket haberlerine ve hisselerinin performanslarına göz atacağız diyelim ve ilk haberle başlayalım. Gübre fabrikaları tarafında maden tarafını güçlendiren bir adım geldi. Şirket %100 bağlı ortaklığı olan Gübretaş Maden bünyesinde yeni bir şirket kurduğunu açıkladı. Böylece Gübretaş Madencilik sadece madencilik faaliyetlerine değil, yanı sıra da geniş bir stratejik yatırım alanını yönetebilecek bir yapı kuruldu olarak da aslında piyasalar şeklinde okundu denilebilir. Tabii bu noktada son dönemde senin önemli fiyatlamaları da vardı. Bunun da önemli bir başlık olduğunu düşünürsek şirketinde hangi yatırımların bünyesi de altın alacağı da yine yatırımcıların takip ettiği başlıklardan değerlendirebilir diyelim ve hemen bakalım gün özelinde ise performansına. Zaten hikayenin büyük ölçüde fiyatlandığını görmüştük. Yılın başından itibaren %40'lık bir yükselişi vardı. Son bir ayda da %10'luk da bir prim yapmıştı. Yine haftanın ikinci işlem gününde %1'e yakında bir alıcılı seyirli işlemlere devam ediyor. 495 lirayı görüyoruz. Mayıs ayının ortasında bir 617 liralar test edilmiş. Daha sonra bir geri çekilme olsa da son bir ayda yeniden bir toparlanmada göstermiş şirketin payları diyelim. Burada tabii ki önümüzdeki noktada bu şirketten gelebilecek olan kaynakların, sermayenin nerede kullanacağı da takip edeceğimiz başlıklardan diyelim ve bir sonraki şirket haberine bakalım. Anadolu Sigorta'dan bir prim üretim rakamları geldi ve 8 aylık tarafta %19'luk bir artış olduğunu takip ettik. Böylece de 7,5 milyar liraya kadar prim üretiminin yükseldiğini gördük. Aslında sigorta şirketlerine sadece prim üretimine bakmıyoruz. Yanı sıra rakamında şirketin işlem hacminin ne kadar korunduğu da önemli bir nokta olmaya devam ediyor. Diğer taraftan da büyüme ivmesinin aslında devamlılığı ve sürdürülebilirliği açısından önemli bir haber başlığı ve rakam olarak da okunuyor. Tabii bunun yanı sıra zaten Anadolu Sigorta'nın yılın ilk yarısında karlılık tarafında güçlü bir performansı vardı. Bilançolarda bunu takip etmiştik. Dolayısıyla hikayenin daha dengeli tarafta da kaldığını görmüş olduk diyelim. Ve bu haber özelinde hemen bakalım hisse performansına. Yine bu yıllık performansa %20'ye yakın bir artış olurken son bir ayda %9'luk bir geri çekilmesi vardı. Gün özelinde herhangi bir değişim görmüyoruz. Dünkü kapanışa göre 26 lira civarından işlemden geçerken yine şöyle bir 9 aylık tablosuna baktığımızda Mayıs ortasında 31 lira test edilmiş. Yine yılın başında da 22 liraymış. Aslında yılın başı

yapının da desteklenmesine katkı sağlayabiliyor. Dolayısıyla da buradan gelecek yine sermayenin nerede kullanacağı da önemli başlık olacak. Tabii önce SPK'dan da onay gelmesi gerekiyor diye de bir aslında son bir maddede düşelim ve hisse performansına geçelim. Hisse tarafının altı sert bir hareket görmüştük. Son tabloya baktığımızda bugün taban bir fiyatlama görüyoruz. Ağustos'un başında 366 liraydı. Şu an 44 liralar takip ediyor. Dolayısıyla Ağustos ortasından sonra sert bir geri çekilmesi vardı. %80'lik son bir ayda değer kaybı yaşadı ama yılın başından itibaren baktığımızda hala %70'likte bir artısı bulunmaya devam ediyor. Tabii burada şirketin haberiyle beraber, kapa düşen bu haberle beraber sadece bedelli geliyor diye bakmak yetmiyor. Sermayenin yine nerede kullanacağına bakacağız ve mevcut fiyatlamanın da yeni sermayenin hangi alanlara yönlendireceği de daha çok önemli olacak hisse performansı açısından da diyelim ve son şirket gelişmesine geçelim. Vestel, son dönemde konuştuğumuz bilanço ve finansman hikayesinin yanında şimdi varlık satış tarafı öne çıktı. İştiraki olan Metanikel, Gördes'teki maden ruhsatının devredileceğini açıkladı. Yine burada önemli noktalardan bir tanesi değinecek olursak, ruhsat devri sadece bir maden haberi değil, yine şirketin iştiraki üzerinden yapıldığı için de varlıkların yeniden yapılandırılması anlamını da taşıyor diyelim. Zaten bir süredir de bu madencilik ve batarya maddeleri hikayesi Vestel'in önemli bir parçasından bir tanesi. Dolayısıyla bunun elde edecek kaynağın bilanço yansımasına 3. çeyrek rakamlarında bakacağız diyelim. Ve performansa baktığımızda yine gün özelinde %2'lik bir satıcılı seyir var. Yılın başından itibaren de zaten yatay bir seyri vardı ama son bir ayda %17'likte bir toparlanması da vardı Vestel'in paylarında diyelim. Bundan sonra tabii ki finansallar da önemli olacaktır demiş olan ve yatırım haberlerini burada noktalayayım. Saatler 13'ü gösterdiğinde de yeniden görüşmek üzere diyelim.

0: Wembley. Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: insan en çok ne zaman yorulur bilir misin?
1: Yok yok, soğuktan değil.
0: Her ay aynı faturayla yüzleşince yorulur insan.
1: Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
2: CV Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. Hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan akıllı evler var artık. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.

Türkiye'de deniz, kum, güneş dendiğinde akla ilk gelen tatil beldesi Bodrum. Sadece Türkiye değil, tüm dünyada bilinen bir tatil beldesi olan ve 4 mevsim hareketli olan Bodrum'da özellikle yaz aylarında nüfus 10 katına kadar çıkabiliyor. Eski adı Halikarnassos olan Bodrum'da sadece güneşi, pırıl pırıl denizi ya da geniş kumsalları değil, binlerce yıllık tarihin ayak izlerini ve mitolojinin gizemini bulacaksınız. İlçenin tam kalbinde yer alan ve bir dönem yılın en iyi müzesi unvanını almaya hak kazanmış olan Bodrum Kalesi, tarih meraklılarının da uğrak yerleri arasında.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
3: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu. Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
1: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
2: Net Global Boru Üretim Tesisi ve Güneş Enerjisi Santrallerinden aldığı üretim gücünü vagon fabrikası yatırımıyla büyütüyor. Tam otomasyonlu, topraksız jeotermal serasındaki üretimiyle farklı sektörlerde sürdürülebilir değer yaratmaya devam eden Net Global şimdi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 9-10-11 Eylül. Konsorsiyum lideri Tacirler Yatırım.
3: Mersi canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
4: Hocam ben?
3: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
3: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
5: Hocam 1000 megabit diyor.
3: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
4: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
3: Haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
4: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
3: Ya gelsin o zaman slogan.
6: Türk Telekom değerli hissettirir.

Değişim Zamanı'na hoş geldiniz. Bugün 3 farklı sektörün aslında aynı büyük hikayenin farklı sayfalarını konuşacağız. Çünkü dünya değişiyor, tüketici değişiyor, teknoloji değişiyor, iş yapma biçimleri de değişiyor. Geleneksel sektörler yeni nesil modellere evrilirken

0: markalar deneyim yaratmanın, girişimcilerse doğru bilgiye ve doğru mentora ulaşmanın yollarını arıyor. Bir tarafta çocuklarımızın eğitim hayatına eşlik eden kırtasiye sektörü, diğer tarafta kahveyi yalnızca bir ürün değil, deneyim olarak konumlandıran yeni nesil markalar ve diğer tarafta geleceğin girişimcilerini, fikirlerini ve yeteneklerini büyütmeye çalışan girişimcilik ekosistemi. Bugün ortak başlığımız çok net: değişim, gelişim ve teknoloji. İnsanların bir mekandan, bir markadan ve bir alışveriş deneyiminden beklentisi de değişiyor. Artık tüketici sadece ne satın alıyorum diye sormuyor. Bana nasıl bir deneyim sunuyor, bana ne hissettiriyor, hayatımı nasıl kolaylaştırıyor diye de bakıyor. Tam bu noktada kahve sektörünü konuşalım. Cups & Clouds CEO'su Mustafa Tuncer ile yeni nesil marka anlayışını, deneyimi, teknolojiyi, franchise modelini ve büyümenin yeni kurallarını konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Öncelikle tabii kahve sektörünün bugün geldiği noktayı konuşmakla başlayalım istiyorum. Son dönemde tüketici alışkanlıklarında da bir değişim var. Artık sadece kahve içmek değil, bir deneyim kazanma hedefinde insanlarda, değil mi? Değişiyor orada.
1: Evet, tabii
0: beklentiler.
1: Ki. Tabii ki. Yani kahve zaten alışık olduğumuz, kültürel anlamda da alışık olduğumuz bir içecek ve dünyada da çok önemli bir emtia. Kahve tüketimi Türkiye'de her geçen gün yukarı doğru bir ivmeyle büyüdükçe büyüyor. Bu anlamda insanlar sadece kahve tüketmek istemiyorlar. Aslında gitmiş oldukları lokasyonlarda bir takım deneyimler de yaşamak istiyor. Hepimizin illa dikkatini çekmiştir. Farklı markalar, farklı lokasyonlar müşterilerine farklı deneyimler sunmak için birçok aktiviteler gerçekleştiriyor. Bunları zaman zaman bizler ya da başka markalar yapıyorlar. İşte koşu kulüplerinin durak noktası olmasından tutun da DJ partilerine kadar gerçekten gelen misafirlerine, müşterilerine farklı deneyimlerle beraber kahvelerini sunmak istiyorlar. Bizim bu anlamda aslında temel mottomuz, hayatın bu koşuşturmacası içerisinde bir mola verin. Take a break dediğimiz, yani hayatta bir mola verin, kahvenizi yudumlarken anın tadını yaşayın.
0: Bu deneyimin, bu molanın temelinde ne var?
1: Aslında bu molanın temelinde şu var: hepimiz çok yoğun bir tempo içerisinde hayat mücadelesi veriyoruz. Öğrenciysek okulumuzda, emekçiysek fabrikamızda, beyaz yakalı bir çalışansak ofis binalarımızda, işverensek fark etmiyor. Hayatın koşuşturması içerisinde, çünkü hayat bize durma fırsatı vermiyor. Dolayısıyla biz burada bu koşuşturmanın içerisinde, hey arkadaşlar, kıymetli misafirlerimiz, ey insanlar, bir dakika duralım, bir mola verelim.
0: Bir nefes alalım.
1: Bir nefes alalım. Anı yaşayalım ve kahvemizi yudumlayalım.
0: Peki bir markayı tercih ettiren asıl unsur ne Mustafa Bey?
1: Kahve sektöründe bu biraz kompleks. Biz şuna baktığımız zaman kahve, Türkiye'deki kahve tüketimi böyle eritme kahvelerden gelen, Türk kahvesini ayrı tutarsak eritme kahvelerden gelen instant coffee dediğimiz bir kültürden geliyor. Ve artık yavaş yavaş insanların bir damak tadı, kahvede bir beğeni, bir gurmelik noktasına doğru bir gidişat var. Dolayısıyla kahvenin tadı bu anlamda birinci derecede, ama en az kahvenin tadı kadar gidilen mekanların da gelen misafirlere sunmuş olduğu imkanlar en önemli,
0: çok önemli,
1: en önemli özelliklerden
0: atmosfer,
1: bir tanesi oluyor.
0: Hizmet.
1: Tabii ki, yani şöyle düşünün.
0: Renkler dahi dekorasyondaki.
1: Renkler, kahve mekanları ya da modern anlamda coffee shop'lar hemen hemen bütün misafir gruplarına, bütün tüketici gruplarına hizmet etmeye çalışıyor. Neyi kastediyorum? Öğrenci olabilirsiniz, ders çalışmak için mekana ihtiyacınız olabilir.
0: Evet.
1: Bir satış elemanı olabilirsiniz, günlük yapmış olduğunuz satış ziyaretlerinin raporlamasını yapmak için bir çalışma masasına ihtiyacınız olabilir. Ya da ev hanımı olabilirsiniz, arkadaşlarınızla beraber gün yapacak olabilirsiniz. Ya da bir emekçi olabilirsiniz, emekli de olabilirsiniz. Yani hayatın her alanındaki insanları bir araya getirebilecek ve onlara farklı oturma grupları, onlara daha rahat bir şekilde kahvelerini yudumlayabilecekleri imkanlar, ortamlar sunan bir deneyim merkezleri haline geliyor aslında kahve dükkanları.
0: Şimdi siparişten müşteri deneyimine, oradan operasyon yönetimine kadar o sadakat programlarında teknoloji size ne kazandırıyor?
1: Biz misafirlerimizin tüketim alışkanlıklarını takip etmeye çalışıyoruz. Günün sonunda
0: veri analitiği yapıyoruz.
1: Günün sonunda hangi sektörde olursanız olun, misafir

0: Müşterilerinizin beklentilerini, taleplerini okumak zorundasınız. Biz mesela kullanmış olduğumuz aplikasyon müşteri royalty sadakat programları kullanıyoruz. Mesela bu programlardan yola çıkarak biz müşterilerimizin yaş aralıklarını, hangi saat dilimlerinde ağırlıklı olarak lokasyonlarımızı kullandıklarını, hangi içecek türlerini ağırlıklı olarak tercih ettiklerini gözlemliyoruz. Yeni adımlarımızı atarken de müşterilerimizin, misafirlerimizin bu beklentilerini daha da karşılayacak, daha da tatmin edecek şekilde yeni hem içecekler hem de oturma grupları hem de deneyimler noktasında yeni şeyleri, yeni adımları bunlara göre belirliyoruz.
1: Şimdi ürün satan yerden yaşam alanına dönüşmek çok önemli başarı için. Sizin evet. de aslında özetle söylediğiniz bu diye düşünüyorum. Kahve mağazalarında nasıl bir dönüşüm yaşanıyor şu anda bu açıdan?
0: Biz biliyorsunuz pandemiyle beraber eve kapanmıştık. Artık insanlar o evden çıkmanın tadını yaşamak istiyorlar. Bir de teknolojiyi yoğun olarak hemen hemen her sektör kullanıyor. Artık ofislere gitmek yerine laptopumuzu, iPad'imizi, bilgisayarımızı yanımızda alarak gittiğimiz mekanlarda işlerimizi yapabiliyoruz. Aynı zamanda çalışıp aynı zamanda sosyalleşmek istiyoruz. Bu anlamda kahve mekanları ya da coffee shoplar tam olarak bu ihtiyaca cevap veriyor. Dolayısıyla insanların evde ya da ofiste tek başlarına, evde tek başlarına ya da ofiste kapalı bir ortamda durmak yerine hem işlerini yapabilecekleri, hem sosyalleşebilecekleri, hem de anın tadını çıkartabilecekleri deneyimleri yaşamak için coffee shoplara geliyor.
1: Şimdi lokasyon çok önemli bir kere. Evet. Franchise modeli çok kıymetli bir alan. Ve sürdürülebilir büyüme oldukça kritik, öyle değil mi? Bugün bir kahve markasını büyütürken en kritik göstergeler sizce ne?
0: Aslında hemen hemen bütün sektörler için geçerli olan şeyler kahve sektörü için de geçerli. Bir kere öncelikli olarak planlama, ekip, lokasyon, disiplin, öngörülme ve gelecek kurgusu. Bütün bunları harmanladığımız zaman kahve sektörüyle alakalı olarak ben aslında bazı noktalara değinmek isterim. Özellikle biliyorsunuz çok popüler hem misafirler hem tüketiciler açısından hem de yatırımcılar açısından. Biz şu soruyla çok sık karşılaşıyoruz. Kahve sektöründe çok paralar kazanılıyor mu? Hemen hemen gıda alanındaki her sektörle aslında benzer oranlarda bir karlılık söz konusu. Bugün ortalama bir coffee shop'a baktığınız zaman ideal anlamlarda %25'ler gibi bir karlılıktan bahsediyoruz. Bunları değiştiren faktörler nelerdir? Lokasyondur. Lokasyonunuzun metrekare büyüklüğüdür. Lokasyonunuzun konumlanmasıdır. Önemli iş yerlerine, okullara ya da yaşam alanlarına yakınlığıdır. Bu ve buna benzer birçok faktörü göz önünde bulundurduğumuzda bu lokasyonların para kazanması, bir kere burada hep çek yapıyoruz, yani bu tamam, bu tamam, bu tamam. Ondan sonra disiplinli çalışma, doğru ürün, misafirlerinize hizmet edecek o bütün ekibin doğru eğitimi gibi birçok faktörün kombinasyonundan oluşuyor. Evet, kahve sektörü para kazandıran bir sektör, ama kahve sektörü bugün yatırım yapıp ertesi gün bütün yatırımınızı kazanabileceğiniz bir sektör değil. Biz lokasyonlarımızı şunu önceliyoruz. Fizibiliteler yapıyoruz ve bu fizibilitelerde, örnek veriyorum, siz bir yatırımcısınız ve diyorsunuz ki ben kahve sektörüne yatırım yapmak istiyorum, ama kendim için, ama çocuklarım için, ama hali hazırdaki işleyen sistemin yanında yeni bir yatırım aracı olması açısından. Biz bu anlamda ilgili lokasyona fizibilite yapıyoruz ve bu yatırımın 3 ila 3,5 yıl içerisinde geri dönebileceğine inanabildiğimiz matematik hesabı çıktığı noktada diyoruz ki buraya yatırım yapılabilir. Onun haricinde bu kadar süreden daha uzun sürdüğünde buranın doğru bir yatırım olmadığını söyleyebiliyoruz.
1: Franchise sistemi girişimci için çok büyük bir fırsat bir kere, ama ciddi bir de sorumluluk getiriyor. O modelde karşıdaki yatırımcı açısından baktığınızda en önemli göstergeler sizin için aradığınız özellikler neler karşı tarafta?
0: Franchise, şunu da altını çizmek lazım. Türk insanı Hemen hemen tamamı. Ben dünyanın çok farklı ülkelerinde de ticari faaliyetleri olan bir insanım. Türk insanı dünyanın neresine giderse gitsin müteşebbis ruhu ile dünyanın geri kalan milletlerinden açık ara önde. Dolayısıyla aslında her bir Türk insanı, Anadolu coğrafyasının her bir ferdi müteşebbis ruhuna sahip. Franchise modellerinde aslında biz şunu yapıyoruz. Sizin de ya da bir başkasının da buna doğru zamanı, doğru ekibi, doğru bütçeyi ve doğru disiplini harcadığında oluşturabilecek şeyi, o kurguyu, o sistemi, o iklimi biz buna kafa yorarak ve bunu deneyerek bunun kazançlı olup olmadığını, disipliner kısımlarını ve eğitimleriyle beraber böyle bir sistem, bir environment oluşturuyoruz. Ve bu environment'ı franchise yatırımcılarımıza, bu arada franchise sahipleri bizim açımızdan birer yatırımcıdır ve ortaktır bizimle. Franchise yatırımcılarımıza biz şunu sunuyoruz. Diyoruz ki bu bir iş bölümüdür. Biz bu iş bölümün Ar-Ge kısmını, eğitim kısmını, denetleme kısmını, lojistik kısmını gibi bütün bu kısımları biz yükleniyoruz. Siz burada yatırım kısmında destek oluyorsunuz ve beraber biz bu yolda uzun süreli bir ilişkiye giriyoruz. Franchise yatırımcıların owner operator diye tabir edeceğimiz, yani kendi işinin patronu olabilme özelliğine sahip olanları açıkçası tercih ediyoruz.
1: Şu anda siz konuşurken ekranda da görüntüler geçiyor. Çok da renkli düşünülmüş bir tasarımı var. Clothes'lardan kaynaklı o nefes almayı da rahatlatacak bir dekor tercih edilmiş. Şimdi şubeleşmek, çok hızlı şubeleşmek mi önemli? Doğru şubeyi açmak mı önemli?
0: Açıkçası bunlar bir tahterevalli gibi düşünelim. Bir yandan daha fazla lokasyonla daha fazla misafire ulaşma kaygınız var. Ama öbür taraftan da bu lokasyonların doğru olması gibi
1: her ikisi de
0: kaygılarınız var. Bunlar her ikisi de, ama önemli olan şey lokasyon doğru olmadığı takdirde bugün mesela sektörel anlamda baktığımızda yeni açılanlar kadar kapanan şubelerin olduğunu da görüyoruz. Bunlarda da lokasyon seçiminde yapılan yanlışlıklar olduğunu söyleyebiliriz.
1: Şimdi Expo 2026 var.
0: Müsiyad'ın, evet.
1: Müsiyad'ın değil mi? Kapsen Clothes adına siz nasıl bir hedefle katılıyorsunuz o fuara?
0: Ben aynı zamanda bir Müsiyad üyesiyim. Hem yurt dışında hem de yurt içinde. Müsiyad'ın uzun yıllardır ticari faaliyetlerindeki, aktivitelerindeki toplantılarında katılan bir iş insanıyım. Müsiyad Expo 2 yılda bir yapılıyor. Müsiyad biliyorsunuz Türkiye'deki iş insanları örgütlenmelerinin içerisindeki en büyüklerden bir tanesi. Aynı zamanda Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi'nin de kurucu yapılarından bir STK'dan bahsediyoruz. Müsiyad Expo 2 yılda bir yapılıyor ve farklı sektörlerden, yani gıdadan tutun tekstile, otomotivden tutun savunma sanayine, hizmet sektöründen tutun da efendim havacılığa kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren bütün Müsiyad üyelerinin kendi ürünlerini ve kendi hizmetlerini tanıtabildikleri bir ortak platform. 2 yıl evvelki bu fuara 56 bin civarında katılımcı vardı ve bu yıl 80 binin üzerinde bir katılımcı bekleniyor. Biz de Müsiyad Expo fuarında 23-26 Eylül tarihlerinde, evet, TÜYAP'ta gerçekleştirilecek bu fuarda biz de gıda alanında Kapsen Klaus markamızla beraber bulunacağız. Burada hem Müsiyad üyesi olsun ya da olmasın gelen ziyaretçilere franchise fırsatlarımızdan bahsedeceğiz. Hem de ürünlerimizin tanıtımını yapacağız. Hem de her birisinin o yoğun fuar ortamında take a break, yani bir mola vermeleri için onların gelecekleri bir nokta olacağız.
1: Evet. O zaman madem fuardan konuştuk, Türkiye'den dünyaya açılma konusunda hedef pazarlarınız neresi?
0: Ben kahveyle alakalı şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bakın Brezilya, Vietnam, bunlar dünyadaki en önemli, evet, kahve üreticileri. Öbür taraftan Almanya, İsviçre, bunlar da dünyanın kahve üretmediği halde, kahve çekirdeğine sahip olmadıkları halde dünyanın en önemli kahve ihracatçılarından.
1: Marka.
0: Şimdi bu çok önemli bir şey. Yani kahvenin yeşil çekirdeğini ama Afrika'dan, ama Orta ve Güney Amerika'dan getiren bu ülkeler bunları kavurarak, bunlara bir katma değer katarak yurt dışına ihraç ediyorlar. Bu anlamda bizim de 2 tane yapımız var. Bir tanesi kahvenin katma değer oluşturarak yurt dışına ihracatıyla alakalı. Bu bir ayağımız. Yani tedarik. Diğeri de hizmet ihracatı. Bu da Cups & Claus ile alakalı. Hali hazırda Cups & Claus markamız Ürdün'de ve Irak'ta açıldı. Nasip olursa Fransa 3. ülke olarak.
1: Ürdün ve Irak'ta
0: olarak,
1: var şu evet, anda. Evet, üçüncü evet. Durak Fransa.
0: Üçüncü durak Fransa olacak.
1: Sonrasında
0: böylelikle
1: var mı?
0: Yine Avrupa'ya dönük farklı adımlarımız var. Amerika'da inşallah sıralamada olacak.
1: İnşallah yolumuz açık olsun.
0: Tabii bu uzun bir yolculuk. Yani tabii. Bugünden yarına hemen olabilecek evet. bir şey değil. Biz bu yola çıktık ekiplerimizle,

0: Yani çok harika bir ekibimiz var. Yani Cups & Clouds'daki baristamızdan supervisor'ımıza, şube müdürümüze, bölge müdürümüze, operasyondan sorumlu arkadaşlarımıza, bütün ekibimiz harika. Asıl bütün bu harikaları efendim hayata geçiren franchise ortaklarımız.
1: Evet.
0: Onlar hepsinden harika. Dolayısıyla bu toplu bir yürüyüş. İnşallah bu yürüyüşümüzü yeni franchise ortaklarımızla beraber sürdürmeye devam edeceğiz.
1: Şimdi Türk kahvesi bizim kültürümüzde zaten olan bir kahve çeşidi. Evet. Ama tabii gençlerin de yeni nesil kahveleri, işte yeni hangisi çıkmış, içinde neler var, türü nasıl değişmiş, nasıl sunum yapılıyor. Gençler bu konuda hem çabuk alışıyorlar ama çabuk da vazgeçiyorlar aslında. Öyle değil mi? Oradaki yenilikler neler? Evet, gençler yeni, açısından düşünelim ama önce.
0: Yeni trendler var. Şimdi biz mesela kahve diyoruz. Günün sonunda espresso bazlı içecekler, işte latteler, cappuccino'lar, frappuccino'lar gibi evet, bir evet. Dünya farklı içecekler üretiliyor. Kahveyi sütle beraber karıştırılan, hatta buna protein eklenilerek çeşitlendirilen farklı içecekler var. Kahveyle beraber aslında yeni trend içecekler de var. Bunları da biz hem Cups & Clouds olarak hem de sektördeki diğer paydaşlar da sunuyor. Mesela işte matcha tozlu içeceklerden bahsedebiliriz bu çerçevede.
1: Evet.
0: Ciddi anlamda hem sağlıklı olması hem bitkisel olması gibi diğer özellikler de gençler arasında popülerliği arttırıyor. Buna tabii eklenecek yeni içecek grupları da var. Bunlar da muhtemelen önümüzdeki 6 ay içerisinde raflarda ya da müşterilerimizin deneyimlerinde kendisine yer bulacaklar.
1: Şimdi iş tarafına, modeli tarafına dönelim. Bugün siz bir CEO olarak en çok sizi ne düşündürüyor? Maliyet, insan kaynağı, teknoloji, rekabet, lokasyon hangisi?
0: Kahve sektörüyle alakalı benim gördüğüm kadarıyla en ciddi maliyet kalemlerinin başında lokasyonlara ödenen kira bedelleri, daha sonra da enerji maliyetleri gelmekte. Tabii ki kullandığımız ham madde yurt dışından ithal edilen kahve çekirdekleri. Tabii ki global anlamdaki lojistik ya da işte zaman zaman savaşlar sebebiyle the freight nakliye işlerine gelen ekstra maliyetler tabii ki global anlamda etkiliyor. Ama lokalde baktığımız zaman özellikle lokasyon kiraları ve enerji maliyetleri en önemli maliyet kalemlerinde. Aslında buradan emlak sahiplerine de mal sahiplerine de şu çağrıda bulunmak istiyorum.
1: Bir mesajınız mı var?
0: Evet, evet.
1: Buyurun.
0: Genelde biz şunları yaşıyoruz. Kahve sektörüyle alakalı bir kiralama yapmak istediğiniz zaman bir lokasyon açısından genelde mal sahiplerinden yaklaşımların şu olduğunu biz gözlemliyoruz. Bu kahve işinde çok para var. Dolayısıyla biz çok kira almalıyız gibi bir yaklaşım var. Aslında şöyle yanaşmaları gerektiğini düşünüyorum. Kahve sektörü günlük ya da anlık çok paradan daha ziyade uzun vadeye yayılmış sürekli bir getiriyi temsil ediyor. Dolayısıyla da bugün mal sahiplerinin, kiralık iş yerleri olan insanların bir kahve markasına yerlerini kiralarken de bir anda değil ama uzun vadede onlara para kazandıracak bir işletmeciye kiralama yaptıklarını hiçbir zaman unutmamaları gerektiğini bu mesajı vermek isterim açıkçası.
1: Şimdi yılın başarılı girişimci iş adamı ödülüne layık görünmüşsünüz. Bir, önümüzdeki dönemde Amerika'da uluslararası da bir ödül alacaksınız. Editörümün notları arasında var. Şimdi bu başarılar çok önemli. Evet, o zaman vizyonunuzu soracağım sizin. Hem o ödüllerin biraz içeriğini de söyleyin. 5 yıl sonra siz markanızı nerede göreceksiniz? Görmek istiyorsunuz.
0: Ben uzun zamandır iş hayatındayım. Ve temel prensibim şu. Hep istihdam odaklı bir kültür oluşturabilen ve yarınlara da aktarılabilecek işletmeler, markalar ya da firmalar kurma hayalinde, sevdasında, azminde ve çalışmasında olan bir insanım. Tabii ki ben bunu yaparken tek başıma da yapmıyorum. Asıl olan şey bu ülkü etrafında bir araya gelebilecek alanında uzman ya da bir alanda uzmanlaşmak isteyen, sonuçta her zaman uzman olmayabilir, üniversiteyi yeni bitirmiş bir arkadaşımız da olabilir, lise mezunu bir arkadaşımız da olabilir. Dolayısıyla bütün bu insanlarla beraber bir harmoni oluşturarak bir ekip oluşturma asıl olan konu. Dolayısıyla aslında bizim bu çalışmalarımıza verilen ödüller bizim bu koşuşturmamızdan daha ziyade benim bu ekibimin yapmış olduğu çalışmalara verilen bir ödüldür. Evet, Amerika'dan da

0: bu anlamda önümüzdeki Kasım ayında bir ödül verilecek. Bunun haberini verdiler. Jüri bizi de seçmiş. Ama ben bunu kendi adıma almıyorum. Bunu ekibim adına alıyorum. Çalıştığımız, beraber çalıştığımız firmalarımızdaki bütün arkadaşlarımız adına alacağım. Dolayısıyla bu benden daha ziyade onların başarısıdır diye düşünüyorum. Yani
1: başarının anahtarı da tam olarak tepe yöneticinin böyle düşünüyor olması ekibiyle ilgili. İyi ki geldiniz. Çok da güzel anlattınız.
0: Çok teşekkür
1: ederim.
0: Çok
1: keyifli bir sohbetti. Ağzınıza sağlık.
0: Çok sağ olun.
1: Değişim zamanı devam edecek. Birazdan stüdyomda farklı bir sektörden yeni bir konuğum olacak. Bakalım neler konuşacağız.

0: Değişimin en yakından hissedildiği sektörlerden biriyle devam edelim. Çünkü kırtasiye dediğimizde aklımıza yalnızca defter, kalem, çanta gelmiyor artık. Teknolojiyle birlikte eğitim anlayışı da, çocukların ihtiyaçları da, tüketici alışkanlıkları da değişiyor. Okulların da açılmasına sayılı günler kaldı ve konuğum tüm Kırtasiyeciler Derneği Başkanı Taha Keresteci. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Sema Hanım. Merhabalar.
0: Merhaba. Öncelikle okulların açılmasına kısa bir süre kaldı. Sektör açısından baktığınızda bu yılki okula dönüş sezonunu nasıl okuyorsunuz sektörde?
1: Sektörümüz yaklaşık 9 ayı bulacak. Hazırlıklarını sürdürdü. İthalatçı, imalatçı, perakendeci ve toptancılarımız bütün hazırlıklarını şu anda okul dönüş sezonu için tamamladı. Bu bağlamda yaklaşık bir 20 milyon öğrenci okula başlayacak. Birinci sınıflar ve okul öncesi grupları dün okulda tamamen bir başlangıç dönemini gerçekleştirmiş oldu. Haftaya da tüm okulların açılmasını bekliyoruz. Kırtasiyelerimizde bir hareketlilik, bir heyecan var. Bir bayram havasında karşılıyoruz biz bu dönemi.
0: Evet.
1: Çeşitlilik bakımından birçok fiyat alternatifi ve birçok çeşidi kırtasiyeci meslektaşlarımız çocuklarla, velilerle ürünleri buluşturuyor. Ve bu bağlamda bizim genel fiyat skalamız, ürün çeşitliliğimiz oldukça geçen yıldan uzak olmadan güzel bir şekilde hazırlandı. Çünkü fiyatlarda çok fazla bir artış yok. Bu fiyatlarda artış olmaması, çok çeşitli sunmamız hem veliler açısından hem öğrenciler açısından farklı ürün artışlarını deneyimlemek açısından çok önemli.
0: Şimdi geçen eğitim döneminde sektörün ciro bazında büyüdüğünü ama tüketicinin daha planlı ve daha seçici hale geldiğini, bu sizin yorumunuz. Bu davranış bu sezonda da devam ediyor mu?
1: Şimdi şöyle bir durum var. Şimdi ürünlerin her biri kendi içinde farklılık, yani her ürün grubu kendi içinde farklı farklı durum ve zamana yayılabiliyor. Bugün bir okul çantası, bir çocuk geçen yıl alım tercihi yapmayıp bu sene alım tercihi yapabiliyor. Burada da bazı ürünler de cirosal miktarda, yani ciros açısından, fiyat açısından yüksek bir yere sahip oluyor. Çünkü enflasyonumuz bir dönemden geçiyoruz. Fiyatlar değişiyor. Geçen sene yaklaşık 80 milyar TL'nin üzerinde bir rakamla kapattık. Bu sene de 100 milyarın üzerinde bir rakam bekliyoruz biz sektörün genel büyüklüğü açısından. Burada ürün tercihlerine baktığımız zaman artık evlerimizde kullanabileceğimiz bir ürün kalmadı. Bu sene tamamen okul çantasından mataraya, beslenme çantasına, kalem çantasına, boyalara kadar birçok ürün tercih ediliyor. Bu da sektörün aslında büyüyeceğini, normal verilere göre daha çok büyüyeceğini gösteriyor. Çünkü geçen yıllarda, işte örnek veriyorum, evde boyası vardı, o boyayı almayayım evet diye tercih edebiliyordu. Okul çantam var, onu bir daha kullanayım, ama artık ürünler eskidi ya da yıprandı ya da tükendi. Şu an tamamen yani şu anki alışveriş alışkanlığının, şu an kırtasiyede ziyaret eden velilerin, öğrencilerin tamamen sıfırdan bir ihtiyaçlarını aldıklarını, ihtiyaçlarına ulaştıklarını görüyoruz.

0: gözlemliyoruz.
1: Şimdi velilerin alışveriş listesinde sadece fiyat yok. O ürünün güvenliği, kalitesi, dayanıklılığı da çok belirleyici. Tüketicinin bilinç düzeyi nasıl sizce bu konuda?
0: Burada bizim en önemli konumuz sağlıklı ve güvenilir kırtasiye ürünleri. Yani sağlıklı ve güvenilir kırtasiye ürünlerine ulaşmakta da kırtasiyelerimiz yaklaşık 2011'de başlayan, şu anda 2026 yılındayız. 2026 yılını veren büyük bir yolculuktan geçti. Bakanlıkla birlikte yürütmüş olduğumuz bu politikada yaklaşık şu an güvenilir üründe ki başarı oranımız %99'un üzerinde. Bu hem Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın hem de sektör mensuplarının bir başarısıdır. Bu başarıya kolay gelmedik, uzun yıllar sarf ettik. Burada tüketicilerimizin bize yapacağı en büyük iyilik merdiven altı yerlerden alışveriş yapmamaları.
1: Evet, çok önemli.
0: Ve tamamen güvenilir kırtasiye ürünlerini tercih etmeli. Burada da en hassas konu markalı ürünler. Ürünlerin arkalarındaki ithalatçı, imalatçı.
1: Yani bu önemli. Bunların tabii altını çizerek söyleyelim. Veli neye dikkat etsin?
0: Velilerimiz markalı, ithalatçı, imalatçı bilgilerinin olduğu, yani bir kimliğinin olduğu ürünü tercih ediyor olmaları lazım. Ürünlerin arkalarında herhangi bir ithalatçı, imalatçı bilgisi yoksa, üretim yeri yoksa, CE belgesi yoksa, hangi ürüne, hangi testten geçtiğiyle ilgili bir bilgi yoksa bu ürünü tercih etmemeleri gerekir. Çünkü bu ürün kimliksizdir. Çünkü kimlikli ürünler denetlenebilir ve tamamen bakanlık kontrolünde sağlık testinden geçip geçmediği belli olur. Markalı bir ürünse, ithalatçı, imalatçı kimlik bilgileri varsa, bütün veriler doldurulduysa bu ürün tercih edilebilir. Çünkü bu ürün denetlenebilir anlamına geliyor. Bu alışverişlerini de güvenilir kırtasiye noktalarından yapmaları bizim en büyük tavsiyemizdir. Çünkü biz öyle bir noktadayız ki güvenilir ve kırtasiye ürünlerinde kaçak ürüne karşı, sahte ürüne karşı, sağlıksız ürüne karşı mücadele eden bir sektörüz. Yani uzun soluklu bir yolculuktan geçtiğimizi söyledim. Bizler için, çünkü çocuklarımızın sağlığı her şeyden önemli. Çünkü bunları ağızlarına götürebiliyorlar, elle temas ediyor. Yani burada bir vücudunda tamamen çantayı taşırken ergonomik olup olmadığı, kanserojen madde mi? Çünkü her ürün grubu, Sema Hanım, farklı testlerden geçmekte. Çantalara farklı bir test uygulanırken boya ve kimya maddelerine farklı bir test uygulanıyor.
1: Mataralarımızın sağlığı için çok
0: kesinlikle
1: önemli.
0: Çünkü bugün su matarası diyoruz. Bunlar tarımla, yani gıda ile temas eden ürünler. Tamamen bunların ayrı testleri var. Her ürün grubu kendi içinde değişim gösterebiliyor. Biz merdiven altı yerlerden alışveriş yapmamalarını, kimlikli markalı ürünleri almalarını tavsiye ediyoruz. Bunlar en önemli detay.
1: Taklit edilebilir mi?
0: Ya burada marka, yani kaçak ürünler ve sahte ürünler var. Yani
1: onları nasıl ayırt edecekler? Eğer üzerinde söylediğiniz o kimlik numaralarının hepsi varsa da.
0: Buradaki en önemli konu demin anlattığım konu aslında. Yani merdiven altı yer olmadığı zaman faturalı, ibralı bir alışveriş noktasıysa, güvenli bir noktaysa %99.9 güvenilir alışverişi yapmış olur. Ama taklit edilme ya da kaçak ve sahteyle mücadele zaten apayrı bir konu. Bu konuyla da mücadele ediyor olmamız lazım. Biz burada kimliksiz ürün, merdiven altı yerlerden alışveriş gibi konularda da en büyük yani bizim velilerimize tavsiyemiz şu: Alo 175 hattı üzerinden ya bakanlığın telefon hattına ya da web sitesi üzerinden şikayetlerle burada ciddi anlamda bakanlığın sürdürmüş olduğu, sektörün sürdürmüş olduğu bu mücadeleye destek olmuş olurlar.
1: Şimdi kırtasiye tarafında bir dönüşüm de yaşanıyor. Yeni nesil kırtasiye diye, evet, tırnak içinde bir kavram var. Çok da önemli. Yalnızca ürün alınan bir yer değil orası. Bir yaşam alanına dönüştürmek de çok önemli. Öyle değil mi?
0: Evet.
1: Nasıl değerlendiriyorsunuz yeni bizim, nesil kırtasiye anlayışını?
0: Bizim TÜKİT'te yeni vizyonumuzu sürekli dire getiriyoruz. Çünkü biz yenileniyoruz, dönüşüyoruz. Bundan da çok mutluyuz. Çünkü bir yaşam alanı haline dönüyoruz. Bugün Türkiye'nin 81 vilayetinde dönüşüme yaşayan kırtasiyelerimiz mevcut. Ama bunlar sadece kırtasiye değil. Kitap, kırtasiye, hediyelik eşya, oyuncak, kafe, ders çalışma alanları, çalışma alanları. Bunlar bizim yeni nesil kırtasiyelerimiz. Türkiye'nin 81 velayetinde var. Bunların metrekareleri 300 metrekareden 5000 metrekareye kadar farklı alanlarda hizmet veriyor. Ve buralarda gidip rahat rahat derslerini çalışıp ya da ofis çalışmalarını yapabilecekleri, kahvelerini alıp alışveriş deneyimleyebilecekleri alanlar. Burada velileri en çok rahatlatan konular şu. Örnek veriyorum, bir veli orada alışverişini yaparken çocuğu kendisi kahvesini alıp kitabını alıp okuyabiliyor.
1: Evet.
0: Çocuk da orada güvenli alışveriş

0: yapıyor. Biz bu noktaların çoğalması, Türkiye'de yaklaşık 3000'den fazla böyle bir noktaya ulaşmayı hedefliyoruz.
1: Şu anda
0: 500'den fazla noktaya sahibiz. Kitap, kırtasiye, oyuncak, hediyelik eşya ve kafeteryası olan. Sektör dönüşüyor ve büyüyor. Böyle büyüyor olmak da bizi çok mutlu ediyor.
1: Tabii elbette. Yani
0: çünkü bugün okul karşısındaki küçük kırtasiyelerin artık modernleştiği ve geliştiği ve böyle bir yaşam alanı haline dönmesi bizim gurur kaynağımız. Tüm meslektaşlarımıza emekleri için, bize bu yaşattıkları heyecan ve sevinç için de çok teşekkür ediyorum. Çünkü kırtasiye bir kültürdür. Nesiller boyu iz bırakır diyoruz.
1: Tabii yani şimdi düşünüyorum size anlattıkça, bizim de çocukluğumuzun evet geleneksel kırtasiyeler, bugün bile bu yetişkin halimle bir kırtasiyeye girdiğimde sonsuz keyif alıyorum. Yani çünkü çocukluğumu hatırlatıyor bana. O dediğiniz gibi bir kültür o kırtasiye evet. Meselesi.
0: Bir de burada Sema Hanım şöyle bir şey var. Avrupa'da şu an küçük mağazacılıklar bakıldığı zaman, yani biz modernleşen tarafı konuştuğumuz zaman diğer tarafı da konuşuyor olmamız gerekiyor.
1: Tabii.
0: Bugün Avrupa'da yapılmış olan bir araştırmaya göre küçük mağazacılığa tekrar teşvik edilme durumu var. Çünkü mahalle kültürü ve semt kültürünün öldüğü bir sonuca ulaşmışlar. Bu da insanların aralarındaki iletişim, insanların birbiriyle olan o bağının koptuğunu gözlemlemişler ve şu anda tamamen Avrupa'da mahalle ya da belli lokasyonlarda, dar lokasyonlarda küçük mağazacılığın açılmasıyla ilgili teşvik ediliyor. Bizim ülkemizin avantajı da şu. Bizim yani ülkemizde mahalledeki, semtlerdeki mağazacılıklar, yani küçük dükkan mantığı fazla. Esnaf kültürümüz. Aslında bizim burayı da yaşatıyor olmamız lazım. Türkiye'de yaklaşık 8 bin kadar da küçük esnafımız var bizim. Kırtasiyeci esnafımız. Mahallede olan kırtasiyeci amca, bakkal amca gibi bir kültür var. Burayı da yaşatıyor olmamız lazım. Yani modernleşirken diğer tarafı da unutuyor anlamına
1: tabii.
0: Gelmesin.
1: Evet, onlar unutmayalım
0: da,
1: zaten.
0: Tabii ki, onların da ayakta kalıyor olması, onların da o semtlerde o sosyalleşmenin bir parçası olduğunu da unutmuyor olmamız lazım. Bunu hatırlatmak istedim.
1: Şimdi günümüz çocuğu da dijital bir dünyada büyüyor ama yine de o kitap, defter, boya yine de bir alan kaplıyor günümüz çocuğunda dahi. Bu da bize aslında bunu anlatıyor. Az önce kesinlikle. Konuştuğumuz kültürü.
0: Ya bizim burada yani teknolojiyle olan o yerde aslında dijital tarafta ciddi anlamda çocukların en etkileşim olabileceği yegane ürün. Çünkü el motor kaslarının, evet. Beyin kaslarının tamamen, yani beyin tarafındaki bütün her şeyi, yani bizim çocuğun gelişiminde çok büyük bir rolümüz var. Çünkü ilk o hikaye bizim bir kağıtla, bir kalemle başlıyor. O kağıtla, kalemle bir resim defterinde çizdiği bir hikayesi, evet. Ailesiyle olan ya da arkadaşlarıyla o an yaşadığı, okuldaki öğretmeniyle yaşadığı o anı resmetmesi, o çocuğun geleceğindeki attığı bir adım. Yani bugünün iş adamları geçmişin bir kağıdıyla, bir kalemiyle bir başlayarak, o soruyu çözerek başlıyor. Yani o anın değişimi için bizim dijitalden uzak kalmamız, oraya yok saymamız değil. Biz okuyarak, yazarak bir yere geldiğimizi unutmamamız gerekiyor.
1: Evet.
0: Orada da çocuklara aktivite için, aktiviteye yönlendiriyor olmamız lazım. Çocuklarımız evde vakit geçirirken bir hamurla, bir boyayla, bir kitap okuyarak vakit geçiyor olmasını sağlarsak dijitalleşmenin de zamanını kısıtlamış oluruz ve çocuğa da bir heyecan katmış oluruz evde.
1: Şimdi yaz dönemini de aslında konuşmak lazım. Sadece okul başladığında değil, kırtasiyeler o zaman da tabii hobi, sanat, eğitici, aktivite alanları kesinlikle. Oluyorlar. Bu da yani birer yaşam merkezi haline geldiklerinin de bir göstergesi.
0: Evet. Ya bizim burada ben her zaman şunu söylüyorum. Doğumdan mutluluk, ölümden acı.
1: Evet.
0: Kırtasiye hayatın her anında. Ofiste, okulda, fabrikada, hastanede. Yani bugün ofis kullanımında da kırtasiyemiz var.
1: Evet.
0: Bugün fabrikada da kırtasiye var. Bugün çok önemli yapılan sanayi kuruluşlarında o kadar önemli bir ihtisas ürünlerimiz var ki bizim. O ürünler olmadan o üretim gerçekleşemediği bir durum var. Şimdi biz hayatın her anındayız diyoruz. Kırtasiye yılın 365 günü tamamen etkileşimde olan bir ürün grubu. Yani bizlerin kırtasiye sektörüne sahip çıktığı gibi kullanıcıların da kırtasiye sektörüne sahip çıkıyor olması lazım. Bugün kalem severlerimiz var, defter tabii, severlerimiz var.
1: Tutkuyla kalem var. Koleksiyonu yapanlar var.
0: Yani bu, biz çünkü bir sadece bir okul zamanında hatırı

0: gelecek bir sektör değiliz. Bugün yılın 365 gününe yayılan kırtasiye sektörüyüz. Yani biz her ay her yerdeyiz, hayatın her anındayız diyoruz. Bugün sizin de elinizde bir kalemle notunuzu alıp takip ediyorsunuz. Kağıtla hayat gerçekleşiyor. Bu notlarımıza bakarak tamamen kendimizi yönetiyoruz.
1: Yazarak anlayabiliyoruz.
0: Kesinlikle.
1: Belki yazarak öğrenebiliyoruz bazı şeyleri. Ama ticaret de kırtasiye sektörünü o fiziki alanlar açısından biraz değiştirdi gibi de görünüyor.
0: Şöyle aslında bakıldığı zaman kitapla kırtasiye aynı yerdeymiş gözükse de kitapla kırtasiye birbirinden aslında mağazacılıkla birbiriyle örtüşüyor. Hı-hı. Ama kanallar olarak, yönetim olarak aslında birbiriyle farklı. Biraz kırtasiye ile kitabı e-ticarette ayırıyor olmak lazım. Bugün kitap evlerimiz normal mağazacılıkta kafeterya ve yeni nesil kırtasiye ile büyürken e-ticarette de hatırı sayılır bir yeri var. Ama kırtasiye malzemelerinin e-ticaretteki oranı bu sanıldığı kadar yüksek bir oran değil. Çünkü kargo ücretlerine baktığımız zaman kırtasiye materyalleri kargo ücretini karşılayabilir tarafta değil. Yani gönderici tarafından karlı bir taraf olmadığı için kırtasiye malzemesi e-ticaret tarafında hak ettiği yeri görmedi. Bu da bizim mağazacımız için, kırtasiye esnafımız için büyük bir fırsat.
1: Evet. Peki yerli üretim açısından baktığınızda Türkiye kırtasiye ürünlerinde daha fazla katma değer üretemez mi?
0: Biz aslında Sema Hanım, kırtasiye sektörü olarak çok iyi bir yerdeyiz. Dünyada uzak doğudan sonra kırtasiye çeşitliliğinin en fazla olduğu ülke Türkiye, ülkemiz. En fazla kırtasiye ürünün üretildiği ülke de Türkiye. İthalat ve ihracat tarafıyla ilgili kendimize getirebilirliğe bakarsak biz kağıt koleksiyonlarında, tükenmez kalemlerde, kuru boyalarda, kurşun kalemlerde kendimize getirebilirliğimiz var, ihracat ve ihracatımız var. Çeşitlilikte dediğim gibi dünyada ikinci sıradayız. Kendimize yetemediğimiz, modellediğimiz ürünlerimiz var bizlerim. Yani bazı yan sanayi tarafıyla ilgili kendimize yetebildiğimizde eksiklikler var. %60'a 40 oranımız var.
1: Evet.
0: %60 bizim ithalat, %40 üretimle karşıladığımız bir sektörüz. Ama ürün gruplarına göre tamamen bu yer değiştirebiliyor. Örnek veriyorum, defter koleksiyonlarında, defterlerde %90'a ulaşabiliyorsak bugün diğer tarafta koleksiyon kalemlerde belki %60.
1: Evet.
0: Ama koleksiyon kalemlerde de Türkiye'de üretebilir durumumuz var.
1: Evet.
0: Yani biz kırtasiye sektörü olarak yani bölgemizdeki yaşanan jeopolitik bu savaş vesaire bu konular olmazsa işte bazı konular tamamen çözülürse bizim oranımız daha çok artar. Çünkü ihracatımız arttıkça yetebilirliğimiz de artacak.
1: Evet.
0: O da tamamen bizim şu anda yaklaşık hem Türkiye Cumhuriyetler, hem Orta Doğu, hem Avrupa, hem uzak bölgeye ihracatta güçlü bir durumdayız. Çünkü kırtasiye sektörü Çin'den sonraki en büyük kırtasiye fuarlarını yapan da bir ülkedir.
1: Süremiz bitti. Teşekkürler.
0: Sema Hanım, teşekkür ediyoruz. Çok
1: gerçekten çok keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkürler. İyi ki geldiniz.
0: Çok sağ olun. Ben tüm öğrencilerimize de iyi bir sezon diliyorum.
1: Evet, biz de. Devam edeceğiz efendim. Birazdan kıymetli bir konuğum daha olacak stüdyomda.

0: doğru fikir, doğru teknoloji, doğru insan ve doğru iş modeli olmadan sürdürülebilir bir büyüme mümkün değil. İşte şimdi bütün bu konuşmanın merkezine, yani fikre ve insana geliyoruz. Çünkü bir sektörün değişmesi için önce insanların değişime açık olması gerekiyor. Bir fikrin büyümesi için de mentorluk gerekiyor. Bir girişimin geleceğe taşınması için teknoloji kadar vizyon, deneyim ve doğru bağlantılar da gerekiyor. Girişim ve Mentor Ligi kurucusu Ufuk Batum stüdyomda konuğum. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Bugün daha çok insan kendim işimi kurmak istiyorum diyor. Ama girişimci olmak istemekle girişimci olmak arasında farklar olmalı. Değil mi Ufuk Bey?
1: Evet, bazı farklar var tabii.
0: Neler onlar?
1: Şimdi bir kere girişimcilik tabii bir vizyon işi, siz onu söylediniz. Yenilikçi fikirler yakalamak gerekiyor. Ama burada tabii biz şöyle bir yanılgıya düşebiliyor girişimci adayları. Harika bir fikir, işin çoğunu yaptım. Aslında öyle değil. Fikir çok kıymetli olmakla beraber işin belki %3'ü 4'ü mertebesinde. Çünkü girişimcilik bir ekip işi. Ve kendi koyacağın kaynaklardan daha ziyade ekosistemin içerisindeki, bu bir tecrübe olabilir, akıl olabilir, para olabilir, başkalarının yetkinliği olabilir, bütün bu işi doğru bir şekilde modelleme işine biz girişimcilik diyoruz. Ve de sadece bir planlama, kağıt üzerinde yazma, çizme, planlama değil, işin sahada icrasıdır girişimcilik.
0: Peki yapay zeka o girişimcilik meselesini tabii biraz her şeyi dönüştürdüğü gibi onu da dönüştürdü, öyle değil mi? Önümüzdeki dönemde mesela bu işler, bu meslek kolları ortadan kalkacak diye bir endişe de var yapay zekanın hayatımıza girişiyle birlikte. Siz katılıyor musunuz buna, veya şöyle sorayım, hangi meslekler, işler ortadan kalkabilir? Hangi iş alanları doğabilir?
1: Bizim özellikle teknolojik girişimcilikte böyle melek yatırımcılar var. Girişim sermayesi, risk sermayesi fonları var. Onlarla konuşuyordum geçenlerde. Mesela birisi dedi ki, çok da yatırım yapmış birisi. Yani 50-60 tane startup'a yatırım yaptı. Bundan sonraki, şimdi hasat yapıyorum dedi. Bakalım hangisi kazandırıyor, hangisi kazandırmıyor. Kapatacaklar, kaybedecekler, kazanacaklar var grupta. Ama dedi bundan sonra yapay zekanın ikame edemeyeceği işlere yatırım yapacak.
0: Tabii.
1: Çünkü evet, o biraz daha rekabetin önünü açtı. Evet. Yapay zeka araçlarını iyi kullananlar, algoritmaları anlayanlar, iyi kullananlar pekala benzer işler getirebilir. Yani tabii ama kurumsal hayattaki yapay zeka uygulamaları bugün zarar gibi gözüküyor. Bütün büyük şirketler yapay zeka yatırım yapıyor ama karşılığını henüz alamadı. Önümüzdeki yakın dönemde de alacak gibi durmuyor. Ama öte yandan da hayatımıza yapay zeka güçlü bir şekilde girdi. Girişimcilik ekosisteminde bazı şeyleri dönüştürüyor.
0: Çok iyi fikirlerle gelen ama onu hayata geçiremeyenlerle de karşılaşıyorsunuzdur mutlaka diye düşünüyorum. Bir fikri başarılı bir işe dönüştüren asıl kırılma noktası neresi Ufuk Bey?
1: Bazen mucitler geliyor.
0: Evet.
1: Hiç yapılmayacağı yaptığını ve dünyada ilk olduğunu, dünyanın akışını değiştireceğini. Şimdi o heyecanı tabii kırmak istemiyoruz. Heyecan güzel bir şey. İhtiyar, tutku, ihtiyaç bizim alanımızda. Fakat ayaklarında biraz yere basması da lazım. İşte dediğim gibi onlar onu bulduğu için ya da o fikri düşündüğü için, hatta hiç kimseye sormadan, pazara, müşteriye, kullanıcıya danışmadan, sormadan, istişare etmeden ürün geliştirmeye girdiyse biz burada büyük tehlike görüyoruz. Yani o kendi koyduğu veya ekosistemin kaynaklarını alıp kullandığı o alanda verimsizlikler, başarısızlıklar. Yani biz ölüm vadisi dediğimiz, bizim bir eğrimiz var girişimcilikte. Oraya düşme sıklıkla yapılan hatalardan ben size şimdi 10-15 tane sayabilirim. Ama bir tanesi, iki tanesi hemen sizin söylediğiniz gibi fikrine çok aşık olmak. Kapanıp sırf onu yaşamak ama hiç kimseyle iletişim kurmamak. O açıdan ekip kurmak, mentorlarla çalışmak, danışan, yani kullanacak müşterilere gidip işin başında, iş yaptıktan sonra, ürün geliştirdikten, kaynakları tükettikten sonra değil. Daha T0 anında, ya böyle bir şey düşünüyorum, ne dersin? Çünkü biz mesela böyle 20 tane girişimi arka arkaya dinlediğimiz, onlara demo day diyoruz. Orada geliyor bir tanesi, diyor ki hiç kimse yapamadı. Ya ben bir hafta önce benzer bir iş dinlemiştim. Çünkü biz de hem mentor hem de melek yatırımcı olarak o kadar çok yerde, o kadar çok fikir, girişim dinliyoruz ki çok iyi analiz yapman lazım ve dıştan içe bakman lazım. İçten dışa değil.
0: Dıştan içe bakmak
1: evet,
0: lazım.
1: Evet, ya dış neresi? Rakipler var, müşteriler var, kullanıcılar var, yatırımcılar var, mentorlar var. Onların dünyasından ben böyle bir şey yapıyorum. Ne dersiniz? En başta söylemek lazım.
0: Peki, girişimcilik ekosisteminde şöyle de bir sorun var, ölçeklendirme. Öyle değil mi? Neler söylemek istersiniz bu konuyla ilgili? Evet. Sizce neden böyle bir sorun var?
1: Şimdi işler var, girişimci

0: ekosisteminde daha butik yürüyecek. Bunda da bir beis yok. Bunlar kötü işler değil. Ama bunlar yatırımcının ilgisini çekmez. Çünkü butik olduklarından dolayı ölçeklenebilir işler değil. Yani fıtratı gereği, iş modeli gereği ölçeklenebilir değil. Bunlar kenarda. Yatırım alabilecek ölçeklenebilir işlerde de şöyle sıkıntı var. Sizin sorduğunuz daha da buraya oturuyor. Orada da peki emeklerini koydun, biraz para koydun, yaktın, pazarlama bütçesi biraz büyüdü. Sonraki büyümeyi nasıl finanse edeceksin? Girişim sermayesi. Sonraki büyümeyi, yani böyle milyar dolar değerine ulaşan unicornlar dünyada, Türkiye'de bunlar 5-6 tur yatırım alıyorlar. İşte o yatırım imkanları eğer o pazarda, o ekosistemde biraz sınırlıysa, yani şirketin exit etme modeli ufukta gözükmüyorsa, o zaman o yatırımlar olmuyor. Yani bir yere kadar büyüyüp orada kalabiliyor. Oysa her ay %20 büyümesi gereken bir iş bu. Ya da işte her yıl x4 büyümesi gereken bir iş. Onu yavaşlattığın an Hindistan'dan, Çin'den, Amerika'dan, Fransa'dan başka bir şirket o pazarı toplayıp senin önüne geçebiliyor.
1: Şimdi girişimcinin yatırımcıya ulaşması kadar doğru mentöre ulaşması da çok kıymetli bir şey. Kötü mentor olur mu?
0: Şöyle, iyi mentor da olmaz. Tersten size söyleyeyim. Yani
1: olur.
0: İyi dediğimiz mentorlar sadece deneyimli mentor olur. Daha az deneyimli mentor olur. İyisi kötüsü olmuyor. Çünkü herkes kendi tecrübesi açısından, birikimi açısından bir hikaye dinliyor. Siz girişimcisiniz, ekibinizle beraber bir yere geldiniz. Bir yıldır bir şey yapıyorsunuz, onun hikayesi var. Hikayeleştirerek anlatıyorsunuz. Bir de gitmek istediğiniz bir yer var. 2 yılda ben buraya gideceğim, 3 yılda buraya gideceğim. Şimdi bu hikayeye baktığımda benim daha önce binlerce mentorluk yaptığım şirket düşünülürse, kendi kurduğum, batırdığım, çıkarttığım şirketlerde düşünülürse, o tecrübe, bir de pazar koşulları, yeni teknolojiler ne diyor, pazar ne tarafa gidiyor, mega trendleri biliyorsam, akıllı sorularla size daha tecrübe odaklı bir mentorluk sağlayabilirim. Evet. Ama yok, eğer o tecrübe birikim yoksa, o zaman daha yüzeysel kalabilir. Hatta bazen mentorluk, belki ona kötü mentorluk denebilir, aslansın, kahve sohbeti oluyor, yaparsın. Ama neye dayalı? Yani boşa gaz vermek de iyi bir şey değil. Gerçekçi,
1: kötü,
0: aynı olmak.
1: Kötü mentorluk o,
0: biraz
1: orası.
0: Biraz o olabiliyor. Amaç o değil ama ona gidiyor. Yani evet, gaz vermek bazen hayırları, evetleri. Bak bu yol riskli. Burada şöyle engeller var. Biz daha önce bunu benzer bir başka bir girişimde yaşamıştık. O şöyle aşmıştı ya da aşamamıştı. Deneyimi önüne açmak lazım.
1: Peki gençler de çok hızlı sonuç almak istiyorlar. Öyle değil mi? Orada da...
0: Tabii.
1: Biraz sabır da gerekiyor. Sizin de aslında özet olarak söylediğiniz gibi. Başarısızlıkla karşılaşan genç bir girişimciye siz bu ekrandan bugün ne söylemek istersiniz?
0: Yani bizim işimizin fıtratı biraz devinim, hız. Bu doğru. Ama hız alelacele bir şey yapmayı gerektirmiyor. Daha akıllı düşünmeyi, pivotlamayı, küçük şeyler denemeyi, küçük şeyler deneyip hataları görmeyi, hatalardan hızlı dönmeyi, maliyetler büyük değilken. Küçük hatalar yapma sanatı. Girişimcilik. Onu doğru yapar.
1: Çok güzel ismi.
0: Ve hızlı hızlı çevirebilirsen, pivotlarsan aslında piyasanın, müşterinin, kullanıcının ne istediğini çok daha hızlı bulabilirsin. O açıdan evet, büyük hedefler koysunlar vizyoner, ama unutmasınlar ki böyle bir çırpıda o büyük şey olmuyor. Onun küçük dilimleri lazım. 3 haftada ne yapacaksın? Bana 3 ayda ne yapacağını söyle, 6 ayı söyle. Sonra 1-2 senaryoda öyle olursa ne yaparsın? O ABC senaryolarını çalış ve diretme. Evet. Yani pazarla, müşteriyle, kullanıcıyla, ekosistemin diğer aktörleriyle kavga ederek fazla bir yere gidemezsin.
1: Eğitimle o girişimciliği de bir bağ kurarak birleştirmek lazım. Çocukların girişimcilik eğitimi kaç yaşında başlamalı?
0: Biz onu, belki de ben aynı zamanda bir üniversite hocası olarak da ilk girişimcilik eğitimlerini üniversitede verenlerdenim. Fakat çok uzun yıllar verdikten sonra anladım ki üniversite geç. Şimdi liseler, ortaokullar meraklı. Özellikle de Teknofest bunu,
1: evet,
0: bizim yapmaya çalıştığımızı çok daha satıhta, geniş yapmayı başardılar. aslında ne kadar

0: biraz işte 15, 16, 17 yaş grubunda gördüm ki daha girişimci bakış açıları var. Demek ki bu hikayelerle, öykülerle, anlatılarla, akıllı atölye çalışmalarıyla anaokullara falan götürülebilir.
1: Bugün size bir girişimci geldi. İlk 5 dakikada hangi soruların cevabını ararsınız? Çok kısa alacağım. Süre bitti.
0: Evet. Ekibi var mı? İletişimci mi? Onu gözlemlerim. Ve söylediğimiz bazı ona ters gelecek şeyleri esneyebiliyor mu? Bunlar benim için kıymetli bakış açıları. Eğer kapalıysa, ben bilirimciyse, hayır bu çok gizli, ekibe gerek yok, kimseyle paylaşamam, ben yapacağım her şeyi gibi yaklaşımlar varsa oradan fazla bir şey çıkmıyor.
1: Çok keyifli bir sohbetti. O kadar da çok konuşacak şey var ki yine gelin.
0: İnşallah.
1: Ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Değişim zamanının sonuna geldik efendim. Değişimi fark etmek çok kıymetli. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Altera Yatırım sundu.
1: Tatili mutlu geçeni sesinden tanırım. Dinlediğim isteklere cevap verebiliyor olmak hep iyi hissettirir. O yüzden güne mutlu başlarım.
2: Tam 35 yıldır ETS önce misafirlerini dinliyor.
1: ETS turu iyi günler.
3: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
4: Hepsi burada premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
5: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
7: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
8: 50 bin düş.
7: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
9: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
10: Arabam.com'a değerinde drink sat.
11: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır.
12: Kazancım net, sigortam net.
13: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye girin.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Vakıf Faktoring olarak sermaye yapımız, uzman kadromuz ve müşteri odaklı çalışma prensibimizle ülkemizin toplam ticaret hacminin gelişmesine katkı sağlayarak müşterilerimize hızlı ve etkin çözümler sunuyoruz.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modelinde teslimat ne demektir?
3: Katılımcının sistemden finansman kullanarak ev veya araç satın alma hakkını elde etmesidir.
1: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sundu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Getiri eğrisi. Getiri eğrisi, belirli bir zaman diliminde bir yatırım aracının çeşitli vadeleriyle bu vadelerdeki getirileri arasındaki ilişkinin grafiksel ifadesidir. Bu grafikte dikey eksende getiri, yatay eksende vadeler yer alır. Getiri eğrisi duruma göre pozitif eğimli, negatif, düz şekiller alabilir.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.

0: yerde 2 kat, tam %10 tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tombank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tombank,
1: kartıma gel. Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle.
2: Otobit'te. Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22

0: Fatma Yıldırım, saatler 13'ü gösteriyor. Hem küresel piyasalardaki fiyatlamaları hem de içerideki son başlıkları ve piyasanın son gündem maddelerini konuşacağız. Ama önce gününe çıkan haber özetleri.
1: Ticaret Bakanlığı Ocak-Ağustos döneminde 25 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini, 56 ilin ise ihracatını artırdığını açıkladı. Ağustos ayında en fazla ihracat yapan il 5 milyar 503 milyon dolarla İstanbul olurken İstanbul'u Kocaeli ve İzmir takip etti. Türkiye imalat sektörünün ihracat pazarlarında talep koşulları Ağustos'ta güçlendi. İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat Pazarları İklim Endeksi Temmuz'daki 52,2 seviyesinden 52,7'ye yükseldi. Böylece endeks ard arda 4. ay yükselirken ihracat pazarlarındaki toparlanma Mayıs 2024'ten bu yana en güçlü seviyeye ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Ağustos ayında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi külçe altın sağladı. Altın yıllık değerlendirmede de en fazla kazandıran yatırım aracı olurken 6 aylık dönemde ise en çok kaybettiren araç olarak dikkat çekti. Külçe altın Ağustos'ta yurt içi üretici fiyatları ile indirgendiğinde %7,17, tüketici fiyatları ile indirgendiğinde ise %7,93 oranında reel getiri sağladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden çatışmanın petrol piyasasına etkisine dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Trump, İran'la savaşın sona ermesi halinde petrol ve benzin fiyatlarının sert düşeceğini söyledi. Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nde galon başına fiyatın önce 3 dolara ardından 2 doların altına gerileyeceğini öne sürdü. Küresel petrol piyasasında Orta Doğu kaynaklı arz ve taşımacılık endişeleri sürerken Goldman Sachs'tan petrol fiyatlarına ilişkin yeni bir tahmin geldi. Yatırım Bankası Aralık 2026 ve 2027 için petrol fiyat tahminlerini varil başına 5 dolar artırdı.
0: Evet, piyasa fiyatlamalarıyla devam ediyoruz. Bakalım küresel hisse senedi endeksleri nasıl bir tablo var? Haftanın ikinci işlem günündeyiz. ABD piyasaları dün işleme kapalıydı. Bugün yeniden spot piyasa açılışını bekliyoruz. Endeks kontratlarına baktığımızda bir ayrışma söz konusu. Nasdaq yeşil tarafta ayrışırken S&P 500 ve Dow Jones'a da eksi açılışlar işaret ediliyor diyelim. Avrupa'ya döndüğümüzde yine negatif renkler burada hakim. Özellikle bu hafta ECB'nin faiz kararı Avrupa borsaları öncesinde temkinli bir duruşa da işaret ediyor. Asya borsalarında da karışık bir yön var. Güney Kore ve Hindistan negatif ayrılışken Şangay ve Japonya'da da yine artık kapanışlarda gün özelinde takip edilmişti diyelim. Buradan bakalım enerji emtia tarafına. Enerji fiyatlarında hala fiyatlamalar Hürmüz riski ölçüsünde fiyatlanıyor. Ham petrolde 93 dolar son fiyatlama. Brent petrolde 98 dolarları takip ediyoruz. İki ham petrol tipinde de yükselişler yine devam ediyor. Gelen bölgeden olumlu haber başlıklarına rağmen İran ve Umman arasında diyelim. Buradan bakalım kıymetli metaller tarafına. Altın fiyatları yeniden 4400 dolar altına kadar bir sarkma gösterdi. Sınırlı bir geri çekilme var. Gümüşte de benzer bir tabloyla 66 doları takip ediyoruz. Burada tabii ki Fed'i beklerken piyasalar, bir yandan da güçlü istihdam verileri fiyatlanmıştı. Yine küresel tarafta tahvil faizlerinin yüksek oluşu da kıymetli metaller tarafından fiyatlanmaya devam ediyor diyelim. Bakalım içeri tarafa. Borsa İstanbul 14.000 puan üzerinde kalmaya devam ediyor. Son fiyatlama itibariyle 14.100 puanı görüyoruz. 0,34'lük bir geri çekilmesi var. Burada tabii ki 10 Eylül faiz toplantısına gözler çevrildi. Yine birçok başlık var fiyatlanan. Birazdan zaten detaylarını konuklarla konuşacağız diyelim. Ve bir de bakalım Borsa İstanbul içerisinden sektör endekslerine. Bankacılıkta bir yükseliş eğilimi var. %1'e yakın primlenme var. Gün içinde %1 üzeri artışları görmüştü. Sanayi tarafında yine turizm, gayrimenkul de başta olmak üzere bu tablo itibariyle pozitif ayrışmalar söz konusu. Spor ve teknolojide de yine negatif tarafta bir satıcılı seyri takip ediyoruz. Bir de ikinci tabloya bakalım. Sigorta, inşaat, bilişimde negatif ayrışken kimya, madencilik ve gıdada da pozitif alıcılı seyirlerde gün özelinde takip ediyoruz diyelim. Bir de bakalım Borsa İstanbul içerisinde en çok yükselen ilk 5 hisseye MİA Teknoloji tavan fiyatlamayla ilk sırada yer alıyor. Hemen arkasından Balsu Gıda geliyor. Sasa Polyester, Altınay Savunma ve Petkim'de BIST 100 içerisinde en çok artanlar listesinde yerini alıyor. Bir de tam tersi endeks içerisinde en çok düşenlere bakalım. Odin Teknoloji, Katılım Evim, Pasifik Euroja tavan fiyatlamayla en çok düşenler arasında. arasında yer alırken Batı Söke ve Girişim Elektrik de yine en çok düşenlerin arasında ilk 5'te yerini bulduğunu takip ettiğimizi belirtelim. Birçok tabii konuşacak başlığımız var ama öncesinde dün takip ettik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısında yaptığı açıklamada yıl sonu bitmesi planlanan Yarısı Bizden projesi kapsamında 31 Aralık 2020'ye kadar 2027'ye kadar uzatıldığını açıkladı. Şimdi detayları konuşmaya gideceğiz. TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya bizlerle birlikte olacak. Makbule Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Şimdi dün kabine toplantısını takip ettik. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaları özellikle öncelikliydi. Burada tabii ki yine Yarısı Bizden kampanya projesinin uzatılmasını takip ettik. Nasıl değerlendirirsiniz bu süreci?

0: vatandaşlar arası açısından nasıl süreç işleyecek? Bir de başvuru şartlarında bir değişiklik gördünüz mü?
1: Tabii hani kentsel dönüşümün çok temel bir konu başlığı var aslında. O da depreme hazırlık ve dirençli kent yaratmak. Bu anlamda da İstanbul çok ön plana çıkıyor. Yarısı Bizden kampanyası şu anda sadece İstanbul için geçerli olan bir kampanyaydı. İkinci aslında yılına uzatıldı. 31-12-2026'ya uzamıştı. Şimdi 31-12-2027'ye uzadı. Ben oldukça faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü kentsel dönüşümle ilgili işte 6 sayılı kanun 2012 yılında çıktığında genelde kentsel dönüşümün rant ya da arsa değeri daha yüksek olan işte merkezi semtlerde olduğunu görüyorduk. İşte Kadıköy, Beşiktaş buna hep örnek verilen yerlerde. Yarısı Bizden kampanyasıyla birlikte piyasada şöyle bir değişiklik oldu. Artık görece arsa değerinin daha düşük olduğu yerlerde de bu teşvik insanların kentsel dönüşüme evlerini vermesine destek oluyor. İşte artık bütün neredeyse ilçelerde görüyoruz İstanbul'daki işte Silivri'de de görüyoruz, Avcılar'da da görüyoruz, Güngören, Esenler gibi bölgelerde de görüyoruz ki hani Güngören, Esenler tarafında hani kentsel dönüşümü biz oldukça uzun yıllardır konuşmamıştık. Dolayısıyla bu Yarısı Bizden kampanyasını ben çok anlamlı buluyorum. Hani şu ana kadar yaklaşık 110 bin adet konut bu kampanya kapsamında teslim edilmiş. 435 bininin de inşaatı devam ediyor. Demek ki 2 yıllık süreçte toplam 500 bin adetlik bir konutun dönüşümünden bahsediyoruz. Oldukça önemli bir rakam diye düşünüyorum. Başvuru koşullarında herhangi bir değişiklik yok, onu da söyleyebilirim. Aynı kampanyam aynı şekilde devam ediyor. Öncelikli olarak binanıza ilişkin bir risk rapor almanız gerekiyor. Yani riskli bina statüsüne uygun olduğuna dair bir rapor almanız gerekiyor. Sonraki işte riskli yapı şerhiyle başlayan müteahhit anlaşmasıyla devam eden bir süreç var. Burada tabii müteahhitin de bu kaynaktan, teşvikten yararlanması, müteahhitin de bu tarz kentsel dönüşüm işlerine girmesi için ayrıca bir motivasyon kaynağı oluyor diyebilirim.
0: Peki bir yandan bugüne kadar bağımsız bölüm dönüştürülmeye baktık. 108.881 adetlik bir dönüştürme var. Bir yıllık bu uzatımla beraber ne kadarlık bir hedef daha görürüz sizce?
1: Ben şöyle bir hesap yaptım. Şimdi 2 yılda 500 bin adet toplamda dönüşülecekse yıllık bazda 250 bin lira demek ki piyasanın ihtiyacı. Bir de uzun dönem İstanbul'da hani hep konuşulan depreme karşı dirençli hale getirmek anlamında konuşulan işte acil olarak dönüştürülmesi gereken bir 600 bin adet bağımsız bölüm olduğu konuşulurdu yıllarca. Bunun genişletilmiş halinde de yaklaşık 1 milyon 200 1,5 milyon bağımlı konutun dönüştürülmesi söz konusu. Dolayısıyla bu da aslında acil dönüştürülmesi gereken stok için önemli bir miktar şu ana kadar 500 binin olmuş olması. Demek ki bir yıl daha uzatılırsa ortalama 250 bin bağımsız bölümün daha dönüşmesini beklerim ben açıkçası.
0: Evet, şimdi İstanbul için bahsettik. Riskli yapı stoku düşünüldüğünde aslında ihtiyaç da çok daha fazla büyük olduğunu görüyoruz bu noktada. Dolayısıyla bu sürecin uzamasıyla beraber aslında bu hedeflerin de yakalanabilmesi için, yani yakalayabilmek için yeni bir destek veya model görür müyüz sizce önümüzdeki dönemde?
1: Şöyle hani Yarısı Bizden tabii kentsel dönüşüm için oldukça anlamlı bir tutar aslında baktığınızda. Yani inşaat maliyetinizin %50'sini aslında devlet size bir şekilde teşvik olarak veriyor. Hatta bir kısmı hibe geri ödemesi 875 bin TL'sinde 2 yıl sonra geri ödemeye başlıyorsunuz gibi. Çok anlamlı bir model. Son açıklanan o orta vadeli programda da gördük. Hani dar gelirli ve orta gelirliyi desteklemek adına sosyal konut projelerine de ağırlık verileceği artık orta vadeli plan programda yazıyor. Son iki dönemdir aslında 2023 6 Şubat depremleri maalesef ki bunun için bir önemli bir faktör oldu. 6 Şubat'tan sonraki her OVP'de biz şeyi görmeye başlamıştık. Kentlerin dirençli hale gelmesi için yapılacakları görmeye başlamıştık. Hani bu yine aynı şekilde yeni OVP'de de devam ediyor. Yeni bir modelden ziyade sosyal kiralık konut uygulaması aslında yeni bir model olarak hayatımıza girecek. 14 Eylül itibariyle başvuruların alınacağını öğrendik. Başvuru koşulları şu anda net olmasa da artık 14 Eylül'e kadar var. Başvuru koşulları da netleşecek. 15 bin adet konutluk bir kiralık sosyal konuttan bahsediyoruz. Görece İstanbul ölçeği için her ne kadar düşük gibi gözükse de bence önemli bir örnek olay çalışması olacak. Onun da orta vadeli programla birleştirince zaten kopyalanarak çoğaltılacağını anlıyorum ben. Dolayısıyla ikinci model belki bu kiralık sosyal

0: kanıtlar olabilir Fatma Hanım.
1: Evet, bir de tabii vatandaşların en çok zorlandığı noktalardan bir tanesi müteahhit bulmak. Bir diğer başlıkta yine bina sakinlerinin aslında ortak bir yerde anlaşması. Burada da ayrışmalar görüyoruz. Peki burada yeni bir kolaylık sizce görürüz ya da vatandaşların bu noktada bir ağız birliği olması için nasıl bir teşvik gerekebilir?
0: Aslında bir yarısı bizden kampanyasından sonra kentsel dönüşüm faaliyetlerinin hızlandığını gördük İstanbul'da. 6 Şubat depremlerinden sonra da kat maliklerin birazcık daha uzlaşmacı olduğunu görüyoruz. Yani bizim de değerleme şirketi olarak verdiğimiz teklif sayılarında artış var. Kentsel dönüşüme yönelik danışmanlık işlerinde artış var son 3 yıldır. Ve bu 2025 yılı itibariyle de hızlandı. Dolayısıyla kat malikleri tarafındaki hani uzlaşı modelinin başka bir çaresi yok. Yani yasal düzenlemeyle işte 6306 sayılı kanunun uygulama yönetmeninde yapılan değişiklikle artık 2/3'ten %50 artı 1'e çıktı, indi oran. Dolayısıyla yani yarıdan bir fazlasının mutabık kalması kentsel dönüşüm süreçlerinin hızlanmasına neden oldu. Aslında süreçte tıkanan noktalar geçen yıl itibariyle yönetmelikte yapılan değişikliklerle oldukça sübvanse edildi diyebilirim. Müteahhit tarafında da hani müteahhit bulmak evet doğru, geçmiş işlerine mutlaka bakılması gerekiyor. Bitirdiği projeler, bitirdiği teslimlerle yaptığı teknik şartnameler, sözünü yerine getirme, güven ilişkisi biliyorsunuz bu işlerde çok çok önemli. Burada da ben de bir pazar oluştuğunu görüyorum. Artık bölgesel olarak semt semt oranın kentsel dönüşüm projelerinde uzmanlaşan firmalar oluşmaya başladı son 2 yılda. Dolayısıyla burada da tabii ki bu teşvik miktarının işte toplam 1.750.000 liralık teşvik miktarının müteahhitin de o tarafa uzmanlaşması anlamında bir motivasyon kaynağı olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, bir yandan da İstanbul'da 14 Eylül'de başlayacak olan bir kampanya daha var. 15 bin kiralık sosyal konut modeli. Burada da TOKİ tarafını takip etmiştik. Yine sosyal konut yatırımlarında %150 arttırılması da öngörülüyor. Yine OVP'de de dar gelirlere bir öncelik gördük. Bu taraf için ne dersiniz? Buradaki süreç nasıl işler?
0: Türkiye için yeni bir model olacak. Daha önce uygulaması olmadığı için ben de çok merak ediyorum. 15 bin konutun nerelerde, hangi bölgelerde nasıl seçileceği de önemli bir başlık. Başvuru koşulları da önemli ikinci bir başlık. 15 bin adetlik konutla başlasa da onun zaman içinde artık uygulamalarıyla beraber tecrübe kazanılacak ve o tecrübeyle beraber kopyalanarak çoğaltılabilir. En azından nasıl bir yol haritası olacağını bu 15 bin konutta görüyor olacağız. Tabii İstanbul gibi büyük metropollerde kira bir ailenin en büyük problemi, hani barınma anlamında, dar gelirliği desteklemek anlamında çok önemli olduğunu düşünüyorum. Dünyada bunun birçok ülkede uygulaması var, özellikle Hollanda, Almanya gibi ülkelerde. Bunun bir başlangıç olacağını ve bunun da çoğalarak devamının geleceğini düşünüyorum. Çünkü sadece İstanbul'da sınırlamak da belki orta vadede çok daha geniş bölgelere gidebilir. Hani Ankara'da da İzmir'de de artık kiralar gerçekten de hane halklarını zorlayıcı kademelere geldi. Bu birazcık kira piyasasında özellikle dar gelirli kesimin desteklenmesi anlamında olumlu olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, şimdi bu kiralık sosyal konut modeliyle size bahsettiniz. Kira piyasasına nasıl yansır diye biraz daha orayı açalım istiyorum. Yani burada fiyatlarda önümüzdeki dönemde bu projelerin yaygınlaşması ve başlamasıyla beraber yeniden böyle bir fiyatlarda düşüş mü görürüz, yoksa nasıl etkilenir kira piyasası?
0: Şu anda başlangıç adeti 15 bin olduğu için bu 15 bin konut direkt İstanbul kira piyasasını tabii kısa vadede etkilemeyecektir. Bölgesel dağılımlar önemli olacaktır bundan sonraki süreçte. Hangi bölgelerde ne kadar adet kiralık sosyal konut olacağı önemli olacaktır. Uzun vadede bu 15 bin adetlik stok arttırılırsa ve bölgesel bir yoğunlaşma olursa elbette ki oranın kira piyasasını geriye gelmesine neden olabilir. Ama İstanbul çok büyük bir metropol. Çok fazla ilçesi var. Çok fazla semti var. Dolayısıyla o yoğunlaşma hani daha çeperlerde olabilir. Hani boş arazi arsaları düşündüğünde. Dolayısıyla o taraflar yeni yerleşim alanlarında bir kiralanacak sosyal konut olur diye bekliyorum. Dolayısıyla hani kısa vadeli kira piyasasına direkt indirici bir etkisi olmaz. Ama kiralar tarafında şunu da görüyoruz artık 2026 yılı itibarıyla. Kiralarda da bir dengelenme söz konusu. 2024 ve 2023'te kiralar oldukça hızlı ve yüksek oranlarda artmıştı. İşte hem yeni kiracı endeksinde hem de mevcut TÜFE'ye katkısı olan mevcut kira endeksinde bunu net olarak görüyorduk. Bu yıl itibaren Nisan 2026'dan itibaren yeni kiracı fiyat endeksi enflasyon altında kalmaya başladı. Demek ki orada artık enflasyon o kadar artmıyor kiralar. Nisan'dan beri bu trend değişmedi. Mevcut kiralarda da artık %40'lar seviyesine geldik. Orada da işte enflasyonla arasındaki puan farkı giderek azalıyor. Dolayısıyla kiralar zaten dengeleniyordu. Sosyal konut sayısı arttıkça, hani 15 binin sayısı çoğaldıkça bölgesel olarak farklar yaratabilir diye düşünüyorum.
1: Evet Makbule Hanım, çok teşekkür ediyoruz yayına değerli katkılarınız ve değerlendirmeleriniz için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkür ediyoruz. İyi günler dileyelim. TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Mayar'la Yarısı Bizden kampanyasını ve TOKİ Sosyal Konut Projesi'ni değerlendirdik. Kısa bir reklam arası ardından yeniden buradayız.

0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü reklamlardan sonra devam edecek.
1: Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.
0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü devam ediyor.

0: piyasaları konuşmaya devam ediyoruz. Bir canlı yayın konuğumuz daha var. Van Portföy Portföy Yöneticisi Cenk Akyoldaş bizlerle birlikte. Cenk Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Şimdi birçok başlık var aslında gündemde konuşacağımız ama öncelikle bir SPK'nın fon rehberinden başlamak istiyorum. Çünkü beraberinde Borsa İstanbul'da sert satışlar görmüştük. Hisse bazı ayrışmalar vardı. Hatta üst üste taban fiyatlamalar vardı. Şimdi amaç zaten fonlardaki yoğunlaşma riskinin azaltılması, yatırımcıyı korumak. Gerek küresel endeks sağlayıcılardan MSCI'dan şeffaflık ilkesi gereği aslında buradaki tedirginlikleri de azaltan bir başlıktı bu adım ama bu fiyatlamaları nasıl değerlendiriyorsunuz diye soracağım. Hocam ve bu adımla beraber uzun vadede Borsa İstanbul'a nasıl yansımalar görmeye devam ederiz?
1: Yani şu anki mevcut hikayeye bakarsak bu düzenlemeyle birlikte portföy yönetim şirketlerine ellerinde bulunan fonlar eski düzenlemeye göre alınmış pozisyonların yeni düzenlemeye uydurmaya ayarlanmaya çalışıldığını, adapte edilmeye çalıştığını takip ediyoruz. Düzenleme açısından bakarsak serbest fonlar tarafından ciddi düzenlemeler geldiğini, eski serbestlisini kaybettiğini, hatta değişken fonların da altına inen bir hisse yoğunluğu teşkil edecek şekilde geldiğini görüyoruz. İşte 5'e 20 kuralı getirildi. Öteki tarafta baktığımızda 10'a 40 kuralı kuralından bahsetmemiz mümkün. Bu taraftaki gelişme de tabii ki serbest fonlar tarafında BIST 30 hisseleri tarafına yönelik bir pozitif ayrımcılık yapıldığını gördük. Bu da son günlerde zaten gelen bu düzenlemelerinde biraz daha BIST 30 hisselerine yönelik önümüzdeki dönemde bir talep oluşturmasını beklemek gerekir. Zaten mevcut hikayede de biliyorsun eğer bu düzenlemeler MSCI'nin istekleri doğrultusunda, yabancı yatırımcıların istekleri doğrultusunda gerçekleşiyorsa bununla paralelinde onların daha çok konsantre olduğu

0: mensupları BIST 30 hisseleri tarafına olması da şaşırtıcı değildi. Mevcut senaryoda baktığımızda tabii ki uzun zamandır bazı tarafında yaşanan sert yükseliş hareketleri, belli kontrol mekanizmasını oluşturulan hisseler tarafından yaşanan yükselişler, acaba işte ileride bir sıkıntı yaratabilir mi, sistematik risk oluşturabilir mi endişelerini gündeme getirmişti. Bu düzenlemelerle beraber bu konsantrasyonların aşağı yönlü revize edildiğini görüyoruz. Edilmeye çalışıldığını görüyoruz. Tabii bundan sonraki süreçte işte bazı fonlardan çok ciddi para çıkışları olduğunu da takip ettik. Yine aynı zamanda para piyasası fonlarına da bir stopaj düzenlemesinin geldiğini görüyoruz. Mevcut senaryoda önümüzdeki dönemde bu yıl sonuna kadar ayarlamalar yapılması gerekiyor. Yılbaşına kadar volatilitenin ise bazı devam edeceğini beklemek lazım. Endeks düzenlemelerinde bir değişikliğe gidilmesi ve bunun paralelinde de endekse dahil olan şirketlerle ilgili seyri de takip etmek gerekecek. Bu biliyoruz. Bunların hepsi bir araya geldikten sonra
1: evet Cenk Bey, piyasaları konuşuyorduk. Fon düzenlemelerinden bahsettik. Küçük bir teknik aksaklık var. Şimdi detaylara baktığımızda fon tarafında birçok başlık var. Çünkü düzenlemeyle beraber MSCI tarafından gelen aslında bu kriterlerden biraz daha sağlandığını, piyasalardaki tedirginliğin azaldığını gördük ama hisse bazlı ayrışmalar bu noktada önemli olduğu da aslında karşımıza çıktı. Buna rağmen Borsa İstanbul hala 14.000 üzerinde kalmaya da devam ediyor. Pazar günü OVP'yi aldık. 10 Eylül toplantısını yine takip ediyor olacağız. Piyasalardaki son duruma da bir bakmış olun. BIST 100 endeksi 14.100 puanın hemen altında seyrediyor. Dolar TL'de 48 seviyelerini görüyoruz. Yine dolar endeksi 98 seviyelerinde. Son günlerde bir yükseliş eğilimi vardı ama yine 100 seviyesinin altında kalması da kritik başlıklardan olduğunu takip ediyoruz. Tabii ki hem dışarıda hem içeride birçok başlık var. Bir de kıymetli metallerdeki son tabloya da bakalım. Altın fiyatları yeniden 4.400 dolar üzerine kadar çıkmış. Ons başına baktığımız fiyatlamalar. Gümüş tarafında da 66 dolarları görüyoruz. Burada da yine platin, paladyumda da aslında ayrışmalar var diyelim. Tabii dışarı tarafa döndüğümüzde ABD tarafında da birçok başlık var. Cuma günü tarım dışı istihdamı takip etmiştik. Güçlü rakamlar vardı. Bu hafta Cuma günü de ABD enflasyon rakamlarını takip ediyor olacağız. Dolayısıyla enflasyon verisi öncesine destek portföy fon yöneticisi Ahmet Deniz Yağbasan gelecek rakamların piyasalara olası yansımalarını ve Fed'in de faiz kararı artırımlarının etkilerini değerlendirdi. Beklentilerin üzerinde tarım dışı istihdam verisi sonrasında enflasyonist baskılar işaret etti.
2: Evet, Ağustos ayı genel anlamıyla çok da piyasalar açısından olumlu geçen bir dönem değildi. En azından Türkiye için konuşmak gerekirse Ağustos ayında bir önceki ayın ortalamasına göre enerji fiyatlarında bir artış gördük ki aslında bütün dünyada durum böyle. Bu da tabii ki ABD ekonomisinde de net bir şekilde hissedilecektir. Biz geçtiğimiz cuma tarım dışı istihdam verisini aldık ve beklentilerin çok üzerinde gelen bir data söz konusu. Bununla beraber saatlik ücret kazançlarında da bir miktar olumlu demeyelim de enflasyon yaratıcı bir gelişme gördük. Bu da tabii ki bir miktar daha enflasyon üst göstergeleri canlandıran neticelerden bir tanesi. Açıkçası söylemek gerekirse ya beklentilerin altında kalabilecek bir enflasyon beklemiyorum veya dezenflasyona yol açabilecek bir veri data serisi beklemiyorum. Bu noktada aslında bizim için bir miktar daha odaklanmamız gereken nokta evet yani enflasyon bu geldi. Fed'in tarafındaki tutum ne olacak? Şimdi şöyle zor bir dönemden geçiyoruz. ABD tarafında Trump faizlerin indirilmesini istiyor. Belki hazine bu durumda biraz nötr ama o da faizlerin indirilmesini isteyecektir. Çünkü yüksek bir borç düzeyi sahip ve borçları refinanse etmesi gerekiyor. Aynı zamanda tabii ki yine Fed Başkanı Kevin Warsh da bir miktar daha faizleri indirmek isteyen tarafta. Peki tek faizlerin arttırılmasını isteyen kim? Tabii ki Fed üyeleri. Yani faizlerin arttırılması içerisinde bulunduğumuz dönem.
1: Evet Cenk Bey, kaldığımız yerden devam edelim. Küçük bir teknik aksaklık oldu. En son fon düzenlemelerinin Borsa İstanbul'a yansımasında kalmıştınız.
0: Borsa İstanbul tarafında bu düzenlemelerin pozitif etkisini ben önümüzdeki bu düzenleme 32'ye kadar devam edecek endeks düzenlemeleriyle ilgili gelişmeleri de yakından takip edeceğiz ama portföy ayarlamaları yapıldıktan ve yeni sisteme adapte olduktan sonra ben piyasaların

0: daha iyi bir şeffaf bir görünüme kavuşacağını ve buna da yabancı yatırımcının bir teveccüh göstereceği kanaatindeyim. Ama 31-12'ye kadar hisse bazlı volatilitenin hala devam etme olasılığı kuvvetli. Bu düzenlemelerin biz 30 hisseleri tarafından pozitif ayrımcılık yaptığında vurgulamak isterim.
1: Evet Cenk Bey, çok teşekkür ediyoruz yayına değerli katkılarınız ve değerlendirmeleriniz için.
0: Rica ederim. İyi çalışmalar diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz. İyi haftalar dileyelim. One Portföy Portföy Yöneticisi Cenk Akyoldaş'la fon düzenlemesini konuştuk. Bir canlı yayın konuğumuz daha var. Teleportföy Araştırma Grup Direktörü Yusuf Doğan bizlerle birlikte olacak. Yusuf Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz, iyi bir yayın olsun. Şimdi OVP'den başlayalım isterseniz. Pazar günü takip ettik. Enflasyonda yukarı yönlü büyümede aşağı yönlü revizyonlar görüldü. Genel hatlarıyla nasıl değerlendirirsiniz diye soracağım ve Borsa İstanbul'a yansımalarını merak ediyoruz.
2: Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Bu OVP'deki revize kesinlikle bir geri adım olarak okunmaması lazım. Çok net bir şekilde bu içinde bulunduğumuz mevcut global ekonomik konjonktürün özellikle ABD-İran savaşı ve bunun etkilediği enerji maliyetleri kapsamında bir stratejik değişiklik ve stratejik revizyon olarak okunması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü önceki OVP yani orta vadeli plan yapıldığında böyle bir gelişme yoktu. Dolayısıyla bunun savaşın neticelerinden, makro neticelerinden birisi olarak okumak lazım. Tabii şunu da söyleyelim. Buradaki revizeler önceki OVP'deki iyimserlikten ziyade bence bir miktar daha içinde bulunduğumuz mevcut konjonktürden dolayı rasyonel zemine inmiş durumda. Elbette ki bu savaş neticesinde OVP'deki revizyonlar ekonomi yönetiminin bence çok net kredibilitesini de arttırdı. Çünkü hane halkı tarafından da özellikle savaşın etkilerinin ekonomi yönetimi tarafından iyi bir şekilde aktarılması ve bunun neticesinde de beklentilerin makroekonomik taraftaki olası etkileri kapsamında revizyonların yapılması bence oldukça stratejik bir davranış oldu. Burada özellikle sanayi tarafına tabii vurgu yapmak lazım. Çünkü özellikle TÜİK tarafından gelen datalara okuduğumuzda sanayi tarafında reel bir daralma olduğunu biz zaten ekonometrik modellerimizde de ortaya çıkartmıştık. Dolayısıyla buradaki revizyonunda, büyüme revizyonunda hemen hemen yarı yarıya düşmesi çok net sıkı para politikasının soğuma etkilerinden bir tanesi. En majör sonuçlarından bir tanesi. Bunu da tabii ki en büyük nedeni yine dışsal faktörler, ABD-İran savaşı, Hürmüz Boğazı kaynaklı enerji maliyetleri. Enflasyon tarafında da yine aslında dışsal kaynaklı, dışsal nedenleri tabii ki birinci parametre olarak okumak lazım. Yani genel itibariyle değerlendirdiğimizde şunu çok net gözlemliyoruz. OVP'deki değişimin majör nedeni dışsal etkiler. ABD-İran arasındaki savaş, çünkü bütün gelişmekte olan ülkeler ve gelişmiş ülkelerde bu savaşın ve Hürmüz Boğazı'ndaki durumun etkilerini biz makro tarafta okuduk. Bunun Türkiye'ye etkisinin olmaması zaten beklenemezdi. Bir yandan Türk ekonomisinin aslında duyarlılığının yüksek olması ve bizim net enerji ithalatçısı bir ülke olmamız ve bunun enflasyonist geçişkenliğe neden olması. Dolayısıyla burada bir revizyon zaten bekliyorduk. Bu bağlamda da revizyon stratejik hamlelerle yapılarak bence ekonomi yönetiminin kredibilitesine pozitif bir yansıma olarak karşımıza çıkacak. Borsa İstanbul'a etkilerini de çok net bir şekilde şuradan okuyabiliriz. Faiz kanalı üzerinden okuyabiliriz. Çünkü özellikle orta vadeli planda orta vadeli plan kapsamında değerlendirdiğimizde bu dezenflasyon sürecinin belli bir süre alabileceği, belli bir sürece yayılarak bu stratejinin gerçekleşeceğini okumuş olduk. Bu da elbette ki faiz indirim hızında bir miktar azalma neticesinde bir beklenti oluşturdu. Bu kapsamda da tabii şunu söyleyelim. Plan daha yeni açıklandı. Borsa İstanbul'daki sektörel bazda baktığımızda volatilitenin bir miktar yüksek olduğunu gözlemliyoruz. Dolayısıyla bunun etki süresinin de bir miktar süre alabileceğini söylemek mümkün. Burada da özellikle işte Eylül Perşembe günkü Merkez Bankası kararı sonrasında asıl pozisyonlanmaların gerçekleşeceğini söyleyebiliriz. Çünkü izleyicilerimiz de hatırlayacağı üzere Perşembe günü Merkez Bankası'ndan da faiz kararını takip edeceğiz. Dolayısıyla OVP sonrası haftada Merkez Bankası kararı şu anda piyasaların, özellikle Borsa İstanbul'un fiyatlamasının iki majör parametresi haline gelecek. Piyasalar tabii ki bir miktar temkinli, çünkü Merkez Bankası'nın faizlerde bir değişiklik yapmasını biz çok beklemiyoruz. Ancak özellikle metinde nasıl bir vurgu yapılacağı, OVP bağlamındaki vurgular ve burada Merkez Bankası'nın OVP'ye bakış açısı, dezenflasyonist patika ve bunun faiz indirim sürecinin ne kadarlık bir süreci kapsayacağını mesajlarını satır aralarından takip edeceğiz. Ve bu kapsamda Borsa İstanbul'daki şu anda en büyük beklenen katalizör, fiyatlama katalizörünün Merkez Bankası'nın yapacağı açıklama metin aralarındaki satır aralarındaki açıklama olacağını söylemek mümkün. Ancak faizlerde söylediğim gibi bir değişiklik olmasını çok beklemiyoruz. Borsa İstanbul'a da baktığımızda bu fiyatlamanın ve temkinliliğin çok net bir yansıması var. Çünkü hem pozitif fiyat katkısı yapan şirketlerin içinde bulunduğu sektörler, hem de negatif taraftaki duruma baktığımızda bir piyasada temkinlilik havası, tek yönde pozisyonlanmanın, yoğunlaşmasının olmadığı bir seans izliyoruz. Bu da çok net, az önce de bahsettiğim gibi faiz kararı öncesindeki piyasa temkinliliğinin göstergelerinden bir tanesi diyebiliriz. Yine hacimlerde de aynı şekilde görece bir düşüklük var. Piyasa çok net Merkez Bankası'nın Perşembe günü kararına kanalize olmuş durumda diyebiliriz.
1: Evet, Borsa İstanbul'daki fiyatlamaların aslında genel çerçevesini çizdiniz. OVP'de uzun bir dezenflasyon sürecini takip ediyoruz. Yine önümüzde 10 Eylül toplantısı var. Bir de SPK'nın fon düzenlemesi vardı. Burada üst üste hisse bazlı ayrışmalar gördük. Hatta yine taban fiyatlama yapan hisseler de burada vardı. Yani bir satış baskısı Borsa İstanbul altında kaldı. Dolayısıyla bu başlıklar çerçevesinde sektörel olarak ne beklersiniz diye soracağım. Çünkü faiz indirim bekleyen bir bankacılık sektörü var. Bir yandan ekonomik aktiviteki yavaşlamayla sanayi tarafının zorlanmasını takip ediyoruz. Sektörel ayrışmayı nasıl değerlendirirsiniz?
2: Öncelikle şunu söyleyelim, bu fon düzenlemesiyle ilgili buradan izleyicilere şu mesajı verelim. Kurumların kendi resmi kanallarındaki açıklamalara bence çok daha fazla riayet etmeli lazım. Çünkü buradan şu eleştiri yapalım, sosyal medyada bu konuda çok fazla dezenformasyon oluyor. Bu bağlamda izleyicilerimize buradan özellikle kurumların, portföy yönetim şirketlerinin açıklamalarına ben dikkat etmeleri gerektiğini, sosyal medyadaki bu anonim hesaplardaki açıklamaları çok fazla riayet etmemeleri gerektiğini söyleyerek başlayayım. Şimdi bu fon tebliği gerçekten çok sert regülasyonlar ve majör değişimler içeriyor. Dolayısıyla bunun Borsa İstanbul'da bir fiyatlama dinamik bir mekaniklerini fonlar üzerinden etkilememesi zaten hayatın olağan akışına uygun olmayacaktı. Bu geçişte kurulda zaten belli bir süre verdi. Dolayısıyla bunun geçişin aslında bir miktar daha yumuşak olması için bu süre verildi. Şu anda da bütün portföy yönetim şirketlerinin bunu, eminim bizim portföy yönetim şirketimiz de olmak üzere, yapmaya çalıştığını takip ediyoruz. Dolayısıyla bunun üstünde bir fiyatlama etkisi olması elbette ki normal. Ancak bunun faiz
1: az bir süremiz kaldı. Az bir süremiz kaldı.
2: Tamam. Yani şöyle söyleyeyim. O zaman faizler üzerinden de bakacak olduğumuzda, söylediğiniz gibi bankacılığı olan etkisini takip edeceğiz. Sanayi tarafında da reel daralma neticesinde bir etki var. Burada özellikle net borç fabrik rasyosu düşük şirketler ve FX pozisyonunda açığı olmayan şirketlere bir miktar dikkat etmekte fayda var. En azından seçici gitmekte fayda olduğunu düşünüyorum.
1: Evet Yusuf Bey, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız ve yorumlarınız için.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: İyi seanslar dileyelim size de. Teleportföy Araştırma Grup Direktörü Yusuf Doğan bizlerle birlikteydi. Borsa İstanbul'daki fiyatlamaları ve başlıkları değerlendirdik. Yatırım günlüğünü burada noktalıyoruz. Birazdan hisse atlasıyla karşınızdayız.

sundu. Meyveyi meyve gibi bırakmak. Topraktan geleni özünü bozmadan sofraya ulaştırmak. Bizim işimiz Pols olarak tam da bu. Çünkü iyi olmak tesadüf değildir. Özden gelir. Pols, özünde iyilik var.

0: öğrencilere çok özel bir ayrıcalık. İdefix öğrenci. Öğrenciysen sen de hemen İdefix öğrenci üyesi ol. İlk 6 ay sadece ayda 1 TL'ye premium üyelik fırsatını kaçırma. Üstelik ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha fazlası İdefix öğrencide. Bilgisayar ve telefonlarda 1000 TL indirim kuponu, küçük ev aletlerinde %15, mobilya, kitap ve kırtasiye alışverişlerinizde %40'a varan indirimlerle öğrenciliğini premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
2: 50.000 düş.
1: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
3: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.
4: Arabam.com'a değerinde tring sat.
5: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
6: Ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
7: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
8: Ziraat Bankası sunar.
9: Genel izleyici için uygundur.

Baharatlar arasında pek çok kişinin favorisi olan tarçın, değerli bir baharat olması nedeniyle bir zamanlar para birimi yerine kullanılıyordu. İnsanın içini ısıtan kokusu ve hoş tadıyla tüm zamanların en popüler baharatlarından biri olan tarçın, fırında pişen tatlılar başta olmak üzere sütlü kahvelere ve yemeklere farklı bir nüans katıyor. Tarçın, Defnegiller familyasından ana vatanı Güney ve Güneydoğu Asya olan, yaprak dökmeyen, aromatik kokulu bir ağaç cinsidir. Türkçedeki tarçın sözü Çin ağacı anlamına gelir ve insanlık tarihinin en eski baharatlarından biridir. Tropik iklim koşullarına uygun bir baharat olan tarçının en çok yetiştiği ülkeler arasında Malezya, Endonezya, Madagaskar ve Brezilya yer alıyor. Bunun yanı sıra Jamaika ve Sri Lanka'da da tarçın üretimi yapılıyor. Türkiye'nin iklim koşulları tarçın yetiştirmek için elverişli kabul edilmiyor. Bu nedenle Türkiye'deki tarçın üretimi yalnızca gerekli koşulları sağlayan botanik bahçelerde gerçekleşiyor. Esasen ağacın kurutulmuş kabukları kullanılır. Kabukların dış kısmında mantar tabakası bulunur ve grimsi renklidir. Tarçın baharatı, ağacının gövde ve dal kabuklarının dış kısmı sıyrıldıktan sonra kalan iç kabuğun kurutulup öğütülmesiyle elde edilir. Ayrıca kabuklarının iç içe konularak rulo gibi kıvrılmasıyla da çubuk tarçın elde edilir.

Tatlımsı ve yakıcıdır. Tanen ve uçucu yağ taşır. Baharat olarak kullanılır. Meyveleri de baharatlı, lezzetli ve tarçın kokuludur. Tarçın yerine kullanılabilir. Tatlılara, özellikle de sütlü tatlılara çeşni olarak katılır. Kahve, çikolata ve meyve soslarında, içeceklerde de yaygın olarak kullanılır. Tarçın ağacı yetiştirmek için toprak değerlerinin asidik olması önemlidir. 6.2 ile 7.2 arasındaki pH değeri tarçın ağacı yetişmesi için ideal toprak değerleridir. Tarçın ağacı dikerken zeminin bataklık ve taşlı olmamasına dikkat edilmelidir. Ağaç bu ortamda büyüse dahi aromasında ciddi bir kalite farkı ortaya çıkacaktır. Tarçın bitkileri genellikle tam güneşe ihtiyaç duyar ve ormandaki doğal yaprak küf tabakasının bitkileri beslediği yerde daha verimli bir şekilde yetişmektedir. Tarçın ağaçlarının bir diğer özelliği ise kışın yapraklarını dökmemesi ve çok uzamayan kısa bir ağaç olmasıdır.

bitki varlığının sürdürülebilirliğinde temel bir role sahip olan arılar, benzersiz yaşam döngüleriyle doğadaki canlılar için birbirinden güçlü çözümler sunuyor. Çiçek nektarlarından toplayarak ürettikleri balın yanı sıra bu mucizevi varlıklar kolonilerinin devamlılığı için de çeşitli zengin besinler üretiyor. Arı sütü ise bunlar arasında şüphesiz en değerli doğal mahsullerden biri. Arı sütü, arıların ürettiği besin değeri yüksek, tamamen doğal bir üründür. Arılar için bir tür anne sütü olarak da düşünülebilir. Arı sütü, arıların çene üstü bezlerinden salgılanan çiçek polenleri, bal özü ve arıların enzimlerinden oluşan bir besindir. Arılar bu ürünü yavru arıları beslemek için salgılarlar. Arı sütü aynı zamanda kovandaki kraliçe arının da temel besin maddesidir. Diğer arılar yalnızca henüz yavruyken ilk 3 gün boyunca arı sütüyle beslenirken kraliçe arı ömrü boyunca bu besini alır. Bu yüzden kovandaki işçi arılar ortalama 45 gün yaşarken onlardan 2 kat daha fazla gelişen kraliçe arı 5 ila 7 yıl arası yaşayabilmekte, ağırlığının 2 katı yumurta yumurtlayabilecek kapasiteye ulaşabilmektedir. İçeriğinde B ailesi vitaminlerinin yanı sıra demir, kalsiyum, bakır, fosfor, potasyum gibi bileşenler de bulunan arı sütü bir gıda olarak çocuk, genç ya da yaşlı herkes tarafından tüketilebilir. Arı sütünü doğrudan veya ballı karışımlar halinde veya liyofilize edilmiş toz formunu tablet halinde tüketebilirsiniz. Ballı karışımlar için günde bir tatlı kaşığı, doğrudan tüketimi için de yarım çay kaşığı yeterlidir. Arılar yumurtlama yoluyla üredikleri için bu besin bilinen sütten daha farklı bir üretim sürecinin sonucunda meydana geliyor. Bu ana besin kaynağı aslında arıların yutak üstü bezleri aracılığıyla salgılanarak üretiliyor. Arı sütü rengi süte benzemekle birlikte çok daha yoğun kıvamlı oluyor. Jel forma sahip olan bu besin görünüm itibarıyla ise genellikle kremaya benziyor. Bu yapısından dolayı da dünyanın bazı bölgelerinde jöle adlandırmasıyla anılıyor. Örneğin kraliçe arı morfolojisindeki rolünden dolayı arı sütü dünyada yaygın olarak kraliyet jeli adıyla biliniyor. Arı sütü, 3'te 2'si sudan oluşmasının yanı sıra içeriğinde doğal şeker, yüksek oranda protein, amino asit, esansiyel yağlar ve birçok vitaminle mineral barındırıyor. Ayrıca biyotin, tiamin, niasin, riboflavin, piridoksin, inositol, folik asit ve pantotenik asit gibi vitamin türlerini de içeriyor. Kalsiyum, potasyum, sodyum, manganez, bakır, demir ve çinko ise arı sütünün içerisinde bulunan mineral türlerini oluşturuyor. Bu açıdan arı sütü dünyanın en değerli bileşenlerini bir arada barındıran ender besinler arasında yer alıyor.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

Fatma Yıldırım, küresel piyasalarda Orta Doğu'daki enerji arzına yönelik risk yeniden fiyatlamaların içinde. Dün Suudi Arabistan'da en büyük şirketi olan Saudi Aramco'ya Cizan'daki tesislerine yeniden hedef alındı. Haber başlıklarına düşmüştü. Piyasada sadece bu kez Hürmüz Boğazı'nın değil, Kızıldeniz ve Babülmendep hattındaki enerji akışını da yakından izlemeye başladı. Dolayısıyla bu gelişmelerle beraber, yani saldırıların yeniden başlamasıyla beraber, Brent petrol 100 dolara kadar yaklaştı. Takip ettik. Dolayısıyla 3 tane farklı şirket üzerinden bu haber başlığını değerlendireceğiz. Önce gidelim bakalım bir borsalara. Suudi Arabistan borsalarında nasıl bir tablo var? Haftanın ikinci işlem gününde sınırlı bir yatay pozitif tablo bizleri karşılıyor diyelim ve doğrudan riskin merkezinde olan Saudi Aramco ile başlayalım. Şimdi Cizan, Suudi Arabistan'ın Yemen sınırına yakın en önemli enerji bölgelerinden bir tanesi. Aramco'nun rafinerisine baktığımızda da günde 400 bin varil tesis ve üretirken tesiste daha önce zaten saldırı nedeniyle bir operasyonel aksaklık yaşamıştı. Şu an bu dün gelen son saldırının boyutu henüz değerlendirme aşamasında olurken, petrol fiyatlarındaki bu teorik yükselişlerle beraber şirketin gelirlerinde bir desteklenme beklensek de buradaki arzın riske girmesiyle yeniden karlılıkları da etkileme riskinde beraberinde barındırıyor diyelim ve hemen bakalım hisse performansına gidelim. Tabi burada Cizan'ın konumu oldukça önemli olduğundan bahsettik. Yine Kızıldeniz'e oldukça yakın olduğu için de burada yaşanan saldırılar ve beraberinde gelen aksaklıklarda petrol ürünlerinin bölgeden çıkışını ve tanker trafiğini de beraberinde aslında doğal olarak da etkileyebiliyor. Zaten tanker trafiği oldukça düşük seviyelere kadar da gerilemiş durumda. Son 10 günde ortalama 10 tankerin geçtiği yönünde istatistiki rakamlar alıyoruz ve bakalım Saudi Aramco'nun son hisse fiyatlamasına. Son bir ayda sınırlı bir düşüşü var. Bu yıl ise yaklaşık %10'luk bir yükselişi var. Aslında Brent petroldeki yılın başından itibaren %50'lik prime baktığımızda burada biraz daha aslında paralel bir fiyatlama olmadığını takip ediyoruz. Tabii burada yine petrol fiyatları yüksek olmasından ziyade operasyonellerin aslında gidişatı oldukça önemli. Yine ihracat kapasitesinde bundan ne kadar etkileneceği ve buradaki aslında üretimin ne zaman normalleşeceği de fiyatlama üzerinde etkili olduğunu belirtelim. Buradan gidip bir de gidelim bakalım ABD borsalarına, orada nasıl bir hava var diyelim. Dün spot piyasalar işleme kapalıydı tatil nedeniyle. Bugün vadeli tarafta sınırlı bir geri çekilme var. S&P 500'e diyelim ve Brezilya merkezi bir farklı petrol şirketi olan Petrobras'a bakalım. Burada tabii Orta Doğu'daki fiziki operasyonel riskinden biraz daha sınırlı etkilenen bir şirket ama petrol fiyatlarının yükselişinden zaten hassaslı bir karlılığı var. Dolayısıyla Brent'in burada 100 dolara yaklaşması şirket için oldukça kritik bir başlık. Çünkü yine bu şirket genelinde yatırımcının takip ettiği başlıklardan bir tanesi üretim acibi. Yanı sıra da petrol fiyatlarına ve varil başına da karlılık karşımıza çıkıyor. Burada tabii ki petrolün yükselmesi her zaman bir pozitif şekilde okunmuyor petrol şirketleri için. Çünkü Brezilya'daki maliyetler, yatırım harcamaları ve devletin şirket üzerindeki etkisi de bir o kadar da dinamik olarak da etken gösteriyor diyelim. Ve ise performansına bakalım. Bu yıl yaklaşık %50'lik bir yükselişi var. Az önce baktığımız Aramco'ya göre daha fazla bir yükselişe tepki vermiş. Brent petrol fiyatına da paralel bir şekilde yükseliş kaydederken son bir ayda da %10'lukta bir prim de görmüşüz. Dolayısıyla da burada kar ve nakit akış beklentisi önemli diyelim. Bir de bakalım Asya borsalarına, Çin'de nasıl bir tablo var diyelim. Şangay borsasında sınırlı bir yükseliş olduğunu takip ediyoruz. Bir de Çin merkezi PetroChina'ya da bakmış olalım. Burada çünkü farklı bir denklem var. Hem petrol hem de doğalgaz üzerinde çok da büyük bir oyuncu. Burada tabii petrol yükseldi, şirket kazanıyor dememek lazım. Çünkü en büyük petrol

0: Bizde komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 19. Kocaeli ve Sakarya 28, Bursa ve Balıkesir 29. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 13. Konya 27, Kayseri 26, Nevşehir 24, Sivas 23. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 21. Denizli ve Manisa 33, Aydın 36, Muğla 35. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 27. Mersin 34, Adana 38, Kahramanmaraş 35, Hatay 33. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 18. Bolu ve Samsun 25, Karabük 28, Rize 24. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 5. Malatya 28, Erzincan 25, Van 23, Ardahan 16. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 18. Mardin 32, Şanlıurfa, Siirt ve Diyarbakır 33 derece.

0: tatili mutlu geçeni sesinden tanırım. Dinlediğim isteklere cevap verebiliyor olmak hep iyi hissettirir. O yüzden güne mutlu başlarım.
1: Tam 35 yıldır ETS önce misafirlerini dinliyor.
0: ETS turu iyi günler.
2: Ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
3: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
4: Herkes iyi olduğunu söyler. Ama iyi olmak söylemek kadar kolay mı? Meyveyi meyve gibi bırakmak. Topraktan geleni özünü bozmadan sofraya ulaştırmak. Kolay değildir. Bizim işimiz Pulse olarak tam da bu. Atıştırmalığı sağlıklı yapmak. Her ana lezzet katmak. Gerçek tadı paylaşmak. Bazen de paylaşmaya kıyamamak. Yani zoru başarmak. Çünkü iyi olmak tesadüf değildir. Özden gelir. Pulse. Özünde iyilik var.
5: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.
6: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobik.com'a girin, aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle,
7: Otobik'te. Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
8: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
9: Kazancım net, sigortam net.
10: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi.
11: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak. Hepsi bro.

0: başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
4: Sasa Polyester piyasa gündemini sunar.

0: Efendim merhabalar, piyasa gündemiyle karşınızdayız. Haftanın ikinci işlem gününde ekonomide öne çıkan başlıkları değerlendireceğiz. Hafta sonu orta vadeli programda birçok husus ön plana çıktı. Bu programda ekonomik güvenlik ve dayanıklılık vurgusunun da ön plana çıktığını gördük. Bu konuyu ayrıntılı bir şekilde işleyeceğiz. Öte yandan Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını takip edeceğiz. Nasıl bir toplantı olabilir ve kalan toplantılarda da faiz indirim mesajını para politikası kurulu metinde verecek mi? Buna değineceğiz. Değerli bir isim var yanımda. İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Levent Yılmaz hocamız bizlere eşlik ediyor. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Hocam, ekonomik güvenlik ve dayanıklılık konusunu konuşalım. Sizin bu hususta önemli çalışmalarınız var. Böyle bir başlık orta vadeli programa eklendi. Bunun mahiyetini masaya yatıralım. Özellikle arz güvenliğin ekonomik istikrar açısından önemli dediğimizde hangi notlar ön plana çıkıyor?
1: Evet, aslında ben uzun süreden bu yana orta vadeli programın rakamsal hedeflerden çıkartılıp daha yapısal konulara odaklanması gerektiğini savunan taraftayım. Biliyorsunuz işte her yıl biz Eylül ayında kanun gereği yapılan orta vadeli programda bir önümüzdeki 3 yıllık döneme ilişkin bir yol haritası ve hedefler üzerinden bir tartışma yürütüyoruz. Ve açıkçası orta vadeli program özü itibariyle statik bir metin olduğu için, yılda bir kere müdahale edebildiğiniz bir metin olduğu için yıl içerisinde de farklı tartışmalar karşımıza çıkıyor. Orta vadeli programdaki enflasyon tahmini ile Merkez Bankası tahmini arasındaki ayrışmalar ya da yıl içerisinde yapılan tahmini değiştirebilecek küresel veya yerel bazı değişiklikler orta vadeli programın rakamsal kısmının maalesef statik olmasına neden oluyor ve bir süre sonra orta vadeli programdaki rakamlar gündemden uzaklaşan bir yere gidiyor ve konuşmamaya başlıyoruz. O yüzden ben ısrarlı bir şekilde bir süreden bu yana orta vadeli programın bir stratejik belge olarak daha yapısal konulara odaklanılması gerektiği yönünde sürekli görüş belirtiyordum ve burada da son 2 yıldır orta vadeli programın içerisinde dikkat ederseniz yapısal reformlar tarafı, yapısal konular tarafına bir başlık açıldı. Bu son derece önemli. Çünkü rakamsal hedefler içinde bulunduğunuz konjonktürdeki değişkenlerle belirleniyor. Ve bu değişkenlerin değiştiği bir dönemdeyiz ve çok hızlı değiştiği bir dönemdeyiz. Küresel belirsizliğin çok yoğun olduğu bir dönemdeyiz. Dolayısıyla bugünden 2027 yıl sonu enflasyonu veya 2028 yılı büyümesini konuşmak gerçekçi de olmayabiliyor. Ama
0: hesapta olmayan gelişmeler buna etki ediyor zaten.
1: Çok sayıda gelişme oluyor. İşte bir Amerika-İran savaşı, Hürmüz'ün kapanması, Rusya-Ukrayna savaşının seyri, işte bir pandemi olayı gibi. Yani bir 3 yıllık yol haritasında siz 3 yıl sonrası büyüme tahminini bugünden konuşmak çok gerçekçi olmayabiliyor. O yüzden ben hep orta vadeli programın rakamsal boyutunu bir kenara bırakmak gerektiğini ve yapısal konulara odaklanması gerektiğini hep savundum. Ve geldiğimiz noktada son 2 yıldır orta vadeli programın içerisinde çok mutlu edici yapısal reformlar başlıkları var. Bunlardaki yol haritasına ilişkin başlıklar var. Bu son orta vadeli programın içerisinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'ın yapmış olduğu açıklama içerisinde önemli bir sunu vardı. Slide gösterisinin içerisinde önemli bir başlık vardı. Ekonomik güvenlik ve dayanıklılık. Aslında tabii biz biraz, ben şimdi 2013'ten beri ekonomi güvenliği çalışıyorum. Aslında doğru kullanımı ekonomi güvenliği. Böyle ekonomik güvenlik deyince sanki güvenliğin ucuza yapılması gibi de algılanabiliyor Türkçe'ye baktığımızda. Doğru kullanımı ekonomi güvenliği. Yani biz ekonomi güvenliği ve dayanıklılık üzerinden konuyu değerlendirdiğimizde bunun bana göre kamunun en önemli strateji metinlerinden bir tanesinin içine girmesi son derece önemli. Tabii 4 başlık altında değerlendirilmiş durumda ekonomi güvenliği hususu. Orası biraz eksik bence. Yani orada tamamlanması gereken adımlar var.
0: Belki başlıklar onlar, arttırılabilir
1: tabii
0: mi?
1: O başlıkların arttırılması lazım ama başlangıç noktasına baktığımızda arz güvenliği meselesi, gıda tarafı bunun içerisinde var. Son derece kıymetli. İşte aileyle ilgili yapılan atıf son derece kıymetli. Bunlar ekonomi güvenliğinin değişkenleri. Ama biz aslında ekonomi güvenliği dediğimizde neyi kastediyoruz? Ona bakarsak alt başta neler koyabileceğimizi daha net anlarız. Aslında ekonomi güvenliği kabaca bir ülkenin ekonomisinin sahip olduğu bütün kaynakların ekonominin büyümesinde, kalkınmasında kullanılması ve bu kaynakların kullanılmasının önündeki potansiyel engellerin ortadan kaldırılması. Mesela bu açıdan baktığımızda terör de bir ekonomi güvenliği problemidir. Hatırlayacaksınız, bu terörsüz Türkiye sürecinde Türkiye'nin bugüne kadar terörle mücadele kapsamında harcadığı toplam paranın 2.3 trilyon dolar olduğuna yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bir paylaşımı vardı. Aslında ekonomi güvenliğine odaklandığımızda bu 2.3 trilyonu, trilyon doları, acaba biz terörle mücadelede değil de büyümede, kalkınmada, sanayi stratejisinde, Ar-Ge'de, eğitimde harcasaydık. İşte zaten iktisat alternatifler arasından en doğru tercihi yapmak, ama terörle mücadele ederken Türkiye gibi kaynağı kısıtlı olan ülkelerde tercih yapmak zorunda kalıyorsunuz ve terörle mücadele birinci tercih olduğu için kaynaklarınızı oraya aktarıyorsunuz. Dolayısıyla aslında terör de bir ekonomi güvenliği problemi bu açıdan baktığımızda. Terör demişken savunma sanayine bakalım. Türkiye'de biliyorsunuz son dönemde savunma sanayindeki yerlilik oranıyla hep gurur duyuyoruz. Savunma sanayinin geldiği noktayı bir yani gurur vesilesi olarak paylaşıyoruz. Dünyada da bu konuda yazılan çizilen çok büyük değerlendirmeler var. İşte savunma sanayindeki yerlilik oranının bir benzerini aslında Türkiye'de sermaye piyasaları ve finans piyasalarında da yapmak gerekiyor. O da bir ekonomi güvenliği değişkeni. Çünkü biz maalesef bir şekilde enerji ithalatçısı bir ülkeyiz. Her ne kadar son dönemde Türkiye hem Gabar'da hem Karadeniz'de birincil enerji kaynaklarına erişimde önemli adımlar atsa da Türkiye büyük bir ekonomi. Enerji ihtiyacı çok büyük. Yenilenebilirden gelen katkı konjonktürel olduğu için bizim illaki konvansiyonel kaynakları da kullanmamız lazım. Onları da ithal etmek zorunda kalıyoruz. İşte petrol gibi, doğal gaz gibi. O zaman enerjide dışa bağımlılığı azaltmak da bir ekonomi güvenliği konusu. Bütün bunları birleştirdiğimizde şunu söyleyebiliriz. Orta vadeli programın içerisinde ekonomi güvenliğinin bir başlık olarak yer alması son derece önemli, ama altına ekleyebileceğimiz pek çok madde var. Ve ben son dönemde özellikle bu ekonomi güvenliği başlığının altında Türkiye'deki finans piyasalarının ve sermaye piyasalarının yerliliği konusunda son derece önemsiyorum. Çünkü özellikle sıcak paraya duyarlı hale gelen ekonomilerde sıcak paranın çıkışının yaratacağı riski minimize etmek için bu alandaki yerli kurumları desteklemek, bu alanda Türkiye'de biriken tasarrufların Türkiye'deki şirketlerde kullanılacak hale gelmesine yönelik sermaye piyasası enstrümanlarının artırılmasını öncelemek de bir ekonomi güvenliği başlığı. Dediğim gibi buradaki başlıkları artırmak mümkün, ama başlangıç noktası olarak böyle bir metnin içerisinde bana göre ekonomi yönetiminin en stratejik metinlerinden bir tanesi orta vadeli program. Böyle bir metnin içerisinde öncelikle yapısal reform konularının son iki yıldır yer alması, ikinci etapta da ekonomi güvenliği başlığının bu yapısal reformlar içerisinde değerlendirilmesini ben çok önemsiyorum.
0: Bu başlıklarla, bu adımlarla birlikte kazanımlar daha kalıcı hale gelecek değil mi? Yani ekonomik güvenlik ve dayanıklılık vurgusuyla birlikte ortaya çıkacak olan krizleri kriz anında değil de önceden tespit edebilme refleksi belki de ekonomide oluşacak.
1: Tabii şimdi aslında ekonomi güvenliği dediğimiz kavramın içinde bir kısmı güvenlik. Güvenlik literatürsel olarak incelediğimizde aslında proaktif bir şey. Yani önceden tedbir almayı gerektiren bir şey. Şimdi bir olay olduktan sonra müdahale etmek reaktif. Yani kazaları önlemek gibi düşünelim. Yani trafik kazası yapmamak için aldığınız tedbirler proaktif. İşte hız limitlerine uymak, emniyet kemerinizi takmak, işte diğer trafik kurallarını uygulamak proaktif meseleler. Ama bir trafik kazası yaptığınızda kaza yaptıktan sonraki konular reaktif. Dolayısıyla ekonomi güvenliği, yani güvenlik kavramını ekonomiyle birleştirdiğimizde tedbir alma meselesi bu. Yani proaktif olarak tedbir alma meselesi. Örneğin dışa bağımlılığın azaltılması, tıpkı savunma sanayinde olduğu gibi. Hep bu örneği veriyorum çünkü Türkiye çok başarılı işler yaptı savunma sanayinde. İşte finans piyasalarında, sermaye piyasalarında da dışa bağımlılığı azaltmak meselesi önemli. Tabii ki Türkiye küresel sisteme entegre olmuş bir ekonomi olduğu için mutlaka yabancılarla, yurt dışı piyasalarla bir etkileşim halinde olacak. Tabii ki sermaye hareketleri olacak. Yani burada ekonomi güvenliği deyince sermaye hareketlerinin kısıtlanması gibi bir şey kastetmiyorum. Mutlaka bu sermaye hareketleri olacak. Ama bu sermaye hareketlerinin dozu, içeriği, bu sermaye hareketlerine karar verenlerin kim olduğu çok önemli. O açıdan yerlilik oranını ne kadar artırabilirsek aslında dışa bağımlılığı da o kadar azalttığımız için ben ekonomi güvenliği başlığı altında atılacak adımların sizin de belirttiğiniz gibi aslında hasarı azaltacak sonuçlar doğuracağını da görüyorum. Çünkü hasar almama riskiniz yok. Örneğin bugün Amerika-İran savaşından dolayı bırakın Türkiye'yi, yani komşu olarak, savaşa komşu bir ülke olarak Türkiye'yi, dünyanın herhangi bir ekonomisinin zarar görmediğini iddia edebilir miyiz? En başında enflasyonist bir dalga var. İşte petrol fiyatlarının artması, sonrasında rafinerilerin aldığı hasar nedeniyle dizel marjlarındaki artış petrol fiyatlarını geçti. O dizel marjlarındaki artış enflasyon yayılımını artırdığı için küresel enflasyonist bir dalga var. İşte Amerikan Merkez Bankası faiz artıracak mı, artırmayacak mı? Bizim gibi çift paralı ekonomilerde, yani bu çift paradan kastım şu, evet yani yerel paramız var ama bir şekilde içeride döviz kuruna, tıpkı diğer gelişmekte olan ekonomilerde olduğu gibi biz de duyarlıyız. O yüzden bir kur stratejisi var. Kurun artış hızını dengeleme stratejisi var. Şimdi Fed faiz artırırsa, dolar endeksi güçlenirse, Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin bundan etkilenmeme ihtimali yok. O yüzden mutlaka bir etki oluyor. Fakat bu etkileri minimize etmek meselesi önemli. Hasarın boyutunu azaltmak meselesi önemli. O da ekonomi güvenliği enstrüman setinin doğru belirlenmesinden ve zamanında uygulanmasından geçiyor. Bu bakımdan ben bu konuyu çok önemsiyorum. Çok doğru bir başlangıç. Şimdilik 4 maddeyle konu değerlendirilmiş ama muhtemelen önümüzdeki yıllarda bu madde sayısı artacak. Türkiye'nin bu arada bana göre çözmesi gereken yapısal konularından bir tanesi de bu. Biz maalesef özellikle yüksek enflasyonist dönemlerde enflasyonla mücadele programında ağırlıklı olarak yüksek faiz ve yabancıların carry trade getirisine bağlı döviz girişine odaklı bir politika izlemek zorunda kaldığımız için, hani bu arada bu politika doğru yanlış ayrı bir tartışma konusu, böyle bir politika izlemek

0: zorunda kaldığımız için dönüp dolaşıp yine acaba diyoruz işte yabancı çıkışı risk yaratır mıya dönüyor konu. O yüzden faizli belki tutmamız gereken yerin çok çok üzerinde tutuyoruz. Faiz indirimlerini konuşmaya başladığımızda belki daha erken faiz indirimleri konuşabilecekken belirli risklerden dolayı acaba inmez mi diyoruz. Sonra piyasa Merkez Bankası'nın önüne geçebiliyor. Piyasa aktörleri, piyasadaki değerlendirmeler Merkez Bankası'nın önüne geçebiliyor. İşte bunların hepsi aslında ekonomi güvenliğinin konularından bir tanesi. Şunu kastetmiyorum, böyle çok güvenlikçi bir psikolojiyle her şeyi yasaklayalım, her şeyi kapatalım, her şeyi engelleyelim kastetmiyorum. Ama tedbir alma meselesi bütün dünya ekonomilerinde olduğu gibi Türkiye'nin de önemli konularından bir tanesi. Bugün Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde uygulanan mesela bir şirketin yabancı ortaklı bir yapıya devrinin engellenmesi gibi. Buna mesela Almanya çok konuşuldu hatırlayacaksınız. Alman hükümeti bazı şirketlerin Çinlilere devrine engel oldu. İzin vermedi. Benzeri şekilde İngiltere'de özelleştirmeler iptal edildi, kamulaştırmalar yapıldı. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nde merkezi otoritenin belirli şirket satışlarına izin vermediğini görüyoruz. Yani oralarda yok mu sermaye serbestisi? Var ama biz yapmaya kalkınca bu sefer sanki Türkiye engelliyor. Yani o yüzden algısal da bir şey var. Türkiye'nin bu algıları da kırması gerekiyor. Dünyanın herhangi bir ülkesinin yapmış olduğu, hatta bize rol model olarak gösterilen ülkelerden birkaçının yapmış olduğu bir düzenlemeyi biz yapmaya kalktığımızda bunun adı sermaye kontrolü oluyor. İşte kamunun piyasaya müdahalesi oluyor veya işte kamunun reel sektörü engelleyici veya yabancı yatırımcının önüne geçiyormuş gibi bir pozisyonda olduğuna ilişkin algı oluşturulmaya çalışıyor. Oysa bu bir ekonomi güvenliği meselesi. Nasıl biz yerli bir savunma sanayi şirketinin içindeki know-how'la beraber, yani o esas güç de akıl gücüyle beraber bir yabancıya satılmasını istemiyorsak, aynısını farklı sektörlerde, belki finans piyasasında, belki sermaye piyasalarında konuşuyor olmamız lazım. Çünkü şu anda en değerli şey, görüyorsunuz, Trump dönemiyle beraber korumacılıkla beraber karşımıza çıkan tabloda yerli bilgi, yerli sermaye, yerli akılı koruyabilmek. Bu açıdan işte çeşitli programlar var, işte tersine beyin göçü gibi veya Türkiye'de şirket kuruluşlarına sağlanan teşvikler gibi. İşte bunların hepsi aslında bu maddenin altında değerlendirilmesi gereken konular.
1: Bu başlığın altında ziyadesiyle iyi bir şekilde yol kat edebilmek için daha düşük CDS, daha yüksek rezerv, sürdürülebilir cari denge, güçlü kamu maliyesi gerekiyor değil mi? Biraz bunlar, bu kısımları da açalım.
0: Evet, bunlar alt değişkenler aslında. Yani bunlar bu algısal olgunun alt değişkenleri. Tabii ki güçlü bir maliye politikası, güçlü bir mali yapı, bütçe verebilsek bütçe fazlası. Hı hı. Bu son derece önemli. Merkez Bankası rezervlerinin güçlendirilmesi. O rezervlerin nerede tutulduğu. Hatırlayacaksınız, biz yakın tarihe kadar altın rezervlerinin Londra'da ve New York'ta tutulduğu dönemler gördük. Kamu bankalarının altın rezervlerinin Londra'da ve New York'ta tutulduğu dönemler gördük. Sonra onlar getirildi biliyorsunuz. Evet. Büyük bir kısmı getirildi. Gerçi hala bir swap işlemleri için tutulan küçük bir miktar var ama o normal. Bu da mesela önemli. Rezerviniz var ama gün sonunda Amerika Birleşik Devletleri gibi bir ülkede tutuyorsunuz ve bize böyle hukuk, modernite falan diye anlatılan ülke bir anda el koyabiliyor. O yüzden bunun yakın tarihte bir sürü örneğini yaşadığımız için rezerviniz var ama nerede tuttuğunuz da bir ekonomi güvenliği meselesi. Diğer yandan CDS'in düşük olması, yani risk priminin düşmesi meselesi aslında finansal piyasalar açısından son derece önemli bir değişken olmakla birlikte bu risk primlerinin nasıl belirlendiği konusu. O da aslında daha şeffaf yönetilebilecek konulardan bir tanesi olması gerekir. Madem hep şeffaflıktan bahsediyoruz, bunun içine şunu da koyabiliriz. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye notlarını da koyabiliriz. Bugün Türkiye ekonomisinin dinamizmine baktığımızda, bugün Türkiye ekonomisinin potansiyeline baktığımızda, Türkiye hak ettiği yerde mi notlarda? Hayır, siyasi sahipler de girebiliyor. O yüzden işte kendi kendine yetebilme, yerliliği artırabilme meselesi son derece önemli. Bakın bugün dünyada 5 yaş altı nüfus ilk kez 65 yaş üstü nüfusun altında kaldı. Şimdi biz Türkiye'de hep konuşuyoruz ya işte demografik

0: tabloyu. Şimdi bu kadar hızla yaşlanan bir dünyada Türkiye'nin de bu hızlı yaşlanmaya eşlik etmesi aslında Türkiye'nin belirli potansiyel alanları kaçırması anlamına gelebilir. Bu da bir ekonomi güvenliği konusu. Yani sadece rakamlara odaklanmayalım. Yani bütçe performansı önemli bir değişken, CDS önemli bir değişken, Merkez Bankası rezervleri önemli bir değişken, enflasyon önemli bir değişken ama demografik durum da aslında son derece önemli bir değişken ekonomi güvenliği açısından. O yüzden biz orta vadeli programın içerisinde ekonomik güvenlik ve dayanıklılık başlığının altında aileyle ilgili de bir alt başlık görüyoruz. Son dönemde kamuda aileye yönelik atılan adımlar, işte çocuk sayısının artırılmasına yönelik verilen teşvikler, çalışan hanımefendilerin işte izinlerine yönelik yapılan düzenlemeler, buna ilişkin şirketlere verilen teşvikler, bütün bunlar aslında topyekün değerlendirilmeli. Tek tek baktığımızda ne alakası var diyebileceğimiz bazı başlıklar bir bütünün içerisinde çok stratejik hale gelebiliyor. O yüzden ekonomi güvenliği ile ailenin ne alakası var sorusu sorulabilir. İlk etapta ya bu ekonomi
1: çok alakası
0: aile,
1: var ama.
0: Ama çok alakası var. Çünkü en başta bir ekonomi güvenliği tanımı yaptım. Orada dedim ki potansiyelin hayata geçirilmesi. İşte o potansiyeli hayata geçirecek şey akıl gücü. O akıl gücü de nüfusun içerisinde var. O nüfus yaşlanıyorsa, akıl gücü olsa bile beden gücü ona yetişemiyorsa o zaman siz bir ekonomi güvenliği sorunu yaşıyorsunuz demektir. Genç kalabilmek son derece önemli. Tabii ki tecrübe çok kritik öneme sahip ama o tecrübeyi aktarabileceğiniz arkadan gelen bir akıl gücü ve fiziki güç yoksa, genç bir nüfus yoksa bu sefer akıllı ama işe yaramayan bir duruma da düşebilirsiniz. O açıdan ben ailenin bu programın içinde ekonomi güvenliği başlığının altında konumlandırılmasını son derece doğru buluyorum.
1: Şimdi son iki yıldır yapısal reformlarla birlikte ve son olarak da işte ekonomik güvenlik ve dayanıklılık konusunun OVP'de yer almaya başladığını siz ilk değerlendirmenizde ifade ettiniz. Bu konuştuğumuz konular, programın adı orta vadeli program ama tam anlamıyla ne zaman meyvelerini vermeye başlar? Evet,
0: şimdi biliyorsunuz özün gereği orta vadeli program 3 yıllık yapılan bir program ama elimizdeki en uzun metin bu. Yani en uzun yıllara sahir metin bu. Dolayısıyla en olabileceği yer burası ama bizim geç kaldığımız yerler var. O yüzden ne zaman başlasak o kadar iyi. Yani ne kadar erken olursa o kadar iyi. Tabii bu aileyle ilgili konu çok uzun vadeli bir konu. Yani bugün geldiğimiz noktada işte Türkiye nüfusunun yaşlanması meselesi belki 30 yıllık, 40 yıllık bir konu. 30 yıl, 40 yıl önce atılması gereken adımların atılmamasından da kaynaklanan değişkenler var. Belirli konularda işte belki bir 10 sene önce alınması gereken, 20 sene önce alınması gereken tedbirleri de konuşuyor olabiliriz. O yüzden uzun vadeli bakmak lazım. Tabii ki 3 yıl içerisinde bir sihirli değnekle hiçbir şey düzelmeyecek ama konuşmaya başlamak, planlamaya başlamak, planları stratejiye dönüştürüp uygulamaya başlamak son derece önemli. Bu uzun vadeye yayılacak bir eylemden bahsediyoruz, eylem planından bahsediyoruz. Tabii Türkiye'nin maalesef ya maalesef diyorum tecrübeleri de çok yoğun bu konularla ilgili. Çünkü bir sürü şeyle karşı karşıya kaldık yakın tarihe kadar. O kötü tecrübeler de aslında neden hızlı hareket etmemiz gerektiğini gösteren en önemli unsurlardan bir tanesi. Ben şimdi şöyle geriye dönüp bir bakıyorum. Neler yaşadık diye. İşte 2020 pandemisi, 2018 kur atağı, işte o Brunson dönemi, 2016 kanlı darbe girişimi, öncesinde ekonomiye yapılan diğer saldırılar, 2013 17-25 Aralık süreci, 2010 Avrupa borç krizi, 2008 küresel finansal kriz, dönüyorsunuz 2000'li yılların başında işte 2000 Kasım, 2001 Şubat krizleri, onun öncesi 97 Asya krizi. O kadar tecrübe biriktirdik ki bazı konularla geç bile kaldık diyebiliriz ya. Bu biriken tecrübelerle daha önemli adımlar atmış olabilirdik. Ben hep alt başlık olarak açıyorum. Bugün de birkaç kez söyledim. Çok önemsediğim için. OVP'deki 4 başlık çok kritik ama buna ivedilikle eklenmesi gereken konular. Türkiye'nin finansal güvenlik mimarisi son derece kritik. Sermaye piyasalarına ilişkin güvenlik mimarisi son derece kritik. Ben hep altını çizdiğim derslerde de ekonomi güvenliği yüksek lisans ve doktora derslerinde anlattığım bir örnek var. Roma Bankası Trablusgarp Savaşı'nın olduğu dönemde Trabluslu çiftçilere kredi veriyor. Kredileri geri çağırıyor. Ödeyemeyenlerin topraklarını alıyor.
1: 1911'di galiba değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet, Trablus dönemi. Yani şöyle düşünün, uğruna savaşacak toprağa kalmayan insanlardan bahsediyoruz. Yani bu finans sistemi, bankacılık sisteminin yerlilik oranının artırılması, yerli politikalarla güçlendirilmesi meselesi bir ekonomi güvenliği konusu. Tabii şunu kastetmiyorum, yani şu anda tersi var ama olma ihtimali var mı? Ben şimdi bakıyorum sermaye yapıları, hani her yabancı kötü mü? Hayır. Ama bir risk barındırır mı? Evet, hani şu anda kamu bankalarının kriz dönemlerindeki, sıkıntılı dönemlerdeki izledikleri politikalarla özel veya yabancı sermayeli bankaları kıyaslayabilir miyiz? Tabii ki kıyaslayamıyoruz. O yüzden baktığımızda bütün bunların bir bütün halinde değerlendirilmesi gerekiyor. Ben kamu bankaları konusunu çok önemsiyorum. Hı hı. Kamu sermayeli bankalar konusunu. Çünkü kamu sermayeli bankalar sıkışık dönemlerde özel sermayeli bir bankanın yapmayacağı, yapmak istemeyeceği, yapamayacağı, hele yabancı sermayeli bir bankanın, yani Türkiye'de yerleşik yabancı sermayeli bir bankaya belki yaptıramayacağınız kurtarma paketlerini, kurtarma operasyonlarını yapabilecek yegane güçtür. O yüzden hep söylüyorum, yani yerlilik oranının artırılması, yerlilik oranının artırılması meselesi, tıpkı savunma sanayinde nasıl parasını ödediğiniz halde bazı şeylere erişemiyorsanız, evet, sermaye piyasalarında, finans piyasalarında da erişememe riskiniz var. Yerlilik oranının ile ilgili konulardan dolayı. O yüzden ben bu ekonomi güvenliği başlığının Türkiye'nin önemli konularından bir tanesi olduğunu değerlendiriyorum. Türkiye tabii güvenlik deyince 40 yıl PKK terörüyle mücadele etmek zorunda kaldığı için hep böyle şey algılıyor. Asker, polis, savunma sanayi. Oysa güvenlik var olanı korumak ve potansiyel olarak gerçekleşmesi mümkün olanların önünü açmaktır. Yani güvenliğin tanımı bu aslında. Yani biz dönüp literatürdeki güvenlik tanımına baktığımızda var olanı korumaktan bahsederiz. Canımız var, koruyoruz, güvendeyiz. İşte dış etkenlerden korunmak için evimizdeyiz, barınma ihtiyacı. İşte fiziki olarak hayatımızı devam ettirmek için enerji almamız lazım, gıda. Bu gıdayı uygun koşullarda ve yani hem biyolojik olarak hem kimyasal olarak uygun koşullarda ve uygun fiyata almamız lazım. Gıda güvencesinden bahsediyoruz. O yüzden bu konu çok kapsamlı bir konu. Ben yılda işte 14 haftalık bir ders döneminde işlediğim bir konu olduğu için çok uzun konuşabilirim ama işin özünde şu var. Yerli olma meselesi, yani sizin kontrol ediyor olabilmeniz meselesi, sizin yönlendiriyor olabilmeniz meselesi, dışa bağımlılığının azaltılması meselesi. Bunu gıda içinde konuşabilirsiniz, otomotiv sektörü içinde konuşabilirsiniz, telekomünikasyon sektörü içinde konuşabilirsiniz, tarım tarafında başka konularda da konuşabilirsiniz, finans içinde konuşabilirsiniz, işte bankacılık, sermaye piyasaları içinde konuşabilirsiniz.
1: Hocam 25 dakikaya sizin 14 haftaya sığdırdığınız şeyleri sığdıramayız. Ama tabii, inşallah uygun olduğunuz bir süreçte
0: inşallah
1: finans piyasaları ayağı ve sermaye piyasaları ayağını da değerlendirmek isteriz.
0: İnşallah.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Çok kıymetli görüşleriniz. İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Levent Yılmaz hocamız bizlere eşlik etti. Piyasalarda öne çıkan başlıkları konuşmaya devam edeceğiz ama öncesinde kısa bir aramız var.

0: bozmadan sofraya ulaştırmak. Bizim işimiz Kols olarak tam da bu. Çünkü iyi olmak tesadüf değildir. Özden gelir. Kols, özünde iyilik var.
1: Çok basit, çok net. Artık Hadi Black kredi kartıyla süt, yoğurt, peynir, ayran hepsinde %50 iade. Üstelik A101'deki her markada.
2: Bankam, bank, kartım hadi.
0: İyi olmak tesadüf değildir. Özden gelir. Kols, özünde iyilik var.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
2: Bir de böyle. Otobit'te.
3: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
1: Bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin. 3-4-5 All Star YKS'de yanında.
4: Seda abla, sen liseye gitmiş miydin?
5: Aa, önce onu halletmek lazım.
1: LGS'de de yanında.
6: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam ediyor.

0: kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ekonomide öne çıkan başlıkları ve piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Bizlere ekonomist Serhan Salman eşlik edecek. Merhaba, hoş geldiniz Zeyna.
1: Merhaba Uğur Bey, hoş bulduk.
0: Serhan Bey, önce Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin öngörünüzü masaya yatıralım. Bu toplantıda bir faiz indirimi olur mu? Fonlama faizi aşağı çekildi geçtiğimiz günlerde. Evet. Nasıl bir para politikası kurulu toplantısı beklersiniz?
1: Uğur Bey, sizin de dediğiniz gibi fonlama maliyetleri şimdi 37'ye getirildiği için Merkez Bankamız biliyorsunuz bant uyguluyor. Aşağıda da 300 puan, yukarıda 40 civarında fonlarken şimdi 37'lerden de fonlamaya başladı. Zaten bir faiz indirimi olmuş. Buna böyle bakabiliriz, belli bir miktar. Bunun ne kadar piyasaya yansıyacağı önemli. Dolayısıyla manşet olan 37'nin daha aşağıya çekilmesi konusuna gelirsek, onu bir enflasyon görünümüyle beraber herhalde değerlendirmek lazım. Maalesef uzun süredir beklediğimiz bu özellikle yurt dışındaki şu işte Hürmüz Boğazı'ydı, petrol fiyatlarındaki gerilemeydi, ticaretteki normalleşmeydi, bir türlü oralara gelemediğimiz için maliyetler hali hazırda yüksek. Bunun yansımalarını da görüyoruz. Dolayısıyla şu anda o gün Merkez Bankamızın da yaklaşımı bu petrol fiyatlarının, tabii orada çok değerli ekonomistler var, hesaplamaları yapıyorlar, çok onların üzerine bir şey söyleyecek durumda değiliz. 6-7 puan kadar özellikle enerji tarafında enflasyona bir baskı geldiğini görüyoruz. Yani diyor ki Merkez Bankamız, aslında bizim 25'lerde olmamız gerekir. Ona rağmen biz 30'un üzerinde bir yerde seyrediyoruz. Bunun arkasında da enerji fiyatları önemli bir yer tutuyor. Enerji maliyetleri. Şimdi bu durumda bu enerji maliyetleri hali hazırda devam edecek mi? Edecek. Gelinen noktada döviz rezervleri açısından herhangi bir sıkıntı yaşıyor musunuz? Onlar toparlandı mı bu seviyelerde? Toparlandı. Enflasyon görünümünde peki iyi bir düzelme görüyor muyuz? Maalesef hizmetler tarafında hali hazırda sıkıntılar devam ediyor. Hepsini bir arada değerlendirdiğinde bu toplantı için ben duracağını, olduğu yerde kalacağını, 37'de kalacağını düşünüyorum. İleriki bir dönemde tabii ki fırsatını bulursa bir miktar daha aşağıya gelebilecektir. Ama şu bu maliyetler artık geçtiği için enflasyona ve biz sene sonu için işte orta vadeli program da olsa, Merkez Bankası'nda da olsa 30 civarında enflasyonları konuştuğumuz için burada da marjının sınırlı olduğunu düşünebiliriz. Yani bunu pas geçer. Belki hani Kasım Aralık dönemindeki toplantılarında bir 200 puan kadar fırsat olursa bir indirime gidebilir.
0: Tahvil piyasasındaki görüntüyü nasıl değerlendiriyorsunuz peki? 2 yıllık gösterge faizi 40 seviyesinin altına indi. Burada yabancının tahvil piyasasına ilgisini nasıl okumak gerekir?
1: Şimdi yabancılar biraz Türkiye'de nereye bakacağız, nereye gireceğiz ona bakıyor. Biliyorsunuz swap tarafından daha fazla bir giriş var döviz tarafında ve bunun faiz etkisi önemli. Uzun vadede şöyle bir görünüm var aslında. Yani biz buradaki rakamları değerlendirirken şimdi biz globalle Türkiye'yi birbirinden ayrıştıramıyoruz değil mi? Ticaret açısından da baktığımızda 600-700 milyar dolarlık bir ithalat ihracat toplam bir dış ticaret hacmiyle hareket ettiğimiz sermaye piyasaları tarafında ciddi rakamların olduğu, efendim turizm tarafında ciddi girişlerin olduğu, enerji tarafında ciddi çıkışlar, yani dünyayla her açıdan bir şekilde dövizle haşır neşir olan bir yapımız var. Dolayısıyla yurt dışında olan her şey ister istemez bizi de etkiliyor. Özellikle gelişmiş olan ülkelerde yaşananlar ve bölgemizde yaşanan enerji fiyatlarını etkileyen olay, bunların hepsi bizi etkiliyor. Geldiğimiz noktada gelişmiş olan ülkeler için bir 5-6 ay önce konuştuğumuz hikaye şu anda realize olmaya başladı. Artık ne diyoruz? İşte Fed için önce dur bekle döneminden yavaş yavaş acaba faiz mi arttıracak? Aslında faiz indirim beklentileri var derken faiz mi arttıracak? Diğer gelişmiş ülke merkez bankalarından da, yani enflasyonla ilgili çok kötü bir durumda değiller ama hani çok da iyi değiller. İstedikleri kadar da iyi gitmiyor. Özellikle onlar da bizim yaşadığımız sıkıntıları yaşıyorlar. Şimdi herkesin 2027'de doğru faizi arttıracağı bir dönemde, yani faizlerin bizim Türkiye olarak mevcut seviyelerde verdiğimiz marjlarda biraz daha alanı açmamız bu şeyin devamlılığı açısından, sermaye piyasalarına girişlerin devamlılığı açısından önemli. Şimdi bu fiyatlar bana sorarsanız oldukça yüksek fiyatlar. Yani 2 yıllık da hala biz %40'lar civarında bir tahvil fiyatını konuşuyoruz. 5 yıllıklarda %38'leri konuşuyoruz. Yani aslında ne diyorlar? Enflasyon ya da faiz şimdi de çok düşmeyecek. Önümüzdeki dönemde de çok düşmeyecek. Bunun arkasında küresel gelişmeler de önemli. Enflasyonla ilgili hani artık globalleşmiş bizim ülkede de oluşmuş bir durum var. Bunların çözümü de sıkıntılı. Biz bu yüksek tahvil seviyelerini bana sorarsanız bir süre daha görmeye devam edeceğiz. Ta ki şu ekonomik istikrar dönemine, belki 2027 yılında umarım normalleştiğini görene kadar bu seviyeler biraz daha yukarıya da gidebilir. Önümüzdeki dönemde çok fazla pozitif şeyler olursa hani belki bir toparlanma da görebiliriz. Ama yani yıl sonuna kadar ben çok fazla, çok büyük bir değişiklik beklemiyorum açıkçası.
0: Cevdet Yılmaz OVP sunumunda var olan bir ataletten enflasyona dair bahsetti.
1: Maalesef.
0: Biraz bu ataleti konuşalım mı? Hı hı. Nasıl üstesinden gelinebilir? Yapısal reformlar 2027 yılında çare olacak mı? Atılacak olan maliye politikaları bu ataletin kırılmasında etkili olacak mı? Siz mevcut görünümü nasıl değerlendiriyorsunuz ve bu ataletin giderilmesi noktasında hangi adımların gelmesi gerektiğini düşünüyorsunuz?
1: Ataletten bahsettikleri aslında ağırlıklı bu hizmet sektöründe yaşanan tutukluk. Yoksa yani enflasyondaki geri çekilmenin temel mallarda oluştuğunu görüyoruz taraftan. İşte bu seneyi biz iklim açısından iyi geçirdik. Dolayısıyla gıda fiyatları daha ılımlı seyretti. İşte kira fiyatlarının maliyetlerinin gerilediğini görüyoruz. O zaman nedir? Hizmet fiyatları. Aslında asıl katılığın oluştuğu yer bana sorarsanız o bölüm. Şimdi siz burası inanın ki enflasyonla müdahale edilmesi en zor alan. Çünkü ölçemediğiniz için insanların elindeki geliri, yani adam artık ev alamayacağını düşünüyorsa cebimdeki parayı ben gideyim harcayayım. Araba alamayacağımı düşünüyorsa ben gideyim harcayayım. Daha başka tatile gideyim. İşte dışarıda yemek yiyeyim. Şunu yapayım, bunu yapayım diyor. Yani bunu getirdiği maliyetler var. İş gücünün ister istemez belli bir seviyeye geldi. Yani şu anda asgari ücret dediğimiz seviyeden bana sorarsanız çok fazla artık insanın asgari ücretle hareket etmediğini, onun üzerindeki rakamların artık piyasada oturmuş olduğunu aşağı yukarı ben gözlemliyorum. Demek ki daha yukarıdaki fiyatlarla ancak, daha yukarıdaki ücretlerle insanlar yaşayabilir durumda. Bu durum o zaman siz hizmet tarafına nasıl etki edeceksiniz? Hizmet tarafına etki etmenin yolu maalesef işsizlik rakamının daha yukarıya itilmesi yöntemiyle belki olabilir ki bu hiç hoş bir durum değil. Kimsenin tercih edeceği bir şey değil. %8 civarında bir işsizliğimiz var biliyorsunuz. Orta vadeli programda da bunun aşağı yukarı buralarda devam edeceğini gösteriyor. Bu kötü bir rakam değil Türkiye açısından baktığımızda. Çünkü uzun yıllara bunu baktığımızda %10 civarında bir işsizliğin olduğunu, bunun altında aslında Türkiye'nin genel ortalamasının altında daha iyi bir konumda olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin kendi genel değerlendirmelerine baktığımızda istatistik. Bunu daha yukarıya tekrar taşımaktan kimse mutlu olmaz. Siyaset de mutlu olmaz. Vatandaş da mutlu olmaz. O zaman hizmet tarafına nasıl etki edeceksiniz? Daha uzun süreli insanların para harcamasını kısacak bir politika setiyle bunun daha yavaş şekilde entegre etmesini bekleyeceksiniz yapının kendisine. Bu da ne demek? Daha uzun süre faizleri yüksek tutacaksınız. Başka piyasalarda da işte sermaye piyasasında şurada da veya onun dışında işte tahvil piyasasında insanların gidebileceği veya alternatif getiri gördüğü yerlerde parasını tutmasına ve harcamak yerine bu parasını kendisinde tutmasını teşvik edecek yapılar yaparsanız yavaş yavaş hizmet tarafındaki baskının da azalacağı bu kadar. Çünkü ne oluyor? Sonuçta oranın arzını kısmanız gerekiyor hizmet tarafında. Onu kıstığınız zaman fiyatlara yansımasını da bir miktar yavaşlatacağınız bir sürece gidebilirsiniz. Ama bu bugünden yarına değil de uzun soluklu bir konu. Dolayısıyla atalet denmesini de ben normal karşılıyorum. Şimdi biz bugün petrol olmasaydı yine 25'i konuşuyor olacaktık. O zaman biz önümüzdeki sene 25 bir enflasyon mu konuşacağız? Yani mevcut şartlar devam ediyorsa demek ki konuşacağımız rakam bu. Bir tek şey enerji fiyatları düzeliyorsa 25'e gidecek. Siz daha uzun süre daha ne kadar yüksek faizle hareket edeceksiniz? Veya işsizliğin bir anda sanayide şurada burada ciddi şekilde artmaya başlaması durumunda tekrardan piyasayı rahatlatacak hamleler alacaksanız bunun geri dönüşü yine enflasyon olarak size olacak. Dolayısıyla kırılması en zor nokta bana sorarsanız bu 20-25 bandı, hatta yani 20'yi altına doğru kırmaktan geçiyor önümüzdeki dönemde. Bu arada insanların elinde de geçmiş dönem politikalarından gelen maalesef birikmiş varlık fiyatlarındaki özellikle artıştan birikmiş gelirler oluştu. Altın fiyatlarındaki artıştan birikmiş gelirler oluştu. İnsanlar bunları da harcamaya yönelik hareketlerde bulunuyorlar. Bu biraz daha yani biz nereyi bekleyelim? Önümüzdeki bence yazı bekleyelim. O zamana kadar gidelim. Belki başka sular akar bu dönemde. Ondan sonra biz bu ataletin çözüldüğünü görürüz. Ama şu anda ataleti çok fazla çözebilecek bir pozisyonda mıyız? Emin değilim. Onun yerine rekabeti biz bence arttıralım. İnsanların daha fazla gelir seviyesine ulaşacağı noktaya getirelim. Otomasyona öncelik verelim. İnovasyona öncelik verelim. Tarıma odaklanalım. Oradaki fiyatların daha aşağıya gelmesini sağlayalım. Diğer taraflardan enflasyonu aşağıya çekerek hizmet fiyatlarındaki artış hızını da yavaşlatmayı deneyelim. Yani bu şekilde bir projeksiyon yapalım. Böyle böyle kırabiliriz. Bu da birkaç yıla yayılacak bir süreç.
0: Önümüzdeki sene adına belirlenen %21'lik hedefi nasıl buluyorsunuz peki? Petrol fiyatlarındaki yüksek seyre değindiniz. Daha normal bir yıl geçerse petrol adına bu 21 rahatlıkla yakalanabilecek bir hedef mi?
1: Sizle uzun yıllardır ara ara program yapıyoruz biliyorsunuz. Bu programlarda birkaç yıldır dikkat ederseniz çok fazla pozisyonum değişmedi. Yani 30 civarındaki bir enflasyonun 25'lere kadar gerileyebileceğini ama bizim buralarda takılacağımızı konuşuyorduk hep. İşte şimdi önümüzdeki yılda 25'e kadar ben bu işin geri çekilebileceğini yine oralarda bir sıkışıklık yaşayacağımızı hali hazırda düşünüyorum. Yani şu anki görüntü birçok alanda bana bunu işaret ediyor. Ama yani uzun süreler Türkiye açısından 6 ay 9 ay 1 sene dediğiniz zamanlar çok uzun süreler farklı bir şeyler oluşur mu önümüzdeki dönemde onu göreceğiz. Yalnız siz kur politikası üzerinden maliyetleri aşağıya çekecek bir yapıyı kurguladığınız için yarın kurla ilgili bir sıkıntı da yani kurun yukarı gitmesi durumunda bunun enflasyona yansımalarını da görmek durumunda kalacağız. Bütün bunlar bu sefer belki bu politika seti çok uzun sürdürse kur kontrollü şekilde devam edilebilirse 25'lerin altını gösterirken bize bu değişiklik orada kurla gelecek rakamlar tekrardan bizi 25'ler civarına götürecektir. Benim şu an için beklentim o zaman da yine konuşuyor oluruz. Umarım haksız çıkarım. Umarım %20'lere iner. Beklentiler doğrultusunda Merkez Bankası'nın ve orta vadeli plan doğrultusunda aşağıya gider. Ama şu anki görüntü bana daha böyle 25'leri gösteriyor. Benim hesaplamalarım aşağı yukarı öyle.
0: Bakalım önümüzdeki süreçte tablo nasıl devam edecek. Çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
1: Ben de teşekkür ederim. Kolaylıkla.
0: Sağ olun. Ekonomist Serhan Salman bizlerle birlikte oldu. Haftanın ikinci işlem gününde piyasalar kanadında görüntü nasıl şekilleniyor peki? Geçen haftadan itibaren fon düzenlemesini konuşuyoruz. Gerçekleşen düzenleme üzerinden. Mexa Portföy Fon Yöneticisi Kadirhan Öztürk bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz. Merhabalar.
2: Merhaba.
0: Fon düzenlemesinin etkileri bir süre daha piyasa kanadında kendisini hissettirecek mi? Tabloyu nasıl görüyorsunuz?
2: Fon düzenlemelerinin nihayetine ulaşabilmesi için BIST 30 ve BIST 100 giriş çıkış kurallarında bir değişiklik olması gerekiyor. İlk fon düzenlemesini okuduğumda ilk yayınlandığı ayın 28'iydi yanlış hatırlamıyorsam bu yorumu yapmıştım. Halen bu görüşüm devam ediyor. Burada özellikle zaten bu düzenlemenin ağırlıklı olarak MSCI tarafındaki ve S&P tarafındaki uyarılardan sonra geldiğini gördük. Dolayısıyla bu uyarıların asıl amacı zaten fiktif hareketlerden ziyade BIST 30 ve BIST 100 gibi ana endekslerimizin gösterge niteliğiyle alakalıydı. Dolayısıyla bu tarafta bir düzenleme yapılmaz ise, yani BIST 30 ve BIST 100 tarafındaki giriş kriterlerinde bir düzenleme yapılmaz ise

0: MSI'ın asıl vurgu yaptığı konu tamamen pas geçirilmiş olur. Ve MSI'ın asıl vurgu yaptığı konu pas geçilecek olsaydı, bu kadar sert düzenlemeler, bu kadar önemli düzenlemeler yapılmazdı diye düşünüyorum. Dolayısıyla ben önümüzdeki günlerde BIST 30 ve BIST 100'e giriş standartlarının değişmesini bekliyorum açıkçası. Bu da her an olabilir. Yani bu akşam görebiliriz, yarın görebiliriz ya da ondan sonraki dönemde böyle bir yeni bir düzenlemenin duyurulabileceğini tahmin ediyorum açıkçası. Çünkü başka türlüsünü düşünemiyorum. Yani bu kadar düzenlemeden sonra BIST 30'a giriş kriterleri değiştirilmezse, o zaman bu kadar bir çuval incir berbat olabilir. Bu asıl etkinin, fon düzenlemesindeki asıl etkinin ben BIST 30 ve BIST 100 giriş kriterleri değiştikten sonra yaşanabileceğini düşünüyorum açıkçası.
1: Endekse dair peki beklentiler bir miktar ötelendi mi? Çünkü Haziran'da da MSCI'den uyarı gelmişti. Geçen senenin Kasım ayından itibaren bir fon düzenlemesinin geleceği ya da gelmesi gerektiği hep konuşuluyordu. Şimdi kalan dönemde hisse senedi piyasasında tablo nasıl olabilir? Bazı şirketler epey bir baskılanıyor. BIST 30 hisseleri bu düzenlemeden muaf ya da bir ayrışma mı olur? Nasıl bir görüntü olacak? Ne dersiniz?
0: Esasında elbette potansiyel var. Şimdi biz tarafında gerçekten organik bir şekilde iyi bir olumlu bir hareket görmemiz aslında ihtimaller dahilinde, fakat bu ihtimallerin olabilmesi için birkaç şeyin arka arkaya ya da aynı anda reaktif olması lazım. Şimdi birincisi petrol tarafındaki hareket ve işte İran Savaşı'nın hala bir şekilde çözülememiş olması. Burada biz enflasyon tarafında dünyada en yukarıdaki enflasyona sahip ülkelerden biriyiz. Özellikle bizim gibi büyük ekonomilerde bu seviyede enflasyonda birinci sıradayız. Dolayısıyla enflasyon tarafında ileriye dönük beklentileri olumlu hale getirecek, ılımlı hale getirecek bir petrol hareketi gerekiyor bizim için. Bunun yanında işte bu BIST 30, BIST 100 düzenlemesi ve fon düzenlemesiyle birlikte piyasalarda temizlenme olması gerekiyor. Bu temizlenmeden kastım şu: yani uzun zamandır işte yatırımcılar tarafında ya da işte fonlar tarafında bu BIST tarafındaki ucuz hisselerden çıkış devam ederken, işte bu tebliğin de yayınlanmasına neden olan, esasında herkesin bildiği, hisse senetlerine para girişi oldu. Bireysel taraftan ya da fonlar tarafından. Tabii bu fonların götürdüğü hisseleri takip eden bireyseller de var. Ben tahmin ediyorum bu hareketin, bu tarz hareketlerin içerisinde bundan yararlanmaya çalışan bireyseller de önemli bir meblağ taşıyor oluyor. Yani fonu direkt almak yerine fonun götüreceğini düşündüğü hisse senetlerine yatırım yapanlar. Zaten sığ bir piyasamız var. Günün sonunda ne oluyor? İşte yatırımcı elindeki daha makul hisseleri zaten enflasyonun da altında kaldı diye satıyor. Sonrasında da bu tarz hisselere yöneliyor. Para bu şekilde daha kaliteli hisselerden, ama yakın vadede çok zayıf performans göstermiş ama daha oturaklı şirketlerden, bu gibi manipülatif şirketler, manipülatif hareketler sergileyen şirketlere gidiyor. Şimdi bu sorun çözüldüğünde ve enflasyonla ilgili olumlu bir gelişme olduğunda, petrolde çok hızlı bir geri çekilme olduğunda, ki Amerikan seçimlerine de çok az bir zaman kaldı, BIST için tekrardan bir enerji oluşuyor. Ocak ayındakine benzer şekilde sert olmayabilir ama yine iyi bir sonbahar, iyi bir kışa giriş yaşama ihtimalimizi ben Borsa İstanbul tarafında görüyorum. Dediğim gibi bunun olabilmesi için de bu bahsettiğimiz şartların bir arada olması gerekiyor. Sonrasında zaten petroldeki düşüşle Merkez Bankası'nın faiz indirme konusunda eli de artacaktır. Bu da arka arkaya yüzer bas puanlık iki indirim yapma imkanı tanır. Bir de 2027 yılına ait enflasyon beklentileri, yine bahsettiğim petrol nedeniyle biraz daha aşağıya gelirse, Borsa İstanbul'da büyük bir rally'den bahsetmesek de ılımlı, yatırımcısının yüzünü güldüren birkaç aylık bir periyot içerisine girme ihtimalimizi ben var olduğunu düşünüyorum.
1: Biraz altını da masaya yatıralım. Yatırımcı altındaki hareketleri de merak ediyor. Son dönemde özellikle bu yatırım fonlarına ciddi anlamda altında da hareketlerin olduğunu, altına dayalı fonlarda hareketlerin olduğunu da görüyoruz. Bu açıdan nasıl yorumlarsınız görüntüyü?

0: Altınla ilgili genel görüşüm olumlu. Buradaki en temel, altın tarafındaki en temel hikaye, gelişmiş ülkelerin çok büyük borç oranları. Yani ABD'nin 40 trilyon dolara aşan borcu, Avrupa'nın işte daha güçlü olduğu dönemde kullandığı borçlar, şimdi bu borçlar rol edilecek. Yani devletler bu borçları hiçbir zaman ödemez. Sürekli olarak rol ederler. Yani ileriye dönük tekrar borçlanarak eski borçlarını öderler. Bu sayede de bir tahvil piyasası oluşur zaten. Tahvil faizleri oluşur. Devletlerin bu borçları ödeyeme güçlüğüne dayalı olarak da tahvil faizleri düşer ya da artar. Yani siz Amerika Birleşik Devletleri'nin bu borcu daha çok daha rahat ödeyebileceğini düşünüyorsanız daha düşük bir faizle Amerika'ya borç verirsiniz. Yani Amerikan tahvili alırsınız. Ya da tam tersi, eğer Amerika'nın bu borcu ödemekte artık zorlanacağını düşünüyorsanız daha yüksek bir tahvil talep edersiniz. Ya da ben %5 tahvil faizi için bunu almam diye düşünüp almazsınız. Bu otomatik olarak talebi düşüreceği için tahvil faizlerini yükseltir. Şimdi burada altının son 1,5-2 yıldaki temel hareketi işte merkez bankalarının talebi vesaire, bunlar doğru. Jeopolitik riskler, bunlar doğru. Ama bunların da ana sebebi işte dünyanın artık tekrardan tek kutuplu dünyadan çıkıp çift kutuplu bir dünyaya, Çin ve Amerika eksenine doğru kayışı ve bu eksende gelişmiş ülkelerin astronomik bir borcu olması. Piyasalarda şunu düşünüyor: bu borçlar ödenmeyecek, bunu herkes biliyor. Bu borçların döndürülmesi bile artık çok zorlaşıyor. Bu durumda devletler bu parayı nasıl döndürebilir? Para basma seçeneği var özellikle Amerika ve Avrupa ülkeleri için. Bu da tabii gelecekte oluşabilecek bir para arzından dolayı altında talep yaratıyor. Yani Amerika'nın borcuna ilişkin, Amerikan borcunun döndürülmesine ilişkin her türlü olumsuz haber ons altın tarafında yukarı yönlü hareket yaratır. Geçtiğimiz ay Ağustos ayı sonuna, son birkaç güne kadar %15 getiri sağlamıştı dolar bazında ons altın. Son günlerde biraz geri çekildi ama iyi bir ay geçirdi Ağustos'ta. Bunun altında yatan yine temel sebep de Amerika'nın borcuyla ilgili kaygıların bir anda Ağustos ayında tekrar gündeme gelmesiydi. Dolayısıyla bu yapısal bir konu. Amerika'nın borcunun böyle kısa vadede çözülme ihtimali neredeyse yok yani. Dolayısıyla bu önümüzdeki yıllarda da ons altında hep bir talep unsuru yaratacaktır. Bir yapısal bir desteği var arkasında ons altının. Ben o yüzden altınla ilgili önümüzdeki uzun vadede de kısa vadede de olumluyum açıkçası.
1: Kadir Han Bey, çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. İyi seanslar. Meksa Portföy Fon Yöneticisi Kadirhan Öztürk bizlere eşlik etti. Son olarak altın fonlarında yaşanan girişi ve altın fiyatlarını masaya yatırdık. Petrol de çok hareketli. Saudi Aramco'ya yapılan saldırı sonrası biraz daha yönünü yukarı çevirdi. Peki kalıcı olacak mı? Zafer Ergezen değerlendirdi. İzliyoruz.
2: Yani baktığımız zaman 95 doların üzerindeki fiyatlamalar artık risk fiyatlamaları diyebiliriz. Ki Besent'in de söylediği gibi umarım en kısa sürede bu gerilim sona iner ve petrol fiyatlarının gerilediğini görürüz. Fakat bu gerilim devam ettiği sürece de fiyatlar yukarı doğru gitmeye devam ediyor. Baskı yukarı yönü devam ediyor. Aslında çatışmaların yeniden başlaması, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin kapalı olması tam olarak fiyatlamaları yansımamıştı. Piyasa iyimser fiyatlama yapmaya çalışıyordu. Burada savaşın sonlanacağı beklentisi vardı. Ama buna rağmen tabii Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin tam sağlanamamış olması, hala bir barış anlaşmasının olmuyor olması fiyatları her gün yukarı doğru itiyor. 95 doların üzerine de çıktık. Buradaki fiyatlamalar artık risk fiyatlamaları. Artık piyasanın yavaş yavaş fikrinin değişmeye başladığı seviyeler burası. O yüzden umarım en kısa sürede bir anlaşma sağlanır veya en azından Hürmüz Boğazı'ndan geçişler eski seviyelerine gelir. Yoksa daha yukarı fiyatlamaları görmeye devam edeceğiz diye düşünüyorum ki burada ilk etapta 95 doların üzerinde 100 dolar seviyelerine kadar gidebiliriz. Eğer gerçekten de 120 dolarlara gitmesi için gerçekten de çatışmaların ciddi anlamda başlaması, savaşın yeniden başladığından bahsetmek lazım. Ama şu anki görüntü içerisinde her gün azar azar da olsa yukarı doğru fiyatlamaları görüyoruz. Bunun en büyük sebebi de aslında baktığımız zaman arz endişeleri diyebiliriz. Bu arz endişeleri devam ettikçe de
1: petrol 100 dolara dayandı. Bakalım bu hafta 100 dolar ve üzerindeki seviyeleri

9. Ankara az bulutlu ve açık, günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 13, Konya 27, Kayseri 26, Nevşehir 24, Sivas 23. İzmir açık, günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 21, Denizli ve Manisa 33, Aydın 36, Muğla 35. Antalya açık, günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 27, Mersin 34, Adana 38, Kahramanmaraş 35, Hatay 33. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 18. Bolu ve Samsun 25, Karabük 28, Rize 24. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 5. Malatya 28, Erzincan 25, Van 23, Ardahan 16. Gaziantep açık, günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 18. Mardin 32, Şanlıurfa, Siirt ve Diyarbakır 33 derece.

0: Milyonlarca tatil tercihini yönetmek kolay değil. Ama kolaylaştırmak için çalışan binden fazla ETS'li var. Tıpkı benim gibi.
1: Tam 35 yıldır ETS teknolojiyi önce misafirleri için geliştiriyor. ...4-5 All Star YKS'de yanında.
2: Seda abla, sen liseye gitmiş miydin?
3: Aa, önce onu halletmek lazım.
1: LGS'de de yanında.
4: Net Global Boru Üretim Tesisi ve Güneş Enerjisi Santrallerinden aldığı üretim gücünü vagon fabrikası yatırımıyla büyütüyor. Tam otomasyonlu, topraksız jeotermal serasındaki üretimiyle farklı sektörlerde sürdürülebilir değer yaratmaya devam eden Net Global şimdi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 9-10-11 Eylül. Konsorsiyum lideri Tacirler Yatırım.
5: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
7: Kazancım net, sigortam net.
8: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
9: 50 bin düş.
8: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
10: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.
11: Arabanı arabam.com'a.
12: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
13: Gençler.
14: Buyur abi.
13: Türkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
14: Çok iyi.
13: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
14: Hepsi One'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max ve TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modelinde teslim tarihi nasıl belirlenir?
3: Plan türüne göre değişir. Çekilişli sistemde kurayla, çekilişsiz sistemde baştan belirlenen sıraya göre olur. Peşinatlı modellerde daha erken teslim imkanı olabilir.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
3: Tera Portföy, paranın yönünü sunar.

efendim. 8 Eylül Salı günü saatlerimiz 15'i gösteriyor. Paranın yönünde bir saat boyunca birlikte olacağız ve gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Elbette oldukça yoğun bir haftaya başladık ve aynı şekilde devam ettiğini söyleyebiliriz. Bugün için tabii piyasalarda ciddi bir hareketlilik var. Çünkü Orta Doğu'da da yine savaşın etkisi giderek artıyor. Tırmanıyor da diyebiliriz belki. Oldukça hareketli günler ve tabii bunun özellikle petrol tarafına yansımaları var. Bakalım bugün itibariyle hangi gündem maddeleri öne çıkıyor bu saat itibariyle göz atalım. Petrol 100 dolar sınırında. Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine düzenlediği saldırıların ardından bazı enerji tesislerinde yangın çıktığı, faaliyetler geçici olarak durduruldu ve bunların arasında Abha, Hamis, Muşayt, Cizan ve Necran kentleri var ki Cizan'da Suudi Aramco'nun tesisleri de var. Ve bu yeni saldırılarla birlikte petrol varil başına 99 dolarların sınırında, az sonra da bakacağız. Dolayısıyla 100 dolar sınırına gelmiş durumda Brent petrol fiyatı. Bu arada tabii sadece Amerika-İran savaşı değil, aynı zamanda bir yandan da bölgedeki bu gerginliklerle birlikte daha eskiye dayanan bir savaş daha var ki o da Rusya ve Ukrayna savaşı. Bu savaşta bir barış ihtimali var mı ya da işte özellikle Karadeniz'deki tahıl koridoru konusunda bir görüşme olabilir mi noktasında önemli bir açıklama Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den geldi. Rusya ile görüşme Türkiye'de yapılabilir dedi. Ukrayna Cumhurbaşkanı tahıl ve enerji taşımacılığına düzenlenen saldırılar konusunda taviz vermeye hazır olduklarını vurguladı. Rusya'nın da benzer tavır göstermesi gerektiğini söyledi. Zelenski, Rusya ve Amerika ile üçlü görüşmelerin Türkiye'de olabileceğini de ifade etti. Bu arada hazır petrol demişken bölgeden başka bir haber daha verelim. Irak'ta petrol rafinerisi kurmak için yatırımcıları çağıracak. Irak Petrol Bakanı'nın açıklamaları

0: Ülkede yeni petrol rafinerilerinin kurulması için çeşitli fırsatlar bulunduğunu söyledi ve yakın zamanda yatırımcılara bilgi vereceklerini söyledi. İçeriye bakalım. Ağustos'un kazandıranı altın oldu. TÜİ'ye göre külçe altın Ağustos'ta TÜFE'den arındırıldığında %7.93 reel getiri sağladı. Aynı dönemde BIST 100 endeksi %1.83, dolar %0.86 reel kayıp yazdı. Altın yıllık bazda da %16.49 reel getiriyle ilk sıraya çıktı. Bu arada ihracat iklimi endeksi de 52.7'ye yükseldi. İstanbul Sanayi Odası Türkiye İhracat Pazarları İklim Endeksi Ağustos'ta üst üste 4. ay artışı kaydetmiş oldu ve 52.7'ye yükseldi. Veriler ihracat pazarlarında talep koşullarının aylık bazda güçlü bir şekilde iyileştiğine ve bu iyileşmenin Mayıs 2024'ten bu yana en belirgin düzeyde gerçekleştiğine işaret etti. Bir yandan da Exim Bank yeniden uluslararası piyasalara çıkıyor. Türkiye Exim Bank dolar cinsi yurt dışı tahvil ihracı için 11 bankayı yetkilendirdi. Exim Bank Nisan 2030 itibarıyla dolar cinsi tahvil ihracı gerçekleştiriyor. Evet, kısaca böyle şu saat itibariyle başlıklar. Bakalım piyasalardaki tabloya. BIST 100 yatay negatif seyirde şu an itibariyle 14.133 puandan işlem görüyor. Diğer endekslere bakalım hızlıca. BIST Banka'da yatay negatif seyir var. BIST Sanayi'de %0.6'lık yükseliş. BIST Turizm'de %0.5'lik yükseliş. Nebis Spor'da %0.7'lik yükseliş var. BIST Gayrimenkul'de %1.2'lik yükselişi takip ediyoruz. BIST Teknoloji'de ise %1.5'a yaklaşan kayıp var. BIST Sigorta'da yatay pozitif seyir var. BIST Kimya'da %1.5, BIST Gıda'da %0.8, BIST Madencilik'te %1.5'luk prim var. Yine BIST İnşaat'ta yatay negatif seyir olduğunu söyleyelim. BIST Bilişim'de de kayıplar %1.4'ü bulmuş durumda. BIST yüzde fiyatı en çok artan hisseler Mio Teknoloji, Bağsu Gıda, Aksa, Sasa ve Altınay olarak sıralanıyor. BIST yüzde fiyatı en çok azalan hisseler ise Odin, Katılım Evim, Pasifik Eurasia, Batı Söke ve Europower olarak sıralanıyor. Bakalım altın tarafına. Altının onsunda yatay seyir var. 4.403 dolardan işlem görüyor şu an itibariyle. Petrol tarafına baktığımızda Amerikan tipi ham petrolde 94 doların hemen altında bir fiyatlama var. %3'e yakın yükseliş var. Brent petrolde de 98 dolar 55 centten %1.6'lık yükselişle fiyatlama olduğunu görüyoruz. Evet, az önce de kısaca bahsettik. Ağustos ayının kazandıranı altın oldu. Detaylarını da haberimizde izleyelim.
1: Yatırımcının Ağustos ayındaki tercihi belli oldu. Külçe altın reel getiride zirveyi kaptırmazken BIST 100 ve döviz yatırımcısına kaybettirdi. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Külçe altın aylık bazda en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Altının reel getirisi yurt içi üfe ile indirgendiğinde %7.17, tüfe ile indirgendiğinde ise %7.93 olarak hesaplandı. Yıllık tabloda da yatırımcının en çok kazandıranı yine külçe altın oldu. Altın yıllık bazda yurt içi üfe ile %19.73, tüfe ile %16.49 reel getiri sağladı.
2: Hem geleneksel yatırım aracımız olması dolayısıyla hem de biz aslında hep ons altını konuşuyoruz ama içeride zaman zaman doların değer kazanması da gram altın yatırımcılarında daha portföyünü dengelemiş bir noktadaydı. 2027 yılında da %19'a varan bir yükseliş bekleniyor dolar cephesinde. Bu da kademeli olarak aslında altının Türkiye'deki olan talebini ve yatırımcının da bir noktada dolar karşısında altını tercih etmesini sağlıyor. Bu da en fazla yatırım araçlarından bir tanesinin olmasını sağlıyor.
1: Altını devlet iç borçlanma senetleri izledi. DİBS yurt içi üfeye göre %0.66, tüfeye göre ise %1.38 reel getiri sağladı. Euro ve mevduat faizi de yatırımcısına reel kazanç sağlayan araçlar arasında yer aldı. Ağustos ayında dolar yurt içi üfeye göre %0.86, tüfeye göre %0.15 kaybettirirken BIST 100'ün kaybı yurt içi üfeye göre %1.83, tüfeye göre %1.13 oldu.

0: 3 aylık performansta ise zirve Dipsin oldu. Dips 3 aylık dönemde yurt içi üfeyle %3,46, tüfeyle %4,77 reel getiri sağladı. Aynı dönemde BIST 100 yurt içi üfeyle %7,15, tüfeyle %5,98 kayıpla en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. 6 aylık dönemde ise mevduat faizi öne çıktı. Mevduat faizi yurt içi üfeyle %1,19, tüfeyle %2,87 reel getiri sağladı. Devlet iç borçlanma senedi ve mevduat faizi yıllık bazda reel kazanç sağlayan diğer araçlar oldu. BIST 100, dolar ve euro ise yıllık bazda yatırımcısına reel kayıp yaşattı.
1: Efendim tabii pek çok haber veriyoruz ama bu haberlerin içinde en önemlisi belki de bundan sonraki dönemde dünyada ne olacağı, yani kürenin geleceği, yani bir yandan da özellikle hani etrafta savaşlardan bahsederken, ekonomiyi anlatırken iklimdeki değişiklikleri belki de en büyük savaşlardan, mücadelelerden birisi aslında iklimle olan olacak gibi görünüyor. Bunun da en önemli zirvelerinden, ayaklarından birisi COP31 malumunuz. Türkiye'de gerçekleşecek olan ve Antalya'da Kasım ayında gerçekleşecek. Peki COP31'e nasıl hazırlanıyoruz? Hazır mıyız? Bunu da konuşacağız. UN Global Compact Türkiye Kurucu Başkanı Ahmet Dördüncü konuğumuz olacak. Ahmet Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Efendim çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum sizden beraber tekrar burada olmaktan.
1: Biz de çok mutlu olduk. Efendim şimdi COP31 önemli bir zirve. Aslında dünyada her yıl iklimi tartışılan, iklimin konuşulduğu bir zirve ama bu zirvelerin hani hep konuşulup da geçiliyor gibi görünmesi çok da iyi bir şey değil aslında. Şimdi binlerce insan geliyor çünkü ve gerçekten çok önemli konulara temas ediliyor. Dünyanın bütün ülkelerinden katılımcılar var. Peki uygulamaya nasıl geçilecek? Yani uygulama COP'u deniliyor. COP31 için gerçekten öyle mi olacak?
2: Şimdi bir kere şöyle başlayalım isterseniz. COP31'in Türkiye'de yapılıyor olması bence çok önemli ve çok zor bir süreçten geçti hatırlarsanız. Evet. Yani COP31'in Türkiye'de olması keyfiyeti hükümetin, bu işlerle ilgili mercilerin çok ciddi bir lobi faaliyeti sonuçta oldu ve Avustralya ile beraber yapıyoruz bunu şu anda. Buna rağmen mekan bizim. Antalya'da güzel memleketimiz, güzel şehrimiz Antalya'da olacak. Bu bizim için çok önemli bir fırsat. Benim beklentim şu Zümanım. Artık taahhüt değil. Taahhüt değil, işte burada da söylendiği gibi uygulamadan bahsediyor olmak lazım. Yani o kadar çok taahhütler veriliyor ki uygulamaların olmadığı bir yerde bu taahhütlerin altı çok boş kalıyor ve hiçbir işe yaramıyor. Öyle bir havada kalıyor ve inandırıcılığını da kaybediyor. Şimdi Paris Anlaşması'nı hatırlarsanız 10 yıl önce yaptık. Orada hedefler işte mesela 1,5 derece gibi, en fazla 1,5 derece gibi bir takım hedefler konuldu. Bunların 10 sene geçti, bunların nasıl hayata geçirileceği konusunda hala elimizde yeteri kadar şey yok. Uygulama COP benim için tam olarak şunu ifade ediyor. Artık dediğim gibi daha fazla taahhüt değil, nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz, nasıl başaracağız bu işi, bunların konuşuluyor olması lazım. Türkiye konusu, Türkiye açısından bakacak olursanız konu sadece iklim de değil aslında. Sadece iklim, yani bu fırtınalar, ondan sonra efendim alışılagelmedik yağmurlar, kuraklıklar, sadece bu değil. Bizim burada sadece biz değil, bütün ülkelerde etkileyen ekonomimiz de çok etkiliyor. Sanayiyi etkiliyor, ticareti çok etkiliyor, yatırımları çok etkiliyor. Yani dolayısıyla iklim sadece iklim sorunu değil artık. Bir bütünsel bir sorun. Burada da iş dünyasının bana soracak olursanız rolü çok önemli. Sonuçta yatırımı yapacak, yeni teknolojileri getirecek bu iklim, yani iklim derken şunu demek istiyorum, küresel sıcaklığı önlemek için yapılacak şeylerin yeni teknolojileri, inovasyonları geliştirecek özel sektör. Aslında şöyle bir Türkiye'ye baktığımda özel sektörde Türkiye'de büyük şirketlerin artık bunun bayağı bir bilincinde olduklarını görüyorum. COP31'in belki bizde Türkiye'de şöyle bir faydası olacak. Bu bilinci daha yaygın bir hale getirmesi mümkün olacak. KOBİ'ler, küçük işletmeler, bunlar da artık bunun, bu küresel ısınmanın ne büyük bir tehlike olduğunu görecekler görecekler diye ümit ediyorum ve bununla ilgili farkındalıkları olacak ve belki bir takım eylemler içine girecekler.

0: yani daha çok geniş kesimlere taşınması söz konu olacak. Yani COP31 Antalya'da alınacak kararların umuyorum ki ne kadarının hayata geçtiği ve dönüşümün ne kadar geniş bir alana yayıldığı söz konusu olacak. Benim COP31'den Antalya'dan beklentim bu. Türkiye için çok büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum bunun. İnşallah çok iyi kullanırız. Ama hazırlıklara bakacak olursanız gerek resmi merciler, gerekse sivil toplum kuruluşları gerçekten çok ciddi bir hazırlık içindeler. İnanıyorum ki başarılı bir 30 COP toplantısı olacak ötekilere kıyasla.
1: Peki şimdi Ahmet Bey, özellikle tabii somut sonuçlar ortaya çıkacak mı konusu önemli. Çünkü burada aslında daha önceki toplantılarda da özellikle son olarak Bakü'de gerçekleşmişti. Değil mi, yanlış hatırlamıyorsam?
0: Bakü'den sonra Belen'de, Brezilya'da vardı.
1: Pardon. Ama ben bu son toplantıların çoğunda en büyük tartışmanın finansman konusunda olduğunu gördüm. Özellikle Çin gibi, Amerika gibi, ki özellikle Amerika'nın daha dezavantajlı olan ve aslında bu dönüşüme ayak uyduramayan küçük ülkelere ayrılması gereken bütçeden çok imtina ettikleri görüldü. Ama orada da fatura giderek büyüyor. Onların da bu işi kaldırabilmeleri çok kolay değil. Yani burada da bir iklim adaletsizliği var gibi görünüyor. O finansman eşitliği nasıl sağlanabilir? Ve Türkiye bu noktada nasıl bir imza atabilir? Çünkü geçtiğimiz günlerde işte COP31'in başkanı, aslında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sessiz yığınların sesi olacak Türkiye bu toplantıda demişti. Sadece ses olmaktan öte acaba nasıl adımlar atılabilir?
0: Umarım öyle olur. Bakın, bu bahsettiğiniz Belen toplantısına gitmedim ben. Ama bir evvelki COP29 Bakü toplantısına bizzat katıldım. Hakikaten çok etkileyici bir kalabalık vardı. 75 bin kişiden bahsediyoruz. Bu 75 bin kişi oraya geldi. Ve birçok, yani olmadık ülke yoktu. Dünyanın bütün ülkeleri değişik seviyelerde temsil edilmek kaydıyla oradaydılar. Ama şöyle de bir şey gelmedi değil aklıma. Yani bir yerde küresel ısınmadan bahsediyoruz. Öteki tarafta 75 bin kişinin tek bir mekana gelmesini düşünün ve oraya gelirken, o insanların oraya gelirken bıraktıkları karbon ayak izlerini düşünün. Binlerce uçak, binlerce arabalar, binlerce otel ve orada insanlar. Yani biraz orada bence böyle biraz bir hipokrasi varmış gibi, açıkçası bana öyle geldi. Bana öyle geldi. Neden öyle geldi? Mesela Bakü'den çıkan karar bu işin yapılabilmesi için $300 milyar gibi bir fonun ayrılmasıydı. Ve de daha bu $300 milyar çıkarma hedefi, bu hedef genel olarak kabul edildi. Daha da geniş hedef olarak 2035'e kadar, gene Bakü'den çıkan neticeler, 2035'e kadar yıllık $1.5 trilyon gibi bir rakamdan bahsedildi. Şimdi bu rakamlar hakikaten akıl hafızalı olmayan rakamlar. Kim... Evet, konuşuyoruz, 300 milyar, $1.5 trilyon, bunu söylemek çok kolay. Nasıl bir mekanizma olacak? Kim verecek bu parayı? Ve hangi oranlarla verecek? Nasıl paylaşılacak? Bunun arkasında nasıl bir mekanizma olacak? Nasıl bu para ihtiyacı olan ülkelere dağıtılacak? Şimdi o kadar güzel bir noktaya değindiniz ki benim de dikkatimi çekmişti Bakü'de özellikle. En yüksek seviyede temsil edilen, bakan, cumhurbaşkanı seviyesinde temsil edilen ülkeler, biliyor musunuz, Pasifik'teki ve Hint Okyanusu yönündeki ada devletlerdi. Şimdi bu ada devletler, düşünün, en ufak bir şeyleri yok, katkıları yok küresel ısınmaya, veyahut çok az var. Ama bunun karşında en çok mağdur olabilecek ülkeler onlar. Yani düşünün, bir ülkede yaşıyorsunuz, yarın öbür gün tamamen sular altında kalacak. Veyahut da işte bakın, en yakın zamanda yaşadığımız bu Nepal faciası. Yani şimdi orada Nepal'de yaşayan bir halkın veyahut da bir insanın küresel ısınmaya negatif nasıl bir etkisi olabilir, ama nasıl mağdur oluyorlar görüyorsunuz. Yani dolayısıyla bence çok önemli bir yere değindiniz. Burada bir çok büyük bir adaletsizlik var. Öbür yandan küresel ısınmaya en çok neden olan ülkelerde gelişmiş olan ülkeler. Gerek enerji kullanımlarındaki kişi başına olan yükseklik, gerekse sanayileşme oranları, bunlar en çok küresel ısınmaya neden oluyorlar. Fakat öbür taraftan hadi bakalım biraz bunu kompanse etmek için biraz daha fenakarlık deyince genellikle vallahi sadece lafta kalıyor gibi görüyorum. Ben şimdi bizim Çevre Bakanı

0: sıfır demesini veya ümit olmasını düşünüyorum. Şöyle düşünüyorum. Yani bu ülkelere bir şekilde destek vermek, bu ülkelerin haklarını daha fazla, yani diplomatik yollarla belki büyük sanayileşmiş ülkelere karşı daha çok tezleri ifade etmek. Aslında yani Türkiye'ye bakıyorum. Ben Türkiye'nin biliyorsunuz 2035'e kadar olan hükümetin bir sıfır karbon emisyonu diye bir hedefi de var. Yani dolayısıyla bizim bu konuda yapacak bir takım şeylerimiz olacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi esas mesele bu kaynak nereden gelecek, nasıl harekete geçecek ve ihtiyaç duyulan ülkede nasıl dağıtılacak? Bence en önemli konu bu. Bunun cevabı henüz en azından bende yok.
1: Evet. Herhalde sıfır atık konusu da Türkiye açısından çok önemli ve Türkiye'nin aslında gündeme getirdiği bir konuydu. Muhtemelen onun için de çok önemli bir başlık açılacak. Yine temiz enerji konusu önemli olacak finansman dışında. Bunun dışında sizin için çok önemlidir ve bu konu mutlaka burada bir Antalya imzası atılacak dediğiniz konu var mıdır?
0: Valla bakın şöyle, Antalya imzası verilecek konu bu taahhütlerin çok somut bir hale gelmesi. Ben bunu ümit ediyorum, eğer olabilecek olsa. Bu hakikaten bugüne kadar yapılmış 31 tane COP'un en böyle önemlisi olacak ve en imza atılmış bir şey olacak. Yani burada ümit ediyorum ki o rakamlardan, o devletlerin, büyük devletlerin bu işe en çok katkısı olan, negatif katkısı olan devletlerin, ben şu kadar bu işe katkıda bulunacağım, ben şu kadar böyle bir sonuçtan çıkarsak çok iyi olur. Hiç unutmamamız gerekir ki bakın bugün artık 1,5 dereceyi konuşmuyoruz zaten. 1,5 derece bizim Paris'te 10 sene önceki hedefimizdi. Bugün artık 1,5 dereceyi konuşmuyoruz. Çünkü 1,5 dereceye ulaşmamızın mümkün olmadığını görüyoruz artık. Ama bu ne demek?
1: Birleşmiş Milletler Çevre
0: raporu bunu söyledi. Yani bunun mümkün olmadığını görüyoruz. Ama hala yapmamız gereken bir şey var. 1,5 derecede nasıl kalırız? Daha doğrusu 1,5 derecenin birazcık üstünde, 0,1 üstünde veya da 0,2 üstünde nasıl kalırız? Bunun üzerinde çalışıyor olmamız lazım. Yani çünkü o her 0,1 veyahut da 0,2 artış çok büyük etkilere, negatif etkilere sebep oluyor bütün dünyada, özellikle iklim değişikliği konusunda.
1: Peki şimdi bir yandan da az önce biraz bahsettiniz ama Türk şirketlerinin ne kadar hazır olduğu, Türk iş dünyasının ne kadar hazır olduğunu da konuşmak isterim. Çünkü sürdürülebilirliğin en önemli ayaklarının başında geliyor. Yani hani hükümet böyle bir zirveye ev sahipliği yapıyor olabilir ya da pek çok adım atıyor olabilir ama uygulamada şirketlerin bu işe yüklenmesi lazım. Ve pek çok aslında şirkette son dönemde sürdürülebilirlik programlarını görüyoruz. Kendilerinin hazırladıklarını görüyoruz ama bu ne ölçüde bir dönüşüm gerçekleşiyor? Bir kurumsal iletişim olarak mı kalıyor? Bundan çok emin değilim. Ne dersiniz?
0: Valla kısmen emin olun. Kısmen de emin olmayın. Yani birçok bu işi çok ciddiye alan çok ciddi şirketler var. Yani mesela Türkiye'nin hedefine uygun şekilde kendine hedefler koyan çok büyük şirketler var. Şu seneye kadar benim karbon emisyonum sıfır olacak veyahut da benim atıklarım sıfır olacak diyen birçok şirket var ve tabii bu konuda Global Compact, yani Küresel Sözleşmeler Derneği'nin de çok büyük gayretleri var. Sadece Küresel Sözleşmeler Derneği değil, SKD, yani SKD Derneği'nin de çok önemli. Bu konuda çalışan çok özel sektörün yanında şeyler de var. NGO'lar da var. Yani
1: Sivil toplum
0: örgütleri de var. Bundan emin olabilirsiniz. Ama bir kısmı da, onu da yatsımamak lazım. Sizin dediğiniz gibi hani biraz bu greenwashing dedikleri şey var ya, biraz iletişim, hadi ben de bunu yapıyorum filan. Bence en tehlikeli olan o. Onların çok olmadığını biliyorum. Çok olmadığını biliyorum. Ama onların da günün birinde ikna olacaklarını düşünüyorum. Dolayısıyla Türkiye'nin özel sektörü inanıyorum ki elinden gelen her şeyi bu konuda yapacaktır. Geri dönüşüm konusunda, karbon footprint, su kullanım konusunda, bakın sudan hiç bahsetmedik. En önemli kriterlerden bir tanesi, en az enerji kadar, yakıtlar kadar, petrol kadar önemli olan şey su şu anda dünyamızda. Dolayısıyla bunu yapan birçok şirkete çok yakından biliyorum. COP31'in Türkiye'ye getireceği en büyük faydalardan bir tanesi de bu, bunu yaygınlaştırmak olacaktır diye ümit ediyorum. Yani şöyle, tabii günlerce medyanın ilgisini çekecek. Televizyonlarda, basılı medyada bu konudan bahsedilecek. Yani bütün Türkiye bunu duyacak. Ya Antalya'da bir şeyler oluyor arkadaş. Nedir burada diyen, böyle o COBİ'ler, o şeylerde, Anadolu'daki COBİ'ler ilgi duyacak. Ya arkadaş, burada hakikaten ciddi bir şeyler oluyor. Biz de bilelim, biz de yapalım diye bunu bir yaygınlaştırmak etkisi olacağına inanıyorum.
1: Şimdi COBİ'ler demişken aslında belki de en büyük noktada bunlar var. Şimdi büyük şirketlerin tedarik zinciri içerisinde bulunan pek çok COBİ var ve bu büyük şirketler de aslında uyum için sürdürülebilirliğe onlardan da bunu istiyorlar. Bir yandan ihracat için aslında artık bu noktalara gelmeleri gerekiyor. Ama bunun için de yeniden bir finansman gerekiyor. Yani zaten hani dünya koşulları belli, Türkiye ekonomisi koşulları belli, ticaret koşulları belli. Zaten pek çok açıdan zorlanan COBİ'ler bunu nasıl dönüştürebilecek diye.
0: İşte bakın, burada eğer hakikaten ciddi projeleriniz varsa birçok uluslararası kuruluş, EBRD gibi, Dünya Bankası gibi bu kuruluşlar gerçekten bu tür amaçlı projelere ciddi finansman yardımları yapıyorlar. Yani dolayısıyla bunları yalnız tabii oradaki yapılacak projelerin çok ciddi projeler olması lazım. Yani ele dokunur, hakikaten faydası olabileceğini düşündükleri projeler olması lazım. EBRD ve World Bank bu konularda çok ciddi, çok ciddi bir şekilde inceliyorlar. Yani buralarda finansmana erişmek mümkün. Hatta Türk bankaları da biliyorsun yeşil finansman ismi altında birçok kredi imkanları tanıyorlar, ama buradaki esas konu bu projeleri nasıl hazırlanacağına ve bu müracaatların bu bankalara bu şekilde müracaat etmenin nasıl olacağı konusunda da özellikle COBİ'lerin iyice bir eğitilmesi ve bunu iyi biliyor olmaları gerekiyor.
1: Peki şimdi özellikle bu noktada az önce bahsettiğiniz bazı ülkeler, daha zayıf ülkeler var, daha güçlü ülkeler var. Bunları bir masada oturtmak çok kolay değil. Bir yandan da hem bu sorun var, hem yani iklim adaletsizliği dediğimiz şey aslında her yerde var. Yani hem bu dönüşüme uyum sağlamak konusunda var. Az önce su dediniz. Yani hani gelişmiş ülkelerde suyumuz tükeniyor diye ağlanırken Afrika gibi ülkelerde henüz pek çok ülkede temiz suya ulaşılmış değil. Yani bu adaletsizliği gidermek için ne yapması gerekiyor dünyanın?
0: Vallahi hiç çalışmadığım yerden soruyorsun.
1: Öyle mi? Pardon.
0: Yani sizin dünyanın ne yapması aslında, dünyanın ne yapması gerektiğini aslında hepimiz çok iyi biliyoruz. Dünyanın hakikaten bu işin farkına varıp ve hakikaten bu kürenin üzerinde yaşadığımız tek yer burası, bizim evimiz. Yani eğer biz buna bakmazsak, bütün bu kaynakları kullanıp gelecekten çocuklarımızdan, torunlarımızdan çalacak olursak geleceği nasıl olacak bu dünyanın? Yani dolayısıyla buradaki bilinç, hakikaten farkına varmak. Yani aymazlık yapmamak. Bu nasıl böyle olacak? Aymazlık yapmak. Yapan yok mu? Hele en büyüklerden yok böyle bir şey. Küresel ısınma diye öyle bir şey yok diyen yok mu? Allah aşkına bakın, biraz önce arkadaşım gösterdi bana bu Nepal'de olan şeyin aslında bir böyle öyle olmadığı, bunun altında birilerinin sabotaj amacıyla kanala bir bomba koydu ve F-16'nın orayı bombaladığı gibi böyle abuk sabuk saçma absürt şeyler konuşuluyor. Yani bunu anlamak mümkün değil. Nasıl olacak dediği zaman bu mentalitenin, bu anlayışın, bu aymazlığın ortadan kalkması lazım. Bu nasıl kalkar? İşte orası en zor soru. Eğitim bizden sonraki nesilleri en azından doğru dürüst eğitmek ve onları hakikaten bu bilinçten yetiştirmekten geçer diye düşünüyorum. Evet, biraz uzun vadeli bir iş söylediğim farkındayım ama bugünkü durum bu.
1: Evet, maalesef bilmediğiniz yerden sormamışım gördüğünüz gibi. Bilmemeniz mümkün değil zaten. Bu yeşil dönüşüme uyum sağlayabilmek için önce farkında olmak gerekiyor ama.
0: Tabii.
1: Şimdi sizin az önce söylediğiniz gibi COP31 konusu gerçekten bir farkındalık oluşturacaktır Türkiye'de, ama daha fazla farkındalığı artırmak için ne yapmak lazım? Hem şirketlerde hem belki yeni gelecek nesillerde bu konuda özel olarak yapılması gereken farkındalığı artırıcı neler olabilir?
0: Bakın onu da siz söylediniz aslında. Yani büyük şirketlerin tedarik zincirlerinde bugün büyük şirketlerden sadece kendilerinin performansı beklenmiyor. Büyük şirketlerin kendi yerel ağlarında, kendi tedarik zincirlerinde neler yaptıkları ve onlardan neler bekledikleri, hangi şartlarla onlardan tedarik anlaşmaları yapacaklarını da belirtmeleri gerekiyor ve onları eğitmeleri gerekiyor. Yani dolayısıyla bu böyle bir cascade etkisi yaratan bir şey oluyor. Yani bir şirket bunu buradan alıyorsa, arkadaş şu şartlarla alırım. Ayrı şeyi Avrupalılar yapıyor. İşte biraz önce yeşil dönüşümden bahsettiniz. Avrupalılar ihracat yapan şirketlerimize diyor ki, arkadaşlar diyor, yani eğer siz bu yeşil yapmıyorsanız, uymuyorsanız ben sizden bir şey almam. Bir bu. Bu çok önemli bir etki, çok önemli bir kaldıraç bu. Diğeri de sivil toplum kuruluşları. İşte Global Compact gibi, SKD gibi, bunlar gibi birçok böyle şirketler var. Bu şirketler bunları da yaygınlaştırmaya çalışıyorlar, bu bilinci. Anadolu'da, KOBİ'lerde, değişik yerlerde gidiyoruz. Yani ben şahsen, işte benim zamanımda ki şimdiki arkadaşlarım da bunu yapıyor. Birçok Anadolu şehrine gittik, anlattık. Böyle bakın, bunlar bizim geleceğimiz. İhracat yapamazsınız. Gelecek döner, gelecek nesillere bir şey kalmaz. Onun için şunlara dikkat etmeniz lazım diye. Bu böyle olacak zamanın. Başka çaresi yok.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için, değerlendirmeleriniz için. Efendim, Ahmet 4. bizimleydi. Bir kısa ara verelim, devam edeceğiz.

0: Kara Portföy'ün sunduğu Paranın Yönü devam edecek. Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A-Para.
1: Tera Portföy'ün sunduğu Paranın Yönü devam ediyor.

0: Paranın yönüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi piyasaları konuşacağız. Info Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz bizimle olacak. Mert Bey, hoş geldiniz yayına.
1: Merhabalar, hoş bulduk o zaman. İyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkürler. Piyasaları konuşacağız elbette ama önce dilerseniz bir orta vadeli programdan başlayalım. Özellikle enflasyon kısmından. 2027 için özellikle ne olur diye konuşmuştuk sizinle daha öncesinde. %21 gibi bir rakam yeni hedef olarak ortaya koyuldu. Ne dersiniz? Bu yıl %28.4, gelecek yıl %21. Ulaşılabilir hedefler mi? Ya da sizce nasıl hedefler?
1: Şimdi öncelikle şuradan başlamakta bence fayda var. Hatırlayacaksınız, son enflasyon raporu sunumunda Merkez Bankası 2026 yıl sonu enflasyon tahmini %26'dan %28'e yükseltmişti. Ama buna karşılık 2027 ve 2028 yıl sonu tahminlerine bir revizyona gitmemişti. Ve bu soru Sayın Başkan'a sorulduğunda orta vadeli programa atıfta bulunmuştu. Oraya işaret etmişti. Bir revizyon geldi. Yani 15 ve 9 olarak tutmuştu. Daha doğrusu Merkez Bankası. Dolayısıyla önemli bir revizyon orta vadeli programına geldi. Yani 2027 yıl sonu enflasyon tahmini %21 oldu. Burada dikkat çekici konu %9 olan enflasyon tahmini Merkez Bankası tarafından bir yıl orta vadeli programda ötelenmiş olması. Yani tek haneli enflasyon hedefi 2029 yılında kalmış gözüküyor. Şimdi şunu söyleyeyim. Yani dezenflasyondan söz ediyor ama bir yerden de baktığımızda yaklaşık bir yıl aşkın, hatta 1,5 yıla yaklaşan bir zaman zarfında da enflasyonun %30'lu seviyelerde seyrettiği, yani bir dirençle karşı karşıya kaldığı görülüyor. Ve bunun benzer bir durumun 20'li seviyelerde de söz konusu olup olamayacağı tartışma konusu. Piyasanın genel beklentisi ile bir kere orta vadeli programdaki tahminin 20'ye yakınsamasını pozitif değerlendiriyorum ama piyasanın beklentisi bir miktar daha yüksek. Ama netice itibariyle orta vadeli programa konan bu hedefinde biraz daha iddialı olmasını da doğal karşılıyorum. Genel manada burada özellikle dış konjonktür, jeopolitik riskler, içeriki gelişmeler de burada. Yani özellikle enflasyonun seyri üzerinde belirleyici olacak unsurlar ama şimdilik söyleyebileceğim şey en azından biraz daha rasyonel, biraz daha piyasa beklentisine yaklaşmış durumda. 2027 yılı için zannediyorum piyasanın kendi konsensüsü de önümüzdeki günlerde %23-25 bandında bir yerde şekillenecektir. Umut ederim, dilerim orta vadeli programdaki tahmine yaklaşıldığı, hatta psikolojik olarak %20'nin altına gelmiş bir enflasyonu görebiliriz ama kendi içinde en azından benim bakış açımla söyleyeyim bir miktar çelişen, yani büyümenin tekrar potansiyel büyümenin üstüne çıktığı, hatta net ihracat katkısı, büyüme katkısına baktığınızda çok ihracattan değil de dış talepten değil de daha çok iç talepten gelmesi beklenen bu büyüme ortamında bu enflasyondaki hedefler özellikle belki 2027 için değil ama 2028 ve 2029 için iddialı hedefler olarak da görülebilir.
0: Mert Bey, peki şimdi Perşembe günü Merkez Bankası faiz kararını verecek. Evet. Bu gelen sonuçlar ve tabii özellikle bugünün de etkisiyle birlikte biraz savaşın daha da tırmanışa geçtiği görüntüsü görünüyor. 100 dolar sınırında petrol var. Dolayısıyla tüm bunlara baktığımız zaman Perşembe günkü Merkez Bankası'nın toplantısında nasıl bir sonuç ve nasıl mesajlar gelir diye sormak isterim.
1: Size stüdyoda yaptığımız son yayında da anlatmıştım kendi düşüncemi. Hala o noktada duruyorum. Enflasyon raporunun hemen ardından da yanlış hatırlamıyorsam. Orada Merkez Bankası bir değişikliğe gitmemişti. Enflasyon raporu sunumunun sonrasında fonlamayı haftalığa çekmiş. Ve %40 olan faiz %37'ye norm dönmüştü. Onun sonrasındaki benim temel düşüncem şuydu. Bu toplantıda pas geçer. Ekim ve Aralık toplantılarında da 100'er puanlık faiz indirimi yapar diye bir beklentim vardı. Hala aynı görüşteyim. Yani yıl sonundaki beklentilerin 34-35 aralığında konsolide olduğu ama 35'e daha yakın tarafta, yani en son yanlış hatırlamıyorsam 34-70'lerdeydi. Bu katılımcıların daha büyük bir kısmının 35 beklediğine işaret ediyor bize. Ben de o görüşteyim. Şunu söyleyeyim. Konjonktür zaten bu toplantı için bir faiz indirimine çok alan tanımıyor. İki, ben hala yıl sonunda 35'e çekilmiş bir enflasyonun, faizin bu enflasyon ortamında sınırlı da olsa bir alanının olduğunu düşünüyorum Merkez Bankası. Ama çok yakın zamanda 40'tan 37'ye çekildikten sonra faizin bu toplantıda bir faiz adım atılmasının indirim yönde biraz fazla olacağını, dolayısıyla yıl sonunda yine 34'e 35'e umarım Ekim ve Aralık toplantılarında petrol fiyatlarındaki iyileşme, daha doğrusu bir iyileşme görürüz ve bu kalıcı olur. Belki 34'ün de önü açılır ama yıl sonunda gidilmek istenen noktaya ilk adımın bu toplantı atılmasının çok doğru olmadığını düşünüyorum. Önümüzde sınırlı bir alan var. Bu temel senaryo belki işler jeopolitik açıdan daha sıkıntılı bir noktaya gidecek. Bu yılı böyle geçecek Merkez Bankası ama ben çok o senaryoya yakın olanlardan değilim. Sınırlı da olsa bir faiz indirimi alanı olduğunu düşünüyorum. Bunu da kullanmak isteyeceğini düşünüyorum Merkez Bankası'nın. Ama dediğim gibi şimdilik bu toplantının pas geçirmesi gerek psikolojik açıdan gerek yatırımcıların davranış biçimi açısından, tercihleri açısından, yatırım tercihleri açısından gerek de konjonktür açısından pas geçmenin daha doğru olacağını düşünüyorum ve kararın da bu yönde çıkacağı düşüncesindeyim.
0: Peki borsaya baktığımız zaman tabloyu değerlendirmenizi rica edeceğim. Özellikle fon düzenlemelerinden sonra bir hareketlilik, bir dalgalanma oluştu. Ve hala da onun etkilerini görüyoruz. Yeni beklentiler de var tabii. Şimdi genel olarak baktığınız zaman piyasa ucuz diyordunuz siz de zaten. Daha da ucuz bir hale geldi sanki. Ne dersiniz? Bundan sonraki tablo için ne öngörüyorsunuz?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Bence teknik açıdan bakıldığında 13.900, 14.600, 14.700 burası bir önemli bölgeydi. 13.900'ü üstüne attı. Hızlıca bir hareket gördük. 14.600, 14.700'lere doğru. Orada sizin de söylediğiniz gibi fon düzenlemesi ki piyasanın beklediğinden daha sert bir düzenleme geldiğini söylemek mümkün. Onun da yarattığı bir dalgalanma var. Zaten bir dalgalanma bekleniyordu. Ama dediğim gibi içeriğin yapılan düzenleme piyasa beklentilerinden biraz daha köşeli, biraz daha sert oluyor. Bu dalga boyunun bir miktar daha büyüdüğünü söylemek mümkün. Zaman içinde çok da uzun olmayan bir zaman zarfında yeni dengelerin oluşacağını düşünüyorum. Hala MSCI ile ilgili MSCI'den gelen daha doğrusu o önerilerin, eleştirilerin önemli bir kısmını belki de tamamını ortadan kaldıracak son şeklinde verileceği yönde bir takım haberler var. Yine aynı yere geleceğim bir kez daha izninizle söylüyorum ama keşke fayda bu kadar enerji birikmeden süreç daha doğru yönetilebilseydi. Ama yeni başkanla birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun gerekli adımları attığını ve atmaya da devam edeceğini görüyoruz. Dolayısıyla hani suya bir taş atıldı ve bunun yarattığı bir dalga var ve belli bir noktada bu dalganın kendini bir stabilizasyona bırakacağını düşünüyorum. Ama o dönem içinde elbette ki bir takım işte fonlardaki yapılar, oradaki hisse senetlerinin değişimi gibi biraz sert hareketleri görmemiz mümkün. Ben yani şöyle söyleyeyim, 14.000 hatta 13.900'ün altına gelmediği sürece endeks teknik açıdan da psikolojik açıdan da bir sorun görmem. Ama şimdilik dikkat edilmesi gereken şey bu volatilitede özellikle gün içi işlemlerde, kredili işlemlerde bir miktar dikkatli olmakta fayda var. Ne zaman ki o kısa vadeli düşüş başladı. 14.600, 14.700 buraların genele yayılan özellikle BIST 30 hisselerinin önderliğinde ve hacimle desteklenen bir yükselişi görürüz. Bu sefer yeni bir TL bazlı zirve görme olasılığımız yükselecek. Ucuzluk buranın, bu piyasanın, borsamızın yıllardır bitmeyen bir hikayesi. Ama farklı sebeplerden dolayı da yani o şeyi fiyatları normal yere getirme konusunda çok iştahlı gözükmüyor yatırımcı. Zaten yerli yatırımcının ekonomik olarak da psikolojik olarak da zorlandığı bir dönem içinde geçiyoruz. Burada kalıcı bir yabancı yatırımcı ihtiyacı var. Onlar da yavaş yavaş artık yıl sonuna doğru da geliniyor maalesef. Onu da kabul etmek lazım. Ama ümit ediyorum bu yılı en azından istatistik olarak iyi bir kapanış gerçekleştirir. Önümüzdeki yıl risklerin gerek içeride gerek dışarıda biraz daha bertaraf olduğu bir süreçle birlikte daha keyifli bir dönemi geçiririz diye düşünüyorum. Daha doğrusu umuyorum değil.
0: Peki son günlerde çok konuşulan konulardan birisi aslında BIST 30 için de bir yeni düzenlemenin yapılması gerektiği noktası. Ne dersiniz? Bu konuya katılır mısınız?
1: Sizle daha önce yaptığımız yayınlarda konuştuk Özlem Hanım açıkçası. Yani bunu BIST 100 için de söyleyebilirim, BIST 30 için de söyleyebilirim. her iki endeksin de gösterge olma özelliğini kaybettiğini üzülerek söylemek mümkün. Özellikle BIST 100 için konuşacak olursak, yani baktığınızda 5-6 hisse senedinin tamamen yön verdiği, işte endeksin 15.200'lere gittiğinde endeks TL bazlı rekorlara doğru gitti dediğinizde, endeks hisselerinin pek çoğunun 1 yıl önceki, 2 yıl önceki fiyatlarında kaldığını gördük. Bu elbette olabilecek bir şey ama ekseriyetin bu yönde olması, yatırımcıların zaten esas küskünlüğünün temel sorunlarından bir tanesi. Yani demin söylediğimi bir daha tekrarlayacağım. Keşke bu düzenlemeler, bu denetlemeler daha önceden yapılsa, olay bu kadar büyümeden, fayda bu kadar enerji birikmeden, daha küçük adımlarla, daha etkin adımlarla bu sorunların, yani bir önleyici hekimlikle önüne geçirebilseydi, ama süreç maalesef bizi buraya getirdi. İşte fonlar üzerinden yapılan bir takım değişiklikler var. Dolayısıyla portföy yönetim şirketlerini ilgilendiren konular. Ama görünen şu, endeksin, her iki endeksinde, BIST 30'un da BIST 100'ün de tekrar yatırımcı için gösterge olacak yükselişin ya da düşüşün, o endeksteki hisselerin önemli bir kısmını temsil ettiği bir dönüşüme, bir formülasyona, bir revizyona ben de ihtiyacı olduğunu düşünenlerden.
0: Peki özellikle baktığınızda bundan sonraki süreç için, yani eğer savaş böyle devam ederse ya da savaş böyle devam etmeyip petrol düşerse, bu iki senaryo içinde baktığınızda piyasalarda hangi alanların, hangi sektörlerin daha fazla etkilenebileceğini düşünüyorsunuz? Daha doğrusu hisse bazında nasıl bir etki görebileceğimizi düşünüyorsunuz her iki senaryoda? Zor bir soru sordum, farkındayım, yani çok detaylı bir soru sordum ama yani şunun için diyorum aslında, eskiden sektörel olarak şu sektörler çok iyi olabilir, bu yıl burada iyi bir gidişat var ya da işte ucuz kaldı, fırsat

0: olabilir diyebiliyorduk. Şimdi bunu demek biraz zor, biraz güç. Ben de savaşla bağdaştırdım. Belki oradan bir sonuç çıkarırız da sektörler konusunda bir ayrışma yaparsınız diye soruyorum.
1: Zor sorunuza cevap vermeye çalışayım o zaman. Şimdi çok haklısınız. Tabii ortada çok önemli bir risk var. Yani savaşın devamı ya da bir barışa yaklaşılması konusu. Sadece bu iki haberin bile, iki senaryonun bile piyasalar üzerinden nasıl etki yarattığını gördük. Ben hala savaşta en kötünün geride kaldığını, yani o savaşın başladığı ilk süreçteki o panik havasının piyasalarda, sadece bize dahil etmeyin buna, piyasalarda çok o modda, o noktada olmadığını düşünüyorum. Ama bir tedirginlik hali, özellikle petrol fiyatlarından kaynaklanan bir tedirginlik hali çok net var. Bu petrol fiyatlarındaki etki, yani makroekonomik tarafta, enflasyon tarafında da özellikle gelişmekte olan ve özellikle enerji ithalatçısı ülkeleri bizim gibi çok derinden etkiliyor. Orta vadeli programdaki tahminlerde de bunu gördük. Şimdi dolayısıyla savaşın bittiği ya da o barışa çok yaklaşıldığı senaryosu hali net biçimde bir kere havacılık ulaştırma sektöründe kendisini gösterecektir. Onun dışında savaşın devam etme hali, bu gergin hali ya da petrol fiyatlarının daha yüksek seviyede ulaşması hali özellikle petrokimya tarafında kendini gösterecek ki şu ana kadar gösterdi. Ama genel olarak bence şunu söylemek mümkün. Ben bir mesleki gözlem olarak söyleyeyim bunu. Sizin söylediğiniz çok doğru. Eskiden daha fazla sektörler üzerinden konuşmak mümkündü. İçinde bulunduğumuz dönem, sadece kısa vadeden söz etmiyorum, biraz daha yakın geçmişi de atıfta bulunarak söyleyeyim. Çok fazla sektörden ziyade o sektörlerin içindeki doğru hisse senetlerini, doğru şirketleri bulabilmenin daha önemli hal aldığını gösteriyor. Ama özellikle orta vadeli programdaki 2027 yıl sonu için o enflasyon tahminine doğru yakın sayacak bir enflasyon, ki işte 28.4'ten 21'e düşeceğinden söz ediliyor. Orada Merkez Bankası'nın faiz indirimleri konusunda atacağı adım, ben bankacılık sektörü için en kötünün geride kaldığını ve bundan sonra bir toparlanmanın, hatta yavaş yavaş kendini de gösteriyor, ön plana çıkabileceğini, hatta kendi iştirakleri içinde banka olan holdinglerin de buradan kendine bir pozitif etki görebileceğini, faiz indirimlerinin devamlarının devam etmesi halinin, daha doğrusu önce başlamasının sonra devam etmesinin gayrimenkul yatırımı ortaklıkları açısından daha önemli olacağını düşünüyorum ama gerek faiz tarafı, gerek para piyasasındaki gelişmelerin özellikle aynı sektördeki şirketleri, altını bir daha çizelim, birbirinden ayrıştıracak noktaya geleceğini düşünüyorum. Yani faiz düşüşlerinden negatif etkilenecek şirketler var, kasasından nakde olanlar var, borç yükü yüksek olanlar var. Onun için bir sektörün genelini telaffuz etmektense o sektörlerin içindeki şirketlerin doğru tespiti gerekir. Buradan da sizin vasıtanızla yatırımcıların mutlaka çalıştıkları aracı kurumların araştırma bölümleriyle diyalog halinde olmalarını ve yine bir gözlem olarak söyleyeyim, bu iletişim halinde kendi pozisyonlarını almadan önce bir görüş alışverişinde bulunup onun sonrasında pozisyonlarını ayarlamalarını tavsiye ederim.
0: Doğrusu ben son dönemde bu konuda sosyal medya manipülasyonlarının daha da arttığını görüyorum. Bilmiyorum, siz de bu tespitime katılır mısınız?
1: Maalesef katılırım.
0: Şimdi tabii burada seçicilik konusunda borsada bu dalgalanmalar olurken biraz daha altına kaymış gibi görünüyor yatırımcı. Zaten bir de geleneksel altın yatırımcısı da var. Ve de tabii son dönemlerde bu dalgalanmalarla birlikte, savaşın bir miktar daha alevlenmesiyle birlikte hareketlenen de bir altın tarafı var. Altın için ne düşünürsünüz bundan sonraki süreç için?
1: Özal Hanım, şöyle, ben 4000 doların altının ONS tarafından söz ediyorum, bir alım fırsatı yarattığını düşünmüştüm ve bunu da ifade etmiştim. Dolayısıyla yanlış hatırlamıyorsam 3 kere 3950'ye değdi ve oradan yukarı yönlü bir hareket söz konusu oldu. Orada ilk durak 4250 olacaktı. Orası geçildi, işte daha yüksek seviyelere doğru gidildi. Ama ya piyasada şöyle bir hava oluşuyor. Bu özellikle kıymetli metal madenlere daha fazla görüyoruz. Sanki fiyat hiç durmadan yükselecekmiş gibi ya da fiyat hiç durmaksızın düşecekmiş gibi bir psikolojisi var.

0: yatırımcıların önemli bir kısmı. Geldiğimiz yerde önemli bir performansı aslında gerek gümüşte gerek altında gördük. Orada özellikle savaşın tekrar alevlenmesi, riskin tekrar yükselmesiyle birlikte bir düzeltme hareketi içinde. Yatırımcıyı burada ikiye ayırmak lazım. Bir sizin söylediğiniz gibi çok geleneksel, her zaman tasarruflarının bir kısmını altında, gümüşte değerlendiren yatırımcılar. Bir kısmı da buradan bir fırsat bulup işte bir alsat yaparak, trade ederek para kazanma. Yani bir tanesi daha uzun vadeli düşünen, fiyata bakmaksızın eline geçen parayla ya da tasarrufuyla almaya devam eden bir grupta daha fazla bir alsat yaparak para kazanmaya çalışan yatırımcılar. Uzun vadeli için bence bir sorun yok. Ama dediğim gibi ben 3.900 yani 4.000 altından bir alım fırsatı vereceğini düşünmüştüm. Bu realize oldu. Bu kadar hızlı, bu kadar kısa sürede benim beklediğimden daha yüksek yere de gitti. Orada da şunu söylemiştim. Arkadaşlar bu kısa vadeli alınan pozisyonlarda artık bir miktar kârları realize etmek, eski pozisyonlara geri dönmek gerekirdi. Şimdi birincisi şunu söyleyeyim. Portföylerde mutlaka gümüşte altında bulunmalı. Ama bu konjonktür bize bu oranın, portföylerdeki bu oranla ilgili bir miktar oynamamız gerektiğini gösteriyor. Belli seviyelerde ağırlığı arttırmanın, belli seviyelerde o ağırlığı tekrar eski haline getirmenin gerektiği günlerdeyiz. Bu günler gerçekten çok zor günler. Çünkü o benim kafamdaki bandın neredeyse tam orta noktasında bir yerlerde duruyoruz. Onun için bundan sonrasında biraz savaşın yönü karar verecek. Ama benim düşüncem sanki bir miktar daha aşağı doğru baskılanması söz konusu olabilir. Şimdilik altının olsa 4.250 doların alım için iyi bir yer olduğunu düşünüyorum. Elinde olanlar için de 4.250'nin üstünde kaldığı sürece tedirgin olmayı gerektirecek bir şey yok. Yani almaya niyetim varsa ilk etapta bakacağım yer 4.250, bu seviyeden almam. Elimde var, 4.250'nin üstünde kaldığı sürece çok fazla endişelenmem.
1: Mert Bey, kısa bir süremiz kaldı ama konuşmak lazım tabii. Çünkü geçtiğimiz hafta istihdamla ilgili veriler geldi. Bu hafta Amerika'dan bahsediyorum. Bu hafta enflasyonla ilgili veriler
0: Evet.
1: gelecek. Ve tabii Fed'in faiz artırma beklentilerinin de giderek arttığını görüyoruz. Böyle bir noktaya gelir mi borç? Ne dersiniz?
0: Geleceğini düşünmüyorum. Süremiz kısa dediniz diye öyle anlattım.
1: Bir iki dakikamız
0: Şöyle
1: var.
0: şey. Yani, onun açısından evdeki hesap çarşıya uymadı. Yani göreve başlarken ki konjonktür, Warsh'u başkan seçtiren o başkan olduğundaki motivasyonu ile bugünkü durum aynı değil. Ama ben başından beri aynı şeyi söyledim. Yani savaşın daha alevli olduğu dönemlerde de aynısını söyledim. Kasım'da yapılacak olan Amerikan seçimleri öncesinde bence Fed'in bir faiz arttırma imkanı çok ama çok zayıf. Seçim geçer, ondan sonrasına bakılır. Ama olabildiğince bir faiz arttırımına gitmemek için, yani Trump'ı kızdırmamak için bu konuya çok mesafeli davranacağını, direnç göstereceğini, hele ki seçim öncesindeki toplantıda böyle bir adım atmayacağını düşünüyorum.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum yayınımıza
0: Ben
1: katkınız
0: teşekkür
1: için.
0: ederim. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun.
1: Çok teşekkürler. Mert Yılmaz bizimleydi efendim. Böylece yayınımızın sonuna geldik. Yarın saatleriniz 15'i gösterdiğinde burada olacağız diyelim. İyi akşamlar.

0: Pantera Portföy, paranın yönünü sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.

İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 19. Kocaeli ve Sakarya 28, Bursa ve Balıkesir 29. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 13. Konya 27, Kayseri 26, Nevşehir 24, Sivas 23. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 21. Denizli ve Manisa 33, Aydın 36, Muğla 35.

0: Milyonlarca tatil tercihini yönetmek kolay değil. Ama kolaylaştırmak için çalışan binden fazla ETS'li var. Tıpkı benim gibi.
1: Tam 35 yıldır ETS, teknolojiyi önce misafirleri için geliştiriyor.
2: Ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
1: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
3: Hepsi burada premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
4: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil yarını da taşır. Koçak.
5: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle. Otobit'te.
6: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
7: 50 bin düş.
6: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
8: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
9: Arabam.com'a değerinde drink sat.
10: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
11: Kazancım net, sigortam net.
12: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.
13: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.
14: İdefix.

0: yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.
4: Hangi kredi?

0: ve ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.

0: Piyasa notlarıyla karşınızdayız. Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Piyasalarda öne çıkan fiyatlamaları konuşacağız. Bizlere Info Yatırım Yatırım Danışmanlığı Direktörü İsmail Güner eşlik edecek. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Hemen BIST yüz endeksinin görüntüsüne bakarak sohbetimize başlayalım. Endekste an itibariyle görüntü nasıl şekilleniyor? Bakalım. Dün yükseliş vardı. 14.100 puan seviyesinin üzerinde bir kapanış gerçekleştirdi endeks. An itibariyle de sınırlı hareketlerin olduğunu BIST yüz endeksinde ifade edebiliriz. Endekste işlem gören 100 şirketin oransal dağılımı geliyor. 65 şirkette yükselişin olduğunu söyleyebiliriz. 35 şirkette ise düşüş var. BIST 500'de 17.698 puan seviyesi hakim. BIST yüz endeksinde de 14.145 puan seviyesinin üzerindeki seviyeleri görüyoruz. Çok sınırlı hareketlerden bahsedebiliriz. Bir de teknik grafiği ekrana taşıyalım. Balsu Gıda, Mia Teknoloji, Sarkuysan, Petkimaks'a, Sasa fiyatı en fazla yükselen şirketler bu şirketler. Nasıl buluyorsunuz endeksteki bu fiyatlamaları?
1: Aslında endeks tarafında ben biraz daha geçtiğimiz günlerdeki o düşüşle birlikte özellikle de bu fon düzenlemeleriyle ilgili devamında bir panik havası, bir panik satışını biz gördük piyasalarda. Fakat şu anda oradaki ayarlamalarla birlikte özellikle de hedge fon diyorum, serbest fonlardaki bu ayarlamalarla birlikte 13.900 civarında bir taban oluşumunu biz gözlemledik ve geçtiğimiz hafta ve devamında şu an için bir tepki yükselişi sürecini görüyoruz endeks üzerinde ve dün itibariyle haftaya başlarken aslında pozitif yönlü bir başlangıç da yaptık. Bugün özellikle de 60 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket ediyor olmamız piyasaların halen güçlü olma eğiliminde olduğunu gösteriyor. Yani burada referans seviyemiz 14.100 60 günlük ortalama. Özellikle de haber akışları bugünlerde çok daha ön plana çıkıyor. Bir yandan SPK fon düzenlemeleri, diğer taraftan jeopolitik risklerle ilgili gelen haber akışları, Amerika'daki veriler bizde aynı şekilde önümüzdeki günlerde gelebilecek haber akışları, bunların hepsi aslında piyasaları

0: bizim Borsa İstanbul tarafını 14.000'in üzerinde, 14.000'in üstünde tutma çabasının devam edeceğini gösteriyor. Ama tabii burada 13.900'ün altına indiğimiz zaman maalesef yapılacak çok fazla bir şey kalmaz. Orada yeni bir dip arayışı 13.500'lere kadar olabileceğinin de bir aklımızın bir kenarında olması gerekiyor. Şu an için piyasa dengeli, öyle söyleyelim. Biraz daha böyle dışarıdan gelen ve içeride yaşanan bu düzenlemelerle birlikte piyasa bir ortalama bir seviyeyi yakalamaya çalışıyor. Özellikle de maliyetlerin böyle yoğunlaştığı 14.000'in üzerinde kalma çabasının olduğunu görüyoruz. Bu başarılabilirse açıkçası yukarı yönlü hareketler biraz daha önümüzdeki günlerde önümüze çıkabilir. Burada da 14.300'ü referans alacağız. Burası kırılırsa biz de Borsa İstanbul tarafında 14.500'e doğru bir yükselişin başlayabileceğinin ilk sinyalini almış olabiliriz.
1: Hala fon düzenlemesinin etkileri piyasada sürüyor diyebilir miyiz peki?
0: Devam ediyor aslında, ama bir yandan da bu alışlar aslında biraz da şöyle düşünmek lazım. İlk aşamada bir panik satışı vardı. Sonra dikkat edersek bu fon düzenlemelerinde BIST 30 hisseleriyle ilgili önemli açıklamalar da gelmişti. Bu hisselerin bulundurulma şartı ve hisse sayısı ne kadar olacak gibi. O yüzden burada benim gördüğüm kadarıyla BIST 30 hisselerine doğru fonların içerisine bir serpiştirme durumunun şu anda yaşandığını görüyoruz. Bu alımlar da doğal olarak borsa tarafında bir tepki yükselişini beraberinde getiriyor. Şu an için örnek veriyorum, 14.150'nin üzerinde, hatta 14.300'e doğru olabilecek yükselişler aslında piyasalardaki bu türbülansın kısmen de olsa atlatıldığı yönünde bize bir fikir verebilir. 14.300'ler aşılabilirse. Ama şu an için daha çok böyle biraz buradaki o düzenlemeden kaynaklı, bir de piyasa koşullarından dolayı bir dengelenme ve kısmi de olsa bir tepki yükselişi sürecini görüyoruz. Geçen haftadan gelen 14.750'den başlayan o düşüşün şu an için tepkisini halen devam ettiriyoruz.
1: Endekste 14.300 puan seviyesinin üzerinde kapanışlar yapılması halinde o riskli bölgeden yavaş yavaş uzaklaştı diyebilir miyiz?
0: Kesinlikle. Şu an zaten dikkat ederseniz grafikte bir sarıyla, hatta turuncu renkte bir alçalan trendimiz var. O alçalan trendimizin Ağustos ayında yukarı doğru kırmıştık. Bu yukarı yönlü bir yükselişin başlayabileceğinin ilk sinyaliydi. Sonra bu haber akışları ile birlikte bu trendin, alçalan trendin tekrar altına indik. Orada belli bir süre, yaklaşık 3-4 günlük bir kapanıştan sonra şimdi burası tekrar test ediliyor. Yani bugünkü şu anki endeksin bulunduğu 14.150 seviyesi aslında üzerinde çıktığı andan itibaren bu trendin tekrar, alçalan trendin tekrar üstüne çıkacağız. Yani Mayıs ayından gelen bir alçalan trend. Onu biraz referans alabiliriz. Böyle bir durumda ilk aşamada biz 14.500, 14.750 bu aralığı hedef haline getirebiliriz. Ama buradaki kriterimiz bizim böyle 14.100, 14.150 buranın kırılmasıyla birlikte bu senaryo aktif hale gelebilir.
1: Bakalım önümüzdeki süreçte bu görüntü nasıl devam edecek. Hareketli olan diğer enstrümanlara da bakalım. Tabii altın ki diyelim isterseniz. 4.400 doların üzerinde kalacak mı, kalmayacak mı? Hafta içerisinde Amerika'dan enflasyon verisi gelecek. Beklentinin çok üzerinde bir tarım işçi istihdam verisi cuma günü gördük ve burada baskı oluştu. Tablo ne anlatıyor altın adına?
0: Altın tarafında aslında işler biraz daha karmaşık bir hal alıyor. Bir yandan jeopolitik riskler

0: Bir yandan Amerika'daki veriler ve altın da bir yön arayışı içerisinde. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz 4700 dolara kadar yükselmişti. Özellikle de Fed'in faiz arttırımını bu yıl en azından Eylül itibariyle yapmayacağı yöndeki beklentilerle birlikte, doların zayıflamasıyla birlikte, tahvil faizlerinin 4.70'lerin altına inmesiyle birlikte böyle bir sert bir tepki yükselişi biz ons altın tarafında görmüştük. 4.000 dolarlardan 4.700 dolara kadar yükselmiştik. Şimdi bu haberlerin yavaş yavaş aslında olmamaya, gerçekleşmemeye başladığını görüyoruz. Tarım dışı istihdam verisi beklentilerin oldukça üzerinde geldi. 55 binlerken 160 binlere geldiğini gördük. ADP verisi biraz göz kırpmıştı ama tarım dışı istihdam biraz daha maalesef piyasa fiyatlamalarını bozdu. Şimdi Cuma günü yanılmıyorsam enflasyon verisi gelecek, Fed toplantısı öncesi. Burada da enflasyon tarafında düşüş devam eder ise piyasa bir nefes alabilir. En azından Eylül ayındaki yani önümüzdeki hafta ayın 16'sındaki Fed toplantısı da pas geçme olasılığı artabilir. Bu bakımdan enflasyon verisi şu an için oldukça hayati önem taşıyor Fed'in karar vermesi açısından. Çünkü Jackson Hole toplantısında da aslında Fed Başkanı biraz enflasyona atıfta bulunmuştu. Burada bir sınırlı bir iyimserlik vardı aslında. Enflasyon tarafında son birkaç aydır biz hafif de olsa bir aşağı yönlü bir düşüş gözlemleyebiliyorduk. Şu an için bu durum biraz enflasyon verisine aslında dikkatlerin biraz daha yoğunlaşmasına sebep oluyor. Şayet yüksek gelirse, burada çekirdek enflasyon biraz daha önemli. Açıkçası Eylül ayına yönelik bir baskı oluşturur ve 10 yıllık tahvillere olan talep, daha doğrusu faizler yükselir. Oradaki satışlarla birlikte ons altın aşağı doğru 4.300 dolarlara doğru bir salınım ihtimali olabilir. Tabi bu istemediğimiz bir senaryo gerçekleşmesi durumunda. O yüzden Cuma günü oldukça önemli olacak. Şu an 4.000 dolardan 4.700 dolara olan yükselişin aslında bu haber akışları ile birlikte düzeltmesini biz görüyoruz. Bu düzeltmenin düşüş trendine dönüşmesi için açıkçası bakacağımız en kritik rakam 4.330 dolar ons fiyatı. 4.330 doların altı, yani burası 200 günlük hareketli ortalama. Daha önce biliyorsunuz 200 günlük ortalamanın üzerine çıktığımız an yukarı yönlü yükseliş hızlanır diyorduk. Şimdi de aynı şekilde buranın altına indiğimiz zaman işler kötü gidiyor. Haberler kötü geliyor anlamı taşır ve burada 4.000 dolara doğru tekrar bir yöneliş olma ihtimali artabilir. O yüzden bu seviyeye yaklaştıkça çok dikkatli olmak gerekiyor. O yüzden Cuma günü oldukça önemli olacak bu veri açısından.
1: Gram altını da ekrana getirelim. Ons'tan ve dolar TL'den etkileniyor gram altında. Burada tabii 3.4'lük bir enflasyon beklentisi var. TÜFE açısından Amerika Birleşik Devletleri'nde oldu da 3.7 gibi bir şey gelirse baskı artacaktır.
0: Kesinlikle. Kesinlikle. Bu sefer Fed'in bu önümüzdeki hafta faiz artırımı ile ilgili bu olasılıklar artıyor. Şu an mesela bir ara 30'a kadar düşmüştü arttırma olasılığı. Sonra bu haberlerle birlikte 50'lere kadar yükseldi. Biraz da bunu takip ediyoruz biz, piyasanın nabzını. Bu bakımdan biraz kritik bir süreç. Yani enflasyonun düşük gelmesi piyasalara hem FED açısından da karar verme açısından elini kuvvetlendirecek. Ama şunu söyleyeyim, sene sonuna kadar FED'in bir şekilde bir faiz arttırımı kaçınılmaz gibi görünüyor. Bunu sadece öteleyebilir mi'nin şu anda muhasebesini yapıyoruz. Hı hı.
1: Petrol fiyatlarına bakalım. Brent petrolün teknik analizini de ekrana getirelim. Saudi Aramco'nun petrol tesisleri vuruldu. $98 gelen bir Brent petrol var. Uluslararası kurumlardan $120 senaryolarını takip ediyoruz. An itibarıyla artı bir fiyatlama göstermeye devam ediyor. Ham petrolde %1,5'lık yükseliş yaşanırken Brent petrolün varil fiyatı $98 seviyesinin hemen altında. Gün içerisinde $98 seviyesinin üzerindeki seviyelerde hakim oldu. Petroldeki gelinen noktada oldukça kritik.
0: O tarafta işler maalesef çok böyle iç açıcı değil. Onu söyleyeyim. Hürmüz Boğazı'nda ki o kargaşa, kaos maalesef geçtiğimiz hafta sonundan beri devam ediyor. Amerika'nın o İran topraklarına olan saldırısı, diğer taraftan İran'ın misillemesi ve burada sizin de söylediğiniz gibi Suudi Arabistan üzerindeki baskı, burada Aramco tesislerine yönelik petrol fiyatlarını maalesef şu anda $90 üzerine taşımış durumda ve oradan yukarı doğru da uzaklaşıyoruz. Açıkçası burada piyasanın yapabileceği çok fazla bir şey yok. Şu an baktığımızda birçok kurum tahminleri yukarı çekmeye devam ediyor. Burada bir anlaşma yolu açılır ise zaten aylardır hep bu haber akışlarıyla, beklentilerle birlikte petrol fiyatları hem düştü hem de buradan gelen açıklamalarla yükseldi. Şu anda aslında somut bir şey olmamakla birlikte aynı senaryo hiç değişmiyor. Şu an haberler kötü, bir anlaşma zemini yok. Amerika ablukaya devam ediyor. İran boğazı kapattık diyor. Şimdi böyle bir ortamda açıkçası bir de üzerine karşılıklı saldırılar olduğu zaman bu petrol fiyatlarını daha da yukarı taşıyor. Ve tabii bu aslında beraberinde enflasyon riskini de beraberinde getiriyor diyebiliriz. Yani FED açısından burada faiz arttırımını kaçınılmaz hale de getirebilir bu. Bütün dünyada aynı şekilde benzer sorunlar var. Doğal gaz fiyatları Avrupa'da neredeyse bu yıl iki katına çıktı. Yani şu anda riskler giderek artıyor petrol fiyatlarının $90 üzerine çıkmasıyla birlikte. Çünkü $90 biz şöyle değerlendirebiliriz. Kilit bir rakam burası. Daha önce $114 kadar yükselmiştik ve arkasından $71 kadar düşmüştük iyi haberlerle birlikte. Buranın ortalaması. Dikkat ederseniz grafikte de bir regresyon bandı gibi düşünün. Ya da bir kalp atış şeyi gibi, grafiği gibi düşünün. Yani $90 üzerine de 114'e çıkıyorsunuz. Oradan altında $71. Şimdi tekrar 90'ın üzerinde fiyatlanıyor olması ve buradan uzaklaşıyor olması risklerin halen artmaya devam ettiğini bize gösteriyor. Burada piyasayı döndürecek tek şey bir anlaşma ile ilgili açıklamalar. Bir miktar böyle sınırlı açıklamalar geliyor ama yeterli değil. Yani burada Umman'la bir İran'ın bu gemi trafiği ile ilgili, tanker trafiği ile ilgili burada bir geçişlerle ilgili bir düzenleme de anlaşmaya varmak üzere yönde açıklamalar var ama bu maalesef şu an için piyasalarda çok da böyle pozitif yönlü şimdilik fiyatlanmıyor.
1: $100 seviyesinin üzerindeki seviyeyi hiç kimse istemez herhalde.
0: İşler çok karışır öyle bir durumda. Bütün dünyanın, tüm ülkelerin işleri karışır. Hesaplar tekrar revize edilir. enflasyondan tutun bütün makro verilerin hepsi revize edilmek zorunda kalır. Kalıcılık olursa şu an oraya doğru yaklaşıyoruz. Ve bu konuda da maalesef Amerika haricinde kimsenin yapabileceği bir şeyin de olmadığını da çok net görüyoruz. Yine çözüm, buradaki belirsizlik Amerika üzerinden gelmişti. Şu an çözümü yine bence üretim.

0: üretecek ülke yine Amerika.
1: Hemen bakır teknik analizine bakalım. Bakırda neler oluyor? Bakırda da son dönemlerde bir yükseliş var. Grafik ciddi bir yükselişin olduğunu bizlere gösteriyor. Niye artıyor bakır fiyatları?
0: Aslında bakır tarafı biraz daha emtialar arasında ayrışmaya başladı diyebiliriz. Burada hem arz ve talep konusu her zaman için bizim baktığımız konulardan bir tanesi. Arz ve talep dengesizliği. Zaten biliyorsunuz bakır madenlerinin yoğunlaştığı yerler Şili, Peru toprakları. Buralarda üretim güçlüklerinin olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan Amerika'nın burada ticaret politikalarıyla alakalı olarak gümrük vergileri konusundaki açıklamaları son zamanlarda, kısıtlamalar, bunların hepsi aslında bakır tarafını hareketlendiriyor. Diğer taraftan şu an için özellikle de bakır fiyatları açısından baktığımızda bu jeopolitik risklerin devam etmesi, hepsi böyle üst üste koyduğumuzda bakır tarafında yukarı yönlü rekor seviyelerin şu an denendiğini görüyoruz. Daha önceki rekor seviyeler. Burada belki buradaki haber akışları biraz daha yumuşayabilir. Özellikle de Amerika tarafından gelecek haber akışları burada oldukça önemli. Tarifelerle ilgili gelecek haberler önemli. Ve bunları anlatırken de bakırın kullanıldığı alanlara baktığımızda oralarda da ciddi anlamda bir talebin olduğunu görüyoruz. Yani birçok sektörde ciddi anlamda bakırın kullanıldığını, özellikle de mesela yapay zeka ve yeşil enerji gibi birçok alanlarda temel madde olarak kullanılıyor ve talep var. Orada da aynı şekilde şu an büyüme, Amerika'da büyüyen şirketlere baktığımızda hep bakırın da kullanıldığı, bu teknoloji, yapay zekanın olduğu, çiplerin üretildiği şirketler. Hem talep var ama bir yandan da üretimi kısıtlıyorsunuz. Bunların hepsi böyle bir araya geldiğinde bakır fiyatlarını canlı tutuyor. Burada sürekli fiyatın arttığını görüyoruz. Burada da 6.73 dolar şu an yanılmıyorsam, benim en son grafiği aldığım saatlerde fiyat olarak. Bu da tonu aşağı yukarı 14.500 dolarlara yakın bir seviyeye taşıyor.
1: Bakalım önümüzdeki süreçte buradaki yükselişte devam edecek mi? Hem altında, hem petrolde, hem diğer endüstriyel metallerde gelinen nokta önemli. İsmail Bey, teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için.
0: Sağ olun, çok teşekkürler.
1: Sağolunuz.

0: Efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal konut projelerine yönelik önemli mesajlar verdi ve diğer yandan yarısı bizden kampanyasının da 31 Aralık 2027'ye kadar devam edeceğinin altını çizdi. Sosyal konut projesi ve yarısı bizden kampanyasının süresinin uzamasına yönelik bir değerlendirmeyle devam edeceğiz. TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Önermaya yorumladı. İzliyoruz.
1: Hani kentsel dönüşümün çok temel bir konu başlığı var aslında. O da depreme hazırlık ve dirençli kent yaratmak. Bu anlamda da İstanbul çok ön plana çıkıyor. Yarısı bizden kampanyası şu anda sadece İstanbul için geçerli olan bir kampanyaydı. İkinci aslında yılına uzatıldı. 31-12-2026'ya uzamıştı. Şimdi 31-12-2027'ye uzadı. Ben oldukça faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü kentsel dönüşümle ilgili işte 6 sayılı kanun 2012 yılında çıktığında genelde kentsel dönüşümün rant ya da arsa değeri daha yüksek olan işte merkezi semtlerde olduğunu görüyorduk. İşte Kadıköy, Beşiktaş buna hep örnek verilen yerlerde. Yarısı bizden kampanyasıyla birlikte piyasada şöyle bir değişiklik oldu. Artık görece arsa değerinin daha düşük olduğu yerlerde de bu teşvik insanların kentsel dönüşüme evlerini vermesine destek oluyor. İşte artık bütün neredeyse ilçelerde görüyoruz İstanbul'daki işte Silivri'de de görüyoruz, Avcılar'da da görüyoruz, Güngören, Esenler gibi bölgelerde de görüyoruz ki hani Güngören, Esenler tarafında hani kentsel dönüşümü biz oldukça uzun yıllardır konuşuyoruz.

konuşmamıştık. Dolayısıyla bu Yarısı Bizden kampanyasını ben çok anlamlı buluyorum. Hani şu ana kadar yaklaşık 110 bin adet konut bu kampanya kapsamında teslim edilmiş. 435 binin de inşaatı devam ediyor. Demek ki 2 yıllık süreçte toplam 500 bin adetlik bir konutun dönüşümünden bahsediyoruz. Oldukça önemli bir rakam diye düşünüyorum. Başvuru koşullarında herhangi bir değişiklik yok, onu da söyleyebilirim. Aynı kampanya aynı şekilde devam ediyor. Öncelikli olarak binanıza ilişkin bir rapor almanız gerekiyor. Yani riskli bina statüsüne uygun olduğuna dair bir rapor almanız gerekiyor. Sonraki işte riskli yapı şerhiyle başlayan müteahhit anlaşmasıyla devam eden bir süreç var. Burada tabii müteahhitin de bu kaynaktan, teşvikten yararlanması, müteahhitin de bu tarz kentsel dönüşüm işlerine girmesi için ayrıca bir motivasyon kaynağı oluyor diyebilirim. Şimdi 2 yılda 500 bin adet toplamda dönüşülecekse yıllık bazda 250 bin lir demek ki piyasanın ihtiyacı. Bir de uzun dönem İstanbul'da hani hep konuşulan, depreme karşı dirençli hale getirmek anlamında konuşulan, işte acil olarak dönüştürülmesi gereken bir 600 bin adet bağımsız bölüm olduğu konuşulurdu yıllarca. Bunun genişletilmiş halinde de yaklaşık 1 milyon 200 bin buçuk milyon bağımsız konutun dönüştürülmesi söz konusu. Dolayısıyla bu da aslında acil dönüştürülmesi gereken stok için önemli bir miktar, şu ana kadar 500 binin olmuş olması. Demek ki bir yıl daha uzatılırsa ortalama 250 bin bağımsız bölümün daha dönüşmesini beklerim ben açıkçası. Hani Yarısı Bizden tabii kentsel dönüşüm için oldukça anlamlı bir tutar aslında baktığınızda. Yani inşaat maliyetinizin %50'sini aslında devlet size bir şekilde teşvik olarak veriyor. Hatta bir kısmı hibe geri ödemesi, 875 bin TL'sini 2 yıl sonra geri ödemeye başlıyorsunuz gibi. Çok anlamlı bir model. Son açıklanan o orta vadeli programda da gördük. Hani dar gelirli ve orta gelirliyi desteklemek adına sosyal konut projelerine de ağırlık verilince artık orta vadeli plan programda yazıyor. Son 2 dönemdir aslında 2023 6 Şubat depremleri maalesef ki bunun için bir önemli bir faktör oldu. 6 Şubat'tan sonraki her OVP'de biz şeyi görmeye başlamıştık. Kentlerin dirençli hale gelmesi için yapılacakları görmeye başlamıştık. Hani bu yine aynı şekilde yeni OVP'de de devam ediyor. Yeni bir modelden ziyade sosyal kiralık konut uygulaması aslında yeni bir model olarak hayatımıza girecek. 14 Eylül itibariyle başvuruların alınacağını öğrendik. Başvuru koşulları şu anda net olmasa da artık 14 Eylül'e kadar başvuru koşulları da netleşecek. 15 bin adet konutluk bir kiralık konut, sosyal konuttan bahsediyoruz. Görece İstanbul ölçeği için her ne kadar düşük gibi gözükse de bence önemli bir örnek olay çalışması olacak.

0: Efendim mücevher sektörünü konuşacağız. Sektör adına ilk 8 ay nasıl geçti? İhracat noktasında gelinen nokta ne anlatıyor? Sektörün son periyotta, son düzlükte ihracata yönelik rakamlara baktığımızda istenilen seviyelere gelmemesinde etkili olan hususlar neler? Sektörü derinlemesine masaya yatıracağız. Bizlere Türkiye İhracatçılar Meclisi Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Özcan eşlik edecek. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Uğur Bey, sağ olun.
0: Önce ilk 8 ay konuşalım. 2026 evet. Yılının ilk 8 ayı sektör adına nasıl geçti?
1: Evet, ilk 8 ayımız şimdi ihracata baktığımız zaman geçen yılla 2025'in Ocak ve 6 Eylül itibariyle aldık biz rakamları. 6 Eylül arası ihracata baktığımız zaman 100 milyon dolar bir artıda görünüyoruz. Yani yaklaşık geçen yıl 5 milyar 800 milyon dolar bir ihracat yapmışız. Bu yıl 5 milyar 900 milyon dolarları bulduk. Fakat tabii burada bizim için önemli olan katma değerli ihracat, yani mücevher ihracatı. Biz ihracatçılar, Mücevher İhracatçıları Birliği'nde hem külçe altın ve külçe gümüş ihracatını hem de mücevher takı ihracatını, hem gümüş, pırlantalı ürün ve altından mamul takı ihracatını bir tutuyoruz. Aynı şeyde görüyoruz, rakamlarda görüyoruz. Burada esas katma değeri yaratan

0: mücevher tarafı kilo başına 4500 dolar biz getiri sağlıyoruz. Türkiye'nin en fazla, en yüksek katma değerli ihracatını yapan sektörüz. Son bir ayda altın fiyatlarındaki Türkiye'deki eksi marjdan kaynaklı çok ciddi bir yurt dışına şeyimiz başladı, ihracatımız başladı. Külçe altın ihracatımız yaklaşık 2 milyar doları geçti altısı itibariyle. Tabii baktığımız zaman külçe ihracatından kaynaklı geçen yılla hemen hemen aynı rakamlarda görüyoruz. Fakat mücevherde %50'lere vardı düşüşümüz. Yani esas katma değerli ihracatımız %50'lerdeyiz şu an, düşüşlerdeyiz yani.
1: Ama külçe altın noktasında da bir hızlanma var.
0: Tabii külçe altın geçtiğimiz yıllara kadar, yani geçtiğimiz aylara kadar Türkiye'de ciddi bir marj vardı. Artı 10 bin 15 bin dolarları gördü. Uluslararası fiyatla Türkiye'deki fiyat arasındaki fark 10-15 bin dolarları gördü. Bunun nedenleri vardı. Türkiye'de bir kota uygulanıyor, altının ithalatındaki kota. Bundan kaynaklı ciddi fark vardı. Hala kota var fakat şu an iç talep olmadığından dolayı ve kar realizasyonu yaptığından dolayı halkımız eksi bir marja geriledi. Bundan dolayı da ihracata ciddi bir kalem oldu. Külçe altın ihracatı, külçe gümüş ihracatı ikisi birlikte. Hı hı.
1: Önümüzdeki süreçte külçe altın ve külçe gümüş ihracatının aynı hızla devam etmesini bekler misiniz? Yoksa burada iç talebin de etkisi önemli olacak mı?
0: Tabii ki iç talebin etkisi önemli. Yani eğer bunu biz kestiremiyoruz, eğer iç talepte bir canlanma başlarsa yine artıya geçecektir marj ve ihracat duracaktır. Yani Türkiye'de ucuz olduğu için gidiyor zaten yurt dışına. Bu duracaktır.
1: Vatandaş ama çok satış mı bekliyor? Niye altına yönelik bir talep azaldı peki?
0: Şimdi zaten uluslararası fiyatlar Mart, Nisan gibi duruldu. Yani artık fiyat geri gitmeye başladı. Geri gidince talep düştü. İnsanlar satmaya başladı. Kâr edenler elinden çıkmaya başladı. Bundan dolayı içerideki talep durdu. Yani bu tabii önümüzdeki günlerde gösterecek. Biz bunu tam bilemiyoruz ama eğer yine bir çıkış trendine geçerse altın, yine talep başlayacaktır. Ve şeyimiz, kotamızı yine doldurup artı marjları görmeye başlayacağız.
1: Biraz daha mücevher ihracatı kanadını değerlendirmeye devam edelim. Orada ihracat kanadında %50'lik bir azalmanın olduğunu geçtiğimiz yılla kıyasladığımızda ifade ettiniz. Ve asıl katma değerli ihracat noktasının da mücevher ihracatının olduğunu vurguladınız. Evet. Bu azalmanın sebepleri arasında hangi notları sıralayabiliriz? Bir kota olayını söyleyebilir miyiz? Gümrük noktasında da bazı sıkılaşmalar vardı. Bunlardan da bahsedebilir miyiz?
0: Aslında Uğur Bey, biraz daha önceden başlayalım. Buyurun. İsterseniz. Sene 2021 yılı. 2021'de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası dünyanın en fazla altın ithal eden bankalarından biri oldu. Güzel bir iş yapıldı o dönem. Çünkü altının çok ciddi rakamların uygun olduğu zamanda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası altın aldı. Yani 30-35 bin dolarlardan altın alındı ve şu an geldiğimiz nokta 150 bin dolarları gördü. Artı yurt dışı ile yaptığımız ticarette bazı ülkelere uygulanan ambargodan kaynaklı enerji alımını altınla yaptık. Merkez Bankası'nın altına ihtiyacı olduğundan dolayı çok ciddi bir 2021 yılında altın alımı yapıldı. 2023 yılında değerli Bakanımız Mehmet Şimşek tabii rakamlara baktığında cari açığı oluşturan ana kalem altın oldu 2023 yılına geldiğimizde. Bundan dolayı da bir kota uygulanması kararı alındı ve kota uygulandı 2023'te. Şimdi bu 2023'teki kota altın rakamlarını az önce de bahsettiğimiz gibi 10-15 bin dolarlara çıkarttı aradaki farkı. Yani biz kilo başına işçilik olarak 4500 dolar getiri sağlayan bir sektör olarak 10.000 dolarlar, 15.000 dolar farkı, madendeki bu farkı, ham maddemizdeki bu farkı yurt dışındaki müşterilere anlatmamız mümkün değil. Bundan dolayı çok ciddi bir düşüş yaşadı ihracatımız, mücevher ihracatı. Ana kalem, ana etki buydu. Yani biz eğer 2023'te bu kota uygulanmamış,

0: ve ham maddeye uluslararası fiyatla rekabetçi bir fiyatla ulaşabilmiş olsaydık, şu an geldiğimiz noktada çıktığımız 2023'ten bu yana en yüksek olan rakam, ihracat rakamımız yıllık 13 milyar dolar TÜİK verilerine göre. Biz 30 milyar dolarları rahat yakalayabilirdik. Çok ciddi bir talep vardı. Sektör, çünkü bizim şu an Türkiye kuyumculuk sektörü dünyanın ilk 3 ülkesi içindeyiz büyüklük olarak baktığımızda. Bunu karşılayabilir, bunu üretebilir ve büyütebilirdik. Burayı bir hub haline getirmiştik. Fakat maalesef bu kotadan kaynaklı, Türkiye'deki marjdan kaynaklı bunu yapamadık. Çok ciddi kan kaybına uğradık.
1: 30 milyar dolar olsaydı ciddi bir rakam, 30 milyar dolar.
0: Çok ciddi bir rakama ulaşabilirdik. Yani şöyle, 2022 ve 23'teki tonajları hesapladığımız zaman şu an güncel rakamla zaten biz 20 milyar dolarların üzerine çıkıyorduk. Hiçbir ihracat artışı tonajda yakalamasak bile 20 milyar dolarların üzerinde oluyorduk ki çok ciddi bir artış eğilimindeydi Türkiye mücevher üretiminde ve ihracatında. Maalesef bunu kaybettik. Tabii ana etken buydu. Şimdi bu kotadan kaynaklı Türkiye'de ciddi usulsüzlükler yapılmaya başladı. Arada çok ciddi fark var. Çünkü yani 10 bin dolar kiloda altında ciddi birlikte usulsüzlükleri yanında getirdi. Sektörden olmayan kişilerin sektöre girerek bu usulsüzlükleri yaptıklarını gördük zaten bu 3 yıl içinde. Bundan dolayı da devletimiz tabii ciddi sıkılaşmalara gitti, sıkılaştırmalara gitti. Ciddi kontrollere başladı. Gümrüklerde ciddi sorunlar yaşamaya başladık. Yani bir ihracat, daha geçen gün yaşadığımız ihracat, 130 kilo altın ihracatı yapan bir firmamız 20 günde yapabildi ihracatını. Yani gümrükten 20 günde çıkabildi. Düşünebiliyor musunuz? 130 kilo malın, altının 20 gün gümrükte beklediğini. Yani bunun maliyetleri kaldırılabilir olmuyor. Bundan kaynaklı ihracattaki düşüşteki etkenlerden biri de açıkçası bu. Evet, biz kontrol...
1: Seyirci daha iyi anlaması için soruyorum. Normalde ne kadar sürede gümrükten geçmesi gerekirdi bunun?
0: 3 saat, hemen, 4 saat mi? Maksimum olması gereken bu. 20 günde ihracatını yapamadı. Şimdi devlete de hak veriyorum bu konuda. Yani yapılan bazı usulsüzlüklerden kaynaklı diğer firmaları, ülkemizi korumak adına yapılmış sıkılaştırmalar oluyor. Yani kontrol memurları çok ciddi kontrollere başladı. Buradan ayar kontrolüne başlandı, taş kontrolüne başlandı. Tabii bunu da muayene memuru orada kendisi yapamıyor. Direkt darphaneye yönlendiriyor. Darphaneye giden ürün altyapısı bir anda yüklenince o altyapı yok. Altyapıyı oluşturmaya çalışıyorlar ama bu süreç 4 ayları 5 ayları buluyor devletin buna ayak uydurması. Bu da ciddi ihracatımızı sorunlarla boğuşturuyor ve yavaşlamasına neden oluyor. Tabii etkenlerden diğeri buydu. Bir de tabii uluslararası piyasalardaki ekonomilerin daralması. Tabii biz ülke olarak ciddi badireler atlattık. Son geçmiş 15-20 yılımıza baktığımız zaman çok ciddi problemlerle boğuşan bir ülkemiz var. Sağ olsun hükümetimiz bununla alakalı ciddi savaşlar veriyor. Bunun etkilerini yaşıyoruz ekonomimizde. Bundan kaynaklı uluslararası bozulan bir ekonomide Türkiye biraz daha fazla etkilenebiliyor tabii. Bu daralmadan kaynaklı, uluslararası talep daralmasından kaynaklı da şeyden etkileniyoruz tabii, ihracattan etkileniyoruz. Yani tek nedenimiz bizim kota değil, ana nedenimiz kota. Ama bununla birlikte uluslararası ciddi bir talep daralması var.
1: Hangi pazarlara ihracat gerçekleştiriyor mücevher sektöründe Türkiye peki?
0: Bizim şu an ana pazarımız Birleşik Arap Emirlikleri var. Amerika Birleşik Devletleri var ve Avrupa Birliği ülkeleri var. Ana pazarımız bu. Fakat 70'in üzerinde ülkeye çok ciddi ihracat yapıyoruz Türkiye olarak.
1: Burada Avrupa'da hangi ülkeler var ağırlıklı olarak?
0: Avrupa'da Almanya var tabii ki en başta. Almanya çekiyor, Polonya var. Yani bütün ülkelere gidiyor Türkiye'den. Biz

0: gerçekten merkez bir konumdayız. Merkezlerimiz de ağırlıklı İstanbul'da. Maraş'ta var, Antep'te var üretim yerlerimiz ama en büyüğü İstanbul'da. İstanbul'dan pergelle şöyle çizdiğimiz zaman baktığımızda çevre ülkeleri hepsi gelip Türkiye'den stok alabiliyorlar. Keşenkeri yapıyorlar. Ama uzak ülkelerde bizim kendi pazarlamacılarımız sektördeki firmalardaki gidip sipariş alıp gelip üretip gönderiyorlar. Yani bütün dünyaya ulaşıyoruz. Biz çok dinamik ve çok genç bir sektörüz. Geçmişimiz evet çok uzun zamanlara dayanıyor ama sektör olarak çok ciddi, genç ve dinamik bir sektörüz. Her yere saldırıyoruz. Yani uluslararası pazarda açık bir yer bulalım yeter ki önümüzün kapanmayacağı her yere gidebiliyoruz.
1: Şimdi bu bazı problemlerden, sorunlardan sektör adına bahsettiniz. Bunlar olmasaydı 30 milyar dolarları bulabilirdik dediniz. Ama külçe altından ötürü yine rakamlara baktığımızda genel ihracatta bir gerileme de görülmüyor. Sadece mücevher kanadında %50 civarında evet, bir gerileme söz konusu. Dünyada 3. sıradayız herhalde değil mi?
0: Evet, ilk üçteyiz. Hindistan, İtalya ve Türkiye olarak ilk 3 üretici ülke içindeyiz.
1: Burada peki bizdeki bu ivme kaybını hangi ülke absorbe etti? Kime kaptırdık o?
0: Çok güzel bir soru sordunuz. 2022'de İtalyan bir firmayla görüşüyordum. Türkiye'ye yatırım yapacaklardı. Birlikte yapacaktık. Bizim imalatımız Kapadokya'da, Ürgüp'te. O bölgede bir zincir, altın zincir üretim fabrikası kurmayı planlıyorduk. Çünkü İtalyanlar artık hem yaşlarından kaynaklı hem de maliyetlerinden kaynaklı bizlerle yarışamıyorlardı Türkiye ile. Bu sektörü komple bize kaptırmak üzereydiler. Fakat 2023'te kota gelince ve bu marjlar çıkınca yatırımcılar vazgeçtiler Türkiye'ye gelmekten ve kaçtılar. İtalya'nın kuyumculuk sektörünü bitirmek üzereydi 2023'e kadar. Fakat şu an geldiğimiz nokta, İtalyanlar ihracatını inanılmaz artırmış durumdalar. Türkiye'ye hiç ihracatları yokken, İtalyanların Türkiye'ye hiç ihracatları yokken 5 milyar dolarları gördük şu an ihracatta. 2025 bizim
1: sadece Türkiye'ye
0: 2023'e kadar kuyumculuk ithalatı, mücevher ithalatımız maksimum 1 milyar dolarları görmüşüzdür biz. 1 milyar doların üzerine geçmezdi. Hep biz cari fazla veren bir sektördük. Fakat 2025 yılına geldiğimizde 6 milyar dolar İthalat yapmış durumdayız şu an, mücevher ithalatı. Bunların en ana kalemi, ana nedeni kota. Kotadan kaynaklı.
1: Peki kota kalktığı takdirde eski görüntü yine sektör eski görüntüye kavuşur mu?
0: Tabii tahribat çok fazla. Yani 3 yıl sürdü, 3 yıl boğuştuk bununla. Ana üretim merkezimiz bizim Kuyumcu Kent. Kuyumcu Kent'e geldiğiniz zaman yaklaşık %50'sini kapalı görüyorsunuz. Yani şu an hayalet şehire dönmüş durumda. Hakikaten üzülüyorum ülkem adına. Çünkü bizim esas ihtiyacımız olan katma değerli ihracat. Türkiye 4000, biz mücevherde 4500 dolar kilo başına, bakın madenden arındırılmış olarak söylüyorum, kilo başına 4500 dolar getiri sağlayan bir sektörüz. Türkiye ortalamasının 1,5-2 dolarlarda, kilo başına ihracatının 1,5-2 dolarlarda olduğunu düşünürseniz eğer 4500 dolarla binlerce kat daha fazla katma değer yaratan bir sektörüz. Yani bu sektörün bu hale gelmesi gerçekten bizi çok üzüyor. Geri döndürebilir miyiz? Tabii ki geri döndürebiliriz. Biz dinamik bir sektörüz. Yeter ki önümüzdeki bu yapısal problemleri devletimizle birlikte, hükümetimizle birlikte çalışıp çözebilelim. Sağ olsun Sayın Bakanımız Ömer Bolat'la görüşmelerimiz oldu. Bakan yardımcılarımız Volkan Ağar, Sezai Uçarmak'la yakinen görüşüyoruz. İnşallah Mehmet Şimşek'ten, Sayın Bakanımızdan bir randevu talep ettik. 3 aydır randevu talebini de bekliyoruz. İnşallah bize bir randevu verirse bununla alakalı daha detaylı bir çalışma yapmak isteriz. Evet, biz devletimizin yanındayız. Cari açık problemimiz var ve altın ithalatı da bunun ana kalemi. Bununla alakalı ne gerekiyorsa biz de yapmaya hazırız, yardımcı olmaya hazırız.
1: Evet, bakalım önümüzdeki süreçte görüntü sektör adına nasıl devam edecek. Çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun bize bu fırsatı verdiğiniz için. Sesimiz oluyorsunuz. Teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkürler, sağ olun. Türkiye İhracatçılar Meclisi Mücevher İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Özcan bizlerle birlikteydi. Sektörü konuştuk. Programı kapatmadan küresel piyasalarda görünüm nasıl şekilleniyor? Bu başlığa da parantez açacağız. Philip Capital'e gideceğiz. Ercan Göçmen bizlerle birlikte. Merhaba, hoş geldiniz yayına.
2: Merhabalar.
1: Görüntü ne anlatıyor? Haftanın ikinci işlem günündeyiz. Amerika'da tüfe verisini takip edeceğiz. Altında 4400 dolar bandı söz konusu. Diğer yandan kripto para piyasasına baktığımızda 78 binleri bulan bir Bitcoin var. 78 bin dolar seviyelerini. Nasıl değerlendirirsiniz haftanın ikinci işlem gününde küresel piyasalardaki görüntüyü?
2: Sizin de belirttiğiniz gibi bu hafta nasıl takip edilmesi? Amerika'da açıklanacak enflasyon verileri. Ve bu hafta Avrupa Merkez Bankası ile başlayacak ve önümüzdeki hafta FED ve Japonya Merkez Bankası ile devam edecek olan faiz kararları. Şu aşamada Amerika'daki enflasyon verisinin stabil olması bekleniyor. Yani bir sürpriz beklenmiyor. Dolayısıyla açıklanacak enflasyon verisiyle piyasada bir hareketlilik söz konusu olmayacaktır. Ancak burada asıl bilinmezlik Uğur Bey, yani piyasada endişe yaratan, Japonya Merkez Bankası faiz arttıracak mı, arttırmayacak mı? Bu uzun zamandır piyasa tarafından konuşulan bir konu. Geçtiğimiz toplantıda da faiz arttırılabilir diyenler vardı. Merkez Bankası, Japon Merkez Bankası pas geçti, ancak bu toplantıda faiz arttırımına gidebilir ve bu piyasalar üzerinde bir denge bozukluğu yaratabilir. O yüzden önümüzdeki hafta yanılmıyorsam 18 Eylül'deki karar piyasalar tarafından dikkatle izlenecek bir karar olacak. Mevcut duruma baktığımız zaman piyasaların aslında jeopolitik riskleri de bir tarafa bırakarak yatayda, yani mevcut yüksek konumlarını koruduğunu görüyoruz. Örneğin Amerika'da hisse endekslerine baktığımız zaman bu yıl gerçekten iyi bir performans gösterdiler. Jeopolitik riskleri çok da fazla umursamadılar. Yükselen enflasyonu çok da fazla umursamadan bu yılki yüksek seviyelerini koruyorlar. Bugün Amerika piyasası hafif satıcılığı başladı ama bunu olağan karşılamak lazım. Çünkü ağırlıklı olarak bir yükseliş trendinin sonrasında bu tip yatay hareketleri doğal karşılamak lazım. Şu aşamada dünya piyasaları üzerindeki temel riskin yüksek faiz hatları olduğunu söyleyebiliriz. Sadece Amerika'da değil, Avrupa'da, Japonya'da bütün 2 yıllık ve 10 yıllık faizler son yılların en yüksek seviyesinde. Bunun temel tetikleyicisi elbette ki yükselen enflasyon. Eğer jeopolitik riskler azalır, petrol ya da enerji fiyatlarının daha fazla yükselmeyeceğine doğan inanç artarsa yavaş yavaş tahvil faizlerinde de geri çekilme görürüz. Tahvil faizlerindeki geri çekilme de dünyanın genelinde risk algısından doğal olarak arttırır ve bunu başta hisse senedi piyasalar olmak üzere genellikle piyasalar üzerinde olumlu etkisini görürüz. Ama şu aşamada tekrar belirtmek istiyorum. Ciddi bir jeopolitik risk olsa da, İran savaşı henüz çözümlenmedi, Rusya-Ukrayna savaşı halen devam ediyor ama buna rağmen petrol fiyatlarındaki yükselişler sınırlı ve bunun da bir sonucu olarak hisse senedi piyasalarında ciddi bir satış baskısı görmüyoruz ve ben önümüzdeki günlerde de global hisse senedi piyasalarında bir satış baskısı öngörmüyorum. Altın için şunu söylemek lazım. Altın bu yıla çok iyi bir başlangıç yaptı. Ons başına altın 5500 dolarları gördü. Ama altının çıkarılma maliyetlerine baktığım zaman bu 5500 dolar çok mantıklı değildi. Nitekim 4000 dolara kadar geri çekildi altın bu yıl. Ve bunun bir tepkisini yaptık. Yani 5500 dolardan 4000 dolara kadar geri çekilen altın bunun %50'sini geri aldı ve 4700 doları gördü. Önümüzdeki günlerde Uğur Bey bence 4300 dolar, ons başına 4300 dolar son derece önemli bir seviye. Eğer altın bunun üzerinde tutunabilirse bir kez daha 4700 ve 5000 dolarları test edebilir. Ancak 4300 doların aşağı kırılması bir kez daha 4000 dolarları ve onun altını da görmemize neden olabilir. O yüzden altın yatırımcılarının 4400 doları takip etmesini öneririm.
1: Brent petrolde 98 dolar seviyeleri görüldü. Petrol için neler söylersiniz?

0: dersiniz peki? 120 dolar seviyelerini görür diyen kurumlar var. Saudi Aramco'nun tesisi vuruldu. 90-95 dolar bant aralığında uzun süredir bir fiyatlama bizlere gösteriyordu. Yeniden 100 dolar seviyesine yaklaşıyor olması risklerin artacağı anlamına mı gelir? Tabelaya nasıl yansır bu fiyatlama?
1: Aslında mevcut risklere baktığımız zaman gerek Hürmüz Boğazı'nda yaşanan sorunlar, gerekse Ukrayna-Rusya Savaşı'nı bir araya topladığımız zaman mevcut durumda zaten Brent petrolün 120 doların çok daha üstünde bir fiyatlama yapması normal. Çünkü şunu hatırlayalım, 2010'lu yılların ortalarında, 2014'lerde, 2015'lerde zaten Brent petrolün ortalaması 100 dolar seviyesindeydi. Bakır fiyatları olsun, diğer emtialar 2010'lu yılların çok üstünde bir fiyata çıktı. Ama enerji fiyatları yatayda kaldı. Ve şunu unutmayalım, özellikle Hürmüz Boğazı dünya enerji piyasası için çok kritik bir yer. Burası sorunlu ama dikkat ederseniz 120 doların üzerine çıkmıyor. Yani gerçekten burada çözülmesi, anlaşılması zor bir nokta var. Ama benim görebildiğim şu Uğur Bey, eğer bu kadar büyük jeopolitik risklere, bu kadar sıkıntılara rağmen eğer petrol fiyatları 120 doların üzerine çıkamıyorsa en ufak bir anlaşma ümidi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitmesi ya da İran'la bir barış anlaşması bu petrol fiyatlarında çok ama çok sert bir satışa neden olabilir. Ben açıkçası bu şekilde görüyorum. Yani bu kadar badireye rağmen petrol fiyatı gitmiyorsa önümüzdeki günlerde petrol fiyatlarında sert bir düşüşü ben açıkçası görebileceğimizi düşünüyorum.
0: Bu peki ekonomilere ve piyasalara nasıl sirayet eder? 90 dolar seviyesinin altındaki bir petrol borsaları yukarı yönlü hareketlere ulaştırır mı peki?
1: Özellikle bizim piyasa üzerinde çok olumlu etkisi olur. Çünkü biz enerjiyi yurt dışından temin eden bir ülkeyiz. Elbette son yıllarda enerji politikalarıyla tek bağıntımız artık petrol değil çok şükür. Ama hala petrol ciddi bir girdi kalemi. Eğer petrol fiyatları aşağı doğru inerse bu bizim hem enflasyonumuz hem de cari açımız üzerinde pozitif etki yapar. Ve hisse senetleri, Türkiye hisse senetleri üzerinde bir pozitif etki yapar. Sadece Türkiye değil, global hisse senetleri piyasasında da ben pozitif etki yaratacağını düşünüyorum. Petrol üreticileri hariç.
0: Diyeyim. Bakalım görüntü nasıl evrilecek. Çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Ercan Göçmen bizlere eşlik etti. Piyasalardaki son fiyatlamaları değerlendirdik. Böylece süremizin sonuna geldik. Görüşünceye dek hoşça kalın.

İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 19. Kocaeli ve Sakarya 28, Bursa ve Balıkesir 29. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 13. Konya 27, Kayseri 26, Nevşehir 24, Sivas 23. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 21. Denizli ve Manisa 33, Aydın 36, Muğla 35. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 27. Mersin 34, Adana 38, Kahramanmaraş 35, Hatay 33. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 18. Bolu ve Samsun 25, Karabük 28, Rize 24. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 5. Malatya 28, Erzincan 25, Van 23, Ardahan 10.

0: Tam 35 yıldır ETS önce misafirlerini dinliyor.
1: ETS turu iyi günler.
2: Net Global Boru Üretim Tesisi ve Güneş Enerjisi Santrallerinden aldığı üretim gücünü vagon fabrikası yatırımıyla büyütüyor. Tam otomasyonlu, topraksız jeotermal serasındaki üretimiyle farklı sektörlerde sürdürülebilir değer yaratmaya devam eden Net Global, şimdi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 9-10-11 Eylül. Konsorsiyum lideri Tacirler Yatırım.
3: Hepsi burada premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma. 3, 2, 1, 0. 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
4: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın. Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
5: Mersi canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
6: Hocam ben?
5: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
6: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
5: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya. Bak bakalım ne diyor.
7: Hocam 1000 megabit diyor.
5: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
6: Evde Mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
5: Haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
6: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
5: Ya gelsin o zaman slogan.
8: Türk Telekom değerli hissettirir.

0: tanıdık alışverişin adresi İdefix sundu. İdefix, İdefix.
1: CV Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. CV Enerji

Tüketici Fiyat Endeksi, TÜFE. Belirli bir dönem içinde belirli bir kitle tarafından satın alınan mal ve hizmetlerle belirlenen sepetin fiyat değişikliklerini zaman içinde ölçen endekse Tüketici Fiyat Endeksi adı verilir. TÜFE, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirli bir baz yılı ve hane halkı anketleri kullanılmak suretiyle ağırlıklandırılmış olarak sepete alınan belirli mal ve hizmet sepetinin parasal değerinin baz yılına göre gösterdiği değişimi ölçmeye yarayan fiyat endeksidir.

0: Otokom'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bitti böyle. Otokom bitti. 3-4-5 All Star YKS'de yanında.
1: Seda abla, sen liseye gitmiş miydin?
2: Önce onu halletmek lazım.
0: LGS'de de yanında.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimde indi düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.

0: Analiz programıyla karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Saatler 17'yi gösteriyor. Her salı olduğu gibi stüdyomuza stratejist Cüneyt Paksoy bizlere eşlik edecek. Hem küresel piyasaları hem de içeriye ilişkin fiyatlamaları ve detayları teknik açıdan konuşacağız. Cüneyt Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Selamlar Fatma, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Şimdi iyi bir yayın olsun diyelim öncelikle. Genel çerçeveyi çizerek başlayalım dilerseniz. Şimdi tabii grafikleriniz eşliğinde daha detaylı konuşacağız ama şimdi Amerika'da borç büyümeye devam ediyor. 40 trilyon dolar diyoruz. Beraberinde uzun vadeli tahvil faizleri yükselirken Almanya'ya dönüyoruz. Mali genişleme tahvil piyasasını etkilemeye devam ediyor. Oradan geçiyoruz. Asya Pasifik'e bakıyoruz. Yen güçlenirken carry trade'in sorgulandığı bir ortam takip ediliyor. Yine bakıyoruz riskin en çok fiyatlandığı petrol piyasasına. Brent 100 dolara kadar yaklaştı. Yine tabii detaylarını ele alacağız. Bu da enflasyon ve faiz hesabını yeniden değiştiriyor derken gözler de merkez bankalarına çeviriyor ki bu hafta zaten 3 tane toplantıyı takip ediyoruz. Emtia demişken bakıra bakıyoruz. Rekor kırmaya devam ediyor. Yine bu ortamda altına döndük. Jeopolitik faizde yüksek faizle beraber jeopolitik riskte ikili arasında bir sıkışma da bizi karşılıyor. Dolayısıyla birçok konuşacağımız başlık var. Ben böyle bir genel olarak özetlemeye çalıştım ama siz ne dersiniz? Çünkü fiyatlamalar bir diğerini aslında hızlı bir şekilde etkiliyor. Bu piyasa zincirini nasıl yorumlamak lazım?
1: Şimdi tabii hani haftalardır anlatmaya çalıştığımız riskler masada kalmaya devam ediyor ve katılaşıyor. Hani biz enflasyonun katı tarafıyla mücadele ediyoruz derken şimdi katılaşmış risklerle mücadele etmek zorunda olan bir global dünya var önümüzde. Artan borç hep söylenen bir şey, söylemsel olarak ama artık hani çok uzun zamandır tahvil sürecini anlatmaya gayret eden biri olarak şu an artık iş daha çok konuşulmaya başlandı. Çünkü mızrak hani çuvala sığmamaya başladı. Faizlerin yüksekliği kriz öncesi dönemleri hatırlatıyor. Yani bir şeyin yüksekliği başka bir şey. Ama onu oluşturabileceği riskleri öngörüp ona göre hazırlık yapmak başka bir şey. Yani 2008 krizi öncesi en yakın süreç tahvil faizlerinin bulunduğu seviyeler değiliz. Örneğin ABD tahvillerinde 30 yıllık tam biz geçen hafta seninle bir perspektif yapmıştık. Hem 30 yıllık hem 2 yıllık 10 yıllık arasındaki korelasyonu da konuşmuştuk. Bulunduğu seviyeler gerçekten krize sebebiyet verecek seviyeler. Çünkü faizin yüksekliği çok ciddi bir konu. Hem bu kadar yüksek borç varken yeni borçlanmanın maliyetinin artması, hem eski borcun çevrilmesinin daha yüksek maliyette olma ihtimali, hem de tahvil satamıyor olmanız da ayrı bir problem. Yani asıl problem de oradan başlıyor. Yani sürdürülebilir bir kompozisyon için tahvili devamlı satabiliyor olmanız gerekiyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin içinde bulunduğu durum belki ekonomik olarak gücü tartışılacak durumda değil. Ya da askeri gücü ya da jeopolitik önemi ya da siyasal gücü vesaire ama bu kadar şeye rağmen siz 30 yıllığı piyasada şu an kabullendiremiyorsunuz ABD hazinesinin attığı adımlara rağmen. Çünkü denklemin bir tarafında da geçen hafta anlattığımız gibi FED var. Ve FED'den de son İslam

0: sonrası nasıl bir FED kararı çıkacak merak ediyorum. Çünkü beklenen üzerinde bir istam, enflasyona odaklanması gereken bir FED. Yani büyümeye ya da işsizliğe odaklanmayacağına göre böyle bir veri sonrası.
1: 3 katı üzeri geldi.
0: Yani o zaman hani çok övündükleri verimli ekonomi ve onun getirdiği borsa performansı tamam da. Ama neticede enflasyon düşmüyorsa ki düşmüyor. Fed'in de tekrar Eylül ayında bir faiz artış sürprizi yapıp yapmayacağı şu an piyasaların gündeminde. Ha, ben onu o kadar kolay görmüyorum. Yani biraz öteleyecektir o süreci. Burada Citi'nin önemli bir çalışması vardı. Hani faiz artışları ayrı bir şey. Onu yaşayacağız, yaşamayacağız. Yani 2027'nin sonuna doğru ancak FED tekrar faiz indirebilir hale gelebilir diyor. Amerika'nın en önemli bankalarından biri. Şimdi bu da önemli bir tespit yani. Daha çok tespitler göreceğiz, çok öngörüler göreceğiz ama ortada bir gerçek var. Tahvil faizleri yüksek ve onun getirdiği potansiyel riskler var. FED toplantısı bu ifade önemli ama Avrupa'da durum çok daha kritik. Bugün Almanya'da işleyeceğiz o yüzden. Son seçimde aşırı sağcıların aldığı sonuç ekonominin problemlerinin bir siyasal çıktısı. Yani ekonomide bir problem oluyorsa ki Almanya Avrupa'nın en önemli ülkesi, en büyük ülkesi. Şu an hani doğalgaz stokları sınırda falan deniyor. Bu süreç özellikle ABD-İran gerginliği dışında Rusya-Ukrayna sürecinin de devam ediyor olması Avrupa'yı enerji noktasında iyice zorlamaya başladı. Ve sert bir kış Avrupa'yı bekliyor böyle giderse. Sert kışın getireceği ek maliyetler ciddi problem. Bu noktada Almanya ekonomisi zorlanırken tahvil faizlerinden zaten görüyoruz, birazdan konuşacağız ama Avrupa bölgesinin de Almanya üzerinde Almanya'dan başlayarak genele yayılan bir problemle baş başa kaldığını görüyoruz. Bu da önemli. Dediğim gibi dolar yende bir miktar gevşeme iyi. Çünkü bir kriz olmadan o sürecin normalleşmesi çok kıymetli. Hani pozisyonlar kapanmaya devam ediyor. Bu arada Japonya Merkez Bankası Hazine ile beraber ciddi bir likitte operasyonu yapıyor. Yani çok ciddi bir müdahale süreci. Bunu neyle finanse ediyor? Hani beraber ABD ile denediler, olmadı. Tahvil satmasın diye ABD Hazinesi destek vermişti. Baktı olmuyor Japonya. Ya anlamlı bir faiz arttıracak. Bir de enflasyon gibi bir problemle Japonya'da bugün mücadele ediyor. Ya da yine faiz kararına kadar ciddi likitte operasyonlarına müdahale edecek. Şimdi o müdahalenin cevap verdiğini görüyoruz. Bu da piyasa için iyi. Carry trade pozisyonların azalması iyi. Ama orada bir not düşeyim. Bugün grafiği yok ama euro üzerinden borçlanmada çok konuşuluyor son dönem. Hani carry trade pozisyonların yenle beraber euro üzerinden de anlamlandığı sürecini iyi takip etmek lazım. Önümüzdeki dönem Avrupa'nın potansiyel risklerine karşı euro'da kısa pozisyonu düşünen ve bunu da kendi yatırım mantığı içinde, tırnak içinde, denklemi içinde kullanan yatırımcıların önümüzdeki dönem sebep olabilecekleri şeyleri de artık hesaba katmak gerekiyor. Böyle bir denklem. Özetle ara seçimlere kadar bu iş normalleşir demiştik.
1: Az yani, bir süre kaldı.
0: Bütün dünya demişti daha doğrusu ama henüz öyle bir sinyal yok, öyle bir işaret yok. Hani bir şapkadan bir sihirli bir şey çıkar mı bilmiyorum son dönemde. Umarım da çıkar bu arada. Çünkü bu fiyatlamalara, petrolün tekrar 100 dolara yaklaştığı bir fiyatlamaya artık dünyanın kolayına dayanması da mümkün değil. Sadece Avrupa olarak okumamak lazım ya da ABD seçimlerini etkiler diye okumamak lazım. Tüm herkese etkiler. Bize de son bölümde konuşacağız. Özellikle OEP gündemdeydi. Oradaki güncellemeler, özellikle enflasyon tarafında, kur tarafında, büyüme tarafında, cari denge, sizin de mutlaka çalışmanız vardır bu noktada. Onu da konuşalım çünkü piyasa etkisi önemli olur. Bir de Merkez Bankamız haftaya, daha doğrusu bu perşembe haftaya derken nasıl bir karar alacak, onun piyasa etkisini de ayrıca konuşacağız.
1: Evet, dilerseniz grafiklerle başlayalım. Şimdi ABD hep o yıl

0: 30'larla başlıyoruz ama 30 yıllıklarda 5-30'ları görmeye devam ediyor. Çok yakın seviyeler. Tabii bu seviye sadece FED faiz artıracak mı sorusuyla açıklamak eksik kalıyor. Siz de bahsettiniz. Çünkü uzun vadelilere baktığımızda yani önümüzdeki 10 yıllarda enflasyonu, borçlanma ihtiyacını ABD'nin mali disiplinin fiyatlandığı bir piyasa burası. İşte petrolün 100 dolara yaklaştığı bir ortamda da şimdi uzun vadeli tahvillere baktığımızda enerji kaynaklı bir dış şok kaynaklı enflasyon yeniden bir kalıcı hale gelirse ki zaten ABD'nin enflasyonu 5 yıldır FED'in hedefinin üzerinde. Dolayısıyla artık yatırımcı da 30 yıl boyunca aynı getiri taşımak için daha yüksek bir risk primi istiyor. Burada da işte 5-30'lar karşımıza çıkıyor. Ne dersiniz bu taraf için?
1: Yani tabii geçen hafta 30 yıllık üzerinden anlatmıştık süreci. Bu hafta tekrar bir 10 yıllığa geri dönmek lazım. Sevgili Fatma. Hı hı. Bu arada bu...
0: Evet, başlığımız sanırım yanlış olmuş.
1: Yanlış bu, oldu. 30 yıllık, değil 10 yıllık. 4.81. Yani şimdi 4.81 sadece bir seviye değil. Yani tahvilde faiz 4.81. Yani getiri noktasında bakılır ya, sadece faizin okunması olarak değil, ABD tahvillerinde getiri grafiği olarak da bakılır. Yani siz 4.81'den bonu alıyorsunuz. Eğer ABD tarafında işler normalleşecekse, sıkıntı giderilecekse önümüzdeki döneme dair aşağı yönlü bir hareket mümkün olacak. Fatma, yani FED Şahin olmazsa bir dönem, en azından enflasyon netleştirene kadar aşağı yönlü bir harekette buradan tahvil pozisyonu alan para kazanır aşağı yönlü. Çünkü tahvilin fiyatı yukarı gider, faiz aşağı gider. Korelasyon terstir. Fakat ikna olmuyor yatırımcı. ABD hazinesinin ben müdahale ettim ve etmeye de hazırım, daha büyük rakamlarda müdahale ederim demesine rağmen ikna olmayan bir yatırımcı profili önemli. Burada kritik eşit ne biliyor musun? Hı hı. Beşler ve üzeri. Yani ABD 30 yıllık, ABD 10 yıllık, 5 yıllık, 2 yıllık tek grafikte görsek, sıralamaya bak, vardaki spread farkına bak. Gerçekten şimdilik hani aşırı bir risk ya da tehlike sinyali gelmemiş olsa bile seviyelerin bulunduğu bölge bize riskin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Ve zaten haftalardır, aylardır uyarıyorum elimden geldiğince bu yayınlarda ve tüm mecralarda. Birebir aynı. Yani 2008 krizi öncesi yaşanan tahvil sürecinin oluşturduğu finansal riskler, sonra bir geri çekilme, pandemi döneminde dibi bulma, ondan sonra tekrar gelinen nokta. Demek ki tahvil tarafında yatırımcı ikna olmuyor. Çünkü benchmark yüksek. Yani 3,5 politika faizi ile devam ediyor FED. Ama 3-3,5'da enflasyon var. Peki enflasyon yükselirse ne olacak? O zaman FED nerede politika faizini set edecek? İşte yatırımcı o zaman ne yapar? Buradan faiz almak kararı yanlış olur. Onu bekliyor yatırımcı. Yani enflasyon düşmeyecekse, daha yukarıdan bir FED politika faizi olması gerekiyorsa o zaman pozisyona bakarım diyor. İkna da olmuyor. Bir borcun büyüklüğü, borcun ödenebilirliği, sürdürülebilirliği ayrı bir şey. Bir de bu denklem var. Bütün bunlar bize hala FED'e doğru ilerlerken, FED bir sonraki sanıyorum hafta olacak, Eylül toplantısı.
0: 16 Eylül'de.
1: Dolayısıyla o toplantıya kadar ve o toplantıdan sonra tahvil faizinin seyri yakından takip edilmeli diyelim. Evet. Buradan Almanya'ya geçelim.
0: Öncesinde de ABD enflasyonu bu cuma bekliyoruz.
1: Bravo.
0: Altını çizelim. Çünkü karar öncesinde enflasyonu da göreceğiz.
1: İşsizlikten pas alamadı. Bakalım enflasyondan pas alacak mı?
0: Orası nasıl olacak?
1: Şahin olmama noktasına. Yani şahin de daha şahin olmama noktasına. Bir de enflasyon yükselirse
0: İyice Fed'in işi de zorlaşacak.
1: Manevra alanı zorlaşacak. Ama ben yine de bu toplantıda Fed'in faiz arttıracağını düşünmüyorum. Siyasetle etkilemek istemez. Bağımsızlığı vurgusu zaten masada ama sonraki döneme bırakır diye düşünüyorum. Arttıracaksa da izleyip göreceğiz tabii.
0: Evet, buradan o zaman Almanya 10 yıllıklara bakalım. Şimdi orada hep bir mali disiplin dedik. Oradan bahsettik. Almanya tarafında şimdi yeniden bir referans faizin daha yüksek bir rejime geçmesini konuşuyoruz.
1: Enflasyon yüksek kalmaya devam ediyor ve daha yükselme eğilimi ECB'yi de zorlayacak. Yani Avrupa Merkez Bankası'nı da zorlayacak, Lagarde ve ekibini. Muhtemelen tahvil piyasasına dengede kalması için örtülü adımlar yapıyordur.

0: Yani çünkü gelinen nokta o kadar kritik ki, yani eğer 3.50 seviyesi görülür ve aşılırsa, bak 2008 krizinden sonra gördüğü o tepkiden sonraki en yüksek seviye 3.50. Almanya 10 yıllık.
1: Aslında ABD 10 yıllıkları çok benzer bir grafik değil mi? Yine 2008'ler burada.
0: Yani hatta ABD tabii 10 yıllıklar biraz daha bu bölgede de Almanya şimdilik direniyor. Almanya 10 yıllıklar. Almanya'nın 3.50'yi kırması global tahvil piyasası adına alarmdır. Onu söyleyeyim. Yani ABD tahvil üzerinden okumak başka. Bu işin içine Avrupa tahvillerini de katmanız bambaşka. Ben zaten hep söylüyorum, İtalya ve Fransa'yı da bu işin içine eklediğimizde, yani İtalya'nın 4.20'lerdi. Fransa'nın 4.30'larda, ki İtalya'nın üzerinde bir 10 yıllık tahvil faizi var. Almanya ile arasında, İtalya ve Fransa'nın arasındaki o, yani İtalya ve Fransa buralarda, Almanya da oralara doğru gidiyor. Özetle global tahvil piyasası ABD merkezli, Avrupa destekli, problem olmaya devam ediyor. Orada siyasal değişim çok önemli. Çünkü sağcıların ciddi bir siyasal söylemi var. Aşırı sağcıların diyeyim, daha doğru ifade. Hı hı. Hatta Mertz'in bugün açıklamaları çok önemliydi. Yani bunu bir çok değişik görüyoruz ve risk olarak görüyoruz dedi. Çünkü Euro'dan çıkma, Avrupa Birliği'nin dengelerini değiştirme gibi bir iddiası var aşırı sağın Almanya'da. Bu ne kadar karşılık görür, ileride Almanya siyasetini nasıl şekillendirir bilmiyorum, ama Avrupa'nın devamı, Euro'nun devamı için önemli bir döneme de girildi önümüzdeki süreç. Onun için hani az önce dedim ya, yen değil Euro üzerinden carry trade süreci biraz masada, ha ne kadar rasyoneldir değildir ayrı, ama bu tahvil faizinin bulunduğu seviye Avrupa için de dünya için de bir risk.
1: Zaten Avrupa'nın en düşük riskli borçlanıcısı Almanya'ydı değil mi? Şimdi İtalya, Fransa örnek verdiniz. Burada yani, en düşük hep Almanya olarak konuşuyoruz.
0: Tabii canım, negatif reel faizden geldik buraya yani. Borçlanmada hiçbir problemleri olmadığı gibi uzun bir süre. Neredeyse üzerine para alacak. Ben de paranı saklıyorsun gibi bir denklemden buralara gelindi. Çok kritik süreç.
1: Evet, şimdi carry trade dedik. O zaman dolar yen paritesine de bir bakalım. Şimdi ABD ile koordineli müdahalesi etki etmedi dedik. İkinci bir müdahale gördük. 154 seviyesini
0: işte,
1: görüyoruz.
0: Bak, o kendi yaptığı müdahale daha anlamlı şu an. O ABD hazinesi hemen buraya dönmüştü. Yani 160'lara dönmüştü. Şimdi önemli bir seviyeye gelindi.
1: 21 günlük.
0: Aynen, 21 aylık ortalama. Yani faize direkt tek tek bakılmaz da ortalama önemlidir. Çünkü ortalama nedir? Algı, maliyet, psikoloji hepsini içeren bir süreç. 21 ayda oluşmuş algıya, psikolojiye ve maliyete döndü. Bu önemli. Hasarsız gelmesi çok önemli. Hatta bundan sonra 150-148'leri de hedefleyecektir kademe kademe. Mühim olan sert gelmesin Fatma. Hı hı. İki tane risk var burada. Bir kez daha hurra, bu da işe yaramadı, 160'ların üzerine, o zaman Japonya Merkez Bankası ne yapar? Çok anlamlı bir faiz artışı yapmak zorunda kalır. Bu kadar parasal likidite operasyonu işe yaramıyorsa. Ya da sert geri gelme, paldır küldür tekrar 140 ve altına gelme ihtimali. O da piyasalar için bir risk olabilir. Geçmiş dönemde yaşanan deneyimlerden ve tecrübelerden ötürü takipte kalacağız.
1: Evet, Bojun'da faiz kararını yine bekliyoruz önümüzdeki
0: çok
1: dönemde.
0: Önemli.
1: Onu da altını çizdim. Hatta faiz arttırma yönünde.
0: Bu hafta Avrupa Merkez Bankası da var bu arada.
1: Bizimle aynı günde 10 Eylül toplantısında olduğu gibi.
0: Çok önemli iki toplantı. Yani sadece Merkez Bankamıza değil, Avrupa Merkez Bankası da konsantre olacağımız bir gün olacak.
1: Evet, aslında küresel faizlerde bir yükseliş de var. Çünkü Avrupa'dan da arttırım bekliyoruz. Borcdan da artırım bekleniyor.
0: Aynen.
1: Ama biz de içeri dönünce sabit kalması yönünde aynen beklentiler. O zaman buradan kur tarafına da baktık. Şimdi finansal sistemin aslında riskin en önemli noktası petrol diyelim. Brent petrol. 100 dolar psikolojik eşik dedik her zaman. Yeniden bir yaklaştı.
0: Bayağı yaklaştık. Şimdi niye 100 dolar? Zaten burada bulmak büyük bir risk. Yani sen 87-90 doların üzerinde kaldıkça, 100 dolara yakın oldukça, şurada bir ortalama yaptıkça, zaten anlattık bunu. Ortalama petrol maliyeti çok daha önemli bir kavramdır. Yani 3 aylık, 6 aylık dönemde, önümüzdeki süreçte, yani bu kadar bir şok, geri geliş, tam barış geldi, iş bitti derken tekrar yukarı 100'lere yaklaşmak, risk burada bulunmak. Risk, ama bak 100'ün üzeri, hani çok ciddi rezonans yapmış fiyat. Yani yüzün üzeri psikolojik bir eşik bizi çok farklı seviyelere doğru götürebilir. Nereye götürür? Bak burada söylüyor, bir 106 var ama 130'lar daha önce gördüğü seviyeye kadar kademe kademe gitme riski taşıyor. Bir arada 116-120'ler var. Yani yüzün üzeri şu bölgeye gitmek demek, 105-120 bandına doğru gitmek demek, devamını da burada gördüğü 130'lara kadar gitme ihtimali demek. Hani şimdilik bunlar sadece teknik öngörü ama netliğini zaman gösterecek. Özetle Brent petrol maalesef merkez bankalarını başta ve kamu maliyelerini zorlamaya devam ediyor. Enflasyon bu noktada düşmez kolayına, dedirtmeye devam ediyor. Normalleşme için mutlaka ve mutlaka 90-85 bandına, en azından şu bölgeye geri dönüş gerekiyor ki rahatlasın piyasa en azından. Ha bunun için hani İran'ın Umman'la yürüttüğü süreç, Katar'ın arada Pakistan'la beraber Katar'ı zor olması, ABD her ne kadar ipleri attık mealinde İran'ın da baskıcı cümlelerine rağmen her an bir barış ihtimali, piyasanın da her an pozitife dönme ihtimalini arttıracağı için şu bölge aşağı kırılıyorsa, 75'e doğru bir hareket başlıyorsa harika ama o olmuyor. Burada kalması risk, zaten büyük risk ama asıl büyük risk nerede başlar? Yüzün üzerinde başlar. O da bütün merkez bankalarını mecburen şahin yapar. Yani evet, bizim son orta vadeli programda enflasyon güncellemesini unutmayalım. Bunun sebebi olarak da gösterilen koşullardan biri petrolün yüksekliği. Onun için iyi takip etmemiz gerekiyor.
1: Evet, şimdi petrol o zaman 100 dolar dedik. Kurumlardan yeni tahminler de geldi. Aslında revizyonlar da geldi. İsterseniz bir Barco'dan ona da bakalım. Tabii. Ekranları getirelim. Şimdi HSBC dedi ki 2026 için Brent petrol tahmini 80 dolardan 90 dolara çıkartıyorum dedi. Gelecek yıl içinse 65 dolardan 85 dolara, yani gelecek yıl için 20 dolar, bu yıl içinde 10 dolarlık bir yükseliş öngörmüş HSBC. Goldman Sachs'a bakıyoruz. İran'la gerilimin tırmanması halinde 120 dolar uyarısında
0: bulundu. Az önce söylediğim teknik görünümü
1: söyledi. Yüzü kırdığı takdirde değil mi? BOFA'da aslında yayın öncesi geldi, hemen yine Barco'ya ekledik. Çatışmaların sürmesi halinde, ki zaten Saudi Aramco'ya da bir tesislerine saldırı da olmuştu.
0: Oldu.
1: Ondan sonra da bir aslında henüz hasarın boyutu ölçülmedi ama.
0: Bunlar hep arz problemi demek ama.
1: Tabi. Çünkü oradaki zaten tanker geçişlerinin ne kadar az olduğunu biliyoruz. İran'la Umman arasında bir kritik güzergah için görüşmeler var ama yine Hürmüz'deki geçişler kadar ne kadar etkili olacak? Orası bir soru işareti.
0: Kesinlikle. Ve bak 95-120 demiş, gene bizim söylemeye gayret ettiğimiz bölge. Hı hı. Yani bu tahminler gene revize edilir, merak etme. 3 defa 4 defa revize edilir yılbaşından beri. Yani biz yeni yıla girdiğimizde ABD-İran süreci yokken 50 dolar beklentisi vardı piyasada. Sonra da ABD-İran gerginliğiyle 150 dolarlar bile konuşulduğu dönem yaşadık. Sonra barışla 75'e geldiğimizde tamam hadi kurtardık tekrar 60'lara. Bu arada gözüne çarpmıştır mutlaka, ABD'den gelen 40 dolar. ABD Hazine Bakanı'nın 40 dolara iner petrol öngörüsüne ne diyorsun?
1: Trump'ın da var, onu gördünüz sosyal medyada. Yani çok hızlı düşecek dedi varil başına. Hatta yine onda bir hazırlık Trump.
0: Harika, harika.
1: Savaşı kazandığımızda fiyatlar sert düşecek dedi. Burada hatta yine bahsettiğiniz gibi 30-40 dolarları da öngördü.
0: Bu arada aramızda yani oluşmuş bir senaryo yok. Tamamıyla sizin hazırlıklarınızla bizim anlatımımız arasındaki bir korelasyon bu.
1: Gündeme göre zaten hazırlıyoruz.
0: Yani aynen. Demek ki savaşı kazanmak mı bunu getirecek, yoksa barışı getirme. Yani bu savaş kolay kazanılsaydı bugüne kadar biterdi. Yani hakikaten bitiremiyorsa o zaman kendi kamuoyu önünde farklı bir sürece doğru oynayacaksa petrol önce sert bir yükselir, sonra nereye kadar düşeriz, sonra konuşmak zorunda kalırız. Şu an savaşı kazandığımızda bir virgül koyayım. Bence Trump bunu söylemiyor da, beklenmedik bir barışı da savaşın kazanılması olarak göreceği için, Trump kendi kamuoyuna böyle anlatacağı için, o zaman fiyatların sert düşme ihtimali masaya gelir. Ama bir şey belirtelim, Uluslararası Enerji Ajansı başkanımız, başkanı daha doğrusu Fatih Birol'un söylemlerini dikkate almakta fayda var. Aynı şeyi Lagarde da söylemişti. Arz problemi ne kadar sürede düzelecek? Yani stratejik rezervler kullanılıyor artık. Rezervlerde bile kırmızı alanlar var, ülkeden ülkeye değişen, bölgeden bölgeye değişen. O nasıl normalleşecek, onu da ayrı bir konuşmak lazım.
1: Evet, ABD tarafında zaten yani kritik bir oradan sinyallerde, alarmlar da çalmıştı.

0: Trump hatta bu sosyal medya hesabında galon başına akaryakıt fiyatları 2 dolara inecek demiş. Onu da bir
1: seçim
0: yapmış.
1: Yani ala seçime gidiyor. Bu bir seçim var. Yani.
0: Öncesinde tabii birazcık beklentileri de burada yönetmeye çalışıyor.
1: İşte forward guidance dediğimiz, hani Kevin Walsh'un biz yapmayacağız dediği sözlü yönlendirmedir bu. Ha, Kevin Walsh da yapıyor bu arada. O da yapmaya başladı. Hı-hı. Demek ki mecbur kaldığımız sözlü yönlendirme şart oluyor.
0: Evet. Şimdi bir diğer MTI'ye bakalım. Yapay zeka yatırımlarının arttığı bir ortam bakır, takip ediyoruz. Çip talebi derken bakır tabii. Elektrifikasyon da etkisiyle bakır talebinde artış, fiyatlarda zirve.
1: Yani tüm zamanlarda gördüğü rekor seviyeler, ton başına da olsa bu işlem gördüğü grafik gelinen seviye çok önemli. Yani 6.70'ler, 6.73'ler geçildiği andan itibaren 8'lere hatta 10'lara doğru bir potansiyel var. Yani uzun vadeli bakır grafikleri arada düzeltme oluşsa da, yani bu bölge yani 6.5'lara ilk etapta, 6.10, 6.5 bandına doğru bir geri çekilme, hatta biraz daha altında belki 5.80'lere doğru bir geri çekilme oluşsa da onların hepsi alım fırsatı olur. Yukarı yönlü bir bakır ihtimali dediğin sebeplerden ötürü. Yani artık dünya çip üretimi ve onun getirdiği teknoloji ve yapay zekayı da içine alan bir entegrasyondan bahsediyorsa, bakır da bunun içinde çok önemli bir yer teşkil ediyorsa, ki burada nadir elementleri de söylemek lazım. Hı hı. O zaman yatırımcı şöyle bir şey ufuk vermek açısından, çünkü amaçlarımızdan biri de bu rehberlik. Özellikle bakır üzerine de pozisyon almak mümkün, ama MTI ETF veya MTI fonlarını biraz daha önceliklendirmek, orada anlamlı bir portföyünüze yer açmak, nadir elementleri de içeren, bence çok önemli. Türkiye'de de biliyorsun çok miktarda nadir element var. Hı hı. Eskişehir bölgesinde özellikle. Yani geleceğin savaşı başka türlü olacak gibi. Daha şimdiden onun sinyalleri de gelmeye başladı.
0: Bir ara Trump'ın yine oraya bir müdahalesi vardı Çin'e yönelik.
1: Aynen.
0: Geçen sene çok konuştuk.
1: Aynen. Ama Çin artık onu aştı. Yani hem nadir elementleri çıkarabiliyor, hem nadir elementleri işleyebiliyor, hem de kendi çipini yavaş yavaş artık üretebiliyor. Çin'in ayak sesleri ABD'nin zaten sıkıntısı olduğu için dünya bunları yaşıyor diyelim. Bakır da gelecek vaat etmeye devam ediyor rekor seviyelerine rağmen. Arada düzeltmeler gelebilir. Arz talep dengesi farklılaşmaları sebebiyle ya da haber akışları sebebiyle, ama yükselen bir grafik bu.
0: Evet, tabii şimdi veri merkezi yatırımları bu kadar artmışken Nvidia bilançosunda da gördük. Geleceğe yönelik yatırımlar da çok fazla yüksekti.
1: Zaten S&P ayakta tutan bunlar yani.
0: Evet.
1: Güney Kore'de yaşananları gördük. Düzeltmede neler yaşandı.
0: Zaten KOSPI Endeks'in iki tane hisse taşıyor. Samsung'da SK Hynix.
1: Yani onların da temel dayanağı olan MTA'lardan biri.
0: Evet, burada tabii fiziksel maliyeti de fiyatlıyor bir yandan. Bu kadar bakır talebiyle beraber.
1: Orada da tabii aynen, özellikle madenlerde yaşanan bir takım problemler. Bazı madenlerin artık hani görevini tamamlamış olması, yeni madenlere ihtiyaç, yeni sahalara ihtiyaç olması vesaire. Çoklu bir reklam.
0: Evet, şimdi altına geçelim ama yine bir barkomuz var. Onu da görelim isterseniz öncesinde.
1: Tabii
0: teknik
1: ki
0: grafiğe bakmadan. Yine kurumlardan değerlendirmeler gelmeye devam ediyor. Goldman Sachs altında boğa piyasası sürüyor dedi. 4000 doları kritik destek seviyesi olarak gösterdi. Birazdan size teknik açıdan zaten
1: öyle,
0: bakacaksınız.
1: Kritik.
0: Standard Chart yine bugün gelen bir değerlendirmesi vardı. Hedef 5000 dolar diyor. Ons altın için hedefini 5000 dolara yükseltti.
1: Bu da bir boğa söylemi.
0: Bu da evet, bir 5000 dolar, zaten 5000 ile 5200 dolar konuşuyor ya da 4900 doları bu yıl sonu için beklentilerde ağırlıklı olarak kurumların ortalamasında da gördük. HSBC'de de dip seviyeler geride kaldı demiş. Artık altın ons fiyatında dip seviyeleri gördük.
1: Bizim söylemlerimiz zaten belli bir süredir bu şekilde, ama bir boğa piyasası demek başka bir şey. Yani şimdi altın yatırımcısı, şimdi grafikte gösterelim daha iyi olur, hı hı, bu söylemler üzerinden. Hı,
0: teknik grafiği de bir ekranlara getirelim.
1: Bunlar önemli altında tabii, yani kurumların öngörüsü, ama bir boğa piyasası demek için grafiğin gösterdiği süreci iyi anlamak lazım. Hı hı. Bir grafiğimiz gelebilirse, ons altın grafiğimiz.
0: Evet, yönetmemizden rica edelim. Bir teknik açıdan da rakamlara da bakmış olalım.
1: Orada çok daha net gözüküyor. Yani bak, boğa piyasası, işte boğa piyasası.
0: Evet.
1: 5600'e giden 2080'in geçilmesiyle, şu bölgenin geçilmesiyle hızlıca önce 3000-3500'ler, devamında 5600'lere giden bir piyasa mı göreceğiz? Ben orada

0: soru işareti koyayım. Çünkü ABD tahvil faizleri bu kadar yüksekken, FED şahin olmak zorunda kalacakken, önemli bir dönem, altın yukarı gider ama bunu bir boğa piyasası, yani eskisi gibi çok yüksek bir getirili boğa piyasası olarak okumak bence mevcut dinamiklerde biraz iddialı bir kavram olur. Ama olur da tahvil piyasasına bir kriz çıkarsa, hani Allah korusun, olur da jeopolitik sistemde çok daha büyük bir savaş ihtimali kara harekatında içeren olursa, o zaman altın ne olur? O ayrı bir senaryo. O zaman boğa piyasası anlamı, hani şuradaki hareketin devamı, 6000 ve üzeri fiyatları da konuşmak zorunda olabilecek bir altın süreci oluşur. Ama şimdilik temkinli söylemlerde bulunmakta fayda var. Doğru ifade orada şu, bana göre kurumların bakışında dip çalışması yapıyor ve dibini teyit etti. Bak, dediği 4000 dolar tam şurası. 3800-4000 hatta o bölgede. 4400-4350 ara bölge, pivot bölge. Hı hı. Hatta önemli bir ortalamamız da oraya gelmiş zaten. 89 haftada oluşmuş maliyet 3919'a gelmiş. 4000'lere test doğru ilerliyor. Orada bir fibo seviyesi var, 3850. Aşağı geri çekilme, ola ki 4350 kırılırsa stop, çünkü kısa vadeli. Ons altına teknik olarak. Hareketin önce 4200. 55 haftalık ortalama. Devamında 3800-4000 bölgesine gelip buradan tekrar güçlenme ihtimali. Burası dip oldu, evet. Bana göre de. Yani buranın altını görmek çok ekstrem bir şey olur. Yukarıya yalnız gidebilmek için 4450 üzerinde kalışlar, çoklu kalışlar, çoklu kapanışlar ve şu yeşil bölgeye, yani 4800'leri geçecek kuvvete ulaşmamız gerekiyor altın tarafında. Hı hı. Bunu görürsek, hatta FED'den sonra bunu görürsek Fatma, herhangi bir tarihte, FED öncesi FED sonrası herhangi bir tarihte, zaten hedef bak şu bölge 5000-5300, hatta rekor seviyemiz 5600.
1: Ocak'ta görmüştük.
0: Bir de en üstte bir FIBO bölgemiz var, 5966, yani 6000'ler. Hı hı. Bu sene için değil ama 2027 için denklemin içinde olabilecek. Çünkü risklere karşı korunmak ayrı bir paradigma. Güvenli liman dışında emtia gömleğinde giyebildiği için altın, olası mecburi parasal genişlemelerden de olumlu yönde etkilenebilecek bir altın potansiyeli. Dibi evet onaylıyoruz ama yukarıda hareket nerede hızlanır? Cevabı 4450 üzerinde kalıp 4800'ü geçmekle var onun cevabı. O zaman zaten gideceği bölge çok net. Hı hı.
1: Burada o zaman hem kalıcılık hem de kapanışlar, değil mi? Aylık kapanışlara mı bakarız?
0: Haftalık ve aylık kapanış çok önemli. Yani artık bundan sonra Eylül bitene kadar tabii ki haftalık kapanışlar diyeceğiz ama Eylül çok önemli demiştik ya. Hı hı. Eylül'deki altın kapanışı bence yılın son çeyreği açısından çok şey ifade edecek bize. Dirençlere yakın veya dirençlerin üzerinde bir altın grafiği görüyorsak yukarı yön ihtimali yıl sonuna kadar artmış olacak.
1: Evet. O zaman altına da baktık. Buradan geçelim. Sanal altın diyelim. Bitcoin'e bakalım. Hı. 78 bin doları görüyoruz. Burada şimdi 120 bin dolarlardan gelen bir Bitcoin fiyatı, yarı yarıya bir neredeyse düşüş.
0: Orada ABD'nin işte hep desteği var. Özellikle Trump hükümetinin yasallaştırma çabası, hazinenin rezervlerini alması, ödemeler sistemi içinde kullandırma çabaları vesaire. Belli bir kalıp içinde yükselip 125 binler civarında tepe yaptıktan sonra belli bir kalıp içinde yine düzeltmesini 55 binlerde tamamlayıp yukarı yönlü hareketi, biz bu sinyali vermiştik kendi programlarımızda, analiz programımızda ve diğer tüm mecralarda. Geldiğimiz seviye şu, henüz şimdilik şu bölgeyi aşamadı. Yani orada bir FIBO bölgemiz var. 85 bin 89 bin bandına yaklaştık. O bölgeye ulaşamadık. Bak, tüm ortalamaların kümelendiği yerdeyiz. Ortalamalar kırıyor. Bana biraz petrol grafiğinin ilk dönemini hatırlatıyor. Yani yükseliş başlar 84-85 bin geçirirse 90 bin üzerinde 100 bine gidebilecek bir potansiyel var diyor. Ama şerhimizi koyalım mı? Hı. 75 bin. 71 bin, yani 70-75, yani iki tane önemli ortalamamız var orada, 5 ve 13 geriden gelen, kırılmamak kaydıyla. Yukarıda çünkü 89 günlüğe ulaşıp oranın üzerinde ve 55 haftalığa ve 89 haftalığa ulaşıp oranın üzerinde kalmak, yani 80 binlerin üzerine 85 binlere doğru gidip

0: oranın üzerinde kalmak için bu bölgenin kırılmaması önemli olacak. Altınla beraber hareket etmiyor bu arada. Hı hı. Hareket altınla beraber oldu.
1: Nasdaq korelasyonu yapmıştık burada.
0: Aynen öyle. Eş zamanlı bir tepki oluştu ama hani Nasdaq'ta şöyle, tabii dijital dünyanın bir çıktısı Nasdaq. Hı hı. Teknolojik bir endeks. S&P'ye verdiği destek vesaire. Hani birebir korelasyonlar kurmak kolay değil. Burada önemli olan büyük yatırımcıların, satışta olan büyük balina tabir edilen yatırımcıların artık satış önünde değil de buradan bir miktar yukarıdan sattıklarını aşağıdan alıp ya da ellerindeki o yüklü miktardaki bitcoinleri daha yukarıdan satmak için hareketi desteklemeleriyle de paralel bir hikaye var mı yok mu anlamak için önemli bir döneme girdik.
1: Aslında biraz da güçlü bir hikaye gerekiyor değil mi bitcoin için? Çünkü tabii, yüksek volatilite olduğu için riskli bir varlık.
0: Yani Trump o hikayeyi de yazabilir belki önümüzdeki dönemde göreceğiz.
1: Belki ara seçimden sonra mı?
0: Belki.
1: Oraya da odaklanabilir. Şu an biraz daha odağı petrole savaşa kaydığı için.
0: Petrol ve S&P'nin dayanıklılığı.
1: Evet. O zaman buradan içeriye geçelim. Cüneyt Bey, tamam, içeriye de biraz bakalım. Küreseldeki birazcık çerçeveyi çizmeye çalıştık. Detaylarını aktardık. Şimdi Türkiye'ye geçelim. Önce bir OVP diyelim. Pazar günü takip ettik. Şimdi enflasyonda yukarı yönlü, büyümede aşağı yönlü revizyonlar geldi. Şimdi yıl sonu hedef %16 idi. %28,4. Merkez Bankası'nın enflasyon raporundaki %28'lik hedefe bir yakınsama gördük bu noktada. Orası önemliydi. Diğer taraftan baktığımızda OVP grafiğini de açabiliriz aslında ekrana. Birazdan ona da bakarız. OVP enflasyon tahmin grafikleri vardı. Onu da ekrana birazdan geçirsek eski yeni karşılaştırmasında bu noktada görmüş oluruz. Büyümede de biraz geri çekilmeler vardı hedeflerde. Tabii burada biraz enflasyonun düşmesi, yani dezenflasyon süreci için büyümeden fedakarlık mı yapıldı gibi de bir soru da karşımıza çıktı.
0: Seni dinlerken bir yandan bakıyorum aktif fiyatlara. Bankacılık endekste bir hareket var.
1: %3'lük bir yükseliş var gün içi.
0: Evet, yani son yarım saatte oluşmuş bir hareket. O da ilginç yani. Onu da iyi bir hareket oldu. Onun acaba alt sebebinde bir, biz yayındayken bir haber akışı geldi mi ona baktım bir yandan. Ama orta vadeli programa döndüğümüzde ben ikiye ayırıyorum orta vadeli programı. Hızlıca grafikleri de zaman kalması açısından. Çünkü hafta, bu perşembede Merkez Bankası'nı gözlemleyeceğiz bu güncellemeden sonra. Bir güncellemeler var hedeflerde. Başta enflasyon olmak üzere. Cari dengede, enflasyonda, büyümede. İşte şu an yeni hedefler diye bir barkod geldi. Hı hı. Yani büyüme biraz aşağı yönlü revize edildi. Özellikle 2026 ve 2027 için enflasyon yukarı yönlü güncellendi. Hı hı. Hem 2026 hem 2027 için. 2027'de 21.
1: 21.
0: Ama 2026 28,5'lar falan civarında bir
1: Merkez
0: enflasyon.
1: Merkez Bankası biraz da OVP'yi bırakmıştı değil mi? Buraya %15'lik sabit
0: tabii
1: tutarak.
0: Yani şimdi şunu gösteriyor orta vadeli program. Temkinli bir emsallik içinde %20 baremini 2 yıl için bize koyuyor. Yani %20'nin altına enflasyonun inmesi o da kolay olmayacak. 2027'de de.
1: Yani 70'den 20'ye doğru iniş biraz daha kolay ama 20'den sonra biraz daha.
0: Yani hatta 30'lara 30-20 bandına diyelim ama o bölgenin aşılıp tekrar hani onlu ya da tek haneli rakamlara dönmek öyle çok uzun bir yolculuk. Özellikle katı kısım bu kadar katılaşmışken Merkez Bankamızın dediği. Orta vadeli programda ona da atıfta bulunuldu. Hatta onu yapısal reformlarla ve yeni dönemde atılacak teşvik adımlarıyla çözmenin orta vadeli program içinde önemli yer alacağı belirtildi. İşsizlik normal, cari açıkta bir güncelleme var bu sene içinde. Önümüzdeki sene içinde biraz daha yukarıda bir cari açık. Tabii petrol fiyatları maalesef bütün planları etkiledi. Bu sadece bizi değil. Az önce anlatmaya çalıştık globalde. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avrupa'yı da, tüm Asya ülkelerinde etkileyen bir süreç. Yani bu arada altın noktası belirtmedik. Çin'in ciddi alımı var.
1: 22. aya taşındı.
0: Yani bu kadar çok risk sadece risklere karşı altın tutmak değil. Enflasyon problemine karşı da merkez bankalarının defansta altını da kullanmak isteme süreçleri de olarak okumak lazım. Onu da belirtelim. Net altını çizerek. Özetle orta vadeli programın güncellenen hedefleri dışında beni ilgilendiren daha çok kısmı orada, çünkü piyasaya yakın hale geldik ama ekonomiyi nasıl teşvik edeceğiz? Büyümeyi, üretimi, işsizlik sorununa sebep olmayacak politikaları nasıl

0: üreteceğiz. İşte orada orta vadeli program hedefinde yer alan o teşvikler, yeni düzenlemeler nasıl gelecek? Sürece odaklanacağız Fatma. Hı hı. Yani orada Hazine Maliye Bakanlığı, diğer bakanlıklarla beraber eş güdümlü, aynı zamanda Merkez Bankamızın uygulayacağı politikada da eş güdümlü izleyeceği süreç çok önemli. Takipte kalacağız. Önemli olacak. Hatta acaba bankacılık endeksi içinde bu hafta Merkez Bankası'ndan bir sürpriz mi bekleniyor diye düşünmeden de edemedim.
1: Bugünkü hareketten sonra değil mi?
0: Tabii yaşayıp göreceğiz ama istiyorsan hani dediğim gibi orta vadeli programın bize sunduğu detayların fiyat etkisini önümüzde göreceğiz. Yani iyi bir teşvik gelirse üretime, o teşvik selektif olarak sektörlerimizi daha kuvvetlendirip Türkiye ekonomisini bu süreçte minimum hasarla geçirebilecek noktada gelirse, enflasyon noktasında da saha içi denetimler de dahil bir dengeleme oluşursa bu kıymetli olacak.
1: Evet.
0: Diyelim. Bu arada hemen hızlıca grafikler üzerinden, çünkü vaktimiz de daralmaya başladı yetiştirmek adına. Çünkü bankacılık hareketi önemli. Bir yandan aktif fiyata bakıyorum ama keşke yönetmenim bir tarafta da şöyle her grafiğin canlı fiyatını da açabilse harika olur.
1: Hı hı. Rica ederiz, açabilirse yanda yine canlıları da görürüz.
0: Yani bu ana grafiğimizi anlatırken yanda da canlıyı görmek açısından. Şimdi 40'ın altına geldik, bu önemli idi. Bankacılık endeksi bunu fiyatlar demiştik. Önemliydi. Ve sanıyorum bankacılık endeksindeki bu hareketi iki türlü yorumlamak lazım. Bir, Merkez Bankamızın 40'tan 37'ye getirmişti ya politika faizini. Biraz daha aşağı gelme ihtimalini mi acaba fiyatlıyor? Onu göreceğiz. Yani normal şartlarda bekle gör yapması daha yüksek ihtimal ama mevcut koşullarda hazır da OVP'de enflasyon güncellenmişken orada pek taviz verir
1: evet,
0: mi?
1: Evet, ekranlara geldi. Yönetmenimiz Cavit'e de teşekkür ederiz buradan.
0: Harika, teşekkürler gerçekten. Henüz bir değişim yok belirgin burayı destekleyen ama burada en azından 40'ın altında olmamız zaten bankacılık endeksi her seferinde alım getirir. Şu an biraz onu da yaşıyor olabiliriz. Bir de uygulanan fon süreçlerini de takip ediyoruz. Yani atılan adımlar, özellikle yeni atılacak SPK'nın yeni adımlarıyla beraber MSCI Endeks'in gündeminden tamamıyla
1: biraz oradaki tedirginlik azaldı değil mi?
0: Azaldı, daha da azalması açısından ama fiyat etkisini tam gördük mü? Hani fonların kendini dengelemesi açısından o konuda bir çekimselliğim var. Hı hı. Çünkü o
1: biraz
0: ayrı bir denklem.
1: Biraz kademeli ilerliyor değil mi?
0: O tabii, o ayrı bir denklem ama 40'ın altına kalıp 38'lere kademe kademe 38'lerin de altına gelmek gösterge tahvilde bankacılık sisteminin rahatlaması, kredi kompozisyonu rahatlaması ve bankacılık sektörünün yukarı yönlü hareketin ivmelenmesi anlamına gelecek, bu çok net. Şimdi Borsa İstanbul'un iki grafiği üzerinden bunu biraz daha netleştirelim.
1: Hala 14.000 puan üzerindeyiz. Hatta 14.262 yeniden bir yeşil renkler görüyoruz.
0: Harika. Bankacılık endeksinin hareketi hep destekleyecek bundan sonra ana endeksi. 14.262 seviyesi niye önemli? Çünkü şu bölgenin üzerinde kalmamız gerekiyor. Nedir o bölge? Bak, 89.000'in altına bir kere geçmememiz. Yani 13.995'te 14.000 oldu o. 14.000. 21 ve 55'te 14.000, 14.200, 14.100. Eğer biz bu 3 ortalamanın üzerinde kalabiliyorsak nereye gideceğiz? Şu bölgeye. Yani 14.500, 14.800, 15.000'lere doğru hareket başlatacağız. Fatma, onun için çok önemli. Yani bizim bu haftayı, yarın Perşembe günü Merkez Bankamız, Cuma günü kapanışta. Hı hı. Eğer biz hala 14.000 üzerindeysek, hatta 14.500'lere doğru yakınsak veya hatta üzerine, bizim 15.500'lere doğru yeni bir rekor kırma ihtimalimiz de önümüzdeki haftaya dair FED beklentileri için alarak mümkün olur. Global negatifken bunu yapabiliyor olmamız da önemli. Çünkü şu an ABD borsalarında, vadelilerde dün kapalıydı ama bir satış var. Biliyorsunuz Japonya borsası açılışta negatifti. Piyasa globale öyle başlamıştı. Globali negatif olduğu ortamda bizim pozitif tepki verebiliyor olmamız önemli. Ama kırmamız gereken seviye dirençler belliyken, yani 14.500, 14.800, aşağıda da 14.000'in altında bir fiyat görmememiz çok önemli. Trendi bitirmez, beklentileri bitirmez ama zaman uzar, maliyet süreci uzar diyeyim. İkinci grafikte bunu biraz daha netleştirelim.
1: Yani TL bazlı zirve 1000 puanlık aslında uzaklıktayız.
0: Yani
1: Dolar bazlı tabii çok uzardı
0: işte ama. Sektörel farklılıklar var. O sektörel farklılıklarda geri kalan

0: sektörler, mesela sadece bankacılık değil, birazdan konuşacağız, holding, ulaştırma vesaire de destek verse endeks daha iyi olacak. Bak bu grafik sistemsel bir grafik. 14.000 özelliğini gösteriyor. Yukarıda da 14.200'lerinde kalmanın, hatta 14.300'lerinde kalmanın gücünü gösteriyor. Çünkü 15.000'lere doğru bir hareket ihtimali. Şu bölgeyi de kırmamamız gerekiyor en altta. 14.000 altında kaldıkça diyor grafik çok net. 13.000-13.700 maksimum dibimiz zaten. İyimserliğin koruması adına. Fakat bir yapı var. Şimdi Bollinger Band'la ATR Band arasında bir ilişki. Bollinger Band, ATR Band'ı kırdığı zaman şöyle bir boğum yapıyorsa, yani Bollinger Band birbirine yakınlaşıp fiyat yukarı gitmeye başlıyorsa, Bollinger Band'ın alt seviyesi, üst seviyesi, orta seviyesi birbirine yakınlaşıp üste doğru gitme ihtimali beliriyorsa genelde yükseliş olmuş. Fatma. Hı hı. Bak bu bölgede bunu yaşamışız. Bu bölgede net yaşamışız. Yukarı gitmiş. Bu bölgede bunu net yaşamışız. Bu bölgede bunu net yaşamışız. Ondan sonra fiyat Bollinger Band'a ve ATR Band'a gidiyor. Bollinger Band'a ATR Band'ı yukarı fiyatla beraber kırdığı dönemlerde rally dönemleri oluyor. Grafik çok net gösteriyor. Onun için bu grafik benim için çok kıymetli. Ve şuradaki satış sürecinden o seanslık ve alt seviyelerdeki döngüyü alabilmemiz de kıymetli. Özetle yukarı yön ihtimali var. Bugünkü hareket bunun teyidi. Bu arada %1'e geldi.
1: Evet, %1'i aştı.
0: 14.300'lere yaklaştık. Hı hı. Bu önemli, bugünkü hareket önemli. Bugünkü hareket bir fake olarak kalmazsa, bir tuzak olarak kabul edilmemesi için artık 14.000 altında kapanış yapmamamız gerekiyor. Bu ilk grafikte anlattık. Evet. Gelelim şimdi sektörel desteğe.
1: O zaman bankacılığa da bakalım. %5'lik yükseliş dedik.
0: Aynen. Şimdi harika bu arada. Yönetmene çok teşekkürler. Çünkü tam şuraya geldik. Bak ben grafiği yaparken buradaydık. 16.600'lerdeydik. Hı. 700'lerdeydik. Bu bölgeden kurtulmamız gerekir diye anlatacaktım. Bu bölgeden kurtulmuşuz. Şöyle bir direncin. Bak 17.162'nin de üzerindeyiz. Şuranın üzerine de kendimizi atmışız. Harika. Yani hakikaten önemli. Tabii bunun arka planında dediğim gibi Merkez Bankası beklentisi mi, başka haber akışları mı önemli, onu takip edeceğiz ama. Bir daha 17.000, 16.500 altına gelmedikçe bankacılık endeksi, özellikle bugünkü hareketten sonra yukarı yönlü kademe kademe 18.000'lere, 19.000'lere, 20.000'lere doğru bir hareket ihtimali, endeksin yeni rekor kırması ve biraz daha genele yayılma hareketinin başlaması anlamına gelir. Bu da çok kıymetlidir. Bankacılık endeksi önemli bir yerden kuvvet veriyor. Çok önemli.
1: Evet, burada da tabii faizlere gözümüzü çevirdik. Bu toplantıda aynen, her ne kadar sabit tutulması olsa da faiz indirimleri.
0: Bakalım orayı mı satın alıyor piyasa, onu
1: evet,
0: takip
1: zaten
0: edeceğiz.
1: Zaten öncesinde çok satın almadığını gördük. Çünkü yılın başından itibaren hala yatay bir seyri vardı. %1'lik artış takip ediyorduk.
0: Yani şunu herhalde set ediyor piyasa kafasına. Yani politika yapıcıların 20-25 civarında bir enflasyonu bu yıl için, hı, ve önümüzdeki yıl için kabullenmeleri, biraz daha büyümeye öncelik verme süreçleri piyasa tarafından satın alabilecek bir senaryo mudur? Evet. Ha, Merkez Bankası bunun neresinde durur? Onu zaman gösterecek. Çünkü iki tane görevi var. Fiyat istikrarı ve finansal istikrar. Onu da takip edeceğiz.
1: Evet. O zaman bir de holdinglere bakalım. Yani faizlere duyarlı holdingde nasıl bir tablo var? Bankacılık bu kadar yükselmişken o tarafta da %1.5'a yakın bir
0: gayet
1: primlenme
0: iyi
1: gördük.
0: 14.740 15.000'lere doğru geliyoruz. Hı hı. Eğer 15.000-15.400'leri holding endeksi önümüzdeki dönemde test edip kıracak olursa yukarı yönlü gitme potansiyeli. Bak iki tane önemli endeksin ortak özelliği ne? Zirveleri gördükten sonra ciddi gerileyip toparlanma çabası. Hı. Holding biraz daha dik kalmış ama bankacılıkta bu daha derin. Yani ana endeks başka bir yerde, rekora yakın. Önemli, kuvvetli endeksler daha alt seviyelerden yukarı gitmeye çalışıyor. Bu ne yapar? Endeksi daha yukarıda bir yere götürür ve genele yayılım hareketi başlar. Yani doğru şeyleri yaptıkça piyasanın cevapları da doğru oluyor. Bu demek değil bütün riskleri biz bu tarafa bıraktık. Yani globalde bir risk olmaması gerekiyor. İçeride dinamiklerde ekstra bir haber akışı, negatif anlamda bir haber akışının oluşmaması gerekiyor ama önemli bir hareket holding içinde diyelim.
1: Az bir süremiz kalmış. O zaman sanayi de bir görelim.
0: Görelim.
1: Sanayi tarafında da nasıl bir tablo var diyelim.
0: Ya çok güçlü direnişteydi. Burada direnişi da, devam ediyor. 19.704'tü. 19.830'a gelmiş. Şu eşik çok kıymetli. Sınav endeksinde 20.500'ler. Eğer aşılacak olursa

0: geniş bir alan sınav endeksi içinde. Aşağıda yalnız kesinlikle 18.500-19.000'leri kırmaması gereken bir sınav endeksimiz var. O da tabii endekse destek verir. İçindeki hikayelerin özelliği, yani hisselerin hikayesi ve tabii bilanço performanslarına göre.
1: Evet, bir dolaştırmaya görelim. Bir dakikamız kalmış. Bence yetişeceğiz Cüneyt Bey.
0: Ha, bire gel. Çok iyi. Yani bak, bu hareketi önemsiyorum çünkü savaşın baskısı ulaştırmada çok hissediliyor. Evet. Yani piyasa defter değerinde 0.40'la fiyatlanan bir Türk Hava Yolları var örnek. Endeksin içinde en önemli hisselerden biri. Ciddi beklentisi içinde. Çok ciddi bir sınıra gelmiştik. 610 günlükte 377 günlük maliyet arasında denge arıyorduk. 35 binler kırılmamalıydı ulaştırma endeksinde. Ben 35.800'de grafiği hazırlamıştım. 36.300 tam bu bölgeye gelmişiz. Çok önemli. Eğer önümüzdeki günlerde bu kuvvetini devam ettirip 38.000, 39.000'lere ulaşıp orayı da geçebiliyorsa ulaştırmada da hikaye güçlenecek. Tabii o savaşın da seyri ve petrol fiyatlarının seyri de yüz orantılı.
1: Yine petrol fiyatlarına rağmen bu fiyatlar
0: ama tepki önemli.
1: Güçlü değil.
0: Yani çok iyi piyasa defter değerlerimiz var. Fiyat kazanç oranlarımız var. Yani hakikaten evet, önemli şirketlerimizin değerlemesi oldukça düşük seviyelerde. Bu önümüzdeki döneme dair beklentileri aslında evet, arttırıyor. Yani biz pozitif ayrışabiliriz de. Yeter ki global büyük bir krize girmesin. Biz kendi içimizde doğrularla yola devam edelim diyelim. Evet. Bu şekilde de
1: tamam. Evet Cüneyt Bey, çok teşekkür ediyoruz. Yine de gerek grafikleriniz gerekse katkılarınızı ve değerlendirmeniz için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: O zaman haftaya görüşmek üzere diyelim.
0: İnşallah.
1: Analiz programı burada nokta alıyoruz. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yeni haber başlıklarıyla görüşmek üzere diyelim.

İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 19. Kocaeli ve Sakarya 28, Bursa ve Balıkesir 29. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 13. Konya 27, Kayseri 26, Nevşehir 24, Sivas 23. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 21. Denizli ve Manisa 33, Aydın 36, Muğla 35. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 27. Mersin 34, Adana 38, Kahramanmaraş 35, Hatay 33. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 18. Bolu ve Samsun 25, Karabük 28, Rize 24. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 5. Malatya 28, Erzincan 25, Van 23, Ardahan 16. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 18. Mardin 32, Şanlıurfa, Siirt ve Diyarbakır 33 derece.

0: milyonlarca tatil tercihini yönetmek kolay değil. Ama kolaylaştırmak için çalışan binden fazla ETS'li var. Tıpkı benim gibi.
1: Tam 35 yıldır ETS teknolojiyi önce misafirleri için geliştiriyor.

0: gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bitti böyle. Otobit'te.
1: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net.
0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
2: 50 bin düş.
1: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
3: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
4: Arabam.com'a değerinde drink sat.
5: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye girin,

0: Datalarınızın güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimdeydi düştü.
1: Canım ailem kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Buona notte, buona notte.
2: Samim?

0: Ne işi var bunun burada?
1: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A-Para'da.

0: Ahbap ekranlarından herkese mutlu akşamlar. Sayın seyirciler, saatlerimiz 18'i gösteriyor. Z raporuyla karşınızdayız. Hemen günün öne çıkan gelişmeleriyle bültenimize başlıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2026 yılı bütçesinde en yüksek payın %15,3 ile eğitime ayrıldığını bildirdi. Şimşek, nitelikli beşeri sermayenin ekonomik kalkınmanın temel unsurlarından olduğunu belirterek eğitim alanındaki politikaların sürdürüleceğini ifade etti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Ağustos ayında yatırımcısına en yüksek reel getiri 2 ölçü altın sağladı. Altın, yıllık değerlendirmede de en fazla kazandıran yatırım aracı olurken 6 aylık dönemde ise en çok kaybettiren araç olarak dikkat çekti. Külçe altın Ağustos'ta yurt içi üretici fiyatları ile indirgendiğinde %7,17, tüketici fiyatları ile indirgendiğinde ise %7,93 oranında reel getiri sağladı. Altın fiyatlarında yaşanan geri çekilmeye rağmen yükseliş beklentileri sürüyor. Standard Chartered ons altın için hedefini 5000 dolara yükseltti. Banka altındaki görüşünü de ağırlığını artır seviyesine çekti. Orta Doğu'da tırmanan gerilim nedeniyle petrol fiyatları zirveye tırmandı. Brent petrol 99,46 dolara gelerek 100 dolar eşiğine dayandı. Goldman Sachs ve HSBC gibi bankalar 2026-2027 fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Gündem başlıklarını özetledik. Birazdan hepsinin detaylarına bakacağız. Şimdi verilerle devam ediyoruz. BIST endeksine bakalım hemen. 14.367 seviyesinde kapanışa doğru yükselişe geçtiğini söyleyebiliriz. BIST endeksinin gün içerisinde gördüğü en düşük seviye 14.078 seviyesiydi ve halihazırda %1,5'luk primlenme olduğunu görüyoruz. Endekse detaylarını birazdan konuşacağız konuğumuzla birlikte. Şimdi sektörlere bakalım. Bankacılık %4'ün üzerinde primlenme var. 17.393 seviyesinde, sanayi 19.882, %1,5 yükseliş olduğunu görüyoruz. Turizm 1.796 yükselişte, teknoloji düşüşte 46.826, gayrimenkul 6.262 seviyesinde %2'ye yakın yükseliş var ve spor 1.942 seviyesinde yatay negatif. Devam edelim bir sonraki sayfayla. Sigortacılık %1,5 yükselişte 74.208, kimya %2'ye yakın bir yükseliş var. İnşaat yatay pozitif. Bilişim %1,24'lük düşüş var. Madencilik %2,18'lik bir yükseliş olduğunu görüyoruz ve gıdada da %2'lik bir primlenme var. Sektörlere baktık. Şimdi gün içerisinde borsada en çok artan ve azalanlara bakalım. Hemen hızlıca ilk olarak artanlara bakalım. Şişe cam, Altınay savunma, Bağsu gıda, Petkim, Sasa polyester. Gün içerisinde en çok artanlar bu şekildeydi. Azalanlara da bakalım. Odin Solutions, Katılım Evim Tasarruf Finansman, Batı Söke Çimento, Pasifik Euro Asya, Girişim Elektrik'te gün içerisinde en çok azalanlar bu şekildeydi. Biz size baktık, sektörlere baktık. Gün içerisinde borsada en çok artan ve azalanlara baktık. Şimdi canlı yayın konuğumla devam ediyorum. İnfo Yatırım Satış ve Pazarlama Müdürü Ali Acar bizimle birlikte. Ali Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Tabii bu hafta önemli. Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Geçtiğimiz pazar günü de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yeni OVP'yi açıklamıştı. Ekonominin 3 yıllık yol haritası belirlendi. OVP ile isterseniz ilk olarak başlayalım. 2026 büyüme tahmini %3,3, enflasyon tahmini %28,4 olarak açıklandı. Şimdi genel anlamda OVP'ye baktığımızda Borsa İstanbul açısından nasıl bir görünüm ortaya koyuyor? Özellikle bir süre endeksine baktığımızda 2 günlük seyriyle ilgili neler söylersiniz ve bugün kapanışa doğru yükselişe geçti endeks 14.300'ün üzerinde.

0: 14.400'e ulaşmak üzere. Genel anlamda nasıl bir görünüm var endekste? Buyurun.
1: Aslında baktığımızda OVP'den başlayacak olursak, OVP'nin çok da endeksler üzerinde pozitif anlamda etkisinin olduğunu görmedik geçtiğimiz dönemde de. Şu döneme baktığımız zaman en azından önceki dönemlere göre daha gerçekçi, beklentilere yakınsayan bir OVP gördüğümüz için de genel anlamda olumlu olarak söyleyebiliriz, belirtebiliriz. Endeksteki seyre baktığımızda da geçen hafta özellikle SPK'nın fon düzenlemesi sonrası ciddi satışlar yaşadık. 14.700'lerden 13.900'lere kadar geri çekildik ki buranın destek yapılmasıyla birlikte de bu haftadan itibaren, hafta başından itibaren de tepkileri gördük. Yine fon ayarlaması nedeniyle bugün de özellikle ayakta kalan fonların etkisiyle, alımlarıyla birlikte yaklaşık 17 milyarı buldu bugünkü alımları. Bu açıdan baktığımızda da fonların pozisyon ayarlamasının devam ettiğini söyleyebiliriz ki onun da özellikle bankacılık endeksi etkisi üzerinde etkisi oldukça yüksek oldu ve bugün itibariyle de ciddi anlamda bir yükselişle yaklaşık BİOP tarafında %2,5, endeks tarafında da BIST 30 tarafında da %2,2'leri bulan bir yükselişle günü tamamlıyoruz diye belirtebiliriz. Bu etki kalıcı olarak bir trende dönüşür mü? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Özellikle 14.700 seviyesi aşılacak olursa, üzerinde kapanışlar görülecek olursa zirveye doğru hareketliliğin devam edeceği de söylenebilir. Bugün yurt dışı negatifken biz pozitif ayrıştık. Brent petrol yükselmeye devam ediyorken biz pozitif ayrıştık. Jeopolitik gerilim devam ediyorken biz yine pozitif ayrıştık. Bu açıdan baktığımızda genel anlamda olumlu bir görünüm sürüyor. Olası geri çekilmelerde eğer biz 14.200-14.300 bandı üzerinde destek yapabilecek olursak yukarı yönlü hareketliliğinde destekleneceği söylenebilir önümüzdeki günlerde de.
0: Peki sanayi hisseleriyle devam edelim. Şimdi OVP'de büyümenin 2027 yılında %4,2'ye yükselmesi hedefleniyor. Bir öncekine baktığımızda %3 civarındaydı 2026, yani bu yıl için söylüyorum. Ondan önce yine %4'ün altındaydı 2025 yılında, 2027 yılında da %4'ün üzerine çıkması bekleniyor. Ancak büyümede sanayinin payının düşmesi öngörülüyor. Şu anda %20'lerin üzerinde, ancak OVP'ye göre %14'lere kadar gerilemesi bekleniyor. Bu anlamda sanayi hisselerinde nasıl bir görünüm var? Önümüzdeki dönemde nasıl bir seyir takip edeceğiz? Biz sanayi endeksinde ve tabii bu hafta önemli. Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Bir düşüş bekliyor musunuz? Eylül ayında faiz indirimlerine tekrar başlayabilir mi sizce Merkez Bankası?
1: Ben açıkçası petrol eğer 90 dolarlar üzerine atmamış olsaydı en azından bu toplantıda sürpriz bir faiz indirimi bekliyordum. Bu biraz bu durumu, biraz petrolün yükselişi törpüledi diye söyleyebiliriz. Sürpriz adım gelebilir mi? Evet, tabii ki gelebilir. Ama genel anlamda baktığımızda bu toplantıda sabit kalması, diğer iki toplantıda da 100'er puanlık faiz indirimiyle birlikte yılı 35 seviyesinden tamamlaması bekleniyor. Bu şekilde de olacağı düşünülebilir açıkçası. Bundan sonraki süreçte sanayi tarafında durum ne olabilir? Bugüne baktığımızda özellikle BIST 30 tarafının neredeyse tamamına yayılan bir yükseliş izledik. Özellikle hem bankacılık tarafı hem sanayi hisselerinde de benzer şekilde yukarı yönlü hareketliliğinde desteklendiğini gördük. Eğer faiz indirimine yönelik adımlar gelecek olursa, bu toplantıda faiz indirimi olmasa dahi gevşemeye dair işaretler gelecek olursa sanayi tarafı da desteklenmeye devam edecektir diye söyleyebiliriz.
0: Peki bankacılıkla devam edelim. 17 bine yakın seviyelerde bankacılıkta da yükseliş var. %4'ün üzerinde bir primlenme olduğunu görüyoruz bankacılıkta. Yükseliş devam eder mi? Çünkü baktığımızda son 2 aydır gördüğü en yüksek seviyelerde bankacılık endeksi. Merkez Bankası'nın faiz kararı bankacılık hisselerini nasıl etkiler?
1: Burada açıkçası 16.800'leri geçmekte oldukça zorlanıyorduk bu seviyeleri. Belki sınır seviye olarak aldığımızda hafif üzerini görsek de son dönemde hep altında kapanışlar yapıyorduk ve düzeltmeler görüyorduk bu seviyeden. Bugün itibariyle baktığımızda ise bu seviyenin aşıldığını ve oldukça üzerine de hareket edildiğini görüyoruz. Önümüzdeki günlerde de 17.700-18.000 bandı aşılacak olursa bankacılık tarafı

0: hareketli olmaya devam ettiğini görebiliriz. Burada özellikle şuna dikkat etmesi gerekiyor yatırımcının. Alıcılara baktığımızda genel anlamda yayın başında da belirttiğim gibi fon ayarlaması olduğunu söylemek mümkün. Yani bu fon alışları devam edecek mi, etmeyecek mi? Bunları takip etmekte fayda var. Eğer takip etmeyecek olursa bu tarafta bir miktar düzeltmeler de görebiliriz önümüzdeki günlerde. Bu açıdan baktığımızda sadece fon ayarlamasıyla bankaları olan ilgi devamı kalacak mı, kalmayacak mı? Buna bakmak da özellikle fayda olacak diye belirtebilirim. Olası geri çekilmelerde de özellikle 17.200-16.800 bandına da dikkat etmekte fayda var diye söyleyebiliriz.
1: Evet, Ali Bey yayında kalın. Kapanışa gideceğiz, devam edeceğiz.
2: İki, bir, gong.

0: Evet, BIST endeksi haftanın ikinci işlem gününü geride bıraktı ve günü Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.405 puandan tamamladı. %1,79'luk bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Özellikle kapanışa doğru bir primlenmeyi takip ettik. Ali Bey, nasıl değerlendirmek gerekir? Açılışta da zaten sizinle konuştuk. Kısa bir değerlendirme almak isterim. Yükseliş devam edecek mi? Tabii bir taraftan CDS'leri de sorayım size. 215 bas puan seviyelerinde uzun süredir gördüğü en düşük seviyelerde. Bu anlamda önümüzdeki dönemlerde borsadaki yükseliş devam eder mi ve yabancının payı ne olur?
1: Burada özellikle yayın başında da belirttik. Şu anda yabancının çok ciddi bir ilgisi yok. 13.900'lerden teknik açıdan dönüş oldukça olumlu, pozitif bu tarafa baktığımızda. Özellikle de önemli direnç noktası 14.200-14.300 bandının bugün itibariyle aşılmış olması da pozitif haneye yazılacak unsurlardan bir tanesi. Önümüzdeki günlerde de eğer bu seviyeler üzerinde, özellikle 14.200-14.300 bandı üzerinde kalıcı görecek olursak, fon düzenlemesi taslağıyla birlikte yaşanan geri çekilmenin tamamen geri alınabileceğini, 14.700'lere kadar hareketin devam edebileceğini, eğer 14.700'lerin aşılması halinde de zirveye doğru hareketliliğin sürebileceğini söyleyebiliriz. Burada önemli olan yurt dışı ve Brent petroldeki olumsuz seyre rağmen yukarı yönlü hareketlilik olması ve özellikle belirttiğim gibi fon ayarlaması nedeniyle sadece belli kurumların alışlarıyla birlikte bugün itibariyle bu yükselişi gördük. Bunun devamı gelecek mi, gelmeyecek mi? Bu oldukça önemli. Çünkü endeks yükselecekse ve bu şekilde fon alımları devam etmeyecekse maalesef burada yerini düzeltmeye de bırakabilir. Özetleyecek olursak 14.200-14.300 bandı üzerinde kalabildiğimiz sürece pozitif, yukarı yönlü de özellikle 14.700 aşılacak olursa zirve yönlü hareketlilik gelecektir. 14.200'ler kırılacak olursa da yeniden 13.900'lere kadar geri çekilmenin yaşanacağını söyleyebiliriz.
0: Peki Ali Bey, çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
1: İyi yayınlar, teşekkürler.
0: Teşekkürler.

0: Sayın seyirciler, bültenimize devam ediyoruz. Haberimizde Türkiye nükleer enerjide yeni bir dönemin kapısını toryumla aralıyor. Toryumun geleceğin nükleer teknolojilerinde kullanılması için Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu TELMAK'la Danimarka merkezi Copenhagen Atomics arasında mutabakat zaptı imzalandı. Detaylara bakalım.
1: Türkiye'nin toryum kaynakları geleceğin nükleer teknolojilerinde yakıta dönüşecek. Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu TENMAK'ta Danimarka merkezli Copenhagen Atomics arasında mutabakat saptı imzalandı. İşbirliğiyle Türkiye'nin toryum kaynaklarının yeni nesil nükleer teknolojilerde kullanılmasına yönelik ARGE çalışmaları yürütülecek. Hedef, toryum bileşiklerinin nükleer yakıt standartlarına uygun şekilde yerli imkanlarla üretilmesi.
2: Burada attığımız imzalar TENMAK'la Copenhagen Atomics arasındaki imzanın tabii farklı bir özelliği var. Çünkü bu küçük modüler reaktörlerde Copenhagen Atomics'in teknolojisinde toryum yakıtı

0: öne çıkıyor. Bu işbirliği ümit ediyorum netice verecek ve bu alandaki çalışmalar ileride ticarileşebilecek bir ürüne dönüşecek.
1: Çalışmaların öncelikli alanlarından biri ise Ergimiş tuz reaktörleri olacak. Dördüncü nesil nükleer teknolojiler arasında yer alan Ergimiş tuz reaktörleri, toryumun yakıt çevriminde kullanılmasına imkan sağlayabilen teknolojilerden biri olarak öne çıkıyor. Copenhagen Atomics'te toryum yakıtlı Ergimiş tuz reaktörleri üzerine çalışmalar yürütüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, küçük modüler reaktörlerin nükleer enerjinin yeni çağını oluşturduğunu belirtti. Bayraktar, toryumun Türkiye'de yoğun şekilde bulunduğuna dikkat çekerek, bu alandaki işbirliğinin ileride ticarileşebilecek bir ürüne dönüşmesini umduklarını söyledi. Yapılan mutabakatta yerli sanayi, araştırmacılar ve mühendislik kapasitesinin de sürece dahil edilmesi planlanıyor.
2: Ağustos ayında 56 ilin ihracatı arttı. 35 ilde çift taneli artış kaydedildi. İhracatta Ağustos ayının lideri İstanbul oldu. Kent tek başına 5 milyar 503 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.
1: Türkiye'nin Ağustos ayı ihracatında illerin performansı dikkat çekti. 56 ilin ihracatını artırdığı Ağustos ayında 35 ilde çift taneli artış kaydedildi. Listenin zirvesinde İstanbul var. İstanbul Ağustos'ta 5 milyar 503 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Kocaeli 3 milyar 122 milyon dolarla ikinci, İzmir 1 milyar 842 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı. Bursa 1 milyar 423 milyon dolarlık ihracatla dördüncü, Mersin ise 1 milyar 241 milyon dolarla beşinci oldu. Ağustos'ta ihracatını en fazla artıran il de İstanbul oldu. İstanbul'un ihracatı geçen yılın aynı ayına göre 634 milyon dolar arttı. Mersin 467 milyon dolarlık artışla ikinci, Kocaeli ise 444 milyon dolarlık artışla üçüncü sırada yer aldı. Balıkesir 109 milyon, Sakarya ise 96 milyon dolarlık ihracat artışı kaydetti. İstanbul, Mersin ve Kocaeli'nin Ağustos ayındaki ihracat artışındaki toplam payı %87,5 oldu. İlk 8 aylık dönemde ise Ankara'nın performansı öne çıktı. Ankara'nın ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyar 185 milyon dolar arttı. Kocaeli 1 milyar 22 milyon dolarlık artışla ikinci, Bursa ise 960 milyon dolarlık artışla üçüncü sırada yer aldı. Mersin'in ihracatı 655 milyon, Yalova'nın ihracatı ise 479 milyon dolar arttı. Ankara, Kocaeli ve Bursa Ocak-Ağustos dönemindeki toplam ihracat artışının %45'ini gerçekleştirdi. Kentlerin ihracatında sektörlerin katkısı da dikkat çekti. Motorlu kara taşıtlarında Kocaeli, Bursa ve Sakarya öne çıkarken makine ihracatında İstanbul, Bursa ve İzmir başı çekti. Kıymetli ve yarı kıymetli taşlarda ise İstanbul, Çorum ve Sakarya en fazla katkı sağlayan iller oldu. İlk 8 ayda 25 il 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi.
2: Ağustos ayında yatırım araçlarının reel getirisinde zirve külçe altının oldu. Külçe altın yıllık bazda da zirveyi kaptırmadı. 3 aylık dönemde ise yatırımcısına en çok kazandıran finansal araç devlet iç borçlanma senetleri oldu.
1: Yatırımcının Ağustos ayındaki tercihi belli oldu. Külçe altın reel getiride zirveyi kaptırmazken BIST 100 ve döviz yatırımcısına kaybettirdi. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Külçe altın aylık bazda en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Altının reel getirisi yurt içi üfeyle indirgendiğinde %7,17, tüfeyle indirgendiğinde ise %7,93 olarak hesaplandı. Yıllık tabloda da yatırımcının en çok kazandıranı yine külçe altın oldu. Altın yıllık bazda yurt içi üfeyle %19,73, tüfeyle %16,49 reel getiri sağladı.
3: Hem gelenek İksel yatırım aracımız olması dolayısıyla hem de biz aslında hep ons altını konuşuyoruz ama içeride zaman zaman doların değer kazanması da gram altın yatırımcılarında daha portföyünü dengelemiş bir noktadaydı. 2027 yılında da %19'a varan bir yükseliş bekleniyor dolar cephesinde. Bu da kademeli olarak aslında altının Türkiye'deki olan talebini ve yatırımcının da bir noktada dolar karşısında altını tercih etmesini sağlıyor. Bu da en fazla yatırım araçlarından bir tanesinin olmasını sağlıyor.
1: Altını devlet iç borçlanma senetleri izledi. DİBS yurt içi üfeye göre %0,66, tüfeye göre ise %1,38 reel getiri sağladı. Euro ve mevduat faizi de yatırımcısına reel kazanç sağlayan araçlar arasında yer aldı. Ağustos ayında dolar yurt içi üfeye göre %0,86, tüfeye göre %0,15 kaybettirirken, BIST yüzün kaybı yurt içi üfeye göre %1,83, tüfeye göre %1,13 oldu. 3 aylık performansta ise zirve DİBS'in oldu. DİBS 3 aylık dönemde yurt içi üfeyle %3,46, tüfeyle %4,77 reel getiri sağladı. Aynı dönemde BIST yüz yurt içi üfeyle %7,15, tüfeyle %5,98 kayıpla en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. 6 aylık dönemde ise mevduat faizi öne çıktı. Mevduat faizi yurt içi üfeyle %1,19, tüfeyle %2,87 reel getiri sağladı. Devlet iç borçlanma senedi ve mevduat faizi yıllık bazda reel kazanç sağlayan diğer araçlar oldu. BIST 100, dolar ve euro ise yıllık bazda yatırımcısına reel kayıp yaşattı.
2: Karadeniz'de savaşın gölgesinde tahıl krizi büyüyor. Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar dünyanın en önemli tahıl tedarik hatlarından birini yeniden tehdit ediyor. Buğday fiyatları yükselirken gözler Türkiye'ye çevrildi.
1: Karadeniz'de taşımacılık riski arttı, fiyatlar yükseldi. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın yeniden Karadeniz'deki tahıl sevkiyatını tehdit etmesi, küresel gıda arzına ilişkin endişeleri artırdı. Buğday vadeli işlemleri %3,37 yükseldi. Buğdayın kile başına fiyatı 24.13 sent artarak 7 dolar 40 sente çıktı. Son bir aydaki yükseliş %15'i, yıllık artış ise %42'yi aştı.
4: Karadeniz'deki tabii o gerilim de Rusya-Ukrayna dolayısıyla ve özellikle gemiler tarafındaki saldırılar bir miktar riskleri arttırmıştı. Bunun da etkisini görmüştük ve fiyatlamaların bir süre daha güçlü kalmasını bekliyoruz.
1: Rusya ve Ukrayna dünya buğday ticaretinde kritik paya sahip. Savaş nedeniyle limanlar, tahıl terminalleri ve ticari gemiler hedef haline gelirken sevkiyat kapasitesindeki kayıplar küresel piyasaya doğrudan yansıyor. İki ülke dünya buğday ihracatının yaklaşık %27'sini karşılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde buğday stoklarının gerilemesi de fiyatlar üzerindeki baskıyı artırdı. Haziran ayında açıklanan buğday stokları 1 milyar 300 milyon kileden 920 milyon kileye geriledi. Küresel arz endişeleriyle birlikte mısır, soya, kanola ve yulaf gibi tarım imtiyalarında da hareketlilik yaşandı. Gözler şimdi Türkiye'nin diplomasi trafiğinde. Ankara, Karadeniz'de güvenli tahıl geçişinin yeniden sağlanması için hem Moskova hem de Kiev'le temas halinde. Türkiye daha önce de kritik rol üstlenmişti. 2022 yılında Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in arabuluculuğunda imzalanan Karadeniz tahıl girişimi sayesinde Ukrayna limanlarından yaklaşık 33 milyon ton tahılın dünya piyasalarına ulaşması sağlandı. Rusya'nın 2023'te anlaşmadan çekilmesiyle girişim sona erdi. Yeni bir koridorun oluşturulması yalnızca Ukrayna ve Rusya'nın ihracatının önünü açmayacak. Türkiye'nin Karadeniz üzerinden daha güvenli ve öngörülebilir tahıl tedarikine de katkı sağlayacak.
5: Lojistik avantajımız, coğrafyamız, diğer en büyük avantajımız da bizim iş yapma biçimimizin sürekli dünyada değişen sürece ayak uyduruyor olabilmesi.
2: Hasat sezonu başladı. Sebze ve meyve fiyatlarında düşüş yaşandı. Üretimdeki yüksek verim piyasaya ürün arzını artırırken fiyatları da aşağı çekti.
1: Tarlada hasat hızlandı, ürün bollaştı. Arzın artmasıyla birlikte sebze ve meyve fiyatlarında düşüş yaşandı. Özellikle sezon ürünlerinde yüksek verim fiyatları aşağı çekti. Üreticinin elindeki ürün miktarı artarken piyasadaki yoğun arz fiyatlara da yansıdı. Fiyatı gerileyen ürünlerden biri de incir oldu. Geçen yıl yüksek seviyeleri gören incir fiyatları bu sezon

0: sezon rekoltenin artmasıyla birlikte geriledi.
1: Bu sene rekolte iyi de rekolte iyi olduğu için biraz daha ürün fiyatları aşağıya çekildi.
0: Üretici yüksek verimden memnun ancak fiyatlardaki düşüş gelirleri baskılıyor. Maliyetlerin yükseldiği bir dönemde ürünün tarlada değer kaybetmesi üreticinin kazancını da azaltıyor. Üretici fiyatlarındaki gerilemenin pazara ve market raflarına aynı oranda yansıması beklenmiyor. Nakliye, işçilik, depolama ve pazarlama maliyetleri ürünün tüketiciye ulaşana kadarki fiyatını artırıyor. Hasadın önümüzdeki haftalarda da devam etmesi bekleniyor. Piyasanın seyri ise arz ve talebe göre şekillenecek.

0: İş dünyası Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritasını ortaya koyan orta vadeli programdan memnun. Ağparaya konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, OVP'yi rasyonel ve gerçekçi bulduklarını söyledi. Özdemir, 23-26 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek MÜSİAD Expo'ya ilişkin önemli değerlendirmelerde de bulundu.
1: Efendim öncelikle hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Tabii yakında büyük bir organizasyon düzenleyeceksiniz. Öncelikle onunla başlamak isterim. Fuara nasıl bir ilgi bekliyorsunuz efendim? Kaç ülkeden katılım olacak? Alım heyetleri de gelecek mi? Ben detaylarını sizden dinlemek isterim.
3: Evet. MÜSİAD'ımızın her iki yılda bir düzenlemiş olduğu MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihleri arasında 4 gün boyunca İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek bu yıl. Toplam 25 bin metrekare kapalı alanda 300'ün üzerinde şirket katılımıyla düzenliyor olacağız. Expo'ya 114 farklı ülkeden toplam 50 binin üzerinde katılımcı bekliyoruz. Aşağı yukarı 8 bin gibi yurt dışı katılımı bekliyoruz. Alım heyetleri, evet, 400'ün üzerinde alım heyeti oluşturduk. Bunların hepsinin rezervasyonları yapıldı, biletleri alındı. Tamamı katılım sağlıyor olacaklar. Toplam 70 ülkeden 400'ün üzerinde alım heyeti ağırlıyor olacağız. Dolayısıyla oldukça verimli B2B görüşmeleri, anlaşmalar ve yeni tedarik buluşmaları, tedarikçi buluşmalarının gerçekleşeceği bir program olmasını bekliyoruz. Tabii Expo'yu sadece bir fuar organizasyonu olarak düşünmek yanlış. Adı üzerinde MÜSİAD Fuarı değil, MÜSİAD Expo diyoruz. Çünkü fuarın dışında da çokça etkinliğimiz var. 23'ünde fuar açılışının sonrasında bir IBF, yani International Business Forum programımızı düzenliyor olacağız. Bunun ana teması yapay zeka ve teknoloji dönüşümü, üretimdeki teknoloji dönüşümü üzerine odaklanıyor olacak.
1: Efendim tabii diğer taraftan da yabancı yatırımcılarla buluşmalar devam ediyor. Geçtiğimiz Nisan ayında JP Morgan yöneticileriyle bir araya gelmiştiniz. Yine 30 Kasım'da Londra'da bir görüşme olacak. Sonrasında Malezya ya da Singapur planının olduğunu düşünüyorum. Yabancının Türkiye'ye bakış açısı nasıl efendim? Sizler yaptığınız görüşmelerden memnun musunuz?
3: Evet. Açıkçası bu programlar bizim her 3 ayda bir yapmayı planladığımız, ilkini de New York'ta JP Morgan'ın merkez binasında gerçekleştirdiğimiz programlar. Daha çok MÜSİAD'ın içerisindeki büyük KOBİ ölçeğinde değil de orta ve büyük ölçekli sanayicimizi daha çok yabancı finansmanla buluşturmaya çalıştığımız platformlar bunlar. 30'unda 30 Kasım Pazartesi günü HSBC'nin Londra'daki genel merkez binasında yine HSBC'nin baş ekonomistinde katılacağı ve Sayın Maliye ve Hazine Bakanımızın ve Sayın Merkez Bankası Başkanımızın da bulunacağı ve onların da bizim şirketlerimizin yapmış olduğu yuvarlak masa ve B2B görüşmelerinin sonrasında Türkiye'nin makroekonomik görünümüyle alakalı oradaki hisse senedi yatırımcılarına ve uluslararası finans temsilcilerine yapacakları bir sunum gerçekleşecek. Bunun sonrasında açıkçası MÜSİAD olarak bizim tespit ettiğimiz çokça Batı dünyasıyla finansman noktasında görüşmeler sürdürüyoruz ama çok fazla doğuya yönelmediğimizi biz düşünüyoruz. Bu eksende de önümüzdeki Nisan ayında Malezya ve Singapur'da da buna benzer oranın finans enstitüleriyle, büyük finans enstitüleriyle benzer bir programı da ayrıca Malezya'da düzenlemeyi düşünüyoruz. Bir de Suudi Arabistan'da bu finans buluşmasından daha ziyade yine orta ve büyük ölçekli firmalarımızı Suudi Arabistan PIF, yani Public Investment Fund ile, oranın varlık fonuyla ve Konut Bakanlığı özelinde inşaat ve yapı malzemeleri alanında da yapacağımız büyük bir zirve bizi bekliyor Aralık ayında. Nasıl bakıyorlar? Açıkçası şöyle, Türkiye bulunduğu konum itibariyle son derece kıymetli bir noktada. Yani zaten etrafımızdaki tüm savaş ve çatışma ve problemli coğrafyanın etrafımızda oluyor olması zaten bunu işaret eden unsurlardan bir tanesi. Ama bizim için önemli olan, Türkiye bölge çeperindeki tüm ülkelerden daha geniş ve daha büyük bir büyüme ve üretim ekosistemine sahip. Yani organize sanayi bölgelerimiz, limanlarımız, kurulu kapasitemiz, sanayimiz, bunların hepsi son derece kıymetli ve bu potansiyeli ortaya çıkartabilecek bir dönüşüm fırsatının Türkiye'de var olduğunu, en az bizim kadar yabancı yatırımcının da fark ettiğini görüyoruz yapmış olduğumuz temaslarda. Dolayısıyla bu temaslar belki bugün dezenflasyonist ortamdan ötürü çokça yatırıma dönüşmüyor gibi gözükebilir. Ama bunun birkaç yıl içerisinde mevcut sanayi potansiyelimizin dönüşümüne yabancı yatırımcı sermayesiyle ciddi anlamda bir koridor, bir alan açılacağını düşünüyoruz.
1: OVP değerlendirmesi de almak isterim. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Ekonomi Yönetimi tarafından açıklandı. Tabii Merkez Bankası'nın enflasyon raporuyla da hemen hemen paralel bir hedef görüldü efendim. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Öte yandan Perşembe günü de Merkez Bankası'nın faiz kararını takip edeceğiz. Beklentiniz nedir?
3: Şöyle, açıkçası orta vadeli programı geçmiş yıllardaki OVP'lere kıyasla daha rasyonel ve daha ayakları yere basan verilerden tertip edildiğini görüyoruz. Bu göze çarpıyor. Bu bizim için memnuniyet verici. Çünkü iş dünyası öngörülebilirliği seviyor. Yüksek enflasyon, düşük enflasyon, bunların tartışmasından daha ziyade hesap yapabileceği bir veri önünde istiyor. Dolayısıyla öngörülen enflasyonun düşüş trendi ya da düşüş hızı bu anlamda geçmiş yıllardaki OVP'lere kıyasla daha rasyonel. Bunu söylemek gerekir. Buradaki tek dikkat edilmesi gereken konu, enflasyonu düşürürken aynı zamanda büyümeyi de artıracağımız bir trendten bahsediliyor. Malumunuz büyüme beraberinde enflasyonu da tetikleyen bir unsurdur. Bunu nasıl kontrol edeceğimiz son derece kıymetli. Bizim bu alanda yapmış olduğumuz atıl kapasite çalışmaları var. Yani yeni tesisler, yeni yatırımlardansa mevcutta elde bulunan büyük ve anlamlı kapasite içeren tesislerimizin teknolojik ve yapay zeka ile dönüşümü ve daha verimli, daha üretken hale gelmesi konusu. Dolayısıyla bu alanda yani enflasyonu düşürürken aynı zamanda büyümeyi de artırma trendinde öyle zannediyorum ki ekonomi yönetimi tarafından da bu atıl kapasitenin dönüşümü konusu dikkatli ele alınacak diye düşünüyoruz önümüzdeki birkaç yıl içerisinde.
1: PPK sonrası faiz beklentinizi?
3: Açıkçası çok bir değişiklik beklemiyoruz. Malum bu gecelik repo bir haftalığa çekmiş olmaları oradaki fonlama maliyetini zaten bir miktar düşürdü. Bu bir ara geçiş kararıydı. Belki nominal bir düşüş olabilir. Yatay ya da çok çok nominal, çok sınırlı bir düşüş olabileceğini öngörüyorum.
0: Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Müşterek Başkanı Toygar Narbay, hazır giyim tekstil sektöründe yıl sonu beklentilerini ve Ocak-Ağustos dönemine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. İzliyoruz.
2: Efendim hoş geldiniz. İlk olarak şunu sormak istiyorum. Tabii 8 ayı geride bıraktık. Yılın ilk 8 ayında hazır giyim sektöründe nasıl bir tablo oluştu? Yılın geri kalanı için beklentiniz nedir? Üretim maliyetleri ve döviz kuru açısından mevcut koşullar hazır giyim sektörünü nasıl etkiliyor?
4: Hazır giyim sektörü son 3 yıldır, yani 2022-2026 Ağustos olarak baktığımızda çok ciddi bir rekabetçilik kaybı ve maliyet baskısı ile mücadele ediyor. Bu süreçte biz üretimimizi yaklaşık %21, istihdamı ise %32 oranında kaybettik. Son 8 aya baktığımızda

0: stabilizasyon dönemi olduğunu görüyoruz ki biz bunu geçtiğimiz yıl 2026'yı stabilizasyon dönemi olarak tanımlamıştık. %2 daralma hazır giyimde, tekstilde ise %1 artıyla ilk 8 ayı kapattık. İstihdamda ise tekstil hazır giyim toplamında 20 bine yakın bir artış var. Yani istihdamda ise kayıptan pozitif bir noktaya döndü. Tabii bunda özellikle İran ekseninde yaşanan savaş ve buna bağlı enerji krizinin uzak doğulu üreticilerin kapasitelerini azaltmasının etkisi var. Mecburi olarak kapasitelerini azalttılar. Ve buradan da Türkiye'ye bir trafik kayması yaşadık. Dolayısıyla ana pazarlarımızda yaklaşık %10 daralma varken Türkiye'nin daralması %2'de kaldı. OVP'ye baktığımızda biz şunu görüyoruz. OVP 2022'de toplam mal ihracatının gayri safi milli hasılaya oranı %27,5 iken 2029 OVP'sinde 14,2'ye düştüğünü görüyoruz. Yani bu 2025 sonu itibariyle de 17,5'tu. Yani 27,5, 17,5 ve 14,2. Bu bize çok net bir şekilde sanayinin, mal ihracatını sağlayan sanayinin büyümeye katkı vermeyeceğini gösteriyor gelecek 3 ayda da, gelecek 3 yılda da. Olumlu karşıladığımız şey tekstil ve hazır giyim sektörlerinin OVP içinde yer almış olması. Mevcut OVP yüksek teknolojili sanayiler hariç diğer sanayilerin sadece mevcudu koruduğu ve değişim dönüşümü desteklediği bir yapı olarak okuyoruz OVP'yi. Umudumuz o ki 27,5'tan 14,2'ye düşen sanayi mallarının toplam gayri safi milli hasıladaki payının en azından bugünkü seviyesini koruması. Dolayısıyla buna yönelik politikaların revize edilmesi.
1: Efendim, ihracat tarafında nasıl bir tablo var karşımızda? Yılın geri kalanında nasıl bir seyir olacak ihracatta ve yılı nasıl kapatacaksınız? Bir rakam verebilir misiniz?
0: Elbette. Her ne kadar öngörülemezliğin bu kadar yüksek olduğu bir dönem yaşamamış olsak da veriler bize şunu gösteriyor. PMI 50'nin altında, 47'de. Dolayısıyla önümüzdeki dönem mevcut koşullarda çok büyük bir artış beklemek mümkün değil. Bizim beklentimiz yılbaşında da açıkladığımız gibi geçen yıl 16.8 milyar dolarla biten hazır giyim ihracatının 16-16,5 milyar dolarlarda tamamlanması geçen yıla çok yakın bir düzeyde tamamlanması, tekstil ihracatında da geçen yılki seviyeyi koruması veya bir miktar üzerinde tamamlaması olarak söyleyebilirim.
1: Peki son olarak Uzgörü 2050 ve stratejik yol haritası çalışmalarında sektör için nasıl bir gelecek öngörülüyor? Bugün açıkladınız, bunu biraz detaylandırır mısınız?
0: Bugün eğer sektör mevcut gidişata bırakılırsa butikleşen ve pazar kaybı yaşayacak ve daralacak bir sektör olacak. Biz strateji haritasıyla bu gidişi stratejik müdahale ile tekrar bir büyüme patikasına hem değer artırımı hem hacim artırımıyla beraber ele alacak şekilde kurguladık. Yani sadece hacmi artırmak ve butikleştirmek hazır giyim sektörü için geçerli olabilir ama alttaki büyük iplik fabrikalarımız, boyahanelerimiz için bu butikleşme mümkün değil. Dolayısıyla buralardaki hem kapasite kayıpları hem işletme kayıpları gün sonunda maliyet artışı olarak bize gelecek ve değer arttırırken alttaki maliyet yapısı da arttığı için bugünkü durumdan farklı bir sonuç yaratmayacak. Yani bizim hem hacmi arttıracak, yani kapasitelerimizi tam kullanacak, böylece maliyetleri aşağıya

0: çekecek maliyet tarafında, hem de değeri arttıracak bir oyun planına ihtiyacımız var. Bu Uzgörü 2050 ve stratejik yol haritası bu kapsamda ele alındı.
1: Kimya ihracatı 8 ayda 22,8 milyar dolara ulaştı. Avrupa'ya konuşan İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, 2026 sonunda 35 milyar dolarlık ihracata ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Detaylar röportajımızda.
2: İlk 6 ay biraz dalgalı geçti. Malum küresel dalgalanmalar. Ama Mayıs ayından sonra, Mayıs ayı da biliyorsunuz uzun tatillerin olduğu bir ayımızdı. Mayıs ayından sonra ihracatımız toparladı. Şu anda geçen yıllara baktığımız zaman aşağı yukarı %5 gibi bir artışımız var. Aslında burada belki miktar olarak çok fazla bir artışımız yok ama fiyatlardan dolayı birazcık bu artış. Ama malumunuz hem Ukrayna-Rusya savaşı, arkasından İran-Hürmüz kimya sektörünü inanılmaz derecede etkiledi. Fakat biz koyduğumuz hedeften şu anda geri düşmeyeceğimizi düşünüyorum. Aşağı yukarı 35 milyar dolarla kimya sektörü 2026 ihracatını kapatılır diye düşünüyorum. Çünkü şu anda aşağı yukarı 23 milyar dolara geldik. 22,8 civarındayız. 23 milyara yaklaştık. İnşallah yıl sonu 35 milyar dolarla kapatırız. Tabii bundan sonraki 4 ayı içerisinde yine bizi açıkçası farklı gelişmeler bekliyor. Malumunuz bu son günlerde özellikle drone saldırıları, Karadeniz'deki drone saldırıları, gemilerin yaşam mahalline vurulması, bunları kimya sektörünü gerçekten çok fazla etkiliyor. Hem ihracat açısından hem ithalata bağlı ihracatlarımız açısından oldukça fazla etkiliyor. Buna örnek mesela bizim özellikle yağ grubunda dikkatimizi çekiyor. Yağ grubumuz ciddi ihracatı artan bir grubumuz. Fakat maalesef onda bu son ayda biraz düşüş yaşadık. O da biraz da ithalata bağlı oluyor. Ham madde ithalatına bağlı oluyor. Ama dediğim gibi dün de biliyorsunuz açıklanan orta vadeli programda artık hükümetimiz yani bu baskıların sanayicinin üzerinde, ihracatın üzerinde böyle bir baskı olduğunu, kur baskısı olduğunu, bunların hepsi revize edildi. Bu da aslında bakarsanız biz ihracatçı birlikleri ve hükümetimizin aslında bir uyum içerisinde hepimizin birbirinden yaptıklarından haberli bir şekilde hareket ettiğimizi gösteriyor diye düşünüyorum ben. Tabii ki biz işin ticaret tarafındayız ama öbürki tarafında da siyaset. Siyasette şükürler olsun şu ana kadar ülkemizi hiçbir sıcak çatışmanın içerisine sokmadığından Allah'a şükürler olsun. Biz de üzerimize düşeni yapıp ihracatımızı mümkün olduğu kadar arttırmaya gayret edeceğiz. Amerika tarafından baktığınız zaman Amerika'nın bu tarafta yaratmış olduğu bazı siyasi sonuçlardan aslında kendisini çok etkilenmediği belli oluyor. Tabii bizim ihracatımız kimya ihracatı da bu yıl içerisinde Amerika'ya ciddi bir derecede arttı. Özellikle tabii bizim kimya sanayimiz Avrupa'ya hizmet ediyor. Ancak biz Nisan ayından itibaren yönetime geldikten sonra alternatif kimyasallar, yani kimyasallar da aslında çok öne çıkmayan fakat bizim açımızdan mümkün olduğu kadar öne çıkarmaya çalıştığımız ve inşallah bunda da başarılı olacağımıza inanıyorum ben. Kimyada biliyorsunuz plastik çok önde gidiyor şu anda. Hala da artışla devam ediyor. Aşağı yukarı bu yılda 112-113 gibi bir rakamla arttı. Fakat kozmetik tarafını, efendim tıbbi cihaz tarafını, ilaç tarafını bunları unutmamamız gerekiyor. Avrupa tabii ki bizim için çok önemli. Ancak Amerika pazarı, Afrika pazarı ki son belki rakamlarda gördüğünüz Fas, Gürcistan bunlardaki ciddi ihracat artışımız. Bunlara devam edeceğiz. Sayın Bakanımızla da biliyorsunuz çok kısa süre önce bir Suriye ziyaretimiz oldu. Suriye'de de şu anda ilk Suriye ve Irak'ta 2025'in tümünde yakaladığımız ihracat rakamını aşağı yukarı ilk 7 ayda 8 ayda yakaladık. Ve Sayın Bakanımızın 2026 hedefi veya 2027 hedefi 10 milyar dolar ticaret hacmimizi Suriye ile ulaştırmak, şu anda 3.7 gibi galiba. İnşallah

0: Hedefleri tutturacağız. Bunun için de var gücümüzle çalışacağız. Şundan bir örnek almalıyız. Biz etrafımızdaki ülkelerden biz bunların içerisinde gerçekten parlayan bir yıldız gibi ihracatçı birliklerimizin tümüyle özellikle bu orta vadeli programda açıklandıktan sonra inşallah yazın da rehavetini attığımız gibi inşallah bu yılın sonunda Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği hedeflere ulaşacağız.
1: Efendim yüzeysel olarak değiniriz. Ben de OVP tarafından devam etmek isterim. Daha detaylı bir şekilde nasıl değerlendirirsiniz OVP'yi?
0: Şöyle bazı hem büyüme oranları hem enflasyonlar, enflasyon şeyleri tahminleri reel olarak değiştirildi. Yani hedeflenenler şekilde değiştirildi. Biraz önce de üzerine basa basa söylemek istediğim yani hükümetimizin İhracatçının veya üreticinin, sanayicinin hem finansmana ulaşmakta hem kurlarla ilgili sıkıntılarının farkında olduğunu gösteren bence bir orta vadeli program oldu diye düşünüyorum. Dediğim gibi uyum içerisinde çalıştığımız sürece zannediyorum ülkemiz bu etrafındaki sıkıntılı işlerden öyle söyleyeyim. Yani o kelimeyi kullanmak istemiyorum. Maalesef savaş diyoruz ama inşallah bunları hep birlikte aşacağız diye düşünüyorum. Dediğim gibi orta vadeli programı ben uygun gördüm. Tim başkanımızın da, dün uçaktaydım. Tim başkanımızın da açıklamaları bu yönde. İnşallah biz ihracatçı birlikleri olarak da ortalama vadeli programa mümkün olduğu kadar uyup inşallah o hedeflere, konulan hedeflere ulaşması için ülkemizin el birliğiyle çalışacağız.

0: Küresel parfüm pazarında büyüme üreticilerin yeni dönem planlarına da yansıyor. Auran Kozmetik yapay zeka destekli üretim hatlarıyla kapasitesini artırmayı hedeflerken yeni koleksiyonunu Kapadokya'da tanıttı. Avanos'ta gerçekleşen lansmanda kokunun yüzyıllara uzanan tarihiyle modern parfümeri bir araya geldi. Sektörün büyüme beklentileri ve markanın yeni dönem hedefleri haberimizde.
1: Kozmetik sektöründe parfüm pazarı büyümeye devam ediyor. 2025'te 53 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan küresel parfüm pazarının 2034'te 87 milyar dolara aşması bekleniyor. Auran Kozmetik'te üretim altyapısını güçlendirmek için yeni makine yatırımlarına odaklandı. Şirket yaklaşık 30 milyon liralık yatırımla üretim kapasitesini artırmayı planlıyor. Yapay zeka destekli yeni üretim hatlarıyla kapasitenin 21 milyon adede çıkarılması hedefleniyor. Auran Kozmetik kurucusu ve genel müdürü Abdullah Karataş, kapasite artışının istihdama da yansımasını hedeflediklerini söyledi.
2: Yeni yaptığımız yatırımlar kapsamında 3 variyede 21 milyon adet üretim yapmayı bekliyoruz. Bu yaptığımız üretim kapasitesiyle beraber de aşağı yukarı artı 40 olarak ekip sayımızı artırmayı hedefliyoruz. Yani toplamda 100 kişiye istihdam etmeyi hedefliyoruz ve planlıyoruz.
1: Şirket üretim kapasitesini artırmaya hazırlanırken ürün portföyünü de yeni koleksiyonlarla genişletiyor. Auran Kozmetik yeni koleksiyonunu Avanos'taki Güray Müze'de düzenlenen özel bir etkinlikle tanıttı. Kapadokya'nın tarihi dokusunda gerçekleşen lansmanda kokunun yüzyıllara uzanan hikayesi modern parfümeriyle buluştu. Lansmanın deneyim ayağında ise modern parfümerinin yaratım süreci öne çıktı. Profesyonel parfümörler eşliğinde davetliler kendi imza kokularını tasarladı.

0: Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada arasındaki ticaret savaşında gerilim tırmanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Kanada merkezli uçak üreticisi Bombardier'i hedef aldı. Trump, Bombardier'in uçaklarının ABD'de satılmasına izin vermeyeceğini açıkladı. Kanada ise ABD ürünlerine 20 milyar dolarlık yeni tarife getirdi.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada arasında ticaret savaşı büyüyor. Washington ile Ottawa arasındaki gerilim bu kez havacılık sektörüne sıçradı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Kanada'nın dünyaca ünlü uçak üreticisi Bombardier'i hedef aldı. Trump, Bombardier uçaklarının Amerika Birleşik Devletleri'nde satılmasına izin vermeyeceğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Kanada'yı Amerikan şirketlerinin ülkedeki faaliyetlerini engellemekle suçladı. Şirket Amerika Birleşik Devletleri pazarında olmak istiyorsa üretimini Amerika'ya taşımalıdır dedi. Bombardier'in Amerika'da yaklaşık 3500 çalışanı bulunuyor. Şirket 47 eyalete yayılan yaklaşık 2800 Amerikan tedarikçisiyle çalışıyor. ABD'li tedarikçilere yapılan yıllık ödemelerin 2,5 milyar dolara aştığı belirtiliyor. Ottawa'nın da Washington'a yanıtı gecikmedi. Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ürünlerine 20 milyar dolarlık yeni tarife getirdi. Yaklaşık 700 Amerikan ürününü kapsayan misilleme tarifeleri devreye girdi. Çelik ve alüminyumdan makinelere, elektrikli ekipmanlardan mobilya ve tekstil ürünlerine kadar çok sayıda ürün ek vergilerin hedefinde. Kanada Başbakanı Mark Carney uygulamanın Amerika Birleşik Devletleri'nin tarifelerine karşı dolar karşılığı dolar misilleme olduğunu açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada arasındaki ticaret savaşında gerilim artarken gözler şimdi Washington ve Ottawa'nın atacağı yeni adımlarda.
0: Piyasa takvimiyle devam ediyoruz. Yarın takip edeceğimiz verilere hemen bakalım. Yurt içinde herhangi bir veri takip etmeyeceğiz. Ancak küreselde Amerika'da 4 veri takip edeceğiz. Hangileri hemen bakalım. Haftalık özel istihdam değişimi, kırmızı kitap, 10 yıllık tahvil ihalesi ve haftalık ham petrol stokları. Yarın ABD'den bu 4 veriyi takip edeceğiz. Tabii bu hafta yurt içi açısından değerlendirecek olursak önemli, çünkü Merkez Bankası da Perşembe günü faiz kararını açıklayacak. Sayın seyirciler, piyasa takvimiyle Z raporunu noktalandırıyoruz. Görüşünceye dek hoşçakalın.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 19. Kocaeli ve Sakarya 28, Bursa ve Balıkesir 29. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 13. Konya 27, Kayseri 26, Nevşehir 24, Sivas 23. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 21. Denizli ve Manisa 33, Aydın 36, Muğla 35. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 27. Mersin 34, Adana 38, Kahramanmaraş 35, Hatay 33. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 18. Bolu ve Samsun 25, Karabük 28, Rize 24. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 21.

0: katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank. Fiyat farklılıklarından kazanç sağlamak amacıyla para, değerli maden, hisse senedi ve tahvil gibi değerleri alıp satma işlemine arbitraj adı verilir. Arbitrajın en yaygın uygulanışı döviz piyasasında görülür. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modelinde peşinatlı sistem avantaj sağlar mı?
3: Peşinat ödeyen katılımcılar genellikle daha erken teslim alma şansına sahip olur.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

0: yaşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem...

0: hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim merhabalar, Evvel Zaman İçinde ile karşınızdayız. Evvel Zaman İçinde de bu hafta kayıp köyleri konuşacağız. Yıllar önce kayıp köylerle alakalı bir program yapmıştım. O programı hazırlanırken yahu kayıp köyler denilirken ne anlatılmak isteniyor acaba demiştim. Hazırlık evresinde öyle hususlara ulaştım ki ve daha sonra değerli hocamız doçent doktor İlker Yeğil ile birlikte konuşunca inanılmaz bilgilerin olduğunu görmüştüm. Çok beğenilmişti. Bu yüzden bu programın çok takip edileceğini ve beğenileceğini düşünüyorum. Doçent doktor İlker Yeğil hocam bizlerle birlikte Marmara Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sefalar bulduk. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
0: Sağ olunuz. Çok ilginç bir konu gerçekten.
1: Evet.
0: Nasıl böyle bir konu üzerinde çalışmak düşündünüz, planladınız? Dediğim gibi kayıp köyler, kaybolan köyler mi var dediğimde birçok nokta çıkıyor. Aslında günümüzde birçoğumuzun yaşadığı, gördüğü depremlerden, isyanlardan, savaşlardan, isyanların yanı sıra başka gelişmelerden ötürü köylerin kaybolduğunu evet sıralı bir şekilde buluyoruz. Ama bu derinlemesine baktığımızda nasıl cereyan ediyor merak ediyoruz. Ama ben şunu da merak ediyorum.
1: Evet.
0: Hangi rüzgar seni buraya attı derler yani.
1: Evet.
0: Siz hangi gerekçelerle böyle bir konuyu çalışmaya başladınız?
1: Aslında kayıp köylerle olan ilişkiselliğimiz bize hangi rüzgar attı? Ben Anadolu'nun güneyinde, Akdeniz'de, Antalya'da dünyaya geldim. Ama iş hayatı, araştırma görevliliği süreci beni Anadolu'nun nispeten kuzeyine, Çankırı'ya attı. Çankırı'ya attığı zaman da orada bölüm başkanımız, tarih coğrafyada benim hocam, Profesör Osman Gümüşçü ile bir araya gelince doktora aşamasına geldik. İlker dedi, kayıp köyler diye bir konu var. Ben bunu doktora tezim sırasında, Karaman'da doktora tezimi hazırlarken fark ettim. Dolayısıyla bu bir problem olarak duruyor, önemli bir sorun. Ben doktora tezinde fark ettiğim bu sorunsalı bir TÜBİTAK projesi marifetiyle senin doktora tezin olarak bir ekiple birlikte çözelim denildi. Ve ben de hay hay hocam dedim memnuniyetle. Ben zaten bir doktora tezi hazırlayacağım ve tarih coğrafya alanında uzmanlaşmak istiyorum. Tabiri caizse at olur meydan olmaz, meydan olur at olmaz. At ve meydanın bir araya geldiği, hoca ve talebenin buluştuğu bir denklemde böylesine Anadolu İskan tarihinde önemli bir problemin çözümü noktasında biz bir yola çıktık. Ve o saatten sonra yani 2013 yılından itibaren bir TÜBİTAK projesi marifetiyle biz kayıp köyler konusuna girdik. Önce bir proje metni hazırladık. TÜBİTAK'a arz ettik. TÜBİTAK'tan araştırma projesi olarak, 1001 projesi olarak kabul edildi ve biz 3 sene arşiv çalışması, arazi çalışması, literatür taramaları vesaireyle birlikte bu projeyi tamamladık. 2016'da projemiz bitti. 2018'de de ben doktora tezimi teslim ettim. Dolayısıyla aslında benim 2013'ten 2018'e kadar yoğun bir şekilde içinde yer aldığım, paydaşı olduğum, olmaktan da büyük keyif aldığım bir proje haline geldi. Ve gittikçe de bizimle etiketlenmeye de başladı. Yani doktora tezleri akademide önemlidir malumunuz. Bir rozet gibi yakanıza yapışır ve kayıp köyler konusu da birazcık öyle oldu. İlgi de çekti sizin de ifade ettiğiniz gibi. Artık kayıp köyler denildiği zaman ismimizin özdeşleştiğini görüyoruz ve bundan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz aslında.
0: Kaç köy gezdiniz hocam o süreçte?
1: Manisa ve Konya'da bir 500 civarında köyü tek tek adım adım gezdik.
0: Hocam bizi kandırmıyorsunuz değil mi? 500 köy gerçekten gezdiniz mi?
1: Gezdik efendim, gezdik. Çünkü 265 civarında Manisa havalisinde bir ona yakın Konya havalisinde köy var. Osmanlı döneminden kalan. Bir de süreç içerisinde yeni kurulan köyler var. Bir kısmı terk edildiği için mezarlığını, çeşmesini, bazen caminin minaresini bulabildik. Bazen de yaşayan ve devam eden köyler var. Onları da doğrudan ziyaret ettik. Dolayısıyla aslında bu 500 rakamının da üzerinde. Bir de bir arkadaşımız Sivas kayıp köylerini yaptı. Alparslan Demir hocamızın öğrencisi. Orayı çalıştı. Sivas'ı da katarsak yiğitlerin memleketi herhalde bu rakam 800'e kadar çıkabilir. En az 700 köyü bizzat adımladık. Çünkü 2013'ün Şubat ayından itibaren

0: yaz dönemleri, iki yaz boyunca biz arazideydik ve bu Anadolu kırsalında bu üç örneklem alanını adım adım gezdik diyebilirim.
1: Bir köyün olup olmadığını anlamak için hangi doneler üzerinde ilerlediniz peki?
0: Kayıp köy dediğimiz şeyi nasıl kavramsallaştırdık? Şöyle kavramsallaştırdık aslında. İlk önce tahrir defterlerine baktık. Manisa, Konya, Sivas'taki köylerin dökümünü yaptık. Yaptıktan sonra bu köyler bugüne ulaşmış mı diye baktık. Yaşıyor mu? Lokalizasyonunu yaptık. Yer tespitini yaptık. Şunu gördük ki benim çalıştığım Manisa ve Konya havalisinde köylerin %65'i ulaşmamış. Bu tabii çok büyük bir rakam aslında. Yani 100 köyden 65 tanesinin bugüne ulaşmadığını görüyorsunuz ve bugüne kadar derinlikli bir şekilde ele alınmamış. Bir takım değinmeler var.
1: Nüfus falan mı fazla yokmuş? O yüzden mi ulaşmamış? Niye ulaşmamış?
0: Niye kaybolmuş diye biz de ciddi bir uğraşa girdik aslında. Bunun cevabını bulmak için arşive girdik, araziye gittik, insanlarla mülakat yaptık. İşte tarihsel depremleri araştırdık, afetleri araştırdık. Köyün kaybolması dediğimiz şey aslında köyün terk edilip köy tüzel kişiliğinin ortadan kalkması. Dolayısıyla siz bugün örneğin Düğlek Köyü diye bir köy bulamıyorsanız ve iskan edilen bir merkez olarak bugüne ulaşmadıysa biz bu köye kayıp diyoruz. Tabii kaybolmanın yolu şuradan geçiyor aslında. Nüfusun orayı terk etmesi neticesinde cereyan ediyor. Bazılarının minaresi, çeşmesi, temel izleri günümüze ulaşıyor. Onlar nispeten şanslı. Ama bazılarının adı bile gelmiyor. Gidiyorsunuz işte burası Kersencik köyü mevki diyorlar. Bu da bir şans. Onu lokalize edebiliyorsunuz. Ama bir bakıyorsunuz ki hiç yok. Hiçbir eser yok. Halk hafızasında da mevki adı olarak da transfer edilmemiş. Dolayısıyla bu %65 kayıp çok ciddi bir kayıp ve mekansal olarak farklılıklar arz ediyor. İşte Manisa'da farklı bir süreç ilerliyor. Konya'ya gidiyorsunuz başka, Sivas'a gidiyorsunuz başka gerekçelerle köylerin kaybolduğunu görebiliyorsunuz. Ve zamansal olarak da farklı farklı olduğunu görüyorsunuz. Gerçekten çok girift, çok ilginç. Sahaya çıktığınız zaman ulaştığınız bilgiler sizi hayrete düşürecek kadar enteresan bir konu olarak duruyor.
1: Bir de zor bir doktora teziymiş bence. Şimdi köy köy düşünürsek ve işte o dönemde deprem var mıymış, isyan var mıymış, ne bileyim bir pandemi, hastalık var mıymış, ilintili olarak çok farklı konuları da araştırmak, bulmak, evet, detaylı bir şekilde incelemek mecburiyetinde oluyorsunuz.
0: Evet, sizin de isabetle kaydettiğiniz gibi kayıp sebepleri çok farklı. Manisa'ya gidiyorsunuz, işte Gediz Nehri'nin taşkını oluyor. Konya kırsalına gidiyorsunuz, diyorlar ki yılan çıktı, yılan türedi diyor. Köyü terk etmek zorunda kaldık diyor. Başka bir alana gidiyorsunuz, işte eşkıya baskısından biz korktuk diyor. Bir başka alana gidiyorsunuz, kuraklık kendisini gösteriyor. Dönüyorsunuz Manisa'ya, 1595 yılında şiddetli bir deprem olmuş. Yerden katran gibi su fışkırmış.
1: En fazla sizi şaşırtan sebep hangisiydi?
0: Mesela kertenkeleden dolayı bir köyün terk edileceği aklıma gelmezdi. Normal deprem, taşkın durumları, kuraklık durumları, kıtlık durumları, eşkıyalık durumu nispeten öngörülebilir. Türkiye tarihselliğinde bir şekilde literatürde yer bulan bir süreç. Ama bir kertenkele gerekçesiyle bir köyün terk edileceği benim aklıma gelmezdi. Ama dolaşırken, sahada, arazide gelirken köylerin bu şekilde terk edildiğini görmek, yer değiştirdiğini görmek ya da kaybolduğunu öğrenmek gerçekten bizim için ilginçti açıkçası. Bunu beklemiyorduk açıkçası.
1: Peki bu mesela kertenkeleden ötürü köyün kaybolması hangi dönemlere tekabül ediyor?
0: Aslında bu köylerin biz 500 civarında köyü çalıştık diyelim. Bu köylerin tek tek kayıp dönemlerini tespit ediyoruz.
1: Burada bir de yıl aralığı var mı sizin çalıştığınız?
0: 1575'ten kabaca 16. yüzyıldan günümüze kadar bir 5 asırlık bir dönemi kapsıyor. Tahrir defterleri Anadolu için 16. asırdan itibaren başlıyor. 1500'lü yıllardan itibaren genel olarak var.
2: Ekrana da getiriyoruz bu köylerden.
0: Kayıp köyler. Evet, burası mesela Sindel Köyü. Ocağına incir ağacı dikmek teriminin güzel bir örneği. Orada incir ağaçlarını görüyorsunuz. Burası dağlık bir alan. Yunt Dağı havalisinde Manisa çevresindeki alanlardan bir tanesi. Sindel Köyü'nün harabesi günümüze değin ulaşmış ve yerinde incir ağaçları ortaya çıkmış. Zaman içerisinde bu dağlık alandaki konar göçerlik, yani hayvancılık ekonomisine bağlı olarak iştigal edilen bu köyün daha ovalık alana güvenlik gerekçesiyle indiğini görüyoruz mesela. Dağlık alan aynı zamanda özellikle milli mücadele döneminde asker kaçaklarının sığındığı, tırnak içerisinde yataklandığı alanlar. Burada eşkıyaya, asker kaçaklarına yardım ve yataklık etmek istemeyen insanlar kendileri için güvenlik tehdidi gördüğü zaman zirai ekonomiye geçiyorlar ve daha güvenlikli ovalık alanlardaki köye yerleşiyorlar. Sindel köyü de özellikle hayvancılık ekonomisine bağlı olarak kurulmuş olan dağlık alandaki bir köy, zaman içerisinde ovalık alandaki bir köye eklemlendiğini görüyoruz. Sindel diye bugün bir köy yok ama ovadaki bir köye eklemlenmiş. Ovada görüştüğünüz zaman Sindel köyü harabesi, bizim atalarımız, babalarımız, dedelerimiz Sindel'den buraya inmiş diyor. Dolayısıyla bir kayıp sebebini ve bir kayıp mekanını bu şekilde bulabiliyorsunuz. Bu harabe köylere güzel örneklerden bir tanesini teşkil ediyor.
1: Orada yaptığınız mülakatlardan da bahsettiniz. Evet. Farklı anlatıları da beraberinde getiriyor muydu? Çok ilginç hikayeleri de mutlaka duymuşsunuzdur.
0: Evet, kesinlikle öyle. Şöyle ki, bir köye gidiyorsunuz mesela, biz diyoruz kayıp köyleri arıyoruz. Kayıp köyleri ararken karşımıza diyor ki işte filanca filanca filanca köyler, AB köylerinin lokalizasyonunu yapıyoruz. Diyor ki şu köy, şu köy diyor, bu köyde toplanmış diyor. 5-6 tane köy örneklemini veriyor. Salgın hastalıklar nedeniyle Manisa çevresinde ölet olarak ifade edilen veba nedeniyle köylerin belirli bir alana geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla halk arasında çarık çıkartmaz hastalığı ve güzel bir Türkçeyle, safi, sade bir Türkçeyle ölet olarak isimlendiriyorlar. Ve şunu söylüyorlar o bölgedeki insanlar. Bir insanı gömmeye gidiyorduk, vefat etti, defnetmeye gidiyoruz. Mezarlıktan dönmeden bir başkasının öldüğü haberi geliyor. Dolayısıyla Anadolu sathında buna güzel de bir isim vermişler. Buna demişler ki çarık çıkartmaz hastalığı olarak ifade etmişler. Anadolu kırsalında vebanın egemen olduğu dönemde, ki bu dönem zaten veba Orta Avrupa, Avrupa ülkelerinin kırıldığı, nüfusunun üçte birini kaybettiği kara ölüm olarak bilinen sürecin Anadolu sathında da dönem dönem deneyimlendiği, İzmir'de, Manisa'da, Anadolu sathında vebanın, öletin olduğunu görüyoruz. Bu da mesela ilginç bir bilgiydi. İnsanların hatırası hala ölet kavramının canlı olduğunu görüyoruz.
1: İlk 7 görseli verelim arkadaşlar ekrana. Tek tek bakalım o görseller evet. Üzerinden de değerli hocamız anlatmış olur. Görsellerle daha güzel oluyor.
0: Evet.
1: Konunun ayrıntılarını daha iyi dinlemiş oluruz. Burası neresi mesela hocam?
0: Burası Manisa Ovası'nda fabrika bacası gibi gördüğümüz alan, Büyük Düğlek Camii'nin minaresi burası. 16. yüzyılda iki tane Manisa Ovası'nda köy var. Büyük Düğlek ve Küçük Düğlek olarak isimlendiriliyor. Kalabalık bir köymüş. İkiye bölündüğü anlaşılıyor. Ve ikisine de Düğlek ismi verilmiş. Biz Manisa'da...
1: Ne demek Düğlek?
0: Düğleğin anlamını ben de bilmiyorum. Ama bazı yerlerde işte belki Bostana denilen bir isim de olabilir. Çünkü burası Manisa Gediz Graben alanında bağlık ve bostanlık alanların yaygın olduğu, sulu tarımın yapılabileceği alanlardan bir tanesi. Ve bu alanı biz 2013-2014 döneminde ilk arazi çalışmasına gittiğimiz zaman ziyaret ettiğimiz yerlerden bir tanesi. Dediler ki işte Düğlek Köyü biz lokalize ettik. Ovanın ortasında bir tane cami minaresi. Osman Gümüşçü hocamızla birlikte biz aracı atladık. Aralardan, derelerden geçerek bu görmüş olduğunuz buğday ekili o zaman köyün fabrika bacası gibi ileriden bakıldığı zaman duran caminin minaresini gördük. Yaklaştığımız zaman caminin mabet tarafının kerpiçten yapıldığı için zaman içerisinde aşındığı, ortadan kalktığı, ancak minare kısmının taştan yapıldığı için günümüze değin ulaştığını gördük. Ve burası Manisa Ovası, Gediz Nehri'nin geçtiği alan ve deprem den ciddi manada etkilenen bir alan. Bir diğer tehdit burası için Gediz Nehri, Demirköprü Barajı yapılmadan önce sıklıkla taşkın yapan da bir nehir. Sürekli yatağını değiştiren de bir nehir. Hal böyle olunca bu alandaki köy 16. yüzyılda varken 17. asra gelindiği zaman süreç içerisinde terk edildiğini görüyoruz. Bir de suya yakın olmak aynı zamanda sıtma hastalığına da davetiye çıkarmak anlamına geliyor. Evet, bir taraftan sulu tarım yapabiliyorsunuz ama süreç içerisinde özellikle havaların ısınmasıyla birlikte sivrisinek istilası ve buna bağlı olarak da insanların sıtma hastalığına tutulması bu ovalık alandaki köylerin terk edilmesinde etkili olmuş. Yani hem bir fırsat durumu var sulak olduğu için, mümbit, evet, verimli olduğu için, hem de aynı zamanda sıtma hastalığında

0: dolayı terk edilmek zorunda kalınan bir durum ve Anadolu sathında 20. asrın başında, yani 1920'ler dahil olmak üzere, sıtmayla ciddi manada mücadele edilmek mecburiyetinde kalınmış. Tabiri caizse yerel yönetimlerin, ülkedeki üst düzey yöneticilerin ve yerel halkın uğraşması gereken en önemli sorunlardan bir tanesini sıtma hastalığı oluşturuyor.
1: İkinci görsele bakalım. İkinci görsel üzerinden bakalım. De depremleri konuşalım. Köylerin Peki. kaybolmasında depremlerin etkisi ne dereceydi?
0: Depremler tabii modern zamanlarda hepimizin aşina olduğu durumlar. İşte 23 Nisan'da cereyan eden İstanbul'daki depremler, işte Maraş havalisinde 6 Şubat'ta deneyimlediğimiz depremler gibi Türkiye tarihinde, yakın tarihimizde ve uzak tarihimizde her zaman depremler olmuş. Yani antik kentlerle ilgili bakarsanız da deprem var. Osmanlı dönemine bakarsak da deprem var. Bizim çalışmış olduğumuz dönemde özellikle Manisa çevresi fay hatlarının yoğun olduğu Batı Anadolu fay zonu olarak ifade edilen alanda yer alıyor. Ve hemen Manisa şehrinin güney tarafında yer alan Sipil Dağı var. Dolayısıyla Gediz-Graben alanına doğru devam eden alanda büyük bir Manisa fayı var. Gediz-Graben'i ile dağlık alanı birbirinden ayıran. Görünen o ki 1500'den 1800'e kadar 16 kez Manisa havalisinde deprem meydana gelmiş. Bunlardan 6 tanesi şiddetli deprem. Ve bunlardan özellikle belgelere yansıyan 1595'te cereyan eden Manisa depremi o kadar şiddetli olmuş ki insanlar bunu şöyle betimlemişler. İşte Manisa'dan İstanbul yoluna giderken Gediz Nehri'ne doğru yerden bir su fışkırdı depremin etkisiyle. Toprak yarıldı. Toprak yarıldıktan sonra göğe doğru bir minare yüksekliğinde katran gibi bir su fışkırdı diye dönem belgelerine, şahitlerin tanıklığına bu yansımış. Manisa'nın özellikle doğal afetler bağlamında en önemli sarsıcı olaylarından bir tanesini depremler oluşturuyor ve Manisa köylerinin en fazla kaybolduğu dönem 1600'de 1700 yılları arası. Dolayısıyla 16. yüzyıldan 17. yüzyıla geçildiği dönemde ciddi manada depremlere maruz kalmış ve bu dönemdeki 6 deprem aslında Ovalık bölgedeki Manisa havalisindeki iskan merkezlerinin yer değiştirmesine ya da bir kısmının terk edilmesine yol açmış. Düşününüz ki yer yarılıyor ve o köylülerin minare yüksekliğinde bir su görmesi ve katran renginde görmesi o insanların artık orada duramayacağı, en azından daha güvenli gördükleri başka bir yere intikaline yol açıyor.
1: Biraz önceki görseli tekrar isteyelim. Bu iki numaralı görseldi. Manisa diye ifade ettiğiniz yer.
0: Evet.
1: Burası neresi?
0: Burası özellikle Manisa Yunt Dağı'nda Konar Göçerler tarafından yapılmış, Turpçular Köyü olarak ifade edilen bölgede karşımıza çıkan Konar Göçerlerin yaptığı bir alan olarak dikkatimizi çekiyor. Dolayısıyla bu alanlar Manisa Havalisi'nde bizim gördüğümüz terk edilmiş yerleşmelerin temel izlerinden bir tanesini oluşturuyor.
1: Bir de 3 numaraya bakalım. Biraz önce aslında 3 numarayı vermiştik sıralı. Hem burası.
0: Burası Sivas kırsalında bir köy. Karavihisar, yani Karahisar köyü olarak geçiyor. Ve bu köy oldukça ilginç. Yakın zamanda terk edildiği için, 19. asırda terk edildiği için yakın dönemdeki çeşmesi kullanılmaya devam ediliyor. Çünkü bölgede Konar Göçerler var. Hemen yanı başında tarım alanları aktif olarak kullanılıyor. Taş meskenlerden yapıldığı için, taş malzemeden meskenler yapıldığı için günümüze değin ulaşılabilmiş ilginç örneklerden bir tanesini oluşturuyor. Kayıp köyleri araştırırken her zaman bu kadar şanslı olmuyoruz. Yani temel izini bile bazen bulamıyorsunuz. Tabii kayıp köyleri araştıran bir ekip, proje ekibi olarak böylesine güzel mimari unsurları, yapısal unsurları görünce daha mutlu oluyoruz. Çünkü daha rahat delillendirebiliyorsunuz. Sadece bir mevki adı olduğu zaman yine bir isim var, bir bilgi var ama bu şekilde temelleri bulmak, çeşmeyi bulmak bu bağlamda önemli. Mesela Konya kırsalında Rustum Çeşmesi diye, Rustum Pınarı diye bir pınar var. Burada görselini de takdim etmiştik. O Rustum Pınarı'nı açabilirse arkadaşlarımız onun hikayesini de anlatmak isterim. Bazen bir çeşme günümüze 8, ulaşıyor.
1: 8, 9, 10 yıl.
0: Ha evet, geldi. Şimdi bu Rustum Pınarı dediğimiz pınar, Konya kırsalında biz yine kayıp köyler edasıyla gidiyorduk. Ben şoförlük yapıyorum. Yanımda Osman hocamız var, Alpaslan hocamız var. Proje ekibi, ilerliyoruz. Osman hoca geçerken bu çeşmeyi görmüş. Tabii ben araç kullanıyorum. İlker dedi, bizim dedi Rustum diye bir köyümüz vardı. Hocam dedim, listeye bir bakayım. Rüstem diye okumuşuz. Tabii R, Sin, T, Mim olunca Osmanlı Türkçesiyle Arap harfli yazdığı için alternatifli olarak okuyabiliyorsunuz. Dedi o köy tamam burası. Rustum. İndik. Orada Anadolu'da patoz dövmek olarak ifade edilen hasat yapıyor. Bir tane amcamız var. Ona selam verdik. Yanına gittik. Dedik ki biz kayıp köyleri arıyoruz. Hocam dedi, çeşme burada ama dedi asıl köy orada dedi. Verene halinde dedi. Yani virane halinde dedi. Çeşmeyi bizimkiler yolun altından geçirmiş, yolun kuzey tarafına koymuş. Halbuki asli köy, Rustum köyü, güney tarafta, yaklaşık bir kilometre güneyde yer alıyor. Aslında bu da şunu gösteriyor, arazi çalışmasına çıkmadan, yerel insanlarla, bölgeyi bilen insanlarla konuşmadan bir hamle yapsaydık, Rustum çeşmesini olduğu yere, köyü lokalize etseydik hata yapmış olacaktık. Ama oradaki tarımsal faaliyet yapan bir amcamızla konuşunca bize Virane Çeşmesi'nin olduğu yer, karşı yamaç, söğüt ağaçlarının olduğu yer olarak bize Rustum Çeşmesi'nin geldiği yeri gösterince köyün sit alanını, lokalizasyon yapabileceğimiz alanı da görmüş olduk. Dolayısıyla saha çalışması, araziye çıkmak ve araziden bir takım doneleri toplamak bu bağlamda sizi daha isabetli yorumlara, daha isabetli bulgulara ulaşmanıza vesile oluyor.
1: Yanılttığı oldu mu peki? O bölgedeki sakinlerle yaptığınız sohbet sonrasında, evet, ya yapmasaydık daha iyiydi, biz daha yakındık, bulacaktık ama bu sohbet sonrası yanıldık dediğiniz oldu mu?
0: Şöyle, Konya kırsalında Karapınar diye kalabalık bir köyü arıyoruz. Bugün Karapınar adında bir ilçe var malumunuz. Ama biliyoruz ki Konya'ya yakın bir bölgede olması lazım. Çünkü Sahra Nahiyesi olarak ifade ettiğimiz Konya kazasının yakınlarında bu köyün olması lazım. Yani Karapınar'a kadar da gidecek, arada hiçbir iskan merkezinin olmadığı bir noktaya bizim bunu lokalize etmememiz lazım. Dolayısıyla biz arıyoruz, kalabalık bir köy, değirmeni var, herkesin olduğu bir alan ve inatla ve ısrarla o köyü lokalize etmedik mesela. Bugün bir Karapınar var ama aradaki mesafe oldukça açık ve uzak olduğu için o noktada sağduyaya güvendik, istişaremizi yaptık, dedik ki bu köy o olamaz. Yani bizim Karapınar'ımızın bu kadar bir saatlik mesafede neredeyse uzak olması mümkün değil. Bu köylerin yine Konya havalisinde, Çumra havalisinde, Sahra Nahiyesi'nin içerisinde bir yerde olmalıydı ama bugüne ulaşmamış. Mesela o noktada biz onu lokalize etmemeyi, edememeyi kabullendik. Dedik ki Karapınar köyünü lokalize edemedik. %65'te kalacağız. Belki %66 olacaktı ama dedik ki böyle bir risk almamalıyız. Böyle yanılgılarda hep istişare ederek sağduyuya güvendik ve bilginin sıhhatiyle ilgili bir problem varsa, çünkü sözel bir bilgi gelebilir ama bizim mantıksal anlamda tarihsel bilgiyle ve coğrafi bilgiyle bu köyün burada olup olmayacağına dair, bu kadar uzak bir yerde olup olmayacağına dair bilgimiz ve tecrübemiz, deneyim onu, o hatadan bizi mümkün olduğu kadar uzak kıldı.
1: Hocam şimdi mekansal farklılıklar da köylerin kaybolmasında etkili mi? Yani ovada var olan köyün kayboluş sebebiyle dağda var olan köyün kayboluş sebebi dediğimizde burada farklı hususlar mı ön plana çıkıyor, yoksa benzer noktalardan ve benzer notlardan da ilerleyebilir miyiz?
0: Mekansal farklılığın şöyle bir özelliği var. Evet, dağlık alanlar, ovalık alanlar, plato ve yamaç alanları gibi alanlar yerleşmenin kuruluşuna farklı farklı etkiler yaptığı gibi, ekonomik faaliyetleri, tarımsal faaliyetleri, hayvancılık faaliyetleri etkilediği gibi kaybolmaya karşı olan direnci de etkiliyor. Özellikle Konya ve Manisa'da ova bölgesi iskan açısından düz bir alan, yerleşmelerin kurulmasına müsait alanlar olarak bizim karşımıza çıkıyor. Ancak zaman içerisinde şunu görüyorsunuz ki aynı zamanda kırılganlıklar da oluyor. Mesela Konya Ovası için kırılganlık özellikle kuraklık. Konya Ovası zaten 300-350 milimetre dolaylarında yağış alan, ilkbahardaki yağmura muhtaç olan insanların ova tabanında doğrudan kaynak suyuna ulaşabilmek için kuyulardan su alarak hayatlarını sürdürdüğü bir mekan olarak karşımıza çıkıyor. Ancak kuraklığın ortaya çıktığı bir dönemde ilk fırsatta oraların terk edildiğini görüyoruz. Düşünün ki sonbaharda, Ekim döneminde insanlar buğdaylarını ekmişler. İlkbahar yağmurları yağmazsa, yeterince başak ve boy vermezse, insanların o seneki vergilerini ödemeleri, temel ihtiyaç duydukları buğdayı, unu temin etmeleri, hayatlarını idame ettirmeleri,

0: kazançlarını sürdürmeleri mümkün değil. Böyle bir denklem karşısında bu bir iki defa tekrar ettiği zaman ovalık alandaki köylerin hızlı bir şekilde terk edildiğini görüyoruz. Ya da Manisa çevresinde Gediz Nehri 1959-60'lı yıllarda Demirköprü Barajı yapıncaya kadar sürekli taşkınlar yapmış. Mesela bu görseller arasında özellikle Kısmalı Köprü dediğimiz bir köprü var. Fotoğraflar içerisinde yer alıyor. O Kısmalı Köprü mesela 1,5 kilometre kuzeye atmış. Bugün Turgutlu'nun kuzeyinde bir köprü alanı var. Evet, bu Google Earth görüntüsü Turgutlu. Kısmalı Köprü'nün olduğu alan kırmızı noktalarla ifade edilmiş. Bu alan Kısmalı Köprü olarak tarihi köprünün bulunduğu yer. Yengi Pazarı olarak ifade edilen bir pazar alanı da köprünün ayağında kuruluyor. Gediz Nehri buranın altından geçiyor ve ekrana gelen Kısmalı Köprü'nün bugün meyve bahçeleri içerisinde, dikili tarım alanları içerisindeki vaziyetini görüyoruz. Biz bu alana gittiğimiz zaman dediler ki Kısmalı Köprü var burada. Tamam, gidelim. Gittik, baktık. Meyve ağaçlarının içerisinde kalmış. Gediz nerede? Gediz 1,5 kilometre kuzeyde. Dolayısıyla zamansal perspektifi kaçırsaydık buraya köprüyü niye yapmış diyecektik. Ama biliyoruz ki ovalık alanlarda, graben alanlarında akarsular yoğun yağış döneminde, taşkın döneminde yataklarını değiştirebilirler. Dolayısıyla 1959-60'lı yıllara kadar Demirköprü Barajı yapılmaya kadar Gediz Nehri sürekli taşkın yapmış. Ve en son yaptığı taşkında 1,5 kilometre kuzeye kaymış ve o tarihi köprü bugün meyve bahçelerinin içerisinde uzun uzadıya yer alıyor, bir sınır teşkil ediyor. Dolayısıyla mekansal farklılık özellikle ovalık alanlarda, Manisa'sında, Konya'sında farklılık arz ediyor. Dağlık alanlar da ilginç. Dağlık alanların şöyle bir dirençliliğini görüyorsunuz. Nispeten ovaya karşı daha fazla yağışın düştüğü yerlerdir dağlık alanlar. Ve dağlık alanlardaki ekonomi tarımdan ziyade öncelikli olarak hayvancılık ekonomisine bağlıdır. Küçükbaş hayvancılık, koyun yetiştiriciliği, keçi yetiştiriciliği gibi faaliyetler için buralar daha yoğun bir şekilde kullanılır. Ve eşkıya tasallutundan, eşkıyalık faaliyetlerine karşı da dağlık alanlarda olan insanlar ovada düz ayak diye tabir ettiğimiz kolay ulaşılabilir, erişilebilir alanlara nispetle kendilerini saklayabilmişler ve muhafaza edebilmişlerdir. Onun içindir ki bir kısım köyler yollardan uzaklaşarak daha güvenlikli gördükleri vadi işlerine, dağlık alanlara kaçtığını da görebiliyoruz.
1: Hazır eşkıyalık demişken 16, 17 ve 18 numaralı görsellere bakalım isterseniz.
0: Memnuniyetle.
1: Siz bu çalışmayı yaparken 16. yüzyıldan itibaren baz aldığınızı ifade etmiştiniz. Evet. 16. yüzyıl içerisinde Celali isyanlar da vardı. İsterseniz evet, Celali isyanlara da biraz temas edelim. Sonra milli mücadele döneminde kaybolan o köyleri de konuşalım.
0: Peki, memnuniyetle. 16. yüzyılda Bozoklu Celal diye birisi çıkıyor. Bozok dediğimiz bugün Yozgat havalisi olarak ifade edilen Bozok Sancağı'nın bulunduğu yer. Bu alan aslında yaylak kışlak mekanının sürdüğü, Türkmenlerin yaşadığı alanlardan bir tanesi. Ama zaman içerisinde sosyal ve ekonomik bunalımlar, sıkıntılar insanları isyana sürüklemiş. Bu dönemdeki isyanların aslında devlete karşı bir rejim değişikliği falan değil de sadece bir takım menfaat elde etme, vergilerden bıktıklarını ifade etme ya da kendilerine bir takım maddi menfaat talep etme noktasında olduğunu görüyoruz. Bunun altını çizdikten sonra bu 16. yüzyılda devlete karşı, reayaya karşı özellikle yapılan başkaldırılar, onlardan işte yem, yemeklik, akçe talebi gibi bir takım unsurların Celali olarak ifade edildiğini görüyoruz. Dolayısıyla Celali müstahar bir isim olmuş. Kim eşkıyalık yaparsa bunlar Celali oldu şeklinde ifade edildiğini görüyoruz. Özellikle 1590'dan 1610'lara kadar olan zaman diliminde 16. yüzyılın sonu, 17. yüzyılın başında Celali isyanlarının pik yaptığı bir dönem var. 1603-1608 dönemi büyük kaçkınlık dönemi olarak tanımlanmış. En zirve olduğu dönem. Bu dönemde eşkıyalık faaliyetlerine bağlı olarak yerleşmelerin ciddi manada terk edildiği, Anadolu kırsalının büyük ölçüde boşalmaya başladığı, daha güvenlikli merkezi köylere doğru insanların göç ettiği bir döneme tekabül ediyor. Bizim yapmış olduğumuz araştırmada da bu Celali isyanlarının pik yaptığı dönemler, 1600-1650 yılları arasındaki kayıp döneminde Konya'da en fazla kaybın olduğunu görüyoruz. Hal böyle olunca Konya çevresinde ve Anadolu kırsalında Celali isyanları, eşkıyalık faaliyetleri yerleşmelerin kaybolmasında anahtar bir rol üstlenmiş. Bir kısım insanlar köyünü terk etmiş, şehirlere gitmiş.
1: Demografik yapıyı etkiliyor.
0: Demografik yapıyı etkiliyor, demografik hareketliliği hızlandırıyor ve bir kısım insanlar şehirde kendisine yeni bir hayat kurma amacıyla, canının malını kurtarma amacıyla şehirlere geliyor. Bazı şehirlerin etrafındaki surlar bu şekilde güçlendiriliyor, tahkim ediliyor. İnsanlar şehirlere sığınıyor. Bir kısım insanlar da merkezi gördüğü, güvenlikli gördüğü köylere sığınmak zorunda kalıyor. Mesela vermiş olduğumuz görsellerin içerisinde bir çizim var. Kavak köyü çizimi. Etrafında 7 tane köyün toplandığı bir alan olarak görüyoruz. İnsanlar eşkıyalıktan, vergi baskısından dolayı bu alanı terk ederek merkezi bir köy olarak gördüğü, güvenlikli bir köy olarak gördüğü Kavak köyünde toplanmışlar. Bunun da şöyle ilginç bir hikayesi var. Biz Kavak bugün de kalabalık bir köy. Bir kuşluk vakti diyelim 10 civarı, 11 civarı Kavak köyüne aracımızla intikal ettik. Önümüzden bir amcamız geliyor. 60-65 yaşlarında bir amcamız. Bayağı da heyecanlı, dinamik bir amcamız. Amca dedik biz kayıp köyleri arıyoruz falan. Buldunuz dedi. Bu köy dedi 7 veren üzerine kurulmuş dedi. Veren. Viran diyor yani. Terk edilmiş 7 tane köy. Amcamız bir saymaya başladı. 10 tane köy saydı bize. Saymış olduğu 10 köyden 7'si bizim 16. yüzyılda varlığından haberdar olduğumuz, süreç içerisinde terk edilmiş, bugüne ulaşmamış köyler. İşte Gudrefi, Gömsesi, Virancı, Dineyi, Kuyuca, Dinornası, bunların hepsi zaman içerisinde gerek eşkıyalıktan gerek vergi baskısından ötürü merkezi ve güvenlikli gördükleri Kavak köyünde toplanmışlar ve arazilerini işlemeye devam etmişler. Köyde Dinorna köyünden gelenler gidip Dinorna'daki arazisini işliyor ama gelip köyde vergisini veriyor. Burada karşılıklı bir menfaatleşme var aslında. Kavak köylülerinin de işine gelmiş. Çünkü devlete vermeleri gereken bir rakam var. Diyelim ki 10 bin akçe. Farazi bir rakam söylüyorum. Ya da 10 akçe olsun. Dolayısıyla bu avarız vergisini vermesi gerekirken bir anda 7 tane köyün reayası geliyor. Kişi başına düşen vergi miktarı bir anda minimize oluyor. Ama üretim devam ediyor. Etraftan gelen köylüler güvenlikli bir noktaya ulaştılar. O köyde üretim zahiren yapmadıkları için, köyün tüzel kişiliği ortadan kalktığı için köyün vergisinden kurtuldular. Avarız vergisinden kurtuldular. Kavak köyüne geldiler. Kavak köyü de mevcut vergi yüküne ortak paydaş bulduğu için karşılıklı bir menfaatlenme neticesinde merkezi olan, güvenlikli olan köylerin toplulaşma noktasında bir çözüm ürettiğini görüyoruz. Anadolu kırsalında kırdan şehre göç olduğu gibi 16. yüzyılda Osmanlı döneminde aynı zamanda kırdan kıra, yani bir köyden başka bir köye de göç olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Aksi takdirde bu köylerin bu denli yaşaması da mümkün değildi ve Osmanlı döneminde şehirler çok büyük demografik patlamalara ve buna bağlı olarak ekonomik, mali bir takım sıkıntılara da maruz kalabilirdi. İAŞ temininden güvenlik teminine varıncaya kadar. Evet. Dolayısıyla kırsal alanın bu şekilde gelişmesini temin etmişler.
1: Hocam isimler yalnız günümüzdeki köy isimlerinden biraz farklı gibi.
0: Evet. İlginç. Mesela bu Dinorna dediğimiz yerde bir höyük var. Dinorna höyüğü diyor. Nasıl Çatala höyüğü biliyorsak aynı şekilde Dinorna yüğü diyor insanlar. Konya havalisinde, Konya çevresinde höyüğe insanlar yüğü diyor. Yığma tepe bağlamında söylüyorlar. Neolitik dönemde orada bir yerleşme olmuş. Sonra bizim atalarımız gelmiş, orada bir köy kurmuş. Akabinden süreç içerisinde terk edilmiş ve düşününüz ki Neolitik dönemdeki kuruluş parametreleri, kuruluş cazibesi devam ettiği için aradan geçen asırlar sonra ilgili bölgeye Türkler gelmiş ve bir yerleşme kurmuş. Muhtemel ki Bizanslılar da Doğu Roma zamanında da orada bir köy vardı. Bu anlam veremediğimiz, Türkçe'de karşılığı olmayan Sille, Botsa, Detse, Dinorna gibi, Guduref gibi bazı köyler, anlam yükleyemediğimiz köyler aslında Doğu Roma'dan, Bizans'tan intikal eden kültürel devamlılığın olduğu köyler. Ama Virancık gibi, Çatköy gibi, Dinek gibi ya da Kuyucak gibi köyler ise Türklerin ad verme hususiyetine, mekansal özelliklere ya da boy isimlerine bağlı olarak verdikleri isimler aslında. Bu kültürel sentezi, bir potada eritme ve ivazsız garazsız bir şekilde

0: Siz buraya ne diyorsunuz? İkonyum diyorsunuz. Burayı Konya olarak biz söylemeye devam etmişiz. Ya da Simirna'yı İzmir'e çevirmişiz. Magnezya'yı Manisa'ya çevirmişiz. Kentsel merkezlerde, şehirlerde bu böyle olduğu gibi kırsal iskan merkezlerinde de bu ismi korumuşuz ve korumaktan da imtina etmemişiz.
1: Turpçular Köyü'nü konuşalım. 16, 17, 18 evet, görselleri gelsin.
0: Evet. Turpçular Köyü Manisa'da, Yunt Dağı'nda, dağlık bir
1: hemen
0: alanda.
1: Hemen bütün köyler herhalde Manisa'da hocam.
0: Manisa'da ya da Konya'da. Bu Kavak Köyü mesela Konya'daydı. Turpçular Köyü Manisa Yunt Dağı havalisinde. Tabii Ege bölgesinde Yunan işgali görmüş bir alan olduğu için iskan hem Osmanlı döneminde aktif hem de yakın tarihimiz Cumhuriyet tarihi açısından da oldukça ilginç bir örneklem taşıyor. Biz Turpçular Köyü'ne geldik. Kale yerleşmesi gibi tepede, zirvede bir yerleşme. Sarnıçlar var. Doğal kaynak suyu yok. Yağmur sularından istifade ederek bu alanda iskanı sürdürmüşler. Ve bu alanda görmüş olduğunuz yapı malzemelerinden hareketle yerleşmelerini kurmuşlar. Yer yer kireç taşları var. Bunların içerisini oymuşlar ve bu alanda aynı zamanda su en önemli unsur. Suyu burada temin ederek bir köy yerleşmesi var. Biz bu alanda dolaşırken yakın bir köye uğradık. Dedik ki yukarıda Sakallı Köyü var. Sakallı Köyü terk edilmemiş. Ama aşağıda Turpçular Köyü var. Nispeten daha aşağıda rakım olarak. Kale gibi bir yer ama terk edilmiş. Bize hikayesini anlattılar. Hocam dediler orası milli mücadele döneminde asker kaçakları tarafından yardım ve yataklık için kullanılmak istemiş. Turpçular Köyü de yardım ve yataklık etmeyi eşkıyalara yemeklik vermeyi, erzak vermeyi kabul etmemiş. Köyün ileri gelen bir beyi diyelim artık, önde gelen insanı diyelim, var. Ve bu insan elindeki cephanesi artık ne kadarsa bir gece baskın düzenliyor eşkıyalar, siz misiniz yardım ve yataklık etmeyen diye. O gece mücadele edebildiği kadar ediyor ama en nihayetinde maalesef mermisi bitiyor ve geliyorlar o amcanın şu tetik parmağını kesiyorlar. Tetik parmağı kesildikten sonra diyorlar ki bize burada huzur yok. Biz Turpçular Köyü'nü terk etmek zorundayız. Ovalık alana, daha güvenli gördükleri alana inmek mecburiyetinde kalıyorlar. Bu da kayıp köylerin sadece Osmanlı döneminde Celali Fetreti, Celali Eşkıyalı ya da çeşitli eşkıyalık faaliyetleriyle olmadığını, aynı zamanda Cumhuriyet tarihimizde bir şekilde asker kaçağı olarak ifade edilen insanların da dağlık alanlarda, korunaklı alanlarda iskanı etkilediğinin önemli bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Bugün hala boş, sarnıçları mevcut. Duvar temelleri ya da duvarları yıkılmış olsa da sahada görülebiliyor. İlginç örneklerden bir tanesi de bu.
1: Buralara gitmeden peki buralara yönelik bu bilgileri arşiv belgelerinden ulaşabiliyor muyuz? Yoksa saha araştırması muhakkak yapılması gerekiyor mu?
0: Arşiv belgeleri büyük ölçüde özellikle bu tarz bilgilerde suskun kalıyor. Çünkü arşiv belgesinin tutulmada bir motivasyonu var. Örneğin kadı sicili dediğimiz bir şey varsa mahkemeye taşınmış bir olay olması lazım. Tahrir defteri vergi yükünü belirlemek için tutuluyor. Dolayısıyla sosyoekonomik verileri içeriyor. Hal böyle olunca tesadüfen bazı eşkıyalık durumlarına ulaşabiliriz. Ancak böylesine ilginç örneklemleri sahaya çıkmadan görmenin imkanı maalesef yok. Belgelerin sustuğu yerler var. Onun için bu çalışmayı belki de diğer çalışmalardan ayrı kılan, salt tarih çalışmasından ayrı kılan ve güçlü kılan taraflarından bir tanesi. Bir taraftan arşive dayanıyor. Evet, arşivden Celali isyanlarıyla ilgili, çeşitli eşkıyalık faaliyetleriyle ilgili, yol kesmeyle alakalı bir takım bilgileri mühimme defterlerinden, şeriye sicillerinden, şikayet defterlerinden ulaşabiliyoruz. Ama belgenin yetmediği, suskun kaldığı alanlarda sözlü tarih dediğimiz arazi çalışmasına gidiyoruz. Sahada meramımızı ifade ettiğimiz zaman halk hafızasında bunlar yaşıyor. İyi ki de yaşıyor. Belli bir yaşın üzerindeki insanlar bunlara hakim ve bunu büyük bir cömertlikle sağ olsunlar bizlerle paylaştılar. Meramımızı, problemimizi anlattığımız zaman bize güvendiler. Dediler ki tamam hocam, biz bildiklerimizi bütün şeffaflığı anlatacağız. Eksik olmasınlar, benim doktora tezimdeki önemli teşekkürlerden bir tanesi de bizi misafir eden, Sivas kırsalında, Konya'da, Manisa'da çayını paylaşan, soğuk bir ayranını paylaşan, yaz döneminde hemen bir ayran yapıp geliyorlardı mesela. Kış döneminde Manisa'da bir kıraathaneye uğruyoruz. Hemen hocalara bir çay söyleyelim diye bizi güzel şekilde ağırladılar. Onlara da şükran borçluyuz.
1: Hocam

0: Önümüzdeki süreçte yeni çalışmalar olacak mı? Böyle saha araştırmaları, çalışmaları.
1: Şimdi bu çalışmada biz kayıp köyleri araştırdık. Benim tezimin bir bölümü de yeni kurulan köylerle alakalı. Çünkü köyler bir taraftan kayboluyor. Ama biliyoruz ki iskan çok dinamik bir süreç. Yeni kurulan yerleşmeler de var. Dolayısıyla bir proje ekibiyle bu yeni kurulan köyleri nerede, ne zaman, nasıl kuruldu, bu
0: Bir 5
1: süreç
0: sene daha
1: nasıl
0: arazide olursunuz zaten.
1: öyle görünüyor. Eğer bunu yapabilirsek hedeflerimizden bir tanesi bu. Şimdi bir tane Anadolu'daki kervan yolları ile ilgili Manisa, özür dilerim, Antalya, Burdur, Isparta hattında bir kervan yolu TÜBİTAK projemiz var. Yazın arazideydik. Şimdi Temmuz ayında tekrar araziye gideceğiz. Bizim arazi çalışmaları bitmiyor aslında. Onda da yolları tespit ediyoruz. Döşeme yolları, göç yollarını, tarihi yolları, işte Bizans'ta neydi, Roma'da neydi, Selçuklu'da neydi, Hamitoğulları Beyliği'nde neydi ve Osmanlı'da neydi? Bu yol boylamsal olarak nasıl ortaya çıktı? Bizim araziden pek ayağımız sekmiyor. Sağlığımız, imkanımız elverdikçe de arazi temelli çalışmalarımızı
0: Yaz
1: sürdürdük.
0: aylarında mı yapıyorsunuz bu su araştırmalarını
1: Yaz
0: genelde?
1: aylarında daha uygun oluyor. Eğitim öğretim sürecimiz tamamlanmış oluyor. Temmuz Ağustos süreci ya da sömestr kısa. O dönemler bizim için saha çalışması için en uygun zamanlar oluyor.
0: Hocam şimdi bu köylerin var olduğunu tespit ettiniz. Bundan sonrasını mesela belediyeye mi haber veriyorsunuz? Kültür Bakanlığı'yla bir işbirliği oluyor mu? Yoksa sadece salt bu çalışma raflarda mı kalıyor?
1: Şöyle, aslında ürettiğimiz TÜBİTAK projesinin metni ulusal ve uluslararası arenada açık. Proje veri tabanında, UlakBİM'de açık. Sonrasında proje metni bir kitaba dönüştü. Sonrasında buradan üretilmiş doktora tezleri var. Tüm bunlar açık erişimli olarak ulaşılabiliyor. Ve biz bunu gerek yereldeki kaymakamlarla, valilerle, belediye başkanlarıyla, hatta muhtarlarla da paylaşıyoruz. Gittiğimiz zaman o köyle ilgili bildiklerimizi söylüyoruz. Burada yapılması gereken iş şu aslında. Özellikle İngiltere'de %5, %6 köyler için kayıp köyleri yeniden ziyaret diye fotoğraf albümleri yapılmış. Turlar düzenlenmiş. Yürüyüş rotaları çıkarılmış. Biz hep belirli amaçlarla ve hedeflerle turizm faaliyeti öngörüyoruz. Ancak alternatif turizm rotaları olarak Düylek Camisi'ne götürmek, Sivas'ta Karavihisar Köyü'ne götürmek, işte Konya'da herhangi bir Kavak Köyü etrafındaki Çeltek Köyü'ne götürmek, eşkıyalıktan dağılan bir köyün temeline götürmek ve bu hikayesini bu bilimsel temeliyle anlatmak aslında oldukça keyifli bir yere oturacak bir mahiyeti var. Yapılması gereken iş bu noktadan sonra gerek yerel yönetimler tarafından, gerekse STK'lar ve paydaşlar tarafından bunun turizm amaçlı ve hatta eğitim amaçlı tarih, coğrafya anlamında, arkeoloji anlamında insanların, öğrencilerin gidip ziyaret edebileceği, sahada ders yapabileceği aslında ciddi de bir veri tabanı oluştu. Yani bir fotoğraf albümü yapılsa da bu çok çok kıymetli. Romanı yazılsa da kıymetli. Belgeseli çekilse de çok kıymetli mesela. Kayıp köylerle alakalı elbette bir belgesel yapılabilir.
0: Şimdi yeni kurulan köyleri de bulacaksınız.
1: Yeni kurulan köylerin ne zaman, nerede, nasıl
0: kurulduğunu.
1: kurulduğunu bulmamız gerekecek. Onların da bilimsel temelini hem arşivden hem araziden beslenerek inşa etmemiz gerekecek. O da bizim omuzlarımızdaki sorunlardan bir tanesi, sorumluluklardan bir tanesi. Osman hocam kulakları çınlasın öyle diyor. İlker, bunu senin yapmam lazım diyor. Kayıp
0: İnşallah.
1: köyleri beraber yaptık. Sen diyor ki yeni kurulanları da bir ekiple gidin, bulun, yapın ve bunu da literatüre kazandırın.
0: Hangi bölgelerde bu araştırma yapacaksınız?
1: Şimdi aynı alandan da ilerleyebiliriz.
0: Öyle mi?
1: Manisa, Konya'dan da ilerleyebiliriz. Yeni destinasyonlar da eklenebilir. Mesela Bozok Havalisi, Çorum Havalisi ya da Adana Çukurova Havalisi de eklenebilir. Çünkü yeni kuruluşta ben tezde birazcık değinmeye gayret ettim. Konar göçerlerin iskan süreci, sonrasında muhacir olarak tabir ettiğimiz Osmanlı'nın içe dönük iskan sürecinde 1774 sonrası Osmanlı topraklarından, kaybedilen topraklardan Osmanlı ülkesi içerisine gelen soydaşlarımızın, dindaşlarımızın iskan edildiği alanlar da yeni yerleşmelerin kurulmasına vesile oluyor. Ama resim bununla tamam olmayacak. Muhtemelen yeni kurulan yerleşmeler kendi doğası itibariyle bölgedeki nüfus, nüfus artışı, demografik özelliklere bağlı olarak yeni tarım alanlarına ihtiyaç duyması gibi bir takım gerekçelerle de kurulmuş olma ihtimali var. Evet, iki tane hipotez.

0: Hipotezimiz var ama bu hipotezlerin nasıl kayıp köylerde Celali isyanlarından Timar sisteminin değişim dönüşümüne kadar tartıştıysak yeni kurulan köyleri de bu bağlamda tartışmamız gerekecek.
1: Eski Türk tarihini konuşurken Profesör Doktor Ahmet Taşal hocamız coğrafyanın çok önemli olduğuna sık sık temas eder. Evet. Yani dağlık alanları konuştuğumuzda siz hayvancılığa atıfta bulundunuz.
0: Evet.
1: Yine işte tarımın yapıldığı alanlar mutlaka birçok noktada var. Bu köylerin kaybolmasında aşa ulaşamama, yiyeceğe ulaşamama, bu noktada yerini değiştirme ve o izlerin kaybolması da etkili olmuş mudur?
0: Tabii ki insanların bir alana yerleşmesi, orada yerleşmeyi devam ettirmesi, kuruluş nosyonu diyebileceğimiz bir takım parametrelerle oluyor. İşte temiz bir su kaynağı olacak, güvenli olacak, tarımsal ya da hayvancılık faaliyeti, yani ekonomik faaliyetini sürdürebileceği özelliklere o sahanın sahip olması lazım. Zaman içerisinde bu özelliklerden biri ya da birkaçı ortadan kalkarsa ilgili yerleşme hayatiyetini devam ettirme noktasında problemler yaşamaya başlıyor. Bu problemlerin üstesinden gelebilirse yerleşme varlığını sürdürüyor. Eğer devam ettiremezse ilgili merkez terk ediliyor. Bugün antik kent dediğimiz ya da terk edilmiş köyler dediğimiz yerleşme türlerinin ortaya çıkmasının nedeni bu. Bu perspektiften baktığımız zaman Anadolu aynı zamanda bir cazibe merkezi. Orta kuşakta ulaşım hatları, münbit tarım alanları, iklimsel çeşitlilik, tarımsal zirai çeşitliliğe yol açan çok renkli bir yapısı var. Ama bu renkli yapı zaman içerisinde gerek iklim olaylarına bağlı olarak, gerekse deprem olaylarına ya da siyasi ya da güvenlik problemlerine bağlı olarak bir sorunla karşılaşırsa ilgili yerleşme hayatiyetini devam ettiremeyebiliyor. Ya yer değiştiriyor bir çözüm olarak ya da tamamen o yerleşme terk ediliyor. Bir viran olarak, harabe olarak kalıyor ve bize de bir konu çıkıyor. Kaybolan köyler mevzusu ortaya çıkmış oluyor.
1: Eminim önümüzdeki süreçte yapacağınız araştırmalarla daha niceleri bulunacaktır.
0: İnşallah ümit varız. Gücümüzün, kudretimizin yettiği kadar bizler, bizim öğrencilerimiz, bizim master ve doktorantlarımız inşallah daha güzel işler yapacaktır.
1: Bence saha araştırmalarına onları da götürün.
0: Kesinlikle götürüyoruz. Hani beni hocam nasıl götürdüyse, bir taraftan harita, bir taraftan araç kullanımı, bir taraftan drone fotoğraf çekimi. Bu iş birazcık malumunuz şeyle ilerliyor. Usta çırak ilişkisiyle ilerliyor. Bir araziye gittiğiniz zaman kıraathaneye girmek, bir selam vermek, onlarla diyaloğa geçmek, bir güven tesis etmek, sonra bilgiyi onlardan almak, sonra da sahadan ayrılmaya varıncaya kadar bir kültür işi. Teorik olarak bunu masa başında her ne kadar anlatsak da sahaya girmek ve o sahada kendinizi kabul ettirmek ciddi bir deneyim işi. Ve biz bunu hocalarımızdan, kendi kişisel, sosyal, kültürel sermayemizle edindik. Bu kültürün bizim takipçilerimiz, bizim öğrencilerimiz tarafından da devam ettirilmesi gerekiyor. O bağlamda kesinlikle ve kesinlikle öğrencilerimizi de götürüyoruz ve götürmemiz önemli.
1: Bazı tarihçilerden ve bazı coğrafya uzmanlardan şunu da duymuştum. Mesela kimisi diyor ki ya ben işte çok önemli isimlerden Selçuklu tarihini okudum. Kendisi doçent olan var, doktor olan var, profesör olan var. İşte şu onu bunu yabancı kaynakları okudum, yazıyorum, kafamda şekilleniyor ama İspahan'a bir gittim, yazdıklarımla gördüklerim uyuşmuyor. Muş'a, Malazgirt'e bir gittim. Aslında orayı daha önce görmem gerekiyormuş.
0: Evet.
1: Yani teorik bilgi dediğiniz gibi ya da çok önemli isimlerin kitapları olabilir.
0: Evet.
1: Doğru ama gidip görmek her şeyin ötesinde.
0: Kesinlikle öyle. Tarihin cereyan ettiği bir mekan var. Coğrafya bunun anahtarını bize sunuyor. Tarih bize bunun zamansal perspektifteki arşiv belgelerini sunuyor. Tarih ve coğrafyanın kardeşliği bizde hep vurgulanır ama bunun araştırmaya tahvil edilmesi, araştırmacıların pratik etmesi gerekir. Bir coğrafyacının tarih bilgisine ihtiyacı vardır, bilmelidir çalıştığı konu bağlamında. Bir tarihçinin de kaçınılmaz olarak coğrafya mekan bilgisine ihtiyacı vardır. Çünkü birisi mekan üzerindeki o tarihselliği, kronolojiyi, zamansallığı araştırırken öteki branş yani coğrafyada onun mekansallığını araştırır. Coğrafya ve tarihin bu bir aradalığı mutlak surette araştırma yapanların göz önünde bulundurması gereken bir unsur. Hatta şunu söylerler, sadece sosyoekonomik tarih çalışanlar değil, bir biyografi çalışan kişinin de ilgili bölgeye gitmesi, ilgili dönemi deneyimlemesi gerekir. Mesela ünlü bir isim çalışıyorsunuz. bir edebiyatçı olabilir, bir tarihçi olabilir. Bu insanın dünyaya geldiği köy, şehir, kasaba

0: sabah sokaklarında yürüdüğü mahalleyi çok teneffüs önemli. Etmek gerçekten yazılacak metne ayrı bir ruh kazandıracaktır. Edebi eserin anlaşılmasında da bu böyledir. Tarihçinin yazdığı metindeki betimlemelerin doğru yorumlanması için oranın havasından, suyundan, ikliminden, coğrafyasından, yeşilinden, grisinden ve kahverengisinden bizim haberdar olmamız lazım. Eğer haberdar olursak daha ruhu olan metinler inşa edebiliriz.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz. İnşallah yeni araştırmalarınız sonrasında sizleri tekrar ağırlarız.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Çok kıymetli
0: çok sağ
1: bilgiler
0: olun.
1: Verdiniz.
0: Çok sağ olun. Eksik olmayın.
1: Sağ olun.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Sağ olun. Var olun.
1: Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor İlker Yiğit hocamız bizlere eşlik etti. Kaybolan köylerin nasıl ortaya çıktığına ilişkin önemli bilgileri programımızda sizlerle buluşturduk. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konukla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

Dünya tarihinin en borçlu dönemlerinden birini yaşıyor. Borçlanma doğru stratejilerle yapıldığında bir ülkenin ayakta kalması hatta kalkınması için önemli unsurlardan biri olarak dikkat çekiyor. Anadolu'da bilinen en dikkat çekici borçlanma stratejisi ise Osmanlı'da göze çarpıyor. Peki Düyun-ı Umumiye nedir? Düyun-ı Umumiye genel borçlar anlamına gelir. 1881 ila 1923 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun dış borçlarını denetleyen kuruma verilen addır. Düyun-ı Umumiye 33 yıl tahtta kalan 34. Osmanlı padişahı olan Sultan II. Abdülhamit döneminde 20 Aralık 1881 tarihinde kuruldu. Osmanlı Devleti 1854'ten 1874'e kadar 15 dış borç anlaşması imzaladı. Osmanlı Devleti ilk borcunu 1854 yılında İngiltere'den aldı. Kırım Savaşı başlangıcında İngiltere'ye yaklaşık 200 bin sterlin borçlandı. Bu, Osmanlı Devleti'nin bilinen ilk dış borcu olarak tarihe geçti. Devlet 20 yılda 238.773.272 Osmanlı lirası borçlandı. Ancak tahvillerin düşük fiyattan satılması ve komisyon masrafları yüzünden Osmanlı Devleti'nin eline 127.120.220 Osmanlı lirası geçti. Bu dönemde alınan dış borçların %7,8'i Rumeli Demiryolu yatırımına harcandı. Dış borçlanmanın büyük bir kısmı ise bütçe açığının kapatılması ve cari harcamalar için kullanıldı.

İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 19. Kocaeli ve Sakarya 28, Bursa ve Balıkesir 29. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 13. Konya 27, Kayseri 26, Nevşehir 24, Sivas 23. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 21. Denizli ve Manisa 33, Aydın 36, Muğla 35. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 27. Mersin 34, Adana 38, Kahramanmaraş 35, Hatay 33. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 18. Bolu ve Samsun 25, Karabük 28, Rize 24. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 5. Malatya 28, Erzincan 25, Van 23, Ardahan 16. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 18. Mardin 32, Şanlıurfa, Siirt ve Diyarbakır 33 derece.

ters zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte

0: E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
0: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
0: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
1: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
0: Haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
1: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
0: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom değerli hissettirir.
4: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: CV Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. CV Enerji

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
3: Kaplumbağam düştü.
4: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
3: Elimde indi düştü.
2: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
4: Ne olur artık affet beni Meliha.
2: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları

0: Tanrı Misafiri Ciğerim,
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A-Para'da.
2: Genel izleyici için uygundur.
3: Kuzu Grup, Sır Küpünü sunar.

0: yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünde tekrar beraberiz. Kaybeden olmadığı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. 1. etap her sorumuz 5 puan değerinde. 2. etap 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Bakalım hangi yarışmacımız en çok cevabı verebilecek? 3. etap butonların devreye girdiği, mücadelenin arttığı 3. etapta her sorumuz 10 puan değerinde. Finalde sakladığımız şifre cümleyi veya kelimeyi doğru bilen, tek seferde yanıtlayan yarışmacımızın temsil ettiği okuldaki miniklerimiz de kazanan olacak. Diğer okulun minikleri merak etmesinler. Başka bir bölümde onun için tekrar yarışacağız. Ama yeni bölümü başlatalım. Bugünkü yarışmacılarımızı tanımaya geçelim mi? Buyurun efendim, Sır Küpü'nün yeni bölümüne geçiyoruz. Evet efendim, kaybeden olmadığı yarışma Sır Küpü'nü başlatıyoruz ve stüdyomuzda bir çiftimiz var. Sevgili Danış ailesi bu bölümde bizi kırmadılar, geldiler. Miniklere destekte biz de varız dediler. Evet. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Yazmaya hoş geldiniz. Meryem Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş buldum.
0: Yazmaya normalde oradan tanımaya başlıyorum ama önceliği evet, hanımefendiye vereceğim ve Meryem Hanım sizi tanıyarak başlayacağız. Hoş geldiniz.
2: Hoş buldum. 26 yaşındayım. Trabzonluyum aslen. 7 aydır evliyiz.
0: 7 aydır?
2: 7 aydır evliyiz.
0: Harika.
2: Eşim katılmak istedi. Beni de çağırdı. Ben de ona eşlik etmek istedim.
0: Harika. İlgilenir misiniz? Kelimelerle, bulmacalarla ilginiz var mıdır?
2: İlgim var ama eşimin daha çok ilgisi var. Bakalım nasıl olacak? Biz de göreceğiz.
0: Harika. Bir mücadele olacak. Kazım Bey, evet, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Siz de tanıyalım lütfen.
1: Ben Kazım, aile hekimiyim. Sultan Gazi Esentepe Aile Sağlık Merkezi'nde aile hekimliği yapıyorum. Kelimelere ilgim var. Yarışmanızı televizyondan görmüştük. Hemen mail attık. Katılmak istedik. Öğrenci kardeşlerimize de destekte bulunmak istedik açıkçası.
0: Vallahi harika. Ne iyi yaptınız. Geldiniz, katıldınız. Türkiye haritamızı açacağız. Bir okul belirleyeceğiz, bir il belirleyeceğiz. O ildeki okuldaki genç kardeşlerimizi temsil ederek yarışacaksınız. O zaman hemen başlayalım mı? Meryem Hanım, sizin için açalım mı?
2: Evet.
0: Türkiye haritasını. Evet, Türkiye haritamızı açalım ve butona bir kere basmanızı rica ediyorum. Ve başladık. Kırşehir, Bingöl, Maraş, Şanlıurfa dedik ve Van. Van'ı temsil edeceksiniz. Van'da Fevzi Çakmak İlkokulu'ndaki minik genç kardeşimizi temsil edeceksiniz bu bölümde. Hemen Kazım Bey, sizin için Türkiye haritamızı açıyoruz ve Türkiye'den siz bakalım hangi ili seçeceksiniz. Buyurun, butona bir kere basalım ve çark dönsün. Van'ı seçmiştik zaten. Maraş. Maraş Şehit Fatih Gök İlkokulu'nu temsil ederek yarışacaksınız. Oradaki ilkokuldaki genç minik kardeşlerimizi temsil edeceksiniz. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: O zaman hazırız. Sır Küpü'nün 1. etabını hemen başlatıyoruz efendim. Evet, 1. etaptayız. Yanıt süremiz 10 saniye. Her doğru cevabımız da 5 puan değerinde olacak. Ve hemen dönüyorum. Kazım Bey, sizinle başlıyorum. Birinci masadan. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
1: 2 numaralı soru.
0: 2 numaralı soru. 60 soru üstünden yarışıyoruz bu bölümde. 2 numara bir fotoğraf sorusu. Bir fotoğrafımız var. Önce görelim bakalım nasıl bir foto geliyor. Evet, bu gördüğünüz fotoğrafımızı soracağız size. Sorumuz geliyor. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Ağaçtan tek parça halinde oyularak yapılmış kap diyoruz. Sürenizi başlattık. Ne acaba bu kap? Ağaçtan tek parça halinde
1: bilemedim,
0: yapılmış bir kap.
1: Bilemedim.
0: Biraz. O zaman bilemediniz. Cevap hakkı Meryem Hanım'a geçiyor. Ben bir harf açıyorum. Hazır mısınız? Fotoğrafı da bir daha verebiliriz isterseniz. Sürenizi başlatıyoruz. Bakalım. K harfimiz. İlk harf K. Bakalım ne olacak? Tahmininiz var mı? Kaptan ne olabilir? Bir kap. Olmadı. Biz bir harf daha açalım, beraber bulacağız. Kazım Bey hemen gitti, çok sert bir yeri buldu. Hazır mısınız Kazım Bey? Sizin için süreyi
1: hazırım,
0: başlatıyorum. Üçüncü harfimiz de V. Ne olabilir? K ve V. K.
1: Yok, çıkmayacak.
0: Çıkmayacak mı? Peki, o zaman biz bir harf daha açacağız. Fotoğrafımıza bir daha bakalım. Acaba herhangi bir şey anımsatacak mı size? Gördüğünüz gibi bu ağaçtan tek parça halinde kazınarak çıkar.

0: satılan bir kap. A harfini açtık. Süreyi sizin için başlattık Meryem Hanım. Ne olabilir? K ve
1: Kavala.
0: A çıktı.
1: Kavala.
0: Çok yakın diyebilirim. Bir harf daha açalım Kazım Bey. Size gelelim ve süreyi sizin için başlatalım. Bir harf koyacaksınız. Ne olabilir? Kavala dedi Meryem Hanım. Yok dedim.
2: Kabara.
0: Değil. Başka bir harf koyalım.
2: Kabama, kavana.
0: Maalesef değil. Tek harf koyacaksınız Meryem Hanım. Sizin için süreyi başlatıyorum. Tek bir harf koyacaksınız.
1: Kavata, kavata.
0: Kavata, doğru. Kavata olacaktı.
2: Öğrenmiş oldum.
0: Ağaçtan tek parça halinde işlenerek küçük küçük hamlelerle yapılmış bir bütün halinde çıkarılan kap diye geçiyor. Size devam ediyoruz Meryem Hanım. Kaç tane soruyu açalım?
1: Bir.
0: Bir numaralı soruyu açıyoruz. Peki geliyor sorumuz. Yükseklerde uçması ile bilinen yırtıcı bir kuş. Süreniz başladı. Çok yükseklerde uçar.
1: Şahin. Yok.
0: Çok yüksekler, kocaman kanatları vardır. Biliyorsunuz da ah diyeceksiniz. Yazın Bey zaten direkt yakaladı çok yükseklerde deyince. Süreyi sizin için başlatıyorum. Bir daha harf açtım. Bakalım.
2: Kartal.
0: Kartal doğru yanıt. Kartallar yüksek uçar dedik. Evet. Ve yüksekten uçan yırtıcı bir kuş kartal yanıtıyla size geçti.
2: 6 numara.
0: 6 numara takip. 6 numaralı sorumuz geldi. Bilince takılan kişinin çabalarına rağmen kurtulamadığı düşünce diyoruz. Sürenizi başlattım Kazım Bey. Direkt yanıt sizde.
2: Takıntı.
0: Takıntı doğru yanıt değil. Çok yakın ama. Çok yakın. Tam ben de soruyu veriyordum, az kaldı. Hatta rejide yanıtmış oldum. Bir harf açıyorum. Sizin için süreyi başlatıyorum Meryem Hanım. Sürenizi başlattım. Ne olabilir? Takıntı dedi. Değil dedim. Ne olabilir? Sonda bir ekte bir küçük takılma yeri var. Tekrar süreyi başlatıyorum. Siz de yazmayın.
2: Takınık. Takınak.
0: Takınak.
2: Takınak.
0: Takınak. Doğru. Takınak. Doğru yanıtımızdı. Takınak yanıtıyla sizinle devam ediyoruz. 25'e kadar istediğiniz yerden istediğiniz soruyu açabiliyorsunuz. Tamam. Bu arada şifre kelimeden hiç harf açamadık.
2: Oradan 18 numara. Lazım.
0: 18 numaraya gidiyoruz bakalım. 18'de ne arıyoruz? Osmanlıca söz akıcılığının zayıf olması eş anlamlı kekemelik olarak geçiyor. Süreyi başlattık. Kekemelik.
2: Yok,
0: Osmanlıca'da akıcılığının, söz akıcılığının zayıf olması anlamına da gelen eski bir kelimeden bahsediyoruz. Burada bir harf açalım. Meryem Hanım hazırsanız size geliyor cevap sırası. Sizin için süreyi başlatıyoruz. Ne olabilir? Kekemelik aradığımız.
1: Maalesef.
0: Peki bir harf daha açalım. Kazım Bey size gelelim. Sizin için süreyi başlatalım. Ne olabilir? Kekeme. Biraz K harfi olması lazım içinde. Hatta
2: rakakat.
0: Rakakat. Çok doğru ama sonunda küçük bir incelme var diyeyim. Meryem Hanım sizinle devam ediyorum. Bir de harf açıyoruz bakın. Bilebileceğiniz rakakat dedi. Değil dedim.
1: Rakaket.
0: Birazcık daha iyi.
1: Rakakit.
0: Rakakit.
1: Raka.
0: Peki bir harf daha açalım. Kazım Bey'i bulabilecek mi acaba? Bir E harfi açtık. Aynı seriden devam edin diye öneririm. Aket. Ne olabilir? R de var.
2: Rekaket.
0: Rekaket. Doğru yanıt. Efendim kekemelik. Osmanlıca kökenli çok eski bir kelime. Esasında söz akıcılığının zayıf olması kekemeliğe eş anlamda olduğu rekaket söylenen bir kelime bulduk.
1: Tebrik ediyorum.
0: Rekaketti. Bir de şifre harf buldunuz. E harfini şifre kelimemizden bir harf açtınız. Kazım Bey sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 3 numaralı soru.
0: 3 numaralı soru açılmış yerlerden destek alalım. Peki evet. Acaba bulabilecek miyiz? Sürenizi başlatıyorum. Bir maymun türü soruyoruz. Ne maymun olabilir bu?
2: Evet, maymun. Bir maymun türü.
0: Ağaçlardadır. Böyle esas ismi çok bilindik.

0: maymun ama biz bir de harf açalım ve bakalım. Mak kısmı çıktı Meryem Hanım. Bir ek yapacaksınız. Mak.
1: Makak.
0: Makak doğru yanıt. Makak maymunlarından geliyordu. Gizli kelimemizi buldunuz. Size devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 5.
0: Açılmış yerlere kesinlikle güzel bir yer buldunuz. Hazırsanız sorunuz geliyor. Adalet. Sürenizi başlattık. Adalet. Ne olabilir? Ne elde edersiniz?
1: Hak.
0: Hak elde eder. Adalet oldu. Hakkını kazandı. Hakkını aldı. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım. İsterseniz bakın. Önerebileceğim yerler. Şimdi size de önereceğim. Ondan sonra diyeceksiniz ki beni yanılttınız. Mesela 19'u öneriyorum size. 19. Bir harfi de açılmış. İki harfli. Solda. İki harfli. Biraz da bizden destek olsun size. 19 açın.
1: 19 olsun.
0: Güvenin bana. Hazırsa sorunuz geliyor. Binek hayvanı. Süre başladı. İki harfli ne olabilir binek at. Hayvanı?
1: At.
0: Efendim?
1: At.
0: At. Doğru yanıt. Sizi ters tarafa götürmeyeyim dedim. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 29.
0: 29'a geçemiyoruz. 1 ile 25 arasında istediğimiz herhangi bir soruda yarışabiliriz.
1: 7.
0: 7. Peki geliyor 7 nolu sorunuz. Mal. 10 saniye süre başladı. Mal.
1: Değil.
0: Daha çok finansta geçen bir terim.
1: Beş harfli.
0: Bir finans terimi diyeyim. Yok. Bir harf daha açalım. Kazım Bey sizin için süre başlıyor. Süreyi başlattık. Bir de harf açtık. Ne olabilir? Mal. Bir şey A.
2: Çıkmadı.
0: Al, ver. Peki Meryem Hanım hazır mısınız? Bakın geliyor. Tiyak kısmı çıktı. Başına ne olabilir? Mal, mülk. Mesela emlak diyorlar. Ne olabilir? Emlak diyorlar. Hani mülke derler ya emlak.
1: Evet ama.
0: Gelmedi mi? Peki biz bir harf açalım. Evet. Kazım Bey sizin için süreyi başlatalım.
2: İmtia.
0: İmtia. Harikasınız. Daha çok finansta kulak yatkınlığı olan bir kelimeyi sorduk. Ve bir de şifre harf buldunuz. E harfi birinci harfi de açtınız. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 25 olsun.
0: 25'e gidiyoruz. Bakalım 25'te geniş bir yer açacaksınız eğer bulursak. Duygu bozuklukları çırpınma ve kasılmalarla kendini gösteren bir ruhsal bozukluk diyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir?
2: Aklıma bir şey geldi ama...
0: Çok duygusalmış, çok böyle içten hissediyormuş, hisleriyle hareket ediyor bu herhalde. Böyle bir his desem acaba bir şey olur mu? Meryem Hanım, size bir çağrışımda bulundu mu? Duygusal hisleri bozulmuş bu. Ne olmuş? Nasıl bir mesela krize girmiş? Nasıl bir krize girmiş denir?
1: Duygusal bir kriz.
0: Duygusal ama hisleriyle bir krize girmiş. Biz bir harf açalım. Kazım Bey hazır mısınız? Evet. Kazım Bey buldu zaten. Sürenizi başlattım.
2: Histeri.
0: Histeri doğru. Duygu bozukluğu. Histeri karşılığı olacaktı. Bir de harf bulduk. S harfini açtınız. Üçüncü harfi açtık. Şifre kelimeden. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 24.
0: 24 nolu soruyu açıyoruz. Gelsin bakalım. 24. Zor bir soru buldunuz yine. Yeşil ile mavi arası bir renk soruyoruz size. Sürenizi başlattık. Bu ne yeşil ne mavi.
2: Mavi.
0: Vallahi çok da zor bir renk. Ben bile... Hani çok böyle renklerle ilgilenen biriyimdir ama.
2: Turkuaz gibi ama neyse.
0: Turkuaz bilemedim. Değil de.
2: Benziyor herhalde.
0: Böyle şey çok farklı bir renk. Ben de duyduğumda şaşırmıştım. Hatta bir baktım gerçekten böyle bir renk var mı diye. Bir harf açtık. T harfiyle süremizi başlattık. Ne olabilir? Bir harf açtık. T harfi. Peki. Bir harf daha açıyoruz ve süreyi sizin için başlatıyoruz.
2: Turka olabilir mi? Evet.
0: Turka değil de
2: Turko.
0: Birazcık daha böyle içinde iyilerin, eylerin, hatta şeylerin olduğu diyeyim. Bir de harf açayım. Meryem Hanım için süreyi başlatayım.
1: Tireş.
0: Biraz değiştirin. Tir.
1: Tirşe.
0: Tirşe. Doğru yanıt. Tireş değil. Tirşe olacaktı. Duymuş muydunuz?
1: Hayır. Hiç duymadım.
2: Ben hiç duymadım.
0: Ben de hiç duymadım. Evet, mesela o kadar mavi kullanıyoruz, yeşil kullanıyoruz ama tirşe rengini hiç duymadım. Hatta sorular hazırlanırken baktım, gerçekten böyle çok uçuk bir yeşile dönük, bir içinde mavi de var. Farklı bir renk. Bundan sonra aklınıza gelir. Gördüğünüzde söylersiniz tirşe rengi diye. Size devam ediyoruz Meryem Hanım. Kaç tane soruyu açalım?
1: 25'e kadar değil mi?
0: 25'e kadar istediğimiz yerden açabiliriz. Mesela size önerim 8'i açabilirsiniz.
1: 8 olsun.
0: 8 ama her zaman da güvenmeyecektiniz diyorum. Şaka. Hemen geliyor sorunuz. Kolaylıkla uygulanabilir, kullanışlı olan, çok şey bir sistem dersiniz. 10 saniyeyi başlattık. Ne olabilir? Çok böyle eli yatkın, hemen çok kullanışı rahat bir alet, edevat, bir parça, bir şey. Şimdi bir harf açacağım diyeceksiniz ki geldi aklımıza ama Kazım Bey'e kaptırdığınız soruyu.
1: Of.
0: Bir harf açtık. Ah. Ne olabilir? Ah, Meryem Hanım ah dedi. Buyurun.
2: Pratik.
0: Pratik, doğru. Siz de devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım. Yalnız bu arada çok güzel bir mücadele gidiyor. Başa baş gidiyoruz, evet. Yani.
2: 10 numara olsun.
0: 10 numaralı sorumuz geliyor. Ah Kazım Bey, ah nereden buldunuz soruları? O kadar zor soruları gidip seçtiniz ki gerçekten. Belki bunu bilirsiniz. Lenf bezi iltihabı. Sürenizi başlattık. Aile hekimi dediniz.
2: Adenit.
0: Adenit mi? Doğru tabii ki, adenit.
2: Evet.
0: Tebrik ediyorum.
2: Gelmesi.
0: Aile hekimi olduğunuz için.
2: Evet.
0: Harika. Kazım Bey, sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 9 numaralı soru.
0: 9 numaralı soru geldi. Yine bunu bulabileceksiniz. Hiçbir heyecan veya zihin etkisiyle uyarılamayan ruh dinginliği, uyarılmayan ruh dinginliği. Süreniz başladı. Ne olabilir?
2: Yok, çıkmadı.
0: Çıkmadı mı? 4 tane, bu 4. kelimeniz oldu. Hı hı. Böyle nokta atış gittiniz. Meryem Hanım'a
2: soru da çok zor farklı galiba.
0: Yönlendirmemiz zor lazım. Hazır mıyız Meryem Hanım? Bir harf açacağım. Sürenizi başlatıyoruz. Hiçbir heyecan veya zihin etkisiyle uyarılamayan, uyarılmayan ruh dinginliği. Ruhumuz dingin. Peki. Bu bir atak diyeyim. Kazım Bey, size geleyim. Bir de harf açalım. Bir de harf açalım. Süreyi sizin için başlatalım. Ne olabilir?
2: Ya ilk kelimesi alarm olabilir belki.
0: Alarm değil de ataktan yola çıkarak bulabilirsiniz. Atak. Bir atak geçirmek. Hatta ata ne olabilir? Atarak diyelim. Sizinle devam edelim Meryem Hanım. Ne olabilir bu? Sürenizi başlatalım.
1: Atarak kriz.
0: Atarak kriz değil ama sonunda...
1: Atarak.
0: Bir harf daha açıyoruz. Kazım Bey, sizin için süreyi başlatıyoruz. Acaba bulabilecek misiniz? Atarak kısmını bulduk. Atarak.
2: Atarak siye.
0: Son harfiniz.
2: Atarak siye.
0: Siye, doğru. Atarak siye. Kesinlikle bir aile hekimi olarak sizin yine hızla yakalamış olmanız
2: aslında
0: çok normal.
2: Tıpla alakalı bir soruydu da bilmediğim, evet, yerden geldi diyelim.
0: Ataraksiya, bir ataraksiya. De Y harfi buldunuz bu blokta. Sizinle devam ediyoruz. Son 3 sorumuz. Kazım Bey, kaç nolu soruyu açalım?
2: Kaç nolu soru? 11 olsun.
0: 11 numaralı soru. 11'de bir sesli sorumuz var. Önce dinleyeceğiz. Bir sesimiz var. Bakalım nasıl bir ses geliyor. Dinliyoruz.

0: Oh, şöyle güzel sorulara gelin. Burada ben bile yoruldum. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 22 numaralı soru.
0: 22 nolu sorumuz geliyor. Bakalım. Canlı pembemsi, morumsu, kırmızı bir renk. Sürenizi başlattık. İçinde canlı, pembe de var, mor da var, kırmızı da var.
1: Yok, çıkmadı.
0: Meryem Hanım, hazır mısınız? Çok güzel bir fırsat yakaladınız. Bakın. Pembe var, mor var, tamam. Kırmızı var. Bu. Peki, süreyi başlattım.
2: Fuşya.
0: Fuşya, doğru yanıtını aldım. Harikasınız. Size devam edelim. Bakın, öneriyorum. 12'yi öneriyorum.
2: 12 olsun.
0: Peki, 12 nolu sorumuz geliyor. Hazırsanız. Sirke veya limon tadında olan. Süreyi başlattık. Böyle tadın.
2: Ekşi.
0: Harikasınız. Ekşi. Doğru yanıtımızda. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 14 olsun.
0: 14 nolu soruyu açıyoruz. Yukarıdan aşağıya geniş bir kelime buluyoruz. Geliyor. Hindistan'da bir bölge. Süreyi başlattık. Hindistan'da bir vatan bölgesi diyeyim böyle. Ne olabilir? Hindistan'da bir bölge.
2: Duyduğum bir şey bence ama.
0: Bir harf açalım. Kazım Bey hazırsa sizin için süreyi başlatıyorum. Ne olabilir?
1: Yok, çıkmadı.
0: Burası böyle ah vatanım diye başlarlar. Ana vatan diyeyim ama ana vatan değil de ana ne olabilir? Bir harf koyacaksınız. Sürenizi başlatıyorum Meryem Hanım.
2: Anavaya.
0: Anavaya değil, başka?
2: Anavala.
0: Anava.
2: Anavala.
0: Anavala doğru yanıt. Hindistan'da bir bölge. Biliyor muydunuz?
2: Duymuştum.
0: Duymuştunuz. Vallahi biz ilk kez duyuyoruz Anavala'yı. Sanki biraz oraya şık bir harf koymuşsunuz gibi geldi. Peki. Sorularımız bitti. Nasıl geçti birinci etap? Küçük bir değerlendirme alalım mı?
1: Güzel geçti, heyecanlıydı. Keyif aldım bayağı ben.
0: Ama Kazım Bey, sizi tebrik ediyorum.
1: Zor sorular seçtiniz.
0: Zor sorular seçtiniz.
1: Evet.
0: Mesleki terimler buldunuz. Hani evet. Meslekten yakalama.
1: Bir tanesinde zorlandım.
0: Çok zorlanırdık.
1: Kolaydı ama bir tanesinde zorlandım.
0: Evet. Gayet güzel yarıştınız. Tebrik ediyorum.
1: Sağ olun, teşekkürler.
0: Bir puan durumuna bakacağız. Meryem Hanım, sizin için nasıl geçti?
2: Yani iyiydi.
0: Bir böyle durduk.
2: Birazcık
0: değil mi?
2: Tıkandım ama.
0: Kazım Bey için ama bundan sonrası çok daha rahat gidecek. Bir bakalım. Kaçar soru bildik? Kaçar puanla birinci etabı tamamlıyoruz? Evet. Kazım Bey bu etapta 9 puan, 9 soru bildi diyelim. Ve her biri 5 puandan 45 puanla tamamladı. Meryem Hanım çok yakın. Bilemedim, ara açılmış gibi düşünüyor ama evet. Değil. Arada rekabeti devam ediyoruz. Toplamda 5 puan fark var aramızda. Toplamda da 8 doğru yanıt verdiniz. Birinci etapta. Hazırsanız ikinci etaba geçiyoruz. Artık tek tek yarışacağız. 120 saniyede 10 doğru yanıt arayacağız. Hazır mısınız?
1: Hazırım.
0: O zaman efendim 120 saniyede 10 yanıt aradığımız ikinci etaba geçiyoruz.

0: günün ikinci etabındayız. Kaybedenin olmadığı yarışmadayız ve sevgili Danış ailesi bugün bizimle beraber Kazım Bey ve Meryem Hanım'la beraber yarışıyoruz. İlk etabı, birinci etabı Kazım Bey bir soru farkla önde kapattı. Ve geliyoruz 120 saniyede 10 yanıt aradığımız ikinci etaba. Bu blokta her doğru yanıtımız 10 puan. Lütfen dikkatli karar verin.
1: Tamamdır.
0: Sorularınızı hızla okuyacağım. Video sorularda, sesli sorularda sürenizi durduracağım. Her bildiğiniz yanıt 10 puan olacak. İstediğiniz kadar pas deme hakkına sahipsiniz. Tamam. Tamamız değil mi? Kurallarımız okey. O zaman Kazım Bey, sizinle başlıyoruz. Hazır mısınız?
1: Hazırım.
0: Peki. Geliyor sorunuz. İstediğiniz kadar pas diyebilirsiniz, beni durdurabilirsiniz. Leyla ile Mecnun mesnevisiyle tanıdığımız divan edebiyatının ünlü şairi kimdir? Sürenizi başlattım.
1: Fuzuli.
0: Harikasınız, Fuzuli tabii ki. İkinci soru, serbest güreşte 1948 olimpiyat şampiyonu, sonrasında da dünya şampiyonu olmuş güreşçimiz.
1: Şampiyon olabilir. Pas.
0: Pas dedik. Süreyi durdurduk. Bir sesli soru geliyor. Dinliyoruz bakalım.

0: geliyor ama çıkaramadım.
1: Gel bulalım.
2: Dinlediğiniz şarkıyı kim veya kimler seslendirmektedir diyeyim. Küçük bir grup.
0: Pas.
2: Peki pas dedik. Bir kısmı Artvin ve Erzurum'da bulunan Kaçkar Dağları hangi ilimizdedir? Kaçkar Dağları.
0: Ağrı.
2: Değil, birazcık Kars. Daha yukarılara diyeyim. Kars. Kuzeye doğru diyeyim. Türkiye'nin kuzeyine.
0: Rize.
2: Rize, tabii ki Rize.
0: Evet.
2: Hemen geliyorum. Birinci Dünya Savaşı kaç yılında başladı?
0: 1914.
2: Harikasınız, 1914. Bir görselimiz var, video sorumuz var. Süreyi durdurduk, videoyu izledik, bakalım

0: izlediğiniz bilim kurgu klasiği olan gerçeklik kavramının işlendiği film?
1: Matrix.
0: Matrix, doğru. Ve geliyor Aphrodisias antik kentini soruyoruz. Acaba hangi
1: İzmir? İzmir.
0: İzmir değil.
1: Aydın.
0: Aydın, doğru yanıt. Zemin tesviyesi ve yol düzlemek için kullanılan bir inşaat makinesi soruyoruz size. Böyle altında da bir kürek vardır diyeyim. Altında böyle büyük bir bıçak vardır. Pas diyebilirsiniz.
1: Yok, pas.
0: Peki, hemen bir sesli sorumuz geliyor. Önce dinliyoruz sesimizi.

0: Barış Manço'dan dinlediğiniz şarkının adını soruyoruz.
1: İsmini yanlış hatırlıyor olabilirim. Dönence.
0: Dönence doğru hatırlıyorsunuz. Eşinizin, babasının, eşinin kızı sizin neyiniz olur efendim? Eşinizin, babasının, eşinin kızı sizin neyiniz oluyor?
1: Eşimin, babasının, eşinin kızı.
0: Eşinizin, babasının, eşinin kızı.
1: Görümce değil.
0: Görümce doğru yanıt tabii ki. Düşündüğünüze değdi ve görümce yanıtını aldık. Harikasınız. Çok güzel bir yarışma çıkarttınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 doğru yanıt verdiniz. 2, 3 ve 8 nolu sorulara hemen dönüyorum. 2 nolu soruyu okuyorum. Serbest güreşte 1948 olimpiyat şampiyonu, sonrasında da dünya şampiyonu olmuş güreşçimiz kimdi efendim? Yaşar desem, Yaşar Doğu
1: Yaşar
0: olacaktı.
1: Çok bir şeydi.
0: Dinlediğiniz bir şarkı vardı, küçük bir grup demiştik. Dünyadan demişlerdi. Sakiler olacaktı.
1: Sakiler çıkmazdı bu. Yanıtımız. Yaşar Doğu çıkardı ama Sakiler çıkmazdı.
0: Peki. Zemin tesviyesi, yol düzlemek için kullanılan, altında da böyle uzun bir kürek vardır. Yolu sürüyerek gelir. Greyder olacaktı. Greyder. İş makinemiz. Olsun. 3 de güzel bir skor yaptınız. 7 doğru yanıtla bir bu etabı geçtiniz. Şimdi 120 saniye. Meryem Hanım, hazır mısınız?
2: Hazırım herhalde.
0: Peki, sizin için başlayacak 120 saniyeniz. Hazırsa istediğiniz kadar pas diyebilirsiniz. Hazırsanız sorularınızı okumaya başlayacağım. Başlayayım mı? Hazır mıyız?
2: Hazırım, umarım iyi geçer.
0: Peki, geçecek. Ben de yardımcı olmaya çalışacağım. Hazırsak başlıyoruz. Yaban kimin eseridir? 10 saniyelik süreniz başladı.
2: Namık Kemal.
0: Değil. Ben soyadını Kara Osman
2: biliyorum
0: desem,
2: aslında ama
0: pas diyebilirsiniz.
2: Pas.
0: Peki, hemen bir sesli sorumuz var. Sesimiz gelsin.

0: Dinlediğiniz Neredesin isimli şarkıyı kim seslendirmektedir acaba?
1: Simge Sağın mı?
0: Değil. Çok yakın ama sesler benziyor ama değil.
1: İşte, isim çıkmadı. Kesin biliyorum ama.

0: şarkıyı da biliyorum. Pas.
1: Peki. Asrın güreşçisi lakaplı Grokoman güreşçimiz kimdir?
0: Pas.
1: Peki. Süphan Dağı hangi ilimizde bulunmaktadır? Süphan Dağı. Bir... Ne olabilir?
0: Kayseri.
1: Diyorum ama.
0: Pas.
1: Peki, beş minare diyeyim. Geçeyim mi?
0: Evet.
1: Peki, geçtim. Hemen bir video sorumuz var. Önce izleyelim görselimizi. Bakalım ne geliyor. Görüntülerini izlediğiniz aşk ve felaket temalı filmin adını soruyoruz.
0: Titanic.
1: Titanic, doğru. İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı yılı soruyoruz.
0: 1914.
1: 1914 birinciydi. 1918.
0: 18.
1: 30.
0: 30. 31.
1: Biraz daha yukarı.
0: 32.
1: Biraz daha, biraz daha.
0: 33.
1: Biraz daha, biraz daha. Çıkın, çıkın, çıkın, çıkın.
0: 1938.
1: Bir tane daha çıkın.
0: 39.
1: Tebrik ediyorum. İkinci Dünya Savaşı. Didyma antik kenti hangi ilimizdedir?
0: İzmir.
1: Didyma. İzmir değil.
0: Aydın.
1: Aydın, doğru yanıt. Hemen bir sesi sorumuz var. Dinliyoruz bakalım ne geliyor.

0: Hazırsa geliyor sorunuz. Cem Karaca'dan dinlediğimiz şarkının adı?
1: Tamirci Çırağı mıydı?
0: Harikasınız tabii ki Tamirci Çırağı. Ağır yükleri kaldırmak, taşımak ve istiflemek için kullanılan araç nedir? Böyle gelir zızızız kaldırır, yerlerine yerleştirir. Böyle küçük bir alet. Böyle bız bız bız bız bız fabrikalarda falan dolaşır. Hızlı geçeyim mi?
1: Aynı... Kaldıraç falan mı acaba?
0: Kaldıraç da ama süre gitti. Kaldıraç değildi ama... Forklift olacaktı. Hemen tamam. Bakalım hangi sorularımızın yanıtı ne olacaktı. Birinci sorumuza gidiyorum. Sırasıyla 4 soru bildik. Olsun, birden başlıyorum. Sorular geliyor. Yaban'ı sormuştuk. Yaban kimin eseridir demiştik.
1: Yakup Kadri mi?
0: Yakup Kadri'ydi tabii. Harika biliyordunuz ama süreden 120 saniyenin sıkıştırdığı anlar. Dinlediğiniz Neredesin şarkısı Hande Ünsal, Hande Ünsal olacaktı. Çok da yakındı. Simge dediniz ama seslerden benziyordu. Asrın Güreşçisi lakaplı Hamza olacaktı. Hamza Yerlikaya olacaktı. Süphan Dağı 5 minaresiyle demiştik. Neredeydi?
1: Mardin.
0: Bitlis'te 5 minare olacaktı.
1: Doğru.
0: Hemen gidiyorum. Ağır yükleri kaldırmak için küçük sempatik araçlar vardır. Sanayilerin içinde dolaşır. Forklift olacaktı. Tutup kaldırır. Bir de son sorumuz vardı. Bunu okuyamadım ama size okuyayım. Annenizin, babasının, eşinin kızı sizin neyiniz olur? Bulabilecek misiniz? Okusaydı bulabilecek miyiniz acaba?
1: Teyze.
0: Teyzeniz olacaktı. Teyze doğru yanıttı. Pas demediğimiz için bu soruyu size veremedik. Olsun. Hemen puan tablosuna bakalım. Hiç moralleri bozmuyoruz. Son etapta yakalayabilirsiniz. Bakalım kaç puanla bitirdik bu etabı. Kazım Bey biraz arayı açtı galiba. Bir 3 soru kadar fark yaratmış olması gerekiyor diye düşünüyoruz. Evet, yaklaşık 3 soruluk mini bir fark var. 115 puanda Kazım Bey, Kazım Danış bu etabı tamamlıyor. Meryem, Tuğba, Baltacı Danış da bu blokta 90 puanla ikinci etabı bitiriyor. Evet, birinci etap bitti. İkinci etabı da tamamladık. Şimdi sıra geldi üçüncü etaba. Butonların devreye girdiği, heyecanın birazcık daha arttığı üçüncü etaptayız. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Peki, o zaman geçiyoruz efendim. Sır küpünün üçüncü etabındayız.

kaybeden olmadığı yarışmadayız. Üçüncü etaba geçmiş durumdayız. Butonların devreye girdiği her doğru yanıtında 10 puan oldu. Üçüncü etapta sevgili Danış ailesiyle beraber yarışıyoruz. Kazım Bey küçük bir farkla önde götürüyor ama Meryem Hanım iddialı ve mücadeleyi

0: bırakmamış durumda. Hazır mısınız?
1: Hazırız.
2: Hazırız.
0: Butonlar devreye giriyor.
2: Evet.
0: Şimdi süreyi başlattığımda butona basıyorsunuz. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Meryem Hanım, eliniz butonda mı?
1: Evet.
0: Peki. O zaman başlıyoruz. Kazım Bey, sizden bir soru seçmenizi rica edeceğim. Ama unutmayın, sürenizi başlattığım an önce basan cevap verebilecek. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Peki, kaç numaralı soruyla başlayalım?
2: 30.
0: 30 numaralı soruya gidiyoruz. 30 numara bir foto soru. Bir fotoğrafımız var. Önce fotoğrafı bir görelim isterseniz. Bakın, çok sevimli bir balık geldi. Mavi, turuncu, kırmızı. Turuncusu pek yokmuş ama yeşili var. Yeşil ve kırmızı benekleri var. Birazcık da bu bizim balığımız mavi benekli. Hazırsa sorunuz geliyor. Sığ sularda yaşayan kırmızı benekli, mavi veya yeşil balık türü. Süreniz başladı. Evet Meryem Hanım.
1: Lavina.
0: Lavina değil.
1: Lavina.
0: B değil, tek göbekli.
1: Lapina.
0: Lapina, doğru yanıt. B değil, P olacaktı. Lapina koydunuz. Sığ sularda yaşayan kırmızı renkli balığımızı buldunuz. Tebrik ediyorum. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım. Ama siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor. Evet. Eller butonda. 10 saniye dediğimde dikkat edin.
1: 32.
0: 32 gidiyoruz. 32'ye baktık. Harika bir yer. İki harfli. Geliyor. Hazır mıyız? Bir nota kim basacak? Buyurun Meryem Hanım.
1: La.
0: La. Doğru yanıt. La yanıtını bulduk. Size devam ediyoruz. Siz seçeceksiniz. Butonlar karar verecek.
1: 31 olsun.
0: 31. Yine emniyetli bir kıyıdan mı gidiyoruz? Harikasınız. Hemen 31. Bir işaret sıfatı kim basacak? Kim basacak? Buyurun Kazım Bey. Bu. Doğru yanıt. Bu olacaktı. İşaret sıfatı buydu. Kaptırdınız. Çok basit de bir soruydu. Meryem Hanım. Peki Kazım Bey, siz seçiyorsunuz ama eller butonda. Butonlar karar veriyor. Kaç nolu soruya açalım?
2: 21 olsun.
0: 21 nolu soruya gidiyoruz. Gelsin 21. Bakıyorum buradan geliyor. Duvarcılık, boyacılık gibi alanlarda kullanılan bir maddeyi kazımaya yarayan bir araç soruyoruz. Süreyi başlattık. Böyle başladık. Yazmaya bastım.
2: Spatula.
0: Spatula doğru yanıt. Var mıdır ev işleriyle aranız, iyi midir?
2: Böyle benim pek iyi değil.
0: Tamirat.
2: Yok, pek iyi değil.
0: İlgilenmez.
2: Yani babalarımız kadar yapamıyoruz yani bu şeyi yeni nesil olarak.
0: Peki, ama sizin de başka. Bütün tabii gün mesleğinizde yoruluyorsunuz. Sizle devam edelim. Kaç nolu soruyu açalım?
2: Kaç nolu soru? 17 olsun.
0: 17 numaraya gidiyoruz. 17'de bakalım ne bulacağız. Zevk sahibi, estetik anlayışı olan kişi. Zevk sahibiymiş bütün kişi. Buyurun.
1: Ehli zevk.
0: Ehli zevk doğru tabii ki. Harikasınız, zevkten yakaladı. Kazım Bey de birazcık sanki ağır mı bastınız?
2: Evet, ağır basıyorum.
0: Butonda. Peki. Sizle devam ediyoruz Meryem Hanım. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 34 olsun.
0: 34 nolu soruya gidiyoruz. Gelsin 34. Bakalım ne? Hazır mıyız? Bir tür pan flüt soruyoruz efendim. Tek harf koyacaksınız. Nayı. Acaba kim basacak?
1: Nayı.
0: Meryem Hanım bastı.
1: Nayı.
0: Nayı. Doğru. Nayı. Nayı pan flüt. Biliyor muydunuz yoksa A'yı mı koymak istediniz?
1: A'yı koymak istedim.
0: A'yı koymak istediniz. Harikasınız. Nayı olacaktı buradaki doğru yanıtımız. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 29.
0: 29 numaralı soruyu açıyoruz. Bunu kesin bileceksiniz. Tek harf koyuyorsunuz. Eller butonda. Kumaşta kıvrım süre başladı. Kim basacak? Kumaşta kıvrım. Buyurun Kazım Bey.
2: Pili. Eli. İli.
0: Ne dediniz?
2: Pili.
0: Pili. Tabii ki pili. Pili. Pili. Değil mi? Pili. Oo, bir de harf buldunuz. Bu arada evet. Arada bakıyor musunuz şifre kelimeye?
2: Arada bakıyorum ama şey çıkmadı. Tek kelime değil mi o?
0: Tek bir kelime bulacağız. Ama siz böyle kelimelerde iyisiniz.
2: Yani fena değil.
0: Bakalım, bence. Doğru harfi doğru yere koyabilecek miyiz?
2: Biraz daha.
0: Sizle bekleyin. Devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: Kaç numaralı soru olsun? 55 olsun.
0: 55 olsun. Peki gelsin. Hazırsa sürenizi okuyorum. Sorunuzu okuyorum. Süreyi başlatacağım. Hazır mıyız? Eller butonda mı Meryem Hanım? Hazır mıyız Kazım Bey? Saflığı, sersemlik derecesi.

0: adresine varan kişi diyelim, süre bitti. Buyurun Meryem Hanım.
1: Avel.
0: Avel değil, A.
1: Aval.
0: Aval doğru olacak. Avel de doğruydu ama biz Aval'ı seçtiğimiz için Aval buradaki shift ve soru yanıtımızdı. Sizle devam ediyoruz Meryem Hanım. Siz seçiyorsunuz ama butonlar belirliyor. Unutmayın lütfen. Devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 37 olsun.
0: 37. Gidiyoruz 37'ye. Karakter. Süre başladı. Karakter. Buyurun.
2: Ira.
0: Ira. Doğru yanıt. Kelimelerle de aramız iyi. Bulmaca da çözüyoruz. Kazım Bey hemen oradan Ira'yı kaptı. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Kazım Bey kaç tane soruyu açalım?
2: 56 olsun.
0: 56 numaralı soruya gidiyoruz. Hazırsa geldi. Bir kadın ismi soruyoruz. Ne olabilir bu kadın ismi? Buyurun.
1: Merhaba. Aynur.
0: Aynur değil.
1: Ayşen.
0: Ayşen de değil. Bu ismi biraz zor bulacaksınız ama.
1: Kadın ismi mi?
0: Bir kadın ismi. Bir harf koyayım. Önce basan cevap hakkını alsın. Sürenizi başlattım. Kim basacak? Aynur değil ama A. Ne olabilir?
2: Ne olabilir? Bir hafta alalım.
0: Biraz dipte köşede kalmış bir isim diyeyim. Ama sürenizi başlatacağı önce kim basacak? Süreyi başlat. Buyurun.
2: Ayeli. Ayeli.
0: Ayeli. Değil. Ayeli değil.
2: Ayela.
0: Aye. Peki sizle devam edeceğim. Son saniyede doğru yanıtı ipucu vermeyeyim. Bir harf koyalım. Tek harf kim basacak? Meryem Hanım.
1: Ayela.
0: Ayela doğru yanıt. Ayela olacaktı. Tam arada kaldım sizin çıktı ama
2: yok.
0: O sırada
2: süreniz
0: bittiği
2: zaten.
0: İçin içeriden de zaten uyardılar. Son saniye olduğu için veremedim. Size verdik. Ayela olacaktı. Bir de harfimiz vardı burada. Y harfi. Sizinle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım Meryem Hanım?
1: 44.
0: 44 nolu soruyu açıyoruz. Gelsin bakalım 44. Kısaca Türk Standartları Enstitüsü süre başladı. Buyurun Kazım Bey.
2: TSE.
0: TSE Kazım Bey soruyu aldı. Harikasınız. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 39 olsun.
0: 39 gelsin 39 numaralı soru. Hazır mıyız? Eller butonda mı? Okuyorum 10 saniye başlatıyorum. Keder süre başladı. Keder. Buyurun.
2: Elem.
0: Elem doğru yanıt. Bir 10 puan daha yazdı. Kazım Bey hanesine elem doğru yanıtıyla. Kaç numaralı soruyla devam edelim? Foto sorumuz var 40.
2: 47.
0: 47. Peki gidelim 47'ye. Hazır mıyız? Eller butonda mı? Siirt ilçesi süre başladı. Buyurun Kazım Bey.
2: Eruh.
0: Eruh doğru yanıt. Bir 10 puan daha yazdık hanemize. Yalnız dikkat etmeniz gereken bir şey var. Sorularımız bitiyor. Süremiz de doluyor. Ama şifre harf açamıyorsunuz.
2: Evet açamıyoruz.
0: Ve aşağıda eğer o kelimeyi bulamazsak bayağı zorlayacak sizi o küçük harfçikler. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 49 olsun.
0: 49 geliyor. 49 numaralı sorumuz. Başladı süre. Ek. Buyurun Meryem Hanım.
1: İlave.
0: İlave. Doğru yanıt. Kopmayın. Dikkat edin. Son anda bile kazanma şansınız var. Son ana kadar. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 33.
0: 33 numaralı soru geliyor. Ey, hey anlamında kullanılan bir seslenme sözü. Ey, hey anlamında kullanıyor. Süreyi başlattım. Buyurun.
2: Bre.
0: Bre. Doğru yanıtı olacaktı. Bir de şifre harf buldunuz. R harfini açtınız. Gizlediğimiz kelimeden kelimenin orta bölümü çıktı. Ama birkaç harf daha açmamız gerekiyor. Yaklaşık son 3 soru içerisindeyiz. Hazırsak devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 38.
0: 38 gidiyorum 38'e. Gelsin sorumuz. Bir erkek ismi soruyoruz size. Süremizi başlat. Buyurun. Kendisi büyük de bir şovmendir diyeyim artık. Çok biliriz televizyonlardan da ismini. Soyadını diyecektim. Peki. Bir harf açayım. Süre başladığı anda hala basabilirsiniz. Buyurun.
1: Soyadı mı bu? Erbil.
0: Erbil tabii ki. Ya, Erbil bir erkek ismi olarak sormuştuk Erbil'i. Mehmet Ali Erbil'den gelsin diye düşünmüştüm. Bir ipucu olsun size diye. Sizinle devam edelim. Bakın 45'i açabilirsiniz. 40'ı açabilirsiniz.
1: 45 olsun.
0: Peki 45'i açıyoruz. Geliyor 45 nolu sorumuz. Hazırsak. Bir balina türü süre başladı. Balina bu. Buyurun.
2: Orba.
0: Orba değil.
2: Orya.
0: Orya da değil ama.
2: Orka.
0: Orka doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Orka balıklarıydı. Bir de harf açtınız. K harfini buldunuz. Orka yanıtıyla beraber. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 59 olsun.
0: 59'a gidiyoruz. Bakalım 59'da ne var? 59'da yine zor bir yere gittiniz. Bizi oraya sıkıştırdı. Kazım Bey. Bir işi yapabilme gücü, başarma becerisi. Süreniz başladı. Bir işi yapabilme gücü, başarma, becerme. Biz bir harf açalım. Acaba bulabilecek miyiz? İki harf koyacaksınız. Sürenizi başlattım. Bir harf, bir de sesli harf koyacaksınız. Bir harf, bir de sesli harf. Kim basacak? Buyurun.
2: Ablama. Ablama, abrama.
0: Ablama. Tamam. Süreniz bitti. Ama bu bir fırsat olsun. Tek harf açıyoruz. Kim basacak? Süreyi başlatıyoruz.
1: Abrama.
0: Abrama doğru yanıtıydı. Buranın sorduğumuz soru. Bir işi yapabilme gücü, başarma ve becerme. Abrama. Evet, sizle devam ediyoruz. 40'ı önerebilirim. 54'ü önerebilirim.
1: 40 olsun.
0: 40 mu olsun?
1: Evet.
0: Peki. Bir fotoğrafımız var. Önce fotoğrafımızı görelim. Arkasından da sorumuzu soralım. Çok sevimli bir hayvancık ama buradan sevimli gözüküyor. Evet. Değil mi? Vahşi doğada pek karşılaşmak istemediğimiz bir hayvanı soracağız size. Kedigillerden yırtıcı bir hayvan soruyoruz. Ne olabilir? Süreyi başlattık. Buyurun.
1: Vaşak.
0: Vaşak doğru yanıtıydı. Harikasınız. Bir de harf açtınız Meryem Hanım. A harfini açtınız. Şifre kelimemiz bayağı bir çıktı. Son soruyu açıyorsunuz. Bakın önerim 35-54. Oralardan bir yer açmayı şiddetle öneriyorum. Size yardımcı olsun.
1: 54.
0: 54. Çok rahat bulacaksınız. Hazır mısınız?
1: Evet.
0: Herkes hazır mı? Eller butonda mı? Peki. Soru geldi. Bir nota süre başladı. Buyurun Kazım Bey.
2: Fa.
0: Fa değil.
2: Mi.
0: Mi de değil.
2: La.
0: La da değil.
2: Do.
0: Do da değil.
2: Neyse kalsın.
0: Do, re, mi.
2: Fa, sol, fa. La, si, do.
0: Ne dedin?
2: Si.
0: Süreyi başlatıyorum. Hazır. Buyurun Meryem Hanım.
1: Si.
0: Si mi? Doğru yanıt si olacaktı. Evet, tamamladık 3. etapımızda. Bir de harf buldunuz. S harfini açtık. Ve geldik finale. Şifre kelimemiz neredeyse ortaya çıktı. Tek harf bulmamız gerekiyor şu anda. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Önce bir puan tablosuna bakacağız. Kaç puanla bitirdik? 1. etabı, 2. etabı, 3. etabı. Kazım Bey var mı bir tahmininiz? Biraz önde götürdünüz galiba.
2: Yani 2-3 soruluk bir fark olduğunu düşünüyorum
0: soru.
2: Ama bakalım.
0: Burada gerçekten öyle. Meryem Hanım çok arayı kapattı işin açıkçası. Bir bakalım. Puan tablomuzu görelim. Meryem Hanım, Meryem Tuğba Danış, Danış ailesinden kendisi 11 doğru yanıt verdi bu blokta. 11 kere butonu doğru kullandı. Ve şu anda 200 puanla 3. etabı tamamladı.

0: Danış Kazım Bey küçük bir farkla ilk etaptan gelen bir 5 puanlık farkla dedi ki ben bu yarışmayı bırakmayayım. Kelimeleri saklayayım dedi ve 205 puanla tamamladı. Şimdi burada ne yapıyoruz? Tek harf koyacaksınız. Tabii birinci cevap hakkı size geçiyor Kazım Bey. Hı hı. Siz vereceksiniz. Fakat şunu hatırlatmak istiyorum. Yanlış bir harf söylerseniz veya yanlış bir harfi farklı bir şekilde telaffuz ederseniz cevabınızı doğru sayamayacağız.
1: Tamam.
0: Hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Peki. Tek seferde hangi harfi eksik olan yere söylemek istiyorsunuz? Sizi dinliyoruz.
1: Nide'nin N'si. Experience.
0: Nide'nin N'si diyoruz. Experience mı diyorsunuz?
1: Evet.
0: Experience. Kelimeyi biliyor musunuz?
1: Yani expert uzman demek. Belki yani dışa vurunculuk ne demekti? O tarz bir şey de olabilir.
0: Olabilir diyorsunuz. Peki bakalım öyle mi? Neye doğru mu?
1: Expressionism vardı sanki öyle bir şey.
0: Kazım Bey birinci, ikinci etapta geldi ve üçüncü etapta experience diyerek N harfiyle buranın şifre harfinin ne olduğunu düşünüyor kendisi ve doğru da doğru düşünüyor. Tabii ki experience deneyim anlamındaki kelimemizdi. Tebrik ediyoruz. Çok güzel bir yarışma çıkarttı sevgili Danış ailesi diyoruz ve hemen okulumuzu açıklamaya geçiyoruz.

0: Evet efendim, birinci, ikinci, üçüncü etabı bitirdik. Kaybeden olmadığı yarışmada Kazım Danış, Danış ailesini misafir ettik. Sağ olsunlar, A Para Stüdyosu'na geldiler. Miniklerin gelişimine biz de katkıda bulunacağız dediler. Çok da keyifli bir yarışma çıkarttılar. Ne düşünüyorsunuz? Nasıl geçti yarışmamız?
1: Güzeldi. Eşimi tebrik ediyorum. Çok çok daha iyiydi. Ben de ona eşlik ettim o şekilde.
0: Gayet de iyi eşlik ettiniz. Arada birazcık da rekabeti yükselttiniz diyelim. Kazım Bey, hemen okulumuza geçelim. Açıklayalım. Tamamdır. Bakalım hangi okulumuz kazandı. Miniklerimizin kazandığı okula dönüyorum. Ve okulumuz Kahramanmaraş'ta bulunan Şehit Fatih Gök İlkokulu'ydu. Maraş'taki genç minik kardeşlerimizi bu bölümde siz temsil ettiniz ve oradaki minik kardeşlerimize kitaplarımız, eğitim setlerimiz, hediyelerimiz gidiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sizin temsil ettiğiniz okul bir başka bölümde, bir başka yarışmacımıza mutlaka hediyelerine kavuşacak. Kısa bir değerlendirme alayım. Nasıl geçti yarışmayla ilgili?
2: Aslında çok güzel bir amaç için geldik eşimle birlikte buraya. Yani çok heyecanlıydı yarışma. Ufak bir farkla da kazandım. Yani inşallah kardeşlerimize eğitim setleri yardımcı olur. Eğitim, öğretim hayatı boyunca. Bakalım. Devam.
0: Harikasınız. Sizin düşüncelerinizi alalım.
1: Kaybetsem de kazansam da aynı hani durum olacağı için zaten çocuklara gidecek. O yüzden bizim için güzeldi. Eşim tekrar tebrik ediyorum.
2: Sağ ol, teşekkürler.
1: Güzel bir anı oldu bizim için de buraya
0: harikası,
1: gelmek.
0: Harikası. Bizim için de çok keyifli bir yarışma oldu. Çok teşekkür ederiz. Bugünün anısına sizlere küçük birer hediyemiz var. Okudukça bizi hatırlamanız dilekleriyle. Buyurun.
2: Çok sağ olun.
0: Size veriyoruz. A Para Kütüphanesi'nden. Çok teşekkür
1: ederim.
0: Evet efendim, kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün bir bölümünü daha burada tamamlıyoruz. Siz de bu keyifli deneyimi bizle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize yazın. sırküpü@apara.com.tr adresinden bize ulaşın. Sizi de burada misafir edelim. Geleceğin temel taşı miniklerin gelişimine bir katkıyı da beraber sağlayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

21, Denizli ve Manisa 33, Aydın 36, Muğla 35. Antalya açık, günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 27. Mersin 34, Adana 38, Kahramanmaraş 35, Hatay 33. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı, günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 18. Bolu ve Samsun 25, Karabük 28, Rize 24. Erzurum parçalı bulutlu, günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 5. Malatya 28, Erzincan 25, Van 23, Ardahan 16. Gaziantep açık, günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 18. Mardin 32, Şanlıurfa, Siirt ve Diyarbakır 33 derece.

0: kararıyla krediniz burada. Eğitim, beyaz eşya ya da mobilya. Tüm ihtiyaçlarınız için mobil deniz, internet bankacılığı veya şubelerimizden hemen başvurabilirsiniz.
1: Ne varsa Deniz Bank burada.
2: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın. Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
3: Mersi canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
4: Hocam ben?
3: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
3: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
5: Hocam 1000 megabit diyor.
3: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
4: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
3: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
4: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
3: Ya gelsin o zaman slogan.
6: Türk Telekom değerli hissettirir.
7: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
2: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
8: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
7: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
9: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
10: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladı.
7: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
2: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
7: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
2: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
11: Genel izleyici için uygundur.

0: Hadi Halim, hadi aslanım. Tamam, tamam.
1: Feride, nerede kaldın?
2: Babam, çikolataya aranjman yaptırdım, o yüzden.
1: Yahu haydi. Gardiyanımlar bekliyor.
2: Tamam babam, geldim, tamam.
3: Sen şu senin yaptığını hiç kimse kimseye yapmaz ha?
4: Yok be Melia.
3: Yok şimdi öyle de. Yalnız sen bu adama iş verdin ama şimdi bir takım harcamalardır, işte kredidir, faturadır, bilmem ne. Bu adam maaşını ödemekte bir sıkıntı yaşanır mı?
4: Ya olmaz mı? Olacak tabii ama şimdi kızı ortada bırakmak da olmaz.
3: Yok, hiç olmaz.
4: Onların da rızkı çıkar bir yerlerden Melia.
3: Ama
4: ne oldu?
3: Benim eve gitmem lazım ya.
4: Niye?
3: İşte akşam Aziz Bey'e gideceğiz.
4: Allah Allah. Ya gitme diyorum sana şu uğursuza ya.
3: Anacığım bana kızma, babama söyle. Vallahi tutturdu. Melia illa gideceğiz diye.
4: Hayda. Alo.
1: Ha buyurun İkbal Hanım.
4: Tabii tabii efendim, bekliyoruz biz sizi. Cancan şimdi okulda. Abisi okulda, onu alır gelir. Ha? Tamam. Ben size adresi veriyorum. Emirgen.
5: Tamam Samim Bey, yazdım. Arzu'yu alıp geleceğim. Tamam. Ah, Yasemin'cim, oldun mu ha? Ha?
6: Vallahi ilk boy abla gençlere taş çıkarırsın.
5: Genciz zaten, seninki de laf mı?
6: Bir fön tutayım, bitti.
5: Tut tut.

0: Allah canını almasın Sami.
1: Dur. Alo, efendim Sami Bey. Değişiklik mi? Sami Bey, ne değişikliği?
2: Şimdi efendim, ben size söylediğim saatte evde olamayacağım İkbal Hanım. Siz torunu alın, hemen bizim size verdiğim adresin tam karşısındaki eve gidin. Tabii. Yok yok, yabancı değil, dedemiz o bizim. Cabbar Ağa sizi orada bekliyor. Tamam be İkbal Hanım, hadi iyi günler.
1: Tamam. Ay, tut beni, tut.
0: Sami.
2: Hiç kahırlanma Meryem. Babam bugün değil azizlere, kapısından el etseler cennete bile gidemez.
0: Getir kızım, koş şöyle.
1: Cabbar beyler gelmek üzeredir aziz.
3: Ya acaba eve mi davet etseydik canım anam ya?
1: Yok, dükkana geleceğiz dediler.
4: Bence bir yürüyüp gidecekler.
3: Dalat.
4: Abi yoksa niye dükkana gelsinler?
1: Yok oğlum, onlar öyle hemen uğrayıp gelecek insanlar değillerdir canım oğlum benim.
3: He, elbet konuşacakları var ki geliyorlar. Koskoca Cabbar'a kaybeye kalkıp gelmez.
1: Ay hadi inşallah.
4: Mutlu musun?
0: Ya öyle akşam arkandan bakınca...
4: Bak, senin kalacağını bilsem ben de atlamaz.
0: Ay yok, onu demiyorum ya. Şey... Dedim Nurcan, ne halt edeceksin Eskişehir'de? Yani dayak da yesen, sonuçta burada seni seven biri var. E sen de onu seviyorsun.
4: Seviyorsun?
0: Tabii canım.
4: İyi ki döndün.
5: Abi.
6: Mertcan, ne haber?
5: İyi. Siz nasılsınız?
0: İyi. Nasıl gidiyor okul?
5: İyi. Bugün Asular bizi oynamaya geliyor.
0: Yapma be.
6: Hadi gidelim o zaman.
5: Yaman. Bak abim.
7: Ya haydi Feride.
5: Geldim baba.
7: Haydi kızım, vakit geldi. Nerede Melia?
5: Şey, dışarıda geliyor babam. Ha, geldi. Buyurun.
1: Cabbar Bey'in evi burası mı?
5: Burası.
1: Asucuğum geç yavrum.
5: Teyzeciğim buyurun.
1: Ben Asun'un anneannesiyim. Mertcan'la oynamaya geldik.
5: Ha, bir yanlışlık olmuş. Mertcan'ların evi karşı taraf.

0: İkbal Hanım.
1: Sami Bey, bir karışıklık oldu ama.
0: Yok estağfurullah, ne karışıklığı?
1: Mertcan da yok.
0: Yok ama gelir o, siz geçin, buyurun buyurun. Gelir Cancan biraz da, değil mi Melek?
1: Tamam, gel kız.
0: Hadi.
1: Buyurun buyurun.
2: Asucuğum doğum gününden beri arkadaşını sayıklıyordu. Ben de hadi Asucuğum kalk gidelim dedim.
3: İyi yapmışsınız.
1: Cappar Bey.
4: İkbal Hanım.
1: Üstünüzde paltonuz, işiniz varsa rahatsız etmeseydik. Babam?
4: İşim yok, yok. Buyurun.

0: Masayı çek, iki tane kuru çek. Hoş geldin usta.
1: Hoş bulduk Cumhur.
0: İyi misin usta?
1: Yuvarlak su versene Cumhur.
0: Buyur usta.
1: Bu ne?
0: Gören damamda bıraktı. Mutlaka baksın dedi usta.
1: 60 dakikada kız tavlama sanatı, kalbi açma egzersizleri, en güzel aşk mektupları. Tahta, bu kız tahta yapacak bir şey yok, tahta. Konuşurken gözünün ta içine bak.
2: Ya o mektubu yazmayacaksan bile sen bu kızı al, bir çay bahçesine götür. Ne bileyim, gözlerinin içine bak, konuş işte ya. Vallahi bak, benden sana bir abla tavsiyesi, bu iş böyle balkonda kendini dondurmakla olmayacak.
1: Halim, onun bu sefer olmasın? He? Neyse.
3: Sen abi?
4: Ha, gel Ali Çağ, gel, tam vaktinde geldin, gel.
3: Ne oldu, ne var?
4: Bak bak bak, cep paraya bak, durumu nazik.
3: He?
4: Büyük hanım da süslenmiş ha.
3: Büyük hanım mı?
4: He, flörtü flörtü.
3: Ne?
4: Oğlum, kendimi affettireceğim, kaleyi içten fethediyorum. Nasıl geçti doktor?
3: İyi abi, kız gayet iyi maşallah.
4: Aslanım Alice be. Ev şenlenecek ha?
3: İnşallah abi. Abi görsen, ekranda seyrettik cimcimeyi. Kıpır kıpır kız.
4: Yapma ya. Tabii şimdi öyle şeyler var değil mi?
3: Var var.

0: Bugün en onu işte Mart'ın sonunda bir daha gideceğiz kontrole. İstiyorsan sen de gel.
1: Mart'ın 10'u.
0: Evet.
1: Bugün.
0: Evet.
1: Aliço, sen şu aşağıdan benim defteri getirsene.
0: Ne oldu gene ya?
1: Sen getir, bu tarih bana yabancı gelmiyor.
0: Oo, sen mavi ya. Of.
1: Mart'ın 10. Mart'ın 10'u.
2: Ay Seyhan, çok güzel ya. Ablam daha bir şey belli değil ki. Fasulyecik kadar bir şey.
3: Fasulye? Kız ince bu, ince.
2: Bana bak. Ne zaman geliyor?
3: Aralık. Kış bebeği geliyor.
2: Yay burcu olacak, şanslı.
3: Sağlıklı olsun da.
2: Ay inşallah, inşallah. Bana bak kız, canın tatlı mı istiyor ekşimi?
3: Bilmem ki hepsine.
2: Niye?
3: Seyhan, bak kızım. Ye ekşiyi, getir aşeyi. Ye tatlıyı, çıkan aklıyı.
0: On Mart diye bir kayıt yok.
1: Bir şey olması lazım Aliço.
0: Belki gemiden önceydi.
1: Gemiden önce?
0: Hı. Yengenin doğum günü değil. Çocuklarla ilgili bir şey.
1: Buldum Aliço.
0: Ne buldun?
1: Ben hemen geliyorum. Meliyan bayram edecek, bayram.
3: Seyhan, ne oldu gülüm?
2: Aman hiç ablam. Ya çocuğum olacak, babamın haberi yok.
3: Ya olacak.
2: Ben istemez miyim şimdi yanına gideyim, koşayım, babam dede oluyorsun diyeyim.
3: Gülüm diyeceksin ya, böyle ayrı gayrı olmaz yani.
2: Olmaz ablam.
3: Ya gülüm bak, şu ev bir boşalsın, bir baş başa kalalım. Ben onu halledeceğim, sen hiç mi...
2: Samim.
1: Melia, benim bir işim çıktı, gidip geleceğim.
2: Hayırdır, nereye?
1: İş işte ya, sorma. Çok muyum, çok?
3: Ben de sorma işte, söylemiyor.
2: Aman ablam.
3: Öyle şimdi.
2: Ablam ben bir şey soracağım. Bizim yukarıdaki misafirimiz kim?
3: İkbal Hanım.
2: İkbal mi?
4: Ne güzel oynuyorlar değil mi?
5: Öyle.
4: Öğretmenleri çocukları okulun dışında da buluşturun diyorlar. Biz sıramızı savdık. Arzu ederseniz yarın da siz buyurun.
5: Bakalım.
4: Maşallah. Kızları büyütmüşsünüz. Herhalde çok genç baba oldunuz.
5: Yok ya.
4: Dinç gösteriyorsunuz, dinç. Benim de sizin gibi ruhum genç. Siz bakmayın bizim akranlarımıza. Yerlerinden kalkamıyorlar.

0: Meliha.
1: Buyur baba.
0: Ya hayırdır? Ne iş var misafirlerin?
1: Ya kocayana sevmeye gelmiş bunlar. Samim evde olmayınca hop bize.
2: Babam sıkıldıysan ben onlarla kalırım. Bilirsin yaşlılarla aram iyidir.
0: Ya hacet yok. Meliha söyle hadi yarıma. Bir manimiz çıktı, gidemiyoruz.
1: Gidemiyoruz?
0: Ya dedin ya işte.
1: Babam istersen ben çocuklarla ilgileneyim. Sen Feride'yi al git.
2: Abla.
0: Ya hanım evimize kadar gelmiş. Şimdi geri mi yollayacağız? İşte ara. Sen bir şeyler uydurursun ha.
3: Hayırdır inşallah.
1: Hayırdır inşallah.
4: Ay Cabbar Bey pek tatlı sevmez. Acaba şu tuzlulardan biraz daha mı koyaydık Aziz?
5: Ya yeter canım anam yeter ya. Bir kurban kesmediğimiz kaldı ha.
4: 40 yılda bir geliyorlar oğlum.
6: Alo. Efendim Feride.
5: Ya yolu bulamadılarsa Volkan'ı gönderip aldırtayım ha.
4: Ay, kafasını karıştırma oğlum dur.
5: Volkan!
2: Vallahi kusura bakmayın. Yani ikidir ayıp oluyor ama böyle misafir geldi. Evet, yok babamın misafirleri. Ha? Yani ne kadar özür dilesek azdır. Kusura bakmayın lütfen.
6: Yok önemli değil. Yani bir yanlış anlaşma olmuş. Gelseniz onu hallederdik.
5: Gelmiyorlar mı?
4: Ne?
6: Tamam, oldu. Görüşürüz. Sağ ol sana da.
4: Talat oğlu?
6: Yok misafirleri geliyormuş çıkamıyorlarmış özür dilediler.

0: Özür,
1: Feride diledi.
2: Cabbar Bey kendisi niye arayamamış ki yani? Allah Allah.
0: Yok, bunlar resmen bizimle maytap geçiyor.
2: Aziz oğlum,
0: ellerinde malamat ettikleri yetmedi, şimdi de bizimle maymunla oynar gibi aha böyle oynuyorlar.
2: Aman oğlum.
0: Yeter canım anam, yeter ya. Sabır sabır sabır sabır da bir yere kadar ya. Bu da böyle. İyi kalpli, delikanlı Aziz bitti. Yok, artık onlar düşünsün.

0: Dayı, dayı. Taci abinin tamirhanesine gittim. Böyle birkaç gündür işe uğramadım ya. Dayı yapma. Bak, dünden beri düşünüyorum. Sana haksızlık ettim. Sen ancak babamın yapabileceği bir şey yaptın bana. Hatta babam bile, yani belki kızardı, bilmiyorum. Sen babamın bile yapamayacağı bir şey yaptın. Sağ ol.
1: Çabuk büyüyordu. Çabuk geçiyor onlardan. Hadi.
2: Feride. Hoş geldin.
3: Ne oldu baba? Babam hayırdır?
2: Şu bıyığımın ucundan biraz kesiver.
3: Bıyık mı? Babam yukarıda misafir bekliyor.
2: Ya haydi.
3: Allah Allah.
2: Bak, bir taraf biraz uzun kalmış. Şey, bir lokma kes yeter.
3: Tamam babam, tamam. Şu kadarcık.
2: Az ha. Çok keseyim deme sakın.
3: Babam tamam. Kokuları da sürünmüşsün ha.
2: Ya biraz kolonya dökündün. Ne var?
3: Ay yok bir şey canım, güzel kokuyor zaten. Ben de onu dedim, çekici olmuş. Sen sürünmezsin de öyle.
2: Kestin mi?
3: Kestim kestim, bak bir.
2: Fazla mı oldu ne?
3: Yok dur bakayım. Yok aynı baba. Babam misafir bekliyor, hadi.
4: Güzel oynuyorlar.
5: Onlar bir alem ya.
3: Çaylar geldi.
5: Can canım, hadi paylaş bakalım kurabiyeni kardeşinle.
4: Hakikaten kardeş gibi anlaşıyorlar.
2: Melia, sor bakalım, belki misafir kahve ister.
4: Ay yok, zahmet etmeyin. Sağ ol kızım. Sağ ol canım. Cappar Bey, sizde bir değişiklik mi var?
2: Yok.
4: Yani öyle yüzünüz gözünüz açılmış gibi geldi.
3: İkbal teyzeciğim, kurabiyeniz.
4: Teşekkür ederim. Maşallah böyle kızlar, damatlar. Demek hep beraber oturuyorsunuz Cappar Bey.
5: Yok, damat falan yok. Biz burada üç kişi oturuyoruz işte böyle.
4: Yani evlenmediniz mi?
5: Kısmet olmadı.
4: Ah, canlarım. Peki torun?
2: Mastikçinin.
4: Mastikçi kim?
3: Mastikçi ablamın sözlüsü.
5: Ben gideyim de bir ocağın altını kapatayım.
3: Ben sana yardım edeyim.

0: Onlar bizi tanımıyorsa biz onları hiç tanımıyoruz. Volkan, çek oğlum parayı. Çek çek çek çek çek çek çek. Yarın operasyona başlıyoruz.
1: Ne operasyonu Aziz abi?
0: İntikam operasyonu. Göreceğiz bakalım. Elmiyaman, elmiyaman.
2: Otel mi?
0: Yok, bu sefer başka. Sen benim dediğim meblağ çek. Duydun değil mi Volkan?
3: Emredersiniz efendim.
0: Aferin oğlum. Hadi aslan, hadi. Kazamız mübarek olsun.

0: Allah.
1: Ablam yapardım ben de.
2: Yok gülüm, gebe halinle. Şimdi senin burnuna kokar bu. Zaten kendimi zor attım Seyhan'ım.
3: Manita laf geçirdi ha.
1: Hadi.
2: Ay Muazzez teyzemin bir başka türlüsü. Ablamın da tepesi attı ama.
1: İyi işte Aziz Beylere gitmekten kurtuldunuz.
2: Canım orası öyle.
3: Ferdi sen... Feride telefon.
1: Ali telefona sen bak.
3: Hı?
1: Bir zahmet şuna baksana.
3: Ferda dinle ben. Ben akılsızım biriyim.
4: Eşeğim ben eşek.
3: Sevmiyorum dedim, kardeşimsin dedim, bacımsın dedim ama yok anam babam yok, gönül ferman dinlemiyor Ferda. Senin bana o mektubu yazın günden beri benim akıl sağlığım yerinde değil.
4: Ferda.
3: Eğer hala bende gönlün varsa, beni affedeceksen, Hisar'daki o çay bahçesinde bekliyorum ben. Evet. Allah!
1: Ali?
3: Halim.
1: Ne diyor?
3: Kötü bir yerdeydi galiba, ben anlamadım.
5: Sen ararsın biraz sonra.
1: İyi, tamam.
6: Asucuğum, hadi yavaş yavaş kalkıyoruz.
7: Niye?
6: Akşam oluyor evladım. Hem sonra Cappar Bey'in işi vardır.
7: Dede, Aslı bir gün bize kalmaya gelebilir mi?
8: Kalmaya mı?
7: Lütfen anneanne.
6: Ya seni bir başına nasıl bırakırım, nasıl gelirsin?
7: Siz de gelin.
9: Pehlivan.
6: Yani çok arzu ediyorlar.
9: Çocuk bu canım, oyalanır unutur.
7: Kısmetimi de gösteririm.
9: Pehlivan.
6: Torun güreşçi mi?
7: Dede lütfen. Lütfen Cappar amca.
9: Gelir bir yemeğimizi yersiniz. Çocuklar uyuyuncaya kadar oynar.
7: Yaşasın.
6: Ne zaman?
9: Yarın gelin.

0: Ha, bitti mi yemek?
1: Ha, bir ara verdim. Geçen mutfağa şimdi.
0: Ha, ne yapacaksın? Telefon mu açacaksın? Birini mi arayacaksın?
1: Bir Halim'i arayayım dedim.
0: Arama.
1: Niye?
0: Olduğu yerde çekmiyordu. Telefon zaten konuşamazsın. Sonra ara.
1: İyi, tamam.
2: Ha. Evet, evet. Nurcivan Hanım. Şimdi bizim bu ara bu catering siparişleri biraz yoğunlaştı. Azıcık gecikti, farkındayım ama vallahi bir saate kadar elinizde. Yok yok, bizim artık otelde şoförümüz var. Şoför getirecek. Tamam Nurcivancığım. Çok sağ ol. Haydi, kolay gelsin.

0: Sami?
1: Çiçekçide başka çiçek kalmadı Meryem.
0: Allah aşkına Sami, nereden çıktı bunlar?
1: Beğendin mi?
0: Ay, bunu beğenmemek mümkün.
1: Yıl dönümümüz kutlu olsun Meryem.
0: Yıl dönümü?
1: Vardın onu, yıl dönümümüz.

0: Ya kardeş.
1: Asabı gitsin.
0: Ya Meryem, 23 yıl oldu bak. Bir gün bir haber geldi, babanlar düğüne gideceklerdi. Akşam seninle çekirdek yeriz diye düşündüm. Birbirimize biraz yakın otururuz. Paketten çekirdek alırken ellerimiz birbirine değer. Gençlik bu işte. Hayal bol. Sen başkası olsun tepelerdin ama bana kıyamadın. Cabbar Allah, kapıdan çıktı, ben damdan girdim.
2: Sağ
0: ol. İlk defa öptüm seni o güzel dudaklarından. Cabbar'a erken gelip de o çifteyi çekmeseydi belki hayatımızın en romantik gecesi olacaktı. Bak hala öyle ya. Yıl dönümümüz kutlu olsun Meryem.

Ferda?

0: Ata, mevzu derin.
1: Hayırdır Erkan abicim?
0: Hem de çok derin oğlum.
1: Nedir abi sen?
0: Oğlum baksana şu güzelliğe. Ha? Yukarıdan bakınca masmavi bir çarşaf gibi ama aşağısı bir o kadar da memleket gibi.
2: Bir başkadır deniz memleketi.
0: Dalalım o zaman oğlum.
2: Dalalım abi.
0: Dalalım.
3: Erkan abi izlemeye doyamazsın. Bak bak bak kara gözlere bak.
4: Deniz yıldızları, istakozlar, ahtapotlar.
0: Bak kum mırmırı. Buralardan eksik olmazlar. Az ileride de kaya balıkları.
4: Vay vay vay vay. Binlerce balık yumurtası saklı deniz çayırları.
0: Yukarının çamı, çınarı, ormanı neyse bu deryanın nefesi, akciğeri de işte bu ormanlardır.
1: Geldik Erkan abicim. Üstü başka, altı başka cennetimize. Geldik.
0: Tamam geldik, gelmesine de oğlum. Şimdi bu güzel cennete biz çapa mı atacağız?
1: Yok abi ne çapası ya? Kıyabilir miyiz bu güzelliğe?
4: Abi bak, bakanlığın çok güzel bir uygulaması var.
5: İsmi Derya. Şimdi gideceğin koyu buradan seçiyorsun. Ondan sonra hazır Mapaşa Mandıra sistemine tık diye bağlanıyorsun.
2: Ne denizin canı yanıyor, ne bizim içimiz sızlıyor.
1: Selametler.
0: Yani ne yapıyoruz atacığım? Çapa atmıyoruz. Deniz çayırlarını kopartmıyoruz. Suyun altındaki canlı yuvalarını dağıtmıyoruz. Soluduğumuz havayı kirletmiyoruz.
1: Bu kadar abi.
0: Yani çapa değil,
1: Şamandıra.
0: Evet.
6: Mapa Şamandıra sistemiyle kontrolsüz demirlemenin önüne geçiyor, yarınlara nefes oluyoruz. Fethiye başta olmak üzere kıyılarımızda dip çamuru temizliğiyle deniz

0: denizlerimize nefes aldırıyor, denizlerimizi gelecek nesiller için koruyoruz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı.
1: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.
2: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
5: 50 bin düş.
4: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
6: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
7: Fiyatları arabam.com'a. Değerinde drink sat.
1: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye girin.

0: Bakmayacak mısın? Feride arıyor. Kesin değil mi?
1: Arasana, belki önemli bir şeydir.
0: Yok. Onu ben sonra arayacağım. Sen hayırdır çay bahçesinde?
1: Seyhan. Canı lokma çekmişti. Biliyorsun buranın lokması meşhurdur. Sen?
0: He?
1: Sen ne yapıyorsun?
0: Hiç. Böyle çay içtik.
1: Yalnız.
0: Öz dükkanda darlandım. Bir çıkayım hava alayım dedim. Öyle çay bahçesine oturtmuştum.
1: Birini falan bekliyorsun?
0: Yok. Yok değil. Yok.
1: Ben şu lokmayı söyleyeyim geleyim o zaman.
0: Halit dur. Ben gideyim kalkayım. Beni dükkandan beklerler. Ben gideyim de. Hadi sana hayırlısı olsun. Sana da.
2: Papatya Hasan mi?
3: En sevdiğin çiçek. Bir de kasımpatı var, fukara çiçeği.
2: Sen de hiçbir şeyi unutmuyorsun ha.
3: Yok, unutmuyorum Nalia. O kirpiklerin ucu. O gülerken şöyle başını yana yatırırsın ya. Aha böyle. Böyle. Avır tavır koyunca şöyle dudağın kenarını büzersin hani. Ne yaptım Elia? Tarih bazen böyle uçup gidiyor ama yüzün hep kalbimde. Biliyor musun?

0: Mustafa.
1: Sami.
0: Amelia.
1: Bu Seyhanları ne yapacağız?
0: Ne yapacağız? Onlar zaten yapmışlar yapacaklarını. Bebek geliyor.
1: Ya Sami bak öyle deme. Kız anne oluyor, babamın hala haberi yok.
0: Söyleyelim.
1: Ya söyleyeceğiz, nasıl söyleyeceğiz Allah aşkına, babam da bilmiyorsun, inandı inattır. Vallahi geçen gün geldiler, bak elini öptürmedi, nasıl üzüldüm.
0: İkbal Hanım da rica et, aracı olsun.
1: Allah.
2: Kuzu gibi oldu, kuzu. Mele diyor.
1: Bak Sami, bak vallahi bu çok ciddi bir konu ya. Bak başka birinden duyacak diye ödüm patlıyor ha. Yarın sondur bu işi halledeceğiz.
0: Halledeceğiz Melia.
1: Niye gülüyorsun hala?
0: Ya gülüyorum, halledeceğiz diyorum sana.
1: Bak gülüyor ya.
2: Yine ne? Halledeceğiz Melia.
3: Gel bakalım Savaş, gel.
4: Aziz Bey, çek defterinizi efendim.
3: Ver. Ver. Al bunu Savaş. Yarın ilk iş emlakçıya gidiyorsun.
4: Tamam Aziz Bey.
3: Tamirhane de ha. Emlakçıya. Benle alakan yok. Sen beni tanımıyorsun, ben seni tanımıyorum.
4: Peki efendim.
3: Ha, tek bir şartımız var. Ona göre. Evi boş verecek. Versin, 250.000 hazır.
4: Hazır.
3: Aferin. Hadi bakalım, şansımız açık olsun. Hadi göreyim sizi, işi bitirip gelin.
4: Tamam.
3: Şimdi göreyim seni Sam efendi. Borcum borç demek kolay.

0: Halin?
1: Ferde?
0: Aradım. Telefonunu açmadın az önce.
1: Gelmedin.
0: Nereye?
1: Çay bahçesine.
0: Çay bahçesi mi?
1: Telefonda söyledim ya.
0: Ha, telefonu Ali açtı. Benim ellerim yemekliydi, açamadım.
1: Ali mi?
0: Ha, sen beni çay bahçesine mi çağırdın? Ay, Ali de zaten tam bir şey duyamamış ki. Telefon çekmiyor muymuş, neymiş, bir hışırtı. Sen neredeydin, duymamış hiç.
1: Evet.
0: Ali? Bir şey söyleyecektin.
1: Yani hep bildiğin şeyler işte. Yani aslında tam olarak değil de.
0: Evet.
1: Yani öyle de şey olunca bize aramamdaki sebep.
2: Abla, Ali yok mu hala? Lokma getireceğim dedi, gelmedi.
0: Gülüm, bilmiyorum. Gelir birazdan.
2: Merhaba Halim.
1: Selamlar Seyhan.
0: Halim.
1: Neyse, ben gideyim artık.
0: Lafın yarım kaldı Halim.
1: Ben onu bilahare tamamlayacağım Ferde. Hadi Halim.

0: Ya öyle işte. İkbal Hanımlar gelecek.
1: Yatıya mı kalacaklar?
2: Feride.
3: Ya ablam kocana yatıya kalsınlar diye tutturmuştu, ondan sordum.
0: Ya ne yatısı, uydurma. Torunuyla oturmaya gelecek. Akşam acıkırsa bir de yemek yer.
2: Hayır babacığım, yani gelsinler, biz hazırlığımızı yaparız da. Dün bir bugün iki, yani ne oluyor biz onu anlayamadık.
1: Maşallah kadın evden çıkmıyor babam. Sırf torununun hatırına olamaz herhalde.
0: Ya haydi. İki bacı utanmadan babalarına laf yetiştiriyor. Yarın akşam misafir var, o kadar. Bir yemek yedirmediniz.
4: Ablam, anacığımın papucu dama atılıyor.
1: Varsa yoksa İkbal.
5: Canca, büyük hanım ne seviyor yemek olarak?
6: Kim?
5: Büyük hanım, İkbal, İkbal. Yarın gelecek ya dedene. Yine mi?
6: Evet, uyuyana kadar oynayacağız.
5: Oo, işin iş Mertu, vallahi.
7: Hayatım, siz daha bugün oynamadınız mı?
5: Kopamıyorlar Seyhan. Bunlar artık sarmaşık güller gibi oldular. Hem çocuklar hem neneyle de her gün beraber. Ha canım.
8: İyi, hayırlısı.
5: Sen gene de bak, büyük hanım ne yiyor, ne seviyor onu öğren.
7: E dayı, ne yapacaksın?
5: Merak yavrum, merak.
8: Sen bana bir iğnesine patlamasın, bak arada yenge var, canına kastedebilir ha.
5: Yok, bilakis bak. İkbal Hanım var ya, bizim Cappara'yla aramızda köprü olacak.
2: Kitaplar iyi geldi mi?
8: Yo, hala kitap diyorum be ablacığım, Allah aşkına ya.
9: Ne oldu Gülen da?
2: Ablacığım içine atıyor ya. Bak kuruyor kuruyor, hala zehri içinde.
9: Hayda, niye oğlum?
8: Yok be anacığım, Allah aşkına şey yapma ya, sen ne bakıyorsun buna?
2: Bizim orada bir deli Kadir vardı. Nasıl delirdi bilin mi?
8: Yok, sen mi delirdin?
2: Halim, kara sevda. Bir zamanlar bizim fellahın kızına vurulduydu. Daha o zamanlar deli değildi tabii. Senin gibi böyle biraz sünepe. Kıza tam açılacak. Yok, tam açılacak. Yok.
8: Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya.
2: Bu meyanda kız gitti, nişanlandı mı? Peşinden de düğün. İşte Kadir o gün delirdi. Bizim Kadir vuruyor kederinden kendini sokağa. Yağmurda böyle tepesinde.
9: Kızım bu ne felaket tellalı gibi.
8: Hiç.
2: Yağmur vuruyor, Kadir yürüyor sırılsıklam. Fakat derdinden hiçbir şey anlamıyor. Sonrasında garibi Osmaniye'de buldular. İyi saatte olsunlar, hoş geldin demişler. O gün bugündür, Allah seni inandırsın, kafada huni, trafik idare. Misal, Allah korusun, senden evden ırak.
8: Aman be, öf be.
9: Kızım, söylenecek laf mı bu? Oğlan sağlamsa da delirecek.
2: Ablacığım yani durumunu bilsin. Bak böyle devam ederse deli Kadir'den beter olacak ha.
9: Sen aleme akıl vereceğine az çeneni tut. Bu kaçıncı tabak? Bir yerine bir şey olacak.
2: Hiçbir şey olmaz, taş gibiyim.
8: Ha senin Kadir'ine de, senin Ali'ne de. Tövbe. Sen kimseye varma Ferdi. Sakın.
7: Ablam.
10: Ha Ferdi.
7: Sen hiç Sami abiyi bulamasaydın ne yapardın? Yani misal o kaza olmasaydı, gelip karşımıza taşınmasa, gemilerde kalsa.
10: Kız yani 20 yıl değil 40 yıl olsa ben onunla karşılaşacaktım, biliyordum ben. Sen ne oldu Ferdi?
7: Hayır. Ben hiç öyle sordum.
10: Feride, sen erkek güzelliğini özlemiş olabilir misin birazcık?
7: Aman yok be ablam. Ben hiç aşık olmamışım ki, öyle bir güzelliğe kapılmışım, o kadar. Neyse o.
10: Yok, eyse Telat'ı da istemedin ya.
7: İstemedim be ablam. Ben senin gibi sevemeyeceksem hiç sevmeyeyim daha iyi.

0: yarın resmi de götürürüz. Torununu görünce yumuşar.
1: Ablam şu işi bir halletse.
0: Halledecek. Feride nasıl?
1: Feride iyi. Niye?
0: Hiç öyle sordum ya. Geçen gün Aziz'in yeğeni istememiş miydi?
1: Ha, olmadı o iş.
0: Niye?
1: Bilmem, ablam istemedi herhalde.
0: Evlenmek istiyordu.
1: Ya istiyor da. Ne bileyim, çocuktan mı hoşlanmadı ne?
0: Niye, başkası mı?
1: Yok canım.
0: Hoşlandığı biri.
1: Cık. Olsa söyler.
0: Belki söylememiştir. Olabilir mi?
1: Ne oldu? Sen böyle sorular sormazdın. Niye? Şimdi merak ettim sen bunu.
0: Ne? İyi değil diye Feride. Ondan sordum. Ben pijamaları çıkartıyorum.
2: Pijamalar çıktı. Giyilecek.
3: Taceddin abinin evi mi? Konur sokaktaki.
4: Evet. Biraz yıkık döküktür de emin olamadım.
5: Öyle ama eski seviyorum. Alır almaz yaptıracağım.
3: Bakın beyefendi, ben aracı olurum da evin içinde yaşayan var.
5: E kiracı çıkacak. İşin o kısmını halledin. Yarın da tapu işlemlerine başlayalım. Bakın, bu krizde böyle bir eve imkan yok, bu fiyatı vereni bulamazsınız. Ev sahibine teklifi götürün, sonra da konuşuruz. Tamam?
3: Tamam, ben haber vereceğim.
5: Yalnız çabuk olun. Arnavutköy'de bir evden daha haber bekliyorum. Akşama kadar karar vereceğim.
3: Tamam, ben hemen arayıp haber vereceğim.
6: Dede günaydın.
7: Günaydın Pehlivan, nasılsın?
6: İyi, dayımla okula gidiyoruz.
7: Aferin, mektebe git gel. Akşam bekliyoruz ha.
6: Tamam.
7: Haydi, Allah zihin açıklığı versin.
8: Can canım, iyi oldu arkadaşını aradığın. Bak, İkbal Hanım'ın hangi yemeği sevdiğini öğrendim. Böyle şeyler çok önemli. Ciğerim hangi yemekti? Kulağıma söyle, dedeyi rahatsız etmeyelim.
7: Ha. Nedir pehlivan? Ne yapsın Melih abla sana?
8: Yok Can, her şeyi yer, hiçbir şey ayırt etmez.
7: Pehlivan.
8: Ama sen gene de isterse kaburga dolmasıyla aşure yaptır. Belki büyük hanımın gönlü olur.
9: Yok, ben yolunu yapacağım Seyhan Hanım. Artık akşama kadar altından gireceğim, üstünden çıkacağım. Artık bu akşama kadar babamı ikna edeceğiz.
10: Ne isterse yapacağız.
9: Heh, babam buyur suyun, babam yemeğin, babam en büyük sensin falan diyerekten akşama kadar sinirini oynatmak yok.
0: Depara Hanım.
1: Az bir dur.
0: Ben acaba diyorum, resmi göstermeye böyle kısmetle falan mı gitsin?
9: Ablam idare eder onu. Gülüm, ben onu idare edeceğim de sen şu misafirler gelmeden çiçeği getir.
10: Geçe kalmayın, sonra o büyük hanımla karşılaşmayın.
0: Tamam tamam.
9: Bebeğin resmi hazır.
10: O hazır, tamam. Ay hadi güzel Allah'ım.
9: Yok ya yok, onunla buraya yazıyorum ya. Bak, akşama kadar sinirden bir oynama olmazsa babam affedecek.
10: İnşallah.
0: Dede.
10: Lavaboya. Sen mi gideceksin?
0: Yok, ben sabah gittim.
11: Gel gel gel gel gel. Seyhan ablam için getirdim diyeceksin. Yüklü, canı çeker, afiyet olsun diyeceksin, gireceksin, tamam mı oğlum?
5: Tamam ustam.
11: Samim abinin kapısından içeri girer girmez çaldıracağım.
5: Çıkınca arasam.
11: Ya oğlum, içeri girince arayacaksın, test yapıyoruz Cumali. Bakacağız yani, telefon çekiyor mu çekmiyor mu? Her yeri dolaş, her yere bak, iyice mi dolaşacaksın yani?
5: Olur ustam.
11: Hadi, hadi bakayım aslanım. Hadi yavrum, hadi göreyim seni, hadi.
12: Of. 250 bin.
13: Alıcısı hazır Taci abi. Adam kafaya koymuş.
12: Ev dökülüyor oğlum.
13: Öyle diyorsun da onun da alıcısı başka. Bazısı meraklı, eski ev seviyor. Yaptıracak da.
12: Kimmiş bu alıcı?
13: Savaş Türkal.
12: Savaş. Tanıdık değil.
13: Taci abi, Anıtköy'den bir cevap daha bekliyor. Tamam dersen para hazır. Evin durum belli. Böyle müşteri kolay kolay çıkmaz.
12: Ya çıkmaz da Samim var be oğlum.
13: Kiralık başka bir yer bulalım.
12: Ya iyi de Samim ayıp olur, hem o da kabul etmez. Sen şimdi ara alıcıyı, ara, satmıyormuş de, tamam?
13: Taci abi.
12: Yapamam Selami, çoluk çocuk sefil olurlar. Hadi kardeşim, güle güle.
3: Samim Bey, yukarıya 3 oda geldi.

0: oda.
1: Evet efendim, İstanbul'a iş için gelmişler. 6 gün kalacaklar.
0: 3 oda, 6 gün. Yukarı çıkardın mı oğlum?
1: Evet evet, kayıtlarını yaptık. Bilginiz olsun diye.
0: Aferin ciğerim benim. Ha. Bak görüyor musun? Oteli doldurduk Yasin Usta. İlk defa iki yakamız bir araya gelecek ha?
2: İnşallah Samim.
0: Haydi bakalım.
3: İnşallah, inşallah.
4: Babam geldin mi ya? Sabah çok erken çıktın.
5: Ya kolonya aldım. Eskisi bozulmuş. Saman gibi kokuyor.
4: Kolonya? Ha babam tabii iyi yaptın ya. Misler gibi sür, kok. Senin hakkın bu. Baba.
5: Ne oldu, ne var?
4: Ben sana bir şey soracağım. Bir maruzatım olacaktı. Şimdi iki tane misafir ama bizden biri, canımız kanımız, yani adeta ailemiz yani.
5: Kaburga dolması bilir misin sen?
4: Kaburga? Babam Allah aşkına, o nereden çıktı şimdi?
5: Ya canım çekti. Akşama kaburga yap. Yanına bir daha şöyle yaparsın.
4: Babam benim sana dediğimle Allah aşkına kaburga dolmasının ne alakası var?
5: Ya sen yap işte, uzatma.
4: Ya babacığım sana bir şey diye, sen bir belini şöyle bir rahatça koy ya. Bak ne diyeceğim babam, bu İkbal Hanım gelmeden ben Seyhanlar el öpmeye buraya bir yollasam olur mu?
5: İstemez.
4: Babam bak sana söyleyecekleri var.
5: Ya ben diyeceğimi dedim.
4: Baba.
5: Ya haydi karışma benim işime.
0: Satmıyor.
6: Yok Aziz Bey, evim satılık değil demiş.
7: Seni kurt seni. Aklı sıra müşteri kızıştıracak.
0: Savaş, aynen geri dönüyorsun.
6: Emlakçıya?
0: Heh. Fiyatı iki katına çıkartacaksın.
6: Aziz Bey.
0: 250 ise 500. Benim şakam yok. Söyle fiyatı. Söyle bak ne oluyor.
6: Emredersiniz.
0: Seni çakal seni.
8: Cumali, zahmet oldu canım benim.
6: Afiyet olsun Feride abla.
8: Sağ ol. Oldu o zaman. Halime de teşekkürlerimizi söylersin Cumali.
6: Söylerim abla.
8: Oldu o zaman Cumali'cim.
6: Ablam bir bardak suyun varsa.
8: Su mu? Gel içeri gel.
0: Şöyle güzel. Aferin.
6: Aferin olsun.
8: Cumali harikasın. Tam da canım tatlı istemişti ha.
6: Afiyet olsun Seyhan abla.
8: Sağ ol.
6: Alo.
0: Ha Cumali, orada mısın? Güzel. Sesin geliyor mu?
6: Geliyor ustam.
0: Net mi?
6: Net ustam.
0: Allah kahretsin, Allah kahretsin. Çekiyor Cumali.
9: Peki, ayağa. Turlayacağız oğlum. Şimdi birkaç adım böyle...
0: Bir saat bakayım.
6: Attım ustam.
0: Peki Cumali, sola dön.
9: Yürü. Oğlum belki bir yerde çekiyordur, belki bir yerde çekmiyordur.
0: Ne bileyim ben, durmak yok yani. Sol tarafta nasıl?
8: Cumali kurban olayım, rahatın yerinde mi senin?
6: He. Ustam vallahi cam gibi şu anda, ne çekiyor yani?
0: Cam net, açık. Peki kapat gel Cumali. Kapat gel, kapat gel. Tamam hadi. Çek açık net, çekiyor.
6: Sağ ol Feride ablam.
8: Afiyet olsun canım, iyi misin?
6: He. Neyse ben gideyim, Allah'a ısmarladık.
8: Güle güle Cumali.
6: Ablam görüşürüz.
8: Kendine iyi bak Cumali. Ablam.
4: Yok, inadım inat. Nuh diyor, peygamber demiyor. Bu iş artık babam bekleyerek çözülemez kızlar. Tek bir çözüm kaldı, emri vaki.
8: Ha, çıkartma yapacağız aniden, hop kalp sektesi.
10: Bak öldürdü adamı. Ya Feride babam gelmesinler diyor, ne yapacağız?
11: Gelelim de ya yine kovalarsa?
10: Ben onu halledeceğim.
11: Tamam
8: inşallah.
10: Ay Feride. Hadi.

0: Şuradan nasıl şarkı gönderiyorsun? Göster bana, biliyorsun sen ya.
1: Sen ne yapacaksın şarkıyı ya?
0: Takıp oynayacağım. Ne yapacağım sana ne Ayça? Göster şunu.
1: Şuradan gireceksin.
0: Dur, şu bir daha göster. Nereden?
1: Buradan buraya giriyorsun.
0: Tamam, onu biliyorum.
1: Masaya gönderiyorsun işte.
0: Ha, tamam.
1: Sen kime şarkı göndereceğim bakayım?
0: Valideye ya, bizim anneme şarkı.
1: Ha, valideye tabii. Gece Yolcuları bebeğim. En sevdiği grup.
0: Gece Yolcuları.
2: Taceddin abi, selamlar.
3: Selamı gel, hoş geldin. Hayrola?
2: Abi, alıcı yine aradı.
4: Hangi alıcı?
3: Ya kendi kendilerine gelin güvey oluyor işte.
2: Valide'nin evine müşteri var.
3: Selam, bak oğlum, biz seninle ne konuşmuştuk?
4: Kimmiş?
3: Ya tanımadığımız biri.
2: Abi fiyatı iki katına çıkardı.
3: İki katı?
2: Evet.
3: 500.
2: Ne? 500 bin abi. Türk lirası. Hem de nakit.
3: Bak oğlum, ikna etmek için söylüyorsan.
2: Yo Taceddin abi, vermeseler ben nasıl fiyatı çıkartırım? Evi beğenmiş, illa alacağım diyor.
4: Valide'nin evi derken?
2: Sizin oturduğunuz ev.
4: 500 bin. Abi ne diyorsun?
3: Daha önce ne dediysem onu. Bak oğlum, o ev satılık değil. O evde kardeşim oturuyor, tamam
2: mı? İyi abi.
3: Tamam.
2: Sen bilirsin.
4: Taci abi.
3: Tamam olur, üstüme gelme.
0: Ahmet. Koçum, şu tarih notlarını vermedin mi bize?
5: Ya bakarız abi ya.
0: İyi tamam. Hadi.
6: Akşam geliyorsunuz değil mi?
7: Hı hı. Ayağlar sana hediye alacak.
6: Gerçekten mi?
7: Hı hı. Kağıt çıkarken söyledi. Önce kuaföre gidecek, sonra sana hediye alacak.
6: Ama ona söyle, tamam mı? Bana versin hediyeyi. Dedeme verirse gidebilir.
7: Nasıl?
6: E kardeş geliyor.
7: Sana mı?
6: Evet, senin ablanın bebeği olacak. Bütün oyuncaklar da ona gidecek. Söyle, tamam mı? Bana versin hediyeyi.
7: Tamam. Hadi git abi.
8: Oğlum, Feride ortayken niye çekiyor diyorsun, Allah'ın tevgesi.
9: E sordun ya ustam.
8: Oğlum he de, evet de, şifreli konuş. Allah Allah, kesin anladı.
9: Neyi ustam?
8: Sana ne?
9: Ustam bugün çekiyor ama belki dün çekmemiştir. Bir arıza olmuştur.
10: Arıza?
9: Evet ustam, hat bu, belli olmaz.
10: Öyle mi diyorsun lan Cumali? Bu nasıl öğreneceğiz?
9: Soracağız.
10: Kime?
9: Ustam aklıma bir şey geldi ama.
11: Oğlum 500 bin lira bu, dünya para ya.
10: Ya Taci abi yok dedi ama.
11: O yok dersen bakma Aliço, Taceddin bu kardeşimiz.
12: O der de şimdi bak, bunca sıkışıklıkta adamın biri gelmiş 500 bin veriyor.
11: Bu alma denir mi Aliço buna?
10: Denmez.
12: Denmez, ne yapacağız? Duracağız mı o evde? Ali Aman.
10: Bilmiyorum abi. Sen çık dersen çıkalım, karar senin.
12: Tamam tamam, hadi sen kapa, ben sana haber vereceğim, tamam.
13: Evet hanımefendi, Emirgan, adres doğru. Şimdi sorumu tekrar ediyorum. Dün vericiler çekti mi, çekmedi mi?
14: Beyefendi, siz nereyle görüştünüz?
13: Ya dün ben arkadaşımı aradım. Kesildi diyor, telefon hop kesildi diyor.
14: Öyle diyorsa doğrudur.
13: Öyle diyorsa doğrudur diyorum. Hanımefendi ya değilse, yani kesin mi, beni duymadı kesin mi, onu öğrenmek istiyorum.
14: Arkadaşınız niye yalan söyledi?
13: Ya ben ne bileyim, benim onunla o kadar çok samimiyetim yok, kafadan atmış olabilir hanımefendi. Siz bana doğrusunu kesiniz söyleseniz ya. Yani dün benim sesim çekti mi çekmedi mi, gitti mi gitmedi mi, bu kadar ya.
10: Affedersiniz, sesim yükseldi.
14: Kesin bir bilgi yok beyefendi.
10: Kesin bir bilgi yok diyorsunuz.
14: Evet.
10: Peki tamam, teşekkür ederim. İyi günler. Allah Allah.
9: Ustam.
10: Ne?
9: Ne diyor?
13: Bırak Cumali ya. Koskoca telefon şirketi ayın tepesindeki küçücük çubuğu görüyor. Benim telefonum çekiyor mu çekmiyor mu bilmiyor ya, yazıklar olsun.
9: Ustam belki çekmemiştir.
13: Ya Cumali, sen demedin mi çekiyor diye, net diye, cam gibi diye, her

0: şeyini duyuyorum ustam demedin mi sen bana?
1: Ustam bilmiyorum ki sen niye taktın bu telefona?
0: Karışma. Tepe sersemi olmuşum zaten ben.
1: Ustam nereye?
0: Bu işi kökünden halledelim Cumartesi.
2: Adana'daki evimiz ne güzeldi değil mi abla? Ha. Annem, teyzemler, komşular, Şenay ablalar, Çetin abi. Öyle biz ortalıkta dolaşalım, koşturalım. Annem habire yemek yapsın. Gelen, giden. Bazen düşünüyorum da ne kadar mutlu bir çocukluk geçirmişiz biz.
3: Mutluyduk be gülüm. Tek derdimiz hangi oyunu oynayalımdı. İp mi atlasak işte, beş taş mı oynasak. Başka bir şey yoktu ki.
2: Keşke benim çocuğum da öyle olsa.
3: Nasıl?
2: Yani ailesinde küslük olmasa.
3: Ve öyle olacak Seyhan'a.
2: Babam.
3: Affeder o seni, hiç kıyar mı sana? Sen şanslısın kızım, şanslı. Bu da yaver gidecek, sakın üzülme, tamam mı? Hadi kalk.
2: Nereye?
3: İkbal teyzeler gelmeden halledelim şu işi.
2: Abla?
3: O gelir birazdan. Hadi daha annenin yanına gideceğiz, çiçek hazırlayacağız.

0: Halim gelsene oğlum.
1: Yok abi sağ ol ya, iyiyim ben.
0: Ne öyle orada kokuma kuşu gibi, gelsene.
1: Hayırlı işler.
2: Sağ ol.
0: Hayırdır, ne oldu?
1: Yok ya, bir arkadaşımı arayacağım da. Bu aralar bir böyle telefonlar çekiyor, çekmiyor, hatlar kesik midir mi ne?
0: Allah Allah. Ha.
1: Size olmuyor mu ya?
0: Yok, benimki çalışıyor.
1: Ali?
3: Bana da olmuyor.
1: Olmuyor.
3: Ya belli değil, bazen oluyor bazen olmuyor. Ha. Niye sordun?
1: Yok öyle.
0: Al benimkini kurma, burada çekiyor.
1: Yok yok Taci abi, sağ olasın.
0: Ya alsana oğlum.
1: Yok yok Hacet, yok sağ olasın vallahi billahi. Hadi hayırlı işler. Hadi.
4: Anneanne.
5: Canım Asucuğum. Canım benim. Ay Medcan'cığım, nasılsın oğlum?
6: İyiyim, akşam geliyorsunuz değil mi?
5: Geliyoruz, geliyoruz tabii. Önce eve gidelim, oyuncakları alalım ondan sonra.
4: Mertcan oyuncak aldın mı?
5: Eve gidip alacağız dedim ya yavrum.
4: Alır almaz Mertcan'ı ver, tamam mı?
6: Evet, yoksa kardeşim alır.
5: Ay senin bir de kardeşin mi var?
4: Evet, Cabbar Dinin torunu.
5: Torunu ha? Cabbar Bey'in.
7: Sağ olsun tabi, bugüne kadar ağzını açıp tek kelime laf etmedin hani.
8: Samimi yani, zaten ev karşıda öyle boş duruyordu. Sen evi aldın, işte baktın, yaşattın falan.
7: Ya tamam da şimdi bir tane müşteri çıkmış, adamın vereceğim dediği para dünyanın parası. Taceddin'in hali belli.
8: Senin de halin belli şimdi Samim yani. 3 tane çocuk var. Seyhan'la Ali'yi de aldın bu karda kışta.
7: Ya Melia.
8: He hani sokakta kalmazsınız hani, biz varız da. Hayır sen mi şimdi dön arkana bak yani, o kadar çoluk çocuk Allah aşkına. Böyle bir zamanda yani nasıl ev bulacaksınız?
7: Bilmiyorum.
8: He depostosuydu, kirasıydı, bunun bir türlü hali var yani. Dünya halidir hani, belki de alıcı vazgeçecek, almayacağım diyecek.
7: Ya bu kararını vermiş ya.
8: Ne kararını vermiş Allah aşkına, kimdir bu adam? Bu zamanda bu kadar parayı dam diye ortalara döküyor.
7: Bilmiyorum.
8: Sen fevri davranma hele. Bir düşün yani, o çoluğu çocuğu, ona göre karar ver.
9: Teklifi ilettik Aziz Bey. Henüz bir haber çıkmadı. Bekliyoruz.
10: Bekle oğlum, dönecek. Enayidense gelip tıpış tıpış alacak.
9: Parayla pek işi yok gibi ama.
10: Ya sen onun nazına ne kanıyorsun Savaş? Onun inadı bir gün. O şimdi böyle esiyor, savuruyor, arkadaşlıktır diyor, kardeşliktir diyor. Ama akşam yengeye haberi bir çıtlatsın, bak bakalım arkadaşlık kalıyor mu?
9: O da doğru.
10: Yarın sabah olmadan bu ev alınacak. Alınacak. Aha buraya yazıyorum.

0: Alo?
1: Cabbar Bey, rahatsız etmiyorum inşallah.
2: Ben İkbal.
0: Estağfurullah.
1: İyi haberi aldım. Bir tebrik edeyim dedim.
0: Hayırdır?
2: Yani...
1: Siz de çok ketumsunuz.
2: Torun geliyormuş, haber vermediniz.
0: Torun mu?
2: Mertcan'cığım söyle.
1: Demese haberimiz olmayacak.
2: Kızınız diyorum. Bebek bekliyormuş. Mertcan'cığımdan aldım müjdeyi.
1: Alo? Cabbar Bey?
2: Orada mısınız?
0: Buradayım İkbal Hanım, buradayım. Sağ olun. Yok. Akşama bekliyoruz. Hayırlı günler.
3: Taceddin abi.
4: Ha.
3: Bunun bir tek hava filtresi takılacak. Başka bir şey yok.
4: Tamam.
3: Seyhan.
5: Hadi çabuk gidiyoruz.
3: Nereye?
5: Babamla Ali konuştuk ya.
6: Taci abicim kolay gelsin.
4: Sağ olasın kızım.
3: Akşama doğru diyorduk.
5: Anca hayatımda çiçek yaptıracağız.
6: Hadi işte Ali, kimse gelmeden halledelim şu işleri.
3: Tamam, şu ellerimi yıkayayım geliyorum.
6: Hadi. Tekme atıyor mu Seyhan?
5: Yok, daha değil. Atıyorsa da ben hissetmiyorum daha.
6: O da olacak bir gülüm. Tekmeler atacak. Böyle body body yürüyecek anne anne diye.
5: Seninki de?
6: Yok gülüm, bizden geçti. Artık teyzelikle avunacağız.
5: Ablam daha yeni istemeye geldiler. Taratlar evimize kadar geldi.
6: Gelsin.
5: Önüne gelen kısmeti teptin.
6: Seyhan, insan sevdiğinden çocuk yapamadıktan sonra... böyle evladına baktığın zaman onun yüzünü göreceğim. Sevdiğin adamla yapacağın çocuğu. Yoksa hiç olmasın. Ben razıyım valla. Ali?
3: Seyhan, benim 2 dakika işim var, hemen geliyorum.
5: Şimdi geliyorum dedin.
3: Tamam geliyorum, siz gidin, ben hemen geleceğim. Hadi hemen geliyorum. Ulan Halim. Ulan Halim.
7: İki dakika var mı, bir şey konuşacağım? Ha, var. Çoğal işin sabahı. Gel buyur. Cuma ne oluyor?
8: Bilmiyorum Zübeyir. Ustam bu arayı değil. Kafayı telefonla bozdu.
7: Bir bak

0: Telefonda söylediklerini duydum. Her kelimesini. Kimseye bir şey söylemedim, merak etme.
1: Alo, bak bu mesele.
0: İnsan aşık olunca doğruymuş, yanlışmış, adetmiş, kuralmış. Gözü hiçbir şey görmüyor. Biliyorum. Bir şey söylemeyecektim, yani karışmayayım dedim. Mesele neyse aranızda halledin. Ama o kızın kalbi çok kırıldı be Halim. Bir de sen kırma. Eğer gerçekten seviyorsan söyle. Ama öyle telefonda değil, yüzüne. Onu ne kadar sevdiğini bilsin.

0: Seda. Bir gelsene.
1: Hadi dışarıda görüşürüz.
0: Ne oldu? Furkanlarınızda bir şey var mı? Efendim? Furkan'la aranız şey gibi de.
2: Yok.
0: Çıkmıyorsunuz.
2: Hayır.
0: Niye? Ya bana aşk şarkısı göndermişti. Hani aramızda bir şey olur falan, sana bir sorayım dedim.
2: Ha yok. Yok, hayır. Sen istediğini yap.
3: Geliyorlar.
4: Nerede?
3: Aa, Seyhan.
4: Ne karar verdin sen?
5: Seni bırakayım, Taceddin'le konuşmaya gideceğim.
4: Sami.
5: Ya bu Taceddin kardeşim zor günlerde çok yardımcı oldu bize. Yani şimdi onu böyle yalnız bırakmak yakışık almaz.
3: Abla.
4: Seyhan gülüm, hazır mısınız?
3: Hazırız, hazırız. Ha bak, Ali de geliyor.
5: Bak bak, şunun gelişe bak bak. Mübarek sanki torun haberi vermeye değil, kız istemeye geliyor.
3: Ablam ne yapacağız?
4: Gülüm ne yapacağız işte, konuştuğumuz gibi.
3: Ha, sekteyi kalp.
4: Hadi hadi, ben bir babamı yoklayayım. Siz de bir kendinizi toparlayın.
3: Tamam, hadi birileri gelmeden.
4: Ah, ver şunları.
5: Hadi hadi.
4: Allah'ım, hadi hadi, hazır olun. Hadi bismillah.

0: Babam nasılsın güzel babam? Bak, kaburga dolmasının malzemelerini aldım. Maşallah, artık nasıl bir can istemesiyse bu. Hiç önemli değil, ben sana yaparım. Sen yeter ki iste baba. Ne oldu baba? Bak, benim sana bir maruzatım olacaktı baba. Ya hede, şu Seyhan'la Ali gelsinler, bir elini öpsünler. Bak böyle ayrı gayrı olmaz. Bak affetmek büyük.
1: Çağır gelsin.
0: He?
1: Ya lafımı ikiletme.
0: Tamam be, çağırayım gelsin o zaman.
2: Abi, çıkalım dersen Seyhan'la beni düşünme. Biz başımızın çaresine bakarız.
3: Cık, olmaz öyle şey Ali'cim. Hep anca beraber, kanca beraber o.
2: Karar verdin mi?
3: Dur bakalım, sizin mesele hallolsun da.
4: Ablam şuradan bir baksana, benim hamile olduğum belli mi?
5: Gülüm maşallah, manken gibisin, hiç belli olmuyor.
4: Görünce bir şey anlamaz değil mi?
2: Kim?
4: Babam.
2: Zaten söylemeyeceğiz mi?
4: Ya söyleyeceğiz de işte biz söylemeden.
5: Cık, hayatta anlamaz gülüm, ihtimal yok.
0: Seyhan.
4: Efendim ablam.
0: Hadi gülüm, babam bekliyor.
2: Bekliyor mu?
0: Vallahi ya, gelsinler göreceğim dedi.
3: Ali çoğa elli olsun ya. Bak çabbara hidayet erdi.
4: Hadi ablam, geliyor muyuz?
0: Kız hadi hadi.
5: Seyhan'ım hadi, iyi şanslar.
4: Sağ ol abla.
3: Hadi bakalım, gazanız mübarek olsun.
2: Feride çok sağ ol. Teşekkürler.
5: Abim hadi.

0: Ne oldu, ne var? Ne oldu?
1: Şarkı gönderdim ya sana ya, beğenmedin mi?
0: Ne şarkısı?
1: Gece yolcularından şarkı gönderdim ya.
0: Ya bana şarkı falan gelmedi Furkan. Ama aşkına gitmiş, istersen bir ona sor.
1: Aşkın?
0: Hı-hı.
1: Hangi aşkım bu ya? Ha bizim... Ne alakası var ki?
0: Bilmiyorum o kadarını. Bugün bana okulda aranızda bir şey var mı diye de sordu.
1: Kim? Ne diyor ya? Saçmalama mısın? Ben ona şarkı marka göndermedim.
0: Aşkın hiç öyle demiyor ama.
1: Ya bana ne dersin desin? Şarkıyı sana gönderdim ben.
0: Nereden biliyor peki?
1: Bilmiyorum.
0: Öf! Ha bak, bu arada şunu da söyleyeyim, şarkıyı çok beğenmiş. Haberin olsun.
1: Kim?

0: Yukarıdaki şahit. Hep bir oğlum olsun istedim. Refikan bana bir değil, iki değil, üç kız evlat verdi. Kısmet. Ama Allah biliyor ya, kızmış, erkekmiş. O yavrularımın küçücük ellerini bir kere tuttuğunda şükrettim. Dedim, nasip kız evlatmış. Kız hakikatli olur. Anasına babasına bakar. İhtiyarlıklarında onları el üstünde tutar.
1: Tutarız tabi babam, ne demek?
0: Hele bir de mürüvvetini görelim. Kız evlat geldi. Elbet erkek torun da gelir.
1: Hadi inşallah.
2: Yürü be babam, affet gitsin.
0: Bir baba bu hayatta ne ister? Evlatlarının mutluluğunu görmek. Mürüvvetlerini görmek. Onların iyi, rahat olduğunu bilmek.
1: Baba, bak zaten senin bu konuda hiçbir sıkıntın olmasın. Seyhan'la Ali tam olarak bu mevzuda...
0: Ya istedim de ne oldu? Nikahı benden habersiz giydiğiniz yetmedi. Bir de üstüne utanmadan baba yüzünden tiyatro yaptınız.
1: Şişt baba.
0: Ya gelip de kendinizi affettireceğinize bir ayı daha oynadınız. Bir torunum olacak. Onu da gidip kat yabancıdan öğrendim.
1: Hı? Babam sen nereden öğrendin?
0: Ya sus! Eyalem tebrik için arıyor. Benim haberim yok. Ya bu mu sizin evlatlığınız? Bu mu sizin babanıza saygınız?
1: Babam biz inan şimdi söyleyecektik.
0: Yeter! Benim sana söyleyecek hiçbir şeyim yok Seyhan. Sen ki bana baba baba deyip bir kalemde ezdin beni.
3: Çapar ağa gelecekti.
0: Benim diyeceklerim bunlar. Bundan başka da hiçbir diyeceğim yoktur. Evladınızı analı babalı büyüdün.

0: aşkım diye kaydediyorsun. Aşkım diye arkadaşın var. Hangisine mesela? Ya ne salağım ben ya? Ya oh Allah, ne salağım ben.
1: Cumali.
2: Buyur ustam.
1: Sen bu internet işlerinden falan anlıyorsun değil mi?
2: Anlıyorum ustam.
1: Gel bir bak bakayım. İstanbul'daki en iyi lokanta nere?
2: Bura tabii ki ustam.
1: Lan oğlum riyakarlık etme. Şöyle manzaralı, şık, böyle en kaliteli yani. En güzeli nere? Bir gir bir bak oğlum.
2: Tamam ustam.
1: Getir getir getir Cumali, getir. Gel bakayım. Gel bakayım şöyle.
2: Ustam et balık ne tarz olsun?
1: Et olsun. Et olsun.
2: Fiyat aralığı?
1: Aralık yok oğlum. Yani en kral yer neresiyse oraya bir bak. Şöyle filmlerde oluyor ya Cumali. Böyle şehri tepeden gören romantik bir yer.
2: Ustam hayırdır?
1: Karışma. Bak işine bak hadi. Dur bakalım nere?
2: Ustam sabahtan beri nihayet yüzün gülüyor ha. Sen iste ben her yeri bulurum.
1: Da gir git terke.
3: Taceddin bak, sen bugüne kadar çok şey yaptın kardeşim. Bundan sonrasını ben halledeceğim.
4: Ne halledeceksin kardeşim?

0: isim. Çoluk çocuk ortada. Ben bir yolunu bulacağım.
1: Şunu kasayı ver.
0: Hem Yiğit'e bir sor bakalım. Taşınmak istiyor mu?
1: Taçettin.
0: Ya tamam kardeşim. Ben arkadaşımı sokakta bırakmam.
1: Ciğer mi?
0: Ya tamam. Hem adam bir yerden teklif bekliyormuş. Hayır deyince çekti gitti.
1: Gitti.
0: Evet. Ya hem istesem de bulamam artık.
1: Taçettin.
0: Ya kardeşim konu kapandı.
1: Al bu çantayı. Çık karşısına. Tak diye aç. 500 bin. Sıcak para.
2: Tamam derse bırakıp geliyorum.
1: Diyecek. Çantayı vereceksin. Yarın tapuda buluşacaksın. Emlakçıyı karıştırmak yok. Sen çantayı ver. Bakalım hayır diyebilecek mi?
2: Tamam Aziz Bey.

0: daha hayatta yüzümüze bakmayacak.
1: Ya Seyhan.
0: Nasıl geçti Seyhan abla? İşte.
1: Yok, konuşmuyor da.
0: Neden? Daha nikahı affetmemişti. Şimdi bir de torunu sakladığımız çıktı.
1: Ya Seyhan, saklamadık ki ya. 2 dakika bekle, söylenecek.
0: Birileri bizden önce söylemiş işte Ali.
1: Kim?
0: Bilmiyorum işte, millet arayıp da tebrik ediyor dediğine göre.
2: İyi de bizden başka kim biliyor ki?
1: Halim'le Cumali. Onlar da arayıp tebrik etmezler. Taci abi zaten tembihli.
0: Biri aramış işte.
1: Kim söyledi Seyhan?

0: Halim?
1: Seyhan, kusura kalma, rahatsız ettim.
0: Yok estağfurullah, olur mu öyle şey?
1: Ali evde mi?
0: Ali?
1: Bir çağırır mısın?
2: Halim?
1: Bir iki dakikan var mı, bir konuşak?
3: Ha Seyhan, sen çık, ben geliyorum.
1: Şöyle araba.
3: Ne oldu?
4: Allah'ım, bu ne alengirli bir iş ya Rabbim.
0: Ablam, babam kaburga sever miydi, sen hatırlıyor musun?
4: Yok gülüm, ben vallahi babamdan ilk defa duyuyorum bu kaburga lafını.
0: Sana bir şey söyleyeyim mi? Sana inadından yapıyor sinir etmek için vallahi billah.
4: Seyhan'a kızdı ya.
0: Ona da kim söylemiş Allah'ını seversen ya? Meraklı Dudu gibi.
4: Ya bir bilsem, bir bulsam ki babama bunu kim söyledi? Vallahi billahi kıyametleri koparacağım Feride.
5: Can canım, kurba aldım. Kurabiye verelim mi sana?
4: Feride gülüm, elim dolmalıdır şu şey.
0: Verdim ablam.
5: Al gülüm. Meryem abla, Aslan ne zaman gelecek?
4: Ya gülüm, gelecekler işte, bak dolmaları doldurduk.
6: İkbal Hanım'ın şerefine.
4: Feride.
0: Aman ablam, artık yapılacak bir şey yok. Söyleyen söylemiş yani.
4: Hayır, ben şunu anlamıyorum yani. Ona ne oluyor? Onun mu torunu oluyor? Bir bulsam babama fitleyeni Feride. Artık bil ki dünyaları, kıyametleri kopartacağım yani. Hayır, benim Seyhan böyle perişan etti ya. Onu parçalayacağım.
5: Parçalayacağım.

0: Seher?
1: Ali, ne oldu, ne diyor Ali?
0: Hiç, dükkanla ilgili.
1: Dükkan mı?
0: He, ortak bir iş yapacağız da.
1: Arabayla falan?
0: Yok, Halim yemek işini ayarlayacak.
1: Allah Allah, bu kadar da düzeldiğini bilmiyordum ben aranızın.
0: Güzel miydi ya, iş için?
1: Anladım.
0: Senin neyin var?
1: Aman biliyorsun işte. Tam babamla barışacakken.
0: Seyhan.
1: Haklı. Ali haklı şimdi. Evlendiğimizi sakladık. Çocuğu sakladık.
0: Seyhan. Her şey yoluna girecek. Bak böyle yaparak kızımızı da üzüyorsun ha.
1: Ali.
0: Ya bak. Bir mucize oldu. Bebeğimiz oluyor. Gerisi de gelecek, merak etme.

0: Ya öldük açlıktan Melih.
1: Ya babam bu kaburga dolmaz. Çok zor pişen bir şey.
2: Ay ay ay kızlar neler yapmışsınız. Ellerinize kollarınıza sağlık.
3: Efendim kaburga dolması inşallah seversiniz.
4: Kaburga dolması mı?
2: Ah, Sür. Ay, Cabbar Bey en sevdiğim yemektir.
3: Öyle mi?
2: Kaburga dolması bir. Bir de aşure çok severim. Pes doğrusu. Valla nasıl tahmin ettiniz?
0: Bildiğimden değil. Canım çekti.
1: Vallahi tesadüfün böylesi.
3: Çocuklar köfte?
1: Yok. Cancan benim yemeklerimi çok sever. Hiç ayırt etmez değil mi Cancan? Sana biraz dolma.
5: Ben köfte isterim.
4: Ben de.
1: Babacığım sana koyuyorum birazcık.
2: Birazcık?
1: He birazcık çünkü rejimde o.
2: Ay torun geliyor Cabbar Bey. Bugün yemeyeceksiniz de ne zaman yiyeceksiniz?
1: İkbalcığım sen nereden öğrendin bu torunu?
2: Mertcancığımdan. Duyar duymaz bir sevindim, bir sevindim. Önce İkbal dedim arama şimdi rahatsız etme. Ama sonra aman dedim aç telefonu tebrik et böyle güzel bir haber için. Aferin sana Mertcancığım.
1: Bir bulsam babama Fidleyen'i Feride. Artık bil ki dünyaları, kıyametleri kopartacağım yani. Hayır benim Seyhan böyle perişan etti ya. Onu parçalayacağım, parçalayacağım. Cancan, dolma. Bir ağırlık çöktü Saymen.
6: Ne çöker tabi. Kızım bu kaçıncı katmer? Bir de şekilli yapmışsın.
7: Kalpli. Geçi ben bunu Halim için yaptıydım ama vallahi midem kazınınca artık dayanamadım yedim yani.
6: Yemek üstüne.
7: He üstüne. Ama bastırdı yani.
8: Bir de uyku bastırdı.
6: Halim.
9: Halim. Koş vallahi yemek bebek kalmayacak sofrada.
6: Oğlum yemeğini yemedin.
10: Tamam. Tamam anneciğim tamam. İçe karnım

0: Eda, ne oldu canım, iyi misin sen?
1: İyiyim.
2: Ha, suratına sıktı.
1: Yok bir şey.
0: Selam abla, bu torunun kimi söylediği belli oldu mu?
3: Ay vallahi işte bilmiyorum Edacığım. Biri aramış işte artık. Kim söylediyse de her şeyi berbat etti yani.
1: Allah Allah ya. İnsanların da işi gücü yok resmen.
2: Tamam Eda, dayım nerede biliyor musun?
1: Bilmiyorum. Aramadı da.
3: Taci abiye gitti, gelir şimdi.
4: Seyhan, ben çıkıyorum.
3: Nereye?
4: Taksim'e.
3: Ne yapacaksın Taksim'e?
4: Bir arkadaş bir şey rica etti, geliyorum hemen. Tamam. Hadi afiyet olsun.
1: Hadi sağ görüşürüz. Ol. Geç kalma.
5: İyi akşamlar.
6: Hayırlı akşamlar.
5: Taci Bey.
6: Buyur kardeşim.
5: Ben Savaş. Emlakçı Selami Bey'le görüşmüştüm evle ilgili. Son bir teklif için geldim buraya.
6: Kardeşim Taceddin, bir dakika sen, arkadaşım sen konuş, bir dinleyelim.
7: Tamam.
6: Sen karışma, bir dakika.
5: Çantada 500 bin nakit var.
7: Savaş Bey kardeşim.
5: Bakın, benim niyetim ciddi. Evinize talibim. Eğer tamam derseniz para burada. Şimdi hemen işi bitirelim.
6: 500 bin?
5: Evet.
6: Verip gideceksin.
5: Aynen.

0: Yani Mertcan, bu kadını bize musallat ettiği yetmedi. Bir de Seyhan başını yedi.
1: Kadın da yani yememiş, içmemiş, aramış. Çocuk ne bilsin ki ablam?
2: Hayır, ben de şunu anlamıyorum. Nereden çıktı bu Asu, görüş mü?
1: Sıra arkadaşı.
0: Çocuklarda suç yok da öbürü iblis.
3: Meliha.
1: İkbal Hanım, ben alayım tabağı.
3: Ya kızım, babanızın torundan haberi yok muydu?
0: Vallahi yoktu da işte sayenizde oldu. Şimdi İkbal Hanım, bu ailenin içinde bir mevzu.
1: Aslında İkbal Hanım, biz söyleyecektik de işte keşke babam sizden duymasaydı.
3: Evladım, ne bileyim, yani böyle bir şey babadan saklanır mı? Yani siz de bir alemsiniz.

0: Ali?
1: Tamam, satıyoruz.
2: Samim,
1: bak Taceddin, senin evde gencecik bir kızın var. Yarın öbür gün üniversiteye gidecek. Dünya hali, bu iş bulur bulamaz, sağlığı var, hastalığı var. Bugüne kadar bizi düşündüğün yeter. Biraz kendi aileni düşün, tamam mı?
2: Ya Samim, tamam mı?
1: Tamam kardeşim, evi satıyoruz, ben çıkıyorum, kabul.
2: Hadi.
0: Ali, ne oldu, hayırdır?
2: Ya Fevzi çok önemli, bana yardım etmen lazım.
0: Ne oldu, Seyhan mı?
2: Evet.
0: Ne oldu, kurban olayım, neyi var?
2: Yok bir şey ya, canı tatlı istedi.
0: Tatlı mı?
2: Ha, tiramisu. Hani geçen gün Beyoğlu'nda bir kafeye gitmiştiniz ya.
0: Evet.
2: Ya, ondan istiyor herhalde ama ben adresi sordum, iş çıkmasın diye yok mok dedi ama aşerdi kesin.
0: İyi tamam, gideriz birlikte alırız.
2: Tamam, üstünü değiştirsen.
0: Üstüm mü, niye ki, kötü mü giymişim?
2: Yok canım, kötü olur musun işte, ben bu ev kıyafeti zannettim, hani çıkacağız ya bir elbise falan. Ne bileyim, ben de öyle heyecandan saçmalıyorum ya.
0: Ev kıyafeti mi? İyi tamam, şık giyin ya.
3: Ağzına lokma komadı. Nereye gidecekmiş Gülendam? Sana bir şey dedi mi? Gülendam? Kızım cevap versene.
2: Anacığım ben çıktım.
3: Gülendam. Gülendam.
2: Ne oluyor ya?
3: Cevap vermiyor.
2: Uyuyakalmıştır.
3: Ne uyuması canım, ne uyuması?
2: Ne bileyim ben.
3: Baksana rengi sarı soldu. Gülendam.
2: Ablam. Bana bak, gözünü seveyim şimdi, şakalısı rastiği kalk bakayım.
3: Oğlum kız hasta, şekeri var, tansiyonu var. Feride'yi mi çağırsak?
2: Olmaz.
3: Ya niye?
2: Ya işi var gücü var, ben biliyorum.
3: Tamam o zaman yürü.
2: Nereye?
3: Hastaneye.
2: Nasıl hastane ya, aman babam benim, nasıl hastane ya?
3: Yürü kız gidiyor.
2: Ablacığım Allah aşkına uyan, gel kalk.
3: Hadi
2: kalk, bak,
3: yürü.
2: Yardım çağır anacığım, yardım ya, çağır.
3: Yardım.
2: Gel, biz bunu kaldıramayız ki ablam benim, kendine gel ablam. Hadi kalk, kalk bakayım, koş.
4: Samim, gel şu parayı geri verelim hadi.
5: Allah Allah.
4: Ya siz öyle, ben böyle, ben nasıl rahat edeceğim?
5: Edeceksin kardeşim, bunun geri dönüşü yok.
4: Sen?
5: Ben? Ben ne, gideceğim eve, çocukları alacağım karşıma. Bir güzel konuşacağım.
4: Ha, çıkıyorsunuz yani?
5: Çıkıyoruz. Yarın evi boşaltıp teslim edeceğiz. Hadi, hadi Çacet. Hadi ciğer.
3: Dedim o kadar katmer yeme diye. Ah akılsız kız. Pekmezi de sürmüş.
2: Çenesi hiç durmuyor ki. Homini gırtlak. Her gün ayrı bir bela, her gün ayrı bir bela ya.
3: İşte oğlum. Adana'da da kaldırdık bunu kaç sefer. Tatlıyı yiyince kendinden geçiyor.
2: Allah'ım yarabbim. Anacığım bak, ben fazla kalamayacağım, haberiniz olsun.
3: Nereye oğlum?
2: Ya gitmem gerek anam benim. Bu hayat memat meselesi.
3: Abo. Hastanelerde bir başına mı bırakacaksın bizi halim? Ya bu da oyun değil can.
2: Ya canım anam, ne diyeyim ben şimdi?
3: Hay aşk olsun Halim, aşk olsun.
2: Ya Rabbim ya Resulallah.
0: Nasıl çıkıyoruz dayı?
1: Çıkacağız kızım, taşınacağız.
0: Hey, Ali'nin haberi var mı?
1: Var da kesin belli olana kadar ses çıkarma dedim.
0: Allah Allah.
2: Ya nereye gideceğiz? Ben, Eda, Mertcan, Ali abiler, sen?
1: Bilmiyorum oğlum, elbet bir yer bulacağız. Bütçemiz buraya uymaz, başka mahalleye uyar. Bir hal çaresi bulunacak.
0: Ya ablamlardan ayrılacağız.
1: Mecbur, başka çaresi yok.
0: Peki ne zaman?
1: Ev sahibi evi boş istiyor.
2: Dayı ne zaman?
1: Yarın çıkıyoruz.
6: Ne dedim? Bu iş biter dedim mi, demedim mi?
7: Dediniz Aziz Bey.
6: Peşin paraya can dayanır mı, dayanmaz mı? Aferin aslanım. Yarın ilk iş tapu. Satışı bitiriyoruz.
7: Merak etmeyin Aziz Bey.
6: İşim bitti Samim. Yıkacağım o evi başını.
0: Ali, o ne?
7: Adres.
0: Ne adres?
7: Yarın teslimat vardı.
0: Hastanenin sokağına giriş yok. Sen beklersin başında, ben hemen alıp gelirim, tamam mı?
7: Yok yok, arabayı park ederiz.
0: Canım ne gerek var? 2 dakikaya alıp geleceğim ben.
7: Olmaz. Akşam yalnız yürüme.
0: Sen niye daha önce sepaktan girmedin? Niye buradan gidiyoruz?
7: Arkadan dolaşacağım. Şeye daha yakın, daha az yürürüz.
0: Allah.
8: Gel Cumali. Gel. Al şu paraları. Bir ilaçtır, ihtiyaçtır karşılayacaksın artık.
9: Tamam usta.
10: Anamla Gülendam ablaya mukayyet oluyorsun.
9: Abla nasıl?
10: İyi iyi, biraz şeker fırlamış. Doktor bir iki saate kadar taburcu olursun dedi.
9: Ustam çok yor ya.
10: Cumali eskere konuşma Allah aşkına. Tamam işte, anam yine mukayyet olsan yeter. Onlar sana emanet. Ben bir iki saate kadar gidip geleceğim, tamam mı oğlum?
9: Tamam ustam, sen merak etme.
10: Aferin oğlum, aferin aslanım, aferin. Hadi bakayım.

0: Ali, kafe uzakta kaldı. Niye geldik şimdi buraya?
1: Fecde. Ha. Şu oteli görüyor musun?
0: Evet.
1: Ha, şimdi oradan içeri gireceksin. En üst kata çıkıyorsun.
0: Tövbe. Niye?
1: Lokanta var orada, lokanta.
0: Tamam, benim ne işim var lokantada Ali?
1: Var.
0: Ali.
1: Feride. Seni orada bekleyen biri var.
0: Ali bak.
1: Hadi. Ben seni burada bekleyeceğim, hadi. Hadi. Geç kaldım. Geç kaldım. Ferde bekle. Bekle Ferde, Allah aşkına, geliyorum. Ali. Ali, ben Ali'yi arayayım. Ben Ali'yi arayayım. Bu ne? Telefon? Allah. Allah.
2: Şimdi tabii Hade ince ev bulmak da kolay değil.
3: Bize gelirsiniz Samim abi.
2: Ne, hep beraber? Yok ya, olmaz öyle şey. Cabbar ağa karşıda ya.
3: De en azından çocuklar işte, zaten babam bırakmaz.
4: Siz? Ali abiyle sen?
3: Bilmiyorum da.
2: Ya otel orada, açıkta değiliz yani. Bak şimdi aksi gibi otel dolu. Ama Ali ile sana bir oda ayarlarız ya, bir oda çıkar.
5: Sen ne yapacaksın?
2: Başımın çaresine bakacağım oğlum, bir süre. Taşınana kadar. Dur bakalım ya, şu Ali abiniz bir gelsin. Seyhan. Nerede Ali?
3: O işi varmış, çıktı. Samim abi gelir şimdi.
2: Anladım. Cancan?
6: Hala karşıda. Müsaadenizle Melihacığım, yemekler çok güzeldi. Ellerinize sağlık.
7: Afiyet olsun.
6: Bilmeden bir pot kırdım. Artık siz kusura bakmayın.
7: Yok yok. Orada bizim de bir hatamız olmuş.
8: Çok özür dilerim Melih abla.
7: Gülüm, sen de nereden bileceksin İkbal Hanım'ın hemen telefona sarılacağını?
6: Çocuk haklı. Maşallah, aslan gibi açık görüşlü bir baba. Yani Melihacığım, böyle bir şey saklanır mı? Aşk olsun. Cabbar Bey, bu gece için çok teşekkür ederim. Bir daha sefere ben sizi ağırlamak isterim. Şöyle hani dışarıda bir yerde buluşuruz. İçimiz şenlensin biraz. Ne dersiniz?
9: Hayırlısı.
6: Hayırlısı.
10: Efendim?
0: Alo Ali, ben geldim. Geldim, merak etme de, burada kimse yok.
10: Nasıl yok?
0: Yok işte, meşhur bir şahıs yer ayırtmış ama kimse yok.
10: Siz...
0: Sır, sen biliyorsun Ali.
10: Tamam, ben arayacağım, kapat.
0: Yok ya, vallahi ben geliyorum, hiç duramayacağım.
10: Yok, gelme, kapat, ben seni 2 dakikaya arayacağım, tamam.
0: İyi, tamam, hadi.

0: Ulan Halim, ulan Halim. Yiyecek günü mü buldun? Yeme! Yeme Gülendam ablacığım, yeme. Şekeri fırlattın da beni mi buldun? Homini gıplak, yemesene. Yeme.
1: Ha Feride, aradım. Geliyormuş, yoldaymış. Birazdan orada olur.
0: Ya sorma işte kimin geldiğini. Tamam, geliyor. Ya bir şey olursa ben buradayım. Gelip seni alacağım zaten, tamam? Hadi.
2: Hepimizi sadece büyük bey bulacağız, tamam mı Cendem?
3: Neli abla?
2: Meli ablam burada, ben seni getireceğim istediğin zaman.
3: Ama orası bizim ev gibi.
4: Yine öyle olacak ablacığım.
3: Ya uzağa taşınırsak? Nasıl gidip geleceğim ki ben?
2: Ben getireceğim seni oğlum. Söz veriyorum sana.
3: Ben taşınmak istemiyorum.
2: Taşınacağız Cancan.
3: Niye?
2: Oğlum bak, bizim kalacak yerimiz yoktu. Taceddin abi bize bu evi emanet verdi. Şimdi emaneti geri vermek zorundayız, mecbur.
3: Mertcan, konuşmuyorum sizle.
2: Oğlum.
3: Melih ablanla Cabbali dedenden de ayrılmam.
4: Mertcan,
3: hiçbir yere gitmiyorum.

0: Buyur baba.
1: Kızım şundan bir ses çıktı. Hele bir bak.
0: Yarın bekliyoruz. Buluşma yerini bildireceğim. Aramızda kalsın. İkbal. Babam maşallah bu kadınla hiç ayrılmak bilmiyor yani.
2: Meliha.
0: Ha şimdi tamam yani Allah var işte hayat dolu, neşeli, cilveli, fıkır fıkır bir kadın tamam işte torunu kocayana çok güzel arkadaşlık yapıyor. Ama baba yani bana biraz ısrarcı geldi.
1: Ya sahne. Sen karışma benim işime. Haydi.

Hadi in be, hadi in be. Bu ne be? Bu ne be? Benzin mi geçiyor? Allah kahretmesin. Yürü.

0: Hadi sen hastayı yürü oğlum. Hadi ben yürüsene ben yürüz ben. İyi akşamlar kardeşim.
1: Önüne baksana ya. Şimdi bu trafikte polis bekleyeceğiz.
0: Kardeş bak benim çok acelem var. Kusura kalma hasar fazla değil. Bunu aramızda halletsek.
1: Olmaz öyle şey. Zabıt tutulacak.
0: Öyle de benim çok mühim bir işim var. Yani bekleyenim var anladın mı? Benim gitmem lazım. Sen beni assan da kessen de ben kalmam mümkün değil.
1: Ne demek gitmem lazım? Bal gibi bekleyeceksin.
0: Peki. Gideceğim diyor. Al sen bunu. Ben sana adresimi de vereceğim, telefonumu da vereceğim. Anladın mı? Ben gideceğim yani.
1: Şirket arabası bu. Ara polisi.
0: Ya al bunu.
1: Bu ne?
0: Arabanın anahtarı. Bak bu da iş yerimin adresi. Sana istediği kadar parayı vereceğim kardeşim. Sen zaptını tuttur. Ben söz veriyorum geleceğim tamam mı? Hadi kardeşim kusura kalma.
1: Kardeşim. Beni sevmeye mecbur değilsin. Sen bir gerçeksin. Yalan. Teşekkürler. Belki bir
0: aşkla. Misafirinizi bekliyor musunuz?
2: Valla bilmiyorum. Ali bekle dedi ama.
0: Sipariş?
2: Yok sağ ol.
0: Ben seçecek bir şey beklemedim.

0: Çocuklar okulu, sınavı, bir düzene girmedik şu gariplerin hayatı Meryem.
1: Biz sizi bırakmayacağız Sami. Yani bak mesela çocuklar bizde kalır artık koyun koyuna.
0: Olmaz öyle şey.
1: Olmayacak ne olacak? Sizi sokağa atacak halimiz yok yani. Bu mahalleden de bir ev bulacağız.
0: Buralar pahalı Meryem, bu kadar kişiye sanmam, bizim gücümüz yetmez.
1: Uzaklara mı gideceksiniz?
0: Ne yapacağız? Gideceğiz.
1: Yok, bir çare bulacağız Sami. Hayır, biz madem ki bunca yıl sonra buluştuk. Her takdiri ilahidir yani. Bunca yıl sonra tekrar bir araya geldik. Bunu da atlatacağız, bir çözüm bulacağız. Sen merak etme.

0: yaptım.
1: Beyefendi yardımcı olabilir miyim? Beyefendi kime bakmışsınız?
2: Ferda.

0: verdi.
1: Halil?
0: Yetiştim.
1: Sen miydin?

0: Ata, mevzu derin.
1: Hayırdır Erkan abicim?
0: Hem de çok derin oğlum.
1: Nedir abi sen?
0: Oğlum baksana şu güzelliğe. Ha? Yukarıdan bakınca masmavi bir çarşaf gibi ama aşağısı bir o kadar da memleket gibi.
2: Bir başkadır deniz memleketi.
0: Dalalım o zaman oğlum.
2: Dalalım abi.
0: Dalalım.
3: Erkan abi izlemeye doyamazsın. Bak bak bak kara gözlere bak.
4: Deniz yıldızları, istakozlar, ahtapotlar.
0: Bak kum mırmırı. Buralardan eksik olmazlar. Az ileride de kaya balıkları.
3: Vay vay vay vay. Binlerce balık yumurtası saklı deniz sayırları.
0: Yukarının çamı, çınarı, ormanı neyse bu deryanın nefesi, akciğeri de işte bu ormanlardır.
1: Geldik Erkan abiciğim. Üstü başka, altı başka cennetimize. Geldik.
0: Tamam geldik, gelmesine de oğlum. Şimdi bu güzel cennete biz çapa mı atacağız?
1: Yok abi ne çapası ya. Kıyabilir miyiz bu güzelliğe?
3: Abi bak, bakanlığın çok güzel bir uygulaması var.
1: İsmi Derya. Şimdi gideceğin koyu buradan seçiyorsun. Ondan sonra hazır mapaşa mandıra sistemine tık diye bağlanıyorsun.
2: Ne denizin canı yanıyor ne bizim içimiz sızlıyor.
1: Selametler.
0: Yani ne yapıyoruz atacığım? Çapa atmıyoruz. Deniz çayırlarını kopartmıyoruz. Suyun altındaki canlı yuvalarını dağıtmıyoruz. Soluduğumuz havayı kirletmiyoruz.
1: Bu kadar abi.
0: Yani çapa değil,
1: şamandıra.
0: Evet.
5: Mapa şamandıra sistemiyle kontrolsüz demirlemenin önüne geçiyor, yarınlara nefes oluyoruz. Fethiye başta olmak üzere kıyılarımızda dip çamuru temizliğiyle denizlerimize nefes aldırıyor, denizlerimizi gelecek nesiller için koruyoruz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı.
6: Bazı şeyler eşya değildir.
7: Biz Türk milletinin bir ferdi olarak kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Yurttaşlarım, az zamanda çok ve büyük işler yaptık. İşlerin en büyük.
8: Millet öyle istedi.
9: Millet kimi seçerse onlar vazife görecek. En büyük hezimetim, en büyük zaferimdir.
10: Biz aslında savaş için değil, barış için. Ve yalnız Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz.

0: kuvvetler kendi kendini kontrol edemeyen demokrasiyi, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır.
1: Sosyal Demokrat Halk Partisi seçimi kazandı.
2: Dünyanız da değişiyor, otobüsümün üstü değişmiyor.

0: Partisi'ne sahipsin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olacak kişi Cumhuriyet Halk Partisi'ni satmamış olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'ni satın almaya kalkmamış olacak.
1: Türk milleti çalışandır. Türk milleti zekidir.
2: Bazı mirasların sahibi olmaz, emanetçileri olur. İsimler değişir, kuşaklar değişir. Nice insanlar gelir, nice insanlar gider, emanet kalır.

0: Öğrenciysen sen de hemen İdefix öğrenci üyesi ol. İlk 6 ay sadece ayda 1 TL'ye premium üyelik fırsatını kaçırma. Üstelik ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha fazlası İdefix öğrencide. Bilgisayar ve telefonlarda 1000 TL indirim kuponu, küçük ev aletlerinde %15, mobilya, kitap ve kırtasiye alışverişlerinizde %40'a varan indirimlerle öğrenciliğini premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
2: 50 bin düş.
1: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
3: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
4: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.
5: Gençler.
6: Buyur abi.
5: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
3: Çok iyi.
5: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
6: Hepsi Van'da.

0: Cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Mersi canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
2: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
3: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
2: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
2: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
4: Türk Telekom değerli hissettirir.
5: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
6: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
7: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
5: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
8: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
9: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
5: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
6: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
5: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
6: Paranın günü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
10: Genel izleyici için uygundur.

Herkese mutlu akşamlar. Başarının anahtarıyla karşınızdayız sayın seyirciler. Bu bölümümüzde eğitimin geleceğini konuşacağız. Üniversitenin vizyonu, kariyer planlamaları gibi konular üzerinde duracağız. Değerli konuklarımla birlikte İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Buğra Özen ve eğitimci Burak Kılanç bizlerle birlikte olacak.

0: Buğra Hocam, Burak Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. İyiyiz.
2: Teşekkürler.
0: Peki şimdi Buğra Hocam sizinle isterseniz başlayalım. Okulun işleviyle başlayalım. Üniversitelerin işleviyle başlayalım. Günümüzdeki işleviyle başlayalım. Tabii Elon Musk geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Okul artık bir eğitim yeri değil, sosyalleşme alanı dedi. Öğrenmek için artık okula ihtiyacımız yok diyor. Siz bu düşünceye katılıyor musunuz? Sizce gerçekten okullar artık işlevini tamamladı mı yoksa işlevi değişti mi?
1: Şimdi şöyle bir şey var. Üniversiteler bazında konuşursak tabii ki bilgiyi artık çok rahat elde ediyorsunuz ama bu bilgiyi yorumlamak, farklı bir boyuta getirmek ve arkasından da bunu üniversite araştırmaya doğru götürmek ve bu araştırmanın sonucunda bir ürün

0: elde ederek bunu sosyal hayata kazandırma noktasında yeniden üniversite artık bu şekilde çalışıyor. Ve Elon Musk'a baktığınız zaman kendisinin background'unda da işte Kanada'dan gelmiş Amerika'ya, hem fizik bitirmiş hem ekonomi bitirmiş. Yani fizikte neden sonuç ilişkilerini iyi öğrenmiş. Ekonomide yönetebilirlik, sürdürülebilirlik politikalarını iyi öğrenmiş ki okuduğu üniversiteler esasında tam bunun merkezi. Akabinde kendi kurduğu şirketlerde de üniversite kültürünü farklı bir şekilde yönetmeye doğru götürmüş. Yani şöyle bir şey var. Herhangi bir koşul altında bence Elon Musk'ın sözleri farklı algılanıyor. Yani. Üniversitenin bildiğimiz kültürü artık farklılaşıyor ve değişenler kazanacaktır. Ve bu noktada da ne yapacağız? Biz de evrimleşerek orada yapay zekadan olsun veya da diğer bilgilerden kenarlanarak farklı bir boyuta doğru geleceğiz.
1: Hocam siz neler söylersiniz? Siz katılıyor musunuz? Günümüzde okullara baktığımızda. Daha doğrusu yani üniversiteler için bunu söylemek daha doğru olur herhalde.
2: Eğitim kurumları
1: üniversitelere diyeyim. Evet, eğitim kurumlarına baktığımızda işlevlerini yitirdi mi? Geleneksel işlevlerinden bahsediyorum. Yani eski işlevlerinden bahsediyorum.
2: Şimdi hayat durağan değil, hayat değişiyor. Her şey değişiyor, her şey gelişiyor. Öyle olduğu için kurumların da değişmesi lazım. Bu bağlamda baktığımızda teknolojinin, bilişimin bu kadar ilerlemiş olduğu bir dünyada, ilerlemekte olduğu bir dünyada kurumların da değişmesini zaten beklemek lazım. Bu anlamda da değişmeyen kurumların yavaş yavaş ortadan kalkacağını ya da hani yok olup gideceğini hatta göreceğiz. Hı hı. Bu bağlamda gerek K12 seviyesinde, okul öncesinden liseye kadar, gerekse yüksek öğretim üniversite seviyesinde bir farklılaşma arayışı içinde olduğunu zaten görüyoruz kurumlarında. Ben burada açıkçası önemli kırılım noktalarından bir tanesini pandemi dönemi olduğu olarak görüyorum. Biliyorsunuz pandemi döneminde işte eve kapandık. Eğitim öğretimin sürmesiyle ilgili uzaktan öğretim metotları etkin bir şekilde ve çok hızlı bir şekilde gerek K12 seviyesinde gerekse üniversite tarafında hayata geçirildi. Hatta hani anaokulundan liseye kadar olan K12 seviyesi diyelim. Oradaki dönüşüm daha bile hızlı oldu. Üniversiteler birazcık daha sonra geldi diye ben gözlemledim o dönemde. Şimdi insan sosyal bir varlıktır. İnsan sosyal varlık olduğu için de eğitim öğretim süreçlerinde, eğitim öğretim, bakın hani öğretim, biz şu anda aslında hani belki öğretimden bahsediyoruz. Öğretim noktasının değişmesi, öğretim metotlarının değişmesi, özellikle teknolojinin entegrasyonuyla söz konusu olacaktır, olmaktadır. Ama işin eğitim tarafı ile ilgili özellikle K12 seviyesinde sosyal boyut anlamında, sosyalleşme anlamında, bilişsel anlamda değil ama duygusal anlamda gelişme noktasında özellikle K12 seviyesinde okullar mutlaka olmak zorundadır gelecekte de. Yani üniversite tarafında da yani günün sonunda hani baktığınızda siz sadece orada elde etmiş olduğunuz mesleki becerilerle gelecekte var olmayacaksınız. Orada geliştirmiş olduğunuz network'le de açıkçası var olacaksınız. Evet. Bu anlamda evet, Elon Musk'ın söylemiş olduğu bu sözleri doğru okumak gerekiyor. Hocamın da söylediği gibi mutlaka İnsanlar, bakın artık gençler de demiyorum çünkü yaşam boyu eğitim yaklaşımı çerçevesinde herkesin her zaman için bir şeyler öğrenmesi gerekecektir. İnsanların öğrenmek için üniversiteye gittiklerinde bazı üniversitelerde daha teknolojiye yatkın ya da teknolojiyi kullanan ortamlar bulacaklarından eminiz. Ama günün sonunda orada sosyalleşme anlamında da bir takım araçların ve ortamların yaratılması gerekecektir. Şimdi aklıma bir senato toplantısında bir katılımcı olan mütevelli heyet başkanının söylediği bir şey geldi değerli hocam. Şöyle bir şey söylemişti. Hani geliyorum üniversiteye mütevelli heyet başkanı olarak. Tabii ki hani burada çok kıymetli akademisyenler var, akademik liderler var. Dersler çok güzel yürüyor, ediyor. Bir problem yok ama ben derslerde hani sınıflarda oturan çocuklardan daha fazlasını kantinde oturur görüyorum. Ve bambaşka bir bakış açısını orada dillendirdi. Neden dersleri kantine taşımıyoruz? Şimdi bu...
0: Şimdi hocam burada bir pardon lafınızı bölmek durumundayım. Tabii ki kantin ortamı vesaire çok güzel sosyalleşme tabii ki artık istenen noktaların başında geliyor.

0: Tamam, networkler ama bir de eğitimin farklı boyutları da var. Sonuçta yapay zeka diyoruz, orada bir veri var. O veriyi analiz ederek bir noktaya getiriyor. Biz bu çocuklara bunların nasıl yorumlanması gerektiğini öğretiyoruz. Sadece orada veriyi vermiyoruz, bilgiyi vermiyoruz. Akabinde onu etik değerlerle yoğurması lazım. Evet. Yani çünkü belki yapay zekada en büyük problemlerden bir tanesi ileride oradaki etik olarak kararı nasıl vereceği, bir hastanın hayatına devam etmek ya da etmemek konusunda. Bir hekim her zaman hastasını korurken belki yapay zekada başka parametreler devreye girecek. İşte evet. Diyecek ki sosyal güvenlik kurumuna bakıyor, 95 yaşında diyecek, bu kadar ilaç kullanıyor, bu kadar bana devlete maliyeti var diyecek yapay zeka. Orada farklı bir karar verme noktasında. Ama bir hekime baktığınız zaman o hastayı kurtarmak için son alın terine kadar savaşacaktır diye karşımıza geliyor. Bunlar yani farklı noktalar hocam. İkisi bir değil. Tabii ki öğrenim şekli değişebilir. Bir şekilde farklı ortamlarda her alana doğru üniversite öğrencisi olsun, lise öğrencisi olsun girebilir ama eğitim alanları hala şu anki konjüktürde belli bir noktaya, belli bir standarta sahip olması lazım diye düşünüyorum.
1: Yok. Hocam o konuda son derece haklısınız. Bunun işte bir arayışında bulunmak gerekiyor. Şimdi şu anda üniversite kurumu baktığımızda tabii hani farklı düşünceler var ama hani böyle binli bin yüzlü yıllardan itibaren özellikle Avrupa'ya baktığımızda yüzyıllardır pek de değişmeyen, değişmemeyi de becerebilen bir esasında kurum, bir yapı. Tabii bu son dönemde teknolojik alanda yaşanan hani ezber bozan değişiklikler, hatta yıkıcı diye söyleyebileceğimiz değişikliklere bütün kurumlar adapte olmaya çalışıyorlar. İşte bu noktada doğrusunu arayıp bulmak durumundayız. Yani hocamın söylediği gibi hani sınıf ortamları elbette olacak. Yanlış anlaşılmasın, ben böyle sınıf ortamları bir şekilde hani kantine taşınsın gibilerinden bir düşünce asla hani söylemiyorum. Ama bunun arayışı içinde olmak mecburiyetindeyiz. Evet. Bakın şimdi biliyor musunuz hani dünyanın en büyük kahve zincirlerinden bir tanesi artık kahveyi yan ürün olarak düşünüyor. İşinde, yürütmüş olduğu business'te. Çünkü yapılan araştırmalar şunu gösteriyor ki gençlerin o kahve dükkanına gitmesindeki amaç kahve içmek değil. O ortamda oturmak, sosyalleşmek, sosyalleşirken çalışmak. Öyle olduğu için artık insanların zaman geçireceği yerlerin bir şekilde esasında tasarlanması, orada asıl ürün olarak gözüken şeyin yan ürün olarak satılması ile ilgili bir yaklaşım, bir bakış açısı değişikliğini benimsemiş durumdalar. Bu işte Jobs to be done diye bir hatta teori var, bu Christensen'ın üzerinde odaklanmış olduğu, ortaya atmış olduğu. Bunlara çok böyle bağdaştırılıyor. Hocam benim bahsetmeye çalıştığım oluyor. Şimdi mesela hani yurt dışında özellikle hani benim gözlemlediğim kadarıyla yüksek lisans doktora seviyesindeki bir takım derslerin sınıf ortamında olmaktansa hani usta çırak ilişkisinin, sosyalleşmenin, insan insana yüz yüze bilgi aktarımının, ki bu çok kıymetli, kaybetmememiz gerekiyor, sağlanacağı şekilde üniversitede ya üniversite dışında bir sosyal ortamda yapılması ile ilgili yaklaşımları da görüyoruz, duyuyoruz. Evet.
0: Şimdi hocam burada hemen bir devreye gireyim. Bir anekdot da birlikte anlatayım. Esasında son 25 yıla üniversitelerin baktığınız zaman dünyadaki en ünlü üniversiteler Harvard, MIT, Tufts. Bunlarda rektörlük yapan bir efsanevi rektör var. Ve Bekov'un söylediği bir nokta var. Soruyorlar, bir öğrencinin hayatta başarılı olup olmayacağını nasıl algılıyorsunuz?
2: Evet.
0: Ve cevap orada çok ilginç. Diyor ki öğrencinin öğretim hayatı boyunca herhangi bir hocasıyla kurduğu ilişki hayat boyu devam edilebilecek bir seviyedeyse o zaman o öğrenciler gerçekten başarılı oluyorlar diyor. Yani burada esasında iki kavramı getiriyor. Evet. Diyor ki bir mentorluk var diyor. Evet. Yani iki, sürekli demin söylediğiniz gibi öğrenebilirlik var. Yani yaşam boyu öğrenme, yaşam boyu değişme, bunu yaparken de mentörlükle birlikte bir insanın hayatına yön vermeyi esasında o sosyalleşmeyle birlikte getiriyor. Oradaki cümlenin içerisinde o da saklı. Yani diyor ki siz ne kadar sosyal olursanız, bir hocanızla ne kadar bilimsel anlamda bir araya gelebilirseniz, bu tamamen hayat boyu da sizin başarınıza yansıyacaktır diyor. Tabii bunlar az önemli.

0: noktalar değil hocam söylediğiniz şeyler. Buyurun.
1: Evet. Ya aslında tam bununla ilgili bir soru soracaktım. Şimdi sosyal faaliyetler konusunda kendisini hiç veya yeterince geliştirmemiş birine baktığımız zaman ama akademik olarak kendisini çok geliştirmiş, sosyal olarak kendisini geliştirmemiş birine baktığımız zaman bu kişi sınavlardan çok yüksek puanlar alıyor. Üniversite sınavından derece almış, iyi bir üniversite kazanmış. Bu günümüzde eskiye nazaran, tabii ki çok değerli bir şey ama eskiye nazaran ne kadar değerli? Yani hangi okuldan ne kadar ortalamayla mezun olduğunuz mu önemli? Yoksa hangi sosyal faaliyetlere katıldığınız, hangi bireysel kabiliyetlere, yeteneklere sahip olduğunuz mu daha önemli?
0: Şimdi bir kere üniversite herkese bir eşit bir şekilde hayata gelmeyi hedefleyen bir noktada size bir imkan sunuyor.
1: Evet.
0: Ve bizim çocuklarımıza Türkiye'nin veya da dünyanın herhangi bir yerinden geldiği zaman gerek karakteri olabilir, gerek kültürü açısından olabilir, daha kendi içine kapanık bir öğrenci tarzıyla da karşılaşabiliriz. İşte esasında okullar bunu da yapıyor. Bir, ne yapıyoruz biz üniversitede? Kulüplere doğru yönlendiriyoruz. Yani SKS Daire Başkanlığı altında. Bunlar bilimsel kulüpler var, sosyal kulüpler var. Çocuk o bilimsel kulüplerde de ne yapıyor? Etkileşimi öğreniyor. Bir şey ortaya çıkartmaya çalışıyor. Mesela bir kongre düzenliyor. Orada yüz yüze geliyor. Ve bir kongre düzenlerken açıyor telefonu. Coffee break de yapmak zorunda kalıyor.
1: Evet.
0: Yani şirketlere de gidiyor, diyor ki ben bir kongre düzenleyeceğim. Buna bağlı olarak bana sponsor olur musun diyor. Yani bilimsel tarafta da sadece sosyal kulüplerden bahsetmiyorum. Bilimsel açıdan da hayata hazırlanmış oluyor. Bu sebepten dolayı yüz yüze ortamların, okul, eğitim, üniversite, bunların hepsi esasında bir öğrenim ve siz biliyorsunuz nöronlarımız da ancak o şekilde birbiriyle iletişime geçiyor ve daha sürdürülebilir bir hayatı bir araya getiriyor bu bütün yapı taşları.
1: Evet.
2: Şimdi hocamın söylemiş olduğu bir şey beni çok mutlu etti. Çünkü ilk önce bir hani üniversite bazında bir üniversiteler bazında bir şey söylemek istiyorum. Hocam yani SKS daire başkanlıkları dediğiniz gibi çok çok önemli ama üniversitenin bir de kariyer merkezleri var. Tabii. Hoş kariyer merkezleri biraz böyle stajla ilgili kağıt işlerine böyle boğuluyorlar ama esas bakıldığında üniversitedeki kariyer merkezleri üniversite öğrencilerinin uzmanlaştıkları alan dışında bu soft skills diyelim, yumuşak beceriler mi diyelim ya da beşeri beceriler diye söyleyebiliriz, sosyal beceriler diyebiliriz. O tarafı geliştirmeyle ilgili öğrencinin önünü açan merkezlerdir. Ve hani sizinle de bazı programlar yapmıştık tercih dönemlerinde. Hani üniversitede kıyaslarken neye bakılmalı diye konuşurken hani ben naçizane hep şunu söylerim. Derim ki üniversitenin bir kariyer merkezlerini de kıyaslamak gerekir. Kariyer merkezlerinin etkinliği bir üniversitenin ne kadar çoksa öğrenciye ders dışında bir takım beceriler ortaya koymayla ilgili bir duruş işleri varsa mesela girsinler web sitesini incelesinler üniversitenin kariyer merkezinde yani bir konuşmuştuğumuz vardır. Şunu söyleyeceğim niye mutlu oldum? Şimdi hani benim de şu anda yöneticisi olduğum işte okullarda okullarımızda 19 yıldan beri yürütülmekte olan bir talim terbiyeden izni alınmış bir özel müfredat var TMBA diye. Hocam bahsetmiş olduğunuz şeylerin aynısını daha lise çağında bizim öğrenciler yapıyorlar. Bu gerçekten Türkiye için K12 seviyesinde oldukça önemli bir proje, örnek bir proje. Yıllardan beri de başarıyla uygulanıyor. Düşünün ki bizim okullardan bahsetmiyorum. Buna benzer kariyer ve yaşam becerilerini öğrenciye kazandırmak için matematiği, fiziği, sosyal, Elon Musk'ın söylediği gibi matematiği, fiziği, kimyayı, biyolojiyi, coğrafyayı, tarihi elbette öğreteceksiniz ama onun dışında daha lise çağında kariyer becerileri anlamında sistemli bir uygulama peşinde olan, bunu becerebilen okullar örneğin doğru liselerdir. Niye? Çünkü burada bu becerileri kazanan öğrenciler hocam üniversitesini kazanıp gittiğinde diş hekimliği fakültesine orada hocam SKS'nin göstermiş olduğu kulüplerde etkin olacaklar. Oradan getirdikleri know-how'ı bu fırsatı yakalayamamış bölüm arkadaşlarıyla paylaşacaklar. Orada ilerleyecekler. Esasında bunlar çok güzel entegre şeyler.
0: Şimdi çok ilginç bir şey söyleyeyim. Üniversite olarak biz lise kış okulu açtık. ve esasında herhangi bir bu gelir veyahut da üniversiteyi tanıtmak amaçlı değil. Temel nokta

0: gerçekten çocuklara sevdiği mesleğin ne olabileceğini göstermekti. Hı hı. Ve çok ilginç bir şey oldu. Esasında okullara da kontenjanlar tanıdık. Bize başvuran öğrencilerin çoğu LGS'de de yüksek puan alan çocuklardı. Hı hı. O %1'lik dilimlerde olan çocuklardı. Ve geldikleri zaman işte bir diş hekimliğine, bir tıp, bir eczacılık, evet, bir iktisadi idari, sosyal bilimler veyahut da orada mühendisliklere girdikleri zaman birebir biz lise öğrencilerine, hı hı, esasında meslekte ne yapıldığını gösterdik. Mesela diş hekimliğine geldiyse bir dolgu fantom kafalar üzerinde yapılmasını gösterdik. Veyahut da bir dikiş atmasını öğrendik. Ya da bilgisayar dersinde ne olacağını, yazılımda ne yapacağını gösterince çocukların çoğu dediler ki biz esasında yanlış meslek seçecekmişiz. Evet. Yani bu sebepten dolayı lise ve üniversite sanki ayrı iki barem gibi gözükse de, hı hı, iç içe olması gereken eğitimin her zaman lise tarafından da üniversitenin desteklenmesi, üniversitenin de liseyi desteklemesi tarzında bir eğitim sisteminin bir araya getirilmesi lazım ki orada belki de daha sonra biraz konuşacağımız 3 senelik eğitim modelleri üniversitede çok konuşuyoruz. Çok daha liseden başlayarak biz bu işlerin çoğunu halletme şansına da sahip olabileceğiz.
1: Ben bir şey eklemek istiyorum. Tabii hocam. Buyurun. Çok enteresan, evet, bir şey var. Şimdi işte bu bahsetmiş olduğum TMBA özel programı, dediğim gibi talim terbiyeden onayı alınmış, uygulanmakta olan bir eğitim programı. Tabii ki bu Türkiye 100 yılı marif modeli gerekleri çerçevesinde böyle özel eğitim programlarının güncellenmesi gerekiyor. Şunu fark ettik bu konuda çalışırken. Şimdi hani biraz üniversite geçmişim olduğu için de hocam, bu Bologna paketinde biliyorsunuz şeyler var. Hani her bölümün işte öğrenim çıktıları, bölüm çıktıları, derslerin öğrenim çıktıları, yetkinlikler vesaireler, böyle güzel bir matris yapı. İnanır mısınız? Birebir aynı yapı Türkiye 100 yıl marif modelinde de var. Esasında aklın yolu bir. Yani Bologna'da bu yaklaşım neden benimsenmiştir? Siz sonuçta çocuğu atıyorum psikoloji bölümünden mezun edecekseniz belli becerileri kazanması gerekir, yetkinlikleri kazanması gerekir. Bu yetkinlikleri işte neye göre tanımlarsınız? Hangi dersleri okuyacak? Bu hangi dersler o yetkinliklere ne oranda katkı sağlayacak? Böyle bir işin altını dolduracağınız güzel yapı kurarsınız. Aynı yapı şu anda Türkiye 100 yıl marif modeli çerçevesinde de var. Biz şu anda işte onun çalışması içindeyiz. Yapmış olduğumuz yani oradaki derslerin çıktıları, bu çıktıların altının nasıl doldurulacağı aklı yolu bir hocam.
0: Evet, zaten işte o çıktılarla birlikte üniversiteye mesleğini seçerek gelen belki bir öğrenci sonraki zamanda üniversitenin temel noktası olan araştırma, geliştirme ve sanayiyle işbirliğine de hızlı bir şekilde adım atabiliyor ve bir bakıyorsunuz ki o çocuk yüksek lisans doktoraya doğru gittiğinde bir ürün olarak karşınıza, tabii, getirebileceğiniz bazı şeyler, evet, üretiyor ve esasında bizim de belki de orada modifiye olmamız gereken nokta, bütün Türkiye veya da bütün dünya üniversiteleri için söylüyorum, bir iş yapıyorsanız bir çıktısı olmak zorunda. Ya bu sosyal çıktı, ya da, evet, ürün, ya da başka bir şekilde topluma yararlı hale getirilebilecek tarzda eğitim modellerini geliştirmek durumundayız ve bütün hedefimiz de bu esas.
1: Şimdi, evet, çok önemli bir şey söyledi hocam. Biz size de söz bırakmadık.
2: Buyurun, evet, devam edin.
1: Ama şöyle, hocam çok doğru söylüyorsunuz. Neden? Bakın şu anda gençler tabii hani biz yaş itibariyle birazcık daha üniversite gençliğinden daha yani yaş olarak daha küçük çocuklarla birlikteyiz, gençlerle birlikteyiz. Gençler somut bir çıktı görmediklerinde motive olmuyorlar. Bu çok önemli. Dediniz ya hani bir somut çıktı. Öyle olduğu için tüm okulların, tüm eğitim modellerinin çıktı odaklı ama sürece de önem veren, yani çıktı odaklı yola başlayacaksın ama okul ortamı öyle ya da böyle bir laboratuvardır. Öyle olsun, bu laboratuvarda o çıktıyı elde etmek için yol boyunca, evet, göstermiş olduğun çaba kıymetlidir. Yani gidişten puan verecek misiniz hocam? Evet, vermemiz gerekiyor. Çünkü sen hedefini koydun, gitmeye çalışıyorsun. Hocam tezler de öyle değil midir? Bir tez atarsınız ortaya, olur ya da olmaz. Olmadığını göstermek de çok büyük bir şeydir. Bilim denizine damlatılmış bir damladır, faydadır. Öyle olduğu için hani bütün bu arayışları açıkçası, hı hı, tüm eğitim kurumlarının sürdürmesi gerekiyor. Bir de şöyle bir olay var. Eğitim kurumlarının

0: Şimdi hani izniniz olsa hocam ben biraz K12 tarafından bahsedeyim. Çünkü bu dönem daha anaokulunda hani çocuğun ilk defa böyle işte hani tedrisatı verecek olan, eğitim öğretimi verecek olan anne babalar bile işte böyle üniversiteyi düşünüyorlar. Unutulmaması gereken çok önemli bir şey var. O da şu ki bu bir yolculuktur. Öğrencinin bu yolculuk boyunca kendini keşfedebilmesiyle ilgili okulun mutlaka destek olması gerekir. Bu sebeple de kurumların, evet, bakın kurumların emanet aldıkları, çocukların emanet almış oldukları velilerden daha önde olmaları gerekir. Geleceği öngörebilme ile ilgili, teknolojiyi kullanma ile ilgili, teknolojiyi eğitime entegre etme ile ilgili, geleceği şekillendirme ile ilgili velilerin önünde olmaları, öğrencilerin de önünde olmaları gerekir. Bu çerçevede lütfen hani okul seçecek olan tüm kişiler, tüm veliler, tüm anne babalar lütfen buna da özellikle dikkat etsinler. Çocukları emanet edecekleri kurumlar gerçekten önde gitmeyle ilgili bir niyet ortaya koyabiliyorlar mı? Bir altyapıları var mı? Bu önemli bir unsur.
1: Evet, geleceği öngörmek zaten artık eskiye nazaran çok daha zor bir hale geldi. Programdan önce de konuştuk. Yazılım mesleğini örnek vermiştim. Yani hakikaten 5-6 sene önce yazılım mesleği geleceğin meslekleri arasında gösterilen mesleklerden bir tanesiydi. Ancak bugün yapay zeka ile birlikte yazılım ortadan kalktı mı, bu tartışmalar yapılıyor günümüzde. Şu konuyu da konuşalım isterseniz. Yapay zeka öğretmenleri. Şimdi bir sınıfta becerileri, sosyal zekaları ve yapıları farklı bir sürü öğrenci var ve bu öğrencilere tek tip bir müfredat uygulanıyor. Yani günümüzde bu şekilde. Şimdi her çocuğa göre değişen bir bireysel eğitimin uygulanması yapay zeka ile birlikte. Belki çok uzak bir şey bu ama buna ne kadar hazırız sizce? Bu gerçekleşir mi? Şunu da söyleyeyim. El Salvador hükümeti Elon Musk'la çalışıyor. Grok AI öğretmen projesini hayata geçirdi ve yapay zekayı tüm okullara entegre etmeyi amaçlayan dünyanın ilk projesi. 1 milyon öğrenciyi kapsıyor ve 5000 devlet okulunu kapsıyor bu proje. Türkiye'de gerçekleşir mi sizce bu?
0: Şimdi ben şöyle cevap vereyim. İlk başta hocamın anaokulundan bahsetti.
1: Evet.
0: Ve dünya genelinde belli bir seviyede olan uluslararası anaokullarından yola çıkarak bir şeyler anlatacağım size.
1: Buyurun.
0: Ben yurt dışında uzun yıllar çalıştım. Çalışırken de kendi kızım da uluslararası bir okuldaydı. Ve oldukça Avrupa'nın en iyi okullarından bir tanesindeydim. Anaokuluna ilk girdiği zaman parmaklarıyla, parmak örgüsüyle bir kaşkol örmeyi öğrettiler.
1: Evet.
0: Sonrasında bu çocukları aldılar. Okula yakın bir noktada ve veli istemeden bazı bahçelere götürdüler. O bahçelerde bir şeyler ektirdiler ve buna bağlı olarak oradan bir ürün çıkmasını çocuklar gözlemledi. Suladı, etti vesaire. Akabinde bu çocuk daha ilkokula gitmeden kıyafetiyle havuza attılar ki herhangi bir suya düşme anında nasıl hayatta kalabileceğini öğrendi. 6 yaşına geldiği zaman dediler ki biz sizin çocuğunuzu alıp 3 gün bir adaya götüreceğiz. Bütün çocuklar ve anne baba yok 6 yaşında. Evet. Ve burada nasıl ekmek yapılır, nasıl turşu kurulur bunları öğrettiler çocuğa. Şimdi bizim tabii bazı bir ufak bir çocuğu alıp götürdüğünüz zaman bazı problemler de olur. Türkiye yapısıyla konuşmuyorum ama dünya genelinde bazen siz de biliyorsunuz ki bazı ülkeleri deneysel olarak kullanıyorlar. Ama kendi çocuklarına bu şekilde bir eğitim vermiyorlar. Hayatta kalma ve en temel nokta topraktan itibaren size nasıl gelişeceğinizi, nasıl plan yapacağınızı öğretiyorlar.
1: Evet.
0: Ve sonrasında gerçekten çocuğa özgü eğitim oradaki öğretmenle başlıyor. Tabii ki müfredatlar hepimiz için geçerli değil mi? Bugün hocayız ama işte staja gelen öğrencilerden hepsi aynı seviyede değil. Birisinin farklı özellikleri var, öğrenme kabiliyeti farklı, ben diş hekimiyim, el becerisi farklı, ona farklı bir şey öğretiyorsunuz. Diğeri de o seviyeye gelmesi için uğraşıyorsunuz. Ama bugünkü yapıda belki çocuklara yapay zeka ile alternatif sunabilirsiniz ama bir öğretmenin yerini bu şartlar altında çok çok uzun yıllar daha tamamen geçeceğine ben inanmıyorum. Öğretmenler çok çok değerli.
1: Zaten dönüşüm olursa belki bir dönüşüm olur yani.
0: Dönüşüm olur ama yine öğretmen burada demin üniversitede anlattığımız gibi tamamen rehber olur. Yani rehber olmadan çünkü yapay zekanın özellikle bugünkü veri işleme noktasında doğru veriyi mi işliyor? Bakalım nerelerden? Hmm. Hatta size bir şey anlatmak istiyorum. Yurt dışında yine bir ülkede çalışırken biz A'dan Z'ye bir hastayla karşılaştığımız zaman her şeyi, inanın belki hastayı 15 dakikada tedavi edersiniz, yarım saat veri girerdik. Ve veri girme noktasında işte çocuğun ailesinin yapısını tutun da davranışı o sırada ne yaptığını çok detaylı olarak o verileri girerdik. Evet. Girdikten sonra bunlar bir dünyanın en iyi 3 üniversitesi arasında olan noktada işlenir ve sonrasında biz bir yapay zeka doktorlarıyla da karşı karşıya kaldık. Çok yani bu hatta ilk başta yapay zeka doktorlarıyla karşılaşmam 2016 yıllarından bahsediyorum. Bundan 10 sene öncesinde.
1: Evet.
0: Fakat şunu söylediler. Biz şunu düşünüyorduk. Dünyanın en iyi tıp fakültesindeki doktorların verdiği teşhislerin %100 doğru olduğuna inanıyorduk. Yapay zeka yani zekaya bunu öğrettik veri olarak. Şunu gördük ki çıktılar da %30-35 doğruyuz. Bu da dünyanın en iyisi noktadır. Hmm. Sonrasında bunu ancak %60-65'e geliştirebildik. Hala orada %30'luk bir boşluktan bahsediyorum. Ve yanlış, şimdi o yanlış noktayı bir hekimlikte, bir öğretmenlikte bunu işleyerek bir çocuğa sunduğunuz zaman demin söylediğiniz gibi usta-çırak ilişkisi noktası daha çok uzun yıllar ve yapay zeka tarafından öğretilemeyecek tarzda devam edeceğini düşünüyorum. Çok büyük bir yardımcı olacak ama hala öğretmenler, hocalar bu işi başta olması gerekiyor.
1: Çünkü yapay zeka bir kaynak değildir, asistandır veya referanstır.
2: Yani. Aynen öyle. Şimdi hocamın söylediği şeye bunu Türkiye'de yapmak pek kolay olmayabilir hocam. Çünkü maalesef özellikle büyük şehirlerde bakın şimdi hani bizim okullarımız Türkiye'nin 36 farklı şehrinde Kıbrıs'ta var. Böyle hani farklı farklı yerlere gidiyoruz, böyle gözlemliyoruz. İnanın Anadolu'da helikopter ebeveyn az. Ama büyük şehirlerde helikopter ebeveyn dediğimiz çocuğun her bir şeyine, davranışına müdahale etmeye çalışan aşırı koruyucu bir veli kitlesiyle okulların da açıkçası tırnak içinde baş etmesi ya da bir işbirliği beklemesi çok da kolay olmuyor.
1: Evet.
2: İşte en son Acar Baltaş Hoca'yı bir vizyon toplantısında konuk etmiştik. O da bundan bahsetti. Yani çocuklarınızı açıkçası biraz zora koşacaksınız. Çünkü zora koşulmayan kişi, insan hani gelişmez. Ama maalesef özellikle büyük şehirlerdeki anne baba profili aşırı korumacı olduğu için işte 6 yaşındaki çocuğunuzu alacağız da şuraya götüreceğiz dediğinizde bir garip bakarlar ama işin doğrusu gerçekten budur. Ve bu bağlamda da hani ben yine bizim okullarımızla ilgili böyle bir mutluluk duydum. Çünkü bizim de ekoloji okullarımız, ekoloji sınıflarımız, ekoloji laboratuvarlarımız ve derslerimiz bu bahsetmiş olduğunuza bir şekilde dokunuyor. Bir yandan da hani geçtiğimiz 10 yıllarda işte üniversitede benim vermiş olduğum bir teknik resim dersi vardı. Engineering Drawing'de mühendislik ve çizim dersi. İşte 1990'ların sonu 2000'lerin başında çok tartışıyorduk. Klasik elle çizim mi olmalı yoksa bilgisayar destekli mi olmalı diye. İnanın şurası çok net. Klasik çizimle başlayıp daha sonra bilgisayara geçtiğinizde çocukların bilgisayardaki performansı çok artıyor. Ve klasik çizim tarafındaki çocukların kendilerini geliştirmesi ve kazandıkları beceriler bambaşka.
1: Evet.
2: Şimdi ben naçizane şöyle bir ifade kullanıyorum. İşte 2000'lerden, 2010'lardan sonra jenerasyon esasında undo jenerasyonu. Undo nedir? Geri al. Yani işte bir şeyler yazarsınız. Aa yanlış oldu. Bir tuşla geri alırsınız. Hatta 2-3 kademe geri alırsınız. 10 kademe geri alırsınız. Ama eski bilgisayarın olmadığı dönemlerde ilk seferinde doğrusunu yapmak gibi bir mecburiyetiniz vardır. Yani mühendislikte çizim dersine girdiniz. İşte şunun üstten önden yandan görünüşünü çizeceksiniz. 45 dakikanız var.
1: Evet.
2: bir kağıdınız, T cetveliniz var, gönyeniz var, kalem silginiz var. Bunların üstlerinden yandan görünüşlerinin de belli bir düzende olması lazım. Yanlış başladınız, doğru çizdiğiniz bir görünüşü fark ettiniz ki ben bunu yanlış yerleştirmişim. Yukarıya çizecektim, aşağıya çizmişim.
1: Gitti. Baştan.
2: Ne yapacaksınız?
1: Evet.
2: Baştan doğru plan yapacaksınız.
0: İşte hocam güncelde bu ikisini entegre ettiğimiz evet. zaman başarı orada geliyor. Yani bravo. İkisiyle ne artık bir şeyi bardağı baştan sona kadar çizmek ama esas olarak o çizimin nasıl yapılacağını bilmek ve uygulamak ve onu da işte yapay zeka ile desteklediğiniz zaman belki de işte bir projeye getiriyorsunuz. Eskiden bir ay sürecek bir şeyi yarım evet. gün içerisinde size evet. bir kişi sunabiliyor bu desteklerle.
1: Peki. Hocam sizinle devam edelim. Şimdi eğitimdeki dönüşümü konuşuyoruz programımızın başından beri. Peki bizim eğitim sistemimize baktığımızda öncelikli olarak mutlaka değiştirmemiz gereken alan hangisi sizce? Tabii ki teknolojik gelişmeyi de düşünecek olursak gelecekte nasıl bir eğitim modelinin uygulanması gerekiyor sizce?
2: Bunu konuşmaya kalkarsak günler sürer. Sadece bizim konuşmamız da yetmez. Evet. Yani ortak akıl noktasında hepimizin konuşması gerekir. Çünkü ülkenin geleceğiyle ilgili esasında konular konuşuluyordur. Yani eğitim dediğinizde bu ülkenin beşeri sermayesi. Bu ülkenin evet. beşeri sermayesi aynı zamanda dünyanın beşeri sermayesi. Öyle olduğu için hani bunlara kafa yormak gerekir. Konuşmak gerekir. Ortak akılla da ortak kararlar verip yol almak gerekir. Şimdi bir defa hani baktığımızda nereden hani bana soracak olursanız nereden başlanır diye hani önemli olan konulardan bir tanesi öğretmenlerimizin yetkinliğidir.
1: Evet.
2: Şimdi mesela Türkiye Yüzyıl Marif modeli ilk başta çok eleştirildi. Zaten genellikle sistem değişikliği ile ilgili böyle bir öneri ortaya çıktığında iş ilk başta politize edilir, konuşulur edilir vesaire ama o zamanlar da öyle olmuştu. Çok konuşmuştuk. Ancak şu anda gelinen noktada herkesin neredeyse üzerine mutabık kaldığı bir şey var ki şu anda Türkiye Yüzyıl Marif modeli iyi bir model. Ama bu iyi modelin sonuç vermesi için sahadaki uygulayıcıların iyi olması gerekiyor.
1: Evet.
2: Bir defa hani kazanım odaklı değil, beceri odaklı bir yaklaşım diye kabaca tarif edebiliriz. Ama hani beceri odaklı bir müfredatı uygulayacak öğretmenler kazanım odaklı bir müfredatın ürünü. Öyle olduğu için ilk önce kafadaki paradigmaları her ne kadar eğitim fakültesinde bununla ilgili hani bir tedrisattan geçmiş olsalar da günlük yaşantılarında bu tarafa dönüşümleri gerekiyor. İşte bu çerçevede de öğretmenlerin bu konudaki yetkinliklerin artmasıyla ilgili açıkçası performansımızın ülke olarak iyileşmesi gerekir diye düşünüyorum ki bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu çalışmalar hatır sayılır seviyededir. Bir de onun dışında biraz ezber bonzomuz gerekiyor.
1: Evet.
2: Tabii Türkiye Cumhuriyeti büyük bir coğrafyada çok sayıda genç nüfusu olan bir ülke. Evet. Yani şimdi Finlandiya eğitim modelini konuşuruz. Finlandiya'nın toplam nüfusu İstanbul'un Avrupa'yı Anadolu yakasının nüfusuyla eşdeğer. Öyle olduğu için hani bazı konularda yani bizim açıkçası iyi örneklerden alacağımız şeyler vardır ama bu ülkeye özgü bir şeyler geliştirme mecburiyetimiz de olduğunu ben düşünüyorum. Ki zaten bu şekilde ilerleme gayreti içindeyiz. Bakmayın siz yani bizim de eğitim uygulamalarımızda hani parmakla gösterilecek bir takım başarılar da vardır. Bu bağlamda belki önümüzdeki önemli kırılım yapay zeka uygulamalarının Türkiye'nin tüm okullarında benzer şekilde faydaya dönüşülmesiyle ilgili bir önümüzde şey var, challenge var yani bir zorlu aşama var. Belki bununla ilgili bir çaba içinde olmak söz konusu olacaktır. Ama dediğim gibi hani üzerinde çok konuşacağımız konular var. Bu noktada belki şunu söylemekte fayda var. Tabii özel okulların devlet okullarına kıyasla görece
1: evet.
2: Ezber bozacak sıra dışı bir takım projeleri yürütmeyle ilgili kasları daha güçlü olabilir. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nın da özel okullardaki uygulamalarla ilgili bu anlamdaki tabii ki çerçeve çizmekle birlikte uygulamaları belki görmesi, oradaki uygulamaları daha sonra özel okullara da bir şekilde yaygınlaştırılması söz konusu olur. Kaldı ki şu anda Türkiye Yüzyıl Maarif modelinin benimsemiş olduğu yaklaşım yıllar yılı pek çok özel okulun, bazı devlet okullarının da esasında arkasından gittiği, içinde olmaya gayret gösterdiği, mesela IB programlarıyla benzeşmektedir kazanımlar olarak baktığımızda. Evet. Ben açıkçası hani K12 tarafıyla ilgili hani bunları söyleyeyim. Hocam tabii ki yüksek öğretim tarafıyla ilgili

0: başka çok kıymetli katkılar sunacaktır.
1: Evet. Hocam sizin fikriniz nedir? Yani üniversite özelinde düşünecek olursak eğitim sistemine baktığımızda öncelikli olarak değiştirilmesi gereken alan hangisi sizce?
2: Şimdi tabii biz özellikle yani kadim bilgileri bugünümüze kadar getirmiş sağlık alanında evet. Toplulukları, işte mühendisliklerde de aynı şekilde. Fakat artık veriyi işleyen, elimizde bazı işte yapay zeka gibi avantajlı çeşitli malzemeler var, çeşitli yöntemler var. Bunları kesinlikle devre dışı bırakmadan bunların nasıl kullanılacağını evet. öğrenciye öğreterek, bunun dışında hocamın da söylediği gibi hocalarımızla da birlikte bu entegrasyonu sağlayarak ve günün sonunda sadece bilgi topluluğu değil, sosyalleşen, herhangi bir şekilde etik değerlere sahip olan, o etik değerlerle birlikte sürekli olarak değişmeyi öğrenen, hayat boyu da öğrenmeyi kendisine bir yol edinmiş insanlar grubu yetiştirmeyi hedefliyoruz. Ve o yetişmede artık tabii ki öğrenme metotlarını da modifiye ediyoruz. Bunlar yani üniversitelerde var, tamamen biz yeni bir çağa doğru adım atıyoruz ama hazırlıklarını da yapmış durumdayız. Yani yavaş yavaş da bugünden itibaren sizin yaklaşık olarak bir 15 dakika önce söylediğiniz gibi biz bunlara hazırlıklı olmadan ilerlemiyoruz. Evet. Ve bu bazda biz şunu biliyoruz ki gelecekte 2 sene sonra, 3 sene sonra olacak bir şey şu andan ileriyi görmek zor ama nasıl yapılabileceğini de algılıyoruz ve bunu yapabilmek için de dünyadaki paydaşlarımızla çalışıyoruz. Bu da çok önemli. Yani Amerika'da bugün bir şey oluyorsa ya da Avrupa'da esasında aynı şeyi biz aynı noktada okuyabiliyoruz.
1: Evet.
2: Ve hep birlikte burada tabii medya kısmı var. Artık dünya farklı bir noktada geliyor. Biz çalışmalarımızı el ele vererek bütün başarıyı da elde edeceğimizi düşünüyorum.
1: Buyurun.
0: Bir şey eklemek istiyorum. Şimdi tabii dünya üzerinde 60 yıl kadar önce Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayıp daha sonra Avrupa'ya da geliyor. Türkiye'de de hani ben üzerinde özellikle çalıştığım bir 18 ay öncesini düşünüyorum. 40'a yakın üniversitemizde başlamıştı. İsim olarak başlamıştı. Teaching and Learning Center, yani öğrenme öğretme merkezi. Üniversitelerde öğrenme öğretme merkezleri diye merkezler vardır bütün dünya üzerinde. Açıkçası öğretim üyelerinin şu anda tabii daha gündemde yapay zeka ve teknoloji ve dijital araçlar daha etkin kullanarak derslerini daha verimli yapması, öğretim üyelerinin bu anlamda desteklenmesinden bahsediyorum, bir fonksiyon. Bunun dışında öğretim ortamlarının, müfredatların güncellenmesi, bu anlamda dokunulması ile ilgili çalışan merkezler vardır.
1: Evet.
0: Bir kariyer merkezleri, bir öğrenme öğretme merkezleri üniversitenin geleceğinde bence yaşamda kalmayı ya da sivrilmeyi fazlasıyla sağlayacak olduğuna inandığım yapılar. Benim de naçizane böyle bir görüşüm
2: hocam.
0: Hocam
2: yani evrimleşen
0: evet.
2: üniversiteler zaten hayatta kalacak.
0: Aynen öyle.
2: Şu an için tamamen günceli kaybedenler bütün eğitim kurumlarında olduğu gibi geride kalacaklar ve temel nokta artık sanayi işbirlikleriyle topluma yararlı bireyler yetiştirmek. Zaten o bireyleri yetiştirdiğiniz zaman da hayat boyu öğrenmekle birlikte o mesleği en iyi şekilde icra edeceğini düşünüyorum ve yıllar boyu da bunu bu şekilde götüreceğini. Yani meslekler evet. belki modifiye olacak ama ortadan kaybolmayacak çoğu meslek.
0: Evet.
1: Dönüşecek, modifiye evet. olacak. Peki. Hocam sağlık bölümlerine parantez evet. açalım isterseniz. Evet. Çünkü yani sağlık alanında yapay zeka çok sık bir şekilde kullanılıyor. Tabii konu sağlık olunca yapay zekanın doğru kullanımı daha önemli bir hal alıyor. Bu anlamda sağlık bölümlerinin geleceğini nasıl görüyorsunuz ve yapay zeka sağlık çalışanlarının rolünü nasıl değiştirecek sizce?
2: Şimdi tabii ki yapay zeka büyük bir yardımcı olarak karşımıza geliyor.
1: Evet.
2: Özellikle şimdi teşhiste birçok size veriyi alıyor ve size işleyerek veriyor. Ve bu yardımcılar sayesinde sizin hastanızı tedavi etmeniz daha rahat hale geliyor. İleride de İleride de belki

0: belki bu teşhis yöntemleri çok daha farklı bir boyuta gelecek ama şu andaki bilginizle herhangi bir koşul altında size söyleseler YouTube'dan izlemiş olduğu videolarla bir kalp ameliyatına giren bir veyahut da oradaki tamamen yapay zekadan öğrenmiş olduğu eğitimle bir kalp ameliyatına giren bir hekimle mi karşı karşıya kalmak istersiniz? Yoksa demin konuştuğumuz gibi usta çırak ilişkisiyle o bütün verileri işleyerek sizin ameliyatınıza giren birisini mi tercih edersiniz? İşte evet. Burada tabii ki diagnoz devreye giriyor. Oradaki yapay zekayla belki şunu söyleyebiliyor ki işte damarlarınızdaki tıkanık olan oranı bu. Buna bağlı olarak bu risklerle karşı karşıyasınız. Bunu günlük olarak ölçebiliyorsunuz. Riskli olduğunuz noktalarda size yönlendirebiliyor ve bunların hepsi avantaj olarak karşımıza geliyor. Ve şunu söyleyeyim. Dünyada çeşitli toplantılara baktığınız zaman hatta çok ilginç bir toplantıdan bahsedeyim. 2011 yılıydı İsviçre'de toplantılar zincirine katılmıştım. Evet. Hedef 2050 yılında doğacak bebeklerdi. Ve 2050 yılında doğacak bebekleri 2180'de vefat edeceklerini düşünüyorlardı. Hedefleri de şu bazdaydı. İşte yıllar önce Amerika'da Obama döneminde bir insanın genetik haritasını çıkarttığınız zaman milyarlarca dolara mal oluyordu. Oysa 2050'de bu yaklaşık olarak 100 dolara mal olacağından bahsediyorlar. Sizi genetik olarak A'dan Z'ye doğduğunuz anda incelediklerinde ve çok basit bir testle bunu yaptıklarında hangi hastalıklara yatkınlığınız ortaya çıkacak? Buna bağlı olarak belki çocukluk çağından itibaren hatta bebeklik çağından itibaren verilen bazı ilaçlar veyahut da sizin sakınmanız gereken noktalarla birlikte ömürler uzayacak, evet. Çalışma yaşları farklılaşacak ve hiçbir koşul altında esasında doktorluk mesleği veyahut da diğer yan alanlar kaybolmazken yardımcı elemanlarla, belki robotlarla mesela bir hasta bakıcının yapacağı birçok şey daha kuvvetli ve daha efektif, belki fizyoterapistin yapacağı bazı şeyler robotlar tarafından yapılarak yardımcı oranları farklılaşacak. Ama her zaman açık bir konu kalacak ve o bazda da hepimiz evrimleşeceğiz, farklılaşacağız.
1: Evet. Ekleme yapacaksınız.
2: Ben de açıkçası bir ekleme yapmak istiyorum. Tabii, şimdi tabii yani biraz evvel anaokuluyla ilgili esasında konuşurken aklımdaydı. Sonra bir uçtu gitti. Şimdi tekrar geldi ama yeri geldiği için söylemek istiyorum. Şimdi tabii daha küçük yaş seviyesinde, üniversite demeyelim, anaokulundan liseye kadar öğretmene ihtiyaç her zaman olacaktır. Neden biliyor musunuz? Çünkü öğrencileri en çok etkileyen rol modellerdir. Yani yeri geldiğinde bir öğretmenin söylediği bir söz iyi yönde de olabilir, kötü yönde de olabilir. Çok etkiler öğrenciyi. Baktığı bir bakış yani nasıl baktığı, gülümsemesi, takdir etmesi. Öyle olduğu için rol model eğitimde çok önemli olduğu için öğretmenlerin de şu anda dijital anlamda farklı olan çocukların rol modeli olabilecek şekilde dijital yetkinliğe sahip olmaları gerekiyor.
0: %100 haklısınız hocam.
2: Yani şöyle söyleyeyim, şimdi ya hoca bunları söylüyor da ben bunları zaten yapay zekaya giderim yaptırırım gibilerinden düşünen bir öğrencinin o öğretmeni rol model olarak görme ihtimali zayıflıyor. Onun için bak biraz evvel de söylemiştim. Kurumların, evet. Öğretmenlerin, öğretim üyelerinin karşılığını almış oldukları öğrenci kitlesinin önünde gitmesi gerekiyor. Saygı uyandırabilmeleri için. İşte onun için bu noktada öğretmenler de sürekli eğitim yaklaşımını sonuna kadar benimsemek durumundalar. Yapay zeka öğretmenin sınıf yönetimi noktasında ya da öğrenciye vermek istediği, kazandırmak istediği bilgi kazanımları, yani kazanımlar artı beceriler noktasında en büyük yardımcısı ise o zaman yapay zeka bir fayda sağlar. Yapay zekanın tabii hani eğitime entegrasyon noktasında da okulların üretken olma, icat çıkartma, out of the box düşünme, nasıl söyleyebiliriz hocam, yani sıra dışı düşünme, evet. Becerisini de göstermesi ve cesaretinde olması gerekiyor. Bugün görsel sanatlar bölüm başkanımızla bir toplantı yapıyorduk. Bir resim yarışması üzerinde konuşuyoruz. Nasıl bir resim yarışması yapabiliriz vesaire. Yani evet. Yetenek keşfi, anaokulu, ilkokul vesaire. Dedim ki ortaokuldan itibaren bir başka kulvar daha açalım. yapay zekayla resim üretme yarışması yapalım.
1: Evet.
2: Çünkü gelecekte çocuklar resim üretecekler. Yani yapay zekaya resim ürettirecekler. Ama bunu en hızlı, en verimli, en az kaynak kullanarak, çünkü yapay zekayı kullandığınızda bayağı da su tüketiyorsunuz. Çünkü o bilgisayarlar çok fazla ısı yayıyorlar.
1: Evet.
2: Bakın, yepyeni bir bakış açısından bahsediyorum. Yani hani bir şeyler çizmek, bende hiç olmayan bir yetenektir. Bir şeyler çizmek, sanatsal olarak yani bir resim yapması bir gencin, bir çocuğun bunun bir şekilde değerlendirilmesi dışında yapay zekaya, o asistana vermiş olduğu komutlarla istediği sonucu en hızlı üretebilme yarışması yapalım diye bir şeyler üzerinden konuştuk. İşte
1: evet.
2: Bence kurumların böyle şeyleri düşünebilmesi
0: gerekiyor.
2: Hocam
0: zaten gerekiyor. Hangi eğitim seviyesinde olursa olsun öğrenciyi kazanmak çok önemli.
2: Bravo.
0: İşte öğrenciyi kazanırken de burada öğretmenin rolü. Yani hangi seviyede olursa işte yapay zekanın eksikliği ve şu an için bunları yapabilme kabiliyeti çok sınırlı olduğu için belki öğrenciyi seçecek ama o etik değerler, o karşılıklı duygusallık bunların hiçbirisi şu an için geçerli değil. Ve önümüzdeki belli bir süre içinde geçerli olacak.
1: Evet. Yani teknoloji ve yapay zeka gelişmeye devam edecek ama öğretmen hep olacak diyelim ve noktalandıralım. Buğra Hocam, Burak Hocam değerli katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederiz.
0: Çok sağ olun. Teşekkür ederiz.
1: Sağ olun. Sayın seyirciler, başarının anahtarının sonuna geldik. İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Buğra Özen ve eğitimci Burak Kılanç bizlerle birlikteydi. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: ayarlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
4: 50 bin düş.
3: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
5: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
6: Arabanı arabam.com'a değerinde drink sat.
7: Hangi krediye girin?

0: Sevgili seyirciler, Bir Her Şey Konuşalım programında daha birlikteyiz. Bugün konularımız çok güzel. Sanattan, fotoğraftan bahsedeceğiz. Siber güvenlikten bahsedeceğiz. Siber hayattan, her şeyden bahsedeceğiz. Hoş geldiniz diyorum.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Şimdi öncelikle kitabınızla başlayalım.
1: Ne güzel olur.
0: Engin Bey. Rabbim ne olur, toparla beni.
1: Kime yazıldı bu kitap? Önce onunla başlayalım.
0: Kime yazıldı?
1: Hiç hasta olmayana, en yakını hasta olana, bir de hastalığın tam ortasında durana.
0: Toparla, iyileş manasında.
1: Elbette. Ben hiç hasta değildim. Rahmetli annem akciğer kanseri oldu. Sonra ben pankreas kanserine yakalandım. Üçüncü evreyim şu anda. Kalbimden, dilimden, beynimden dökülenleri bir araya getirdik. Ortaya bu çıktı. Aldığım tepki şu: İlk ön sözüne başlıyorsunuz, ikinci, üçüncü sayfaya geçince tamamını bitirmeden kalkamıyorsunuz. İki saatte de bitiyor.
0: Şiirler var değil mi?
1: Yok, şiir yok. Dualar var.
0: Dualar mı var?
1: Evet, aklıma gelen böyle dilimin döndüğünce enteresan dualarım var benim. Onları yazdım. Böyle çok önemli noktalara değindim.

0: kendim. Şöyle ki mesela geliyor hastaya ziyaretçi. İnşallah diyor günahlarına kefarettir. Ben diyorum ben firavun muyum? Allah bana niye bunu verdi? Günahıma kefaret elbette olabilir ama hastaya batıyor böyle cümle.
1: Burada hastaya demişsiniz ki akıl vermeyeceksin, dinleyeceksin demişsiniz değil mi?
0: Abi şunu istiyor hasta. Ya ben hasta olduğum için söylüyorum. Ya bana tavsiye verme. Bana öğüt verme. Akıl verme. Otur beni dinle. Bu benim için yeterli. Yani hiçbir şey de konuşmasak ona da kabul. Bakalım birbirimize o da bana yetiyor. Ama işte bizim insanımız biliyorsunuz böyle tez canlı hemen müdahale etmek istiyor. Mesela diyor ki bak diyor bu hastalıkta moralini yüksek tut. Nereden biliyorsun hasta mısın sen? Ama yok diyor öyle duydum. Ya benim moralim hiç düşmedi ki. Ben hep şunu hesap ettim diyor abi. Böyle eğer Allah bu sebepten beni alacaksa ben hiç isyan etmediğim için belki de beni gazzeliyle aynı kefeye koyacak. Ben kârdayım. Allah beni yine seviyorsa evlatlarıma bağışlayacak. Bana tövbe etmem için süre verecek. Ben yine kârdayım.
1: Ama yani yanlış şurada. Moralini zaten iyi tutan birine moralini iyi tut demek.
0: Tam olarak
1: yoksa
0: böyle.
1: Moralini iyi tutmakta bir şey yok çünkü ya hastalıkların şeysi hep stresten.
0: Elbette stresten.
1: Yani. Hep de, ama tek kaynak değil ama.
0: Ya burada önemli olan şu. Nereden geldiğini bilmek gerekiyor hastalığı. Eğer okumayı iyi yapabiliyorsan, bunun sağlam bir imtihan olduğunu anlıyorsan, o zaman mükafatın peşine düşeceksin.
1: Yani zayıflığın nereden geldiğini, insanın kafasına takılan bir şeyler vücuduna mı vuruyor, ne oluyor?
0: Şöyle, yani öyle bir düşünce şekline giriyorsun. Ben de mesela ilk daha duydum. Yani apar topar çağırdılar, o Beeple denen bir yöntemle ameliyat oldum. Benim burası paramparça. İlk anda ben de sordum bu soruyu. Neden ben? Ya o kadar gereksiz adam var. O kadar acayip tipler var. Niye ben? Sonra elhamdülillah hızlıca toparladım. Dedim ya Rabbi senin bir bildiğin var bu konuda. Beni imtihana tabi tutuyorsun. Ben hazırım. Yapacak hiçbir şeyim yok. Kaçacak kaçamam da bundan. Sonra o beyin öyle bir çalışmaya başlıyor ki çözümler üretiyorsun. Başlıyorsun. Yani neden geldiği sorusunun yerine bunu nasıl düzeltebilirim diyorsun. O düzeltme de önce ruhunla başlıyor. Sonra beyni aksediyor. Sonra bütün önemli olan her şeyi önemini yitiriyor. Abi diyeceğim kızmayın bana. Cemil abi burada çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bunu hep yapıyorum ama hangi kamera? Şu kamera. Benim öğrendiğim bu işte en kıymetli şey aile abi.
1: Evet yani ömrü en çok uzatan şey insan bağıymış. İnsanın kurduğu bağlarmış. En sağlığa zararlı şey yalnızlık.
0: Yalnızlık.
1: Sürekli stres değil mi?
0: Elbette. Hele benim meslek fotoğrafçılık.
1: Fotoğrafla şimdi yazı nasıl karışıyor birbirine?
0: Karışmıyor. Aslında şöyle. İlk geldiği zaman İsmail Hatice arkadaşım var. Bu yayın evinin sahibi. Onlar bana bu teklifi sundular. Dedim, kardeşim bak benim yazma eylemi bende yok. Oturup yazamam. Böyle bir eylem ama çok güzel konuşurum.
1: Telefonlar artık zaten onları
0: aynen
1: direkt
0: öyle
1: yazıyor.
0: Tam olarak öyle yaptık. Ha? Ben de sabah gece 2'de başladım. 6'da bitti. Evet. Bütün anlatacaklarım bitti. Hemen revizeye girdi. İşte editörler deşifre etti bunu. 2 gün sonra geldi taslak. Bir çizer vardı. O pek beğenmemişler. Dediler ki benim işte şeyimde kalemim iyi. Abi bir müdahale etsene. Cemil abi ben müdahale ettim sabaha kadar çizdim. Benim büyük kız var Ceylin. O da duymuş. O da ressam. Sabaha kadar o da yapmış. Abimi getirdi. Benimkilerden güzel. Onun çizimleri bu. Şimdi 7. kitabını çizdi. Artık o yayın evinden iş almaya başladı.
1: Şimdi bilişim dünyasında insanların hayatı kolaylaştı aslında değil mi?
2: Evet. Şimdi aslında bugün standart o her gün konuştuğumuz şeylerin dışında ben şunu konuşmak istiyorum. Şimdi bilgi artık eskiden biliyorsunuz bir krallıktı. Yani birinin elinde bir krallıktı. İşte Anadolu'da kaynana yemeğin tarifini geline vermezdi ama şimdi dünyanın bütün yemeklerini, bütün tarifleri.
1: ChatGPT her şeyi biliyor.
2: Evet her şeyi biliyor ve istediğiniz şeyi önünüze getiriyor. Ve sadece onunla biz aslında uğraşmıyoruz. Bir de kuşaklar arası problemlerle de başa çıkmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz hep şikayet edilen, çok dövülen, çok işte bağırılan, çağırılan bir Z kuşağıyla da var karşımızda. Ben olaya aslında şöyle bakıyorum. Diyorum ki Allah-u Teala'nın öyle bir mukadder

0: Bir kere içerik olarak çok memnunum. Her şey. Evet. İş yani ne istiyorsan.
1: Dışarıdaki konuştuğumuz konuya geliyor.
0: Evet, evet. Yani, evet. İçerik olarak çok memnunum. Yani acayip her şey. Fakat şikayetçi olduğum şey kısa videolar. Yani bütün insanlar böyle kısa video seyrediyorlar. O kısa videolardan hiçbir şey kazanılmıyor. Evet. Ve sadece zombileşiyor insanlar. Yani o kısa videoları sanki yok etseler geri kalanı mükemmelmiş gibi geliyor bana.
2: Çünkü şöyle söyleyeyim, şu an dünyada üretilen içerik, yani o videolar, işte forumlarda yazılan, işte insanların paylaşımları, ürün yorumları, uzun videolar, şu an insanlık 8 milyar insanın diyelim ki 100'er yıl hayatı var. Ne demek 800 milyar yıl? Ve 800 milyar yıl şu an frene bassak, hiçbir şey üretmesek gene tüketemiyoruz. Korkunç bir içerikle karşı karşıyayız. Ve artık insanlar...
0: Yok ama öyle değil. Yani o mesela tüketemiyoruz ama bundan 5 gün önce üretilmiş içeriği de zaten kimse tüketmez. Yani o içeriğin geçerliliği de kalmıyor bir yerden sonra. İçerik denen şey çok akışkan bir şey yani.
2: Şuna gelmek istiyorum. İnsanların bu sıkıştırılmış videolar, sıkıştırılmış paylaşımlarla beraber tahammül seviyeleri iyice daraldı.
1: Mesela 3 saniye.
2: Evet.
1: 3 saniyeye düşmüş kaydı.
0: Mesela, evet.
2: Bir hatırlayın.
0: 3 saniye olmaz öyle bir şey yani.
2: Bir hatırlayın mesela Zeki Müren'in şarkıya girmesi 25-30 saniyeydi.
1: intro çok güzel.
2: Zeki Müren'in parçaları 5 dakika 6 dakikaydı. Evet. Bugün mesela Spotify'da bundan 4-5 yıl önce yapılan bir testte diyor ki insanlar eğer 20 saniye içerisinde veya işte atıyorum 15 saniye içerisinde söze girmiyorsa şarkı, o şarkıyı kesinlikle dinlemiyormuş. Yani artık şarkılar 2,5-3 dakikaya sıkıştı.
0: Yani şöyle bir şey var. Şimdi belli bir zamanda dijital ortamda verebileceğin bir mesaj miktarı var. Evet. Ses, görüntü, harf, müzik, hepsini bir araya koyuyorsun. Bunu iyi değerlendirip önüne koysalar sorun olmayacak. Fakat seni orada az sonra yaptırıp, meraklandırıp, İşte zamanını kaybetmek üzere yapıyorlar bunu.
1: Buna yani, da kanca diyorlar.
0: He?
1: Buna da kanca diyorlar.
0: Kanca diyor. Sorun orada çıkıyor yani.
2: Biraz bizim mesela dil yapısıyla da alakalı.
0: Yoksa mesela ben de sinirleniyorum. Bir dakikada anlatılacak bir şey 20 dakikada.
1: Veya partiki yapıyor. Evet. Anlasın, partiki yapıyor. Ya,
2: dinliyorsun.
1: Şurada anlatsana ya. Mi? Adamın sayfasına git. Onu bul.
0: Bir şey söyleyeceksen söyle kardeşim. Yani... bence sorun orada başlıyor.
2: Bakın hatırlarsanız eskiden Twitter 140 karakterdi.
0: Ben çok seviyordum onu.
2: Evet. 140 karakterdi. 140 karakter aslında bir bakıma iyi, bir bakıma da işte toplulukları domine eden bir sistemdi. Çünkü sözden ziyade artık sadece eyleme geçiyorsunuz. Yani mesela biliyorsunuz İngilizce'de işte özneden sonra hemen bir fiil kullanmanız gerek. Yani ne yapacağınızı belirtmeniz gerek. Ama bizim işte Türkçe'ye baktığınız zaman siz çok uzun bir cümle kurup en sonunda ne yapacağınızı söyleyebilirsiniz. Yani yönü değiştirebilirsiniz. Hani cümlenin yönünü değiştirebilirsiniz. Dolayısıyla hani bu işin bize geldiği nokta hep bir fiiliyat, hep bir hareket, hep bir aksiyon tarafında geldi. Dil temelinde baktığımız zaman bize gelen taraf çok hızlıydı ve biz de buna zamanla maalesef adapte olduk. Yani hani şöyle toparlamak gerekirse
0: iyi bir şey yaşıyoruz. Çok kötü.
2: İyi bir şey yaşıyoruz. Hızlı bilgiler alıyoruz. Hızlı paylaşıyoruz ama bazen bu hız işte maalesef bize tatsız sonuçlar da üretiyor.
0: Yani buradaki şey çok iyi bir şey yaşıyoruz ama fiziksel hayattan da kopmamamız lazım, değil mi?
1: Ama Cemil abi bak şöyle bir durum var. Şimdi tersten gideceğim. Allah'ın bize verdiği özel bir yetenek var. Bu yetenek nasıl çalışıyor biliyor musun? İlk defa gördüğüm bir adamı 3 saniyede sevdin, sevmedin.
0: Karar veriyorsun.
1: Evet. Evet. Peki bu kararı sen veriyorsun, sana bahşedilmiş bir yetenek bu. Aslında doğru bir şey yapıyoruz. 3 saniyeye tahammül edemiyoruz ya. Çünkü içerik berbat. Bizi kesmiyor. Tatmin etmiyor içerik.
0: Ya anlıyorsun zaten.
1: Anlıyorsun. Bu da bak ilk defa yakaladım. Senin dediğin şeyi hiç düşünmemiştim. Şimdi İngilizce yüklem tümleş özne.
0: Türkçe'de sonda.
1: Türkçe sonuna gelmeden anlayamazsın.
0: Anlayamazsın aynen.
2: Ama İngilizce'de sonunda kıvırabilirsin mesela.
1: Başında anlıyorsun.
2: Dünyanın sonunu değiştirebilirsin.
1: Ve bunları onlar icat ettiği için, bak çok evet. İyi örnek ha. Onlar icat ettiği için sondan görüyoruz biz. İş bitiyor abi zaten.
2: Evet.
1: O yüzden çok da hızlı kaydırıyoruz. Ben bunun çok zararlı olduğunu düşünmüyorum.
0: Yok sondan yani. Değil. Türk şeyi algılama olarak.
1: Değişti.
0: Türkçeyi algılamak İngilizce'ye göre 1,5 misli daha fazla.

0: zaman alıyor.
1: Daha zor.
0: Tabii. Çünkü ilk başını hatırlayacaksın. Hı-hı. Sonuna kadar geleceksin. Sonunda fiili göreceksin. Ama geri peki, başla birleştireceksin.
1: Zenginlik değil mi bizimki bu? Büyük zenginlik.
2: Tamam.
1: Kelimelerin yerlerini değiştirdiğinde bambaşka anlamda
0: yani zenginlik mi bilmiyorum ama İngilizce'de bilgi almak daha hızlı
1: daha
0: oluyor.
1: Hızlı.
0: Ve de bilginin %99'u da İngilizce'de. Evet. Yani evet, bizim dilimiz çok güzel falan ama böyle de bir gerçek
1: maalesef
0: var yani.
2: Ya ama İngilizce biliyorsunuz ya puzzle gibi diziliyor. Aynı Fransızca, Arapça ve diğer birçok diller gibi ama Türkçe kökten türemeli. Yani Japonca gibi bizim dilimiz. Ama İngilizcenin dizaynı işte bir hani kör ve sağ yani kör bir insana göre dizayn edilmiş. Yani gözü görmeyen bir insana her şeyi hani tane tane anlatıyorsun ya. O şekilde her
0: başını
2: şeyi
0: başını dinlediğin zaman anlıyorsun. Evet,
2: anlatman gerekiyor ama bizde ya bizde hani lep demeden Çorum falan anlamazsan ayıplı var.
1: Adama adres sor, bir tarif dinle bakalım.
2: Yani
1: o bundan
0: ben
1: geliyor.
0: Onu çok yaşadım. Gittim şimdi ilk Amerika'da okumaya. Şey soruyorsun diyor ki 1.2 mil git diyor. Sağa dön diyor. Oradan diyor bir 300 bilmem yard git bilmem. Ya nereden biliyorsun? Meğer hepsinin şeyleri yazılıymış ya adamlar. Ona göre hepsinin taşlarla
1: bizi tam tersi. Şeyi. Camiye döneceksin, arkanı buraya vereceksin, öyle gideceksin
0: falan diye. Şimdi bu resim dünyası nasıl değişti?
1: Vallahi
0: daha doğrusu fotoğraf resim.
1: Fotoğraf değil. Eyvallah. Fotoğraf 30. yılım bitti meslekte. İlk zamanlar böyle ben iki engin var bende. Bir seküler bir engin. Sonra muhafazakar engin. Hatta şöyle bunu ilk defa söyleyeceğim. 2015'te son mayo bikini çekimimi yaptım. Ümre'ye gittim. Allah nasip etti. Bir daha dedim hayatta çalışmam ben şeyle. Mayo bikini.
0: Bu en net resim çekilen en net resim
1: biraz sonra gelir o. Bunlar benim şu anda mesela 18 Temmuz'da Cemil abi şey var. Makedonya'da sergim var. Yeni gelecek bir sergi. Onların görüntüleri bunlar. Ha, bu mesela çok çok ünlü bu. Burada durabilir miyiz? Bir şey
0: duralım
1: anlatmam lazım.
0: Evet.
1: Şimdi Cemil abi bak şurada bir Allah lafzı var.
0: Evet.
1: Bunu Asyalılar böyle yuvarlak içine alıyorlar. Bir de böyle ok koyuyorlar. Bak diyor mucize. Ben de artık bıktım altına. Ya mucize değil ben yaptım onu. Photoshop'la. Ben öyle görmek istedim. Ama çok güzel oldu. Bak ona benziyordu zaten. Hmm. Ben sadece birkaç tane yer değiştirdim. Ortaya o çıktı.
0: Yani, birkaç insanın yerini değiştirdin sen.
1: Evet. Milyonlarca paylaşıldı. Bu en böyle meşhur fotoğraflarımdan bir tanesi. Sonra bir tane daha gelecek galiba şimdi.
0: Devam edelim bakalım.
1: Ha bu da mesela
0: kaç x'lik bir zoom'la çekilmiş bu? Bu bayağı bir
1: Cemil
0: zoom
1: abi,
0: var orada.
1: Şimdi şöyle bir durum var. Üniversitede ben Rum Üniversitesi'nde eğitimde veriyordum. Yeni bitti. Manzara fotoğrafçılığının eğitimi çok basit. Hemen anlatayım burada ister misiniz?
0: Tabii.
1: Abi geniş açı lens o anda orada olmak. Bitti. Eğitim bu kadar. Tamamen yetenek.
0: Bu geniş açı değil ama bu da.
1: Bu zoom. Orada zoom. İşte benim hani nasıl diyeyim bunu nasıl anlatabilirim?
2: Bu telefonla çekilmiş.
1: Değil.
0: Yok. Bu makine bayağı zoom var elimde. Orada yani. Çekemezsin.
1: 35-350 bir lensim var. Eski bir lens. Hı-hı. Biz çevrede problem yok. Makinede problem yok. Kızmıyorlar. Yani kızıyorlar da görmemezlikten geliyorlar. Fakat Kabe'nin içine giremezsin burada. Akşam namazı vaktine geldik. Dev gibi makina. 350 milim lens. Yani saklayamam. Hı-hı. Bir şeyin içine ayakkabı çantasına soktum. Akşam namazına durduk. İnşaatın orada ya bu gece lambası mı bakıyorum bir şey var orada. Allah Allah. Bir baktım abi ay. Bir ses dedi ki bana düz namazdan sonra koşarsan bu ay iki Kabe minaresi arasına girecek.
0: Onu abi, hissettin yani.
1: Vallahi billahi. Gittim oraya önümde bir sürü polis var. Ben çıkartsam bela. Allah'ım sen görüyorsun dedim ya. Abi çıkarttım. Bak şu mesafeden daha görmediler ha. Sonra bunu çektim. Çok da güzel oldu. Sonra bir takıldım ben bu işe. 7 haç yaptım. Hmm. Her sene haçta
0: bu işi yakalamaya
1: tabii,
0: mı?
1: O ayı orada yakaladım. Her senenin böyle ay fotoğrafı var bende.
0: Ayı İstanbul'da falan da yakalayacak yerler var mı güzel? Nereler
1: var abi.
0: Var?
1: Dünyanın her yerinden ayın bazı böyle koordinasyonu değişiyor. Fakat dünyanın her yerinde aynı
0: bir Galata
1: çünkü
0: Kulesi'nin yanından falan bir Ayasofya'dan.
1: Ya bir tane adamla tanıştım şimdi. Ayıp olur mu bilmiyorum ama. Adam 8 yıldır şu Kız Kulesi'nin arkasına ayı ve güneşi denk getirmeye çalışıyormuş. He. Ben de ne için dedim? Nasıl ne için dedim? Ne için yapıyorsun?
0: Ne canı istiyor yani.
1: Kimse sormadı bana. Soruyordu. Adam krize girdi. Dedim kardeş ben bir ay fotoğrafı çektim. Bak dünyanın en güzel yerinde.

0: Bende şöyle bir durum var. Var mı bilmiyorum. Ayın gerçek rengini getirdim ben buraya. Makineyle aya en çok yaklaşan tiplerden biriyim ben. Artık dibine kadar girmeyi biliyorum. Taktiği var. Çok kolay fotoğrafını çekmek. O kadar kolay ki sadece burada biraz havanın nemsiz,
1: evet,
0: tozsuz, bulutsuz olması net gerekiyor ki şeyi çekebilelim.
1: Kameramda biraz sabit durması lazım değil mi?
0: Yok.
1: Bunlar dijital.
0: Yüksek enstantane. Yok, yüksek enstantane çekiyorsun. Zaten düşük çekemezsin.
1: Gidiyor Işıklı zaten ya. Çünkü gittiği için kayacak değil mi?
0: Kayacak o. Sen zaten fotoğraf alıyorsun. Tek karada işi bitirirsin. Burada zor olan milletin anlamadığı mutlaka minimum 600 milim lens lazım. Cemil abi 600 milim lens ne demek biliyor musun? Şimdi ayı çekiyorsun ya, gördün. 1 santim sapma, elinin sapması
1: tabii
0: 100 bin kilometre yapıyor.
1: Tabii, aynen.
0: O kadar mesafede.
1: Şimdi,
0: çok zor.
1: Şimdi
0: çok
1: yeni
0: zor
1: teleskoplar var.
0: Gördün mü?
1: Bir takip ediyor onları hiç.
0: Şu kadar bir alet
1: evet,
0: yapmışlar.
1: O kadar bir alet
0: alacağım
1: yapmış.
0: Ben onu Japonya'ya gidince. Çok acayip bir şey.
1: O şey yok. Ama yani şimdi onu düşündüm ben almayı.
0: Cemil abi bak bu kadar bir aletin yerine çalışıyor.
1: Tamam da şöyle bir şey var. Ya o çekilmiş resimler her yerde dolu. Gir internete bak
0: süper.
1: Kendin çekip ne yapacaksın?
0: Tamam.
1: Orada perspektif yok
0: bak,
1: yani.
0: Bak süper bir yere geldin abi. Bir tane öğrencim Kız Kulesi'ni oturmuş abi uzun pozlama yapmış. Gece fotoğrafı çekecek. Böyle bana da getirdi. Nasıl olmuş hocam? Berbat dedi. Niye be dedi ne berbat? Oğlum dedim 1 milyon tane var bu fotoğrafta. Aynısında. Öyle değil mi?
1: He.
0: Sen bunu başka bir şeylerle kombin yapabilirsen o zaman başka oluyor. Mesela Galata Kulesi'nden kaç tane fotoğraf var abi?
1: Oo hepsi aynı.
0: Milyonlarca. Bulabilir miyiz benim Galata Kulesi fotoğrafını vermiştim?
1: Bilmiyorum
0: bak abi. Şimdi
1: tamam,
0: şu bilmiyorum. Anda göreceğin Galata Kulesi fotoğrafı bugüne kadarki en güzel Galata Kulesi fotoğrafı.
1: İşte teleskop işini o yüzden ben çok açmadı açıkçası.
0: Yok yani teleskop zor ama o alet efsane.
1: Tamam o alet çekiyor da onun çektiği şeyler her yerde var. Yani oturup bilmiyorum ben.
0: Bozma
1: yani.
0: Şimdi beni ben alacaktım onu
1: bu,
0: haklısın.
1: Bu değil mi galiba bu?
0: Ha bu.
1: Evet bu aynen. Tabii ya.
0: O anda oradaydım abi.
1: Tabii.
0: Çok acayip. Bulut yırtıldı. Arkadaş dedim ki ya bu bulut buraya kayarsa ulan bu Galata Kulesi'ni aydınlatacak. Hakikaten kaydı. İşte nasip Mersi'de yanımdaydı.
1: Yapay zeka tehlike mi insanlar için?
2: Yani yapay zeka henüz değil. Yani bir yaklaşık bir 3-4 yıl sonra daha tehlikeli hale gelecek. Çünkü henüz yapay zeka emekleme seviyesinde. Yani henüz hani şu an gördüğümüz işte fotoğrafları düzeltiyoruz, metinler yazdırıyoruz, işte bazı agentlarla bazı işler yapıyoruz ama henüz o kendi başına insanlığa zarar verebilecek bir seviyede değil. Şu an insanlığa hizmet ediyor. Bir taraftan hizmet ediyor, bir taraftan da hani ilkokula başlayan bir çocuk gibi yeni yeni öğreniyor diyebiliriz. Mesela özellikle tıp alanında çok iyi çalışıyor yapay zeka. Yani mesela
1: neden kendimizi sakınmamız lazım? Yapay zeka bize ne yapabilir?
2: Yani yapay zeka bize ne yapabilir? Otomasyon sistemlerinde veya işte
1: güvenlik sorunu.
2: Güvenlik otomasyon sistemlerinde askeri stratejik bazı
1: değil. Noktalarda
2: problem açabilir başımıza.
1: Onu meslek erbabına bırakalım. Bir şeyi otomatize eden düşünsün.
2: Biz evet.
1: İnsan olarak yani bize ne şeysi olabilir?
2: Ya insan olarak bize aslında bir zarar veremez. Hatta insan olarak bize fayda da sağlar. Mesela bundan benim yaklaşık bir 4-5 yıl önce yazdığım bir makale vardı. Kişiselleştirilmiş ilaçlar. İşte yapay zeka ile beraber kişiselleştirilmiş ilaçlar artık konuşuluyor tıp camiasında. Bunu da biraz açarsak şöyle. Amerika'da mesela doktorların hatalı kararları çok fazla. Yani mesela her atıyorum 5 ölümlü vakadan.
1: 500 bin kişi ölüyor yanlış tedaviden.
2: Evet. Yanlış teşhis ve tedaviden her 5 kişiden biri doktor hatası diye kabul ediliyor. Ve bu yani bilimsel literatüre girmiş bir şeyden bahsediyoruz, detaydan bahsediyoruz. Şimdi bu elimizde çok ciddi datalar var. Türkiye'nin de sağlık sisteminde yani geriye dönük yani milyarlarca datası var. Amerika'nın da öyle. Şimdi geriye dönük insana dair bu dataları yapay zeka ile birleştirip insanların iyileşme sürecinde veya hastalıklara, işte ilaçlara verdiği tepkileri ölçtüğümüzde bir süre sonra biz mesela 3D yazıcılardan nasıl istediğimiz mikro ya da makro ürünleri çıkarabiliyorsak aslında kişiye özel de burada ilaçları üretebiliyor hale geleceğiz. Yani örnek veriyorum diyelim ki ben gribe yakalandım bana 5 gün antibiyotik tedavisi gerekecek.

0: Belki sizin
1: o zaten
0: için
1: başladılar ya, materyaller yani, evet. İstenilen materyali de üretiyor artık. Tam olarak o kişiye göre tam genetiği falan hak edemediler daha.
0: Ya aslında şöyle...
1: Tam o insan çünkü dil modeline göre yapıldığı için gerçek bir analiz yapamıyor. Gerçek bir analiz yapamayınca da bir insanın daha önce bulduğunun ilerisinde bir şey henüz veremiyor daha.
0: Yok. Ama şunu çok rahatlıkla şu noktada ilerliyor artık. Yani doktorların ya da işte mühendislerin hesaplayamadığı, hesaplamanın yıllar süreceği, tamam, işte analizlerin yıllar süreceği işleri yani birkaç gün içerisinde bitiriyor. Ya, ama orada şuna dikkat etmek lazım. Mesela hatırlarsanız eski tip eczacılıkta eczacılar hep böyle bir şeyleri karıştırırlardı. Arka taraflarda küçük bir laboratuvarları olurdu. Ve onlar bitti artık. Hep hazır sisteme döndük. Hazır ilaçlara, hazır kremlere döndük. Şimdi bunun yapay zeka ile beraber biz buna yeniden döneceğiz. Yani
1: işte yapay zeka bir şekilde vücudumuzun nasıl çalıştığını çözebilirse o zaman biz belki hani 300 yıl yaşayacak, 500 yıl yaşayacak formülleri de önerebilir.
0: Ya şimdi çok böyle ortalıkta dönen şeyler var. Diyorlar ki işte 2030'a kadar yaşayın, 2030'dan sonra işte zaten ölmeyeceksiniz falan gibi. Uçuk kaçık
2: benim
0: söylemler...
2: Benim hastalığı abi.
0: Ya uçuk kaçık söylemler var ama ben ona çok itibar etmiyorum. Çünkü fütüristler biraz bana böyle üçkağıtçı gibi geliyor. Çünkü yani çok şey...
2: Gibi değil öyle derdi.
0: Yani çok şey üfürüyorlar ama çoğu şeyin gerçekleşmesi insan denkleminde...
1: İyi fütürist, üçkağıtçı değil. İyi fütürist geleceği bilen adam yani.
0: Yani ama çok uçup kaçıyorlar. Uçup kaçtıklar için de olmuyor. Mesela normalde fütüristlere göre biz çoktan uzay turizmine başlıyorduk.
2: Başlamış olmamız lazım.
0: Başlamış oluyorduk. Uzayda balayı, uzayda tatil falan konuşuyorlardı. İşte bu yıllar için. Yani 2020'den sonra diyorlardı. Ama biz daha Ay'a yeni araç gönderebildik yani. Yeni araç gönderebildik ve indiremedik de yani biliyorsunuz. Evet. Sadece tur atıp geri geldi. Yani ama şunu söyleyeyim. Genel manada baktığımızda işte kullandığımız ilaçlar, hayatımızı kolaylaştıran işte mühendislik ürünleri, yani mühendislik ürünleri, işte trafik sistemleri, navigasyon sistemleri gibi birçok hususta ya bizi bireysel olarak işimizi kolaylaştıracak ama korkmamız gereken nokta bize bir şey yapmayacak. Asıl korkmamız gereken nokta zaten şu an bize cehennemi yaşatan...
2: Bir dakika. Şimdi diyelim ki evde yapay zeka çalışıyor. Ve bütün sisteme dahil. Ya gazı açarsa?
1: Niye açsın?
2: Kafası attı.
1: Niye atsın kafası?
2: Hayır ama şöyle fitristik düşünüyorum.
1: Ya insan değil o. Yani insandan psikopat çıkıyor. Bunda ancak başka bir insan kötülük yapıyor olması lazım sana. Başka bir insan sana kastetmediyse...
2: Peki kendi düşünmeye başlarsa gerçekten?
0: Kendi düşünüyor zaten. Hatta kendi agentlarıyla yani kendi aralarında işte konuşup bilgi adam... geliştiriyorlar.
2: Evet, geliştiriyor.
1: Şu anda bırak yapay zekayı, gerçek bilinç ne? O bilinmiyor. Yani hiçbir bilim şeysi dolayısıyla...
2: Üst level ama.
1: Dolayısıyla yapay zekanın insanın kontrolü dışına çıkması fişini çektiği zaman bitiyor. Ama birinin sana kastı varsa... Çok büyük bir güç. Evet. Yani gene kötülüğü yapacak olan başka bir insan.
2: Doğru söylüyorsun.
1: Başka bir insan. Yani
0: onu da zaten yapıyorlar ki. İşte görüyorsunuz Gazze'de yani masum insanların başına gelenler. Evet. Onu zaten yapay zeka olmadan da yapıyorlar.
2: Aynen öyle.
0: Ve yapay zekayla beraber de yaptılar. Yani ben size oradan bir örnek vereyim. Mesela şimdi bu Google haritalar var ya biliyorsunuz. Onlar yoğunluk ölçüyor. Mesela diyelim ki siz...
1: O yoğunluk olan yerlere bomba mı atıyorlar?
0: Evet. Mesela diyelim ki
2: tam
0: siz
2: olarak öyle.
0: Topkapı Sarayı'nın bakın yoğunluk haritasına. İstanbul için konuşuyorum. Topkapı Sarayı'nın hangi gün, hangi saatlerde yoğun olduğu veya işte örnek veriyorum İstanbul'daki hangi metro hattının hangi saatlerde çok aşırı yoğun olduğunu ölçebiliyorlar. İşte telefonlardan aldıkları sinyallerle bu yoğunluk haritalarına göre oralara
1: zaten
0: çok bomba atıldı.
1: Zaten o yoğunluk haritaları falan da geçti artık. Teknoloji onu da geçti. Şu anda mesela Çin'in 300 tane uydusu var. Bu 300 tane uydu mesela Amerikan uçak gemisinin güvertesinde ne olduğunu yapay zekadan anlayabiliyor. Yani oturup Google'ın yoğunluğuna bakmasına bir şey yok. Direkt
2: Orijinalini görüyor.
1: Direkt görüyor yani. Artık şu anda o hale geldi zaten. Yani
0: geçen açık kaynak bir kod yayınlandı. O açık kaynak kodla işte evlerimizdeki ev veya iş yerlerindeki
1: Wi-Fi'da

0: üç boyutlu hale getiriyorlar insanları. Yani bir odada kaç kişi var? Ya. Evinizdeki Wi-Fi, dolaşan o Wi-Fi sinyalinde...
1: Ya evdeki Wi-Fi aleti röntgen aleti gibi.
0: Üç boyutlu
1: duvarın
0: hale getiriyorsun.
1: Duvarın arkasında da ne var gösteriyor.
0: Evet.
2: Bu iyiymiş.
1: Çok acayip bir şey.
0: Ve açık kaynak kod olarak.
1: Açık şu anda isteyen yapabiliyor bunu yani.
0: Yani,
1: yani evdeki... Wi-Fi'ye giren birisi evdeki dışarıdan hack etsin, girsin evdeki Wi-Fi'ye.
0: Kaç kişi oldu?
1: Kaç kişi var? Yan yana mı oturuyor?
2: Bunu görüntüye çevirirsin.
1: Ha?
2: Bunu görüntüye
1: çeviriyor zaten.
0: Görüntüye şöyle çevirebilir aslında. Nasıl çevirebilir? İşte o kişilerin sosyal medyadaki fotoğraflarını alıp ona giydirdiği
1: ya,
0: zaman bambaşka
1: zaten,
0: bir şey dönüştürebilir yani.
1: Dalga gidiyor, yansıyor.
2: Yarasa mantığı işte. Evet.
1: Tabii, tabii. Sonar gibi çıkartıyor.
2: Sonar
1: gibi çıkartıyor yani. Ama duvarın arkasına geçen sonar bu.
2: Evet.
0: Ama yine şurada pozitif yaklaşmak gerektiğini düşünenlerdenim. Yani bugün düşünün mesela Engin abi harika işler çıkartıyor. Ve biz bunu mesela 30 yıl önce olsaydı ancak Engin abinin sergisine gidince görüp anlayabilirdik. Ama evet, şu an dünyanın her yerinden milyonlarca insan bunu görüyor, paylaşıyor. Mesela Gazze meselesi, yani Gazze meselesini işte yıllar önce sadece
2: aynısı
0: işte
2: vardı.
0: Gazetelerde yansıtıldığı kadardı, televizyonlarda gösterildiği kadardı. Gösterilmediği zaman da kimse bilmiyordu oradaki yıkımı, kimse bilmiyordu. Ama şu an
2: anlık olarak görüyoruz.
0: Ondan dolayı Müslüman olan insanlar, tepki gösteren toplumlar, milyonlarca işte Hristiyan'ı, ateisti, yani Müslüman olmayan insanlar bile sokağa çıkıp tepkilerini gösterdi. Işte bu da hep sosyal medyanın gücüyle. Hatta ve hatta yani son bir şey ilave edeyim. O kadar engellemelere rağmen Filistin'e bu
1: ama
0: kadar çok güçlü bir ses oldu.
1: Şöyle bir şeye geçildi. Gerçek sonrası dünya deniyor. Artık gerçeklerinde bir önemi yok. Algının var. Evet. Yani bir şey yeterince tekrarlanıyorsa sosyal medyada onun gerçek olmasına lüzum yok. O hassasiyeti oluşturuyor yani.
0: Evet.
1: Dolayısıyla orada da öyle bir risk var. Yani şu anda bizim kontrolümüzde olan tek şey kafamıza giren bilgi. Ona çok dikkat etmemiz lazım.
0: Sadece
1: yani
0: bilgi
1: ne
0: değil.
1: Yalandır, ne değildir, ne gerçektir, ne ölçülmüştür, ne yapay zekadır, hangisi insandır. Yani tek kontrolümüzde olan şey bu. Başka bir şey kontrolümüzde değil zaten.
0: Bilginin ötesinde hangi duygudan besleniyoruz o dönem. Yani insan psikolojisine baktığınız zaman kararlar insan temelindeki duygulara bağlı. Yani alışkanlıkları da tetikleyen aslında duygularımız yani baktığınız zaman. Şimdi bize orada verilen duygu ne? Ona
1: i̇şte
0: bakmak lazım.
1: İşte zaten duygu yani bilgi derken ben orada o şeylerle sıfırlarla birlerle bir şey çıkıyor. Sonunda sinir de verebiliyor, sonra
0: tabii,
1: nefret
0: tabii.
1: de veriyor, içinde bilgi de veriyor. Ama ne olursa olsun oradan gelen kontrolümüzde yani nefret veren bir şeyi kapatmak bizim elimizde, seyretmeyeceksin yani. Bu kadar basit.
0: Ama iyi şeylerde oluyor mu derseniz kesinlikle oluyor. Mesela ben size bir örnek vereyim. Belki duymuşsunuzdur veya görmüşsünüz. Mesela şu an İstanbul'un kedileri dünya çapında bir şey fenomene dönüşmüş durumda. Evet. Mesela İstanbul Cat diye aratın Instagram'da videoları. Milyonlarca paylaşıyor mesela, turistler ve insanlar çok çeşitli dillerde Türkiye'ye dua ediyorlar. Ya diyorlar bu gerçek mi? Türkler bu kadar kedileri seviyor mu?
2: Şimdi anladım. Yoksa
0: yani müthiş bir şey var. Etkileşim var. Yani bakın Kültür Bakanlığı bugün milyar dolar para harcasın. İstanbul'un kedileri kadar şey yapamaz. Türkiye'yi tanıtamıyor.
1: Kültür Bakanlığı'nın hiç para harcamasına lüzum yok. Gitsin. İşte İçişleri Bakanlığı mı, Sivil Havacılık'la mı ne anlaşsın. Konuşuyorduk yayından önce. Drone uçurmayı kolaylaştırsın. Bak ne İstanbul resimleri yayılıyor bütün dünyaya o kedilerle birlikte.
0: Evet.
1: Yani o tip teknolojiyi kullanacak şeyleri.
2: O kadar güzel yere geldin ki. Bak Allah senden razı olsun. Ya niye zorlaştırıyorsunuz? Yani mesela müzeye gidiyorsun, burada fotoğraf çekme. Ya abicim bak ben buraya geldim. Ben bunu paylaşacağım. Benim sayemde benim aylık etkileşimim 100 milyon. 100 milyon insan haberi oluyor benim yaptığım işlerden.
1: Sen bir yere gideceksin. Drone çek. Burada çekme.
2: Çekme.
1: Ya o drone'u koyduğun zaman sen o güzel nereye çekiyorsa bütün dünyaya paylaşılacak.
2: Şu cadde var ya ne kadar yakalandım ben biliyor musun burada? Moda çalışıyorum. Ne yaptı? Zabıta geliyor. Ne oldu ceza? Niye? Yasak. Ya arkadaşım bak bu dünya cönlü bir marka. İstanbul'da çekiyor. İstanbul'u kullanıyoruz. Burada niye abi bunu bize zorlaştırıyorlar?
1: Yani? Zorlaştırmamaları lazım. Ya kediler güzel ama burada devletin de yapacağı şey var. Bürokrasiyi arttırmak.

0: 3 yıldır katıldım, yani farklı kanalda katıldım, birçok yayında bunu söyledim. Dedim ki bakın ya, Kültür Bakanlığı hiç para harcamasın. Bugün İstanbul'un kedileri inanılmaz revaçta. Sadece bunun üzerine ve bunun devamında çalışsalar, yani insan
1: ya bir şey yapmaya lüzum yok.
0: Yeter yani.
1: Kedi köpek düşmanlığı var. Kedileri köpekleri toplattırmaya çalışıyorlar. Yani bundan bir vazgeçsinler önce.
0: Yani.
1: Yani o Kültür Bakanlığı gitsin, kedi köpek düşmanlığıyla mücadele etsin.
0: Ya bir taraftan bizim kedilere olan merhametimizi seviyorlar. Bir taraftan biz içeride birbirimizi yiyoruz. İşte benim kedileri mi toplasak, mamalarımı vermesek.
2: Tek sevmediğim nokta, mesleki olarak söylüyorum, kedi, martı ve köpek fotoğrafından nefret ediyorum.
1: Yeter artık değil mi?
2: Daha buralara geldi. Önüne gelen kediyi sanki böyle çekiyor. Çok değişik mi geliyor artık? Farklı bir şey. Ya milyon tane var
1: ya arasında. Kediyle yeni tanışan birisi için. Evet. Kedi çok ilginç bir hayvan.
2: Çok.
1: Yani o yüzden hakikaten yeni tanıştıysa kediyle. Eğer kedisi yoksa.
2: Ona çok ilginç geliyor ama bize gelmiyor bu iş.
1: Şimdi filmlerin yıkandığı dönemler de vardı o zaman.
2: Ben oradan gelmeyeyim.
1: Oradan gelmesin, değil mi? Karanlık odalar evet, vardı. Evet, evet. Siyah beyazları şeyler.
2: Agrandizör.
1: Agrandizör. Renkliler gene giderdi, makine de basılırdı galiba, tabii, tabii. Değil mi?
2: Aynen öyle abi. Çok bu ama gerçek sanat o zamandı. Hatta ben hep şöyle.
1: Öyle mi şimdi, onu soracağım. Yani gerçek sanat o zaman mıydı? Şimdi yoksa milyonlarca şimdi
2: sana bir şey anlatayım Cemil abi.
1: Al koy buraya derinlik, istediğin renk, oyna, ne yapıyorsan yap.
2: İddia ediyorum evinde bir tane eski bilinen markalardan filmli makine vardır. Mutlaka vardır. Var. Dolabın içinde orada burada. Hatırla abi, kaçlık film takıyorduk
1: 36'lık.
2: Ona? 36. Peki 36 filmin tamamını bitiriyor muyduk? Yok. 25 tane çek, 10
1: tane maksimum.
2: Sakla. Bir olay daha olacak, onu çekeceğiz.
0: Evet.
2: Gittim abi bir ay buradan. Ondan sonra o olay geliyor, onu çekiyorsun, bitiyor film, gidiyorsun mahalledeki fotoğrafçıya veriyorsun. Bir ay orada kaldı mı, alamıyorsun bir türlü. 3 ay geçti abi. 3 ay sonra fotoğrafı bakıyorsun. Şimdi durum ne? Bakayım ne çektin diyor.
1: Tamam.
2: Bakayım. Ya ulan 3 ay bekliyordum bunu bakıyorum.
1: Ya ona bakacak olursan, bir şey araştırmak için otobüse binip
2: Beyaz Kütüphanesi'ne gelip ben kaç kere geldim ya vallahi billahi.
1: Şimdi internete yazıyorsun, geliyor. Şimdi yani
2: abi bak, burada önemli olan şu.
1: Beyazıt'a kütüphaneye gitmeye gerek yok ya, gelsin güzel.
2: Bak çok güzel. Bakış açısı çok önemli burada. Şimdi diyor ki ama kalite arttı. Tamam, sürat kazandık ama kalite arttı abi. Öyle değil yani. Eski fotoğraflar. Bak benim sergide, Başakşehir'deki sergide iki sergim aynı anda var. Birisi çektiğim fotoğraflar, birisi de bundan 100-150 yıllık evvelki fotoğrafları restore edip videoya çevirdim. Şimdi bu aradaki mevzu o kadar anlaşılabilir bir şey
1: ama
2: ki.
1: Ama şöyle bir şey var. Yani şimdi bundan 50 yıl önce fotoğraf makinesi 500 kişiden birinin elinde vardı. Evet. Şimdi, bunu çekmeyi biliyordu zaten.
2: Hepimiz, evet.
1: Şimdi hiç çekmeyi bilen, bilmeyen herkes çekiyor.
2: Tamam, ne oldu?
1: O zamanın ama çekmeyi bileninkiyle, yani şu anda çekmeyi bileninkiyle o zamanki çekmenin bileninkini karşılaştırırsa, bu zaman çekeninki de çok daha cazip gelir,
2: tamam,
1: değil mi?
2: Tamam ama şuna yaradı. Sen çektin, o çekti, herkes çekince işler düzelmeye başlayınca o iyi çekenin daha da iyi olması gerekti.
1: Tamam, yani çok
2: kalite arttı abi.
1: Artıyor işte
2: çok,
1: yani.
2: Ben bence çok sağlıklı bir şey bu yani.
0: İyi çekene de hikaye üretmek kaldı. Mesela sizin Başakşehir'deki serginizin bir hikayesi var. İşte ha, eski makineler, işte videolaştırılmış fotoğraflar. Aa, ve onların hikayeleri.
2: Süper yere geldin.
0: Anlat. Yani hikaye olmazsa satmaz o.
2: Anlatmam lazım bunu. Var mı müsaade?
1: Tabii ki.
2: Bit pazarını geziyorum Kadıköy'de. Bir tane makine gördüm. Herif 100 yıllık dedi. Biraz da pahalı söyledi. Ya tamam sonra bakarım dedim. Abi döndük. Bu hastalıktan dolayı çok yürüyemiyorum ben. Uzak kaldı. Boş ver. Abi arabaya bindim, pişman oldum. Lan niye almıyorsun o makineyi? Dön al falan. Yok. Şeye geldik abi. Ascon Gazze'ye yardım için bir müzayede yaptı abi. Ben o müzayede dünyada 3. Türkiye'de ilk en pahalı fotoğraf satan adam unvanını aldım. 1 milyon 750 bin liraya satıldı. Maşallah. Fotoğraflarım. Ve parası Gazze'ye bağışlandı. Bu arada bu müzayede devam ederken abi bir masa var. Masanın üzerinde eski makineler var. Çok eski makineler. Yani öyle bir eskilik ki Charlie Chaplin'i çeken kamera var içinde. Yani bir adamın ömrü yetmez. Tam bir lot. Gittim geldim falan. Sonra bunlar çağırdılar beni dışarıdan. Hocam gel bir değer biç. Hani aç karttır.

0: Yemeğe çıkacağız. Ben de şimdi para gazı yetecek ya. Birazcık daha fazla söyledim. 500.000'den başlamanız lazım dedim. Abi başladım izahede. 550, 600, 650, 700, 750 de ASKON başkanı var. Orhan Aydın aldı. Döndü bana. Hocam dedi, bunun parasını Gazze'ye verdim. Makineleri ben aldım, sana da hediye ettim dedi. O gün alamadığım
1: makine geldi öyle.
0: 57 katı geldi. Daha iyisi geldi.
1: Daha iyisi geldi.
0: Ve o makineyi şu anda Başakşehir'deki benim sergide o eski fotoğraflarını şeyi tespit ettim. Hangi yılda hangi makine çekmiş? O makine bende var. Oraya koydum.
1: Fotoğrafların yanına koyuyorsun. Makine buna çekildi.
0: Buna çekildi diye.
1: Peki şimdi hiç çekiyor musun onunla? Yok, böyle bir imkan yok.
0: Var. Ha? Hala yıkamacılar var.
1: Var mı hala?
0: Ama abi çok kanserojen üründen onlar. Banyosu bilmem, maskeyle çalışman lazım.
1: Banyo değil
0: lazım.
1: De ne bileyim ben, normal bir tane.
0: Sirkeci de var hala.
1: 100 asa, 400
0: var, var,
1: asa filan alıp.
0: Pozitif de basan var, diye de basan var.
1: Var mı?
0: Var abi, var. Sadece şeyler bitti. Hatırlar mısın? Taramacılar vardı. Biz mesela diapozitif çalışırdık. Orta format. Onu taramacıya götürürdük. O renkleri falan o düzenlerdi. Dijitale aktarırdı. Onlar öldü abi.
1: Bir makineler var. Takır takır takır basıyordu. Negatifleri basan.
0: Civar sirkede çok az yerde var ama var hala.
1: Ama sen hiç yapmıyorsun artık.
0: Şu anda vakit yok ki abi. Bak öyle süratlendik ki. Öyle hızlandırdık ki hayatı. Yetişmek mümkün
1: Peki
0: değil.
1: Peki bu yapay zeka resimleri canlandırıyor. Değil mi? Bir resim veriyorsun.
0: Evet.
1: O resmi böyle canlandırıyor.
0: Ben çok yapıyorum onu. Abi yapay zeka söyleyeceğime katılacak.
1: Şimdi mesela o teknolojide en uzun bir kere 10 saniye canlandırabiliyor. Değil
0: 15.
1: Mi? 15'e çık.
0: 15,
1: evet. Para çok para verirsen.
0: Evet. Güzel söyledin. Evet.
1: Çok 15'e veriliyor. Tarif ediyorsun. 15, 15, 15 sonra onları editleyerek
0: birleştiriyorsun.
1: Güzel bir film çıkıyor değil mi?
0: Nasıl? Hem de ne film çıkıyor. Bak ben birkaç Kudüs sahnesi var bende. Ya habire sapıtıyor. İstediğim yürüyüşü vermiyor yapay zeka. Yani öyle yürüyeceksin böyle. En sonunda ya bak bunlar oranın sahibi. Böyle yürüsünler.
1: Anladı mı orada?
0: Anladı abi. İnşallah gel gör. Böyle Mescid-i Aksa'da bir yürüyor bizimkiler. Harbi sahibi gibi. Böyle donup kalıyorsun, film sahnesi gibi. O kadar gerçek ki.
1: Ya ne diyeceğini söylemen lazım.
0: Tabii çok iyi. Yani abi işi yine biliyor olman lazım. Lensi biliyor olman
1: yani
0: lazım.
1: Yani o yapay zekada video öğrettirmek fotoğrafçı kamera işi değil mi? Yani o
0: işi biliyor olman lazım abi.
1: Ya burada lensin kameraman ne arkadaşın biliyor. Şey işi.
0: Yeni sistemde şu var. Bir film üreteceksin. Lensleri, kamerayı, üzerindeki filtreleri seçebiliyorsun.
1: Seçiyorsun.
0: Seçiyorsun. Ona göre kadrajları söylüyorsun. Baş plan, diz plan, Amerikan plan. Bunları söylüyorsun. Ona göre prompt yazıyorsun. Eksiklerini yine o düzelttiriyorsun onu. Ortaya çıkan efsane sonuç. Yani ki bundan 10 sene evvel milyon dolarlık şeyler şu anda 30 krediye çözülüyor.
1: Yani. 30 krediye değil mi? Bir de dronlar giriyor işin içine.
0: Onu gördün mü?
1: Yok görmedim.
0: Abi, abi bak. O haritalar programında isim vermeyeyim. Bu noktadan bu noktaya drone şu gördüm. Yap diyor. Evet, abi evet. Bir uçuyor drone.
1: Evet, evet.
0: Sana yemin ederim süper hata, sıfır hata, pürüzsüz bir uçuş. E ne oldu? Ne oldu biliyor musun? Benim öngörüm fütüristik değil bu. Bir mesleki öngörü. 3 senesi var bu işin.
1: Ne?
0: 3 sene sonra şu olacak. Cemil abi sen bana diyeceksin kardeşim. Benim portremi ben gerçek çek. Ben yapay zeka istemiyorum. Ben orijinalistim. Hata olsun, grain olsun, problem olsun ama gerçek olsun. İşi bilenler buna dönecek. Ayakta kalabilenler çok acayip bir yere
1: gidecek.
0: Ben
1: onu biraz daha fütürist şey yapayım.
0: Dinleyelim.
1: Şimdi o yapay zeka insandan daha iyi yapacağı için.
0: Evet.
1: Bundan 5 yıl sonra seyrettiğimiz içeriğin %95'i bir kere yapay zeka olacak.
0: Tamam.
1: Orijinal içeriği de böyle organik ürün gibi. Ondan tamam. Sonra daha böyle ne bileyim ben.
0: Abi biz
1: ya
0: başka
1: daha iyi yapacak yani mesela.
0: Yapacak ama ruhu olmayacak.
1: Tamam işte o organik ürün gibi işte o ruhu çok istiyorsan
0: pazarda zaman organik artacak. Yumurta gibi doğru söylüyorsun aslında.
1: Ama o işini görmek için
0: evet.
1: Ve iyi görmek için tamam. Gidip yani bir bilgi al şeyse.
0: Abi şu anda mesela portre inanılmaz bir yere gelmiş durumda ve karakter devamlılığı müthiş artık. Sıfır hata. Yani her
1: o 15 saniyeliklerdeki karakter devamlılığı.
0: Aynı inanamazsın devamlılığı. Önceden tanıtıyorsun kendini. Sağından solundan fotoğrafını veriyorsun. Bunu değiştirme diyorsun. Doğru promptta yazabiliyorsan Yani fikrin varsa, yani baş plan ne, dis plan ne, Amerikan plan ne biliyorsan bunları abi,
1: oturduğun yerden hiç, bayağı film yapabilirsin.
0: Hem de ne film yaparsın.
2: Yani, ama şu olmayacak bakın yani. Mesela bir haberleri sunan bir spiker var ya veya bir moderatör.
1: Oo, haberleri.
2: O değişmeyecek.
1: Yok yok yok.
2: O insan olacak.
1: Ben yapıyorum o işi. En kolay yapacağı şey o.
2: Hayır, şu anda da bakın şu anda da yapabilir ama şöyle bir sıkıntı var. İnsan temas etmek istiyor, dokunmak istiyor, iletişime geçmek istiyor. Ya mesela şeyler çıktı bir dönem ya yani son birkaç yıldır işte yapay zeka fenomenleri ürettiler. İşte çeşitli algoritmalar.
0: Tuttu da.
2: Tabii çeşitli algoritmalarla hesap açtı, hesabını büyüttü, paylaşımlar yaptı, evet, takipçiler edindi ama bir süre sonra onların hepsi çökmeye başladı. Çünkü insanlar onlarla temas edemiyor. Evet, ortada bir tane fenomen var. Değil, gerçek şimdi, insan gibi ama insana dair insan iletişimini
1: kesmiyor. Siri'ye aşık olan tipler var.
2: Çok müferit bir şey ama Cemil Bey. Yani bir, milyonda bir falandır yani. Şimdi
1: buradaki mesela yapay zeka ile ilgili devlet bir kural koyacaksa, yani bir kural koyulacaksa ilk kural insan taklidi yapmamak olacak. Yani zaten birinci kural bu. Çünkü onu o kadar iyi yapıyor ki o. Sonunda insanlar takılıyorlar.
0: Tabii, tabii.
1: Aşık da olur. Kumar da düşer. Suç da işler. Yani yapay zeka bu çünkü oturup seni nasıl manipüle edeceğini zaten insanlar biliyor. İnsan biliyorsa bu da biliyor. Yani buradaki en büyük şey senin yapay, gerçekle karşında yapay zeka olmaması zaten.
2: Tabii bir de seni farklı şekilde manipüle de etmeye başlıyor. Mesela örnek veriyorum, bir yapay zeka programıyla bir konuda çalışmaya başladığın zaman bir yerde mutlaka hata yapıyor.
1: Ya o hata şimdi...
2: Bilerek hata yapıyor ve senin sinir uçlarını test etmeye başlıyor.
1: Yok, bilerek hata yapmıyor ama...
2: Yok, bilerek yapıyor.
1: Bir algoritmasında bir yağ çekme huyu var.
0: Şimdi, yok, o da yok. Yok, yok. İstersen iptal ediyorsun.
1: Ama söylemezsen yağ çeker.
0: Hep yağ çekiyor. Hep
1: yağ çekiyor. Şeyi,
0: ben dedim bu çok güzelleme yapıyor ya, saçma.
2: Çünkü her hata veya her gerilim, yani her hata, her gerilim ona yeni bir boyut kazandırıyor. Yeni bir öğrenme kazandırıyor. Yani siz standart bir metin yazmaya başlayın. 20-25 metinden sonra ya formatı bozuyor, ya yazı karakterini bozuyor, ya başka bir şey
0: Deniz
2: yapıyor.
0: Deniz abi, benim
2: ve
0: kızımın...
2: Eski formata döndürmek için sizi bayağı bir geriyor ve o gerilimden yine bir şey öğreniyor.
0: Deniz abi, benim
2: ve
0: kızım
2: işte yapıyorlar.
0: Nasıl davrandığını görsen... Kızım sen psikopat mısın? Ne biçim konuşuyorsun ya yapay zekaya? Emrediyor. Baba böyle anlıyor dedi.
1: Hayır, bir de hakikaten haklı. Ya oturup ona teşekkür edip kibarlık olmaya falan lüzum yok.
0: Ha, bizim jenerasyon teşekkür ediyor abi. Ben teşekkür
1: yani
0: ediyorum.
1: Gerek yok çünkü... Yani boş yere şey kaybı. Çünkü sen ona teşekkür ederim diyorsun.
0: O devam
1: bir
0: edecek.
1: Bir şey değil de derken bilmem ne kadar elektrik yakıyor. Nükleer santrallar kuruluyor. Evet. Yani ona teşekkür etmeye gerek yok. Direkt
0: emredeceksin.
1: Direkt söyleyecek yani.
2: Son bir haber var. Mesela 10 tane yapay zeka, yani insan profilinde 10 tane yapay zekayı bir odaya koyuyorlar. Odada işte ikisi birbirine aşık oluyor. Sonra biri birbirini öldürmeye falan kalkıyor. Dedim bunlara herhalde kesin Türk dizileri izletiyorlar. Oradan öğreniyor. Aynı insan gibi daha. Türk dizilerindeki gibi aşık oluyorlar. İşte birbirlerini öldürüyorlar. Birbirlerine zarar vermeye çalışıyorlar. Yani dolayısıyla aslında bizden ne alıyorlarsa bize
0: onu yapıyor.
2: De...
0: Aynı da abi, aynı.
2: Onu veriyor
1: baktığın. Dolayısıyla o yanlış. Hani yapay zekaya sordum bilemedi. Öyle bir şey yok.
2: Yok.
1: Yani... Neyi sorarsan sana onu veriyor. Ne kadar
0: nasıl soracağın da önemli elbette.
1: Bu işte filmde mesela yürüyüşü yakalamak.
0: Evet.
1: O bir iş yani. Ona
0: biliyorsan nasıl yürümesi gerektiğini, bunu anlatabiliyorsan, ifade problemi yoksa zaten olay çözülüyor abi.
2: Evet. Evet.
0: Müthiş sonuçlar çıkıyor ama
2: şu an yapay zekanın sadece şu an metinleri tarıyor. Yani metin ve görsel ve metin üzerine çalışıyor. Video temelli çalışmaları daha da gelişirse, mesela geriye dönük 100 yıllık arşivlere el atarsa, mesela işte haber programları, diziler, sinemalar, filmler.
1: Onlar da sorun değil.
2: Onlardan sonra daha da
1: şu anda
2: şimdi, iyi işler çıkarabilir diye düşünüyorum.
1: Şeyin sonuna geldik. Onları da yapıyor mesela. Video içerikleri de var, hepsi yapamadı. Gerçek dünya bilgisini şu anda değerlendiremiyor. İnşallah ona da gelecek diyelim ama süremiz bitti.
0: Hakikaten çok hızlı geçti.
1: Çok hızlı geçti. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Görüşmek üzere diyoruz.
0: İnşallah.
1: Sevgili seyirciler, haftaya görüşmek üzere. İyi hafta sonları.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Allah Allah.
1: Ya Samim, nerede bunlar?
0: Bilmiyorum Meliye, etraf insan kaynıyor.
2: Abim, ayrılsak koridor.
3: Ayrılalım da ya trene bindilerse?
1: Ya gülüm, hangi bir trene bakacağız?
3: Ali!
0: Ali! Nereye oğlum?
2: Halim,

0: Buradalar.
1: Neredeler?
0: Yürü gidiyoruz.
2: Nereye?
0: Dışarıda konuşuyoruz.
1: Ali abi.
0: Yiğit oğlum dayın dışarıda. Herkes perişan. Allah aşkına yeter bu saçmalık. Hadi kalkın.
2: Ben gelmiyorum.
0: Gelmiyorum falan yok.
1: Ya Ali abi.
0: Hadi trenini hareket ediyor. Sizi beklemeyeceğiz hadi.
1: Çocuk ulan çabuk ya. Allah aşkına tren hareket ediyor.
0: Hadi.
3: Yok. Yer yarıldı, içine girdiler. Yok.
2: Ya belki Ali bulacak, getirecek.
3: Ya bulsalardı getirirlerdi Melia.
2: Yok, Ali bulur getirir Sami abi, merak etme.
4: Hadi inşallah ya.
2: Ben inmiyorum.
1: Yuracağım. Ali abi.
0: Yiğit hadi hep beraber atlıyoruz hadi.
2: Ben bir daha eve geri dönmem.
1: Yuracağım.
0: Ya, hadi yeter gelecek hadi. Hadi atla. Atla.
1: Yuracağım. Hadi gel kızım. Gel kızım. Ya gel sen kızım.

0: Tamam kardeş. Bitti gitti.
1: Ha, Sayın abi geliyorlar.
2: Yedin odaya.

0: Ne zaman gelecekler?
1: Birazdan gelecekler ablacığım. Hadi sen uyu artık.
0: Dün de böyle söylemiştiniz. Hani ben uyumadan abim evde olacaktı?
1: Ama bir aksilik çıktı bebeğim.
0: Ya bir daha çıkarsa?
1: Çıkmaz. Dayım bugüne kadar bizi hiç kaybetti mi? Yine kaybetmeyecek. Getirecek Yiğit'i. Tamam mı?
2: Hı? Alo, iyi akşamlar beyefendi. Ben Yiğit'in dayısıyım. Samim. Alo, ne? Ya ne bağırıyorsun sen kardeşim? Bak, bağırma. Kızın Eskişehir yolunda. Ben ne bileyim orada ne işi var? Ya neyse, tamam, ben bak niye arıyorum? Hani anası kızı merak etmesin diye arıyorum. Tamam mı? Onda hadi iyi akşamlar hadi. Ulan bir sürü insanı perişan ettiniz be oğlum.
0: Samim, tamam.
2: İki tane çocuk, sizin Eskişehir'de ne işiniz var?
3: Ya sen bak, tamam.
0: Hadi önüne de.

0: Ya tam trenden atlayacağız. Kız elimizden kurtuldu gitti.
1: Gelmez Halim abi, gelmez ya. Yüzünü gözünü görmedin mi kızın? Pederden yediği dayağın haddi hesabı yok ki.
0: Ya tamam da Furkan. Yani bu ne yapacak? Anam babam bu kız ne yapacak?
2: Tek başına gencecik kız.
1: Ya bulur o yolunu. Feride ablam sen kendin gibi düşünme. Nurcan o ya. Olan bize oldu işte.
2: Aa, niye?
1: Boş ver.
0: Ne oluyor ya?
1: Ya Feride abla bu Eda ya. Halim abi ya. Ben şimdi bu Yiğit'e yardım ettim ya. Bozuk atıyor bana bu.
3: Geldiler.
4: Ne?
3: Dayımlar geldi.
4: Dur ablacığım.
0: Sanma abim ya, geçmiş olsun hadi.
5: Sağ ol Halim ya. Dar zamanda yetiştin gene bak.
0: Ne demek ya?
5: Sağ ol kardeşim, sağ ol.
0: İyi dur. Hadi kardeşim. Hadi herkese iyi akşamlar.
1: Hadi iyi akşamlar.
0: Furkan.
2: Halim hadi iyi akşamlar.
0: Hadi iyi geceler ablacığım.
3: Tamam ben geliyorum.
0: Sen nasıl Ferde? Sabahtan beri koşturdun. Yorgunluk falan.
2: Olsun be Halim, Yiğit bulundu ya.
0: Ha yok, ben sağlık açısından diyorum. Nasılsın?
2: Anlamadım.
0: Ne bileyim, öyle bir baş dönmesi, mide bulantısı falan var mı sende? İyi misin?
2: Yok iyiyim. Yine koşturdun. Yiğit'i buldun. Sağ ol Halim.
0: Önemli değil ya. Ne demek? Hadi iyi geceler.
2: Hadi.

0: baba.
1: Haber var mı delikanlıdan?
0: Var var. Her şey yolunda, sen merak etme.
1: Bacım nerede?
2: Buradayım babam. İyi akşamlar.
0: Az beyler gitti ha.
1: Ya yangından mal kaçırır gibi gittiniz. Onlar da çıktılar. Ayıp oldu. Neyse gidip yatın. Yarın telafi edeceğiz.
0: Babam nasıl telafi edeceğiz ya?
1: Ya yatın. Sabah konuşuruz.
3: Sağanak durumuymuş. Açık açık sorsana. Ve seni eczanede gördüm de, o testlerden mi alıyordun desene. İçme içme böyle kurtlar düştü de. Nasıl böyle bir şey olur Feride? Neyse. Müstahak sana. Müstahak halim sana. Müstahak halim, müstahak. Of.
4: Of. İki tane şaşkın binmişsiniz bir trene gidiyorsunuz.
5: Ya biri gelse sizi kolunuzdan tutsa, çevirse yolunuzu, zarar verse.
4: Ya hastanede bulsak sizi?
6: Bulmadınız.
4: Ha, bulmadık, bulay mıydık? Bulmadık. İki gündür sen burada neler çekiyoruz biliyor musun? Meli ablan orada, Ali abim başka, şurada ufacık çocuk kardeşim. Abim ne zaman gelecek, abim ne zaman gelecek?
7: Hadi bırak bizi, boş ver, bırak. İnsan kardeşten düşünür ya.
8: İki çocuğa abilik edeceğine ortadan kayboluyor. Kardeşlerin yüreğini kaldırmayın.
4: Sen ne hakkın var? Allah'ın bencili.
9: Sam abi. He. Misafirimiz var.
4: Ne misafiri ya bu saat?
10: Nurcan.

Hoş geldin ustam. Bir yaşım gittim, merak ettik.

0: pek iyi gözükmüyorsun usta.
1: Değilim.
0: Niye? Usta, hastalık değilse hani yanlış anlama ama benim bildiğim insanı tek bir şey bu hale getirir.
1: Tamam. Beni de o getirdi.
0: Yok mudur bunun bir hal çaresi?
1: Yok Cumal. Geç kaldık. Başkası var.
0: Emre çıkartalım usta.
1: Yok be oğlum, öyle senin bildiğin gibi değil işte. Şu gönül bir kere mi doğru yerde durmaz? Durmuyor anam babam, durmuyor işte. Yapacak bir şey yok Cumal. Biz gene kendi kaderimize yanacağız ya. Geçti.

baktı gördü iyice uzaklaştı Edam. Yani öyle koşuyor geliyor. Ya Halim yine aynı Halim ama işte biz de sevdiği biriyiz. Aşk, sevda. Vallahi bunlar çok uzak geliyor bana.

0: home?
1: I think it's...
0: Evde dayak bitmiyor ne zamandır. Çalışmıyor da zaten. Parayı ben getiriyordum yani. Şimdi ben kovulunca iyice çıldırdı.
2: Okul?
0: Okul yok. Atıldım ben. Ama o da geri yollamıyor yani. Benim hayatım kaydı yani. Bundan sonra da düzelmez artık. Ben öyle basıp gidecektim. Ama trende arkanızdan bakınca böyle... Olacaksa benim başıma bela olsun yani. Dövsün kırsın ama... Ben alıştım zaten.

0: Bak kızım, şimdi babandan geçtim ama anacığım merak eder, haber vermek lazım.
1: Bu gece vermeseniz.
0: Nurcan.
1: Lütfen, en azından bu geceyi atlatayım.
2: Abi ben gider konuşurum istiyorsan.
0: Yok, ben konuşurum Haliço'ya. Yerini yurdunu bilsinler.
3: Konuşursan gelir alır dayı.
0: Alamaz. Almayacak, bilmiş efendi. Arkadaşım bu gece burada misafir edeceğiz.
1: Sağ olun.
0: Yalnız bir gece bak, tamam mı? Bir daha yok. Sabah da gidip konuşacağız. O senin sokak dediğin var ya, o evinden senin 1000 kat daha tehlikeli kızım. Bundan sonra ananın babanın yanından ayrılmaca yok. Tamam. Sen bana söz ver. Gerisini halledeceğiz.

0: Abi.
1: Canım. Günaydın.
0: Günaydın.
1: Ne zaman geldin sen?
0: Gece. Bonbon çok özlemiş. Gelmek istedi.
1: Aferin Bonbon'a. İyi olmuş. Ben de özlemişim.
0: Biliyor musun? Dün gelmeyeceksin diye Bonbon çok korktu.
1: Bonbon.
0: Evet. Ama ben ona dedim ki abim söz verdi. Eda ablamla beni hiç yalnız bırakmayacak. İyi demiş miyim?
1: İyi demişsin abicim. Yiğit abi seni hiç yalnız bırakmayacak. Gel, gel.
2: Ferda.
3: Halim.
2: Ferda. Kaç gündür aklımdan çıkmıyorsun artık. Sussam olmuyor. Konuşsam daha da zor.
3: Söyle Halim.
2: Sen hani bundan sonra içimde hiçbir şey tutmayacağım dedin ya. Ben de açılmak istiyorum. Ben de tutmayacağım.
3: Tutma canım, açıl.
2: Ferda.
3: Halim.
2: Ferda, ben seni...
4: Halim kardeş, sen kızamık mı döküyorsun acaba?
5: Ne oluyor be?
4: Abo kız, bu ne surat?
5: Aman be ablacığım, ben sabah sabah vallahi ne güzel rüya görürdüm ha.
4: Ya sen kızamık geçirmedin mi?
5: Ne kızamık Allah aşkına, ne kızamık ya?
4: Sahine yenge! Sahine yenge koş, seninki dökmüş.
6: Ne?
4: Ne dökmüş?
6: İçini dökmüş.
4: Halim.
5: Aha.
4: Oğlum ne oldun?
5: Bunu anacığım çekilin başımdan, sabah sabah zebani gibi Allah aşkına. Bu ne be?
4: Oğlum zehirlendin mi?
5: Bilmiyorum.
4: Yok ablam, bu zehirlenme falan değil, bu

0: Bırak şimdi kimi istediklerini. De ki birinizden birini istediler. Asıl sizin gönlünüz var mı yok mu?
1: Yani babacığım, şimdi benim durumu artık biliyorsun.
0: Hey Allah'ım ya.
1: Yani benim de şey, gönlüm yok. Feride.
0: Ya yarın bir gün ölüp gideceğim. Şu babanıza bir gün yüzü göstermediniz.
1: Hayır baba.
0: Ya ben şimdi sizi kime emanet edeceğim? Çabuk ara gadiyarımı. Akşam onlara iadeyi ziyarete gideceğiz.
1: İadeyi ziyarete?
0: Özür dilemeye gideceğiz.

0: Ne demek benim için gittik Aziz abi, ben niye evleneyim Feride ile?
1: Oğlum dün konuştuk ya.
0: Evet konuştuk. İstemeye gideceğiz dedin.
1: Ya kimi isteyeceğiz Allah'ın akıllısı?
0: Ya ne bileyim ben, Melia Hanım'ı sandım.
1: Hayda. Oğlum Feride'yi beğendin mi diye sorduk.
0: Beğendim.
1: Yazacağım. Bundan sonra yazacağım. Ben diyorum kız istemeye gidiyoruz. Sen diyorsun turistik geziye gidiyoruz.
2: Aziz.
1: Heh. Gel anam gel.
2: Hazır ol oğlum. Akşamüstü Melialar gelecek.
3: Melia Hanımlar mı?
0: Abi beni unut. İsteyecekseniz ben yokum, daha çok erken.
1: Oğlum bir dur ya, dur ya. Niye geliyorlarmış canım anam?
2: Vallahi bilmiyorum. İade-i ziyaret gibi bir şeyler dedi ama bilmiyorum.
4: Kızı ne yapacağız?
5: Bilmiyorum Ali şu. Alalım, himaye edelim desek. Öbür tarafta ailesi var. Kimi kimden koruyacağız?
4: Abi bir soralım. Yani kızı versek de korumanın bir yolu vardır belki.
5: Soralım da kime soracağız?
4: Ne bileyim böyle karakol marakol falan.
5: Karakolla marakolla olmaz o işler oğlum.
4: E kime soracağız?
5: Senin şu arkadaşın yok mu ya?
4: Kim?
5: Hani avukat Cipli.
4: Ha, Ceylan.
5: Arasak bir yol yordam göster.
4: Yok abi bana şimdi kızı arattırma ya.
5: Aliço yemeğe götür demiyorum oğlum, akıl soracağız. Kız ortada. Ya bu kıza el vereceğiz ya da yok olup gidecek. Başka çaresi yok.
1: Kiminle konuşuyor bu anam babam? Kimle konuşuyor ya?
6: Ne bileyim oğlum. Halledeceğim dedi gitti.
1: Neyi halledecek Allah aşkına? Neyi halledecek anacığım ya? Aylardır bir otobüs biletini halledemedi. Takıldı kaldı evimde ya.
6: Değil mi oğlum? Ayıp.
7: Ayıp, ayıp, ayıp. Tamam yengem, hallettim.
6: Glendam, kimi aradın kızım?
7: Ya hallettim dediysem hallettim. Sen karışma yenge.
1: Bak, bak.
6: Halim.
7: Ya kardeşim bak, senin zaten sinirlerin bozuk. Yani bir nevi deli gibi de bir şeysin. Sen şöyle bir otur bakayım, bir rahatla. Canını sıkma sen kardeşim.
6: Hadi oğlum.
7: Ben sana bir ıhlamı vereyim ha. Sen bir rahatla basayım.
1: Seyhan bir dakika dur. Bırak.
7: Ne?
1: Bırak.
7: Allah Allah, ne?
1: Bundan sonra bir kağıt bile kaldırsan bana haber vereceksin. Ben gelip yapacağım, tamam mı?
7: İyi tamam.
1: Ha, Seyhan. Ben bugün Ceylan'ı arayacağım. Ya bir dakika, asma şu suratını hemen ya.
7: Ama nasıl asma Ali, söz vermiştin.
1: Ya tamam verdim.
7: İyi güzel.
1: Ya Seyhan.
7: Ne?
1: Nurcan için arayacağım. Kıza belki bir yardımı dokunur diye. Yapabileceği bir şey var mı? Akıl danışacağım. Ya ben başka bir şey için o kızla konuşmam. Bana güvenmiyor musun?
7: Yok.
1: Senden saklayacak bir şeyim yok. İstiyorsan gel beraber arayalım.
7: Tamam. Yok hayır.
1: Ama bu yüzden aramız bozulacaksa?
7: Bozulmaz, tamam ara. Yani bir yardımımız dokunacaksa...
8: Dayı ekmek alır mısın? Dayı.
9: Dayıcığım ekmek ister misin?
8: Ver kızım.
1: Evet çaylar geldi.
9: Afiyet olsun.
1: Hadi hadi yiyelim, karnımız kazındı ya.
8: Nurcan hadi kızım al bir şeyler.
4: Ha? Abi bugün zor bir gün. Ben sizin moralinizi düzeltecek bir şey söyleyeyim.
5: Aman ha Ali, çok kötü bir şey duyacak halimiz kalmadı ha oğlum.
4: Abi moral diyorum işte ya.
10: Bana oyuncak mı aldınız?

0: Eh sayılır.
1: Ismarladık geliyor.
2: Ne geliyor ya?
1: Bebek abi.
2: He?
0: Bize Samim abi.
2: Ha?
1: Dede oluyorsun dede.
2: Ya bak Galiço.
3: Seyhan abla hamile misin?
0: Evet.
3: Gerçekten mi?
4: Gerçekten Merto, gerçekten.
5: Allah. Galiço baba oluyorsun oğlum baba. Aslanım benim ya.
1: Baba oluyorum, sen dede oluyorsun.
6: Yok yok abartma ya amca amca.
3: Canım.
5: Vay be. Galiço baba oluyor baba.
4: Bağırın mı lan mahalleye çıkın. Bağır bağır, herkesin bağırsın var zaten. Merto bebek geliyor oğlum bebek.
7: Ya ne var? Ne bu gürültü?
3: Babam, onlar herhalde Yiğit'e seviniyorlar.
7: Babasının sorduğu yok. Mastikçinin yeğenini merak ediyor.
3: Yok babacığım, seni de soruyor.
7: Ya bırak.
3: Bak şimdi, yani doğru ya doğru. Baba konuşmayan sensin. Sen ne desen Seyhan hemen burada.
7: Ya de haydi. Bacın nereye kayboldu?
3: Öyle ufak bir sağlık problemi çıktı. O da acil gitmek durumunda kaldı.
8: Gülendam ablam hayırdır, acele geldin?
9: Gel gülüm gel. Oğlan kızardı.
8: Kim?
9: Halim.
1: Ferde?
8: Halim?
9: Bak güzelim, kendi gözlerimle görüyorum. Yani şahtı şahbaz oldu çocuk ya.
10: Feride. Kızım hoş geldin.
3: Sami teyzem hoş bulduk. Halim ne oldu Allah aşkına?
1: Yok ya bir şeyim Ferde, sen nereden çıktın ki?
3: Gülendam abla çağırdı.
1: Niye yaptı?
9: Ya sağlıkçı değil mi? Başka kimi çağıracaktım Allah aşkına yani? Ferde gülüm bak valla ben karışmış olmayayım ama bence bu vaka sinirsel.
1: Sen karışma.
9: Aşık bu aşık.
1: Tövbe Allah Allah ya.
10: Gülendam.
3: Halim sen son zamanlarda bayağı bir şey yedin mi?
1: Yok yemedim. Dün öğlenden beri yemedim. Ya ben eczaneye gidecektim. Sen niye ortalık karıştırıyorsun ki?
3: Ben doktor değilim ama Halim, Gülendam abla haklı olabilir. Bu sıkıntıdan galiba.
10: Yok anam, bu şey döktüm. Kardeşin döküyor.
1: Tövbe tövbe Allah aşkına, ben ne diyeyim sana ya? Tövbe estağfurullah ya.
3: Mertcan, kardeş geliyor ablacığım.
1: Artık ailenin en küçüğü sen değilsin.
2: Mertcan'ın pabucu dama atılacak artık.
10: Tabii oyuncaklar da bebeğe artık.
3: Gerçekten mi?
0: Değil gerçekten. Olur mu öyle şey? Sana da alacağız, ona da.
3: Sen bizim hala göz bebeğimizsin. Hala.
1: Ya sen bir tanesin be. Aslansın Merto, aslan. Bu evin paşası hala sensin. Paşasın paşa.
2: Vay Aliço vay ya. O kadar üzüntünün üstüne bak.
3: Amca olacaksın ha Sami?
2: Sabahtan beri dede deyip duruyor alaksız ya.
3: Yok şimdi o kadar değil yani. Sen daha gençsin. Hem de bak eğrisi doğrusunu buldu. O kızı da şey yapmadı, sokakta bırakmadı.
2: Bırakmadık da Meryem.
3: Bırakmadın ne?
2: Ya biz burada çocukların gözlerinin içine bakıyoruz. Yokluğu bilmesinler, sevgisiz şefkatsiz büyümesinler. Öbür tarafta o adam. Kızı okuldan alıyor, dayak, kötek.
3: İşte öyle maalesef.
2: Şimdi bizim çocuğu kurtardık ama onu da öyle kaderine bırakmak yani içime sinmiyor Melia.
3: Ne yapacağım?
2: Ali'nin avukat arkadaşıyla konuşacağım. Artık bu kızı korumanın bir yolu varsa.
3: Nasıl koruyacaksın sanmıyorsan mı?
2: Koruyacağız Melia'm, hep beraber.
3: Beraber?
2: He, sen ceketini al gel, gidiyoruz hadi.
3: Sanmıyor musun?
2: Ya sen git al gel, anlatacağım ben sana, hadi gülüm.
3: Halim kötü olmuş.
1: Yok ya. Geçer gider.
3: Gider de yani. Ne oldu? Sen niye sıkıldın ki bu kadar? Bir eczanenin önünde dur da ilaç alalım bari.
1: Tamam. Sonra gider, ben de bir çay içeriz.
3: Yok. Ben giderim artık.
1: Ya çaydan bir şey çıkmaz Ferde. Allah Allah. Ferde.
3: Tamam içeriz.

0: Eda. Eda. Eda ya yapma ya.
1: Ne yapma Furkan?
0: Yapma işte, tamam bak gece gitti kaldık işte.
1: Önceden söyleseydim bunların hiçbirisi olmayabilirdi.
0: Nasıl söyleseydim? Senin abin değil mi? Nasıl eli vereyim senin abine? Sen bizim çalıştığımızı kimse bilmeyecek dediğinde ben birine söyledim mi?
1: İkisi aynı şey değil.
0: Aynı şey işte ya. Aynı. Ya tamam bak işte bak. Geldim. Gece gitti kaldık Yiğit'i. Haydarpaşa istasyon falan ne güzel. Sen yoksun. Ya Eda yapma ya.
2: Can can hazır mısın oğlum? Çantan defterin, ha geç kaldı. Alo. Buyurun İkbal Hanım.
3: İkbal Hanım mı? Dayım her an sıra konuşacağım.
2: Oğlum. Evet. Ha siz beni arayacaksınız, ben adresi vereceğim. Tamam. Tamam İkbal Hanım. Hayırlı günler.
3: Dayı.
2: Oğlum ne sıkıştırıyorsun ya?
3: Ne diyor?
2: Müjde Can Can Paşa. Asu ile anneannesi oynamaya gelecekler. Okul çıkışı, tamam mı? İkbal Hanım getirecek.
3: Neden?
2: Dedim, neden karşıda?
3: Bizden oynamayacak mı?
2: Ben bilmiyorum oğlum.
3: Dayı lütfen.
2: Bak Can Can, sen istersen dedeni çağır. Gelir gelmez orayı bilmiyorum. O büyük hanımın kabiliyetine kalmış. Hadi yürü hadi.

0: Helal, hayırlı olsun.
1: Sağ olasın Ersin Bey.
0: Baba oluyorsun ha.
1: Olacağız galiba, dur bakalım.
0: Senin abi nasıl, iyi mi?
1: İyi iyi, bomba gibi.
2: Ali abi.
1: Cuma Ali gel he.
2: Yiğit de merak ettik de ustam da gelmedi.
1: İyi iyi, her şey yolunda, merak etme.
2: İyi, hayırlı olsun.
1: Sağ ol.
0: Cuma Ali, Ali abi baba oluyor.
2: Hadi ya, ona da hayırlı olsun. Neyse ben gideyim, iş bekler.
1: Hadi görüşürüz Cuma Ali.
3: Buyurun.
1: Sağ ol.
3: Afiyet olsun.
2: Hamza gel.
4: Ne oldu, ne var?
2: Haberler kötü. Ustamın durumu malum, bu aralar biraz sıkıntılı. Söyleyeceğim şey diyorsa hepten kafayı oynatır.
4: Cuma Ali ne oldu, söylesene.
2: Yengen yüklü.
4: Hangisi?
2: Ya bak gene hangisi diyor. Başımı belaya mı sokacaksın benim ya?
4: Cuma Ali.
2: Seyhan yenge, aman ha, ustamın kulağına gitmeyecek. Dışarıdan duyarsa duyar. Ama biz ağzımızı açmayacağız. Tamam mı arkadaşlar?
4: Tamam Cuma Ali.
1: Bakar mısınız?
5: Yenge.
4: Evet.
5: Senin bu oğlan var ya aşık. Hem de kara sevdalı.
6: Kime aşık Gülendam?
5: Türkan şuraya.
6: He?
5: Ya Feride yok mu? Hani sabah geldiydi böyle koca gözlü sultan gibi.
6: Ya kızım, o Seyhan'ın ablası. Halim'in kardeşi sayılır.
5: He, sayılır.
6: Vallahi Halim'in kızdığı kadar var ha.
5: Ya bak, benim içime doğan şey her zaman çıkar. Var diyorsam var ablacığım.
6: Eş gerek konuşma Gülendam, olur mu öyle şey?
5: Yok bak, bu çocuk kıvranıyor. Buna bir el atmak lazım.
6: Gülendam.
5: Ya tamam ablacığım, sen karışma, ben halledeceğim.
6: Neyi halledeceksin deli kızım?
5: Kağıt kalem nerede?
6: Mutfakta var.
5: O kadar evinde kaldık, bir ablalık edeceğiz. Bu gidişata bir dur demek lazım.
6: Ne yapacaksın Gülendam, Allah Allah.
7: Bizim cengaver kurtarmış Yiğit'i.
8: Furkan.
7: Hı.
8: Ha. Önce kaçırdı sonra kurtardı.
7: Yerini söylemiş işte. Babam söyledi bana. Vallahi benim bile gözüme girdi.
8: Senin.
7: Ya kızım şuna baksana ya. Uzatma işte sen de. Git barış. Ne kızıyorsun? Hadi.
8: Kız 18 yaşından küçük.
9: Evet.
8: Yapılabilecek şeyler belli. Karakola gidip darp izlerini tespit ettirebilirsiniz.
7: Ha, sonra ne yapacağız?
8: Sonra sosyal hizmetlerden birisi gelir, yetiştirme yurduna yerleştirir.
9: Ya biz tabii Ceylan Hanım ailesinden ayırmak istemiyoruz. Ayırmadan bir hal çaresi arıyoruz.
8: Aramızda halledelim diyorsanız ailesiyle görüşebilirsiniz. Bir de takip edeceksiniz.

0: Bunlardan başka maalesef yapabileceğiniz bir şey yok.
1: Tamam. Sağ ol. Hadi şöyle biz kaçalım. Çocuklar bekler.
2: Vaktini aldık canım. Sağ ol.
0: Rica ederim.
3: Abi ben geliyorum.
1: Tamam hadi.
2: Sami bunlar ne konuşacak?
1: Merak etme gelir şimdi ya.
3: Son görüştüğümüzde biraz ters davrandım. Geldiğin için sağ ol.
0: Önemli değil. Nasılsın?
3: İyi, iyiyiz.
0: İyiyiz. Çoğul konuşmaya alışmışsın.
3: Alıştım. Daha da çoğalıyoruz.
0: Hı?
3: Seyhan hamile. Ben baba oluyorum.
0: Tebrik ederim. Mutlu musun?
3: Çok.
4: İyi günler.
3: Hayır işte. İyi günler. Kolay gelsin.
4: Hoş geldin usta. Hoş geldin Feride abla.
2: Sağ ol Ali. Merhaba Cumali.
3: Ne bakıyorsunuz oğlum? Ay mı oynuyor ya?
4: Geçmiş olsun usta.
3: İyi peki. Ablan hadi çay çek hadi. Hadi işinizin başına hadi hepiniz hadi hadi. Ferda bana bir müsaade ver.
2: Tamam tamam. Sen bak işte.
4: Buyur Feride abla.
2: Sağ ol Cumali. Nasılsın?
4: İyi Feride ablam. Ustamın nesi var?
2: Sıkıntıdan Cumali. İlaç aldık. Birkaç güne geçer.
4: Feride abla geldiğin iyi oldu.
2: Niye? Ne oldu?
4: Ustam bu ara iyi değil.
2: Ne oldu? Nesi var?
4: Dün biraz açıldı.
2: Ne?
4: Şey galiba ablam.
2: Ne Cumali?
5: Cumali bir kuru bir ayran çeksene. Feride abla hayırlı olsun. Bebek geliyormuş.
2: Sağ ol Ersin öyle.
5: Nasıl cinsiyeti belli mi?
2: Yok 3 aydan sonra.
5: Kısmen. Halim usta haberin var mı?
3: Var var var.
5: Ali abi sırasını sağladı artık sıra sende.
3: Kim?
5: Ali abi çocuk geliyor ya.
3: Ferda?
2: Evet Ali.
3: Çocuk?
2: Aha.
3: Seyhan yüklü.
2: Halim Seyhan evli.
3: Allah Allah be. Vay be. Allah Allah ya. Vay Allah. Vay ya. Allah Allah. Ali. Ali. Baba oluyor musun? He oluyorum. Hayırlı olsun. Sağ ol Ali. Sen iyi misin?
5: Yani iyiyim iyiyim de birkaç gündür böyle şeydi ya.
3: Ne?
5: Böyle bebeklerdir diye. Neyse ya hayırlı olsun. Neticesinde bir Adanalı daha geliyor işte.
3: Mersinli.
5: He, öyle olsun Mersinli.
6: Sami abi ileriden sola döneceğiz.
7: Sola?
5: Hı hı. Sonra dümdüz.
7: Ne o şey? O uğursuz. Yeğenine Feride istemeye gelmiş.
6: Aziz. He geldi.
7: İstedi mi?
6: Ya işte dün apar topar çıktık gittik zaten. Feride'nin de hiç gönlü yok.
7: İsabet.
6: İsabet de babam tutturdu illa bugün gideriz diye.
7: Aziz'e.
6: He işte iade ziyaret gibi bir şey. Kadriye teyzeden falan özür dileyecekmişiz.
7: Kamer ya.
6: Ya yapma Allah aşkına bana bunu ya. Her şeye yok dedik tamam artık. Babamın kalbi kırılmasın diye yani. Yoksa bana kalsa adımı mı atmayacak?
7: Ulan Aziz bak. Bunu kapıdan kovuyorsun camdan içeri giriyorsun.
6: Sen abi yaklaştık sayılır.
7: Hah kızım tamam şuradan değil mi?

0: Yüzün gözün bir açıldı ha Halim.
1: Açıldı ya Ferda, açıldı.
0: İlaç iyi geldi galiba.
1: Moral. Her şeyin başı vallahi moral.
0: Evet. Senin böyle bir iki gündür canın sıkkın gibiydi.
1: Biraz böyle canım sıkkındı da. Allah yüzüme geldi, böyle bir mucize oldu gibi.
0: Mucize mi?
1: Ferda, bu Amerikalı gene seni istemeye gelecek mi?
0: Yok Halim, biz sadece bir özür dilemeye gideceğiz. Başka bir şey yok yani.
1: O zaman sen bir bekle, ben hemen gidip geleceğim yani.
0: Ne oldu?
1: Ya sorma işte, yani ben gideceğim geleceğim yani.
0: İyi tamam hadi.
1: Hadi. Oğlum Halim, konuştun. Bu son fırsatın, haberin olsun. Hadi Ferde.

0: rahat mısınız?
1: Çok rahatım.
0: Bu mu? Hayır, o değil. Bakın şu fasulye gibi olan.
2: Bizim kız.
1: Ali.
0: Cinsiyet henüz belli değil.
1: Duydun mu?
2: Ya bal gibi kız işte, ben görüyorum.
1: Allah Allah, doktor şimdi söyledi. Daha fasulyecik kadar bir şey o.
2: Seyhan, kıza ikide bir de fasulye deyip durma.
1: Allah Allah.
0: Buyurun, bebeğinizin fotoğrafı. Hayırlı olsun.
1: Teşekkür ederim. Ali, bakayım.
2: İlk fotoğrafı.
3: Hayır. Şimdi Kemal Bey kardeşim, evlat büyütmek zor.
4: Bazısı böyle bir eli yağda, bir eli balda büyüyor. Bazısı da ne yapıyoruz? Çocuğu yetiştireceğiz diye canımızı ortaya koyuyoruz. Belli ki senin işin kolay değil bak. Ama biz ne yaptık? Kızımıza bir söz verdik.
5: Nurcan!
6: Baba bir dinle ya.
4: Bak biz soruşturduk. Bu senin dayak meselesi ispatlanırsa işin ucunda evden ayrılık var.
5: Hem kızı kaçırdınız, bir de karakola mı gideceksiniz?
6: Kemal Bey!
4: Kardeşim biz kızını falan kaçırmadık. Bak buraya geldik, niye geldik? Nurcan'ın hayatı kararmasın diye. Okusun, yanında anası olsun, babası olsun.
5: Benim okutacak param yok.
4: Sen bu kıza vurmayacağına dair söz ver. Bak işse iş, yardımsa yardım. Elimizden gelen ne varsa yapacağız.
6: Kemal.
4: Ne diyorsun?
7: Ustam hayırdır, yüzünde giller açıyor.
5: He, açıyor.
7: Bir şey mi oldu ustam?
5: He, oldu. Ustam bugün yerden doğuyor oğlum.
6: Nasılsın Halim?
8: İyi.
6: He, vallahi iyisin ya, yüzünde güller açıyor. Ah maşallah.
8: Sağ olasın, ilaç iyi geldi.
6: He, şimdi ben de sana ilaç gibi gelecek bir şey vereceğim.
8: İyi peki, gel otur, gel şöyle otur.
7: Ustam çay?
8: Yok, istemez.
6: Al bakayım şunu.
8: Bu ne?
6: Bu iş böyle bostan korkulur gibi oturmakla olmayacak.
8: Hangi iş ya?
6: Ya aç kendini biraz.
8: Ya ne açacağım be ablacığım, sen de aç ya.
6: Ya beni konuşturma, açsana şunu.
8: Tövbe estağfurullah. Bu ne?
6: Mektup. Senden malum kişiye. Örnek. Oku bakayım.
5: İş bulacaksın.
4: Bulacağım.
5: Kızın okulunu halledeceksin.
4: İşte elimizden geleni yapacağız işte.
6: Biz müdürle de bir konuşacağız. Artık bu seneyi kaçırdıysak da seneye.
4: Tek sen söz ver, tamam mı? Bu kızın bir daha kılına dokunmak yok. Okutmayacağım yok. Sen çalışacaksın, o değil.

0: Come on, gobble.
1: Tamam.
0: İşte bu kadar.
2: Vallahi kalbim duracak sandım ama güzel oldu, sevindim.
3: Katmerim, canım benim. Halim kulu zeytin gözlerine kurban olsun. Kız, ölüyüm senin için ya. Geceleri ateşler içerisinde kıvranıyorum, uyanıyorum. Nefesim kesiliyor, ismini sayıklıyorum. Bu ne be?
2: Mektup.
3: Ya kız, sen benimle maytap mı geçiyorsun? Aman babam, ben bunu Haydar Dümen'e yollasam yayınlamaz şerefsizim ben.
2: Halim.
3: Allah Allah, ben arsız mıyım, sapık mıyım kız? Nasıl yollayayım ben bu mektubu?
4: Ha iyi, öyle otur. Kibar Halim.
3: Ya sen bu aşk meselesine, sevda meselesine niye bu kadar taktın, sana ne be?
2: Ya gözünden anladım diyorum ya. O bıldırcın kız yok mu lokum gibi olan Feride?
3: Abim sus Allah aşkına ya.
2: Ya Halim, kadınlar bu tip mektupları sever, çekingen olma. Ya o mektubu yazmayacaksan bile sen bu kızı al, bir çay bahçesine götür. Ne bileyim, gözlerinin içine bak, konuş işte ya. Vallahi bak, benden sana bir abla tavsiyesi. Bu iş böyle balkonda kendini dondurmakla olmayacak.
3: Ya al şunu Allah aşkına ablam, sus Allah aşkına. Vallahi bu sefer kalbini kırarım ha. Yakası açılmadık şeyleri yazmışsın, bir de abla tavsiyesi diyorsun. Deli misin kız sen?
2: He, deliyim.
3: Hadi yürüyor. Ver şunu.
5: Neden niye evde olmayacak?
6: Dedem karşı evine oturuyor.
5: Tamam, çağır gelsin.
6: Çağıracağım da dayımdan onları iyi değil.
5: Neden?
6: Öyle.
5: Anneannem çok üzülecek.
6: Gerçekten mi?
5: Hı-hı, size gece diye saçlarını yaptırmaya gitti.
7: Asu Mertcan, aranızda ne konuşuyorsunuz vızır vızır? Asu sen şu tarafa geç kızım. Derste konuşmak yok, tamam mı? Dersle ilgileneceksiniz.
5: Öğretmenim, ben tahtaya göremiyorum. Daha sonra yanına geçebilir miyim?
7: Tamam, geç.

0: Fasulyeymiş. Dünya güzeli kızıma söylediği şeye bak.
1: E fasulyeye benziyor işte bak.
0: Sana benzeyecek sana. Ha. Bugün Ceylan'la buluşmamıza ses çıkarmadığın için sağ ol.
1: İşe yaradı mı?
0: Yaradı, yaramaz mı ya? En azından ne yapacağımızı biliyoruz. Yengeyle sen abi işin üstünde. Hamile olduğunu da söyledim.
1: Bir gün içinde herkes duydu.
0: Baban hariç. Onu ne zaman söyleyeceğiz?
1: Bilmiyorum Ali. Gideyim söyleyeyim diyorum. Yüzüme bakmıyor ki.
0: Ya torun ne olacak sen ya?
1: Biliyorum.
0: E tamam çıkalım karşısına söyleyelim. Ne cabbar ağaymış ya.
2: Babam kapı mı çaldı?
3: He?
2: Kapı mı çaldı babam? Biri mi geldi?
3: Ha, yok kızım, kalemi vurdu.
2: Ha, ay ben de biri geldi zannettim.
3: Kim?
2: Bilmem kim.
3: Feride, bacın gelmedi kızım. Şu pastaneye git de çikolata sipariş et.
2: Çikolata mı?
3: Ya Kadriyegillere gideceğiz ya.
2: Ha, e tamam geçerken alırız babam. Şimdi beni evden çıkar mı?
3: Ya haydi, iki adımlık yol. Eşkere konuşma.
4: Çok sevgili Ferdem. Canım. Balım benim. Balım benim. Canım benim. Canım benim. Sevgimin. Bu mektubu.
5: Boşları alayım Mustafa.
6: Ne?
5: Kağıtlar birikti de.
6: Cumali. İşine baksana oğlum, işgüzarlık yapma. Hadi, hadi.
4: Çakal. Bu mektubun yazım

0: Hocam şimdi biz Nurcan kızımızla konuştuk. Bundan sonra isyankarlıktı, disiplinsizlikti öyle şeyler olmayacak.
1: Yok yani olmayacak artık.
2: Öyle de tasdikname verilmiş Samim Bey.
0: Şimdi müdür bey, bizim Eda kızımızla bir tatsızlık olmuş.
3: Bir daha olmayacak.
0: Ha bak, babası burada. Ben de kefilim. Biz elimizden ne geliyorsa yapacağız müdür bey. Burada genç bir evladımızın istikbali söz konusu. Bakınız, bir adım siz atın, biz gerisini getirmeye hazırız müdür bey. Yok demeyin yeter. Şu kızımızı hep beraber okula döndürelim. Ha?
4: Ferde, sana bekle dedim ya. Mektup yazayım geleyim dedim. Olmadı. Ya benim de o kadar da şiir yazmışlığım var ha. Bu sefer elim dimağım durdu yani. Yok, karar verdim, yüz yüze konuşayım yani. Nasıl?
2: Yönetmelik gereği Nurcan'ı tekrar bu okula kaydetmemiz mümkün değil Samim Bey.
0: Belki bir yol yordam bulamaz mıyız?
2: Şimdi Samim Bey, civarda başka okullar da var biliyorsunuz. Hatta bunlardan birinin müdürü benim arkadaşım. Ben kendisini ara görüşürüm. Sizce de uygunsa Nurcan kızımızı bu okula yazdırırız.
1: Ay çok güzel. Peki bu okulda yine kaldığı yerden mi devam ediyor?
2: Şimdi değil, seneye başlar. Ben arayıp kızımıza her konuda yardımcı olmalarını sağlarım.
3: Sağ olun.
0: Eksik olmayın müdür bey.
5: Samim abi ne oldu?
0: Tamam, okul işi halloldu.
1: Geri dönecek mi?
3: Döneceğim.
1: Nurcan artık seneye arkadaşlarımla okuyacak.
5: Budur ya, helal olsun Samim abi ya. Şu bizim matematik notlarını sormadınız abi ya.
1: Sağ ol baba.
3: Bana değil sen amcana teşekkür et.
0: Kemal Bey, senin ehliyetin var mı?
3: Var.
0: Melih abi, Kemal Bey bizim otelin yeni şoförü olsun ya. Ha? Otelin alışverişi, sizin ketirengi götürmesi falan, bundan sonra senden sorulsun.
1: Vallahi çok güzel olur ha. Kemal Bey hayırlı olsun o zaman.
3: Sağ olun.
1: Samim amca, vallahi ne diyeyim bilmiyorum ya.
0: Bir şey deme kızım. Hadi doğru eve.
4: Hadi Halim, hadi aslanım, tam zaman.
6: Ay.
7: Feride, nerede kaldın?
6: Babam çikolataya aranjman yaptırdım o yüzden.
7: Yahu haydi, kariyerimler bekliyor.
6: Tamam babam, geldim, tamam.
1: Samim, şu senin yaptığını hiç kimse kimseye yapmasa.
0: Yok be Melih.
1: Yok şimdi öyle de, yalnız sen bu adama iş verdin ama şimdi bir takım harcamalardır, işte kredidir, faturadır, bilmem ne. Bu adam maaşını ödemekte bir sıkıntı yaşanır mı?
0: Ya olmaz mı? Olacak tabii ama şimdi kızı ortada bırakmak da olmaz.
1: Yok, hiç olmaz.
0: Onların da rızkı çıkar bir yerlerden Melih.
1: Ama
0: ne oldu?
1: Ya benim eve gitmem lazım ya.
0: Niye?
1: İşte akşam Aziz Bey'e gideceğiz.
0: Allah Allah. Ya gitme diyorum sana şu uğursuza ya.
1: Anacığım bana kızma, babama söyle. Vallahi tutturdu. Melih'a illa gideceğiz diye.
0: Hayda. Alo. Ha buyurun İkbal Hanım. Tabii tabii efendim, bekliyoruz biz sizi. Cancan şimdi okulda. Abisi okulda, onu alır gelir. Ha? Tamam. Ben size adresi veriyorum. Emirgen.
8: Tamam Samim Bey, yazdım. Arzu'yu alıp geleceğim. Tamam. Ah, Yasemin'cim, oldun mu ha? Ha?
9: Vallahi İkbal abla gençlere taş çıkarırsın.
8: Gençiz zaten, seninki de laf mı?
9: Bir fön tutayım, bitti.
8: Tut.

0: Alo, efendim Samim Bey. Değişiklik mi? Samim Bey, ne değişikliği?
1: Şimdi efendim, ben size söylediğim saatte evde olamayacağım İkbal Hanım. Siz torunu alın, hemen bizim size verdiğim adresin tam karşısındaki eve gidin. Tabii. Yok yok, yabancı değil, dedemiz o bizim. Cabbar Ağa sizi orada bekliyor. Tamam be İkbal Hanım, hadi iyi günler.
0: Tamam. Ay, tut beni, tut.
2: Sami.
1: Hiç kahırlanma Meryem. Babam bugün değil azizlere, kapısından el etseler cennete bile gidemez.
3: Getir kızım, koş şöyle. Cabbar beyler gelmek üzeredir aziz.
4: Ya acaba eve mi davet etseydik canım hanım ya?
3: Yok, dükkana geleceğiz dediler.
5: Bence bir uğrayıp gidecekler.
4: Dalat.
6: Abi yoksa niye dükkana gelsinler?
3: Yok oğlum, onlar öyle hemen uğrayıp gelecek insanlar değillerdir canım oğlum benim.
4: He, elbet konuşacakları var ki geliyorlar. Koskoca Cabbar'a kaybeye kalkıp gelmez.
3: Ay hadi inşallah.
5: Mutlu musun?
2: Ya öyle akşam arkandan bakınca...
5: Bak, senin kalacağını bilsem ben de atlamaz.
2: Ay yok, onu demiyorum ya. Şey... Dedim Nurcan, ne halt edeceksin Eskişehir'de? Yani dayak da yesen sonuçta burada seni seven biri var. Sen de onu seviyorsun.
5: Seviyorsun?
2: Tabii canım.
5: İyi ki döndün.
7: Abi.
1: Mertcan, ne haber?
7: İyi. Siz nasılsınız?
2: İyi. Nasıl gidiyor okul?
7: İyi. Bugün Asular bizi oynamaya geliyor.
2: Yapma be.
1: Hadi gidelim o zaman.
7: Yaman. Bak abim.
8: Ya haydi Feride.
7: Geldim baba.
8: Haydi kızım, vakit geldi. Nerede Melia?
7: Şey, dışarıda geliyor babam. Hah, geldi. Buyurun.
0: Cabbar Bey'in evi burası mı?
7: Burası.
0: Asucuğum geç yavrum.
7: Teyzeciğim buyurun.
0: Ben Asun'un anneannesiyim. Mertcan'la oynamaya geldik.
7: Ha, bir yanlışlık olmuş. Mertcan'ların evi karşı taraf.

0: İkbal Hanım.
1: Sami Bey, bir karışıklık oldu ama.
0: Yok estağfurullah, ne karışıklığı?
1: Mertcan da yok.
0: Yok ama gelir o, siz geçin, buyurun buyurun. Gelir Cancan biraz da, değil mi Melam?
1: Tamam, gel.
0: Hadi.
2: Buyurun buyurun.
1: Başını sayıklıyordu. Ben de hadi Asucuğum kalk gidelim dedim.
2: İyi yapmışsınız.
1: Cappar Bey.
3: İkbal Hanım.
1: Üstünüzde paltonuz, işiniz varsa rahatsız etmeseydik.
4: Baba.
3: İşim yok. Buyurun.

0: Masaya üçe iki tane kuru çek. Hoş geldin usta.
1: Hoş bulduk Cumal.
0: İyi misin usta?
1: Yuvarda su versene Cumal.
0: Buyur usta.
1: Bu ne?
0: Gören damamda bıraktı. Mutlaka baksın dedi usta.
1: 60 dakikada kız tavlama sanatı, kalbi açma egzersizleri, en güzel aşk mektupları. Tahta, bu kız tahta yapacak bir şey yok, tahta. Konuşurken gözünün ta içine bak.
2: Ya o mektubu yazmayacaksan bile sen bu kızı al, bir çay bahçesine götür. Ne bileyim, gözlerinin içine bak, konuş işte ya. Vallahi bak, benden sana bir abla tavsiyesi, bu iş böyle balkonda kendini dondurmakla olmayacak.
1: Halim, onun bu sefer olmasın? He? Neyse.
3: Sen mi abi?
4: Ha, gel Alişo, gel, tam vaktinde geldin, gel.
0: Ne oldu, ne var?
4: Bak bak bak, cevap paraya bak, durumu nazik.
0: He?
4: Büyük hanım da süslenmiş ha.
0: Büyük hanım mı?
4: He, flörtü flörtü.
0: Ne?
4: Oğlum, kendimi affettireceğim, kaleyi işten fethediyorum. Nasıl geçti doktor?
0: İyi abi, kız gayet iyi maşallah.
4: Aslanım Alişo be. Ev şenlenecek ha?
0: İnşallah abi. Abi görsen, ekranda seyrettik cimcimeyi. Kıpır kıpır kız.
4: Yapma ya. Abi şimdi öyle şeyler var değil mi?
0: Var var. Bugün en onu işte Mart'ın sonunda bir daha gideceğiz kontrole. İstiyorsan sen de gel.
4: Mart'ın 10'u.
0: Evet.
4: Bugün.
0: Evet.
4: Alişo, sen şu aşağıdan benim defteri getirsene.
0: Ne oldu gene ya?
4: Sen getir, bu tarih bana yabancı gelmiyor.
0: Oo, sen mavi ya. Of.
4: Martın'ın. Martın onu.
5: Ay Seyhan, çok güzel ya. Ablam daha bir şey belli değil ki. Böyle fasulyecik kadar bir şey.
2: Fasulye? Kız inci bu, inci.
5: Bana bak. Ne zaman geliyor?
2: Aralık. Kış bebeği geliyor.
5: Yay burcu olacak, şanslı.
2: Sağlıklı olsun da.
5: Ay inşallah, inşallah. Bana bak kız, canın tatlı mı istiyor, ekşi mi?
2: Bilmiyorum ki hepsine.
5: Niye?
2: Seyhan, bak kızım. Ye ekşiyi, getir aşeyi. Ye tatlıyı, çıkan aklıyı.
0: Cık. 10 Mart diye bir kayıt yok.
4: Bir şey olması lazım Aliço.
0: Belki gemiden önceydi.
4: Gemiden önce?
0: Hı. Yengenin doğum günü değil. Çocuklarla ilgili bir şey.
4: Buldum Aliço.
0: Ne buldun?
4: Ben hemen geliyorum. Meliyan bayram edecek, bayram.
2: Seyhan, ne oldu gülüm?
5: Aman hiç ablam. Ya çocuğum olacak, babamın haberi yok.
2: Ya olacak.
5: Ben istemez miyim şimdi yanına gideyim, koşayım, babam dede oluyorsun diyeyim.
2: Gülüm diyeceksin ya, böyle ayrı gayrı olmaz yani.
5: Olmaz ablam.
2: Ya gülüm bak, şu ev bir boşansın, bir baş başa kalalım, ben onu halledeceğim, sen hiç mi...
5: Samim.
4: Melia, benim bir işim çıktı, gidip geleceğim.
5: Hayırdır, nereye?
4: İş işte ya, sorma, çok mühim, çok.
2: Ben de sorma işte, söylemiyor.
5: Aman ablam.
2: Öyle şimdi.
5: Ablam ben bir şey soracağım. Bizim yukarıdaki misafirimiz kim?
2: İkbal hanım.
5: İkbal mi?
6: Ne güzel oynuyorlar değil mi?
7: Öyle.
6: Öğretmenleri çocukları okulun dışında da buluşturun diyorlar. Biz sıramızı savdık. Arzu ederseniz yarın da siz buyurun.
7: Bakalım.
6: Maşallah. Kızları büyütmüşsünüz. Herhalde çok genç baba oldunuz.
7: Yok ya.
6: Dinç dinç gösteriyorsunuz, dinç. Benim de sizin gibi ruhum genç. Siz bakmayın bizim akranlarımıza. Yerlerinden kalkamıyor.

0: Buyur baba.
1: Ya hayırdır? Ne işi var misafirlerim?
0: Ya kocayana sevmeye gelmiş bunlar. Samim evde olmayınca hop bize.
2: Babam sıkıldıysan ben onlarla kalırım. Bilirsin yaşlılarla aram iyidir.
1: Ya hacet yok. Melia söyle hadi yarıma. Bir manimiz çıktı, gidemiyoruz.
0: Gidemiyoruz?
1: Ya dedin ya işte.
0: Babam istersen ben çocuklarla ilgileneyim. Sen Feride'yi al git.
2: Abla.
1: Ya hanım evimize kadar gelmiş. Şimdi geri mi yollayacağız? İşte ara, sen bir şeyler uydurursun ha.
3: Hayırdır inşallah.
0: Hayırdır inşallah.
4: Ay Cabbar Bey pek tatlı sevmez. Acaba şu tuzlulardan biraz daha mı koyaydık Aziz?
5: Ya yeter canım anam yeter ya. Bir kurban kesmediğimiz kaldı ha.
4: 40 yılda bir geliyorlar oğlum.
6: Alo. Efendim Feride.
5: Ya yolu bulamadılarsa Volkan'ı gönderip aldırtayım ha.
4: Ay kafasını karıştırma oğlum dur.
5: Volkan.
2: Vallahi kusura bakmayın. Yani ikidir ayıp oluyor ama böyle misafir geldi. Evet yok babamın misafirleri. Ha? Yani ne kadar özür dilesek azdır. Kusura bakmayın lütfen.
6: Yok önemli değil. Yani bir yanlış anlaşma olmuş. Gelseniz onu hallederdik.
5: Gelmiyorlar mı?
2: Ne?
6: Tamam oldu. Görüşürüz sağ ol sana da.
4: Talat oğlu?
6: Yok misafirleri geliyormuş çıkamıyorlarmış. Özür dilediler.
5: Özür?
6: Feride diledi.
4: Cabbar Bey kendisi niye arayamamış ki yani? Allah Allah.
5: Yok bunlar resmen bizimle maytap geçiyor.
4: Aziz oğlum.
5: Ellerinde malamat ettikleri yetmedi. Şimdi de bizimle maymunla oynar gibi aha böyle oynuyorlar.
4: Aman oğlum.
5: Yeter canım anam yeter ya. Sabır sabır sabır sabır da bir yere kadar ya. Bu da böyle. İyi kalpli, delikanlı Aziz.

0: Dayı, dayı. Taci abinin tamirhanesine gittim. Böyle birkaç gündür işe uğramadım ya. Dayı yapma. Bak, dünden beri düşünüyorum. Sana haksızlık ettim. Sen ancak babamın yapabileceği bir şey yaptın bana. Hatta babam bile, yani belki kızardı, bilmiyorum. Sen babamın bile yapamayacağı bir şey yaptın. Sağ ol.
1: Çabuk büyüyordu. Çabuk geçiyor bunlardan. Hadi.
2: Feride. Hoş geldin.
3: Buldum baba. Babam hayırdır?
2: Şu bıyığımın ucundan biraz kesiver.
3: Bıyık mı? Babam yukarıda misafir bekliyor.
2: Ya haydi.
3: Allah Allah.
2: Bak, bir taraf biraz uzun kalmış. Şey, bir lokma kes yeter.
3: Tamam babam, tamam. Şu kadarcık.
2: Az ha. Çok keseyim deme sakın.
3: Babam tamam. Kokuları da sürünmüşsün ha.
2: Ya biraz kolonya döküldün. Ne var?
3: Ay yok bir şey canım, güzel kokuyor zaten. Ben de onu dedim, çekici olmuş. Sen sürünmezsin de öyle.
2: Kestin mi?
3: Kestim kestim, bak bir.
2: Fazla mı oldu ne?
3: Yok dur bakayım. Yok aynı baba. Babam misafir bekliyor, hadi.
4: Ne güzel oynuyorlar.
5: Onlar bir alem ya.
3: Çaylar geldi.

0: Can canım, hadi paylaş bakalım kurabiyeni kardeşinle.
1: Hakikaten kardeş gibi anlaşıyorlar.
2: Melia, sor bakalım, belki misafir kahve ister.
1: Ay yok, zahmet etmeyin. Sağ ol kızım. Sağ ol canım. Cabbar Bey, sizde bir değişiklik mi var?
2: Yok.
1: Yani öyle yüzünüz gözünüz açılmış gibi geldi.
3: İkbal teyzeciğim, kurabiyeniz.
1: Teşekkür ederim. Maşallah, böyle kızlar, damatlar. Demek hep beraber oturuyorsunuz Cabbar Bey.
0: Yok, damat falan yok. Biz burada üç kişi oturuyoruz işte böyle.
1: Yani evlenmediniz mi?
0: Kısmet olmadı.
1: Canlarım. Peki torun?
2: Mastikçinin.
1: Mastikçi kim?
3: Mastikçi ablamın sözlüsü.
0: Ben gideyim de bir ocağın altını kapatayım.
3: Ben sana yardım edeyim.

0: Onlar bizi tanımıyorsa biz onları hiç tanımıyoruz. Volkan, çek oğlum parayı. Çek çek çek çek çek çek. Yarın operasyona başlıyoruz.
1: Ne operasyonu Aziz abi?
0: İntikam operasyonu. Göreceğiz bakalım. Elmiyaman, elmiyaman.
2: Otel mi?
0: Yok, bu sefer başka. Sen benim dediğim meblağ çek. Duydun değil mi Volkan?
3: Emredersiniz efendim.
0: Aferin oğlum. Hadi aslan, hadi. Kazamız mübarek olsun.

0: Allah.
1: Ablam yapardım ben de.
2: Yok gülüm, gebe halinle. Şimdi seni burnuna kokar bu. Zaten kendimi zor attım Seyhan'ım.
3: Manita laf geçirdi ha.
1: Hadi.
2: Ay Muazzez teyzemin bir başka türlüsü. Ablamın da tepesi attı ama.
1: İyi işte Aziz Beylere gitmekten kurtuldunuz.
2: Canım orası öyle.
0: Ferdi sen... Ferdi telefon.
1: Ali telefona sen bak.
0: Hı?
1: Bir zahmet şuna baksana.
0: Ferdi dinle beni. Ben akılsızım biriyim. Eşeğim ben eşek. Sevmiyorum dedim, kardeşimsin dedim, bacımsın dedim ama yok anam babam, yok gönül ferman dinlemiyor Ferda. Senin bana o mektubu yazın günden beri benim akıl sağlığım yerinde değil.
4: Ferda.
0: Eğer hala bende gönlüm varsa, beni affedeceksen Hisar'daki o çay bahçesinde bekliyorum ben. Evet. Allah!
1: Ali?
0: Halim.
1: Ne diyor?
0: Kötü bir yerdeydi galiba. Ben anlamadım.
3: Sen ararsın biraz sonra.
1: İyi tamam.
5: Asucuğum. Hadi yavaş yavaş kalkıyoruz.
6: İyi.
5: Akşam oluyor evladım. Hem sonra Cappar Bey'in işi vardır.
6: Dede, Aslı bir gün bize kalmaya gelebilir mi?
7: Kalmaya mı?
6: Lütfen anneanne.
5: Ya seni bir başına nasıl bırakırım, nasıl gelirsin?
6: Siz de gelin.
8: Pehlivan.
5: Yani çok arzu ediyorlar.
7: Çocuk bu canım, oyalanır unutur.
6: Kısmetimi de

0: isterim.
1: Pehlivan.
2: Torun güreşçi mi?
0: Dede lütfen. Lütfen Cappar amca.
1: Gelir bir yemeğimizi yersiniz. Çocuklar uyuyuncaya kadar oynar.
0: Yaşasın.
2: Ne zaman?
1: Yarın gelin.

0: Ha, bitti mi yemek?
1: Ha, bir ara verdim. Geçen mutfağa şimdi.
0: Ha, ne yapacaksın? Telefon mu açacaksın? Birini mi arayacaksın?
1: Bir Halim'i arayayım dedim.
0: Arama.
1: Niye?
0: Olduğu yerde çekmiyordu. Telefon zaten konuşamazsın. Sonra ara.
1: İyi, tamam.
2: Ha. Evet, Nurcivan Hanım. Şimdi bizim bu ara bu catering siparişleri biraz yoğunlaştı. Azıcık gecikti, farkındayım ama vallahi bir saate kadar elinizde. Yok, bizim artık otelde şoförümüz var. Şoför getirecek. Tamam Nurcivancığım, çok sağ ol. Haydi, kolay gelsin.

0: Sami?
1: Çiçekçide başka çiçek kalmadı Meryem.
0: Allah aşkına Sami, nereden çıktı bunlar?
1: Beğendin mi?
0: Ay, bunu beğenmemek mümkün.
1: Yıl dönümümüz kutlu olsun Meryem.
0: Yıl dönümü?
1: Mardin onu, yıl dönümümüz.

0: Ya kardeş.
1: Asabı gitsin.
0: Ya Meryem. 23 yıl oldu bak. Bir gün bir haber geldi, babamlar düğüne gideceklerdi. Akşam seninle çekirdek yeriz diye düşündüm. Birbirimize biraz yakın otururuz. Paketten çekirdek alırken ellerimiz birbirine değer. Gençlik bu işte. Hayal bol. Sen başkası olsa tepelerdin ama bana kıyamadın. Cabbar Allah, kapıdan çıktı, ben damdan girdim.
2: Sami.
0: İlk defa öptüm seni o güzel dudaklarından. Cabbar'a erken gelip de o çifteyi çekmeseydi belki hayatımızın en romantik gecesi olacaktı. Bak hala öyle ya. Yıl dönümümüz kutlu olsun Meryem.

Ferda?

0: Tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
1: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
0: Paranın Günü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: bakmayacak mısın? Feride arıyor. Kesin değil mi?
1: Arasana, belki önemli bir şeydir.
0: Yok. Bunu ben sonra arayacağım. Sen hayırdır çay bahçesinde?
1: Seyhan. Canı lokma çekmişti. Biliyorsun buranın lokması meşhurdur. Sen?
0: He?
1: Sen ne yapıyorsun?
0: Hiç. Öyle çay içtik.
1: Yalnız.
0: Biraz dükkanda darlandım. Bir çıkayım hava alayım dedim. Öyle çay bahçesine oturdum işte.
1: Birini falan bekliyorsan?
0: Yok. Yok değil. Yok.
1: Ben şu lokmayı söyleyeyim geleyim o zaman.
0: Hadi dur. Ben gideyim kalkayım. Beni dükkandan beklerler. Ben gideyim de. Hadi sana hayırlısı olsun. Sana da.
2: Papatya Hasan mi?
3: En sevdiğin çiçek. Bir de kasımpatı var, fukara çiçeği.
2: Sen de hiçbir şeyi unutmuyorsun ha.
3: Yok, unutmuyorum Elia. O kirpiklerin ucu. O gülerken şöyle başını yana yatırırsın ya.
1: Aha böyle. Böyle.
3: Avır tavır koyunca şöyle dudağın kenarını büzersin hani. Ah Meryem. Tarih bazen böyle uçup gidiyor ama yüzün hep kalbimde. Biliyor musun?

0: Sami.
1: Amelia.
0: Bu Seyhanları ne yapacağız?
1: Ne yapacağız? Onlar zaten yapmışlar yapacaklarını. Bebek geliyor.
0: Ya Sami bak öyle deme. Kız anne oluyor, babamın hala haberi yok.
1: Söyleyelim.
0: Ne söyleyeceğiz, nasıl söyleyeceğiz? Allah aşkına babamla bilmiyorsun. İnandı inattır. Vallahi geçen gün geldiler. Bak elini öptürmedi. Nasıl üzüldüm.
1: İkbal Hanım da rica et aracı olsun.
0: Allah.
1: Kuzu gibi oldu. Kuzu. Mele diyor.
0: Bak Sami. Bak vallahi bu çok ciddi bir konu ya. Bak başka birinden duyacak diye ödüm patlıyor ha. Yarın sondur bu işi halledeceğiz.
1: Halledeceğiz Melia.
0: Niye gülüyorsun hala?
1: Ya gülüyorum, halledeceğiz diyorum sana.
0: Bak gülüyor ya.
1: Gülüyor ne? Halledeceğiz Melia.
2: Gel bakalım Savaş, gel.
3: Aziz Bey, çek defterinizi efendim.

0: Al bunu Savaş. Yarın ilk iş emlakçıya gidiyorsun.
1: Tamam Aziz Bey.
0: Tamirhane de la emlakçıya. Benle alakan yok. Sen beni tanımıyorsun, ben seni tanımıyorum.
1: Peki efendim.
0: Ha, tek bir şartımız var, ona göre. Evi boş verecek. Versin, 250 bin hazır.
2: Hazır, aferin.
0: Hadi bakalım, şansımız açık olsun.
2: Hadi göreyim sizi, işi bitirip gelin.
1: Tamam.
0: Şimdi göreyim seni Sam efendi. Borcum borç demek kolay.

0: Halim.
1: Ferde.
0: Aradım. Telefonunu açmadın az önce.
1: He. Gelmedin.
0: Nereye?
1: Çay bahçesine.
0: Çay bahçesi mi?
1: Telefonda söyledim ya.
0: Ha, telefonu Ali açtı. Benim ellerim yemekliydi, açamadım.
1: Ali mi?
0: Ha, sen beni çay bahçesine mi çağırdın? Ay, Ali de zaten tam bir şey duyamamış ki. Telefon çekmiyor muymuş, neymiş, bir hışırtı. Sen neredeydin, duymamış hiç.
1: Evet.
0: Ali? Bir şey söyleyecektin.
1: Yani hep bildiğin şeyler işte. Yani aslında tam olarak değil de.
0: Evet.
1: Yani öyle de şey olunca birden aramamdaki sebep.
2: Abla, Ali yok mu hala? Lokma getireceğim dedi, gelmedi.
0: Gülüm, bilmiyorum. Gelir birazdan.
2: Merhaba Halim.
1: Selam Marseyan.
0: Halim.
1: Neyse, ben gideyim artık.
0: Lafın yarım kaldı Halim.
1: Ben onu bilahare tamamlayacağım Ferde. Hadi Halim.

0: Babam hayırdır?
1: Yarın akşam bir yere gitmek yok. Misafir gelecek.
0: Ne misafiri ya?
1: Ya öyle işte. İkbal Hanımlar gelecek.
2: Yatıya mı kalacaklar?
0: Feride.
2: Ya ablam kocanak yatıya kalsınlar diye tutturmuştu, ondan sordum.
1: Ya ne yatısı, uydurma. Torunuyla oturmaya gelecek. Akşam acıkırsa bir de yemek yer.
0: Hayır babacığım, yani gelsinler, biz hazırlığımızı yaparız da dün bir bugün iki, yani ne oluyor biz onu anlayamadık.
2: Maşallah kadın evden çıkmıyor babam. Sırf torununun hatırına olamaz herhalde.
1: Ya haydi. İki bacı utanmadan babalarına laf yetiştiriyor. Yarın akşam misafir var, o kadar. Bir yemek yedirmediniz.
3: Ablam, anacığımın papucu dama atılıyor.
2: Varsa yoksa İkbal.
4: Canca. Büyük hanım ne seviyor yemek olarak?
5: Kim?
4: Büyük hanım, İkbal. Yarın gelecek ya dedene.
6: Yine mi?
5: Evet, uyuyana kadar oynayacağız.
4: Oo, işin iş Mertu, vallahi.
7: Hayatım, siz daha bugün oynamadınız mı?
4: Kopamıyorlar Seyhan. Bunlar artık sarmaşık güller gibi oldular. Hem çocuklar hem neneyle de her gün beraber. Ha canım.
6: İyi, hayırlısı.
4: Sen gene de bak, büyük hanım ne yiyor, ne seviyor onu öğren.
7: Ya dayı, ne yapacaksın?
4: Merak yavrum, merak.
6: Sen mavi iğne sana patlamasın, bak arada yenge var, canına kastedebilir ha.
4: Yok, bilakis bak. İkbal Hanım var ya, bizim Cappara'yla aramızda köprü olacak.
3: Kitaplar iyi geldi mi?
6: Ya hala kitap diyorum be ablacığım, Allah aşkına ya.
8: Ne oldu Gülen da?
3: Ablacığım içine atıyor ya. Bak kuruyor hala zehri içinde.
8: Hayda, niye oğlum?
6: Yok be anacığım, Allah aşkına şey yapma ya, sen ne bakıyorsun buna?
3: Bizim orada bir deli Kadir vardı. Nasıl delirdi bilin mi?
6: Yok, sen mi delirdin?
8: Halim.
3: Kara Sevda. Bir zamanlar bizim fellahın kızına vurulduydu. Daha o zamanlar deli değildi tabii. Senin gibi böyle biraz sünepe. Kıza tam açılacak. Yok, tam açılacak. Yok.
6: Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya.
3: Bu meyanda kız gitti, nişanlandı mı? Peşinden de düğün. İşte Kadir o gün delirdi. Bizim Kadir vuruyor kederinden kendini sokağa. Yağmurda böyle tepesinde.
8: Kızım bu ne felaket tellalı gibi.
6: Hiç.
3: Yağmur vuruyor, Kadir yürüyor sırılsıklam. Fakat derdinden hiçbir şey anlamıyor. Sonrasında garibi Osmaniye'de buldular. İyi saatte olsunlar, hoş geldin demişler. O gün bugündür, Allah seni inandırsın, kafada huni, trafik idare. Misal, Allah korusun, senden evden ırak.
6: Aman be, öf be.
8: Kızım, söylenecek laf mı bu? Oğlan sağlamsa da delirecek.
3: Ablacığım yani durumunu bilsin. Bak böyle devam ederse deli Kadir'den beter olacak ha.
8: Sen aleme akıl vereceğine az çeneni tut. Bu kaçıncı tabak? Bir yerine bir şey olacak.
3: Hiçbir şey olmaz, taş gibiyim.
6: Ha senin Kadir'ine de, senin Ali'ne de. Tövbe. Sen kimseye varma Ferdi. Sakın.
7: Ablam.
0: Ha Ferdi.
7: Sen hiç Semim abiyi bulamasaydın ne yapardın? Yani misal o kaza olmasaydı, gelip karşımıza taşınmasa, gemilerde kalsa.
0: Kız yani 20 yıl değil 40 yıl olsa ben onunla karşılaşacaktım, biliyordum ben.
9: Sen ne oldu Ferdi?
0: Hayır.
7: Niye hiç öyle sordun?
0: Feride, sen erkek güzelliğini özlemiş olabilir misin birazcık?
7: Aman yok be ablam. Ben hiç aşık olmamışım ki, öyle bir güzelliğe kapılmışım, o kadar. Neyse o.
0: Yo, e'si Telat da istemedin ya.
7: İstemedim be ablam. Ben senin gibi sevemeyeceksem hiç sevmeyeyim daha iyi.

0: yerin resmi de götürürüz. Torununu görünce yumuşar.
1: Ablam şu işi bir halletse.
0: Halledecek. Feride nasıl?
1: Feride iyi. Niye?
0: Hiç öyle sordum ya. Geçen gün Aziz'in yeğeni istememiş miydin?
1: Ha, olmadı o iş.
0: Niye?
1: Bilmem, ablam istemedi herhalde.
0: Evlenmek istiyordu.
1: Ya istiyor da. Ne bileyim, çocuktan mı hoşlanmadı ne?
0: Niye, başkası mı?
1: Yok canım.
0: Hoşlandığı biri.
1: Cık, olsa söyler.
0: Belki söylememiştir. Olabilir mi?
1: Ne oldu? Sen böyle sorular sormazdın. Niye şimdi merak ettin sen bunu?
0: Ne? İyi değil diye Feride. Ondan sordum. Ben pijamaları çıkartıyorum.
2: Pijamalar çıktı. Giyilecek.
3: Taceddin abinin evi mi? Konuş sokaktaki.
4: Evet. Biraz yıkık döküktür de emin olamadım.
3: Öyle ama eski seviyorum. Alır almaz yaptıracağım.
4: Bakın beyefendi, ben aracı olurum da evin içinde yaşayan var.
3: E kiracı çıkacak. İşin o kısmını halledin. Yarın da tapu işlemlerine başlayalım. Bakın, bu krizde böyle bir eve imkan yok, bu fiyatı vereni bulamazsınız. Ev sahibine teklifi götürün, sonra da konuşuruz. Tamam?
4: Tamam, ben haber vereceğim.
3: Yalnız çabuk olun. Arnavutköy'de bir evden daha haber bekliyorum. Akşama kadar karar vereceğim.
4: Tamam, ben hemen arayıp haber vereceğim.
5: Dede günaydın.
6: Günaydın Pehlivan, nasılsın?
5: İyi, dayımla okula gidiyoruz.
6: Aferin, mektebe git gel. Akşam bekliyoruz ha.
5: Tamam.
6: Haydi, Allah zihin açıklığı versin.
7: Can canım, iyi oldu arkadaşını aradığın, bak. İkbal Hanım'ın hangi yemeği sevdiğini öğrendim. Böyle şeyler çok önemli. Ciğerim hangi yemekti? Kulağıma söyle, dedeyi rahatsız etmeyelim.
6: Ha. Nedir pehlivan? Ne yapsın Melih abla sana?
7: Yok Can, her şeyi yer, hiçbir şey ayırt etmez.
6: Pehlivan.
7: Ama sen gene de istersen kaburga dolmasıyla aşure yaptır. Belki büyük hanımın gönlü olur.
8: Yok, ben yolunu yapacağım Sel Hanım. Artık akşama kadar altından gireceğim, üstünden çıkacağım. Artık bu akşama kadar babamı ikna edeceğiz.
9: Ne isterse yapacağız.
8: Heh, babam buyur suyun, babam yemeğin, babam en büyük sensin falan diyerekten akşama kadar sinirini oynatmak yok.
0: Depar Hanım.
8: Az bir dur.
0: Ben acaba diyorum, resmi göstermeye böyle kısmetli falan mı gitsin?
8: Ablam idare eder onu. Gülüm, ben onu idare edeceğim de sen şu misafirler gelmeden çiçeği getir.
9: Geçe kalmayın, sonra o büyük hanımla karşılaşmayın.
0: Tamam tamam.
8: Bebeğin resmi hazır.
9: O hazır, tamam. Ay hadi güzel Allah'ım.
8: Yok ya, yok, onunla buraya yazıyorum ya. Bak, akşama kadar sinirden bir oynama olmazsa babam affedecek.
9: İnşallah.
0: Nereye?
9: Lavaboya. Sen mi gideceksin?
0: Yok, ben sabah gittim.
10: Gel. Seyhan ablam için getirdim diyeceksin. Yüklü, canı çeker, afiyet olsun diyeceksin, gireceksin, tamam mı oğlum?
3: Tamam ustam.
10: Samim abinin kapısından içeri girer girmez çaldıracağım.
3: Çıkınca arasam.
10: Ya oğlum, içeri girince arayacaksın, test yapıyoruz Cumali. Bakacağız yani, telefon çekiyor mu çekmiyor mu? Her yeri dolaş, her yere bak, iyice mi dolaşacaksın yani?
3: Olur ustam.
10: Hadi, hadi bakayım aslanım. Hadi yavrum, hadi göreyim seni, hadi.
11: Of. 250 bin.
12: Balıcısı hazır Taci abi. Adam kafayı koymuş.
11: Ev dökülüyor oğlum.
12: Öyle diyorsun da onun da alıcısı başka. Bazısı meraklı, eski ev seviyor. Yaptıracak da.
11: Kimmiş bu alıcı?
12: Savaş Türkal.
11: Savaş. Tanıdık değil.
12: Taci abi, Anıtköy'den bir cevap daha bekliyor. Tamam dersen para hazır. Evin durum belli. Böyle müşteri kolay kolay çıkmaz.
11: Ya çıkmaz da Samim var be oğlum.
12: Kiralık başka bir yer bulalım.
11: Ya iyi de Samim ayıp olur, hem o da kabul etmez. Sen şimdi ara alıcıyı, ara, satmıyormuş de, tamam?
12: Taci abi.
11: Yapamam Selami, çoluk çocuk sefil olurlar. Hadi kardeşim, güle güle.
13: Sami Bey yukarıya 3 oda geldi.
14: 3 oda?
13: Evet efendim, İstanbul'a iş için gelmişler. 6 gün kalacaklar.
14: 3 oda 6 gün. Yukarı çıkardın mı oğlum?
13: Evet evet, kayıtlarını yaptık bilginiz olsun diye.
14: Aferin ciğerim benim. Ha.
4: Bak görüyor musun?
14: Oteli doldurduk Yasin Usta. İlk defa iki yakamız bir araya gelecek ha?
13: İnşallah Sami.
14: Haydi bakalım.
4: İnşallah. İnşallah.
8: Babam geldin mi ya, sabah çok erken çıktın.
6: Ya kolonya aldım, eskisi bozulmuş, saman gibi kokuyor.
8: Kolonya? Ha babam tabii iyi yaptın ya, misler gibi sür kok, senin hakkın bu. Baba.
6: Ne oldu, ne var?
8: Ben sana bir şey soracağım. Bir maruzatım olacaktı. Şimdi iki tane misafir

0: ama bizden biri, canımız kanımız, yani adeta ailemiz yani.
1: Kaburga dolması bilir misin sen?
0: Kaburga? Babam Allah aşkına, o nereden çıktı şimdi?
1: Ya canım çekti. Akşama kaburga yap. Yanına bir daha şöyle yaparsın.
0: Babam, benim sana dediğimle Allah aşkına kaburga dolmasının ne alakası var?
1: Ya sen yap işte, uzatma.
0: Ya babacığım, sana bir şey diye, sen bir belini şöyle bir rahatça koy ya. Bak ne diyeceğim babam, bu İkbal Hanım gelmeden ben Seyhanlar el öpmeye buraya bir yollasam olur mu?
1: İstemez.
0: Babam bak, sana söyleyecekleri var.
1: Ya ben diyeceğimi dedim.
0: Baba.
1: Ya haydi, karışma benim işime. Satmıyor.
2: Yok Aziz Bey, evim satılık değil demiş.
3: Seni kurt seni. Aklı sıra müşteri kızıştıracak.
4: Savaş, aynen geri dönüyorsun.
2: Emlakçıya?
4: Heh, fiyatı iki katına çıkartacaksın.
2: Aziz Bey,
4: 250 ise 500. Benim şakam yok. Söyle fiyatı. Söyle bak ne oluyor.
2: Emredersiniz.
4: Seni çakal seni.
5: Cuma Ali, zahmet oldu canım benim.
6: Afiyet olsun Feride abla.
5: Sağ ol. Oldu o zaman. Halime de teşekkürlerimizi söylersin Cuma Ali.
6: Söylerim abla.
5: Oldu o zaman Cumali'cim.
6: Ablam, bir bardak suyun varsa.
5: Su mu? Gel içeri gel.
7: Ali, harikasın. Tam da canım tatlı istemişti ha.
6: Afiyet olsun Seyhan abla.
7: Sağ ol.
6: Alo.
4: Ha, Cuma Ali, orada mısın? Güzel. Sesim geliyor mu?
6: Geliyor ustam.
4: Net mi?
6: Net ustam.
4: Allah kahretsin, Allah kahretsin. Çekiyor Cuma Ali.
8: Peki, ayağa. Turlayacağız oğlum. Şimdi birkaç adım böyle.
4: Bir saat bakayım.
6: Attım ustam.
4: Peki Cuma Ali, sola dön, yürü.
8: Oğlum belki bir yerde çekiyordur, belki bir yerde çekmiyordur,
4: ne bileyim ben, durmak yok yani. Sol tarafta nasıl?
5: Cuma Ali, kurban olayım, rahatın yerinde mi senin?
6: He. Ustam vallahi cam gibi şu anda, ne çekiyor yani?
4: Cam net, açık. Peki kapat gel Cuma Ali. Kapat gel, kapat gel. Tamam hadi. Çek açık net, çekiyor.
6: Sağ ol Feride ablam.
5: Afiyet olsun canım, iyi misin?
6: He. Neyse ben gideyim, Allah'a ısmarladık.
5: Güle güle Cuma Ali.
6: Ablam görüşürüz.
5: Kendine iyi bak Cuma Ali. Ablam.
0: Yok, inadım inat. Nuh diyor, peygamber demiyor. Bu iş artık babam bekleyerek çözülemez kızlar. Tek bir çözüm kaldı, emri vaki.
9: Ha, çıkartma yapacağız aniden, hop kalp sektesi.
10: Bak öldürdü adamı. Ya Feride, babam gelmesinler diyor, ne yapacağız?
11: Gelin de ya yine kovalarsa?
0: Ben onu halledeceğim.
11: Tamam
9: inşallah.
10: Ay Feride. Hadi.
12: Görmeniz lazım, benim 8 kapıydı.
4: Ayça. Ya, gelsene ya.
10: Ne var?
4: Kızım gelsene.
10: Ay üf, tamam be. Bir derdi var herhalde, gidelim.
11: Git git. Bak.
12: Ne oluyor?
11: Hiç. Konuşmuyoruz.
12: Niye?
11: Ya öyle. Sen evden kaçtığında gittik sorduk yerine. Bilmiyorum dedi.
12: Öyle diyecek tabii. Ben istedim, söz verdim.
11: Başına bir şey gelebilirdi Yiğit.
12: Eda.
11: Ya tamam. Konuşmuyorum işte. Sen karışma.
12: İyi. Buradan nasıl şarkı gönderiyorsun? Göster bana, biliyorsun sen ya.
10: Sen ne yapacaksın şarkıyı ya?
12: Takıp oynayacağım. Ne yapacağım sana ne Ayça? Göster şunu.
11: Şuradan gireceksin.
12: Dur, bir daha göster. Nereden?
11: Buradan.

0: eve giriyorsun.
1: Tamam, onu biliyorum.
0: Masum'a gönderiyorsun işte.
1: Ha, tamam.
0: Sen kime şarkı göndereceksin bakayım?
1: Valideye ya, bizim anneme şarkı.
0: Ha, valideye tabii. Gece Yolcuları bebeğim. En sevdiği grup.
1: Gece Yolcuları? Eyvallah.
2: Taceddin abi, selamlar.
3: Selamın geldi, hoş geldin. Hayrola?
2: Abi, alıcı yine aradı.
4: Hangi alıcı?
3: Ya kendi kendilerine gelin güvey oluyorlar işte.
2: Valide'nin evine müşteri var.
3: Selam, bak oğlum, biz seninle ne konuşmuştuk?
4: Kimmiş?
3: Ya tanımadığımız biri.
2: Abi fiyatı iki katına çıkardı.
3: İki katı?
2: Evet.
3: 500.
4: Ne?
2: 500 bin abi. Türk lirası. Hem de nakit.
3: Bak oğlum, ikna etmek için söylüyorsan.
2: Yo Taceddin abi. Vermeseler ben nasıl fiyatı çıkartırım? Evi beğenmiş, illa alacağım diyor.
4: Valide'nin evi derken?
2: Sizin oturduğunuz ev.
4: 500 bin. Abi ne diyorsun?
3: Daha önce ne dediysem onu. Bak oğlum, o ev satılık değil. O evde kardeşim oturuyor, tamam mı?
2: İyi abi.
3: Ha.
2: Sen bilirsin.
4: Taci abi.
3: Tamam oğlum, üstüme gelme.
1: Ahmet. Koçum, şu tarih notlarını vermedin mi bize?
5: Ya bakarız abi ya.
1: İyi tamam. Hadi.
6: Akşam geliyorsunuz değil mi?
7: Hı hı. Ayarlar sana hediye alacak.
6: Gerçekten mi?
7: Hı hı. Kağıt çıkarken söyledi. Önce kuaföre gidecek, sonra sana hediye alacak.
6: Ama ona söyle, tamam mı? Bana versin hediyeyi. Dedeme verirse gidebilir.
7: Nasıl?
6: Kardeş geliyor.
7: Sana mı?
6: Evet, senin ablanın bebeği olacak. Bütün oyuncaklar da ona gidecek. Söyle, tamam mı? Bana versin hediyeyi.
7: Tamam. Hadi gidelim.
8: Oğlum, Feride oradayken niye çekiyor diyorsun, Allah'ın tevgesi.
9: Sordun ya ustam.
8: Oğlum he de, evet de, şifreli konuş. Allah Allah, kes inanmadı.
9: Neyi ustam?
8: Sana ne?
9: Ustam bugün çekiyor ama belki dün çekmemiştir. Bir arıza olmuştur.
10: Arıza?
9: Evet ustam, hat bu, belli olmaz.
10: Önemli diyorsun lan Cumali. Bu nasıl öğreneceğiz?
9: Soracağız.
10: Kime?
9: Ustam, aklıma bir şey geldi ama.
11: Oğlum 500 bin lira bu. Dünya para ya.
4: Ya Taci abi yok dedi ama.
12: O yok dersen bakma. Aliço, Taceddin bu kardeşimiz.
11: O der de şimdi bak, bunca sıkışıklıkta adamın biri gelmiş 500 bin veriyor.
12: Bu alma denir mi Aliço buna?
4: Denmez.
11: Denmez. Ne yapacağız? Duracağız mı o evde? Ali Yaman.
4: Bilmiyorum abi. Sen çık dersen çıkalım. Karar senin.
11: Tamam tamam. Hadi sen kapa, ben sana haber vereceğim. Tamam.
13: Evet hanımefendi, Emirgan, adres doğru. Şimdi sorumu tekrar ediyorum. Dün vericiler çekti mi, çekmedi mi?
14: Beyefendi, siz nereyle görüştünüz?
13: Ya dün ben arkadaşımı aradım. Kesildi diyor, telefon hop kesildi diyor.
14: Öyle diyorsa doğrudur.
13: Öyle diyorsa doğrudur diyorum. Hanımefendi ya değilse, yani kesin mi? Beni duymadı kesin mi? Onu öğrenmek istiyorum.
14: Arkadaşınız niye yalan söyledi?
13: Ya ben ne bileyim, benim onunla o kadar çok samimiyetim yok. Kafadan atmış olabilir hanımefendi. Siz bana doğrusunu kesiniz söylesenize. Yani dün benim sesim çekti mi çekmedi mi, gitti mi gitmedi mi, bu kadar ya.
15: Affedersiniz, sesim yükseldi.
14: Kesin bir bilgi yok beyefendi.
15: Kesin bir bilgi yok diyorsunuz.
14: Evet.
15: Peki tamam, teşekkür ederim. İyi günler. Allah Allah.
9: Ustam.
15: Ne?
9: Ne diyor?
13: Bırak Cumali ya. Koskoca telefon şirketi ayın tepesindeki küçücük çubuğu görüyor. Benim telefonum çekiyor mu çekmiyor mu bilmiyor ya, yazıklar olsun.
9: Ustam belki çekmemiştir.
13: Ya Cumali, sen demedin mi çekiyor diye, net diye, cam gibi diye, her şeyini duyuyorum ustam demedin mi sen bana?
9: Ustam bilmiyorum ki, sen niye taktın bu telefona?
13: Karışma. Tepe sersemi olmuşum zaten ben.
9: Tam nereye?
15: Bu işi kökünden halledelim Cumalcığım.
16: Adana'daki evimiz ne güzeldi değil mi abla? Ha. Annem, teyzemler, komşular, Şenay ablalar, Çetin abi. Öyle biz ortalıkta dolaşalım, koşturalım. Annem habire yemek yapsın. Gelen, giden. Bazen düşünüyorum da ne kadar mutlu bir çocukluk geçirmişiz biz.
17: Mutluyduk be gülüm. Tek derdimiz hangi oyunu oynayalımdı. İp mi atlasak işte, beş taş mı oynasak. Başka bir şey yoktu ki.
16: Keşke benim çocuğum da öyle olsa.
17: Nasıl?
16: Yani ailesinde küslük olmasa.
17: Ve öyle olacak Seyhan'a.
16: Babam.
17: Affeder o seni, hiç kıyar mı sana? Sen şanslısın kızım, şanslı. Bu da yaver gidecek, sakın üzülme, tamam mı? Hadi kalk.
16: Nereye?
17: İkbal teyzeler gelmeden halledelim şu işi.
16: Ablam?
17: O gelir birazdan. Hadi daha annenin yanına gideceğiz, çiçek hazırlayacağız. Kalk kalk kalk.

0: Halim gelsene oğlum.
1: Yok abi sağ ol ya, iyiyim ben.
0: Ne öyle orada kokuma kuşu gibi, gelsene.
1: Hayırlı işler.
2: Sağ ol.
0: Hayırdır, ne oldu?
1: Yok ya, bir arkadaşımı arayacağım da. Bu aralar bir böyle telefonlar çekiyor, çekmiyor, hatlar kesik midir mi ne?
0: Allah Allah.
1: Size olmuyor mu ya?
0: Yok, benimki çalışıyor.
1: Ali?
3: Bana da olmuyor.
1: Olmuyor.
3: Ya belli değil, bazen oluyor bazen olmuyor. Niye sordun?
1: Yok öyle.
0: Al benimkini kurma, burada çekiyor.
1: Yok yok Tacar, sağ olasın.
0: Ya alsana oğlum.
1: Yok yok Hacet, yok sağ olasın vallahi billahi. Hadi hayırlı işler. Hadi.
4: Canım benim. Ay Medcan'cığım, nasılsın oğlum?
5: İyiyim, akşam geliyorsunuz değil mi?
4: Geliyoruz, geliyoruz tabii. Önce eve gidelim, oyuncakları alalım ondan sonra.
6: Mercan oyuncak aldın mı?
4: Eve gidip alacağız dedim ya yavrum.
6: Alır almaz Mercan'ı ver, tamam mı?
5: Evet, yoksa kardeşim alır.
4: Ay senin bir de kardeşin mi var?
6: Evet, Cabbar Dili'nin torunu.
4: Torunu ha? Cabbar Bey'in.
7: Sağ olsun tabii, bugüne kadar ağzını açıp tek kelime laf etmedin hani.
8: Samimi yani, zaten ev karşıda öyle boş duruyordu. Sen evi aldın, işte baktın, yaşattın falan.
7: Ya tamam da şimdi bir tane müşteri çıkmış, adamın vereceğim dediği para dünyanın parası. Taceddin'in hali belli.
8: Senin de halin belli şimdi Samimi yani. 3 tane çocuk var. Seyhan'la Ali'yi de aldın bu karda kışta.
7: Ya Melia.
8: He hani sokakta kalmazsınız hani, biz varız da. Hayır sen bir şimdi dön arkana bak yani, o kadar çoluk çocuk Allah aşkına. Böyle bir zamanda yani nasıl ev bulacaksınız?
7: Bilmiyorum.
8: Depostosuydu, kirasıydı, bunun bin bir türlü hali var yani. Dünya halidir hani, belki de alıcı vazgeçecek, almayacağım diyecek.
7: Ya bu kararını vermiş ya.
8: Ne kararını vermiş Allah aşkına, kimdir bu adam? Bu zamanda bu kadar parayı dam diye ortalara döküyor.
7: Bilmiyorum.
8: Sen fevri davranma hele. Bir düşün yani, o çoluğu çocuğu, ona göre karar ver.
9: Teklifi ilettik Aziz Bey. Henüz bir haber çıkmadı. Bekliyoruz.
10: Bekle oğlum, dönecek. Enayidense gelip tıpış tıpış alacak.
9: Parayla pek işi yok gibi ama.
10: Ya sen onun nazına ne kanıyorsun Savaş? Onun inadı bir gün. O şimdi böyle esiyor, savuruyor, arkadaşlıktır diyor. Kardeşliktir diyor. Ama akşam yengeye haberi bir çıtlatsın. Bak bakalım arkadaşlık kalıyor mu?
9: O da doğru.
10: Yarın sabah olmadan bu ev alınacak. Alınacak. Aha buraya yazıyorum.

0: Alo.
1: Cabbar Bey. Rahatsız etmiyorum inşallah.
2: Ben İkbal.
0: Estağfurullah.
1: İyi haberi aldım. Bir tebrik edeyim dedim.
0: Hayırdır?
2: Yani.
1: Siz de çok ketumsunuz.
2: Torun geliyormuş, haber vermediniz.
0: Torun mu?
2: Mertcan'cığım sen...
1: Demese haberimiz olmayacak.
2: Kızınız diyorum. Bebek bekliyormuş. Mertcan'cığımdan aldım müjdeyi.
1: Alo? Cabbar Bey?
2: Orada mısınız?
0: Buradayım İkbal Hanım, buradayım. Sağ olun. Yok. Akşama bekliyoruz. Hayırlı günler.
3: Taceddin abi.
4: Ha.
3: Bunun bir tek hava filtresi takılacak, başka bir şey yok.
4: Tamam.
3: Seyhan.
5: Hadi çabuk gidiyoruz.
3: Nereye?
5: Babam Ali konuştuk ya. Taci abicim kolay gelsin.
4: Sağ olasın kızım.
3: Akşama doğru diyorduk.
5: Anca hayatım daha çiçek yaptıracağız. Hadi işte Ali, kimse gelmeden halledelim şu işleri.
3: Tamam, şu ellerimi yıkayayım geliyorum.
5: Hadi. Tekme atıyor mu Seyhan?
6: Ay yok, daha değil. Atıyorsa da ben hissetmiyorum da.
5: O da olacak bir gülüm. Tekmeler atacak. Böyle body body yürüyecek anne anne diye.
6: Seninki de?
5: Yok gülüm, bizden geçti. Artık teyzelikle avunacağız.
6: Ablam daha yeni istemeye geldiler. Taraklar evimize kadar geldi.
5: Gelsin.
6: Önüne gelen kısmeti teptin.
5: Seyhan, insan sevdiğinden çocuk yapamadıktan sonra... böyle evladına baktığın zaman onun yüzünü göreceğim. Sevdiğin adamla yapacaksın çocuğu. Yoksa hiç olmasın. Ben razıyım valla. Ali?
3: Seyhan, benim 2 dakika işim var, hemen geliyorum.
6: Şimdi geliyorum dedin.
3: Tamam geliyorum, siz gidin, ben hemen geleceğim. Hadi hemen geliyorum. Ulan Halim. Ulan Halim. İki dakika var mı, bir şey konuşacağım? Var. Cumali için sabah. Gel buyur.
7: Cumali ne oluyor?
8: Bilmiyorum Zübeyir. Ustam bu arayı değil. Kafayı telefonla bozdu.
7: Bir

0: Telefonda söylediklerini duydum. Her kelimesini. Kimseye bir şey söylemedim, merak etme.
1: Alo, bak bu mesele.
0: İnsan aşık olunca doğruymuş, yanlışmış, adetmiş, kuralmış. Gözü hiçbir şey görmüyor. Biliyorum. Bir şey söylemeyecektim, yani karışmayayım dedim. Mesele neyse aranızda halledin. Ama o kızın kalbi çok kırıldı be Halim. Bir de sen kırma. Eğer gerçekten seviyorsan söyle. Ama öyle telefonda değil, yüzüne. Onu ne kadar sevdiğini bilsin.

0: Seda. Bir gelsene.
1: Hadi dışarıda görüşürüz.
0: Ne oldu? Furkanlarınızda bir şey var mı? Efendim? Furkan'la aranız şey gibi de.
2: Yo.
0: Çıkmıyorsunuz.
2: Hayır. Niye?
0: Ya bana aşk şarkısı göndermişti, hani aramızda bir şey olur falan, sana bir sorayım dedim.
2: Ha yok. Yok hayır. Sen istediğini yap.
3: Geliyorlar.
4: Nerede?
3: Aa Seyhan.
4: Ne karar verdin sen?
5: Seni bırakayım, Taceddin'le konuşmaya gideceğim.
4: Sami.
5: Ya bu Taceddin kardeşim zor günlerde çok yardımcı oldu bize. Yani şimdi onu böyle yalnız bırakmak yakışık almaz.
3: Ablam.
4: Seyhan gülüm, hazır mısınız?
3: Hazırız, hazırız. Ha bak Ali de geliyor.
5: Bak bak şunu, gelişe bak bak. Mübarek sanki torun haberi vermeye değil, kız istemeye geliyor.
3: Ablam ne yapacağız?
4: Gülüm ne yapacağız işte, konuştuğumuz gibi.
3: Ha sekteyi kalp.
4: Hadi hadi, ben bir babamı yoklayayım. Siz de bir kendinizi toparlayın.
3: Tamam hadi, birileri gelmeden.
4: Ah ver şunları.
5: Hadi ver.
4: Allah'ım hadi hadi, hazır olun. Hadi bismillah.

0: Babam nasılsın güzel babam? Bak, kaburga dolmasının malzemelerini aldım. Maşallah, artık nasıl bir can istemesiyse bu. Hiç önemli değil, ben sana yaparım. Sen yeter ki iste baba. Ne oldu baba? Bak, benim sana bir maruzatım olacaktı baba. Ya hede, şu Seyhan'la Ali gelsinler, bir elini öpsünler. Bak böyle ayrı gayrı olmaz. Bak affetmek büyük.
1: Çağır gelsin.
0: He?
1: Ya lafımı ikiletme.
0: Tamam be, çağırayım gelsin o zaman.
2: Abi, çıkalım dersen Seyhan'la beni düşünme. Biz başımızın çaresine bakarız.
3: Olmaz öyle şey Anlıcım. Hep anca beraber, kanca beraber ol.
2: Karar verdin mi?
3: Dur bakalım, sizin mesele hallolsun.
4: Ablam şuradan bir baksana, benim hamile olduğum belli mi?
5: Gülüm maşallah, manken gibisin, hiç belli olmuyor.
4: Görünce bir şey anlamaz değil mi?
2: Kim?
4: Babam.
2: Zaten söylemeyeceğiz mi?
4: Ya söyleyeceğiz de işte biz söylemeden.
5: Cık. Hayatta anlamaz gülüm, ihtimal yok.
0: Seyhan.
4: Efendim abla.
0: Hadi gülüm, babam bekliyor.
2: Bekliyor mu?
0: Vallahi ya, gelsinler göreceğim dedi.
3: Ali çoğa elli olsun ya. Bak çapbara hidayet erdi.
4: Hadi ablam, geliyor muyuz?
0: Kız hadi hadi.
5: Seyhan'ım hadi, iyi şanslar.
4: Sağ ol abla.
3: Hadi bakalım, gazanız mübarek olsun.
6: Feride çok sağ ol. Teşekkürler.
5: Abim hadi.

0: Ne oldu, ne var? Ne oldu?
1: Şarkı gönderdim ya sana ya, beğenmedin mi?
0: Ne şarkısı?
1: Gece yolcularından şarkı gönderdim ya.
0: Ya bana şarkı falan gelmedi Furkan. Ama aşkına gitmiş, istersen bir ona sor.
1: Aşkın?
0: Hı-hı.
1: Hangi aşkım ya? Ha bizim... Ne alakası var ki?
0: Bilmiyorum o kadarını. Bugün bana okulda aranızda bir şey var mı diye de sordu.
1: Kim? Ne diyor ya? Saçmalamasın, ben ona şarkı marka göndermedim.
0: Aşkın hiç öyle demiyor ama.
1: Ya bana ne dersin desin, şarkıyı sana gönderdim ben.
0: Nereden biliyor peki?
1: Bilmiyorum.
0: Öf. Ha bak, bu arada şunu da söyleyeyim, şarkıyı çok beğenmiş. Haberin olsun.
1: Kim? Eda!

0: yukarıdaki şahit. Hep bir oğlum olsun istedim. Refikan bana bir değil, iki değil, üç kız evlat verdi. Kısmet. Ama Allah biliyor ya, kızmış, erkekmiş. O yavrularımın küçücük ellerini bir kere tuttuğunda şükrettim. Dedim, nasip kız evlatmış. Kız hakikatli olur. Anasına babasına bakar. İhtiyarlıklarında onları el üstünde tutar.
1: Tutarız tabi babam, ne demek?
0: Hele bir de mürüvvetini görelim. Kız evlat geldi. Elbet erkek torun da gelir.
1: Hadi inşallah.
2: Yürü be babam, affet gitsin.
0: Bir baba bu hayatta ne ister? Evlatlarının mutluluğunu görmek. Mürüvvetlerini görmek. Onların iyi, rahat olduğunu bilmek.
1: Baba, bak zaten senin bu konuda hiçbir sıkıntın olmasın. Seyhan'la Ali tam olarak bu mevzuda...
0: Ya istedim de ne oldu? Nikahı benden habersiz giydiğiniz yetmedi. Bir de üstüne utanmadan baba yüzüne tiyatro yaptınız.
1: Şşş baba.
0: Ya gelip de kendinizi affettireceğinize bir oyun daha oynadınız. Bir torunum olacak. Onu da gidikat yabancıdan öğrendim.
1: Hı? Babam sen nereden öğrendin?
0: Ya sus! Eyalem tebrik için arıyor. Benim haberim yok. Ya bu mu sizin evlatlığınız? Bu mu sizin babanıza saygınız?
1: Babam biz inan şimdi söyleyecektik.
0: Yeter! Benim sana söyleyecek hiçbir şeyim yok Seyhan. Sen ki bana baba baba deyip bir kalemde ezdin beni.
3: Çapara gelecekti.
0: Benim diyeceklerim bunlar. Bundan başka da hiçbir diyeceğim yoktur. Evladınızı analı babalı büyüdün. İşte bu kadar.

0: Aşkım diye kaydediyorsun. Aşkım diye arkadaşın var. Hangisine mesela? Ya ne salağım ben ya. Ya oh Allah, ne salağım ben.
1: Cumali.
2: Buyur usta.
1: Sen bu internet işlerinden falan anlıyorsun değil mi?
2: Anlıyorum usta.
1: Gel bir bak bakayım. İstanbul'daki en iyi lokanta nere?
2: Bura tabii ki usta.
1: Lan oğlum, riyakarlık etme. Şöyle manzaralı, şık, böyle en kaliteli yani. En güzeli nere? Bir gir bir bak oğlum.
2: Tamam usta.
1: Getir, getir, getir Cumali, getir. Gel bakayım. Gel bakayım şöyle.
2: Ustam, et balık ne tarz olsun?
1: Et olsun. Et olsun.
2: Fiyat aralığı?
1: Aralık yok oğlum. Yani en kral yer neresiyse oraya bir bak. Şöyle filmlerde oluyor ya Cumali. Böyle şehri tepeden gören romantik bir yer.
2: Ustam hayırdır?
1: Karışma. Bak işine bak hadi. Dur bakalım nere?
2: Ustam sabahtan beri nihayet yüzün gülüyor ha. Sen iste ben her yeri bulurum.
1: Da gir git terke.
3: Taceddin bak, sen bugüne kadar çok şey yaptın kardeşim. Bundan sonrasını ben halledeceğim.
4: Ne halledeceksin kardeşim? Çoluk çocuk ortada.
3: Ben bir yolunu bulacağım.
1: Bak sayı ver.
4: Hem Yiğit'e bir sor bakalım, taşınmak istiyor mu?
1: Taceddin.
4: Ya tamam kardeşim, ben arkadaşımı sokakta bırakmam.
1: Ciğer.
4: Ya tamam, hem adam bir yerden...

0: teklif bekliyormuş. Hayır deyince çekti gitti.
1: Gitti.
0: Evet. Yani istesem de bulamam artık.
1: Tacet.
0: Ya kardeşim konu kapandı.
1: Al bu çantayı. Çık karşısına. Tak diye aç. 500 bin. Sıcak para.
2: Tamam derse bırakıp geliyorum.
1: Diyecek. Çantayı vereceksin. Yarın tapuda buluşacaksın. Emlakçıyı karıştırmak yok. Sen çantayı ver. Bakalım hayır diyebilecek mi?
2: Tamam Aziz Bey.

0: daha hayatta yüzümüze bakmayacak.
1: Ya Seyhan.
2: Nasıl geçti Seyhan abla?
1: İşte. Yok, konuşmuyor da.
2: Neden? Daha nikahı affetmemişti. Şimdi bir de torunu sakladığımız çıktı.
1: Ya Seyhan, saklamadık ki ya. 2 dakika bekle, söylenecek.
2: Birileri bizden önce söylemiş işte Ali.
1: Kim?
2: Bilmiyorum işte, millet arayıp da tebrik ediyor dediğine göre.
3: İyi de bizden başka kim biliyor ki?
1: Halim'le Cumali. Onlar da arayıp tebrik etmezler. Yok. Taci abi zaten tembihli.
2: Biri aramış işte.
1: Kim söyledi Seyhan?

0: Halim.
1: Seyhan, kusura kalma, rahatsız ettim.
0: Yok estağfurullah, olur mu öyle şey?
1: Ali evde mi?
0: Ali?
1: Bir çağırır mısın?
2: Halim?
1: Bir iki dakikan var mı, bir konuşak?
2: Ha Seyhan, sen çık, ben geliyorum.
1: Şöyle araba.
2: Var.
3: Allah'ım, bu ne alengirli bir iş ya Rabbim.
0: Ama babam kaburga sever miydi, sen hatırlıyor musun?
3: Yok gülüm, ben vallahi babamdan ilk defa duyuyorum bu kaburga lafını.
0: Sana bir şey söyleyeyim mi? Sana inadından yapıyor sinir etmek için vallahi billah.
3: Seyhan'a kızdı ya.
0: Ona da kim söylemiş Allah'ını seversen ya? Meraklı Dudu gibi.
3: Ya bir bilsem, bir bulsam ki babama bunu kim söyledi? Vallahi billahi kıyametleri koparacağım Feride.
4: Can canım, kurbağa oldum. Kurabiye verelim mi sana?
3: Feride gülüm, elim dolmalıdır şu şey.
0: Verdim ablam. Al gülüm.
5: Bey abla, Aslan ne zaman gelecek?
3: Ya gülüm, gelecekler işte, bak dolmaları doldurduk.
6: İkbal Hanım'ın şerefine.
3: Feride.
0: Aman ablam, artık yapılacak bir şey yok. Söyleyen söylemiş yani.
3: Hayır, ben şunu anlamıyorum yani. Ona ne oluyor? Onun mu torunu oluyor? Bir bulsam babama fitleyeni Feride. Artık bil ki dünyaları, kıyametleri kopartacağım yani. Hayır, benim Seyhan böyle perişan etti ya. Onu parçalayacağım.
5: Parçalayacağım. Parçalayacağım.

0: mesela? Ha,
1: Ali, ne olur hiç öyle.
0: Hiç, dükkanla ilgili.
1: Dükkan mı?
0: He, ortak bir iş yapacağız da.
1: Arabayla falan.
0: Yok, Halim yemek işini ayarlayacak.
1: Allah Allah, bu kadar da düzeldiğini bilmiyordum ben aranızın.
0: Düzelmedi ya, iş için.
1: Anladım.
0: Senin neyin var?
1: Aman biliyorsun işte. Tam babamla barışacakken.
0: Seyhan.
1: E haklı. Ali haklı şimdi. Evlendiğimizi sakladık. Çocuğu sakladık.
0: Seyhan, her şey yoluna girecek. Bak böyle yaparak kızımızı da üzüyorsun ha.
1: Ali.
0: Ya bak, bir mucize oldu. Bebeğimiz oluyor. Gerisi de gelecek, merak etme.

0: Ya öldük açlıktan Melih ya.
1: Ya babam bu kaburga dolması çok zor pişen bir şey.
2: Ay ay ay kızlar neler yapmışsınız, ellerinize kollarınıza sağlık.
3: Efendim kaburga dolması inşallah seversiniz.
4: Kaburga dolması mı?
2: Ah Sür. Ay Cabbar Bey en sevdiğim yemektir.
3: Öyle mi?
2: Kaburga dolması bir. Bir de aşure çok severim. Pestorusu. Valla nasıl tahmin ettiniz?
0: Bildiğimden değil. Canım çekti.
1: Vallahi tesadüfün böylesi.
4: Çocuklar köfte?
1: Yok. Cancan benim yemeklerimi çok sever. Hiç ayırt etmez değil mi Cancan? Sana biraz dolma.
5: Ben köfte isterim.
4: Ben de.
1: Babacığım sana koyuyorum birazcık.
2: Birazcık?
1: He birazcık çünkü rejimde o.
2: Ay torun geliyor Cabbar Bey. Bugün yemeyeceksiniz de ne zaman yiyeceksiniz?
1: İkbalcığım sen nereden öğrendin bu torunu?
2: Mertcancığımdan. Duyar duymaz bir sevindim, bir sevindim. Önce İkbal dedim arama şimdi rahatsız etme. Ama sonra aman dedim aç telefonu tebrik et böyle güzel bir haber için. Aferin sana Mertcancığım.
1: Bir bulsam babama fitleyeni Feride. Artık bil ki dünyaları, kıyametleri kopartacağım yani. Hayır benim Seyhan böyle perişan etti ya. Onu parçalayacağım, parçalayacağım. Cancan, dolma.
6: Bir ağırlık çöktü Saymen.
7: Ne çöker tabi. Kızım bu kaçıncı katmer? Bir de şekilli yapmışsın.
6: He. Kalpli. Gerçi ben bunu Halim için yaptıydım ama vallahi midem kazınınca artık dayanamadım yedim yani.
7: Yemek üstüne.
6: He üstüne. Ama bastırdı yani.
8: Bir de uyku bastırdı.
7: Halim.
9: Halim. Koş vallahi yemek bebe kalmayacak sofrada.
7: Oğlum yemeğini yemedin.
10: Tamam tamam. Tamam anacığım tamam. Hiç karnım kaldı.

0: Eda? Ne oldu canım, iyi misin sen?
1: İyiyim.
2: Ha, suratın asıktı.
1: Yok bir şey.
3: Selim abla, bu torunun kimin söylediği belli oldu mu?
0: Ay vallahi işte bilmiyorum Edacığım. Biri aramış işte artık. Kim söylediyse de her şeyi berbat etti yani.
1: Allah Allah ya. İnsanların da işi gücü yok resmen.
2: Tamam Eda, dayım nerede biliyor musun?
1: Bilmiyorum. Aramadı da.
0: Taci abiye gitti, gelir şimdi.
4: Seyhan, ben çıkıyorum.
0: Nereye?
4: Taksim'e.
0: Ne yapacaksın Taksim'e?
4: Bir arkadaş bir şey rica etti, geliyorum hemen. Tamam. Hadi afiyet olsun.
1: Hadi tamam. Görüşürüz. Geç kalma.
5: İyi akşamlar.
6: Hayırlı akşamlar.
5: Taci Bey.
6: Buyur kardeşim.
5: Ben Savaş. Emlakçı Selam Bey'le görüşmüştüm evle ilgili. Son bir teklif için geldim buraya.
6: Kardeşim Taceddin, bir dakika sen. Arkadaşım sen konuş, bir dinleyelim.
7: Sami mi?
6: Sen karışma, bir dakika.
5: Çantada 500 bin nakit var.
7: Savaş Bey kardeşim.
5: Bakın benim niyetim ciddi. Evinize talibim. Eğer tamam derseniz para burada. Şimdi hemen işi bitirelim.
6: 500 bin?
5: Evet.
6: Verip gideceksin.
5: Aynen.
3: Yani Mertcan, bu kadını bize musallat ettiği yetmedi. Bir de Seyhan başını yedi.
0: Kadın da yani yememiş, içmemiş, aramış. Çocuk ne bilsin ki ablam?
3: Hayır, ben de şunu anlamıyorum. Nereden çıktı bu Asu, görüş mü?